0: kadar en büyük eleştiri de budur. Yani siz bir yargı süreci başladığında, bakın yargılanan kişinin
1: peki.
0: suçlu ya da suçsuz, ben o zaman peki dediğinizden toparlaya çalışayım. Suçlu ya da suçsuzluğu konusunda bir karar verilmiş değildir. Kimseye yargılama safhatında suçsuz diyemeyiz. Fakat yargı sürecine güvenmemiz gerekir. Yani burada yargılanan kişinin de tamamen suçsuz olduğu iddiasını baştan ortaya koyamazsınız. Sayın Özgür Özel'in bence bu süreçte Sayın Kılıçdaroğlu'nun kapısını açtığı en büyük yanlışı buydu.
1: Peki.
0: Parti içi iç denetimi asla çalıştırmadı
1: bu süreçte. Bir virgül koyalım mı? Kısa bir araya gidiyoruz. Saat başında kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Bilim, sanat, teknoloji. Bir yandan heyecan, bir yandan bilinmezlikleri ve hızlı değişimi içinde merak ve endişeyi aynı anda yaşatıyor. Bu hız çağını yönetmenin yeni kuşaklarla beraber tecrübe etmenin neresindeyiz? Özellikle çocuklar ve gençlerle yürürken bizi neler bekliyor? Akla takılanları Usturlab kurucusu ve Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Ceylan 24 Portre'de cevaplıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.
1: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi iki ayrı noktada miting düzenlendi. Aslında bayramlaşma denildi ancak bunun daha çok böyle siyasi bir resleşme ve düelloya dönmesi Ankara'da en çok konuşulan konulardan biriydi. Yönetmenim Hande'den rica edeceğim. Önce bir Kemal Kılıçdaroğlu bugün Ankara'da neler söyledi tekrar dinleyelim.
2: Yaşadığımız mesele yalnızca bir kurultay tartışması değildir. Yalnızca kimin genel başkan olacağı meselesi de değildir. Bu mesele Türkiye'de siyasetin ahlakla mı, parayla mı, hukukla mı, operasyonla mı, millet iradesiyle mi, aparatlar üzerinden mi şekilleneceği meselesidir. Biz bu partiyi mahkeme salonlarında itimarımız çiğnensiz diye mi büyüttük? Atamızın emaneti partimizi kimler pavyon masalarına meze etmeye çalıştı? Yok yok arkadaşlar. Emanetimizi kimler mahkeme kapılarına düşürdü? Kimler kapalı kapılar ardındaki küçük hesaplarla kişisel ikbal telaşıyla ihanet etti? Şimdi bana soruyorlar, ne yapacaksın? Benim ne yapacağım bellidir. Ben hesap soracağım, hesap. Herkes bunu bilsin. Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız. Partilerimiz, partimizin güvenli limanını işaret ve inşa edecek. O güvenli limana hep beraber gideceğiz.
1: Can Türk Hocam bir kez daha dinledik.
3: Evet.
1: Kurultay evet ama önce hesap soracağım dedi. Dilerseniz buradan başlayalım.
3: Evet.
1: Bu hesap sormak nedir? Mesela ihraç meselesini konuşuyoruz. Hatta ben mahkeme kararının ardından yapılacak ilk iş ihraç olarak Ekrem İmamoğlu'nu ihraç etmek olur mu diye sormuştum.
3: Evet.
1: Bu hesap sormaya ilişkin eylem ne olur sizce?
3: Şimdi bugün... Bana göre Kılıçdaroğlu'nun konuşması tamamen parti içerisinde kendisinin yani geri gelişinin meşrulaştırmak ve somutlaştırma çabası. Özgür Özel ise tamamen parti dışına mesaj vererek konsolide etme çabası. Bu iki arasında yani ciddi bir üslup farkı var.
1: Şimdi, sizce bayramlaşma mıydı?
3: Kesinlikle değil. Yani bu bayramlaşma değil, hesaplaşma. Zaten biz bu saatten sonra farklı isimler altında bol bol meydan savaşı izleriz. Hı hı. Şimdi ilk savaş işte CHP genel merkezini ele geçirme çarpışmasıydı. Hı hı. Bu gerçekleşti. Bu o roundu Sayın Kılıçdaroğlu aldı. Sayın Özel de partinin yani genel merkezi sen ele geçirebilirsin, yetkiyi alabilirsin ama parlamentodaki söylemi de tabanı da ben alırım şeklinde. O da öyle bir çıkış yaptı, dengelemeye çalıştı. Bugün de ikinci kurban muharebesi mi diyelim yani kurban ikinci muharebesi.
1: Yani aynı şehirde aynı saatte iki açıklama.
3: Biz bunları çok göreceğiz Yağmur Hanım, daha çok konuşacağız biz bunu çünkü daha bu işin parlamentodaki bir meydan okuması var. Üçüncü savaş orada olacak.
1: Kılıçdaroğlu'nu şöyle yorumlayabiliyorum. Boş bir genel merkeze gitmektense kendisini mitingle karşılayacağı bir genel merkeze gitmeyi tercih etmiş olması ve oraya bayram vesilesiyle vatandaşı ve CHP'lileri topluyor olmasını anlayabiliriz belki. Ama aynı saate program koyan Özgür Özel bunu gerçekten bir düelloya çevirdi.
3: Tabii tabii, bir konsolidasyon meselesi var. Şimdi ben yani Sayın Kılıçdaroğlu evet 13 seçimi kaybetmiş olabilir. 2023 genel seçimleri de kaybetmiş olabilir ama ben genel olarak yani bütün hatalarına rağmen ben Sayın Kılıçdaroğlu'nu çok da başarısız gören kişilerden değilim. Yani başarısız bir siyasetçi değil. nereden başarısız siyasetçi değil? Bunu söylerken neyi kullanıyorum? Şu, Sayın Kılıçdaroğlu bir kere tecrübeli ve kurumsal kimliği, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini çok iyi öğrenmiş, analiz etmiş ve parti içerisinde de kendince bir konsolidasyonu olan bir yapı. Ama şu an yani Özgür Özel'in dili doğrudan Sayın Cumhurbaşkanı, işte AK Parti, iktidar, Cumhur İttifakı üzerinden gittiği için biraz önce de kıymetli hocam da belirtti, kıymetli hocalarım da belirttiler. Şimdi kesinlikle parti içerisinde yaşananlar, işte Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere bu rüşvet dalgasını hiçbir zaman savunmuyorlar. Dolayısıyla daha çok karşı tarafı suçlayarak, yani zaten bir suçlamayı iki şekilde def edersiniz. Ya suçlamayı ispat, yani olmadığını ispatlamakla uğraşırsınız ya da en kolayı vardır, karşı tarafı suçlayarak. Yani hiçbir şekilde bunlara hiç girmiyorlar. Sadece parti içerisinde dengeleri konsolide ederek, işte Ekrem İmamoğlu nüfuzu üzerinden belirli bir gücü devşirmeye çalışarak
1: ama veya elinde tutarak. Ama o kadar çok şey döküldü ki yani nereye
3: işte
1: ne kadar.
3: İşte bu saatten sonra Yağmur Hanım
1: müdahale edebilirler.
3: Sayın Kılıçdaroğlu'nun elindeki argüman şu olur. Zaten bu olursa ancak Sayın Kılıçdaroğlu tekrar partide, yani şimdilik kaybetmiş gözüktüğü tabanı konsolide eder. Nasıl o da? Oturacak, çok ciddi kurumsal iki hamle yapacak.
1: Temizlik.
3: Yani birincisi bir etik komisyonu kuracak parti içerisinde. İkincisi de yolsuzlukla...
1: Mesela masum belediye başkanları için mücadele edeceğiz dedi.
3: İşte bunun için işte ya, yani iki tane şey yapmanız lazım. Birincisi etik komisyonu kurmanız lazım. İkincisi de yolsuzlukla mücadele komisyonu kurmanız lazım. Hatta Sayın Kılıçdaroğlu da eski hesap uzmanıdır. Oturup bu şeylerin, yani elindeki deliller, belgelerle beraber... Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal hafızası derindir. Yani bir şeyleri imha etseniz bile bir şeyler kalır. Yani imha ettiğiniz kadarı kalır. Dolayısıyla bunları ortaya koymak. İşte Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugün kullandığı argüman o. Diyor ki ben partiyi arındıracağım, ahlaksızlıktan kurtaracağım ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni eski kimliğine dönüştüreceğim. İşte bundan sonra da diyor kurultaya gideceğiz. Ben seçilirim veya seçilmem. Şöyle bir hamle de görebiliriz. Eğer Sayın Kılıçdaroğlu argümanlarını genel başkanlığını sürdürdüğü süre boyunca, yani o artık ne zaman olacaksa kurultay, o zamana kadar net, somut, çok açık bir şekilde bir takım verileri ortaya koyarsa ve Cumhuriyet Halk Partisi'niz vaat ettiği gibi arındırma şeyini somut bir şekilde ortaya koyarsa, ciddi anlamda bu kaçışlar, bugünkü o gürültü, patırt hepsi geri döner. Çünkü yani
1: Çünkü seçmen de temiz siyaset ister, öyle değil mi?
3: Zaten Türk seçmeni sevmez böyle şeyleri. Şimdilik sadece şu dili kullanıyor ve bu tuttuğunu düşünüyorlar. Yani zaten stratejik anlamda da yani rasyonel olan bu. Çünkü iş o kadar karmaşık, o kadar büyümüş ki ve işin içinden hani bir şekilde hayır ya biz böyle bir şey yapmadık dese bunu ispatlamak zorunda. Ama iş o kadar büyüdü ki mutlaka bir şeyler çıkacak.
1: Bir de şunu hatırlatabilir miyiz? CHP seçmeni kişilere değil, aslında partiye oy veriyor. İşte İzmir'de kim gelirse gelsin kişiye değil, bugüne kadar öyle değil mi? Hep evet. CHP'ye oy verildi. Yani bir kale olarak görüyor seçmen evet. partiyi. Dolayısıyla dediğiniz gibi o gidenler tekrardan geri
3: kesinlikle
1: dönecek
3: döner. Miydi? Çünkü şöyle bir şey var. Eğer şimdi bakın bugün çok ağır bir suçlama yaptı. Yani ben dedi özür diliyorum dedi. FETÖ'cü ajanları dedi.
1: Fark edemedim
3: dedi. Yani eski ekibi zaten onlar. Partiye dedi darbeyi vuran, sırtımızdan hançerleyenler, eski söylemlerinde işin içine katarak söylüyorum. Bunları ben fark edemedim dedi. Bunlar bir parti içinde parti olmuş dedi.

0: Ve bu parti içinde partiyi temizlemek, arındırmak benim vazifem dedi. Dolayısıyla doğrudan Cumhuriyet Halk Partisi seçmenine yönelik konuşuyor. Hı hı. Ama bu ahlak kavramı üzerinden, etik kavramı üzerinden yapılan bir konuşma. Şimdilik Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni, daha doğrusu Özgür Özel'in konsolide ettiği seçmen bunları duymak istemiyor. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin de böyle duymak istemeyen, kazanmaya aç bir pratik de yönü vardır. Dolayısıyla orayı kullanarak şey yapıyor. Ama Sayın Kılıçdaroğlu bunları adım adım ortaya koymaya başlarsa ve özellikle şu an yargılanan Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarına yani yargıya destek çıkarsa, bunlar ortaya çıktıkça somut belgeler, o zaman rüzgar döner. Zaten başka türlü de rüzgarı döndürmesinin şansı yok. Dikkat ettiyseniz bugün ne yuhalattırdı, ne işte ben bunların hepsini bana yapılan hakaretleri dedi. Mesela çok önemli bir şey söyledi. Atatürk de dedi Samsun'a giderken hain ilan edilmişti dedi. Yani bunlar çok önemli. Yani Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin en duyarlı olduğu söylemler. Yani şimdilik diyor hiçbir şeyin farkında değilsiniz. Ama bunların hepsini ben diyor tek tek ispatlayacağım diyor. İşte buna bakmak lazım. Ve bugünkü konuşması Sayın Kılıçdaroğlu'nun aslında kucaklayıcı bir konuşma. Dışlayıcı, ötekileştirici bir konuşma değil. Sadece şunu söylüyor. İyi ile kötüyü, işte rüşvete, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Ahlaksızlığa bulaşmış da ahlaksızlığa bulaşmamışları ayıracağım diyor. Masum belediye başkanlarını koruyacağım, kurtaracağım diyor.
1: Hesap soracağım dediği şey yani ihraç etme meselesi mi?
0: Tabii o şimdi şöyle, önce bu argümanları ortaya koyduktan sonra yani yargının vereceği kararlarla da dahil olmak üzere beraber hareket edecektir. Ben zaten hani
1: Yargıtay sürecini takip edeceğiz dedi.
0: Tabii ki. Zaten şimdi bakın, yargıyla beraber hareket etmezse kendi seçmenini konsolide edemez. Yani o noktada ciddi sıkıntılar ortaya çıkar. Zaten şu an rüzgar şimdilik, onu da söyleyeyim. Yani bu top buradan çıkar. Nasıl çıkar? İşte bu tarz biraz zamana oynayarak, biraz somut argümanlar ortaya koyarak, dışlayıcı dil kullanmadan. Bir de şey çok önemli. Sayın Kılıçdaroğlu'nun yapacağı ikinci önemli, yani üçüncü önemli hamle, iyi bir ekip kurmak zorunda. Yani Sayın Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu veya diğer rüşvete, yolsuzluğa bulaşmış isimlerle teması olmayan yeni bir Cumhuriyet Halk Partisi kadrosu kurmak zorunda. Var mıdır? Bana göre vardır. Yani Cumhuriyet Halk Partisi köklü bir partidir. Kıyıda köşede kalmış, dürüst veya işte bu işlere girmemiş daha sağduyulu siyasetçiler. Bakın bunların hiçbiri eskilerle olmaz. Eskilerle diğer eskilerin, ötekileşmiş eskilerin kavgası devam ederse Cumhuriyet Halk Partisi kendi içerisinde
1: yol kat edemez.
0: Yani kavga etmeye devam eder ve bunun sonucunda da biraz önce de dediğim gibi buradan ayrılık çıkar. Ve buradan ayrılık çıkarsa artık orada şunu konuşmamız lazım. Büyük parçayı kim koparacak?
1: Yani şu an iki CHP mi var sizce de, yoksa
0: hatta 3.
1: Neden 3? Ekrem İmamoğlu'nu da mı evet. öyle diyorsun?
0: Şimdi bakın, Ekrem İmamoğlu'nun
1: onun bir hükmü kaldı mı parti üzerinde artık?
0: Tabanda, yani yerel yönetimler üzerinde var. Çünkü Ekrem İmamoğlu yerel yönetimlerdeki bütün belediye başkanlarını belirleyen kişi.
1: Ama o belediye başkanları hukuken tescil edilmiş suçlardan dolayı artık öyle bir görevi de yok.
0: Kesinlikle, ama söylem şu. Bakın, çok net bir şekilde bir reddiye içindeler. Diyorlar ki biz bunu yapmadık demiyorlar. Doğrudan diyorlar ki işte saray yargısı, iktidar yargısı, bu işte milletle Erdoğan'ın meselesi, Sayın Cumhurbaşkanı'nın meselesi bizim meselemiz değil diyor.
1: Ama işte teknelerdeki fotoğraflar veya işte baklava kutuları, bunları da gördü seçmez.
0: Zaten rasyonel anlamda, daha doğrusu rasyonel demeyeyim de yani stratejik anlamda kendince Özgür Özel cephesinden bunların zaten bir açıklaması yok Yağmur Hanım. Yani bu Türk seçmeninin sevdiği şeyler değil. Türk seçmenine nasıl çıkıyorlar? İşte köylü kasketiyle, işte işçi baretiyle, işte emeklinin, efendim köylünün, askeri ücretlinin dertleriyle, tasalarıyla çıkıyorlar. Ama şöyle bir şey, bir risk de var. Yani Özgür Özel'in dili giderek karşı tarafa, yani doğrudan iktidarını pekiştirme, varlığını koruma, kendi gücünü koruma argümanlarına gidiyor.
1: Şimdi ilk turda Özgür Özel için bir yol haritasından bahsettiniz. Aslında böldüm sizi. Yeni bir parti konusunda Emek Partisi miydi adı? Ekrem İmamoğlu'nun...
0: Ekim Partisi.
1: Ekim Partisi. Çok teşekkür ediyorum hocam.
0: Özgür Parti söylemleri de var. Bu arada onu da söyleyeyim.
2: Evet, 9 Eylül'de
1: Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu arasında da bir ayrılık olursa bu sefer Ekim'e değil başka bir yere doğru mu gidecek?
0: Şimdi şöyle, o konuda şeyler çok. Yani senaryolar çok. Mesela İYİ Parti'ye katılacağını da söyleyenler var.
1: Ki bugün mevcut. Mansur Yavaş'ın Özgür Özel mitinginde aslında bulunması da YİYEK'ten açık bir tarafını belli etme durumu.
0: Evet, kesinlikle. Zaten o bir kopuştur.
1: Şimdi de Mansur Yavaş mı Cumhurbaşkanı adayı olacak Özgür Özel için?
0: Ben bunu her zaman söyledim. Yani söylemeye de devam ediyorum. Ben Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı adayı olduğunu düşünüyorum. Hala da o şekilde. İşte bu, çünkü dediğim gibi bakın, bu son bir haftadır Özgür Özel performansı bir lider olma performansı. Yani hasbelkader nereden baksanız 8-10 senedir ben siyasi partiler derslerine giriyorum. Hani en azından okumaya çalışıyorum Türkiye'de siyasal oluşumları. Dolayısıyla siyasetçilerin söylemleri, tavırları, davranışları bir hafta öncesine kadar veya 10 gün öncesine kadar Özgür Özel tamamen genel başkan söylemi içindeydi. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'ni koruyan, Ekrem İmamoğlu'nu koruyan, diğer işte hakkında davalar süren belediye başkanlarına korumaya çalışan bir genel başkandı. Çünkü kendisi açık açık dedi ki, ben sizi kurtaracak adam değilim dedi. Ben sizi kurtaracak adamı hapisten kurtaracak adamım dedi. Bunu bizzat kendisi söyledi. Şimdi böyle bir lider olmaz. Böyle bir genel başkan olur. Görüntü bu. Ama şimdi son bir haftadır, 10 gündür artık kendisine döndüğüne göre tamamen bir lider oluşturma, lider olma potansiyeli içerisinde.
1: Peki ben kendi liderliğinde bir parti kurarak bir yere gelme şansı var mı? Uğur Bey'e söz vereceğim size.
0: Tabii. Evet, yani şöyle, mümkün olduğunca işte mağduriyet devşirme yeteneğine bağlı bu. Şimdi bakın, bir süre sonra, şimdi en büyük riski şu, çok büyük bir beklenti yarattı şimdi. Yani evet, kitleleri harekete geçirdi, bugün Anıtkabir'e yürüttü. Efendim bir, yani bizi, partimizi bölüyorlar, bizim enerjimizi yok ediyorlar, beni de ortadan kaldırıyorlar söylemleri var. Şimdi bu bir mağduriyet ve bu bir beklenti de yaratır seçmeni, kitlesi, kendisine inananlar şeyinde, nezdinde. Ama eğer bunu artık somut kurtuluşa veya iktidara yürütecek, çünkü bakın iktidar iktidar diye bağırtıyor. Yani bunu iktidar diye söylem geliştiren lider geliştirir. Düne kadar hiç öyle geliştirmedi.
1: Uğur Bey'in bir sorusu var. Buyurun.
3: Tabii ki. Şimdi dışarıda da konuştuğumuzda Özgür Özel'in özellikle hani buradan liderlik yolunda adım atmaya çalıştığını söylediniz. Acaba Mansur Yavaş bu manzarayı gördüğü için yalnız kalma, ben de bir lider adayım, evet, buradayım demek için
0: bu
3: mi geldi?
0: Bu da olabilir. Veya
3: siyaset okumasını nasıl yapıyorsunuz?
0: Yani şöyle bir şey de olabilir. Şimdi Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ilişkisine de bakmak lazım. Bizim görmediğimiz, hani kapalı kapılar ardında. Bakın, bana göre Mansur Yavaş bugüne kadar bu süreçlerin hepsinin dışında biraz daha güvenli bir alanda durmaya çalıştı.
1: Evet.
0: Şimdi bugün ilk defa büyük bir risk aldı. Güvenli alandan başka bir alana geçti.
1: Hatırlayalım, çok kritik süreçlerde kendisi yurt dışındaydı.
0: Evet, sürekli de o var. Evet. Şimdi bugün böyle bir hamle yaptıysa bunun iki açıklaması olur bana göre. Birincisi, ya Ekrem İmamoğlu'yla beraber hareket etme zorunda kaldı veya onunla beraber hareket etmek istedi. Yani Özgür Özel'le Ekrem İmamoğlu'nun dışında Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu ilişkisi var. Bizim bilmediğimiz, görmediğimiz. Veya buradan Cumhuriyet Halk Partisi'nden, yani Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibinden artık umudu kesti bir oluşum var. Hani havayı kokluyor. Kendisi de eski kurt politikacılarından birisi. Ya o yeni bir şeyde böyle bir alternatif olma. Veya Özgür Özel'e sen bu alanda kal ama Cumhurbaşkanı adayı da ben olayım. Diğer sağ muhalif partileriyle beraber yeni bir Halil İbrahim sofrası kuralım. Çünkü oradan, Kılıçdaroğlu'ndan öğrendiler onu. Ki çok başarılı bir hamleydi. Ama eksikleri vardı o zaman.
1: Altılı masayı kastediyor.
0: Altılı masalı başarılı bir hamleydi ama çok büyük eksiklikleri vardı. O noktada başarısızlığa uğramaya mahkum bir projeydi. Hı hı. Yani Cumhurbaşkanlığını kazanmaya yetmezdi o. Ama şunu öğretti Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimine. Sağa açılma. Diğerleriyle beraber.
1: Teori iyiydi ama pratik tutmadı.
0: Tabii, eksikleri çok fazlaydı. Dolayısıyla yani şu da olabilir. Bakın dediğim gibi Ekrem İmamoğlu'yla Mansur Yavaş arasındaki özel bir ilişki varsa Ekrem İmamoğlu Özgür Özel'in karşısına Mansur Yavaş'ı dengeleyici olarak getirtmek istiyor da olabilir. Hmm. Yani sen lider değilsin. İşte o yüzden dedim ya bir yani bu hafta lider olma namzetini alan ilk defa liderim ben diye gezen bağıran bir Özgür Özel görüyoruz.
3: Tam onu gördüğümüz an Mansur Yavaş hop diyor dur ben de buradayım.
0: Evet. Şimdi bu noktada eğer şimdi Özgür Özel biraz daha gaza basarsa önümüzdeki haftalarda aylarda bu krizlerde çünkü bol bol kriz göreceğiz biz artık. Özgür Özel liderim ben diye çıkarsa işte o noktada ben Ekrem İmamoğlu'yla da arasının açılacağını düşünüyorum. Çünkü şöyle bir şey var çok basit.
1: Zaten Türkiye'de çok önceden açılmalı mıydı? Çünkü hani Sayın Cumhurbaşkanı diyor ya kendi kendimizle rekabet ediyoruz diye bir ana muhalefetin vazifesi nedir? İktidara muhalif olarak kesinlikle. Ve vatandaşa bir şeyler vaat ederek belediyeleri aracılığıyla da hizmet ederek bir noktada kesinlikle. Var olmak. Ama baktığımızda aslında genel merkezin kapısı epeydir bir süredir kilitli ve tamamen Ekrem İmamoğlu'nun gölgesinde bir siyaset evet. yürütmeye çalışıyor. Çünkü çok önceden şey bu bağı koparsa çok daha güçlü bir CHP kimliği inşa edemez miydi?
0: Kesinlikle kopardı ama o zaman nasıl savunacak? Şimdi bakın, neden koparır? En büyük hatası şu. Bütün bu yolsuzlukların tamamını kurumsal anlamda yani Cumhuriyet Halk Partisi yönetim olarak savunmak, kabul etmek. Mesela Özkan Yalın meselesinde bile haftalarca bocalama yaşadılar. Yani yaşanan hadiselerin ahlaki boyutunu hiçbir şey diyemediler. Çünkü işte bakın geçtiğimiz günlerde bir helikopter meselesi çıktı. Yani bunlar takır takır çıkıyor. Şimdi böyle bir ağda şimdi demek ki o zaman Ekrem İmamoğlu lider. Özgür Özel bunun görünürdeki genel başkan temsilcisi. Hatta şunu da düşündüm ben.
1: Ya da ne bağlayıcılığı var?
0: Çok büyük bağlayıcılığı var. Bütün kurguyu oluşturan, bütün teşkilatı kontrol eden. Bakın Ekrem İmamoğlu bugüne kadar yaptığı bütün hamlelerde hep konforlu alanda kalıp yani çok yetki az risk politikasını uyguladı. Ama bu işte rüşvet meselesi yüzünden patladı. Şimdi bu rüşvet ağı bir de büyüyünce, kontrolden de çıkınca bu noktada yani demek ki Sayın Kılıçdaroğlu da geri geldiğine göre bu işin içerisinde yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içerisindeki bir iktidar operasyon alanı olduğunu görüyoruz. Nihai noktada Kılıçdaroğlu ekibinin çalıştığını görüyoruz. Mevcut ekibi yıpratmak için. Dolayısıyla ciddi anlamda bir yani bir hesap hatası oldu Ekrem İmamoğlu ekibinde, Özgür Özel ekibinde. Dolayısıyla şimdi bunun yarattığı krizle uğraşıyorlar. Tabii bu krizden de mümkün olduğunca yapabileceği tek rasyonel davranış. Bu arada rasyonel olmak doğru yapmak anlamına gelmez. Yani mecburiyetten kalıp da bile bile yanlış da yaparsınız. İşte şu an bile bile bir yanlış yapmak durumundalar. Çünkü yapabileceği bir tek şey var. Mağduriyet devşirip eğer bir kopma yaşanırsa bu kopmada en büyük parçayı almak. Yapabileceği tek şey bu. Onun dışında yani eğer başından beri bu yolsuzluklarda seçici davransaydı veya işte geçmişte diğer siyasi partilerin yaptığı gibi mesela Milliyetçi Hareket Partisi'nin çok sık yapar bunu. AK Parti de bunu çok sık yapar. Hakkında bir yolsuzluk, bir rüşvet veya başka bir şey olduğu zaman hemen partiden temizliğini yaparlar. Derler ki git arın gel. Bunu yapsaydı İşte o zaman biz bir Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel görürdük.
1: Yani zaten, az önce söylediğim gibi ihraç edilen isim değil, biz disipline sevk edilen isim bile çok zor duyduk bu süreçte.
0: Tabii tabii. İşte bu bir hata. Ama bu şöyle bir şey kurmuşlar demek ki 38. kurultaydan itibaren. Bir network kurulmuş ve herkes birbirine domino taşı gibi bağlanmış. Şimdi bir yerden yıkmaya başladınız mı öbürküler de takır takır yıkılıyor.
1: İhraç edildi ki nereye kadar edilecek?
0: Çünkü o zaman sıra kendisine de gelebilir. İşte bu noktada eğer bir temizlik yapılacaksa bu yani bugün şu an mahkemelik olan bütün bu suçlamaların bakın tamamını demiyorum, üçte biri doğruysa bunu tek temizleyebilecek kişi Kemal Kılıçdaroğlu.
1: Peki son olarak şunu da sormak istiyorum. Mecliste işler nasıl yürüyecek? Grup toplantısı için

0: henüz böyle bir tarih belirlemedim dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Özgür Özel'in grup toplantısı yapacağım ifadeleri var yarınki MYK. Meclisten mi direnişini sürdürecek?
1: Tabii. Zaten asıl 3. meydan savaşı da orada olacak. Şimdi biz 3. krizi de orada göreceğiz. İşte genel merkezin talimatlarına kendisi milletvekili olduğu için, grup başkanı olduğu için ben diyecek uymak zorunda değilim.
2: İptal davası aslında açıyordu galiba. İptal dilekçesi veriyor Kılıçdaroğlu bunun için.
3: Şeye başvurdu.
2: Özgür
3: Türkiye
2: Özel'e.
3: Büyük Millet Meclisi'ne
2: Evet.
3: Böyle bir yeterli yoktur diye başvuru yaptı. Orada tabii hani usul çok farklı. Meclisteki
2: O da bir.
3: milletvekillerinin kararıyla olacak. Orada hani
2: Evet. Hatta
3: bence hani
2: burada
3: bunu konsolide etmek için de Sayın Kılıçdaroğlu böyle bir başvuru yaptı.
2: Evet,
3: Yoksa
2: ben böyle düşünüyorum.
3: hani gene şey yapacaklar ama onların da eğer bir itirazları varsa yine Asya Hukuk Mahkemesi'ne gider o yol gibi.
2: Mesela
3: Başka yere gitmez yani meclise gidemez.
0: yarınki MYK toplantısından ne bekliyoruz ve grup toplantısı yaparsa Özgür Özel işlerinin rengi nasıl değişir?
1: Şimdi zaten yani söylem belli. Söylemi bugün gördük. Yani ben Özgür Özel'in bundan daha farklı bir şey veya daha farklı bir tavır, davranış içerisine gireceğini düşünmüyorum. Yani ne olur? Bugünkü suçlamalarını, eleştirilerini bir miktar daha ağırlaştırır. Çünkü artık ama strateji belli. Strateji şu. İşte Kemal Kılıçdaroğlu işte sarayın adamı, atanmış genel başkan. Şimdi onu demeye başladılar. Sayın Kılıçdaroğlu'nun yerine olsam ben de butlan genel başkan derim ona. Yani atanmış sarayın adamı, sarayın yargısı.
0: CHP atama kabul etmez
1: Evet,
0: mi?
1: CHP atama kabul etmez. Ya hep birlikte ya hiçbirimiz direne direne kazanacağız. Yani söylemler belli, strateji çok net, açık. Daha da gerilerek, daha da ağır ifadeler kullanarak, belki yuhlatarak, hakaretleri arttırarak, dozu arttırarak orada daha sert ifadeler.
0: Peki.
1: Ama bu bir yani işte dediğim gibi bir beklentidir. Bir süre sonra bundan insanlar sıkılır. Çünkü şunu diyecek insanlar. Tamam, bunların hepsi doğru. Yani Özgür Özel'i takip eden kişileri kastediyorum. Peki sonuç nedir yani? Sen oradan konuşuyorsun ama genel merkez, çünkü Sayın Kılıçdaroğlu'nun da hala elinde çok ciddi hamleler var. Ağır şeyler var. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nu hiç küçümsememek lazım.
0: Ne gibi hamleler olabilir?
1: Mesela nedir? Bir kere kurumsal genel başkan kimlik. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde şimdi kendi şeylerine
0: Basın danışmanı genel başkan neredeyse genel merkezde orasıdır ifadesini kullanmış. Hatta hani siyasi olarak duyduğum
1: şimdi hukuki
0: en
1: olarak
0: güzel
1: elinde
0: cümlelerden
1: genel
0: biri.
1: başkan sıfatıyla çok büyük yetkileri var. Bir. İkincisi ihraç mekanizması veya parti disiplini mekanizması var. Şimdi bunları işletir. Ha, buradan bir sonuç çıkar çıkmaz ayrı konu. Zaten şeye bakmak lazım. Şimdi bence Sayın Kılıçdaroğlu bir süre daha sessiz kalıp kurumsal yapılanmayı geliştirecek. İşte dediğim gibi biraz önce daha önce Ekrem İmamoğlu ve ekibiyle hiç çalışmamış ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bu durumundan rahatsız olan temiz yani kendi ifadesiyle söylüyorum tırnak içinde temiz siyasetçileri bulup oraya getirmek zorunda. Ama en büyük yanlış şu olur her ikisi için de eskilerle eskinin kavgası olmaz.
0: Peki.
1: Bu yani.
0: Peki, biz araya gittiğimizde Damla Hoca yurt dışından bir örnek vereceğini dile getirdi ama izleyicilerimizle paylaşacağım Yağmur, sana söylemem arada dedi. O yüzden ben de merakla şimdi sözü size bırakmak istiyorum hocam. Uluslararası anlamda elbette kıymetli yorumlarınız da çok değerli olacaktır. Yurt dışında bu sürece ilişkin böyle benzer yürüyen bir süreç olduğunu ifade ettiğinizi detaylandırır mısınız?
2: Evet, aslında şuradan başlayayım. Tabii burada büyük bir çerçeve çizmek istiyorum ben. Tabii bu çerçevenin içerisinde Ayşegül Hanım'ın da etkisi oldukça büyük. Buradan kendisine de selamlarımızı iletmek istiyorum. O da şöyle, tabii ki uluslararası alanda yani uluslararası ilişkiler dediğim şey aslında dünyada hem siyasi hem politik hem ekonomik hem hukuki aklınıza gelebilecek sosyolojik tüm olayları işleyen bir dinamik bir mekanizma aslında. Şimdi bu çark öyle bir şey ki en ufak bir kırılım olduğu zaman o denge bozuluyor. Hatta paramparça bile olabiliyor. Şimdi bunun önemini biz bildiğimiz için de sadece tek bir ülkeye değil tüm dünyayı ambeyan takip etmeye gayret ediyoruz. Şimdi burada örnek vermek istediğim birkaç ülke var. Bunlardan bir tanesi zaten işte Portekiz.
0: Zaten Ayşegül hemen Özel'le Sanchez'in farkı ne diye yazdı.
2: Evet, kesinlikle. Şimdi birincisi Portekiz, İskoçya ve tabii ki en son İspanya. Şimdi bahsettiğimiz yani İspanya şu an zaten Sanchez'i de

0: Programlarımızda görüyoruz İspanya'nın başbakanı. Şimdi tabii biz son zamanlarda özellikle Sanchez'e Filistin'e yapmış olduğu destekle gittik. Ve hatta bu konudan dolayı da Türkiye ve İspanya arasında bir dostluk oluştu. Özellikle gençler üzerinde, dijital mecra üzerinden işte yardımlaşma, dayanışma gibi faaliyetler, yani dijital bir diplomasi ağı da aslında geliştirmiş oldu. Şimdi burada tabii ki şöyle bir...
1: Sayın Cumhurbaşkanı da tebrik etmişti bu arada.
0: Evet, Filistin'e desteğinden dolayı gerçekten önemli ve ciddi, takdir edilesi bir durum. Şöyle ama tabii ki pek çok ülkede özellikle de işte yani bizim tabii ki Amerika kıtası dediğimiz bölgede işte ve aynı zamanda sadece burası da değil tabii ki İskoçya, Portekiz gibi yani sol eğilimli ideolojiye sahip olan ülkelerde bizim şu an yaşamış olduğumuz sürece çok benzer şeyler yaşandı. En son işte Antonio Costa'nın bir skandalı gerçekleşmişti. Bunlar ne? Şu anda işte Sanchez de aynı konuyla anılıyor. Bir yolsuzluk soruşturması. Tabii ki bu yolsuzluktan kastımız sadece işte devletin işte finansal olarak işte parasını almak ya da aktarmak değil. Aynı zamanda da seçimleri hile karıştırılması ve bununla birlikte de tabii işte kara para aklama gibi illegal suçlar da dahil buna. Şimdi tabii ki ben şu çerçeveden birazcık getirmek istiyorum. Şimdi Portekiz'deki bu skandal, yani Antonio Costa dediğimiz skandal çok büyük bir sükse yaptı. Çünkü artık hani solun aslında kalesi gibi bir yerdi ve Sanchez'le de arası oldukça iyiydi, yani bir müttefikiydi aslında. Fakat sonrasında burada tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nin biraz da hani bölgeye yönelik politikası etkili oldu. Çünkü özellikle Trump yönetimiyle birlikte işte bizim Amerika kıtası dediğimiz diğer ülkelere yönelik bazı değişken politikalar gerçekleşti. Bunlardan bir tanesi de özellikle işte orayı şu an çekip çeviren uyuşturucu ticareti gibi etkenler ve tabii ki Venezuela petrolü. Şimdi bu konuda elbette ki Sanchez ve işte Portekiz arasında, yani İspanya ve Portekiz arasında önemli bir kırılım yaşandı. Tabii ki bahsettiğim iktidarları arasında. Ve burada tabii ki Portekiz'in özellikle Arjantin gibi, yani Arjantin'in devlet başkanı da biliyorsunuz zaten İsrail'in, yani Netanyahu'nun da uzaktan bir akrabası oluyor. Yani böyle de bir ilişkileri var. Evet, Arjantin devlet başkanının. Zaten biz bunu işte Venezuela'daki krizde de çok net bir şekilde Birleşmiş Milletler'de gördük konuşmasıyla. Yani hiçbir şekilde destek vermeyeceğini söylemişti. Ki buradan da hatırlayabilirsiniz. Şimdi dolayısıyla burada Arjantin'in Portekiz'le birlikte yeni bir döneme geçtiğini biz gözlemledik. Bu da şu İsrail eğilimli, yani Siyonizm eğilimli Yahudi lobileriyle birlikte işleyen bir mekanizmanın çarkına dahil olduğunu görmüş olduk. Bununla birlikte de İspanya elbette ki daha farklı bir yolda gidiyor. Yani hem evet sol ideolojiden gitmeye çalışıyor ama bununla birlikte de İran gibi, Venezuela gibi bir ittifakla da elbette ki ticaret yapıyordu. Şimdi tabii ki bu ülkelerin, yani özellikle İspanya gibi bir ülkenin bu konjüktürde, yani işte bahsettiğim gibi, yani İsrail'le artık organik bir bağ aşamasına geçmiş ülkelere karşı direnç gösterebilmesi için de tabii bazı farklı ülkelerle ittifak kurması gerekliliğini buydu. Burada da Venezuela'nın krizi elbette ki Sanchez'in bundan sonraki sürecinde, yani dahilinde farklı söylemlerde bulunmasını sağladı. Bunlardan bir tanesi de Filistin konusu. Yani neden daha önce değil de şimdi mesela, hani bunları ben önem veriyorum. Çünkü evet bu çok masumane ve takdir edilmiş bir şey. Evet geç olsun güç olmasın bunu fark etmek, söylemek de güzel ama burada kesinlikle ülkelerin menfaatleri söz konusuydu. Çünkü durduk yere sadece maalesef ki oradaki insanların hayatını kaybetmesinden dolayı vermiş olduğu bir tepki olduğunu düşünmüyorum. Bu aynı zamanda da kendi menfaatlerine ters düşen bir politikayı vermiş olduğu bir başkaldırıydı. Çünkü neden? Köşeye sıkıştırıldı. Ve İsrail'e iş yapmak istemeyen bir Sanchez yönetimi var. Ve bundan dolayı, ve düşünün ki en çok ticaret ortaklarından olan işte İran, Venezuela gibi ülkelere yönelik de Amerika tarafından ve İsrail tarafından bir süreç oluşturuldu. Yani düşünün ki birisi Venezuela işte evinde Maduro alındı. İran durumunu zaten biliyorsunuz. Dolayısıyla artık yani Siyonizme de biraz aslında karşı bir politika sürecine girdi. Tabii ki bununla birlikte Sanchez'in son dönemlerde özellikle hani İsrail'e karşı oluşturmak istediği bir politika ile birlikte adı yolsuzluk iddialarıyla da çok anılmaya başlamıştı. Burada tabii Sanchez'in hem İsrail karşıtı bir duruş sergilemesi ve bununla birlikte de tabii ki ülke içerisinde yani kendi

0: Sol muhalefeti içerisinde de bir karşı görüşün başlaması da gösterilebilir. Tabii bu örneği biz şu an yaşamış olduğumuz işte CHP içindeki bir sürece de benzetebiliriz. Çünkü bu vermiş olduğum üç ülkede de benzeri oldu. Üçünde de kendi partileri içinde bir parçalanma yaşandı. Yani kendi muhalifleri yine kendi içlerindeydi. Dolayısıyla şu an işte KCM'de de görünüyor. Yani Özel ve Sanchez arasındaki farklardan bir tanesi buydu. Yani Sanchez'in ülkesi için bir ideolojide ya da bir strateji üzerinden, bir dış politika üzerinden, yani menfaati üzerinden böyle bir duruş sergilemesi, fakat Özgür Özel'in burada daha farklı bir stratejisi olabileceğini söylüyorum. Yani arasında bence çok önemli farklar var. Ve burada şunu da hatırlatmak gerekir. Birisi sadece parti genel başkanı, diğeri devleti yöneten bir lider ve uzun zamandır lider. Ve bununla birlikte de düşünün ki dünyada pek az kişi Filistin'e destek açıklaması yapabilirken bunu Sanchez yapabildi, dik duruş sergileyebildi. Ve hatta yakalama kararını uygulayacağını ve hava sahasını kesinlikle kullanamayacağını söyledi. Amerika'yı da söyledi bunu. Yani İran'a yönelik olan saldırılarda kesinlikle benim hava sahamı kullanamazsınız dedi. Bu çok ciddi bir duruş. Bakmayın yani tüm yaptırımlara ve cezaya karşı hazırım demek istiyor. Dolayısıyla burada da tabii ki Sanchez'in önemli bir farkı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki ülke içerisindeki yolsuzluk davaları şu anda devam edecektir. Pek çok krizle de adı anılacaktır. Fakat yani Özgür Özel'le gerçekten aralarında önemli farklar olduğunu buradan da vurgulamak istiyorum. Ve şöyle bir şey daha var Yağmur Hanım. Özgür Özel biliyorsunuz, evet, hem işte milletvekili hem işte parti genel başkanı. Fakat şöyle bir durum var. Mutlak butlanla ayrılan birisi olduğu için CHP'de, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir çerçevesi olmayacak. Çünkü mutlak butlanla ayrıldı.
1: Çünkü zaten yok hükmünde.
0: Evet.
1: Sayılıyor. Yani eski genel başkan sıfatında olmayacak. Kullanamayacağız. Uğur Bey'i de teyitleyelim oradan.
0: Evet.
1: Olarak, öyle değil mi? Yani CHP'nin eski genel başkanı sıfatını kullanmak.
0: Kullanamayacak.
1: Yani o sıfat düştüğü için yok hükmünde mi oluyor?
2: Evet.
1: Teyit mekanizmamız, buyurun.
2: Tabii. Şöyle söyleyeyim. Bir kere
1: Damla Hocam, bunu tamamladınız mı?
2: Evet.
0: Siz de devam edin. Ben bir not, ekleme daha yapayım.
2: O zaman kısa bir şey yapayım. Buradaki süreç tedbiren devam eden bir süreç. Yani bu söylediğinizin gerçekleşmesi için Yargıtay safahatının ve kararın kesinleşmesi ya da Yargıtay'a gitmeden tarafların temiz itirazından vazgeçerek
1: bu kararı, bu tamamlandıktan sonra
2: evet, fotoğrafı, hukuki olarak bunu söyleyebilirsiniz.
1: Geçen eski genel başkan
2: bana bir yerde sordular, işte o fotoğraflar orada duruyor, acaba kaldır dedim ya, fotoğrafların hukuki bir tarafı yok. Hani fotoğraf işte tüzükte geçmez demez ki işte kanunen genel başkanların fotoğrafları bulunur falan değil. Oraya başka bir fotoğraf da koyabilirsiniz.
1: Ama hani o sıfatı
2: yani
1: düşmüş olacak.
2: Tabii yani,
1: evet, düşmüş
2: bu hukuken ortadan kalkmış bir durum. Çünkü tamamen bütün sonuçlarıyla ortadan kalkıyor. Tabii biz şimdi hani buzdağının daha üst tarafıyla ilgileniyoruz. Eğer bu karar kesinleşirse, Sayın Özgür Özel bunu istiyor ama bunun hukuki sonuçları çok daha farklı bir boyuta gidecek. Başka, çok ciddi tartışmalar olacak. Yani farklı bir noktaya gider. Fakat hani şunu çok iyi anlamamız lazım. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da argüman olarak kullandığı nokta burası. Yani bu bir tedbir uygulamasıdır. Tedbir mahkemenin kesin kararına kadar devam ederler.
1: Geleceğim Uğur Bey. Evet. Damla Hocam bir tamamlasın. Buyurun.
0: Evet. İşte biraz önce
1: mutlak butlanla gittiği için.
0: Evet, gittiği için artık hani orada bir pozisyon olmayacak. Fakat Sanchez, yani tabii ki bu şekilde devam ederse hocanız biraz daha hani netleşerek net bir şekilde cevap vermek ister. Fakat tabii ki ben biraz daha hani yani netleşmiş gibi de söyleyebilirim buradan. Evet, yani kendisi mutlak butlan, yani mahkeme kararıyla gittiği için eski genel başkan olarak anılmayacak. Yani netleşirse, tabii hocamız da söylediği gibi böyle de bir durum var. Yani dolayısıyla şu an bu sert motivasyonlarından bir tanesi de bu, düşünün. Ve tabii ki tabanı da bunu biliyor mudur emin değilim, ama biliyorsa tabii bu da biraz daha sert bir üslupla söylendi.
1: Yani tüm yaptığı eylemler aslında elinden alınmış olmanın gibi, evet, sert çıkışı.
0: Evet, ondan dolayı da oldukça etkili ve şuna da çok dikkat ettim Yağmur Hanım, onu da eklemek istiyorum. Hala pek çok kanalda Özgür Özel için CHP lideri title'ı kullanılıyor. Fakat Kemal Bey için sadece isim.
1: Aslında ona da tepki gösterdi. Şu an benim ekranda ismim ne yazıldı diye bir basın, evet, mensubuna da sert bir çıkış oldu.
0: Evet. Ve hatta
1: aynı şekilde milletvekili yazdığı için.
0: Evet. Hatta bir şiddet eyleme gerçekleşti bir muhabir arkadaşımıza. Onu da ben de canlı izlerken şahit oldum. Bunlar yani kesinlikle kabul edilemez bir şey.

0: Ve tabii ki yani uluslararası alanda da bakarsak tabii ki buna benzer olaylar bu durumlarda yaşanabiliyordur. Ama çok fazla değil, sayılıdır. Bunun olmaması gerekir. Yani bu kabul edilemez bir şey ki zaten bunun da muhtemelen bir cezai yaptırım süreci olacaktır. Genel çerçevede hani özetleyecek olursam ez cümle, uluslararası alanda biraz önce Sanchez örneğinden gittiğimiz gibi Ayşegül Hanım'la birlikte bunun aralarında çok önemli farklar olduğunu belirtmem lazım. Evet, çünkü pek çok ülkede Trump'a yönelik de yolsuzluk iddiaları çok fazla. Hala bitmeyen davaları var. Düşünün, seçim öncesinde yani Biden'la girmiş olduğu seçim döneminde Donald Trump'ın hapse girme süreci vardı. Mahkemelerde dolandı. Fakat ne oldu? Onlar bir şekilde şu an başkan olduğu için halı altını süpürüldü ama bitmedi. Buna benzer...
1: Orta Doğu'da savaş çıkarttı üzerine. Evet. Bitmek için daha ne yapsın?
0: Epstein dosyalarını çıkarttı. Şimdi uzay, UFO dosyalarını çıkartıyor. Yani bunlar elbette ki Batılıların, özellikle işte Avrupa dediğimiz, Amerika dediğimiz yönetim tarzındakilerin sık sık kullandıkları bir teknik, bir metot. Dolayısıyla şu anda yaşadığımız örneklerin de ben Batılı ülkelerdeki iktidarların, özellikle yolsuzlukla anılan ya da illegal suçlarla anılan iktidarların yapmış olduğu reflekslere çok benzetiyorum. İşte biraz önce hocam söylediği gibi bir mağduriyet arayışı, hocamızın bahsettiği gibi işte bazı hukuki normların şu anda belirsiz bir şekilde kalmaya gayret edilmesi gibi. Fakat bunun tabii ki diğer örnekler gibi, yani bu ülke örnekleri gibi olmayacağı çok net. Çünkü kendisi sadece yani genel bir başkan olarak, genel başkan ve milletvekili, fakat diğeri devleti yöneten bir lider elbette ki. Ve bunun tabii ki nihai sonuçlarını da kesebildikleri için muhtemeldir ki önümüzdeki süreç biraz daha sancılı geçebilir. Umarım itidalli bir şekilde bu süreç sonlandırılır.
1: Peki. Uğur Bey, sizinle devam edelim. Şimdi bir restleşme durumu var. Bu ne kadar devam eder bilmiyoruz ama Can Türk hocam uzun süreceğini ifade etti. Şimdi Kılıçdaroğlu aslında bir yol haritası belirledi. Elbette kurultaya gidilecek, kurultaysız parti olmaz dedi ama öncesinde bir hesap soracağım dedi. Temizlik yapılacağını ifade etti. Arınma içerisinde bu ar kelimesinin de olduğu arınma ifadesini kullandı. Bir tarafın yol haritası aşağı yukarı belli. Peki Özgür Özel için nasıl bir yol haritası var? Mansur Yavaş faktörüyle alakalı değerlendirmeniz ne olur?
2: Evet. Tabii,
1: çoklu soruyla size topu bıraktım.
2: Doğru söylüyorsunuz. Hukuki çerçeveden daha çok biraz siyaset okuması aslında hocamızın daha çok ilgi alanına giren şeyler. Ben sadece Sayın Mansur Yavaş'ın hani bir siyasi okuma sonrasında ilk başlangıçta orada pozisyonda yer almadan arkasından yer almasını manidar buluyorum. Hatta hocam konuşurken şöyle espri yapacaktım. Hani bugün acaba Mansur Yavaş'ın yanında olmasından Özgür Özel ne kadar mutluydu? Onu çok merak ediyorum. O başka bir pozisyona getiriyor. Yani dedik ya bu meydana çıktın ama dur. Hani yalnız değilsin, bak ben de adayım demek için. Açıkça oraya geldi. Bu tabii oradaki hesapları başka bir boyuta getirebilir. Şimdi hani bu süreç nasıl sona erecek? Bu süreç, bu mücadele, anladığım kadarıyla taraflar bu konuda çok irade sahip. Yani bugüne kadar Türkiye bunların hiçbirini konuşmayabilirdi. Nasıl olabilirdi? Taraflar bu davalardan vazgeçebilirdi. Bakın iki yıllık süre içerisinde. Bugün hani temizden feragat edin deniyor ya. Taraflar bu davadan vazgeçebilirdi. Taraflar bu davaya ısrarla devam ettiler. Diğer taraf, hani dedim ya işte yolsuzluk iddiaları falan filan, topu başka yere atarak, yargıyı suçlayarak bu mücadeleye devam etti. Bence bu saatten sonra bu mücadele bitmeyecek. Sadece ne olacak? Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir sonuca bağlanacak. Ama bu bir şekilde dışarıdan da olsa bu mücadelenin sonu gelmeyecek. Yani o biri yenilgiyi kabul edinceye kadar, bu sahneden çekinceye kadar devam edecek bir süreç. Başlangıçta
1: hukuken de siyaseten de iki CHP var.
2: Bir kere hukuken iki CHP olamaz. Yani hukuk bunu kaldırmaz. Hukukta bir tüzel kişilik vardır. O da Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bu değişmez. Bunu temsil eden kişiler değişebilir. İşte geçmişte Allah rahmet eylesin başka isimler yönetmiştir. Onların yerine başkaları gelmiştir. Deniz Baykalları burada söyleyebiliriz. Başka isimleri söyleyebiliriz. Bu CHP hep aynı CHP'dir. CHP'de hani tek CHP vardır ama CHP içerisinde benim söylemimi geliştireyim. 3 ayrı şu an iktidar mücadelesi veren grup vardır. İşte bu gruplar farklı niyetlerle ortaya çıktıklarını söylüyorlar.
1: Kılıçdaroğlu, Özel ve İmamoğlu.
2: Ve hepsi

0: ayrı bir argümanla yoluna devam etmek zorunda.
1: Burada
0: Bunu
1: Mansur
0: baştan
1: Yavaş'ı da
0: söyle.
1: ayırabilir miyiz Uğur Bey?
0: Ya Mansur Yavaş zaten hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde siyasetten gelmiş bir isim değil. Bence Mansur Yavaş'ın yerini belirleyen diğer muhalefetin

0: oluşuyor hem de hani bugün gerçekten aslında bakarsanız olayı farklı bir eşiğe getirdi
1: Mesela
0: Yavuz Hanım.
1: Yargıtay süreci uzun bir zaman alacaktır, öyle değil mi?
0: İşte dedim ya, buna taraflar karar verecek. Daha enteresanı, şu an bu iş bir an önce sonuçlansın diye ricada bulunan ya da işte ne diyeyim hani Kılıçdaroğlu bundan vazgeçsin diyen Sayın Özgür Özel, Yargıtay sürecini ve bu yargılamayı uzatan isimdir. Perşembe günü bu kararı almıştır yani. Bugün aleyhinedir. Dün lehine olduğunu düşündüğü karar bugün aleyhinedir. Yani Yargıtay sürecinin, yani Türkiye standardında eğer çok ivedi işte tutuklu işler falan demezseniz en kötü ihtimalle bir yıllık bir süreçten bahsedebiliriz Yargıtay süreci. Yani burada belki daha uzun olabilir. Ha, ivedi görülür, daha da kısaltılabilir falan. Ama hani bu sürecin ortaya çıkmasına bakmak gerekiyor. Ve bu süreç devam ettiği sürece de Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu pozisyonu kalacak. Onun için bunu tartışıyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu bugün çok önemli bir şey söyledi. Daha doğrusu olayı farklı bir mecraya taşıdı. Bakın, baştan beri söylemiş olduğu ifade arınma ifadesiydi. Arınma ifadesiyle kastedilen şudur. Kendi içimizde baştan beri Cumhuriyet Halk Partisi için eleştiri konusu olan bu belediye başkanları yargılamasında işte sıkça konuşuluyor. Baklava kutuları veyahut da araçlar, işte başka iddialar, bunlara ilişkin olarak hayır, başlangıçta külliyen red politikası yerine iç denetim mekanizmasını çalıştırmamak Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine yapılan en büyük eleştiriydi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun açtığı kapı da burasıydı. Buradan içeriye girdi. Buna olan
1: Cansu Hocam
0: duyarsızlıktan,
1: etik kurulunun kurulabileceğinden
0: bunu
1: bahsetti.
0: bence hani bunu yapabilir ama tabii işin sonunda şu an hukuken tüzük gereği, hukuki yapı gereği bunun kararını verecek olan Yüksek Disiplin Kurulu. Yüksek Disiplin Kurulu'na sevklerle bu işlemler yürütülecektir. Ama bu arınma ile ilgiliydi. Bakın, bugün yaptığı açıklamayla işi başka bir mecraya taşıdı. Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki, ben dedi özür diliyorum, içimizdeki FETÖ'cüleri, yani FETÖ örgütüyle bağlantılı kişileri görememişim. Yurt dışı ile bağlantı kişileri görememişim. Şimdi bakın, siz bir parti genel başkanına karşı itaatsizlik yapabilirsiniz. Gidip grup toplantısı yaparsınız. Başkana rağmen bu toplantıyı yaparsınız ya da MYK toplarsınız. Bu parti içi tüzüğe aykırılık ve disiplin suçudur. Bu bir ceza yargılamasına konu olmaz. Ama sizin bir isnadınız varsa, ülkenin güvenliği açısından tehdit oluşturan bir terör örgütünün iktisap ettiği veya bağlantılı olduğu kişiler var diyorsanız, artık bu iş parti içi arınmadan çıkar. Bunlarla ilgili sizin
1: O zaman
0: savcılığa suç duyurusunda
1: Kılıçdaroğlu'nun
0: bulunması gerekir.
1: açabileceği yeni dava dosyaları da mı önümüzdeki
0: Açabileceğinden daha ziyade bence
1: dönemde?
0: artık kimse bu isimleri, belgeleriyle birlikte isimlerini kamuoyuyla paylaşma zorunluluğu doğmuştur Sayın Kılıçdaroğlu için. Bunu bir an önce kamuoyuyla ve savcılıkla paylaşmalıdır. Kastettiğini ne olduğu, kimler olduğu, hani dedi ya bugün ben isim vermeden, kırmadan yapacağım ama bu söylediklerinize artık isim vermemek olmaz. Bu iş parti iç meseleyi geçer. Bu iş Türkiye'nin güvenliği, Türkiye'nin iradesini baltalamaya çalışan bir noktaya gelir ki artık bu Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yaşandığını iddia ettiği süreç artık Türk toplum tamamını ilgilendirir. Bu sürece kadar bakın bir
1: Çok önemli
0: iktidar
1: ama
0: savaşı demiştiniz ama
1: şunu soracağım.
0: artık bu nokta başka bir mecraya gelir ve muhakkak bunun kamuoyunda konuşulması ve yargı sürecine dahil edilmesi gerekir.
1: Peki gerekli olan bu yargılamalar mevcut CHP'yi daha da zayıflatır mı? Yani yeni yargılamaların başlatılacak olması CHP'yi daha da zayıflatır mı? Çünkü zaten ikiye üçe bölündüğünü ifade ediyoruz. Birbiri içinde çatışan isimler varken yeni yargılamalarla birlikte artık CHP nasıl bir noktaya gelir?
0: Şimdi bakın, bence aslına bakarsanız ilk güç kaybı, ilk başlangıçta bir noktada siyasi denen ama belediye başkanları yargılamasıyla, özellikle bırakın yargılama meselesini, hani orada herkes farklı tartışmaya geliyor. Etkin pişmanlıktan yararlananların ifadeleriyle bu noktada çok ciddi bir zafiyete uğradılar. Yani bugün ortaya çıkan manzara, belediye yönetimlerindeki bu zafiyet, aslına bakarsanız hani bir ülke yönetmek konusundaki zafiyet, toplum nazarında bir şüpheye, onlara daha önce oy veren kitleleri muhakkak etki edecektir. Yani bunun bir sonucu olacaktır ama hani ben hukuki boyutuyla değerlendiriyorum. Artık Sayın Kılıçdaroğlu çizdiği çerçeveyle dedi ki, Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yaşananlar işte sadece o pavyon muhabbetleri ya da başka şeyler değildir dedi. Burada bunun içerisinde artık suç teşkil eden başka konulardır var dedi. Başka mesuliyetleri üstüne almış durumda. Bence bu

0: saatten sonra artık buna ilişkin açıklamalar yapmak zorunda. Her ne kadar hani Sayın Özgür Özel başka bir mecraya çekse de bu işin artık bu boyutu gelmiştir. Bir de bakın cümle arasında hani deniyor ya iktidarla birlikte hareket ediyor gibi Sayın Kılıçdaroğlu böyle bir ifade kullanıyor. Cümleyle çok iyi okumak lazım. Dedi ki biz dedi masum belediye başkanlarımızın yanında kalacağız. Ama geri kalan suçları da temizleyeceğiz. Şimdi bu mücadeleyi nasıl yapacaksınız? Doğal olarak Sayın Kılıçdaroğlu içteki hakimiyetini sağladıktan sonra asıl hedefi olan o da iktidara karşı eleştirilerine gelecek. Hı hı. Yani şimdi bu mantıktan yani Sayın Kılıçdaroğlu olmuş, Sayın Özgür Özel olmuş. Bunu hani konuklarımız daha iyi değerlendirecektir. İktidar açısından bir fark etmiyor. Çünkü bunu hedef almak zorunda. Niye? Çünkü siz iktidar olmak istiyorsunuz. İktidar olmak istiyorsanız hedefinize iktidarı koyacaksınız. O zaman Sayın Kılıçdaroğlu'nun da hedefinde başka kimse olmayacak. Fakat sadece Sayın Kılıçdaroğlu'nun şu an çözmesi gereken kendi meselesi var. Bu meseleye yoğunlaşmış durumda. Hani bunun için bunu iktidar meselesi görmeye çok makul karşılamıyorum açıkçası.
1: Özgür Özel'in yol haritasına ilişkin ne söylersiniz?
0: Bakın Özgür Özel baştan hani bunu da ifade etmeye çalıştım. Hani kızıyor ya mahkemeye başvurdular parti için meseleydi falan filan. Şimdi aynısını o yapacak. Çünkü hani bir iktidar yolunda yürümeye çalışıyor. Bunun için hukuki ne kadar yol varsa başvuracak. En basitinden söyleyeyim. Sayın Özgür Özel bir şekilde tedbir kararda olsa bir kurultay toplanması için delegelerden oy topladı. Bunun işlemlerini yapması gereken genel merkez. Genel merkez bu işlemde yapmaktan imtina ederse Sayın Özgür Özel ne yapacak?
1: Ne yapabilir?
0: Ne yapacak biliyor musunuz? Çok tartıştı ya bu YSK'nın işidir, şudur budur. Gidip Asli Hukuk Mahkemesi'ne başvurmak zorunda. Yani temelde hukuk bir yoldur. Hukuk sonuçta önüne gelen meseleye ilişkin bazılarımızın canını sıkan, bazılarımızı mutlu eden ama bir karar vermek zorundadır. Fakat Sayın Özel de şu an iki yöntem kullanacak. Bir, sokak, burayı konsolide etmek. İki, hukuk. Bundan sonra Sayın Kılıçdaroğlu'na yakın isimler değil, Sayın Özgür Özel tarafına yakın isimlerin, özellikle disipline sevklerle ilgili yargı başvurularının ya da diğer işlemlere ilişkin hukuki başvuruları yapılacak. Bakın peki, hani o kadar, özür dilerim, son cümle toplayayım. Siz o kadar laf söylediniz, işte bunu hukuka taşıdılar, şu oldu, bu oldu diye. Yaptığınız ilk iş ne oldu Perşembe günü Sayın Özgür Özel'in?
1: Hukukun
0: Yargıtay'a başvurmak oldu, YSK'ya başvurmak oldu.
1: Peki.
0: Özetli
1: çok teşekkür
0: bu
1: ediyorum Uğur Çağlar, Damla Tanrı ve Can Türkmen.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Değerli yorumlarınız için teşekkür çok teşekkür edersiniz. Ediyorum. Ve kıymetli izleyicilerimiz yaklaşık 2 saat boyunca bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bayramınızı bir kez daha tebrik edelim ve nice bayramlara erişmeyi temenni edelim. Ankara'dan iyi akşamlar dilerim. Hoşçakalın.

0: Arap'ta Sorular programından hepinize hayırlı akşamlar, geceler, karışık. Değerli 24 TV izleyicileri, bugün programımızda sizin çok sevdiğiniz, benim de şeref duyduğum, ağırlamaktan şeref duyduğum kıymetli sanatçı Özdemir Erdoğan. Hoş geldiniz.
1: Sağ olun.
0: Şimdi sevgili Özdemir Erdoğan'a hiç şimdiye kadar sormadığı bir soruyu sorsam, en zor soruyla açsam, desem ki, sanatçı, kıymetli sanatçı Özdemir Erdoğan, Araf'ta.
1: Bu üçüncü defadır geliyorum biliyorsun. buraya.
0: Bir değişiklik oldu mu Araf durumunda?
1: Yok, görünüşe göre bir şey yok.
0: Yani Araf şöyle kıymetli Özdemir abimiz. Yeterince özgür müyüz? Yeterince mutlu muyuz? Yeterince iyi miyiz? Durumunun sorulandırılmış hali diyelim bu Araf'ta mısınız sorusu.
1: Güzel. Yani ben de onun için geliyorum zaten buraya. Yani
0: hiç öyle bir ikilemde kaldınız mı?
1: Hayır. Yani Esra Elönü'nün ortaya koyduğu ortamı ben seviyorum.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Bana çok hep değişik gelmiştir Esra.
0: Öyle mi?
1: Evet. O bakımdan da onun istekleri ve davetliliğine her zaman icabet ettim.
0: Çok teşekkür ederim kıymetli Özdemir Erdoğan'la. Ben de gerçekten şeref duyuyorum. Kırmadınız, geldiniz. Şöyle söyleyelim. Şu anda ne yapıyoruz? İyi miyiz? Mutlu muyuz? Nasıl gidiyor hayat diye başlayalım.
1: Çalışıyorum. Yani Cenab-ı Allah bana güç, kuvvet verdikçe, enerji verdikçe, elim ayağım tuttuğu kadar, sıhhatim müsaade ettiği kadar çalışmaya devam ediyorum. Ve mümkün olduğu kadar kendimi dış etkilerden korumaya çalışıyorum. Beni strese sokacak, elektriğimi bozacak olaylardan mümkün olduğu kadar kaçıyorum. Ve böyle bir ortamı uzaktan da koklasam hemen çalışmaya başlıyorum. Elime gitarı alıyorum. O bana rehabilite de sağlıyor. Evet. Yani oturuyorum. Eski şiirlerim, yarım kalmış şiirleri çözmeye çalışıyorum filan. Ne yapabilirim filan diye. Şimdi bana diyorlar ki ya 86 yaşında bir adam hala albüm çıkartıyor. Yani bu nasıl bir şey? Bu işte bu. Yani devamlı çalışmak. Başka beni kurtaracak başka hiçbir şey yok. Ben sıkıldıkça, üzüldükçe, efendim etkilendikçe hemen elime gitarı alıyorum, başlıyorum çalışmaya.
0: Peki şöyle sorsak, desem ki sanatçı Özdemir Erdoğan hayatındaki en büyük kırılmayı, yüzleşmeyi ne zaman yaşadı diye sorsam?
1: Yani kırılmalar bende çok.
0: Kırılmalar, değişiklikler.
1: Yani bir sürü şeyler var. Yani mesela benim yaşadığım devirlerde ben ilk torunum, ailenin ilk torunum.
0: Evet.
1: Peder şahi bir aile. Evet. Ve beni annemden babamdan ayırmışlar.
0: Neden?
1: Biz daha iyi bakarız diye. Babam çünkü memur. Değişik yerlerde çalışıyor falan. İstanbul dışında görev alıyor zaman zaman. Biz bu çocuğa daha iyi bakarız diye almışlar. Ve ideal şu. Benim dedemin 3 tane erkek çocuğu var. Biri ikiz, biri de tek. Okumamışlar dedemin istediği gibi. Dedem hariciyeci. Eve para gönderiyor. Evdekiler çocukları yetiştirsinler diye. Ama maalesef onları yetiştirecek bir kapasite söz konusu değil. Ve çocuklar da başarılı olamıyorlar. Dedemin istediği gibi. Şimdi birdenbire ben bir erkek çocuk doğdu. Bütün ümit bende.
0: Ne güzel.
1: Ama şöyle bir şey var ki çocuk okumuyor. Çocuk müzik.
0: Ha, onların istediği gibi okumuyor.
1: Yani okusun adam olsun hadisesi var ya o günlerde. Yani okusun adam olsun. Okumuyor adam. Şu adam. Sadece dedemin kütüphanesindeki tarihi ve edebi kitapları okuyor. Başka hiçbir şeye ilgi duymuyor. Başarılı da bir fen tarafı yok. Efendime söyleyeyim. Ve işte sünnetim yapıldı. Ve sünnetten sonra dedem benden ümidini kesti. Ve annemin babamın yanına verdi.
0: Asıl o çocukluk zamanlarını dedenizin yanında geçti.
1: Dedemin ve babaannemin evinde.
0: Üzdü sizi haklı olarak.
1: Üzmedi. Hayır, bilakis son derece mutluydum. Yani
0: bir ayrılık var ya.
1: Ama iyi yetişmedim. Yani bir kere hani şimdi anne babalar falan filan hani bu çocuk nereye kabiliyeti var, nedir, nasıl yetiştirelim falan filan diye kafa yoruyorlar. O devirde öyle bir şey yok. Hüdayi nabit. Hani tavuk besler gibi atıyorsun arpa işte

0: gıdası, üstü başı bilmem ne falan filan. Ondan sonra işte şey öyle tavuk su içer Allah'a bakar. Bütün hadise bu. Mesela Galatasaray Lisesi'nde beni imtihana soktular. Hiçbir hazırlık yapmadan ben ilkokuldaki işte ne biliyorsam o imtihana girdim ve çaktım. Yani başarılı olamadım. Bunu gören dedem de belirli bir zaman sonra bunda da iş yok. Bu şey, bu böyle bir de üstelik ben böyle şarkılar, türküler falan filan söylüyorum toplantılarda falan filan. Aa bu nereden çıktı filan böyle.
1: Ne kadar zor değil mi?
0: Dedemin yanı şey babamın annemin yanına verdiler. Orada ikinci sıkıntı başladı. Çünkü bir kız kardeşim var. Evin çocuğu o. Ben sonradan geldim. Ne ben onlara anneme babama intibak edebildim ne de onlar bana intibak edebildiler. Bakın bu ikinci kırılma.
1: Tabii.
0: Anlatabiliyor muyum? Sonra ben müzisyen olmaya karar verdim okulda. Beni bir tek şey anladı. Bir tarih hocam vardı. Hatta çok enteresan onu anlatayım.
1: Tabii.
0: Ben 2 sene çaktım, 9. sınıfta. Sonradan bir gazetecilik ve ticaret özel okulu açıldı. Suadiye'de, karşı tarafta Kadıköy tarafında. Yani okur musun dedi babam, memur, ay sonunu zor getiriyoruz falan böyle bu vaziyette. Ben de okurum dedim yani. Okulun ilk taksit parasını bana verdi. Kendisi memur. Ben o taksidi yatırdım. Okula girdim. Aa sınıfa bir girdim ki bütün eski şeyler... Arkadaşlar orada ne haber iyidir bilen bir adam. Tahtada cebir geometri falan bir şeyler yok. Bana dedi ki sen yeni gelen. Sen dedi... Çık dışarıya dedi bana. Aa, çıktık. Sonra müdüriyete gel dedi. Müdüriyete gittik. Dedi ki al o evladım paranı. Ondan sonra bana seni gibi talebe lazım değil. Hadi güle güle dedi.
1: Ama neden?
0: Daha girdim 10 dakika sonra beni çıkardılar. Şimdi bakın hayattaki...
1: Ben gibi.
0: Bakın kırılma. Ben şimdi okulun böyle bir mermer merdivenleri var.
1: Evet.
0: Oraya oturdum böyle. Ben şimdi babama ne diyeceğim? Bak bu adam dişinden tırnağından arttırdı. Taksit paramı verdi. Ben şimdi ne yapacağım falan filan diye böyle kara kara düşünürken merdivenlere çöktüm oturdum yani böyle. İki merdiven var mermer merdiven.
1: Ağlıyor muyuz o sırada?
0: Ağlamıyorum. Hı. Ağlamak hiç yok bende. Yani nasıl çıkış noktası bulabilirim ben şimdi eve ne diyeceğim bilmem ne falan filan şudur onu düşünüyorum. Bir kadın geldi. Evladım ne yapıyorsun burada dedi. Dedim efendim böyle böyle. Sen gel benimle dedi. Bak dönüm noktası. İçeriye girdik müdürün odasına girdik. Yaşar dedi ne olur benim hatırım için bu çocuğu affedelim. Bunu okusun dedi.
1: Ne güzel ne kadar kıymetli.
0: Evet. Meğer okulun müdürünün eşiymiş.
1: Bir an.
0: Evet. Ben bu serseriyi dedi almam. Ama senin hatırın için dedi alıyorum tekrar. Biz tekrar okula başladık. Okulda öyle kör topal gidiyoruz. O sıralarda işte 55'li yıllar filan malum. 53, 54, 55 o bu rock and roll falan filan çıkıyor. Filan. Ve okullar arasında da kültür temasları var. Kız okullarına gidiyoruz, erkek okullarına gidiyoruz. Orada işte edebiyat günleri yapılıyor, bilmem ne şudur budur. ben de o film Rock Around the Clock filmi yani sinemada yattım ben. O şarkıları böyle neredeyse içtim.

0: ve onları söylüyorum. Sonradan şey sıralarında okul, bu kültürel faaliyetler, karşılıklı iletişim falan filan, benim bu şarkılarım birdenbire çok itibar görmeye başladı.
1: Şu andaki bu
0: lisedeyim. itibar görmeye başladı ve bu liseler arası kültürel iletişimin popüler bir adamı oldum ben. Birdenbire okulda hocalarım da bana karşı değişti. Ve
1: ama sizin içinizdeki kırgınlık geçti mi?
0: Nasıl?
1: Yani çok okulda bir popülerite yakaladıktan sonra da
0: evet.
1: O ilk size tavırlarındaki sizin kırgınlığınız geçti
0: yani,
1: mi?
0: Hayır. O şimdi yani o beni kovan Yaşar Hoca da bana karşı.
1: Ha işte o önemli. O Yaşar Hoca önemli.
0: He, Yaşar Hoca Yaşar da Hoca bana karşı birdenbire böyle şeyini efendim hali harekatını filan aferin lan falan filan demeye başladılar bana. Sonradan ben yine bir işte harçlıklardan şuradan buradan filan biriktirdiğim arada sırada, çünkü köşke gidiyorum dedemin ve beni şey yapan işte bayramlarda, seyranlarda ve işte kurban bayramında filan, mesela kurbanları dağıtmak eşe dosta komşulara filan benim görevim. Elimde etlerden gidiyorum, konu komşulara et dağıtıyorum falan filan. Mesela bizde en az 2-3 tane kurban kesilirdi. Efendim ve dedem keser, babam keser, amcalarım keser hepsi. Efendime söyleyeyim, kurbanları mesela 3 tane kurban kestiysek bir tanesi bize kalır, 2 tanesini dağıtırız çeşitli yerlere filan, böyle bir şey var. Velhasıl oradan biriktirdiğim harçlıklarla bu şimdi eski Rus konsolosluğunun hemen yanında bir dükkan vardı. Orada bir gitar var ve üstünü de babam tamamladı. 422 liraya ben bir gitar aldım.
1: 422
0: liraya. 422 liraya hiç unutmuyorum. Ve bir Rum asıllı bir arkadaşım vardı. O bana birkaç tane akor gösterdi gitarın üzerinde. Ve ben gitar çalıp şarkı söylemeye başladım bu sefer. Okullar arasında ben yani ne kadar popüler olduğumu anlatamam. Çığlıklar, bilmem neler falan filan. Bu oldukça hocalarımın bana karşı davranışı değişiyor ve şey oluyor. Zaten tarih, edebiyat derslerinde filan başarılıyım zaten. Çünkü daha 12-13 yaşında dedemin bütün kütüphanesindeki yani kitapları, neredeyse şiir ve edebiyat kitaplarının çoğunu okudum. Okuyordum yani.
1: Çok iyi.
0: Seviyordum. Efendime söyleyeyim. Velhasıl okul bitirme zamanı geldi. Lise bitirme imtihanları. Ve ben Yaşar Hoca'ya gittim. Dedim ki hocam, beni tanıyorsunuz. Ben Pakize Hoca'nın derslerinde filan başarılı bir talebeyim. Ama fen derslerinden mümkünü yok, ben bu liseyi bitiremem. Çünkü mümeyyizler geliyor, bazıları yazılı falan filan, yani öyle çok zor. Tamam bakarız dedi. Pakize Hanım'a da gittim, yani onun eşine, beni kurtaran tarih hocama. Dedim ki hocam bana yardımcı olun. Ben bu liseyi bitirmem lazım çünkü ortalıkta kalacağım. Bana yardımcı olun ne olur filan dedim. Bütün hocalarıma yani kritik hocalarıma aynen böyle söyledim. Beni geçirin. Yani ben üniversiteye filan gitmeyeceğim. Ben müzisyen olacağım. Sizi mahcup etmem dedim. Yani velhasıl.
1: İlk konserinize geldiler mi hocam?
0: Tabii yani konserlerime geliyorlar. Velhasıl

0: fen dersi, bir kimya imtihanı var. Herkes dışarıda dua okuyor falan. Ben içeri giriyorum. Hocalarım hemen başlıyorlar. Aa, okulumuzun medarı iftarı. Mezunlar diyor ki nedir? Allah'tan ismim Özdemir olduğu için sonlara kalıyorum ben hep. Yani onların yorgunluk olduğu bir zamanlara kalıyorum. Aa, bir şarkı söylesin de dinleyin diyorlar. Benim hesap oluyorum mümeyizlere. Onlar da zaten yorulmuş böyle bilmem ne falan. Hadi söyle bakalım bir tane şarkı. Şu kimya imtihanına girdik. ben işte başlıyorum şarkı söylemeye bilmem ne falan filan.
1: Şöyle. Hangi eser mesela, hangi şarkı?
0: Ya o günün popüler şarkıları. Şimdi hatırımda yok yani, ne bileyim. Unutturamaz seni hiçbir şey, unutulsam da ben bilmem ne. Yavaştan başlıyorum, ondan sonra bilmem ne Aventler'den, ondan sonra hızlılara falan geçiyorum. En az 2-3 tane artık bir de kimya sorusu soralım sana diyor. Hocalarım da biliyor ki en çok H2SO4. Bunu biliyorum, başka bir şey bilmiyorum kimyadan. Hadi onu anlat diyorlar. Bir anlatıyoruz. Öyle sınıf geçtik. Esas cebir, geometri, yazılı. Fen dersi. Yaşar Bey geldi. O da cebir, geometri hoca. Şimdi biz böyle oturduk. Ben böyle oturuyorum abi. Hiçbir şey anlamıyorum yani. Hiçbir şey bilmiyorum. Ya ne? Yazsana. Bir şey mi? Allah kahretsin dedi. Bana bir tane şifre verdi. Ben şifreden de bir şey yok.
1: Şifre yani aslında yardımcı mı oluyor?
0: Hayır işte mesela işte ne bileyim cebir şifresi bilmem ne falan filan. En nihayet ne oldu biliyor musun Esra? Bu hayatımı döndüren bir hadise. Hoca benim kağıdımı aldı.
1: Yani?
0: Benim kağıdımı aldı ve kendi yazdı.
1: Evet, öyle bir şey olmuş.
0: Ve ben böyle bitirdim liseyi bak. Liseyi böyle bitirdim. Ondan sonra şimdi ortadayım. Liseyi bitirdim, ihtilal oldum. 60 ihtilali.
1: Ertesi gün.
0: Hayır yani.
1: O yıl.
0: Yani Mayıs'ta oldu. 10 gün, 15 gün sonra 27 Mayıs. Tabii. 27 Mayıs tabii ihtilal, efendime söyleyeyim, askeri şey. Ve burada o günün şartları içerisinde, bak şimdi, o günün şartları içerisinde bir askeriyenin kendi içinden yetiştirdiği muazzaf diyorlar onlara. Bir muazzaflar var, bir de yedek subaylar. Lise mezunları da o zamanlar yedek subay oluyor. Bizim yedek subay hakkımız gümbürtüye gitti. Bizi yedek subay öğretmen yaptılar. Yedek subay, yani köylere gideceğiz. Köylerde öğretmenlik yapacağız. Şimdi düşünebiliyor musun? Hepsi saksıda yetişmiş çocuklar. Ve biz abi o köylere gidiyoruz. Kamyonla gittim kendi köyüme. Tuvalet nerede diyorum. Dağları gösteriyorlar. Tuvalet nasıl yapılır diyorum. İbrik var mı? Taş var hocam. Bu vaziyet. Ve sarılık oldum ben. Ölüyordum. Resmen dediler ki aldılar. Sarılık oldum. Gaziantep Hastanesi'ne götürdüler. Mikrobik sarılıkmış bir de üstelik. Ben orada mesela tuvalet falan yaptırmaya ve çocuklara işte tuvalette nasıl defi hacet edilir bilmem ne falan onları öğretmeye çalıştım. Bir hafta sonra tuvalete girmenin imkanı ihtimali yok. Kapattım tuvaleti. Herkes bildiği gibi defi hacetini yapabilir dedim. Bu zamana bağlı ve mücadeleye bağlı bir şey. Çok uzun zaman isteyen bir şey. Ve o köyde ben 2 sene işte yani ikinci senenin ikinci sömestirdeydim daha doğrusu. Hastanede 45 gün tepdili hava verip ondan sonra da zaten terhis olduk. Ve doktor dedi ki sen hayatın boyunca bu karaciğer sorununu çekeceksin.
1: Oradan kaldı.
0: O zamandan kaldı. Ben de öyle her şeyi

0: cubur yiyemem. Böyle bir şey oldu.
1: O yani da aslında bir, o sınavdan sonra Özdemir Hocam, evet. O hoca şifreyi verdikten sonra her şey o zaman başladı yani. Hayatın şifresini vermiş galiba.
0: Ya hayır yani bu alın yazısı mı diyeyim yoksa başka bir şey mi diyeyim? Yani benim Cenab-ı Allah insanlara bir kabiliyet ve bir şey veriyor.
1: Tabii.
0: Ama onun ızdırabını da veriyor.
1: İmtihanını.
0: Evet.
1: Çok güzel.
0: Onunla mücadele edeceksin. Yani onunla öyle kolay değil. Mesela Zekai Apaydın orkestrasına soktular beni daha askerlik biter bitmez. Hı hı. 62 senesinde hiç unutmuyorum. Bu Cihan Otel, eski otel Astoria mıydı? Değil. O otelin sonradan Cihan Otel oldu orası. Hı hı. Ve orada ben çalışmaya başladım. Üçüncü ayın sonunda beni orkestradan el birliğiyle yani şeyle bütün arkadaşlarımın da onayıyla orkestradan kovuldum.
1: Aslında oralar kırılmalar değil mi?
0: Tabii ay kovuldum. Yani resmen dediler ki bu adam geçimsiz. Ben de bir taraftan sabahtan akşama kadar müzik dinliyorum. Orkestra elemanları yani benim girdiğim orkestradaki insanlar program çalıyorlar. Yani gelen İspanyol bale bilmem ne şu bu falan böyle bir sürü şeyler var. Onlara eşlik ediyorlar. Birinci sınıf nota okuyorlar hepsi. Fakat oturup da günün moda şarkısı veya günün moda akımı nedir veya bilmem bunlarla ilgilenmiyorlar bile. Önüne nota korsan çalıyorlar. Onu da öyle çalıyorlar yani. Şimdi tabii ben onları dinledikten sonra yani radyomu dinledikten sonra daha doğrusu günün modasını takip ettikten sonra o orkestranın günün modasına uygun bir müzik yapamayacağını anladım. Çünkü zaten sevmiyorlar, ilgilenmiyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yanlış bir orkestraya girmişim ben yani neticede. Hani ve sonuçta da oradan kovulduktan sonra ben kendi yaşıtlarımı buldum.
1: Kendini yalnız hissettin mi kıymetli Özdemir?
0: Ben her zaman yalnızım.
1: Yalnız hissettiniz.
0: Her zaman yalnızım. Yani ben kendi kurduğum orkestralar her zaman çok başarılı olmuştur. Başkalarının orkestrasına girdiğim vakit bir türlü uyuşamamıştım.
1: Her anlamda bir orkestra.
0: Her orkestra ve her şekilde. Yani ben böyle ayrı kotuyum. Değişik.
1: Peki şöyle söylesek kıymetli Özdemir abimiz yani kıymetli Özdemir Erdoğan sanatçımız ilk baş kaldırı neye karşı oldu yani ilk baş kaldırı kendi özümüzün gürleştirmek adına mı oldu yani kısacası özgürleşmek adına mı oldu kendi bize dayatılan şeylere karşı bir duruş muydu? Belirli tahakkümlere karşı bir varoluş çabası mıydı? Neye karşı bir başkaldırı oldu?
0: Tamam. Şimdi öyle şöyle söyleyeyim. Benim orkestralarımın başarılı olmasının tek nedeni ben insanları dinlerim. Yani çalıştığım yerde, müzik yaptığım yerde insanları dinlerim.
1: Evet.
0: Yani onları içimde hissederim. Ve oradaki elektriği alırım. Bu Cenab-ı Allah'ın bana böyle lütfettiği bir şey. Evet, böyle bir şey. Hatta böyle 1000 kişilik, 2000 kişilik bir salon var. O salonda mesela böyle ön yargılı ve bana karşı negatif duygular hisseden birileri geldi. Ben o kadar kalabalığın arasından onları bulurum. O elektriği alırım orada. Yani öyle bir yapım
1: sezgisel
0: var.
1: Sezgisel durumlu.
0: Evet, öyle bir kabiliyet bana bahşetmiş Cenab-ı Allah.
1: Peki burada şöyle bir durum da var. Şimdi sadece söyleyen sanatçı olmak var. Bir de gerçekten korkusuz sanatçı olmak var. Yani şunu söyleyeyim. Cesaret yani benim için de mesela cesaret korkusuzluk değildir aslında.
0: Evet.
1: Yani korkuyla beraber verilen bir karardır cesaret aslında. Şimdi burada da şöyle bir şeyim var. Yani toplum adına gerçekten toplumu çok söylenilen, ifsad eden ya da işte bozan şeylere karşı bir duruş sergilemek sizi biraz yalnızlaştırdı mı?
0: Hayır, şöyle bir şey var. Şimdi bir yerde içeri girdiğim andan itibaren, yani mesela seyirci bir şarkı çaldın. Ben şimdi diyorum ki bir şarkı çal, bu şarkının arkasından şu şarkıyı çalmak lazım. Halbuki profesyonel orkestralarda evvelden hazırlarlar. Efendime söyleyeyim, belirli bir şey gider. Ben öyle değilim. Ben diyorum ki halk şimdi sıkılmaya başladı. Onu biraz böyle neşelendireyim. Veyahut bilmem şunu yapayım, bunu yapayım. Yani ben dinlerim. Ve gözüm hep böyle çalarken bir taraftan nedir bu şey, genel
1: hava
0: nedir? Bunu hissederim. Mesela ben işte ne bileyim işte bir topluluğa girdim farz edelim ki. Belirli bir zaman sonra o topluluğun beni yönetmeye çalıştığını hissederim. Derim ki burası bana göre değil. Ve istifa ederim. Bir şey olarak söyleyeyim. Yani veyahut da bir kokteyl veyahut bilmem ne falan filan şudur budur. İnanmıyorum diye filan böyle insanlar var. Hani onlar mesela diyor sahte burası. Yani ben bunu hemen anlarım.
1: Peki en gerçek yer neresi sizin için? En gerçek.
0: Yani en gerçek yer benim işte sahnemdi. O dünya, sahne bitti.
1: Ama dünya sahtelikler dünyası değil mi?
0: Hayır, zaten o sahne. Zaten dünya sahne.
1: Evet.
0: Evet, o sahne.
1: Ama
0: o,
1: en huzur bulduğunuz yer neresi?
0: En mutlu olduğum yer elimde gitarla evimde oturup çalıştığım vakit. Yani en mutlu olduğum zaman bu. Ve bir de konserlerimde benim konserlerimi dinleyenler vardır veya yoktur.
1: Benim, vardır canım.
0: Benim dinleyenler, yani benim konserlerim böyle şey gibi geçer. Hasbihal gibi. Yani oturup muhabbet filan, arada iki şarkı, bir bilmem ne falan böyle. Hem de yani bunlar hazırlanmış şeyler değil. Aklıma gelmiştir mesela bilmem ne şudur budur, onu anlatırım. Yani bir sürü şeyler anlatırım. Yani mesela Bana Ellerini Ver isimli şarkımın nasıl doğduğunu ben anlatırım karşıma. Ve kalk kalk kiki herkes güler. Mesela o kadar enteresan ki, ben bir mahallede oturuyordum işte 15 yaşlarımda falan yani. Bir arkadaş, bir sevgilim vardı efendim. Ama o zamanlar tabii sevgili hadisesi, ben kızım bir elini tutsam 6 ay idare ederdim. Yani bizim öyle romantik. Bir gün geldi, dedi ki evleniyorum, babam beni evlendiriyor. Ağladık, bağladık falan filan. Bir müddet sonra geçti, hayat devam ediyor. Genç delikanlıyım. Bir sevgilim daha oldu. 15 gün sonra onun da kısmeti çıktı. Şimdi mahalledeki bir sürü arkadaşlar dediler ki bir dakika ya, sen böyle telli baba gibi adam oldun. Kimle böyle şey yapsan şu. Şimdi ben bunu anlatıyorum. Belirli bir zaman sonra. Ben böyle bir adamım. Bu şeyden sonra, konserden sonra nasıl buyursun? Herkes falan. Hatta bir tane vardı bir. Yani bayağı yaşını başını almış bir hanım. 70'lik falan yani böyle bir şey.
1: Bir gün böyle. 70'lik demeyelim de 70 yaşında diyeyim.
0: Yani böyle bayağı falan filan. Ve dedi ki dedi bir dakika ya. Sen dedi, ben sana kaç defa geldim sürtündüm, beraber koluna girdim, plak resim çektirdim dedim. Benim kısmetim çıkmadı dedi. Niye dedi? Vallahi dedim bak, bugün gel yine bir resim çektirelim, sen bana bir sürü. Ondan sonra eğer yine kısmetin çıkmazsa seni ben alacağım dedi.
1: İnsanlar şimdi mutlu değiller mi?
0: Efendim?
1: İnsanlar eskisi gibi mutlu değiller mi peki?
0: Şey var.
1: Daha mı istekler arttı?
0: Hayır, şöyle bir şey var. Toplumlar programlanıyor. Dışarıdan programlanıyor. Yani şöyle bir düşünebiliyor musun? Eskiden bizim yemek kültürümüz ne kadar zengindi.
1: Çok güzeldi.
0: Bir şey hali, nasıl söyleyeyim, standartlaşma hali oluyor. O bir bizim renkli dünyamız, insanları. Renkli ve zengin dünyamızdan sonra birdenbire herkes işte sandviç kültürüne falan başlıyor.
1: Bunların niçin olduğunu düşünüyorsun sevgili şimdi, Özdemir abi?
0: Yani bu şöyle bir şey. Keyif alma olanaklarımız kısıtlanıyor hayattan. Anlatabiliyor muyum? Eski romantik şarkılar mesela şarkıyı söylerdin. Bütün herkes birlikte şarkı söyler. Şimdi öyle bir şarkı var mı? Şimdi ritim var. Yani şarkı yok. Söyleyeceğin, seni mutlu edecek bir şarkı yok.
1: Bir şey söyleyeceğim. Reklama çok az zamanımız kaldı ama şöyle bir durum var mı? Yani bunları söylediğin zaman da mesela çok tepki gösteriyorlar ya evet. Sevgili Özdemir abi.
0: Bana tepki göstermiyorlar.
1: Yok, size göstermiyorlar ama mesela böyle işte sanat, büyük sanatçısınız. Yani bunu herkes biliyor. Bir Özdemir Erdoğan var.
0: Estağfurullah, yani teşekkür ederim.
1: Allah güzellikler versin. Ama bir o kadar da mesela işte yeni dönem sanatçılarını eleştirilebilir bir makamdasınız. Bunu da söyleyeyim.
0: Evet. Yani
1: bu sanatçıları ya da eserlerini diyelim, müziği diyelim. Ama bir o kadar da çok tepkisel bir kitle de var yani. Size şimdi, karşı olmasa da bunun eleştirilmesine karşı duran, itiraz eden bir şey de var. Yani asla hayır, eleştirilemez bu, gibi gören.
0: Bu şöyle. Ben hala plak şirketi sahibiyim. Hı hı. Ve plaklarım, 11 tane plağım var. Piyasada her zaman görülebilir. Efendime söyleyeyim. Dijital platformlarda bunlar dinlenebilir, aranabilir falan filan. Şimdi bu plak şirketlerinden dolayısıyla devamlı irtibat halindeyiz. Yani plakçılar çarşısına gittiğim vakit bu insanlarla oturup sohbet ediyoruz zaman zaman. Şimdi hiçbir tanesi memnun değil. Çünkü bu yeni akımın alıcısı yok. Bu dayatma kültürü. Yani bir moda bu.
1: Bir paket halinde mi dayatıyorlar?
0: Yani bir moda oluşturulmuş şimdi vaziyette ve bu moda ellerinde iletişim organları tamamen onların elinde olduğu için, hı hı, yani emperyal güçlerin elinde olduğu için bunlar dayatıyorlar ve bir moda oluşturuyorlar. Ama ticari açıdan bunun hiçbir şansı yok. Yani plakları satmıyor. Efendime söyleyeyim işte şeyle, reklamla, şundan bundan, hı-hı, dolduruyorlar salonları falan filan ama neticede yani bu bir moda akım.
1: Şöyle yapalım, bir virgül koyalım.
0: Evet.
1: Bir reklama gideceğiz.
0: Tabii.
1: Sevgili Özdemir abicim. Bir reklam. Reklamdan sonra sanatçı Özdemir Erdoğan'la muhteşem sohbetimize devam ediyoruz. Hadi bakalım.

0: hafta Söyler programındayız. Kim var programımızda? Büyük usta sanatçı Özdemir Erdoğan'la muhteşem sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi nerede kalmıştık? Demiştik ki aslında emperyal güçlerin hayatımıza, müziğimize nasıl müdahale ettiğini konuşuyorduk.
1: Evet.
0: Bir paket dayatılıyor diyorduk.
1: Evet.
0: Gençlerimize diyorduk.
1: Evet.
0: Aslında önemli bir konu. Oradan başlayalım.
1: Yani şöyle, bütün dünyada bugün artık yapmak, beğendirim, satmak. Şimdi bakın, bu emperyalizm ne yapıyor biliyor musunuz? Müziği çok basitleştiriyor. Mesela bizim çocuklar diyorlar ki, ya ben bir bilgisayar alayım, evde oturayım, ben de yaparım bunu. Ne olacak? Bu bir tuzaktır. Ve herkes evinde bir home studio yapıyor falan filan. Kayıtlar yapıyor, bir şeyler yapıyor falan filan. Ama satamıyor. Emperyalist satamıyor.

0: atıyor. Ve öyle bir satıyor ki, öyle de bir beyi yıkıyor ki, şimdi o yani o kültürün sanatçıları Türkiye'ye geliyorlar. Emperyalizm olmuşları topluyor ve geliyor, dünyanın parasını veriyor, o çocuklarımız gelip onu dinliyorlar. Biz ancak savunma sanayinde bunu başarabiliyoruz. Mesela ilk defa yerli araba dendiği vakit herkes, o köşe yazarları falan, onlar belli insanlar. Tabii. Hadi canım, bunu yapamazlar ya, olur mu, ne bu, bunun motorunu nereden bulacaklar, şunu yapacaklar mı? Ama her ne şekilde olursa olsun o gündeme geldi. Bugün maşallah o arabalar şakur şukur geziyorlar yollarımızda. Yani yapmak ve satmak olayı. İşte Özdemir Erdoğan bu mütevazi şey içerisinde dedi ki belirli bir zaman sonra, ben bu modayı takip etmeyeceğim kardeşim. Ben özel bir şey yapacağım. Ha, öyle olduğu için, bak Esra'cığım sana komik bir şey söyleyeyim, sen yabancı değilsin. 3 ayda bir şeyler, dijital gelirlerim bana ödeniyor.
1: Tabii.
0: Burada da bir liste veriliyor. Hani Türkiye'de kaç kişi dinlemiş, dünyada kaç kişi dinlemiş. Türkiye'de 10 liraysa dünyada 150 lira bana tahakkuk ediyor. Ve bu döviz cinsinden. Ve böylece ben mütevazi bir şekilde bu ülkeye döviz kazandırıyorum. Her ne kadar bana döviz olarak gelmiyor para, o günün şartları içerisinde, kurları içerisinde bana Türk parası olarak ödeniyor. Ama diyorum, aradaki fark 100 misli. Dünyadan gelen. Bu dünyaya satma işini bir dereceye kadar Tarkan ve İbrahim Tatlıses başarıyordu. Fakat İbrahim Tatlıses'in yani başına gelen o menhus olay bizim plakçılar çarşısında büyük bir şok ve büyük bir yıkıma sebep olmuştur. Çünkü İbrahim Tatlıses mesela bir albüm yapıyor. Albüm yapıldığı gün plakçılar çarşısında 1 milyon satıyor. Şimdi parayı koyuyorsunuz, o para 10 günde geri dönüyor. Halbuki Özdemir Erdoğan'ın böyle bir talihsizliği var. Çünkü medyayı kullanamıyor. Yani muhafazakar medyayı bir köşeye koyarsak, onun dışındaki medya zaten beni görmüyor.
1: Neden?
0: Ben aforozum.
1: Neden?
0: Bir sürü sebepleri var. İstifalar var, şunlar var, bunlar var, bir sürü şeyler var. Benim muhafazakar hayatım var.
1: Muhafazakar bir hayatın var.
0: Yani şöyle, ben hayatımda kendim için hiçbir şeyi, yani bir telefon açıp da ya benden bahsedin demedim. Bak plağım çıktı yeni işte falan filan demedim. Ve onlar da görmediler. Yani bu memlekette bir sürü sanat programları falan filan bir şeyler oluyor. Yani satışları milyonları bulan, 100 milyon, 150 milyonları bulan bir adam var, bir sanatçı var ve bu yaşta üretiyor. Bir sürü şeyler yapıyor, kitap yazıyor falan filan, bir sürü şeyler yapıyor ve bununla ilgili 2 satır yazı yazılmıyor.
1: Peki şöyle sorsam.
0: Evet.
1: Ne yapsaydı Özdemir Erdoğan görürlerdi?
0: Heh. Ben masonluktan istifa ettikten sonra TRT'de Yüksek Denetim Kurulu Başkanı vardı. Aydın Ongun.
1: O zamanlar.
0: Evet.
1: Ta o zaman, evet.
0: Aydın Ongun.
1: Sene kaçtı Özdemir?
0: 80'li yıllar galiba.
1: 80'li yıllar, evet.
0: Evet. Bir yerde karşılaştık Aydın Bey'le. Bana dedi ki, ya biz seni nerelere getirecektik? Sen kızdın, istifa ettin dedi.
1: Öyle bir lobi var.
0: Masonmuş o da. Aydın Ongun TRT'de Yüksek Denetim Kurulu Başkanı ve Mine Çalışal var.

0: Mine Ongun da eskiden, Mine Çavuşan'ın da yani denetim kurulundaki görevli kişilerden bir tanesi de Mine Ongun. Bir de Erol Pekcan vardı. Amerikalıların tercümanıydı o da. Ve aynı zamanda davul çalardı. Onlar denetim kurulunda. Ve bu memlekete yapmış oldukları kötülüğün ve zararın haddi hesabı yoktu. Öküzün altında buzağı aradılar. İşte yok efendim şu şöyleymiş de bu böyleymiş. Bir sürü yapıt geri çevrildi. O zamanlar tek TRT var. Başka hiçbir şey yok. Ve onlar yayınlanmadığı takdirde de o yapılan bir sürü masraf dışarı şey boşuna gidiyor. Bunları yaşadık biz zamanında. Ve ben buna her zaman karşı çıktım. Ve dedim ki bu yani bizim iletişim kanallarımız işgal altında. Bugün de öyle. Bugün de bir sürü köşe yazarları ve bir sürü yayın organlarının başında hep bu emperyalizmin etkisinde diyelim kalan insanlar var.
1: Peki şunu söylesem, madem konu buradan açıldı, evet. Sevgili Özdemir abi. şu anda Gazze'de, Filistin'de ne oluyor? Yani bir sanatçı mesela işte tabii 7 Ekim diye söyleniyor ama 75 yıldır Gazze işgal altında ve bir zulme uğruyor, katliama uğruyor. Bu anlamda 7 Ekim'den sonrasına baktığımız zaman bazı sanatçıların ya da benim tabirimle bazı ünlü mamullerin sevgili Özdemir abi, Gazze'den bize ne dediğini gördük. Bugün Sumut, mutlaka takip etmişsinizdir. Sumut filosundaki birçok ülkeden birçok vicdanlı aktivistler döndüğünde de herkes anlatıyor zaten İsrail'in zulmünü. Diyor ki işte bizim kemiklerimizi kırdılar. Biz işte namazımızı eda ederken bizim yanımızda hayvan taklidi yaptılar falan filan. Aslında her şekilde İsrail'in zulmünü söyleyebilen sanatçılar da var. Ama bir taraftan şöyle diyoruz. Yani sanatçılar ya da toplumun önde gelenleri tabiriyle söyleyeyim. Gazze'nin işgal altında olduğunu söylediklerinde kimisi işlerinden oldu, kimisi tehdit edildi aslında. Neden böyle bir durum var sevgili Özdemir abi?
0: Yani bu belli bir şey. Sadece Gazze işgal altında değil ki. Yani köşeler tutulmuş vaziyette Türkiye'de de. Ve bunlar gizli gizli resmen o zehirlerini saçıyorlar topluma. Yani çok güzel şırınga ediyorlar. Dediğim gibi bu moda denen hadise mesela her şeyden evvel. Ve modayı pazarlama işi.
1: Yani biz müzikte. Kimin, o zaman şöyle söyleyeyim. Biz kimin modasını yaşıyoruz diye
0: evet,
1: soralım.
0: Yani işte bu yani o yani karşı çıkma hadisesi bana empoze edilen. Mesela herkes diyordu ki bir zamanlar ya sen ne güzel batı müziği söylüyorsun. Ne gereği var şimdi böyle besteler mesteler Türk müziği yapıyorsun halk müziğinden. Ne gereği var yani böyle bir şey sen.
1: Bu kompleks neden?
0: Batı hayranlığı diniyor toplumda böyle bir hadise var. Yani değil bu empozisyondur. Yani toplum yönetiliyor. Ve bizim bakir halkımızda çok çabuk etkileniyor bu işlerde. Yani çünkü bütün yayın organları yani önemli yayın. Bakın size çok enteresan bir şey söyleyeyim. Düşünceli Şarkılar diye bir albüm yaptım ben 90 yılında.
1: Evet.
0: 1990 yani zamanımızdan 36 sene evvel. Burada bir Adem Baba kılığında Özdemir Erdoğan var. Hı hı. O şöyle bakıyor. Böyle bakıyor. Nereye bakıyor biliyor musunuz? Füzelere bakıyor. Bombalara bakıyor. Açlıktan ölen çocuklara bakıyor. Uyuşturuculara bakıyor. Ve çaresiz bir vaziyette efendim öyle bakıyor. Bugün de ben bakıyorum yine. Ve ben albüm olarak bugün bütün plakçılar camiasında o albüm Düşünceli Şarkılar plak olarak yayınlanıyor. Ben plak olarak plak

0: kapağına "Ben de Gazze'liyim" diye yazdım.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Çok iyi.
0: "Ben de Gazze'liyim." Bundan daha başka bir mesaj
1: Değil
0: gerekir mi?
1: mi?
0: Evet. Yani ben çaresizce gücün hunharca ve zalimce sergilendiği bir dünyadan yaka silkiyor. Ama elimden bir şey gelmiyor. 86 yaşındayım. Ben yani ne yapabilirim bu saatten sonra? Sadece bestelerimi yapabilirim.
1: Evet ve
0: Ve
1: onların sesini duyurabilirsiniz.
0: ancak yani en iyi yaptığım iş, çünkü başka bir şeyden anlamam. Hiçbir şeyden anlamam. Yaptığım iş benim hayatımı kurtaran, biliyorsunuz okulda da hayatımı kurtaran müziktir. Yani ben şimdi işte sıkıldıkça, üzüldükçe, etkilendikçe müzik yapıyorum. Ve bunu satıyorum. Bir de işin en enteresan tarafı bu. Ben en direkt reklamla bir yerlere geldim. Ama bu yaşıma geldim. Bu yaşımda bana sahne yasak. Çünkü stres tavsiye etmiyor doktorlar. Bu yaş için bu kadar stresli bir şey. Bir de üstelik konserlerde başka bir şey daha var. Mesela 1,5 saat mesela şarkı söyleyeceksiniz. Bazı şarkılarımı 2 kere istiyorlar. 3 kere istiyorlar. Şimdi belirli bir zaman sonra, mesela son verdiğim 2 sene evvel, 2-3 sene evvel son verdiğim konserde 1 saat 45 dakika olmuştu. 1,5 saati geçmiş. Ve ensemden dolayı böyle bir tansiyonumun yükseldiğini hissetmeye başladım. Ve tansiyonun şöyle bir kötülüğü var. Tansiyon benim sesimi kısıyor. Ve beni out, yani şey yapıyor, böyle dışarı atıyor yani. Çaresiz izole ediyor. Bunu söyledim doktora, ama dediler ki sen artık bu yaşından sonra, bak senin meslektaşların, mesela dünyadaki meslektaşların, Frank Sinatra 79 yaşında Mısır'da son konserini verdikten sonra sahneyi bırak. Yani Gilbert Beko öyle, bilmem işte senin hemcinslerin, şarkıcılar. Bir tek şarkıcı var, Tony Bennett. Amerikalı, İtalyan asıllı. O 90 yaşına kadar şarkı söyledi. Yani özel bir şey. Hatta doktor da demiş, karısı demiş ki, eşi, ya artık yeter, söyleme şarkı bilmem ne falan filan diye. Doktor da demiş ya, bırak adamı söyleyebildiği kadar söylesin. Yani o ona çünkü bir yaşam şeyi veriyor, gücü.
1: Peki o "Ben Gazze'liyim" dediğiniz, o
0: Evet.
1: tişört giydiğiniz
0: Plakçılarda
1: başlayın.
0: satılıyor bütün albüm.
1: Anladım.
0: Evet.
1: Albümde hangi eserler vardı?
0: Efendim?
1: O albümdeki eserler hangileriydi?
0: Asıl yani eserler, mesela "Paranın ne önemi var" mühim olan insanlık şarkısı var orada. "Aç Kapıyı" girişleri var. Şu anda 52 milyon satış dinleyicisi var.
1: Aç Kapıyı girişleri hangisiydi?
0: "Aç Kapıyı" girişleri.
1: Nasıldı?
0: "Aç kapıyı gir içeri, gönlüm bekliyor seni."
1: Evet,
0: Böyle.
1: hatırladım.
0: Evet. Falan böyle bir
1: Bunun bestesi size mi ait?
0: sözü, bestesi, her şeyi
1: Çok güzel.
0: bana,
1: Şimdi hatırladım ben.
0: düzenlemesi. Evet. Yani ben müzikten anlarım, başka bir şeyden anlamam. Bir de edebiyat okurum, meraklısıyım. İşte kendimce hani şeyi, bunu sana imzalayacağım.
1: Çok sevinirim.
0: Şeyde
1: Vay. Şeref duydum hemen. Kalkayım. Sahnenin en
0: bunu,
1: arkası.
0: evet, sonra imzalayacağım
1: Çok
0: sana.
1: teşekkürler. Buradan hemen gösterelim. Kadran yayınlarından. Evet,
0: Evet.
1: çıkmış. Özlemiş
0: Yalnız
1: Erdoğan.
0: onun bir ön sözü var. Okursan çok sevinirim.
1: Hangisi Özlem Hanım? Şurası mı?
0: Evet.
1: Burası
0: O ön söz.
1: ben.
0: Kısa bir ön söz.
1: Sizin kadar efendim güzel okuyor.
0: Yok ama lütfen.
1: Tamam.

Duygusallık gerçekleri görmeyi engelliyorsa, az gelişmiş ortamlarda kıymet bilinmiyor, evrensel değerler üretilemiyorsa, popülizm ve hamasetle yoğrularak oluşturulan tabuların etkilerinin canlı tutulma gayretlerine rağmen, bu gayretlere rağmen geçen zamanla birlikte

0: Evet.
1: Güzel.
0: Evet, kitabın özeti zaten o.
1: Aa, ne güzel başlıyor. Evet. Çocukluğumdan günümüze hatırlayabildiğim en güçlü anı. İkinci Dünya Savaşı'nın son zamanlarındaki karartma tedbirleri ortamında pencerelerdeki siyah perdeler ve perdenin kenarından geceleri izlediğimiz göğü tarayan projektör ışıklarıydı diye devam ediyor.
0: Evet.
1: Babamın memuriyeti hayatı İstanbul dışında sürüyordu. Evet. Buradan söyleyeyim. Merak etsinler aslında. Evet. Nasıl taktik?
0: Hayır, yani bir de şarkıları merak ediyorlar. Kesinlikle. Yani bu besteler nasıl
1: aslında
0: çıktı?
1: Düşünceli Düşünceli Şarkılar albümündeki şarkıların 8. sırasında sevgili Özdemir abimiz Korkacak Bir Şey Yok isimli eser.
0: Evet.
1: Korkacak bir şey yok, başı sonu belli olan bir yolda elbet rastlantılar olacak. Acı da tatlı da.
0: Evet.
1: Tam bu düşünceli şarkılar içerisinde.
0: Evet.
1: Evet.
0: Yani
1: çok teşekkür
0: düşünceli
1: ederim.
0: Şarkılar albümü zaten benim. Yani sözü, müziği falan filan. Yani beni Özdemir Erdoğan kimdir diye sorarlarsa o albümü muhakkak dinlemeleri lazım. O albümde bütün benim felsefem, işte hayat görüşüm, şudur budur hepsi orada. Ve şarkıların hikayesi orada.
1: Peki üzdüler mi sizi?
0: Efendim?
1: Üzdüler mi sizi?
0: Şöyle diyeyim yani...
1: Çünkü ben şöyle estağfurullah araya girdim, bağışlayın lütfen.
0: Evet, estağfurullah.
1: Çünkü ben Özdemir Erdoğan'la 3 program yaptım. 3'ü muhteşemdi zaten, sorgulanmaz şüphesiz. Gerçekten toplumu konuştuk. Gerçekten aileyi konuştuk. Gerçekten niye bozulduğumuzu konuştuk. Ve niye bu kadar kötü olduğumuzu konuştuk. Ve gerçekten müziği konuştuk. Ama konuşurken çok hakikatli konuştuğumuz için... Yani bir perdemiz yok, bir modifiye yok. Çok gerçek konuştuğumuz için ister istemez mesela sosyal medyada yazılanlar falan. Bunların çoğu baktığınız zaman sevgili Özdemir Erdoğan sizi üzüyor muydu?
0: Şimdi şöyle bir şey var. Orada mantık var. Yani bunu kimin yaptığını çözerseniz eğer, yani bu işleri kimlerin yaptığını çözerseniz üzülmüyorsunuz. Hani bir şeye karşı çıkıyorsunuz veya uyarıyorsunuz.
1: Evet.
0: Mesela yıllarca önce ben bir konuda dedim ki uyarıyorum ülkemi. Bu kadar sadece, başka bir şey yok. Yani vay sen bizim tabumuza nasıl akırdı söylersin. Sen kimsin? Bilmem nedir. O işte... Büyük sanatçı, yok şudur, yok budur, bilmem ne falan filan. Ve böyle resmen bunların içerisinde samimiyetle o tabu haline getirilmiş sanatçıyı seven insanlar da vardı. Bunlara zaten bir şey söyleyecek durumda değilim. Zevkler ve renkler münakaşa kabul edilmez. Ama bunların içerisinde resmen troll olan mesela köşe yazarları falan filan vardı. Yani... Resmen adapte hayatlarını aşağı yukarı şöyle bir araştırdığım vakit onların resmen yani belirli çevrelerin insanları olduğunu anladım. Ve onların görevi Batı kültürünü Türkiye'ye olduğu gibi empoze etmek. Bakın çok enteresan başka bir şey söyleyeyim. Türkiye'nin en büyük gazetesi denilen bir gazete var. Gazetede de Ertuğrul Özkök orada yazı işleri müdürü.
1: O zaman bir zamanlar.
0: Evet, bir zamanlar. Ve ve bu Ertuğrul Özkök benim o kapağı, o bir kompozisyon. O kompozisyonda sadece benim Adem Baba kısmını alıp diğer şeyleri yayınlamadan o gazetenin birinci sayfasında yayınladı. Bak sen de bir şöhret olmak için soyundun de. Yani insanlar öyle bir kompozisyonu gördükleri vakit bu ne demek istiyor yani? Öyle bakıyor bir adam.
1: Aslında
0: üstünde hiçbir korunağı olmadan.
1: Yani oradaki amaç öyle bir mukavemet gösteriyor. Yani
0: ben bunu... Gazze'yim demek

0: işte onun çaresizliğini yaşayanlarla aynıyım. Ben de çaresizim aslında demek.
1: Demek istediniz evet, orada.
0: Yani, tabii bu yani sadece bakın bugün artık sadece güç konuşuyor. Estetik, vicdan, efendime söyleyeyim iyi niyet böyle bir şey kalktı. Yok böyle bir şey. Sadece güç konuşuyor. Güçlü olan haklıdır. Ve elinde her türlü iletişim organları var. Ve bu iletişim organlarını sabahtan akşama kadar beyin yıkıyorlar. İşte biz bunun için yaptık, şunun için yaptık, şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz. Biz güçlüyüz, biz büyüğüz. Anlatabiliyor muyum? Yani bu tahammül edilmez bir şey. Yani dünyanın bu hali, yani bu hali hakikaten tahammül edilmez bir şey. Ve çok zor. Yani insanlar için ümitsiz bir durum. Yani burada artık güzel sanatlardan, estetikten, efendime söyleyeyim, iyi niyetten, şuradan buradan falan filan sanattan bahsetmek söz konusu değil. Yani böyle bir şey yok. Sadece güç konuşuyor ya.
1: Peki şöyle sorsam, sanatçılar arasında dostluk var mı sorusunu bu konuşmadan sonra eklesem nasıl bir şey çıkar?
0: Şöyle, her sanatçının kendine göre bir egosu vardır.
1: Vardır.
0: Yani burası muhakkak, bu sanatçılığın kendinde olan.
1: Mesela bu düşüncelerinizden dolayı, hakikati çok perdesiz söyleminizden dolayı mevcut o dost florasından eksilen oldu mu?
0: Hayır, benim çok fazla dostum yok.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: En büyük dostunuz?
0: Yani birkaç tane arkadaşım var, müzisyen. Yani arkadaşlarım var.
1: Kime sığınırsınız?
0: En fazla 2-3 tanedir.
1: Evet, böyle çok üzgün olduğunuzda kime sığınırsınız?
0: Hayır, ben dertlerini paylaşma ihtiyacını hisseden bir insan değilim. Ben dertlerimi gitarıma anlatırım. Evet. O bakımdan da hiç öyle kimseyle yani oturup da dert yanmak veyahut işte deşarj olmak, paylaşmak, şudur budur falan hiç böyle bir şeyim yok. Yani hiç böyle bir huyum olmamıştır. Ben sadece işte dediğim gibi o plak kapağındaki gibi öyle bakarım. Sadece bakarım çaresizce. Ve o mücadeleyi şöyle yani bakarım derken ben orada bir yani bir tavır koyuyorum. Bir mücadele şeyi koyuyorum. Benim mücadelem bu şekilde bir sanatçı mücadelesi. Ben yani çıkıp da sokaklarda falan dolaşsam ne olur? Ben üretim yapmalıyım bu ülke için. Üretim yapmalıyım ve satmalıyım. Özdemir Erdoğan'ı bütün dünya tanımalı, onun eserlerini almalı, efendim para verip almalı. Nasıl ki savunma sanayinde şimdi biz en büyük geliri elde ediyorsak, efendime söyleyeyim, ben de sanatçı olarak kendi üzerime düşen hadise neyse ne becerebiliyorsam onu yapar.
1: Evet. Dedikten sonra sevgili Özdemir Erdoğan'dan güzel bir eser.
0: Aa tabii güzel bir eser. Memnuniyetle çalayım.
1: Biraz önce hatta hikayesini anlatmıştınız değil mi?
0: Evet evet. Yani uğurlu bir şarkıdır. Çünkü önümüz...
1: O eser şöyle oldu. Sürekli duymaya başladık.
0: Evet.
1: O zamanlardan bahsediyoruz değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet. Hayır. Son, mesela eskiden biliyorsunuz düğünlerde...
1: Hep öyleydi.
0: İlk dans yabancı... Komparsista denen bir şarkıydı. Şimdi ilk danslar bana ellerini ver pervaneyle yapılıyor.
1: Bu sizi i̇lk çok mutlu ediyor.
0: Evet, ilk danslar veya ilk şarkı böyle oluyor. Bundan ötürü de çok mutluyum.
1: Ne güzel.
0: Evet.
1: Mutlu şimdi
0: önümüz bayram. Ve
1: bayramı da konuşacağız. Evet, o zaman şöyle eserimizi seslendirelim.
0: Yani şimdi yorgun argın yani uzun yoldan sonra oturup bizim programımızı izleyen dostlar olduğu için onlara hiç olmazsa şöyle yorgunluğunu
1: değil mi?
0: Alacak.
1: Ne güzel ya. Çok güzel.
0: bir şarkı söyleyelim.

0: Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Değil mi? Dingin bir zamanı ya da böyle yani, saf.
1: Benim şarkılarımın hepsinde genelde önce mantık ama seveceğim bir mantık olması lazım. Yani hem romantik, mesela şimdi bir arkadaşım var, şarkıcı Salim Dündar.
0: Güzel,
1: bu
0: selam.
1: Erkeklerin baş belası olan bir hastalıktan müşterip. Aynı şeyi ben de ameliyat oldum. Efendim mesela.
0: Allah şifa versin.
1: Evet. Şimdi onunla ilgili ona bir plak yapıyoruz. Bütün birçok sanatçılar. Ben de bir tane şarkı söyleyeceğim. Şarkı benim tarzım değil pek. Sözleri falan filan. Ama yani Salim için içmesin mesela de söyleyeceğim o şarkıyı. Yani o long play'de bir bizim de payımız olsun. Arkadaşıma da bir yardım olsun
0: ne
1: diye.
0: Ne kadar güzel.
1: Evet.
0: Çok. Aslında çok hakikatli bir program oldu. Her zamanki gibi yani sevgili Özdemir Erdoğan'ın olduğu programlarda hakikati sevindiren cümleler kuruyor Özdemir Erdoğan. Ama bir o kadar da mesela kırılıyoruz ama kendimize dökülüyoruz.
1: Hayır işte yani onu
0: evet,
1: söyledim
0: şunun,
1: kırılmıyor.
0: Şunun için söylüyorum. Yok, şunun için söylüyorum. Yani buradan şuna geleceğim. Gerçekten hani saf dedik ya işte insanların kötülükleri. Gerçekten dünya bambaşka bir şey olmuş. Bambaşka bir şekilde dönüyor. Buradan da şöyle bir şey sorsam. Gerçekten iyi insan kimdir sorusunu sorsam.
1: Şimdi mantık olarak işi çözdüğünüzde sizin bir şeye üzülmenize gerek yok. Çünkü şartlar bu. Güç ortamı eline almış vaziyette.
0: Ama Özdemir Erdoğan da çok güçlü.
1: Evet yani güçlü. Burada bir tek anladığınız ve elinizden gelen şeyi yaparsınız. Benim de anladığım ve elimden gelen şey sanat. Ben oturuyorum çalışıyorum. Beni görmüyorlar. Beni duymuyorlar. Efendime söyleyeyim işte plaklarımın hikayesini anlatmıyorlar. Halbuki yabancı sanatçılara en az 10 dakika televizyonlarda zaman ayırıyorlar. Şunu yapıyorlar işte konsere gelecek şunu yapacak metiyeler, güzellemeler falan beni hiç görmüyorlar. Yani o kesim.
0: Hep böyle miydi?
1: Hep böyleydi. Hiç görmüyorlar. Yani bunun şartları var. İyi bir menajer bulacaksınız. O menajer insanlara girecek, şöyle veya bu şekilde onları motive edecek, bilmem ne yapacak falan filan. Ben hiç telefon etmiyorum. Ben kimseye bir şey söylemiyorum. Onlar istiyorum ki bu memlekette yazı yazan veya bir program yapan bir kişi merak edip bu adam bak milyonlar bunu dinliyor dışarıda şudur budur. Hı. Yani oturup bu adamla bir konuşalım falan filan demiyor kimse. Böyle bir ihtiyaç duymuyor ya. Böyle bir ihtiyaç duymadıktan sonra ben şimdi gidip de kapısında yatacak değilim adamın. Ben üretmeye devam ediyorum sadece. Bütün hadise bu. Hı. Ve yani Plakçılar Çarşısı'nda ayrıca şunu söyleyebilirim Esra. Hı. Plakçılar Çarşısı'nda en iyi plakları satan, en çok satan adamlardan bir tanesi.
0: Evet öyle, şu anda da öyle.
1: Çok şükür.
0: Yani, ama önceden sanki bir başka müzikal bir çarşı vardı değil mi? Un Kapanı gibi falan. 90'lı yıllarda mıydı o?
1: Yani hala şimdi plak sanayi gidiyor. Yani yürüyor bir şekilde. Hmm. Ama yani maliyetler
0: arttı.
1: Acayip artmış vaziyette. Ama yani ben şöyle bir şey düşünüyorum. Kazandığım telif haklarımın bir kısmını plak yapmak için harcıyorum. Oldum olası böyleydim. Oldum olası gitarlar, müzikal aletler, şunlar yani kazandığım paranın önemli bir kısmını bu işler için harcadım. Yani çok şükür iyi ki harcamışım. Hiç pişman değilim. Yani çocuklarıma da diyorum ki babanız böyle bir insan. Ancak bu kadar bir şeyler yapabildim. 11 tane plak ve bir de kitap.
0: Ne kadar güzel.
1: Ondan sonra bunu yapabildim ömrüm boyunca, ortaya çıkarttım. Yani kusurumuz oldu işte, aferin diyorum. Durum bu.
0: Peki aslında konserlerde başlayacak değil mi?
1: Artık konser yok.
0: Yok.
1: İstemiyoruz. Evet, konser 2 sene evvel bitti.
0: Özür dilerim, albüm çıkıyor, yeni bir albüm.
1: Efendim?
0: Yeni bir albüm çıkıyor.
1: Şöyle, doktorum dedi ki, yani konser atmosferi başka bir şey.
0: Tabii.
1: Güç isteyen bir şey. Hı. Halbuki sen dedi stüdyona gir, 2 şarkı söyle, yorulursan bırak. Ondan sonra çıkarsın, ertesi gün 1-2 şarkı daha söylersin. Şimdi böyle çalışıyorum ben. Hı. Yani işte evde önce pişiriyoruz işi, sözleri bitiriyoruz, müziğini yapıyoruz. Ondan sonra müzisyenlerle giriyoruz stüdyoya. Ondan sonra işi öyle çalıyoruz, bitiriyoruz falan filan. Ama yani yormadan, yorulmadan ve strese girmeden. Hı. Yani çalışma müsaadesi ancak bu kadar bana bundan sonra. Ama Cenab-ı Allah ne kadar nasip ederse, elimiz ayağımız tuttukça efendim çalışmalara devam edeceğiz. Üretime devam.
0: En büyük duan nedir Özdemir abiciğim?
1: Yani her şeyin hayırlısını ver Cenab-ı Allah. Onu söylerim. Allah'ıma hep dua ederim. Her şeyin hayırlısını versin. Hı. En önemlisi bu. Çünkü yani bu bir şeydir. Nasıl söyleyeyim? Bir lütuftur. Allah'ın vermiş olduğu bir lütuftur. Ve o lütfu hiç olmazsa kendin kadar toplumun, yaşadığım topluma da intikal ettirmen lazım. Benim şarkılarım eğer 3-5 kişiyi veyahut da dünyadaki milyonları etkiliyorsa, onu mutlu ediyorsa, defalarca dinliyorlarsa, işte budur yani. Bundan başka ben yani çıkıp birileri işte teşekkür ediyor, tebrik ediyor.
0: Çok güzel. Yani herkes yani çok seviyor.
1: Bu yani benim bütün zevkim inanın ki bu. Günde 2-3 tane çay içerim. Hı-hı. Bir kahve içerim. Hı-hı. Sabah kahvaltısından sonra. Başka hiç bir yani zevkim öyle hani seyahat zevki, ne bileyim içki, kumar, bilmem ne şu bu falan filan toplumsal. Hiç böyle bir hayatım yok. Yani öyle kendi kendine ama mutluyum.
0: Ne kadar güzel.
1: Evet. Yani bu kadarı bana yetiyor. Bunu yani yeni bir şey üretmek mesela çok enteresandır. Geceleri Allah bana geceleri tabii ilham verir. Bu çok enteresan bir şeydir.
0: Gerçekten üreten insanların ofisi gece.
1: Evet, sabaha karşı falan mesela böyle hemen kalkıp yazarım. Çünkü yazmazsanız bir daha o büyü kayboluyor.
0: Sözleri güfteden bahsediyorum.
1: Sözler güfte yani güfte de olsa söz de olsa, hı-hı, hemen kaydederim. Çünkü o büyüyü kaybedersek bir daha yakalayamıyoruz.
0: Hı-hı. Peki bu şöyle sevgili Özdemir Erdoğan abimiz. Bu eserlerin müzikleri yani eserlerin sözleri.
1: Evet.
0: Mesela sizin sözleriniz gerçekten hani aslında çok da iyi yazıyor olduğunuzla mütenasip bir şey söylüyorum.
1: Çok şükür.
0: Fakat bunu kıyaslama yapmayacağım. Herhangi bir şekilde bir isim de vermeyelim. Hiç de evet, gerek yok. Mesela şunu görüyorum. Son zamanlarda da aslında iyi sözler de görüyoruz yani şeyde müziklerde. Hı-hı. Şahsen benim rastladığım ya da dinlediğim daha böyle alternatif müzik yapan gruplar ya da işte solistlere baktığın zaman İyi sözlerde görebiliyorum. Hı hı. Bakabiliyor musunuz hani o sözlere ya da işte sizi çok irrite eden sözler oluyor mu? Ama bir şey de var ki bunun bir alıcısı da var mesela. Mesela burada ne devreye giriyor? Bu insanlara ne oluyor?
1: Yani şöyle diyeyim. Bir kere ben plak dünyasının içindeyim. Yani hala un kapanı çalışıyor. En az orada 5-6 tane büyük şirket var, var ve onlar çalışıyorlar. Onları biliyorum. Ama bir kere plak dünyasına giremiyorlar bu arkadaşlar. Yeni hiçbir şey yok. Mesela yılların sanatçısı Neco bir dizide bir şarkısı çaldı ve birdenbire Neco gündem oldu. Hmm. Ben çok sevindim. Yani çok çok sevindim. Çünkü sadece şarkıcı olunca başka bir şeyden para kazanmıyorsunuz. Besteci ve söz yazarı olunca ben mesela buradan veya işte düzenleme, aranjman bilmem ne, orkestra şefliğinden ben geçimimi sağlayacak bir parayı kazanıyorum. Ama şarkıcıların işi çok zor. Onların şarkılarını tutması lazım ve onlar sahne hayatına devam etmeleri lazım.
0: Yeni bir şey katıldı aslında.
1: Evet.
0: Rap diye bir şey tür de var. Yani şu anda çok
1: yani,
0: konuşulan.
1: Yani yıllar önce Neco'nun söylediği bir şarkının demek ki Neco zamanında iyi prodükte edilseydi, iyi lanse edilseydi o zaman da tutulurdu. Yani bazı şeyler var çok enteresan. Ben yani bugünkü şöhretimi 1972 senesinde yani zamandan efendim 50 sene 60 sene evvel yazdığım şarkılar ancak 3-5 sene evvel gündeme geldi.
0: İşte bundan bahsediyorum.
1: Evet. Hı-hı. Yani ben mesela oturup da bunların üstüne oturup reklam veyahut işte birilerine gidip bu şarkıları dinleyin arkadaş bilmem ne şurada bu demedim.
0: Demediniz.
1: Hiçbir şey söylemedim. Ben böyle bekledim. Aa, belirli bir zaman sonra bir de bakıyorsunuz pervane tuttu. Gurbet tuttu. İşte bilmem öbürküler tuttu. Şimdi bütün yani.
0: İkinci bahar.
1: İkinci bahar tuttu. Ne yani onun mi? Haricinde işte aç kapıyı gir içeri 52 milyon.
0: Aç kapıyı o çok.
1: Öbür güzel. Şey 80 milyona gidiyor gurbet. Efendim bütün dünyada. Efendime söyleyeyim yani şimdi.
0: Bu harika bir şey.
1: Hayır ama bakın öbür tarafta Özdemir Erdoğan karşıtlığı var. Bir taraftan hem de nasıl var biliyor musunuz? Hmm. Mesela büyük şirketler, emperyalist şirketlerle ilgileri var, temasları var. Mal satıyorlar, mal alıyorlar, şudur budur falan. Ve emperyalistler böyle özel sanatçıların desteklenmesini istemiyorlar.
0: Doğru.
1: Anlatabiliyor muyum? Öyle olunca onlar da mesela şöyle oluyor. Bakın çok enteresan Esra bunu söyleyeyim. Hı. Mesela diyor ki abi senin bu sevdim seni bir kereyi biz kullanmak istiyoruz reklamda. Olur kullanın. Hı. Ama senin sesinden değil falancının sesinden.
0: Öyle bir şey yok.
1: Hayır. Ben müsaade ediyorum.
0: Ay ben belirtmiyorum.
1: Parayı verin diyorum. Kime okutursanız okutun. Hmm. Şimdi böyle şeyler var. Korkuyorlar. Özdemir Erdoğan aman ön plana çıkacak. Ya bu yaştan sonra çıksan olur, çıksan olur.
0: Yani, çıksın Özdemir.
1: Hayır yani ben ya. Hayır. Hani söyledin ya üzüyorlar mı seni? Hmm. Hiç üzmüyorum. Üzülmüyorum. Yani çünkü yani olayı çözmüşüm bir kere.
0: Peki bir dizide oynar mısın?
1: Nasıl?
0: Bir dizide oynamayı düşündüğünüz, istediğiniz bir rol var mıydı? Dizi.
1: Abi şöyle bir şey var. Beni bir tarihte Türkan Şoray'la beraber oynatmak istediler. Filmin adı da Buğulu Gözler.
0: Aa.
1: Tabii onun meşhur filmlerinden bir tanesi.
0: Buğulu Gözler'i biliyor
1: musun? Buğulu Gözler. Hatta oradaki şiir de Türkan Hanım'a aitmiş. Bana getirdiler önce şiiri. Ben besteledim. Buğulu Gözler şarkısı. Velhasıl sonradan bir deneme filmi çekildi.
0: Ha.
1: Evet. Ben kendimi seyrettim. Hı. Yok ben artist olmayacağım.
0: Ben bu hali seviyorum. Yani insan kendisini yani ne yapıp ne yapamayacağını galiba şey yapıyor. Yani bu, yani kendisine cüret edebilmesi de güzel bence.
1: Yani,
0: bu kıyatta.
1: O be, yani benim yani ben en doğru eleştiriyi kendime yaparım.
0: Hmm.
1: Bakın 80 yani bu neydi o hastalık Allah kahretsin.
0: Herkes
1: evet.
0: Pandemi.
1: Pandemi.
0: Pandemi zamanları.
1: Pandemiye kadar. Her şey gayet güzel gidiyordu.
0: Evet.
1: Pandemiden sonra ben bir albüm çalışmasına başladım. Fakat belirli bir zaman sonra stüdyoya giriyorum ve o stüdyoda tansiyonum çıkıyor, sesim kısılıyor ve ben bir türlü doğru düzgün verimli olamıyorum. Hatta Cumhurbaşkanımız pandemiden zarar gören sanatçılar için televizyonlarda özel bir program tahsis etti. Böyle bir şey oluşturdu. Ve ben oradaki kondisyonumu da hiç beğenmedim.
0: O sahnedeki.
1: Evet. Dedim ki ya bu Özdemir Erdoğan bu, bir dakika bu ne oluyor bu Özdemir Erdoğan'a? Ve ondan sonra doktor fasılları bilmem neler şunlar bunlar falan filan hadisesi ortaya çıkınca benim bu tansiyon hadisem benim çalışmalarımı yani stres, heyecan bilmem ne falan filan olduğu vakit yorgunluk, enerji benim tansiyonum çıkıyor ve performansım düşüyor. O zaman dedi ki nasip bu kadarmış, 84 yaşında Özdemir Erdoğan sahnelere veda etti. Hadise bu. Yani bu tabii çok acı bir şey aslında. Hani canım şimdi çok istiyor bir sahneye çıkayım, şarkı söyleyeyim falan filan. Yani konserler vereyim. Hatta çok büyük teklifler var onunla ilgili. Ama diyorum doktor diyor ki tamam buraya kadar kardeşim motoru fazla zorlama. Fazla zorlama. Bu kadar. Bunu tevekkül Allah kabul ediyoruz. Ne yapalım? Kısmet bu kadarmış.
0: Yani buğulu gözler diyoruz.
1: Yani yapacak bir sürü şeyler var. Daha bir sürü besteler var. Stüdyoda söyleyeceğim şarkılar var. Yeni albüm çıktı. Çıkacak. Efendim yani o bitince ben başkasına başlayacağım hemen. Durmak
0: peki
1: yok.
0: Peki şöyle bir geriye geçmişe falan öyle bir şeyler söylemeyeyim ama şöhret psikolojisi. Gerçekten mesela şimdi hep söylüyoruz ya gençler çok büyük bir şey zannediyorlar ya bu şöhreti.
1: Evet.
0: Mesela ben mesela sanatçılar arasında gerçekten mutlaka ki vardır ki bu çizgiyi bilen, şöhreti

0: iyi anlatabilirim ama mesela Özdemir Erdoğan'dan bunu duymak isterim. Gerçekten hani hepimiz insanız, bir nefis taşıyoruz. Hı-hı. Bir yerde tamam böyle nefsi anlamda biz kontrol ettiğimiz sürece, estağfurullah ben sizden bahsediyorum, yani sanatçılardan bahsediyorum. Bir taraftan sonra ne zaman tehlikeli hale geliyor? Ya da ne zaman gerçekten kendinden uzaklaştırıyor? Ne zaman seni şöhret nefsinle dost hale getirebiliyor? Ya da onun tahakkümüne karşı itiraz edemeyeceğin bir pozisyona doğru sürüklüyor şöhret ne zaman?
1: Yani şöyle diyeyim, ben taahhüt altına girmekten hiç hoşlanmıyorum. Hı hı. Ve hani kişi kendini bilmek gibi irfan olamaz derler ya.
0: Evet.
1: Ben kendimi biliyorum. Mesela Sayın Cumhurbaşkanımız 100. yılda, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında bir konser tertip etti ve o konserde benim şarkı söylemem istendi. Hı hı. Şimdi düşünebiliyor musun? 83-84 yaşında bir adam buradan uçakla şeye gidecek, Ankara'ya gidecek. Hı hı. Ankara'da senfoni orkestrasından prova yapılacak. Ondan sonra akşam canlı orkestra önünde şarkı söylenecek. Hı hı. Ve affımı istedim ben. Dedim ki bunu yapamam. Yani kendi kendime önce bir tarttım, ben bunu yapabilir miyim? Yapamam. Onun için de hem sahne, yani artık sahne işi, dediğim gibi bu güç isteyen, enerji isteyen, sadece bu tecrübe, mecrübe falan filan bir şey değil. Yani bu kişinin bir kere dediğim gibi aşkla meşk, güçle ve enerjiyle olacak bir şey. Enerjiniz yeterli değilse o zaman bunu zorlamayacaksınız. Ben de haddimi bilerek affımı istedim. Çünkü onun altından kalkabileceğim bir şey değildi. Hele o provalar beni bitiriyor. Yani hmm. O kadar çok titizim bu hususta da, bir de üstelik her şey mükemmel olsun diye. Efendim orada 2 saat ben provalar yapacağım. O 2 şarkının provası, şusu busu. Ondan sonra da çıkıp akşam yani canlı şarkı söyleyeceğim. Bu benim yapamayacağım bir şey değil. Sonradan işte doktoru aldılar benim yerime. O çıktı söyledi şarkı. O daha gençtir bana göre.
0: Doktoru derken sizin ne yok öyle bir şey?
1: Şey.
0: Sanatçı doktor.
1: Evet, şarkıcı doktor.
0: Tamam. Evet. Sevgili neydi ismi? Bilmiyoruz. Vermiyor muyuz? Tamam.
1: İşmi şimdi hatırımda değil.
0: Evet, doktor. Tamam. Ben hatırlayamadım. Sevgili Özdemir Erdoğan'la muhteşem sohbet gerçekleştirdik. Yavaş yavaş programımızın da sonuna böyle. Yormadık ama güzel aktı program, değil mi? Çok güzel aktı.
1: Yok, ben senden elektriğim tutar.
0: Evet.
1: Yani bu çok önemli. Yani senin doğal halini muhafaza etmen veyahut işte aman her şey güzel olsun diye mesela titrememen ve içinden geldiği gibi notlarına bazen bakarak falan filan oturup.
0: Hı-hı. Ama yani, ben Özdemir Erdoğan'a çalıştım. O ayrı. Notum yok.
1: Yani doğallık ama, evet yani beni rahatsız eden bir yapaylık ortada yok.
0: Değil mi?
1: Böyle olunca
0: çok teşekkür ederim. Benim
1: de çenem açılıyor. Ben de işte anılardan filan bahsettim.
0: Anılardan. O zaman şöyle yapalım. 5 saat daha uzatalım biz bir programı. Öyle deyince konuklar bir duruyor.
1: Hayır, benim şimdi senin programının başlayış saati benim yatma saatim.
0: Ha, onu konuşalım. Ha, İçeride çay içerken.
1: Evet yani benim yatma yani ben yemekten sonra 2-3 saat işte biraz çalışırım falan filan. Olmazsa mesela çok samimi bulduğum Kemal Sunal filmi seyrederim. Çünkü onlar o vurdulu kırdılı Amerikan filmlerinden çok daha mesaj içerikli.
0: Buradan da anlıyoruz ki Özdemir Erdoğan yeni dönem dizilerinden boykot ediyor ve seyretmiyor.
1: Yok, boykot değil. Yani onların içerisinde yani Amerikalıların en büyük avantajı şu. Onlar çok yapıyorlar. Yani 100 tane eser yapıyorlar. Bunların içerisinde 3-4 tanesi bazen tutuyor. Yani burası muhakkak yani güzel şeyler çıkıyor ortaya.
0: Mutlaka ki.
1: Evet.
0: Evet, programımızın sonuna geldik. Hemen böyle içeride konuşalım sevgili Özlem abicim. Bunları orada konuşuruz. Böyle kestim gibi oldu. Hakkını helal et. Çok güzel. Zaten 2 saat boyunca çok teşekkür ederim. Böyle kameralar varmış. Yokmuş ama insanlar bizi çok güzel muhabbet şeklinde dinliyorlarmış gibi hissettirdin. Çok teşekkür ederiz sevgili Özdemir Erdoğan'a. Sahnenin önü arkası efendim, Kadran Yayınları'ndan. Kitabımızı da şöyle gösterelim. Biz de gidiyoruz. Mesajlarınız için çok teşekkür ederiz. Bugün programımızda gerçekten kalbi güneş gören, sanatı güneş gören sevgili usta sanatçı Özdemir Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum beni kırmadığı için. İnşallah ikinci bundan sonraki programda 5 saatte gideceğiz. Onun sözünü alır gibi son gülüş de önemliydi. Evet. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür
0: ederim. Önümüzdeki hafta yaşarsak efendim. Bu arada bayram. Herkesin de burada bayramı mübarek olsun. Onu da bir bayramlaşırız.
1: Ben de en içtek dileklerimi. İnşallah her şey çok güzel olsun.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Evet, hayırlısı olsun.
0: Hayırlısı olsun. Bizim evet. En büyük duamız bu. Sevgili Özlem evet. Erdoğan'ın en büyük duası. Hayırlısını dilemek ve hayırlısı olsun.
1: Dinleyicilerimizin de yani kurban niyetlerini ve Allah onların kurbanlarını da Allah kabul etsin.
0: Çok teşekkür ederiz. Amin inşallah. Önümüzdeki hafta yaşarsak Rabbim nasip ederse buralarda olacağım. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hayırlı geceler diliyoruz. Eyvallah diyoruz.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta dünyaca ünlü piyanist Tuluyhan Uğurlu kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te, 24'te.

0: Merhaba sevgili izleyenler ve dinleyenler. Portre'den selamlar, sevgiler. Bugün portremizi iki ayrı çerçevede ele alacağız. Hem ikisi birbiriyle etkileşim halinde olacak ama müstakilen varlık gösteren şeylerden de söz etmiş olacağız. Belki de üç çerçeve demek daha doğru olabilir. Çerçevelerin birinde Cemal Süreyya'yı göreceğiz, diğerinde onun şiirini göreceğiz ama onu anlamlandıracak ve bize tarif edecek, belki bir bakış sunacak olan kişi ise Doktor Elyasa Koytak olacak. Sosyolog, şiirle yakın teması olan biri, hem çevirileriyle hem kendi dünyasında yer edişiyle birlikte. Fakat elimdeki kendini yazan habitus, Cemal Süreyya şiirinin sosyolojisi kitabıyla bize bu iki alanı bir araya getiren, yeni bir şey söyleyen bir ses duyurdu. Ve o duyduğum ses doğrusu çok ilgimi çekti, merakımı uyandırdı. Kitap okumayı seviyorum ama yazanının rehberliğinde o yola devam etmeyi daha çok seviyorum hocam.
1: Harika.
0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Ben bir gün kitapçıda şöyle bana yolda eşlik edecek, sevdiğim, tanıdığım bir şey üzerinden gideyim derken bu illüstrasyonla tanıyorum bu adamı dedim. O Cemal Süreyya'ydı. Tamam, güzel. Fakat baktım hikaye o değil. Başka bir şey anlatılıyor burada. Şiir, evet şiirle ilgili. Fakat siz girişte de ifade etmişsiniz, söylemişsiniz. Onu bir parça izleyenlerimizle paylaşalım. Sosyal bilim açısından, sosyoloji açısından ki alt başlığında da zaten söylüyor burada kendini anlatırken. Cemal Süreyya şiirinin sosyolojisi. Biz şiiri, müziği kendi başına, kendi varoluş biçimiyle alıp ondan bir zevk, bir tad alıyoruz. Öyle bir duyumumuz var. Ama sizin bakışınız çok ilginç geldi. Şiirin sosyolojisi olur mu?
1: Oluyor ve ben burada tam dediğiniz gibi onu yapmaya çalıştım. Yani şiire bir adım geriden bakarak, biraz serin kanlı bakarak acaba bu şiiri mümkün kılan sosyal şartlar ve deneyimler nelerdi, neler ola ki sorusunu sordum. Ve özellikle Cemal Süreyya'nın şiirine ve onun da etrafında ikinci yeni şiiri dediğimiz şiir tarzına sosyolojik açıdan bakmaya çalıştım.
0: O perspektiften, o pencereden ele almışsınız. Çerçeveyi öyle oluşturmuşsunuz, kurmuşsunuz ama şimdi Elyasa Koytak'ın şiirle, edebiyatla ilgisi, ilişkisi ne ola ki?
1: Evet. Ya tabii benim şiir kitaplarım var. Şiir üzerine başka yazılarım da kitaplaştı. Aslında şunu belki söylemem lazım. Bu çalışmayı yapmak benim için biraz zordu. Çünkü şiire özel bir hevesim ve merakım var. Dolayısıyla kütüphanede o dönemin 1950'lerin şiir kitaplarını, ilk baskılarını, hatta bazen böyle şairlerin imzalı nüshalarını buldukça sosyolojik incelemeden ziyade şahsi merakımın peşinde gitmek gibi bir tuzağa da düşe yazdım. Yani ama günün sonunda bunun bir tez olduğunu, bir bitmesi gereken bir çalışma olduğunu da unutmadım ve tamamladım. Kapaktan bahsettiğiniz güzel de bir kapak oldu. Yani çok. Sağ olsunlar, Vakıfbank Kültür Yayınları bu konuda özenli bir baskı yaptı. Mesut Bostan bu kitabın yayınlanmasına vesile oldu. Teşekkür ederim tekrar ona. Oturup çalıştım ve kitabın bu son halini vermiş oldum. Şiirin sosyolojisi, aslında haklısınız. Çünkü çok alışık olduğumuz bir şey değil. Yani şiirle çok şahsi, çok muhterem bir ilişki kuruyoruz. Çok mahrem bir ilişki kuruyoruz. Doğru. Şairler de böyle insanlar. Ama sosyoloji bilimsel bir inceleme nesnesi yapıyor. Neyi incelerse bunu yapıyor. Yani ve bu biraz soğukluk katıyor, biraz teknik katıyor. Alıştığımız hassasiyetleri biraz terk etmeyi gerektiriyor. Böyle bir işe kalkışan sosyoloğun biraz zorlandığı şeyler bunlar. Ama katkılarının da iyi olduğunu düşünüyorum. Yani şiirin bizzat daha iyi okunmasında ve daha yakından okunmasında da sosyolojinin böyle bir katkısı olduysa en azından benim için güzel bir şey.
0: Okur olarak söyleyebilirim ki bir kere büyük bir zevkle, keyifle ve akıcı bir biçimde okunan bir şey. Ben bunu gerçekten önemsiyorum. Bir şeyin hem içeriğinin tatminkar ama hem akışının zevkli olması her zaman bulunacak bir şey değildir aslında. Yani bunun ilgilisi mi okumalı, zevk almak için mi okumalı, meraklı birinin mi ilgisine girer, bu sadece nasıl olur filan diye. Hepsini karşılayacak bir şeyle karşılaştım burada. Ve fakat bir parça tuzaklarından kendiniz açısından da söz ettiniz. Okur olarak ben bunu hissediyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Bir sosyoloğa da böyle cümleler kurmak fazla cüretkar biliyorum ama biz sevmeyi çok severiz.
1: Güzel.
0: Sevmeyi severiz. Sevmemeyi de severiz. Nefreti de severiz.
1: Taraf tutmayı
0: tutmayı severiz.
1: Ait hissetmeyi severiz. Bu da sosyolojik bir şey. Yani evet. Türkiye'de aidiyet hissi çok güçlü bir his. Ailemize, akrabalık bağlarımıza, memleketimize, değil mi? Mezun olduğumuz okullara, orayla kimlikleniriz yani. Ya da meslek grubumuza çok güçlü bir aidiyet duyarız, değil mi? Biz gazeteciler, biz hukukçular, biz sosyologlar falan.
0: Dolayısıyla yani bir bütün kimlik oluşur orada.
1: Tabii. Türkiye'de özellikle bu kimliklerin oluşumu bir de iç içe geçiyor. Yani öyle bir tarafı da var. Bu kitapta anlatılan hikaye de, yani Cemal Süreyya'nın hikayesi de bir kimlik hikayesi aslında.
0: Onun detayına geçeceğiz ama gerçekten merak ettiğim şey şu oldu. Çünkü ben hani bu toplumun bir parçasıyım ve fert olarak kendimi ne kadar özel ve farklı hissetsem de aslında ben bu toplumun parçasıyım. Evet. Ve tepkilerim, yaklaşımım benziyor. Evet. Onun için söyledim az önce. Sevmeyi seviyoruz, sevmemeyi de seviyoruz. Aidiyeti ve taraf tutmayı seviyoruz. Dolayısıyla mesela sevdiğimiz şairler var.
1: Tabii.
0: Bu sevdiğimiz şairler sadece dillerini sevdiğimiz, sevmediğimiz şairler değil. Hangi taraflarda olduğuna, nerede durduklarına göre sevdiğimiz, yetiştiğimiz yerlerden, ait olduğumuz sosyolojiden getirdiğimiz alışkanlıklarla tanımasak da sevmeye koşullu olduğumuz ve yine tanımasak da sevmemeye de koşullu olduğumuz isimler olabiliyor. O yüzden
1: tanıyınca da sevmekten vazgeçiyoruz bazen. Fazla yaklaşınca yani meşhur yazarların böyle bir şeyi de var. Şairlerin, romancıların, değil mi? Biraz gerçek hayatına sızdığınızda ya da ona maruz kaldığınızda hayal kırıklığına uğrama durumu da oluyor.
0: Onun için seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli diyerek devam ettiklerimiz de oluyor hakikaten. O bakımdan serin kanlı kalarak okumak bize mesela yani zevk aldığımız bir şey. Suyu içiyorum ve zaten hem benim için faydalı hem de lezzet alıyorum ben bundan. Ne olduğunu bilmek ne kazandıracak bana diye düşündüm. Yani Cemal Süreyya'yı okumayı seviyorum, ilginç buluyorum. Her şeyini çok iyi bilmiyorum ama rastladığım şeylerde beni etkileyen bir orijinalliği olduğunu düşünüyorum. Bir akışı olduğunu düşünüyorum. Tabii buluyorum kendi içinde onu filan. Fakat dönemi, alışkanlıkları yani ben zannediyorum ki mesela sadece Cemal Süreyya için değil, bir yazar o şeyi söylemek istemiştir ve söylemiştir. Halbuki siz bir zaman ve zemin tanımladınız.
1: Kesinlikle. Yani Cemal Süreyya'nın en bilinen şiirliğini hatırlayalım. Gül şiiri. İlk mısra işte gülün tam ortasında ağlıyor. Ne güzel bir ifade. Ve bu okuyan herkese belli duygular şiirin devamı da dokunuyor. Ve bu şiirin hayatta bir yeri var. Yani ama bu kitapta yapmaya çalıştığım şey bu şiir 1953-54 yıllarında yazıldı. Ve bu şiirdeki hüzün duygusu, ulaşamama duygusu aslında tema olarak yani aşk teması, işte firak, ayrılık, sevgili, bu tema çok klasik bir tema. Yani Fuzuli'de insanların yazdığı ilk şiirlerde olan bir şey. Ama neden o şekilde yazıldı? Neden Cemal Süreyya o şekilde o şiiri yazdı? Çünkü çok yenilikçi bir şekilde yazdı. Bu şiir ilk yayınlandığında da dikkat çekti hemen. Ve burada bir tuhaflık var, burada bir yenilik var dendi. Sorduğum soru da şu: nasıl oldu da 1953-54'te bu şiiri, bu şiirleri genç bir şair olan Cemal Süreyya'yı yazmaya sevk eden faktörler, sosyal etkenler nelerdi? Neden Cemal Süreyya yazdı? Ya da Sezai Karakoç, çok yakın arkadaşı o dönemde, ikinci yeğeninin ortasındaki iki şair bunlar. Nasıl oldu da bu iki şair yeni bir şiir tarzı ortaya koydular? Bütün bir sosyal hikayesine baktığımızda öyle hüzünlü, öyle acılı bir yerden geliyor ki bu birinci ihtimalin kaldırabileceği bir deneyim değil. O kendini Türkçe'de, Türk şiirinde bir Türk şairi olarak kurmak, yeniden kurmak zorunda. Dolayısıyla ismi de yeniden.
0: Yani ben şöyle çok özür dilerim böldüm ama aklımdan, hafızamdan isimler geçiyor. Bu adam Ahmet Haşim değil.
1: Değil.
0: Sosyal sınıf olarak değil.
1: Değil.
0: Çevre olarak değil. Evet. Şehir olarak, mekan olarak değil. Dönem olarak değil.
1: Değil.
0: Yahya Kemal de değil.
1: Değil.
0: Sınıf olarak değil.
1: Konakta büyümemiş.
0: Evet. Böyle bir hikayesi yok.
1: Evet.
0: başka bir hikayeden geliyor. Yani iki şair içinde söylediniz evet. ama Cemal Süreyya'dan başlayarak nereden geliyor? Yani sürgün de var orada hatırladığımızda. Evet, evet. Aile hikayesi olarak kişisel değil sadece. Bir şeyler var. Evet. O katmanları neler oluşturuyor? Onu o zirveye çıkacakken özgün sesinin peşinden götüren katmanlar neler?
1: Evet, evet. Yani bugün Erzincan'ın güneyindeki bir yerde doğuyor. Küçük bir yerde, mütevazi bir yerde doğuyor. Babası şoförlük yapan mütevazi bir kişi. Ailenin ekonomik durumu çok kötü değil ama iyi de sayılmaz. Ama Cemal Süreyya'nın küçüklükten itibaren çok yoğun bir sözlü kültüre aşina olduğunu, halk hikayeleri, destanlar, Hazreti Ali Cenkleri gibi şeylere aşinalık kazandığını ve oradan bir edebi yatkınlık geliştire geldiğini görüyoruz. Ailesi 1937-38 Dersim olaylarında sürgüne tabi tutuluyor. Kendisi küçük yaşta iki kız kardeşiyle birlikte Bilecik'e, başka yerlere sürgüne gidiyor. Üvey annelik yaşıyor ve annesini de, kendi öz annesini kaybediyor çocukken. Dolayısıyla hem sürgün hem aile kayıpları onda yoğun bir ilk deneyim mi oluşturuyor. Bir yandan da edebi yatkınlıklarının ilk biçimleri tanınıyor. Aile içerisinde tanınıyor, ilkokulda tanınıyor. Nasıl tanınıyor? Şiir okuma günlerinde, küçük edebiyat derslerinde, ödevlerde öne çıkıyor. Küçük ödüller alıyor. Artık o bir şair potansiyeli, potansiyel bir şair olarak görülüyor akranları tarafından. Bu çok önemli bir şeydir. Yani sosyolojik
0: açıdan onun tanınması da çok enteresan.
1: Çok önemli bir şeydir. Yani ilkokulla lise hayatı arasında akran gruplarının bir kişiyi nasıl tanıdığı ve tanımladığı, kişinin kendini tanımlama biçiminde çok etki eder. Ben şöyle evet. tanınıyorum. Yani ben grup lideri olarak

0: olarak tanınıyorum ya da grubun dışında biri olarak tanınıyorum. Çok kritik bir...
1: Nasıl tanımlandıysa o mu güçleniyor? O yüzden.
0: Tabii, tabii. Orası keskinleşiyor. Orası artık müstakbel bir kimliğe dönüşüyor. Açığa çıkabilir daha sonraki deneyimlerle ama üstü örtülü de kalabilir. Burada kişinin kendi özgürlüğü, özgür tercihi, iradesi. Cemal Süreyya'nın bunu tercih ettiğini, bu şair kimliğini mülkiyeye gelene kadar üstlendiğini ve mülkiyede de artık kamusallaştırdığını görüyoruz. Artık bir şairim ben ve adımı da değiştiriyorum ve şiirlerim yayınlanıyor. Hele hele dediğim gibi 1954-55'ten itibaren şiir dünyasının ortasında, polemiklerin ortasında Oktay Rifat, Atilla İlhan gibi zaten bilinen güçlü konumlara sahip diğer şairlerin de karşısında onlarla da tartışmalı bir şair olarak konumlanıyor ve çok genç yaşta. Yani 20'li yaşların başında ikisi de Sezai Karakoç da hakeza. Yani şu kitapta dikkat çekmek istediğim şey aslında Sezai Karakoç'un dergisi oldu. 1954'ün sonu 55'te yayınladığı, iki sayı yayınladığı Şiir Sanatı diye bir dergi var. Çok bilinmiyor. Sezai Karakoç çünkü Diriliş dergisiyle hani ismi çok özdeşleşmiş bir rahmetli öyleydi. Ama 1955'te yayınladığı Şiir Sanatı dergisi aslında yeni şiir tarzının ilk hamlesini oluşturuyor. Orada Cemal Süreyya'nın şiirleri var, başkalarının şiirleri var, manifestoları var kendince. Mesela Turgut Uyar, o da çok bilinen bugün, çok beğenilen şairlerimizden biri. Turgut Uyar'ın Geyikli Gece şiiri, yani Dünyanın En Güzel Arabistanı kitabının ilk şiirlerinden biri ve ikinciyenin de simge şiirlerinden biridir Geyikli Gece. Geyikli Gece hakkında ilk yazıyı Sezai Karakoç yazıyor o kitap, o dergide ve çok da olumlayarak yazıyor. Diyor ki bu işte aradığımız yeni şiirin örneğidir diyor. Kendisi de çünkü o sırada Kapalı Çarşı gibi, Şah Damar gibi şiirlerinde benzer bir şiir tarzını zorluyor. Ve o dönemde o genç şairler Ankara'da bir tür birbirleriyle yankı yapacak arayışlarda olduklarını fark ediyorlar ve hasbelkader buluşuyorlar, daha sonra arkadaş oluyorlar, arkadaşlıkları bazen ömür boyu da sürüyor. Dolayısıyla orada bir enerji yoğunlaşması oluyor. Arka planında ama hem Sezai Karakoç'un hem Cemal Süreyya'nın yaralı sosyal deneyimleri var. Bir kısmı politik nedenli, bir kısmı ailevi ölçekte yaralı sosyal deneyimler var ve aslında şunu söylemek lazım. 1950'lere kadar Türk şairi dediğimiz insanın sosyal profili aslında üst sınıftı. Yani saydığınız şairler olsun,
1: evet,
0: ya da bir adım geriye gidelim, Servet-i Fünun edebiyatı, işte Tevfik Fikretler, Halit Ziyalar, Hamitler, Ekremler, bunların hepsi çok Osmanlı'nın üst sınıfı. Okumuş, yazmış, okuma yazma oranının %10'u geçmediği bir toplumsal vasatta devlet sınıflarının bir parçasıydı. Mektep medrese görmüşlerdi. Yani Mehmet Akif, milli şairimiz de öyleydi. Mehmet Akif de çok yoğun bir ilmi muktesebatı olan ve işte meslek olarak veterinerlik okulundan mezun, devlet görevlerinde bulunmuş bir mebustu. Ama 1950'lerde ilk defa toplumun ücrasından gelen genç şairler o gelme hikayesini şiire taşıdılar. Evet, evet.
1: Hoş geldin denildi mi onlara?
0: Tabii ki hemen denmedi. Yani Atilla İlhan olsun, Oktay Rifat olsun çok polemik yaşadılar. Sezai Karakoç çok yoğun bir şekilde o dönemde savundu. Yeni şiiri savundu. Ama kısa sürede de ciddi bir kabul ihsas ettiler. Yani Yeditepe Şiir Ödülü'nü aldılar. Pazar Postası'nda çok yoğun bir yayın faaliyeti yürüttüler. Özellikle 1960'larda bu yeni şiir tarzı artık genç şairleri etkileyecek noktaya geldi.
1: Bir şey soracağım bu noktada. Şimdi adını biz koyuyoruz dedik ama evet, o dönemde bir kırılma yaşanıyor. Bir değişim dönüşüm sürecinden geçiliyor ve işte merkezde değil periferidekilerin merkeze doğru gelmesi.
0: Evet.
1: Ama bir yankılanmadan da söz ettiniz. Yani yeni yetişen bir neslin birbirini tanıyarak, görerek çoğaltması birbirini ve
0: evet,
1: kendini de var etmesi.
0: Evet.
1: Çoğaltarak var etmesi falan gerçekleşiyor. Eski dönem söz söyleyen kalemler için, şairler, yazarlar için bu artık sosyolojik olarak karşı konulamaz bir durum olduğundan mı kabulleniliyor, yoksa seviliyor mu bu yeni söz tarzı da? Bunu da merak ediyorum bir taraftan. Çünkü bazen de akar, yeni
0: evet,
1: nesil akar
0: evet,
1: ve bu artık önünde duramayacağınız bir
0: şey. Bir dalga gibi gelir.
1: Dalga gibi gelir ve alışılır. Artık o kıymetli midir yoksa alışılması gereken bir şey midir? Bu da yani bir ikilem olabilir.
0: Burada aslında şunu görüyoruz. Türk şiirinin katılımcı, demokratik bir tarafı var. Yani yeni bir şiir tarzı, yeni bir şiir kuşağı, güçlü bir ifade biçimiyle geldiğinde bu gerçekten karşı konulmaz bir şey olarak şiir dünyasının ortasına yerleşiyor. Bu illa ödül alması, çok satması gerekmiyor. Genç şairleri etkiliyor mu? Gerçekten de 1960'lı yıllarda ilk defa şiiri yazan genç şairlerin üzerinde ikinci yeni etkisi çok barizdir.
1: Cahit Zarifoğlu. Ve çok kısa bir dönem içtiniz.
0: Cahit Zarifoğlu ve İsmet Özel en meşhurları. Bu iki şairin ilk şiirleri üzerinde ikinci yeninin zaten mektuplaşıyorlar, tanışıyorlar Cahit Zarifoğlu, Cemal Süreyya'ya falan. Çok barizdir. Bu önemlidir. Bu etki önemlidir. Ama işte rahmetli Atilla İlhan. Çok uzun yıllar boyunca ikinci yeniye hep olumsuz baktı ve eski suçlamalarını sürdürdü. Hani o çok vazgeçmedi. Ama önemli olan galiba ikinci yeni şiirinin ya da yeni bir şiir tarzının topluma açtığı yeni alanlar var mıydı? Yani daha sonra gelen bütün bir toplum kuşakları, her birimiz, gençler, yeni kuşaklar bu şiirde kendimizi bulduk mu? Kesinlikle bulduk. Bulduk ki okuyoruz. Ve hem Cemal Süreyya'nın hem onların etkilediği az önce saydığım isimlerin ve başkalarının şiirleri Türkiye'de çok yüksek bir kabul görüyor, ezberleniyor. Dolayısıyla şiirin kıstası o yüzden kurumlardan ziyade toplumsal kabul. Karşı. En azından Türkiye'de böyle. Fransa'da belki tam böyle değil. Hani uzun bir
1: daha
0: konu
1: mı kurumsallığı
0: ama. Evet,
1: olan
0: yani
1: bir
0: orada kurumsal kabuller, ünvanlar, ödüller, hangi yayın evinden çıktı gibi şeyler çok çok daha kritik olabiliyor. Roman türünde belki daha ama şiirde bir en başta söylediğim demokratik bir vasat var. Bu yani toplumun daha belirleyici olduğu anlamında demokratik. Hani bu şiirde var. Bu bugün de böyledir. Yani Türk şiirinde toplumun getirdikleri önem kazanır, toplumun kabul ettikleri değerli olur.
1: Cari olur ve yaygınlaşır.
0: Evet, evet, kesinlikle böyle bir şey var. Yani Cemal Süreyya ve Sezai Karakuş ne yaptılar? Ankara'da, yani yeni kurulmuş bir şehirde, yani 1930'ların, 40'ların Ankara fotoğraflarına bakarsanız çok tuhaf manzaralar görürsünüz. Şu anlamda yeni bir bina, diyelim ki işte Mülkiye'nin binası 37-38'de yapılmıştır. Ya da bir işte opera binası ya da işte yani Cumhuriyet'in bir takım yeni binaları ama sonra böyle bir 2 kilometre düzlük. Sonra bir 3 kilometre
1: şimdi
0: arsa.
1: Şimdi diyecektim boşluklar evet. içinde. Evet,
0: birkaç tane yapılan. Koyun, birkaç tane köylü. Yani Ankara o yüzden biraz biçimsiz bir şehirdi o zamanlar. Ama bu biçimsiz şehire bir biçim kazandırdılar şiirde.
1: Yani inşa oluş sürecine mi eşlik
0: evet,
1: ettiler?
0: Evet, yani Cumhuriyet dediğimiz varlık kendini kurarken onunla uyumlu anlamında değil ama onunla aynı süreçte şiir de kendini kurdu. Bir Cumhuriyet deneyimi olarak şiir kendini kurdu. Çok da ayrı düşerek.
1: Yani. Destekleri ve karşıtlıklarıyla tabii. Yani hep bir barış ve sulhtan bahsetmiyoruz burada. Tabii. Aksine tabii. Bir cidal de hep var.
0: Sezai Karakoç'un işte Şah Damar, Kapalı Çarşı şiirleri çok erken şiirleridir. Yani yine 20'li yaşların başında ikinci yeniyi zorladığı şiirlerdir. İlk şiirleridir. Orada ne diyor mesela? Sen onlara Cuma gününün hürriyet kadar kutsal olduğunu anlat diye bir nasıl diyelim ikonik bir mısra vardır. Yani şimdi bu çok yeni bir söz. Ve konuşur gibi yazıyor.
1: Evet.
0: Hitap ediyor aslında. Şahsı böyle değil. Yani Sezai Karakoç'un böyle hatip tarafı yoktur. Yani böyle kitleleri sürükleyen bir ideolog tarafı yoktur. Çok daha entelektüel, edebi bir imajı vardır. Hani rahmetlinin. Ama sen onlara Cuma gününün hürriyet kadar kutsal olduğunu anlat diyor Kapalı Çarşı şiirinde. Ve çok daha fazla ifadeler de var. Bu yeni bir şey. Ve bunu şiirin biçiminde yapması çok değerli. Mesela Ötesini Söylemeyeceğim diye bir şiiri vardır. 1953 tarihli. O Fransız işgali altındaki Tunus'taki bir kız çocuğunun ağzından yazılmıştır. Çok yeni bir şey. Bunu ilk defa yaptı Sezai Karakoç Türk şiiri tarihinde. Yani Tunuslu bir Türk olmayan Tunuslu bir kız çocuğu, Müslüman başka bir toplum ve Fransız işgali altında bir bağımsızlık mücadelesi var. Ve orada o kızın ağzından Fransız bir kadından bahsediyor, Fransız subaydan bahsediyor, kendi Tunuslu erkek çocuğundan bahsediyor. Bu yeni bir şey. Yeni
1: merkezden çıkarıyor aslında kimliğini. Evet, ve çok geniş bir alanda tanımlıyor.
0: Evet. Yeni bir ses

kazandırıyor. Yeni bir ses. Yeni bir soluk getiriyor. Yeni bir deneyimin imkanını zorluyor. Zaten işte Turgut Uyar'ın böyle çok atıf yapılan ifadesi de burada anlam kazanıyor. Yani o bütün mümkünlerin kıyısında ifadesi Turgut Uyar'ın. Aslında ikinci yeni Türk şiirinde hangi sosyal deneyimlerin ifade

0: bizi temel alması bakımından çok önemlidir. Hızır'la 40 saat çok modern bir klasiktir. Hızır'la 40 saat ve gerçekten de modern Avrupa şiiri ile yan yana konulduğunda çok güçlü duran bir kitaptır Hızır'la 40 saat. Ve ikinci yeni şiiridir ama içerik bakımından son derece yerli ve dini bir hissi vardır, deneyimi vardır. Bu da yeni bir şey. Bu da daha yani Yahya Kemal'in yazdığı bir şey de değil,
1: değil
0: bu.
1: Evet. Yani gelenek klasik biçimde talep ve ifade edilirken evet. Burada gelenek veya inanç modernist bir bakış açısıyla ve dille ve alışkın olunmayan bir biçimde kimlik kazanıyor gerçekten.
0: Evet, evet.
1: Bu şaşırtıcı ve kendine aslında nasıl bir sevgi haresi oluşturabilecek, ilgi haresi oluşturabilecek müphem bu yani. Çok şüpheli bir şey ortaya çıktığında.
0: Evet.
1: Kabul görmesi de o bakımdan çok enteresan.
0: Evet. Hiç de kolay olmuyor.
1: Değil.
0: Evet.
1: Ama kim sahiplenecek çünkü? Yani içerik olarak mı, biçim olarak mı yaklaşacağız?
0: Evet, evet. İşte ilk çıktıklarında genelde bir şeylere indirgenerek eleştirilmiş. Yani mesela Cemal Süreyya'nın şiirinin bireyci olduğunu söylüyor. Atilla İlhan yani. Hatta burjuva şiiri falan denmiş. Halbuki sosyal kökenini az önce konuştuk Cemal Süreyya. Çok mütevazi ve parasız yatılı okumuş ortaokullarda. İstanbul'a gelmiş, Haydarpaşa Lisesi falan. Çok zorlu bir hayat. Dolayısıyla burjuva şiiri en son denecek şiirlerden bir tanesi. Ama bu polemik de olmadan olmuyor. Zaten edebiyat dünyası ya da daha genel olarak kültür sanat dünyalarında yeni bir şey hiçbir zaman hüsnü kabulle karşılanmaz. Çünkü birilerini rahatsız eder. Birilerinin kazanılmış konumlarını rahatsız eder. Garip şiirini özellikle yerinden etti ikinci yeni. Ve bir de dünya görüşünün şiirde kolaylıkla bir vaaz gibi söylenmemesini getirdi beraberinde. Hızır'la 40 saat o yüzden çok önemli. Yani Hızır'la 40 saat bir modern klasik. Hızır geçiyor. Hızır Kur'an-ı Kerim'de geçen ismen geçmese de işte ima edilen ya da bütün bir İslam tarihinde
1: varlığını
0: yeri olan
1: İslami literatürden bildiğimiz,
0: gelen bir şey. Evet, evet.
1: Bir
0: ama kimlik. Çok modern bir şiir kalıbı içerisinde. Bu kabul görmeyecek. Zaten Sezai Karakoç Köpük şiirini yazdığında yine 1960'larda çok uzun bir şiirdir o da. O şiiri yazdığında sağcı bir dergiye gönderdiğinde o derginin editörleri şiiri basmıyorlar. Şöyle diyorlar gerekçe olarak. Şekil ilerici, muhteva gerici. Ya bu Sezai Karakoç'u çok iyi anlatan bir şey. Yani bu bir çelişki gibi görünüyor onların bakış açısından ya da işte bir şey gibi ama aslında 1950'lerden bu yana toplumun modernleşme hikayesinde hep bunu yaşıyoruz. Şeklimiz ilerici, yenilikçi, ondan sonra çağdaş diyelim yani çağın getirdiklerinden hiç geri kalacak bir tarafımız yok. Ama inancımız, içeriğimiz, köklerimiz, önceliklerimiz,
1: referans noktalarımız
0: tırnak içerisinde,
1: inanç temelli tabii
0: tırnak içerisinde gerici ya da bize has, bize özgün ve köklü.
1: Ha, bu daha yumuşak oldu evet. Gerici deyince ben rahatsız olmaya başlamıştım burada ama çünkü evet belki sosyolojik olarak bakıldığında siz serin kanlılığınızı koruyor olabilirsiniz hocam ama evet. Bende tam olarak o serin kanlılık yok çünkü bu isimlendirme bana göre mesela baktığımda ben olaylara doğru yanlış olarak o ikilemden o mantık teorimiyle bakmayı alışkanlık edindiğimde bundan irkilebiliyorum hakikaten.
0: Evet. Evet.
1: Ama ortaya çıkan resim çok da renkli bir taraftan bulmaca çözer gibi. Yani yerli yerine oturtulmuş varsayılan şeyleri yeniden karıştırdınız yani zihnimizi de karıştırdınız bu yönüyle
0: baktığında. İyi oldu galiba. Yani biraz da sosyolojik çalışmaların böyle bir tarafı vardır. Yani bilinmeyen tarafına dikkat çekme tarafı vardır. Daha teorik olarak şunu da belki kısaca aktarabilirim ki yani kitapta daha uzun tartışıyorum ama ikinci yeni hakkındaki mevcut açıklama biçimlerimiz biraz dar. Yani ikinci yeni o dönemin Demokrat Parti iktidarının etkisi altında yazılmış bir şiirdir falan ya da işte ikinci yeni yeni bir kent deneyiminin şiiridir gibi hızlı ve çok da aslında açıklamayan ifadelerin mevcut literatürde çok geçtiğini görüyoruz. Çünkü aslında orada atlanan şey şu oluyor yani şairlerin sosyal deneyimleri, hikayeleri, süreçleri ile şiir metni arasındaki ilişkileri, köprüleri kurmuyor literatür.

0: tür çoğunlukla. Halbuki aslında bu hayattan kopartılabilir bir şey değil. Yani ne, sizin en başta dediğiniz şey, sevmeyi çok seviyoruz ya. Sevdiğimiz bir şairin her şeyini merak ediyoruz. Hayatını, ne yediğini, otobüste mi gidiyor, nasıl bir işte ne yiyor, ne içiyor, görünce fotoğrafını çekiyoruz, birlikte çekilmek istiyoruz. Aslında şunu çok iyi biliyoruz ki şiirle hayat çok iç içe şeyler. Ama incelemek istediğimizde bunu koparıyoruz. Halbuki sosyoloji bunu tekrar buluşturuyor. Sosyolojik bakış, şairin hayatıyla yazdığı şiirin aralarındaki ince ama çok temel kalıcı köprüleri yeniden göstermeye çalışıyor.
1: Bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Siz şimdi bir sosyolog olarak böyle bir alana döndüğünüzde, baktığınızda hem kişisel zevk ve ilgilerinizle fazladan genişleterek içinde kaybolma riskinden de en başta bahsetmiştiniz ama başka bir tarafından soracağım. Şimdi bir şeyi anlatmak ve son sözü zihninizde kurarak mı, yani önce önermeyi yazıp ardından ispata mı geçtiniz, yoksa buldukların arasında sizi de şaşırtan, demek böyleymiş dedirten şeyler de oldu mu?
0: Çok oldu.
1: Bizli tarafı var mı?
0: Çok oldu. Çünkü malzemeye eriştikçe, kaynaklara eriştikçe, hem şairlerin hayatları hem yazdıkları. Mesela dergilerde kalanlar, dergilerde kalan yazılar ve şiirler, her şairin vardır. Bunları keşfedince kitaplarını aldığı, yayınladığı bilinen şiirlerinin anlamı da derinleşiyor. O şiiri neden dışarıda bıraktı? O şiirde hangi imgeyi kullandı, o şiirde hangi kelimeleri kullandığı görünce o kütüphanede bir yerde duruyor. Hani kimse bilmiyor onu, artık unutulmuş. Ama onu görünce, çünkü ikisini de üreten aynı özne, aynı failden bahsediyoruz yani. Dolayısıyla yeni şeyler keşfettikçe şaşkınlığım arttı bir yanıyla. Ama bunun zaten biraz olması lazım. Yani bir sosyoloğun hocası, Fransız bir sosyoloğun hocası ile tartışmasını hatırlıyorum. Şey diyor hocası, yani sen bu araştırmada nereye gittiğini biliyor musun diyor. Hani nereye varacak? Öngöremiyorum diyor. Hani sana danışmanlık veremiyorum diyor. Yani hani bilinmeze doğru gidiyorsun diyor. O da diyor ki zaten böyle olması lazım değil mi? Yani
1: gerçekten sokakta kaybolayım ki yeni bir yol bulayım.
0: Kesinlikle. Kesinlikle. Çok iyi dediniz. Baştan bilsem niye bir araştırma yapmaya ihtiyacım olsun? Bildiğimiz bir şeyi teyit etmenin bir anlamı yok ki. Tekrar etmenin bir anlamı yok. Dolayısıyla bu ikinci taraf daha baskın oldu kesinlikle. Onu söylemem lazım.
1: Ve tabii ki siz bilim insanı olarak elbette şaşırmaya açıksınız. Aslında bu cevap da onu söylüyor. Ve olması gereken de bu. O esneklik ve gerçekten işinizi yapabilmenizin belki zemini, koşulu bu olmuş oluyor. Ama bir taraftan da riskli değil mi? Mesela sevmeye devam ettiğiniz bir şeyi daha az sevebilirsiniz. Daha az sevdiğiniz bir şeyi daha çok sevebilirsiniz. Sevmenin veya sevmemenin bir manası kalmayabilir bütünü gördüğünüz zaman. Bu da enteresan bir şey. Sevme ve sevmemenin ötesinde bir tada da götürebilir.
0: Evet, vallahi şöyle oldu, bunu itiraf edebilirim. Ben Cemal Süreya hakkında yazılan her şeyi okudum. Kendi hayatına dair her şeyi okudum. Kronolojik bir şekilde okudum. Şiirlerini de zaten eş zamanlı bir şekilde okuyordum. Ama mesela vefat ettiği haftaya, güne dair arkadaşlarının, yakın arkadaşlarının yazdıklarını okudukça ve vefat haberini arkadaşlarının o an, o gün yazma biçimlerini okudukça, yani aslında benim içimde de vefat edince o
1: fark
0: hayat
1: ettiniz. İnsanmış ve bitti orada.
0: Tabii ve gözlerim doldu. Yani ben Cemal Süreyya'yı gözlerim dolacak kadar sevmiyordum araştırmamın başında. Ama araştırmamın sonunda gözlerim doldu. Birkaç kere rüyama girdiği de olmuştur. Ama bu bütün sosyoloji tezlerinde olur. Yani araştırma konusu araştırmacının rüyasına girer yani. Hani analiz yapar rüyada falan, tanışır eder. Dolayısıyla daha çok sevdiğimi söylemem lazım. Ama daha çok severken aynı zamanda daha iyi anladığımı da düşünüyorum. Daha iyi açıklayabildiğimi de düşünüyorum. Burada sevmekle açıklamak birbirinin zıttı olmaktan çıktı benim için. Çünkü genelde zıttık kurarız. Yani işte hani bülbülü eti için öldürmemek lazım. Onun tadına onu dinleyelim ve mest olalım. Hayır, bülbül nasıl ötüyor? Nasıl bu kadar güzel ötebiliyor? Ya da bir mimar nasıl oluyor da bu kadar güzel binayı yapabiliyor, tasarlayabiliyor sorusunu yani açıklarken aynı zamanda temaşa edip keyfine varabiliriz.
1: Seçmek zorunda değiliz yani, değiliz. Anlamakla sevmek arasında.
0: Evet, evet, kesinlikle. Benim için böyle oldu. Hani herkes için böyle mi olur bilmiyorum. Ama hani sosyolojide benim yaptığım başka konulardaki deneyimim de bunu teyit ediyor. Yani ben hekimleri ve avukatları inceledim ve hekimleri ve avukatları daha iyi anladığımı düşünüyorum araştırmamın öncesine göre ve daha yakından hissediyorum hepsine. Çünkü anlamakla sevmek aslında o kadar, yani akılla kalp diyelim, aslında o kadar ayrı fakülteler değiller zaten bizim geleneğimizde. Yani bu da bize dışarıdan gelen bir şey olabilir. Yani aynı anda...
1: Ama nesnel olmak adına mesafe koyalım ve kendimizden tamamen uzaklaştıralım diye bir anlayış var. Onunla mı ilgili bu?
0: Evet, evet, onunla ilgili. Mesafe çok metodolojik bir şeydir. Yani şu an ben bu şeyi görüyorum. Mesela Cemal Süreyya'nın kendisi hakkında yazdığı bir şey. İşte Günler kitabında ya da herhangi bir mektubu. Şimdi burada bir araştırmacı mesafe koymak zorunda. Çünkü şu anlamda bu hakikatin hepsini ifade etmiyor olabilir. Buna hemen inanmamak lazım. Bu ifadeye hemen inanmamak lazım. Çünkü iki sayfa önce başka bir şey demişti. Galiba bir çelişki var burada. Ya da başka bir arkadaşı şunu demişti. Ya da şiirde böyle geçmiyor bu.
1: Ben onu böyle... da görebilmek lazım.
0: Tabii, tabii ben böyle şeyler çok fark ettim. Yani hem yaşadıklarıyla yazdıklarını yan yana koyup okuyunca tutarsızlık gibi görünecek şeyler çok fark ettim. Ama o tutarsızlığın anlamını bulmak gerekiyor bu sefer. Benim üzerime düşen de o. Çünkü ben savcı değilim bir araştırma yaparken.
1: Yani yargı değil burada.
0: Yargılamak, evet. Burada doğru söyle, o değil. O kadar yüzeysel bir şey değil. Ama onu görmek gerekiyor. Yani söylenen şeye bir mesafeden bakabilmek gerekiyor. Bu Cemal Süreyya değil de mesela bir meslek grubuyla mülakat yaparken de geçerli bir şey. Yani mesela sizle mülakat yapsak, gazetecilik mesleği, habercilik, televizyonculuk, bu meslekte ne yaşıyorsunuz diye size sorular sorsam, sizin söylediğiniz şeyler doğrudur ama hakikatin belli bir açısıdır ve sizin deneyiminizden süzülen şeylerdir. Bunu unutmamam lazım. Zeynep Hanım hakikatin her şeyini, her tarafını bana söyledi. Yeterli dersem mesafesiz ve teslim olmuş bir şekilde.
1: Hep birlikte yanılırız.
0: Evet. Ha, güzel. Evet. Evet.
1: Hep birlikte yanılmamak için, evet, gözü de kalbi de açalım. Bir şey soracağım. Süremizin sonuna doğru geliyoruz. Ben tekrar, yani sosyolog, doktor Elyas Akkoyta değil sadece. O hep bir yerde sizin zemininiz ama yine okur, yine yazar, yine şair, yine çevirmen Elyas Akkoyta'da sormak istiyorum. Tek başına bundan ibaret değildi ama madem ki bu kitabın konusu şiir ve sosyolojidir, sosyolojik olarak şiiri dönemiyle birlikte kişi üzerinden ele almak, incelemek ve çağdaşlarıyla birlikte okumaktır. Şimdi biz geçmişe dönüp baktığımızda tarihi bir kategorizasyona girebiliyoruz. Tarihi ve dönemsel kategorizasyonlara girebiliyoruz. Saydığımız isimler dönemleri temsil ediyor aslında. Yani bir olay çıktı, bir durum yaşandı. Tarihi ve mekan olarak bir farklılık vardı ve o bu isimleri ortaya çıkardı. Onlar da sözlerini böyle söylediler diyoruz. Oradaki kategorizasyon bana sanki geçmişte daha netmiş gibi geliyor. Bu kategorik algılama biçimimizin bugüne tevarüz eden bir tarafı var mı? Sosyologlara en çok geçmişi değil aslında bugünü ve geleceğe yönelik nasıl görünüyor kısmını sormayı seviyorum çünkü.
0: Yani aslında bizim sosyolojide bir işe kalkışırken ilk başta başvurduğumuz yöntemlerden bir tanesi şu ki mevcut açıklama biçimlerini terk et. Mevcut kategorileri, sınıflandırma biçimlerini, tipolojileri, tanımları terk etmek. Çünkü bunların çoğunluğu toplumun kendisinden geliyor. Yani toplum dediğimiz varlık kendini çok iyi açıklayabilen bir varlık. Kendine sürekli iç içe geçen aynalar üzerinden bakabilen bir varlık. Kendisi hakkında söylemi üretebilen bir varlık. Halbuki biz bir adım geriden daha serin kanlı bakmak, açıklamak istiyorsak bir olguyu, o halde bunları bir kenara koymamız gerekiyor. Türkiye'de de çok genel bir şey söyleyeceğim ama Türkiye'de de aslında geçmişten kalan birçok toplumsal kategori bugünü açıklamıyor. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu tabii ki çok uzun bir konu ama geçmişten kalan birçok toplumsal kategoriye başvuruyoruz. Bir olayı anlamlandırırken, bir tartışmada, bir şeyde, günlük hayatımızda zaten. Ama aslında Türkiye'nin yaşadığı çok katmanlı sosyal dönüşümü, bugünkü dönüşümü yani açıklamıyor. Türkiye 2000'ler öncesinin Türkiye'si hemen hemen her bakım, hiçbir bakımdan değil. Bunu görmek gerekiyor. Bilmiyorum sorunuzun cevabı oldu mu?
1: Fena halde oldu. İşin fena tarafı gerçekten süremizin de sonuna gelmiş olmamız ama sizin aslında uyardınız beni. Ben kendi tuzağıma kendim düştüm orada. Bu yepyeni bir kapı, bu başka bir kapı daha doğrusu. Üzerine daha farklı bir yerden bakıp konuşulması gereken bir şey. Fakat sohbetin ben birinci bölümü olarak kabul ediyorum. İkinci bölümü ne zaman yaparız bilmiyorum ama büyük bir zevkle sözlerinizi dinledim. büyük bir zevkti benim için bu kitabın yazarıyla da tanışmak ve sohbet etmek. İkinci bölüme şimdiden atıfta bulundum. Çengeli attım.
0: Hayır, gerisi ne sizde. Ne zaman isterseniz, seve seve tabii ki.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür
1: ayağınıza
0: ederim.
1: Sağlık, sağ olun.
0: Var olun.
1: Değerli izleyenler, portrede misafirimiz Doktor Elyasa Koytak'tı. Kendini yazan Habit Usta, Cemal Süreyya Şiir'in Sosyolojisini kitabını konuştuk Elyasa Koytak'la. Size de çok teşekkür ediyorum bize eşlik ettiğiniz için. Yeni bir programda bir başka konukla tekrar karşınızda olabilmek ümidiyle şimdilik hoşça kalın.

Bilim, sanat, teknoloji. Bir yandan heyecan, bir yandan bilinmezlikleri ve hızlı değişimi içinde merak ve endişeyi aynı anda yaşatıyor. Bu hız çağını yönetmenin, yeni kuşaklarla beraber tecrübe etmenin neresindeyiz? Özellikle çocuklar ve gençlerle yürürken bizi neler bekliyor? Akla takılanları Ustur Lab kurucusu ve Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Ceylan, 24 Portre'de cevaplıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.

sevgili seyirciler, yaptığım işin güzel tarafı birçok aracı tabii ki daha piyasaya çıkmadan, yollara çıkmadan görmek. İşte onlardan bir tanesi de hemen yanımda duruyor. Sizlere Cayenne, yeni Cayenne elektrikli versiyonunu tanıtmıştık ama Cayenne elektrikliğin kupe versiyonu da işte ilk kez burada bizlere gösterildi. Bu tabii ki daha sonra piyasaya çıkacak. Cayenne elektriği görmüştünüz. Birçok temel şey aynı aslında. Aynı platformda yapılıyor ve normal Cayenne'e göre içten yanmalı versiyona göre farklı bir platformda, elektrikli bir platform üzerinde üretiliyor. Bu da aynı şekilde. Ön yüze baktığımızda hafif makanı andırdığını söyleyebilirim. Tabii ki farlar inceltilmiş. Daha aşağı doğru alçak bir kaput var burada ve yanlarda da hafif çıkıntılar var gördüğünüz gibi. Bu böyle sanki biraz daha kürek gibi, hani yolu kazır gibi, yapışır gibi gittiğini de bana çağrıştırıyor. Ön yüzü dediğim gibi ailenin diğer üyelerini çağrıştırabiliyor ama çok güçlü bir yapısı var. Buraya baktığımızda dikey hava kanallarını da görüyoruz yine. Ön taraftaki bu parlak detaylarda yine aracın hava akışını bize gösteriyor. Bunlar tabii ki biliyorsunuz hareketli flaplar, tabii ki hızına göre çalışıyor. İnanılmaz sistemler var. Gerçekten çok etkilendim dinlerken. Şöyle aracın yanına doğru geldiğimizde elektrik yazısını burada da görüyoruz. Nedir SUV ile farkı kupenin? Bu bölüm omuz çizgisi, alt bölüm tamamen aynı. Fark burada başlıyor. İşte üst bölümde, yani kabinin üst kısmında daha aşağı doğru alçalan bir yapısı var. Ve hemen üst tarafta da bir cam tavan var görmüş olduğunuz gibi. Bu standart olarak geliyor. Açılmıyor bu cam tavan ama içerisini oldukça aydınlık, ferah tutuyor. Ve müşterilerin de çok tercih ettiği bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bir özelliğinden daha bahsedeyim. Kapıyı böyle açtınız. Geride durduğunuz zaman, sensörlere yakın durmadığınız zaman bakın kapı kendi kendine açıldı. Hiç zorlanmadan. İçerisi de aynı Cayenne elektrik SUV gibi birebir aynı, göstergeler aynı, bütün multimedya ekranları aynı ve şu anda da görüyorsunuz bakın inanılmaz bir görsel var. Kullanıcı odaklı, sürücü için düşünülmüş her şey. Kavisli ekranlar, ortada da bir kavisli ekran var. Bu da oldukça bir mühendislik gerektiren bir şey aslında. Çok şık duruyor. Orta konsol kalın, hem sürücüyü hem yolcuyu ayırıyor. Tabii ki fark burada şu koltuklarda kaynaklanıyor. Bunlar sportif koltuklar, daha fazla sürücüyü kavruyor. Yan destekleri, bel destekleri biraz daha fazla. Kafalıklar görmüş olduğunuz gibi daha sportif. Evet, aracın içi aynı Cayenne elektrik SUV gibi dedik. Buradaki şu özelliği de göstereyim size. Bakın bu düğmeye bastığımda kapı kendi kendine de kapanıyor. Siz de yorulmuyorsunuz. Arkaya doğru alçalan tavan çizgisi onu gerçekten çok daha sportif, çok daha dinamik yapmış. Peki bu sportifliği arkada başka ne destekliyor derseniz, işte bu kendi kendine kalkan, hıza göre kalkan kanat destekliyor. Bunu içeriden de ayarlayabiliyorsunuz. İşte bu kanat kalktıktan sonra alttaki bu boşluk, arkadan bakınca çok beğenmedim onu söyleyeyim. Hani aracın genel yapısını beğendim ama şuradaki bu boşluğun görseli bence çok güzel durmamış. Ama şu alttaki Porsche yazısı ve LED ışık çizgisi incelik olarak baktığımızda işçilikte çok üst düzey, çok şık duruyor. Bu kısım çok güzel ve hemen şu detaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Arkada tamponun içine entegre edilmiş hareketli flaplar var. Bunlar da arkaya doğru uzayarak aracın aerodinamiğine katkı sağlıyor. Peki bu aracın aerodinamiği ne kadar diyeceksiniz? SUV ile kıyasladığımızda 0.25 cd Cayenne elektrik SUV'nin sürtünme katsayısı, 0.23 ise kupenin, bu kasanın, bu gövdenin sürtünme katsayısı. Bu ona aşağı yukarı bir 17-18 kilometrelik daha fazla menzil sağlıyor. Tabii ki bu haliyle daha aerodinamik olduğu için. Yalnız size SUV'yi anlatırken, yani Cayenne elektriği anlatırken birçok özellikten bahsetmiştim. Bataryanın nasıl döşendiği, termal ısı yönetiminin nasıl olduğu, aynısı bunda da var. Batarya hem alttan hem üstten ısıtılıyor ve soğutuluyor. Bu da daha verimli çalışmasını sağlıyor. Gerçekten etkileyici menzillere sahip, hele hele böyle bir performans söz konusu olduğunda. Motorla ilgili bir, yani daha doğrusu performansla ilgili bir değişiklik var mı derseniz, performansla ilgili bir değişiklik yok. İkisi de aynı özelliklere sahip, hem SUV hem kupe versiyonu. Ama farklar az önce belirttiğim gibi işte tavan çizgisiyle başlayıp
içerideki koltuklar, arkadaki kanat detayları derken böyle bir fark oluşmuş. Bakalım pazarda hangisi öne çıkacak, onu ben de merakla bekliyorum. Bu daha ziyade bence gençlere hitap ediyor. Daha böyle hani yaşı daha genç olanlar için daha dinamik bir sürüş karakteri. Ama şunu da unutmamak lazım. Sürüş ihtiyaçlarınızda neye ihtiyaç varsa onu tercih etmek tabii ki daha iyi. İkisi de birbirinden güzel aslında. Ama bu dediğim gibi daha genç, daha dinamik, daha sportif duruyor. Pazarda bunun benzerlerini biliyorsunuz. Daha önce de görmüştük. Yine Alman markalarda bu tasarımlar ortaya çıkmıştı. Ondan sonra bu tasarım pazarda tuttuğu için her marka bu gövde tipinde araçlar üretmeye başladı. Sadece gövde tipi değil tabii ki. Bu aracın özellikle 3,5 tonluk çekme kapasitesinin de altını çizmek istiyorum. Bir elektrikli aracın 3,5 ton bir yük çektiğini düşünün arkada. Dolayısıyla Kayan Elektrik dağda, karda, arazide, otobanda, tatile giderken veya arkada bir yük çekerken birçok alanda sizin beklentinizi karşılıyor ve ihtiyaçlarınızı karşılıyor.

Evet, Cayenne elektrik kupeyle beraberdik. Ön gösterimi bu kadar inceleyebildik. Tabii ki bunu kullanamamıştık. Daha sonra bunun da sürüşleri olduğunda kullanırız inşallah diyelim. Ama size 8. etapta SUV versiyonunun sürüş özelliklerini ve off-road'daki yapmış olduğumuz sürüşleri göstermiştik. Umarım beğenmişsinizdir ki böyle bir aracı beğenmemek pek de mümkün değil aslında biliyorsunuz. Birçok insanın hayalini süsleyen dream car tabir ettiğimiz otomobillerden, markalardan bir tanesi. Ben de çok keyif aldım böyle bir aracı incelemekten. Özellikle de teknolojik ve teknik detaylarını dinlemekten. Evet, ben size kısaca bunu anlattım. Eğer bu araçla ilgili daha fazla bilgi almak, daha teknik detay almak istiyorsanız bizim bir önceki videomuzu, yani Cayenne elektrik SUV videomuzu izleyebilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın.

0: Kastrol Magnetek'te işin doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Sorumuz şu: elektrik motorun ömrü benzinli motorun ömrüyle kıyaslanırsa nasıl bir sonuç çıkar? Elektrik motorun tamiri var mıdır? Ya ben buradan aklıma gelen bir şey eklemek istiyorum buraya. Hani biz Türkiye'de şöyle bir klişe vardı ya, ya bu 100 bin olmuş bu araba artık, hani bitmiş, ömrünü tamamlamış, 100 binin üstünde araç alınmaz, böyle bir yerleşik bir kanı vardı. Bana göre doğru değil ama burada da herhalde ona benzer bir şey merak ediliyor. Yani elektrik motorun ömrü ne kadardır, kaç bin kilometredir, normal içten yanmalı ile kıyaslarsak, benzinli demiş, içten yanmalı, nasıl bir sonuç çıkar? Bir de bozulursa bu elektrik motoru, gücü veren motor tamir olur mu?
1: Şimdi Murat, bir kere bir genelleme yapmak ne yazık ki mümkün değil. Demin senin de söylediğin gibi 100 bin kilometrede problem çıkaran, revizyon edilmesi veya değiştirilmesi gereken içten yanmalı motorlar olduğu gibi 1 milyon kilometre giden içten yanmalı motorlar da var. Bu elektrikli motorlar için de aynı
0: ama
1: şey.
0: Ama günümüzde herhalde kalmadı artık o 100 bin şey, yani o kadar.
1: Yok,
0: bir
1: yani
0: teknoloji gelişti ki.
1: 200-300 bin kilometreden daha az giden kalmadı ama milyon kilometre yapanları da
0: evet,
1: var.
0: Yani, var.
1: Yani hani
0: o da tabii iyi bakımla bu arada, hani milyonu yapan da
1: tabii ki bakımla ilgili ama yani bir de kaliteyle de doğru orantılı. Bu verdiğiniz parayla da doğru orantılı. Yani hani 10 liraya satılan otomobille, aynı özelliklere sahip otomobille, 20 liraya satılan aynı özellikteki otomobilin aynı olması bekleyemeyiz. Bu elektrikli araçlar için de aynı şey söz konusu. Orada da çok rekabetçi markalar var. Buna mukabil çok ucuz markalar var. Yani bunların da motor ömürlerinin bu doğrultuda kendi maliyetleriyle, kaliteleriyle, hangi kökenden geldikleriyle, global ilişkileriyle doğru orantılı olacağını
0: şey gibi desek olur mu? Hani bu televizyonlar işte LED TV'ler çıktı, LCD'ler çıktı falan. Bir ucuzları var, bir de hani pahalı diyelim adına. Pahalı ama işte belli bir kalitede. Ötekinin tüpü ya da işte LED'leri ne bileyim daha kısa sürede, 6 ayda, 1 senede, 2 senede bozuluyor. Diğerini 10 sene kullanıyorsun. Bunun gibi bir şeye mi bağlamak istedin?
1: %100 aynı şeyi cevabı vermek istedim ben de. Yani tabii ki bunun kalitesiyle doğru oldu. Ama günün sonunda mekanik olarak, elektrik olarak, elektronik olarak üretilen her şeyin tamiratı vardır. Motorlar, bu araçlar elektrikli araçlar ve elektronik araçlar gibi görünse de motorların içi çok fazla mekanik aslında. Bu motorların ömürleri geldiği zaman içten yanmalı motorlar gibi revizyonların yapılamaması için hiçbir sebep yok.
0: Hı hı. Yani normal motorda da zaten ne kadar rektifiye edebiliyorsan belli bir limitte, bir yerden sonra onlar bile ama şey olmuyor değil mi? Rektifiye olmuyor. Motoru değiştiriyorsun, yenisini koyuyorsun. Burada da aynı seçeneğin var sonuçta.
1: Yani belli bir yerden sonra revizyon maliyeti yeni motor alma maliyetini geçiyor.
0: Evet.
1: O zaman efektif olmaktan çıkıyor. Aynı şekilde elektrikli motorlar için de dediğim gibi, yani bu konu benim çok uzmanı olduğum bir konu değil. Olmadığı gibi bunun şu anda dünyada da bunun çok uzmanı olan birilerinin olduğunu
0: onu
1: zannetmiyorum.
0: Söyleyecektim yani. Bu daha böyle bir geçmişi olan bir şey değil ki. Böyle biraz oturacak hayatımızda, bir şeyleri yaşayacağız. Ondan sonra çok bir değerlendirme yapabileceğiz.
1: Ama şöyle söyleyeyim, yani madem içten yanmalı motorlardan bir örnek verdin, şöyle bir örnek vereyim. Benim çok bu konu çok iyi bildiğim ve 50 senedir içinde olduğum bir konu. Bundan 40 sene önce, 50 sene önce motorlar rektifiye edilirdi. İşte silindirleri rektifiye edilirdi. Crank milleri taşlandırdı. İşte kolları rektifiye edilirdi, piston kolları. İşte silindir kapakları, subapları değiştirirdi, yuvaları taşlandırdı falan falan falan. Bu bütün maliyetler yapıldı. Hepsi tek tek yenilenirdi. Sonra yavaş yavaş bu azalmaya başladı. Şu anda öyle bir noktaya geldik ki neredeyse eski motorunuzu rektifiye ettirmektense bir tane yedek parça olarak yarım motor almak neredeyse aynı paraya geldi. Elektrikli motorlarda, araçlarda belki böyle olacak. Yani dediğim gibi şu anda sadece bir tahmin yürütüyorum.
0: Yani maliyetler belki, belli olması lazım.
1: Belki motoru söküp de içindeki işte bobinini, yastıklarını, ona benzer aksamlarını değiştirmek yerine komplesini almak daha ucuza gelecek. Yani bunlar hep biz için.
0: Üretim maliyetleri hani düşüyor ya sayılar arttıkça. Belki o dönem geldiğinde hakikaten çok daha hesaplı bir hale gelebilir bu da.
1: Bir de Murat, bütün dünyada

0: Son özellikle 5 ila 10 senede Türkiye'de artık işçilik maliyetleri çok yükseldi. Yani el emeği, işçilik maliyetleri inanılmaz yükseldi. Artık eskisi gibi rektifiyecilere
1: Usta
0: iş
1: da
0: yaptırmak,
1: kalmadı desek.
0: evet kalmadı yani kalmadı. Ne yazık ki zaten ondan bu noktaya geldi. Tamirci ustaların günlerce, haftalarca motorla uğraşması, rektifiyecilerin uğraşması, bunların yedek parçalarının gelmesi, baktığınız zaman alacağınız yeni motor maliyetinin ya birazcık altında ya da ona eşit maliyet çıkıyor. Risk
1: Ve
0: almamak
1: sonuç
0: için.
1: garanti değil, onu da söyleyeyim. Hani
0: Evet.
1: o ustayı tanımıyorsanız, güvenmiyorsanız, bilmiyorsanız şeyini, ne çıkacağı da ilk kez şey yapıyorsanız böyle bir işlem,
0: Hem
1: risk
0: usta
1: faktörü de var.
0: hem parça. Çünkü bir
1: Evet,
0: parça kullanıyorsunuz. O
1: evet.
0: kullanılan parçaların çok büyük bir kısmı yan sanayi
1: Evet.
0: parçalar. Dolayısıyla iş bu tarafa gitti. Elektrikli de eminim buna benzer şey de olacaktır.
1: Evet, teşekkür ediyorum Serdar abi. Gene güzel, keyifli bir sohbet oldu. Biz hem aramızda da konuşuyoruz, soruları da yanıtlıyoruz. Haftaya yeni bir soru bekliyorum sizlerden, güzel bir soruyla. Serdar abi de beraber yine burada olacağız. 8. etapta sıra geldi veri analiz bölümümüze ve her zaman olduğu gibi Salih Çiçek bizlerle beraber. Bu haftaki konumuz aslında oldukça ilginç çünkü otomotivde hep şundan bahsediyoruz. Avrupa'ya kıyasladığımızda kişi sayısına göre araç sayımız, araç parkımız düşük diyoruz. Bu sıralamada gerilerde izliyoruz ama peki ehliyet konusunda neredeyiz? Yani araç başına kaç ehliyet düşüyor ya da kaç ehliyete kaç araç düşüyor? Bunları şimdi Salih'ten dinleyeceğiz. Oldukça ilginç bir istatistik. Senin bu konuda bir gruplaman var, bir çalışman var. Onlardan bahsedersen bakalım sonra konu nereye gidecek?
2: Evet. Şimdi girişte söylediğin gibi araç sayısı bir temel kriter ama bundan çok daha önemli. Çünkü araç sahibi olabilmek için gerekli değil ama araç kullanabilmek için ehliyetimizin olması gerekiyor. Dolayısıyla aslında ehliyetlik oranı çok temel bir bilgi. İstersen son 10 yıldaki rakamlara bakalım. Son 10 yılda ehliyet sayısı %31 artmış, nüfusumuz sadece %9 artmış, araç sayımız %57 artmış. Bu rakamsal olarak baktığınız zaman bir şeyler ifade ediyor. Biraz daha detayını okuyalım istersen. Türkiye'de 100 kişiden 42'sinin ehliyeti var. İstanbul ve Ankara'da bu oran %50'lere geliyor. Ehliyet sahibi olmak çok güzel bir şey. Ehliyet sayısının artması da çok değerli bir bilgi. Burada değerlendireceğimiz noktalar bölgesel rakamlara bakmak gerekiyor. Yani Türkiye'deki araç sahipliğini etkileyen şey ehliyet sahibi olmak. Bölgesi olarak baktığımız zaman İstanbul dışında ve Ankara dışında genelde biraz daha düşük kalıyor ehliyet sahibi oranlığı.
1: En düşük nerede bu arada? Türkiye'de.
2: Türkiye'de doğudaki illerde çok enteresan rakamlar var Murat. Bu gerçekten incelenmesi gerekiyor. Bölgesel olarak incelenmesi gerekiyor. İstersen bir veri daha vereyim. Bu daha ilginç. Otomotiv camiasında çok kullanılan bir veri değil. Araç başına ehliyet sayısı.
1: Bu ne demek?
2: Türkiye'nin ortalaması 1,15. Rakamı okuyalım. Yani 7 tane araç var, 8 tane ehliyet var. Bunun artması ya da azalmasını nasıl okuyalım? İstersen azalmasını okuyalım. 7 araca 8 tane ehliyet var. 8 tane ehliyetin düşmesi. Ehliyet neden düşer? Bir genç popülasyon azalıyordur. Kötü bir şey, çok tercih edilen bir şey değil. Ehliyet sahipliği oranı düşüyordur. Yani gençlerin otomotive ilgisi veya araç kullanma eğilimi düşüyordur. Hiç hoş bir şey değil. Toplu taşıma imkanları artıyordur. Yani ehliyet almama gerek yok benim diyordur ve ehliyetini almıyordur. Güzel bir şey. Doğru okumak gerekiyor vereyim. 7 araca gidelim. Bu rakamın düşmesi için 7 aracın da büyümesi gerekiyor. Yani 8 ehliyet var ama 9 araç, 10 araç, 20 araç artıyor. Bu ne demek? Aracın kullanım amacı, satın alma amacı olan A noktasından B noktasına gitmek değil artık. Yani yatırım amaçlı kullanılıyor anlamına geliyor. 8 ehliyet var ve 20 araç oluyor, 30 araç oluyor. Bu kötü bir veri.
1: Peki şu olabilir mi? Mesela örnek veriyorum. Benim bir ehliyetim var ama iki aracım var. Bu yatırım amacının dışında bir tanesi arazi aracı olabilir, bir pick-up olabilir, bir kamyonet. Çünkü bir köyde herhangi bir yerde minik bir tarımla uğraşabilirsiniz. Bir köy eviniz olabilir, çiftliğiniz olabilir. Köyde yaşıyor olabilirsiniz. Bir de şehirde kullandığınız, hani o minimal, daha kompakt, şehirde rahat hareket edeceğiniz, park edeceğiniz bir aracınız olabilir. Dolayısıyla buradaki şey sadece yatırım olmamalı diye düşünüyorum.
2: Doğru. Verdiğin örnek üstünden devam edelim. Örneğin Manisa ve Antalya'da bu oran çok düşük. Hı-hı. Bu tamamen turizm kullanım. Yani bir ehliyetiniz var ve pek çok aracı kullanabiliyorsunuz. Hı-hı. Bak dediğim tam olarak burası. Yani oranı bölgesel olarak incelemek gerekiyor. Bölgesel olarak bu oran düşüyor mu, artıyor mu, bunu takip etmek gerekiyor. Türkiye genelindeki 1.15 bir ışık veriyor ama bölgeler bazında da, değişimler bazında da bunu çok yakından takip etmek gerekiyor.
1: Şimdi aklıma hemen şu geldi. Ben bir eğer yazlık bölgedeysem ve çalışıyorsam şirketimin aracını, yani minibüsünü diyebilirim, transfer aracını kullanabilirim. Oradan indikten sonra eve gittiğimde de kendi şahsi aracıma binip ailemle bir yere gidebilirim. Dolayısıyla araç başına, ehliyet başına düşen araç sayısı burada bölgelere göre hakikaten farklılık gösteriyor. Bir de şunu merak ediyorum. Biz ehliyetten bahsederken örnek veriyorum, sende bende tek sınıf değil. Yani motosiklet ehliyetini de bu ehliyet kapsıyor. İşte A sınıfı, D sınıfı, B sınıfı. Bunları da kapsayabiliyor. Buna sadece tek ehliyet, yani kişi başına tek ehliyet diye mi bakıyorsun bu verilerde, yoksa benim iki ehliyetim var diye mi bakıyorsun? Çünkü ben motosiklet de kullanıyorum faal olarak, otomobil de kullanıyorum. İkisinin sınıfı farklı. İkisinin aracı da farklı. Dolayısıyla araç olarak baktığımızda da iki araç bende kayıtlı ama iki farklı araç. Ehliyette de iki farklı sınıf var. İkisinin de sınavı aslında farklı. Dolayısıyla bu ehliyet ayrımını nasıl baktın, nasıl değerlendirdin?
2: Bu otomobil bilgisi. Hı-hı. Tamamen otomobillerin araç sayısını kullandık. Araç başına Hı-hı. düşen bilgilerde 1.15'te kullanım. Öbür tarafta verdiğim rakamda, yani %45 ve %50 rakamı, toplam rakamın nüfusundan bahsediyoruz. Hı-hı. Oranından bahsediyoruz. Hı-hı. Burada mesela bölgesel oranı Hakkari'deki oran 9'a çıkıyor. Yani bu şu demek... Çok büyük bir ehliyet sahipliği var ama alt tarafta araç sayısı az. Hı hı. Bu rakam takip etmek gerekiyor. Yani bir otomotiv bayisi olarak potansiyel çok büyük olmayabilir hı hı. Hakkari'de ama çok yüksek oranda bir ehliyetlik oranı var. Bu insanlar niyet etmişler araç almaya, niyet etmişler araç kullanmaya. Dolayısıyla satış anlamında burası dikkat çekici olabilir. Hı hı. Türkiye geneline baktığımız zaman da değişimler oluyor. Yıllık olarak dikkat çekici değişimler olabiliyor. Neden değişimler oluyor? Nüfusumuz artıyor. Az evvel söylediğim gibi son 10 yılda nüfusumuz %9 arttı. Hı hı. Ama ehliyetlik oranı değişiklik gösterebiliyor. Bölgesel de ekonomiden kaynaklı değişiklik gösterebiliyor. Ürünlerin sunulduğu durumlardan, örneğin elektrikli araçların hı hı. şu anda etkisi inanılmaz derecede farklılaştırılabiliyor. Buradaki takip edilmesi gereken hem araç üreticileri, sağlayıcılar, bayiler tarafından bu rakamların bölgesel olarak takip edilmesi en sağlıklı sonucu verecektir.
1: Peki şunu merak ediyorum. Son dönemde özellikle yeni jenerasyonla konuştuğumuzda bu artan trafik, artan maliyetler, araç sahibi olmanın ilk etaptaki maliyeti, rakamların yükselmesi, trafik sorunu, park sorunu derken yakıt fiyatları hepsi eklendiğinde artık insanlar araç sahibi olmayı istemiyor. Dolayısıyla sahip olmayacağınız bir şeyin ehliyetini almak, ona zaman ayırmak, ona bir bütçe ayırmak da çok cazip gelmiyor. Dolayısıyla bu şu anda son senelerde nasıl gidiyor bu seyir? Biraz o veriler var mı? Yani ehliyet sahibi olmak da düşüyor mu artık son yıllarda?
2: Tabii burada ekonomi birinci oyuncu olarak ortaya çıkıyor. Yani ehliyet sahibi olmanın yarattığı ekonomi, araç sahibi olmanın yarattığı bir ekonomi. İstanbul çerçevesinden buna bakacak olursak aslında ehliyet, çoğu beyaz yaka için bir gereklilik olarak ortaya çıkıyor. Yani aracınız olmasa bile bir beyaz yaka işe başladığınız zaman bu bir pozitif olarak yansıdığı için bu sebeple ehliyet alınabiliyor. İkincisi, ticari kullanımlarda bu çok iyi bir noktaya geldi. Yani ticaret yapacaksanız ehliyetinizin de bulunması gerekiyor. Evet, şoförleriniz olabilir ama sizin de bu noktada bulunmanız gerekiyor. Dolayısıyla ticaret merkezlerinde, yani Marmara bölgesinde bu oran sürekli artış içerisinde. Nüfusun artmasını da kabul ediyoruz. Yani Anadolu'dan Türkiye'ye gelen nüfusun artışını da kabul ediyoruz ama bence asıl fokuslanması gereken, asıl dikkat edilmesi gereken İstanbul ve Ankara dışındaki büyük şehirler. Buraların ciddi şekilde takip edilmesi gerekiyor. Ülkemizde bazı rakamlar bölgesel olarak değişmiyor. Yani Araç rakamları bölgesel olarak değişmiyor. Ehliyet rakamları bölgesel olarak değişmiyor. İşçilik rakamları, asgari ücret bölgesel olarak değişmiyor. Ama ekonomi bölgesel olarak değişebiliyor. Yani kira rakamları değişebiliyor. Geçim rakamları değişebiliyor. Dolayısıyla hep söylediğim gibi büyük şehirlerde, örneğin İzmir'de, örneğin Adana'da, örneğin Antalya'da bu rakamları yakından takip etmek gerekiyor. Yani fiyatlandırma konusu, alt tarafta araç alma konusu, paydadan bahsediyorum, değişemeyebilir ama

0: üst tarafta ehliyet konusu takip edilmesi gereken bir konu. Kim takip edecek bunu Murat? Yetkili valiler bunu takip edecek.
1: Sen edeceksin tabii ki. Yani kim edecek? Ve bu bilgileri bizlerle doğru, paylaşacaksın.
0: Doğru, çok doğru. Şunu da net olarak söyleyeyim. Rakamı okumak aslında biraz da öngörü gerektiriyor. Hı-hı. Çünkü rakamdan sonra strateji oluşabiliyor. Bu rakamın güvenilir bir kaynaktan geliyor olması çok değerli. Hı hı. Bu rakamın stratejiye dönüşebilecek bir öngörüde olunması gerekiyor. Yani 1.15 rakamı bizim için ne ifade ediyor? 1.20'ye çıktığı zaman neler riskli, neler değişmiş, bu rakamın okunması gerekiyor. Ben burada kamuya da biraz top atmak istiyorum. Otomotiv Türkiye'nin en büyük endüstrisi. Hı hı. Ama bunu sadece üreticilerle, ithalatçılarla baş başa bırakmamak gerekiyor. Bu noktada bazı verilerin çok yakından takip edilmesi gerekiyor. Bölgesel olarak takip edilmesi gerekiyor. Markaların bunu takip etmesi gerekiyor. Marka bazında bunların takip, hı-hı, etmesi gerekiyor. Ve toplumla sosyolojik olarak, demografik değişim olarak bunların takip edilmesi. Yoksa bir başarının altına sadece bir maddeyi yazmak doğru değil. Bu başarının altında çok farklı şeyler olabilir. Fiyatlandırma olabilir, nüfus artışı olabilir, araçların yapısal olarak değişimleri olabilir. Bunların hepsini toplamdan değerlendirmek gerekiyor ki ülke olarak kalkınmamız çok daha sağlıklı bir şekilde devam edebilsin.
1: Şimdi aklıma geldi. Senin dediğin şöyle çok doğru. Bütün alt kırılımlara bakmadan sadece bir rakamı değerlendirmek çok doğru değil. Şimdi çok çok üzücü bir deprem olayı yaşadık. 11 ilimizi etkiledi. Dolayısıyla o dönemde o bölgede oturanların, o nüfusun yeniden otomobil aldığında otomobil satış adetleri artmış olabilir. Tabii. Ama hani ehliyet oranları tabii ki değişmedi diye hani söyleyelim. Evet. Tabii kayıplarımız var. Hepsi mekanları cennet olsun. O yönden bir nüfusta tabii ki göçler de oldu. Bunlar da etkilenmiş olabilir ama satış adetleri yükseldi tabii ki. Oradaki halk otomobil satın aldığı için, araçlar zarar gördüğü için. O dönemi çıkarıp genel dönemlere bir bakmak lazım. Yani nüfus artışının oranı ne? Ehliyet artışının oranı ne? Otomobil sahipliğinin oranı ne? Hepsini iyi analiz ettikten sonra oraya doğru yatırımlar, doğru ürünler bu arada sunulabilir. İşte elektrikli araç ilk yardım anlarında aslında birçok yönden de faydalı. Zaman zaman onu da anlatıyoruz. O V2L dedikleri vehicle to load, yani araçtan bir cihaza elektrik sağlaması, jeneratör görevi görmesi, batarya görevi görmesi çok da faydalı. O bölgelerde, riskli bölgelerde bu araçların da kullanılabiliyor olması için dediğin gibi yerel yönetimlerin, şarj altyapılarının desteklenmesi çok komplike bir sektör ama beraber çalışırsa yan sanayisiyle, üreticisiyle, işte yerel yönetimiyle, tabii ki kullanıcısıyla ileriye gidecek ve daha planlı gidecek bir sektörden bahsediyoruz.
0: Çok doğru. Ben üniversitelerde katıldığım sempozyumlarda özellikle genç kesimlere otomobili çok fazla övüyorum. Yani benim kendi tecrübemi anlatmak anlamında değil. Hakikaten Türkiye'nin parlayan bir endüstrisi, geleceğe yatırım yapan endüstrisi. Rakamları baktığımız zaman her sene 1 milyon bandında, 1 milyondan daha fazla araç satılıyor ama ben bunu sadece 1 milyon rakamından okunmasını sağlıklı bulmuyorum. Yani hangi araçlar satmış, hangi trendler daha çok satmaya başlamış, ne tür motorlar satmaya başlamış. İşte hep anlatıyorum, mild hibrit özellikle artmaya başladı. Neden arttı, tüketicinin tercihi neden bu oldu? Hı-hı. Bu detaylara inip okunduğu zaman sağlıklı bir veri ortaya çıkıyor, sağlıklı paylaşım ortaya çıkıyor. Şimdi o tür sempozyumlarda hep şu soruluyor Murat. Salih Bey, sizin aracınız nedir? Siz hangi renk araç kullanıyorsunuz? Siz hangi motor tipini kullanıyorsunuz? Doğru bir örnek olmasa bile doğruyu anlatmak en işin dürüst kısmı. Hı-hı. Çünkü ben de hata yapabilirim. Benim de eksiklerim olabilir. Çünkü ben de kendi çerçevemde hayatı yaşamaya gayret ediyorum. Ben de bir hibrit kullanıcısıyım işin doğrusuna bakmak gerekirse. Benim tercihlerimle, benim önceliklerimle oluşan yapı bu. Genel çerçeveye bakmak lazım. Türkiye'nin gidişatı, hakikaten genç bir popülasyonumuz var. Genç bir nüfusumuz var. Otomotive ilgi inanılmaz derecede artıyor. Devlet bu konuda büyük destekleri var. Özellikle üniversitelerde, makine mühendisliğinde, mekatronik bölümlerinde inanılmaz bir ilgiyle karşılaşıyoruz. Bunların otomotive sadece üretim ayağında değil, satış ayağında da, pazarlama ayağında da Murat desteklerinin olduğunu görüyoruz. Bu kesim işte ehliyet alıyor. Bu kesim otomotive ilgi duyuyor. Bu kesim talepkar bir kesim olarak ortaya çıkıyor. Yani üreticiye dönüp renk konusunda da talep edebiliyor, motor konusunda da talep edebiliyor. Bayilere pazarlama konusunda da talepte bulunabiliyor. Bu genç kesim ben Türkiye'nin geleceği olarak görüyorum. Otomotiv zaten endüstri anlamında Türkiye'nin geleceği olarak görüyorum. Hı hı. Bu iki grubu bir araya getirdiğimiz zaman tüm sektör faydasını görecektir. Gençler de bunun faydasını görecektir.
1: Evet, Türkiye'deki özellikle fabrika yatırımları, ihracat yapılması Türkiye ekonomisine büyük fayda sağlıyor. Biz her ay web sitemizde duyuruyoruz bu rakamları. Bize geliyor tabii ki yetkili kurumlar tarafından. İnanılmaz rakamlar, gurur kaynağı diyorum. Hem istihdam sağlıyor hem Türkiye'ye girdi sağlıyor. O yüzden önemli. Ama alt kırılımlar çok önemli. Hani dedin ya, bana soruyorlar ne kullanıyorsun? Senin doğrunla benim doğrum aynı değil. Yani biz burada aynı ceket örneğini veriyorum hep. Ceketi üzerimize dikmek zorundayız. Yani o renk bizim ten rengimize, saç rengimize, göz rengimize yakışıyor mu? İşte kol boyu ne? İşte beli nasıl? Bütün bunlara bakmak lazım. Otomobilde böyle. Elektrikli araç çok güzel diye anlatılıyor birçok yerde ama benim şarj imkanım yoksa, çevremde yoksa ve çok vakit ayıracaksam gidip gel şarj etmeye, dolayısıyla bana uygun olmuyor. O zaman belki hibrite yöneliyorum.
0: Bu elektrik aracın kötü olduğunu, Murat'ın
1: tabii
0: kötü
1: ki
0: olduğunu söylemiyor.
1: İşte hani Karadeniz bölgesi çok sık gittiğim, sevdiğim de bir yerdir ama dağlık bir yerdir. Devamlı rampa çıkarsınız. Oraya küçük hacimli, beygiri düşük herhangi bir araç uygun olmaz. Tercihen 4x4 daha uygundur o yaylalar için. Dolayısıyla bölge, kullanım amacı, zevkiniz, bütçeniz, hepsi bir otomobilin sizin için iyi olup olmadığını belirliyor. Dolayısıyla sadece elektrikli değil, bütün araçlar bana göre bugün günümüzde iyi. Hepsi çevreci, emisyonları düşürdü, teknolojik özelliklere sahip. Sadece siz doğru aracı, kendiniz için doğru aracı, bütçenizin yettiği doğru aracı almakla yükümlüsünüz diye düşünüyorum.
0: Çok doğru. Burada şuna da ilave edeyim. Türkiye olarak çok net, çok anlaşılabilir, sektör paydaşları tarafından da kabul görmüş bir elektrikli araç politikamızın olması çok sağlıklı olacaktır. Hı hı hı. Belki bölgesel de olabilir. Şu bilgiyi de vereyim. Kuzey Avrupa ülkelerinde kış lastiği zorunlu değil. Hı hı. Ya bu çok beklenen bir şey değil. Mevsim olarak onlar, ama devlet şu bilinçte. Ya ben Murat kışın dışarı çıkarken üstüne palto giy demiyorum. Evet. Zaten giyecektir diyor. Şimdi evet, Avrupa'nın yolları farklıdır, işte Karadeniz'in yolları farklıdır ama yavaş yavaş da müşteri bu bilince gelmeye başladı. Yani siz çok zorlamasanız bile bölgesel coğrafya zorlu, artık takmaya başladık kış lastiğini, almaya başladım. Ülkemizde de bu noktaya yavaş yavaş geleneceğine ben inanıyorum. Özellikle otomotiv konusunda devletimizin çok büyük hassasiyeti var. TOG'un gelmesiyle birlikte, elektrikçinin gelmesiyle birlikte, yeni oyun kurucuların gelmesiyle birlikte, yatırımlarla birlikte otomotiv sektörü sadece ulusal anlamda değil, bölgesel etkileri de çok fazla oluyor Murat. Hı hı hı. Yani gençlerin iş anlamında gelmesi, tasarım anlamında gelmesi, mühendislik fakültelerinin destek olması, bölgesel olarak ama elektriklenmenin çalışılması gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet, biz geçenlerde bizim OGD üyelerine özel bir lansman yapıldı. Basın mensuplarına bir markamız İzmit'te davet etti. Oradaki mühendislerin hepsi böyle pırıl pırıl genç arkadaşlardı. İnanılmaz şevkle bize bilgileri aktardılar. Biz de çok mutlu olduk. Salih, süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. İlerleyen bölümlerde yine farklı verilerle, farklı datalarla beraber olacağız. Seyircilerimize anlatmaya çalışacağız. Bunların analizlerini hep beraber yapacağız. Ağzına sağlık. Yeni çalışmaları bekliyoruz diyelim.
0: Görüşmek üzere.
1: Evet sevgili seyirciler, bu hafta da 8. etabın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşça kalın.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta dünya ünlü piyanist Fuluyhan Uğurlu kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te, 24'te.

WhatsApp'la buluştuğumuzda nörolojik olarak da çok fazla sinapsimiz uyarıldığı için, yeni yeni bilgiler böyle daha kalıcı halde gönderildiği için nörolojik olarak gelişim de çok daha hızlı. O yüzden bu sağlık açısından bu referansları göz önüne bulundurursak, kitap okumanın yerini hiçbir zaman ekran ya da dijital dünya ya da bir boşluk dolduramayacaktır.

0: Yazarımıza ilk sorumuz genelde şudur. Önümüzde size ait birkaç kitap var ama sırasıyla hepsine değinmeye çalışacağız. Mahrumiyet eğitimini neden yazdınız? Konusu nedir?
1: Varlıkta şaşırmayan, yoklukta sarsılmayan, nesiller inşa etmenin ehemmiyetinin gittikçe arttığını fark ettiğim için yazdım. İnsanların elde ederek, sürekli biriktirerek değil, hayata dair artık biraz eksilerek, azalarak, ilişkilerde derinleşerek daha mutmain bir kalple yol alabileceklerini düşünüyorum. Bunun böyle olduğunu ispatlayan da günümüzde bazı problemlerle karşı karşıya kaldığımızı mesleğimi icra ederken fark ettim. O nedenle aslında daha çok var ettiğimiz, daha çok aldığımız, daha çok mutlu etmek için çırpındığımız çocuklarımız değil de biraz daha ilişki kurduğumuz, derinleştiğimiz ve mutluluğunu varlığa bağlamayan, yoklukta da sarsılmayan nesiller olsun niyetiyle yazdım.
0: Mesleki bir çalışma cümleleriniz arasında da geçti zaten. Tam bu noktaya değinmek istiyordum ben de. Mesleki çalışma olarak ortaya çıkan bu şey okunması zevkli ve kolay. Bu arada anlaşılması çok mümkün ve rahat. Ama şöyle literatüre baktığınızda Mahrumiyet Eğitimi kitabınızı farklılaştıran, benzerleri içinde farklı bir noktaya taşıyan şey nedir size göre? Neden yazılmalıydı yani?
1: Mahrumiyet, sınır bilen çocuklara eşlik etmek istediğimiz için artık haddini aşmayan, birbirinin mesafesine saygı duyan nesiller inşa etmeye özen göstermemiz gerektiğini düşündüğüm için ve bu alanda bu isimle yazılmış, belki bu içeriğe benzer içerikler de var elbet ama bu isimle yazılmış olmasına dikkat ettim. Çünkü gerçekten bir şeyden bir insanı mahrum etmek sanki bir şey esirgemek gibi algılandığı için olumsuz bir şeymiş gibi görünüyor. Ben bunun öyle olmadığını, aksine insanın ihtiyacından fazlasını biriktirmenin insanı daha mutsuz ettiğini ve daha huzursuz ettiğini, daha huzursuz ve kaoslu bir dünyaya sürüklediğini düşünüyorum. Bu yüzden alanda böyle bir kitaba ihtiyaç olduğunu hissettim. Belki diğer kitaplardan onu öne çıkaracak olan şey de sınır bilmek, başkasına saygı duymak ve kendi iç tatminini, psikolojik ruh sağlığını ya da rezilyansını daha güçlü tutabilmenin yollarını gösterecek bu kitap.
0: Peki hemen yanı başındaki komşusuna geçelim o zaman. Aynı soruyu onun için de soralım. Kitabın konusu ne ve yazmak neden gerekliydi?
1: Çocuklardan bahsederken sadece muhatabımız ebeveynler gibi oluyor. Mesela çocuk kitaplarını sadece ebeveynler inceliyor. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Bir dolmuşa oturduğunuzda şoförden yolcuya kadar herkesin çocuğunuzla ilişki içerisinde olduğunu, bir okulda çalışırken okuldaki personelin de çocukla ilişkisi olduğunu, yani hayatta herkesin her rolden çocukla bir şekilde iletişime ve temasa geçtiğini düşünüyorum. Bu nedenle aslında o kitabımızı, ilk kitabımızı Çocuklara Eşlik Etme Sanatını yazarken çocukla muhatap olabilecek herkes için yazdım. Çocuğa eşlik etmenin inceliklerinden, bunun aslında bir sanat icra etmek gibi sabır, emek, fedakarlık işi olduğundan ve çocuğun aslında hayatımızı kıymetli bir şeye çeviren, eviren bir mesele olduğundan bahsetmeye çalıştım. Bunun içinde tabii böyle hep mutlu, pozitif

bir çocuk şeması şekilleniyor zihnimizde ama ben oraya şunu da iliştirmek istedim. Çocuğun ağladığı zaman ona tahammül edebilmenin, o neden ağladığına dikkat kesilebilmenin, yaramazlık diye nitelendirdiğimiz davranışlarının aslında neye işaret ettiğinin de altını böyle kalın kalemlerle çizmeye çalıştım. Asıl oralardan öğreneceğimiz ve asıl oralarda çocuğun da bize yansıttığı, bizi de terbiye ettiği bir rol olduğunu özellikle bahsetmek istedim. Yani merkezde çocuk var ama herkese iletişimde. O yüzden o kitabımı herkes için yazdım.

0: Sıradaki sorumu ben daha çok kurgu yazarları için, yani romancılar için, özellikle hikaye yazarları için söylüyorum ki sizin de kurgu çalışmalarınız var. Yani çocuk edebiyatıyla da ilgilenen birisiniz aynı zamanda. Karakterler değil burada ama mesela yazmayı istediğiniz, düşündüğünüz, aktarmayı dilediğiniz şeyleri çerçevelendirme konusunda nasıl bir yazarsınız? Fazla mı titizsiniz? Konu kendiliğinden çok mu genişler, yoksa kesip atmayı, daraltmayı bilir misiniz? İşbirliği halinde mi yazarsınız, yoksa kendi yolculuğunuzda kendi başınıza mı yazarsınız?
1: Önce yazmak istediğim şeyi niye yazdığımı sık sık hatırlatırım kendime. Yani hangi ihtiyaca binaen ben bunu yazıyorum. Niyetim de o ihtiyacın cevabını bulması var her okuyucunun. Hedefi oraya yerleştiriyorum. Niyetimde de İslam psikolojisine, Anadolu psikolojisine uygun, yani bizim temel değerlerimizden beslenen, cevaplar bulabileceğimiz bir şey yerleştirmeye çalışıyorum. Ama bunu yaparken elbette beslendiğim bilimsel, teorik, temel bilgileri, yani hamurun mayası onlar, onları yerleştiriyorum. Ama rotamda benim o ihtiyacın cevabını bulabileceğim temel meseleler olmasına özen gösteriyorum. İşbirliğine açık bir yazar olduğumu düşünüyorum. Şimdiye kadar çalıştığım editörlerimle çok keyifli yol aldım. Yayın evlerimle de hakeza. Dediğim gibi önceden biraz daha böyle ağdalı bir dil kullanırken, edebi bir dil, şimdi biraz daha sadeleşmiş, herkesin her yaştan okuyup anlayabileceği bir şey, bir üslup tercih ediyorum, bir dil tercih ediyorum. Kırpar mıyım? Kırparım ama o kırpma işlemini daha çok editörüm yapıyor. Yani çalıştığım editörler yapıyor tamamlandıktan sonra. Ama muhakkak tıpkı bir paragrafı ya da kompozisyonu yazarken giriş, gelişme, sonuç gibi bir yol haritamız var ve o minvalde yazıyoruz. Bu tarz aslında akademik kitapları yazarken de, eğitimsel kitapları yazarken de muhakkak sorunun tespit edildiği, en sonunda da sorunun çözümlendiği, arada da muhakkak okuyucunun kendine dair cevaplar bulabileceği bir strateji izlemeye çalışıyorum. Normalde de iletişim kurarken insanlarla direkt cevapları vermek yerine cevapları kendilerinin bulabileceği, cevabın da bazen sorunun içinde gizlendiği sorular sorarım. Kitapta da biraz böyle gidiyorum.
0: Peki, bu profesyonelliğinizin ortaya çıkardığı ve sizin birebir temastan daha geniş kitleye açıldığınız ve derdinizi orada da çözüme kavuşturmak için çaba gösterdiğiniz bu kitapların dışında, az önce de söylediğim gibi, bir de çocuk edebiyatı var işin. Çocuklar için yazdığınız doğrudan şeyler de var. Onların hem kendisini görelim biraz, hem hikayesini dinleyelim sizden. İlk onlar mı vardı sahnede?
1: Aslında ilk yetişkin vardı ama o yetişkinde de, ya şöyle, aslında ben yazı hayatıma şiirle başladım. Çok uzun yıllar, bu uzun yıllardan kastım ilkokul 3. sınıftan beri hep şiir yazıyordum. Hala böyle 3-4 tane defterim duruyor. İlkokul, ortaokul, lisede yazılmış ve kitap gibi bitirilmiş defterlerim var. Çocuklara gösteriyorum bazen. İçine zaman zaman resimler de yaptığım, anılarımı da paylaştığım, o mesabede yazıyordum. Sonra bu şiir ilk okuduğum lisans bölümündeki alanla buluştu ve artık biraz daha akademik hazırlama süreçlerinde, biliyorsunuz, akademik dil çalışıyoruz biraz daha. Oraya evrildi. Sonra sahada çalışırken yetişkinlerle çalışmaya başladım. Fakat çocuklarım dünyama girdiğinden, ama çocuk kitaplarını her yaşta aldım. Çocuğum yokken de aldım. Ben lisedeyken, üniversitedeyken de aldım. Çocuklarım olduktan sonra da onlara hikaye yazmayı, onlarla hikayelerle buluşmayı, onların hikayeleriyle buluşmayı öğrendim. Onlar da hikaye yazıp uydurma dediğimiz meseleyi yapıp benimle buluştuklarında, işte bir ormana gittiğimizde, klasik bir orman yürüyüşü yapmıyorduk da, oradaki hayvanlar üzerinden böyle

0: tercih ediyorum. Hikayelerimde de biraz böyle bir dil kullanmaya, böyle bir içerik olmasına özen gösterdim. Ama çocuk kitaplarından gerçekten çok zevk alıyorum ve hiçbir yetişkin kitabı yazmaya benzemiyor. Çocukların dünyası da istediğiniz kadar saçmalayabiliyorsunuz, istediğiniz hayalleri kurabiliyorsunuz, sınırları daha geniş, esnekliği daha geniş. O yüzden çocuk hikayeleri benim dünyamda çok ayrı bir yerde.
1: Bu esneklik ve özgürlük alanını da zihnimizde demek ki biz saçmalık olarak düşünüyoruz. Kamusal olarak böyle bir
0: Evet.
1: yanılgımız var.
0: Hı.
1: Ama aslında o çok renkli ve coşkulu bir dünya. Ki söyledikleriniz arasında aslında benim en çok dikkatimi çeken ve heyecanlandıran, ilginç bulduğum da şu oldu. Ben lisedeyken de çocuk kitapları alırdım. Sadece
0: Hı
1: çocukların
0: hı.
1: doğduktan sonra onlarla bir dil kurabilmek için değil, onlar olmadan önce de. Hatta yani demek ki ilk gençlik döneminizde, ergenlik, ilk gençlik döneminizde ki belki çok çocuk edebiyatına en uzak olunabilecek zamanlardır. Liseli olmanın başka bir iddiası vardır ya.
0: Hı.
1: Yetişkin dünyaya atılacak adım var çünkü orada. Sizin dünyanızda çocuk edebiyatı neden bir okur olarak da bu kadar yer tutuyordu? Çok merak ettim.
0: Şöyle, o zaman şu andaki gibi çok seçeneğimiz yok. Yani çocuk kitabı içinde yok, genç kitabı içinde yok. Klasikler vardı. Çocuk edebiyatı da bu kadar fazla gelişmiş değildi. Fazla eser yoktu. Bizim kitaplarımızda, ben memur bir ailenin kızıyım. Babamın kütüphanesinden ibaretti bizim kitaplığımız. Ama işte aile dostlarımıza gittiğimizde onlarda alternatif kitaplar olduğunu gördüğümde, çocuk kitapları olanları gördüğümde o beni çok heyecanlandırıyordu. Mesela ilk okuduğum ve beni çok heyecanlandıran eser Kaşağı'ydı, Ömer Seyfettin'in. Okulda okuduğumuz eserlerden. Ama o benim için bir vicdan ayarıydı, o kitapla başlamak hayata. O dönemde böyle şu andaki okul öncesi gibi prestijli kalın karton kitaplar tabii ki yoktu, ama bu tarz kitaplar, yani babamın kitaplığından sonra alternatif okuduğum ve çocukluğumla buluştuğum kitaplar çocuk kitaplarıydı. O nedenle babamın kitaplığı da böyle işte Yavuz Bahadıroğulları, Ümit Şimşek gibi böyle Meydanlar Ruslar falan, bilirsiniz, ansiklopediler. O kitapların olduğu daha ağır kitaplıktı. Mesela okumayı çok seviyordum ben. Daktiloda yazı yazmayı da çok seviyordum. Babamın bir daktilosu vardı. Okumayı çok sevdiğim için ve alternatif kendime göre çok çocuk kitabı veya genç kitabı bulamadığım için babamın kitaplarını bitirmek durumundaydım. Orada da ağır kitaplar vardı. Mesela Pal Sokağı Çocukları, Kaşağı, bunlar ilk okuduğum çocuk kitapları ve beni çok etkileyen kitaplar. Sonrasında ise okuyacak kitap bulamadığım için ya da onları bulabildiğim için Safahat'ı okumuştum mesela. Hiç anlamadığım, ağır, çok dili ağır, ama lisede onu okuduğumu, hevesle bir daha okuduğumu çok iyi hatırlıyorum. Sonra ismimin geldiği, babamın da hayatında kırılma noktası olan Huzur Sokağı kitabını çok okurdum. Onu mesela ilkokul 5'te okudum. Henüz çok küçüktüm aslında, ama hayatımla ilgili kritik seçimler yapmam konusunda bana çok rota çizdi. Yani mevcut kitaplar bunlar olduğu için, bizi de öbür taraf, işte çocuk kitapları da beni o yıllarda tatmin ettiği için sanırım ben oraya o şekilde yönlendim.
1: Ciddi bir okurluk zevki alıyorum ben buradan.
0: Hı.
1: Bir bağ kurulmuş ve iştah hep kabarmış, doyulmamış, daha da doyumsuz devam edilmiş. Yola devam ederken başka neler çıktı? Mesela böyle bir kitap kurduğuna sorulur mu bilmiyorum ama vazgeçilmez yazarlar, vazgeçilmez kitaplar. Tanıştıktan sonra yıllar içinde döne döne okunan yazarlar ya da kitaplar. Var mı acaba Hilal Çorbacıoğlu için?
0: Var tabii, tefsirler var. Elimden düşürmediğim, her zaman okuduğum ve okumaya çok özen gösterdiğim tefsirler var. Bediüzzaman Hazretleri'nin kitaplarını rehberlik ediyor bana her daim. Bunun yanı sıra insanın anlam arayışı, Viktor Frankl'ın, bu mesleki seçimde benim için önemli bir kitaptır. Liseli yıllarım, hatta üniversiteli yıllarımda şiir kitaplarını da çok seviyordum. Nurullah Genç, Cahit Zarifoğlu, Rasim Özdenöre, bu şairlerin kitapları benim için hep pusula gibiydi. Necip Fazıl Kısakürek, hakeza. Bunların kitaplarını da çok seviyordum. Ama Üniversite yıllarımda bir de

0: Ali Fuat Başgil Hoca'nın Gençlerle Başbaşa kitabını çok sevmiştim. Onu da döner döner okurum, tekrar tekrar bakarım. Kendi evlatlarımı da şu anda okuyun diye söylüyorum. Ömer Seyfettin çok severdim. Huzur kitabını hatırlıyorum. Yani şu anda böyle çağrışımla gelen kitapları söylüyorum size hızlıca. Kendi mesleki alanımda da Yalom'un kitaplarını çok seviyorum ve varoluşçu terapi üzerine olan kitapları genelde okuyorum. İnsanın anlam arayışına dair kitapları seviyorum. Yani daha derin, daha edebi, dili biraz daha ağır şeyler seviyorum. Mesela roman çok sevmem. Hikaye de çok, yani yetişkinlere göre olan hikayeleri ve romanları okumayı çok tercih etmiyorum. Daha çok deneme ve şiir ağırlıklı edebi kitapları ve yazarları tercih ediyorum. Bir de şey var, İskender Pala ve Nazan Bekiroğlu. Üniversite hayatımda bunlar da benim için ayrı bir yerde.
1: Meslek hayatınız var. Meslek hayatınızın bir uzantısı olarak yazarlığınız var. Bütün bu trafik içinde kendinize ait, kendinize ayırdığınız zamanda okumaktan zevk aldığınız şey anlaşılıyor ki şiir, deneme, edebiyatın özellikle bu kollarıyla ilgilenmişsiniz. Fakat enteresan bir şakadır benim kulağımda hep postacı yıllık iznini alınca şehri dolaşmaya çıkarmış derler. Zihin yorulmuyor mu dinlendirmek için yeniden kitap okumaya dönmek ne demek? Bu nasıl sağlanabilir?
0: Aslında yazarlık da bence bunun ucu. Katarsis dediğimiz, bizim sağaltım dediğimiz, şimdi okuyorsunuz okuyorsunuz ama ve elbette ki bu zihnin yoruculuğu kısmında bir yerde de sizden çıkması gerekiyor. İşte o çıkması gerektiği ya da dinlenmenin çıkmayla bağlantısı olduğunu düşündüğümüzde beni dinlendiren şey yazmak. Orada kalem devreye giriyor. O kelam bende kalem olarak tekrar başka bir kelama dönüşüyor ve ben öyle rahatlıyorum ama ben tercih edilmiş yalnızlığı da çok severim. O yüzden kendi özel hayatımda sık sık yalnız kaldığım, hiçbir şey yapmadığım, orada o anda olduğum alanlar açmaya da özen gösteriyorum. Özellikle işte mesleki anlamda da bizim böyle soluklara ve aralara çok ihtiyacımız oluyor. Haftada bir günümü muhakkak dostlarıma, arkadaşlarıma ya da kendi özel zamanım olarak ayırıyorum. Ama şöyle, okumak da beni hiçbir zaman zihinsel olarak yormuyor. Ne yorar? Akademik kitaplar okuyorsam o benim için biraz yorucu. Edebi kitaplarda ben dinlendiğimi hissediyorum zaten. O beni yormuyor.
1: Peki hem okurluk hem yazarlık bakımından soracağım. Konsantrasyonunuzu sağlamak için özel mekanlara, günün özellikli saatlerine ihtiyaç duyar mısınız? Hani kimi akşam yazmayı, kimi el ayak çekildikten sonra yazmayı, kimi sabahın erken saatlerinde yazmayı ya da okumayı tercih eder. Hem okur hem yazar olarak böyle ayrılmış zamanlar var mı? Özel mekanlar var mı?
0: Bütün gençliğim boyunca gececiydim. Gece oturuyordum, sabaha kadar yazıyordum, okuyordum. Fakat meslek hayatı, annelik, evlilik, sonra üniversite hayatı gibi, yani ders saati zorunlulukları, mesai saati zorunlulukları devreye girince artık tabii ki gündüz daha verimli olduğum saatler, gündüzleri de yazıyorum. Ama gene de Zeynep Hanım, daha duygusal, daha derinlikli bir şeyler yazacaksam, hani bunları hiç yayınlamadım ama böyle çok daha fazla yazım var aslında. Onlar için gene böyle cuma geceleri mesela, ertesi gün bir şey yoksa o geceler benim için bir fırsat. İlham kaynaklı şeyler bende daha çok gece çalışıyor. Biyolojik saatim de öyle. Ama akademik ve zihinsel bir şey yazacaksam onun için de gündüz diyebilirim.
1: Sona doğru meraklarımdan biri şudur. Acaba siz kitap okumayı seven biri olarak bir başkasına kitap tavsiyesinde bulunur musunuz, bulunulabilir mi? Ne düşünüyorsunuz?
0: Çocuklarım da dahil, ben her zaman kendi tarzlarını bulmaları için farklı farklı tarzlarda kitap okumalarını öneriyorum. Daha küçükler için ve ebeveynlere önerebileceğim bu. Kendi hayatımda da benden tavsiye isteyene elbette bulunurum ama önce hangi tarzı sevdiğini öğrenirim. Sevdiği tarza uygun olanı anlatırım ya da söylerim, tavsiye ederim. Çocuklarda da Şimdi mesela geliyorlar bazen, bizim çocuk hiç kitap okumayı sevmiyor diyorlar. Mesela bu cümlenin gerçekliğine inanmıyorum. Henüz kendine göre okuyabileceği bir kitap bulmamış olduğunu düşünüyorum. Kendine göre ve onun ufkunu açan bir kitap bulduğu an ilgi alanı ile buluşacak. O çocuğun sevmeme şansı olduğunu düşünmüyorum. Ve hakeza kendi çocuklarımda da aynısını yaşadım. Birisiyle büyük kızım mesela 2 senedir çok kitap okuyor ama öyle böyle değil. Artık hadi kitabı bırak diyoruz, öyle okuyor. Çünkü yeni buldu, yeni keşfetti tarzını. Tarzı oturtması için kişilere direkt benim zevk aldığım değil, hangi tarzda seviyorsa o tarzda kitaplar tavsiye etmeyi elbette seviyorum.
1: İkinci ve son sorum da bu konuyla ilgili şu olacaktı. Kısmen başladınız, açmanızı isteyeceğim. Kitapla ilişkimizin zorlaştığı evrelerden geçiyoruz. Eskiden ulaşılamadığı, el altında olmadığı içindi. Şimdi de çokluğundan ve başka ilgi alanlarına yöneldiğimizden. Dijital çağda okuryazarlık nasıl bir şekil alacak ve kitapla ilişki kurulamadığı zaman diyelim ailelerin de bu konuyla ilgili endişeleri, kaygıları olabiliyor. Sevdirilebilir bir şey midir okumak?
0: Sevdirilebilir bir şeydir bence. Ama önce ekranları almak gerekiyor elimizden. Yani ebeveynler için söylüyorum. Sınırlamak gerekiyor. Ekran gerçekten dikkat süresini çok kısaltıyor. Dikkat süresi kısalıp işte 2x hızında insanları dinlemeye alıştığımız bir çağda elbette 1 saniye durmak bile eziyet gibi geliyor. Bu zorlaştıran kısmı burası bence. Ama nasıl bir diziyi ya da filmi akıp gidiyorsa ve sürükleyiciliğinde kaybolup hızlıca izliyorsanız bir kitap da aynı bu şekilde olabilir ve aslında TV ekranından izlediğimiz şey nörolojik olarak çok az yere temas eder ve çok az geliştirirken aslında kitapla buluştuğumuzda nörolojik olarak da çok fazla sinapsimiz uyarıldığı için yeni yeni bilgiler böyle daha kalıcı halde gönderildiği için nörolojik olarak gelişim de çok daha hızlı. O yüzden bu sağlık açısından bu referansları göz önüne bulundurursak kitap okumanın yerini hiçbir zaman ekran ya da dijital dünya ya da bir boşluk dolduramayacaktır. Ve evet, her çocuğun zorunlu bir ödev gibi değil. Bu da çünkü bıktırıyor. Ama tavsiyeli, eğlenceli ve keyifli bir bağ ilişkisine dönüştürülerek kitap okumayı sevecek hale getirilebilir diye düşünüyorum.

0: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: İyi hafta sonları, iyi bayramlar değerli izleyenler. 24'e hoş geldiniz. Kültür, sanat ve elbette sinemanın başrolde olduğu Kırmızı Halı'dan herkese merhaba. Ben Ali Demirtaş. Bu hafta Kırmızı Halı'nın gündemini oluşturan çok değerli bir konuğum var. Usta sinemacı, usta yönetmen Yüksel Aksu bizimle birlikte Kırmızı Halı'da. Merhaba hocam.
1: Merhaba.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. İyi ki buradasınız. İyi ki Kırmızı Halı'dasınız.
1: Sağ
0: olun. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Değerli hocam. Ben teşekkür ederim.
0: Müsaadenizle başlamak istiyorum.
1: Buyurun.
0: Yönetmenlik ve sinema sizin için ne demek? Kavramsal olarak sizdeki karşılığı nedir bu iki kelimenin? Hayatınızın neresinde nasıl konuşulu? Böyle başlayalım isterim. Lütfen buyurun.
1: Yönetmenlik ve sinema birincisi mesleğim, ekmek teknem. İkincisi de kendimi varoluşsal olarak iyi hissettiğim, kendimi ifade etmeye çalıştığım, yaşadıklarımı, okuduklarımı, duygulandıklarımı, süzgecimden geçen duyguları, öyküleri vesaireleri resmetme ve dolayısıyla da varlığını bir peliküle yazma, bir beyaz perdeye geçirme, bir kayda alma ve yüzyıllar boyunca kalabilecek hale getirme olması hasebiyle büyülü bir meslek gibi geliyor bana.
0: Değerli hocam, bu meslek içerisinde elbette bizim sizin filmlerinize ve yönetmenlik üslubunuza karşı bir okumamız izleyicileriniz olarak var. Ama ben merak ediyorum, siz kendi filmlerinizi, kendi sinemacılık üslubunuzu tat, doku, duygu olarak nasıl tanımlıyor ve adlandırıyorsunuz? Nasıl bakıyorsunuz kendi filmlerinize? Elbette bu zor bir bakış olsa gerek ama merak ediyorum, sizin kendi bakışınız nedir üslubunuza, teknik ve içerik olarak bu üslubu bize nasıl tanımlarsınız?
1: Yani benim tanımlamam ne kadar doğru bilmiyorum tabii ama kendime has tespitlerim, kendimle ilgili, kendi sinemamla ilgili tespitlerim elbette var. Ne kadar doğru olduğunu bilemem. Bazen ne yaptığımızı bilmeyerek de bir şeyler yapabiliyoruz. Bizim adımıza teorisini, arka planını ya da alt üst okumalarını yapan yazar, çizer, seyirci, kuramcı insanlar olabiliyor. Ben kendi adıma öncelikle filmlerimi kendi çocuklarım gibi görüyorum. Bana aitler, bana benziyorlar. Boyları kısa olur, uzun olur. Efendim doktor mühendis olsun isterseniz, demirci olur vesaire. Tasarlarken nereye gideceğini, nasıl bir etki yaratacağını kestiremezsiniz, hesap edemezsiniz. Sizi ilgilendiren, sizin farklı duyguları, farklı bakış açınızı resmetmeye çalışan bir alan. Dolayısıyla bir kere kendi sinemamın farklı bir sinema olduğuna eminim. Öyle düşünüyorum. Bir kere coğrafyası olduğunu düşünüyorum. Sosyokültürel bir iklimi olduğunu düşünüyorum. Jeneriğe veya şeye bakmadan, altyazı okumadan Türkiye'de geçtiğini tespit edebilirsiniz. Yerli olduğunu, yerel ve aynı zamanda da evrensel olduğunu düşünüyorum ama tek kelimeyle karnavalesk buluyorum kendi sinemamı.
0: Çok güzel bir özet oldu. Yerelden evrensel dediniz ya aynı zamanda.
1: Evet.
0: Yerel kodlardan evrensele bir bakış ve atıf olduğunu zannediyorum. Doğru mu?
1: Evet. Yani çünkü Türkiye'de hep yerelle yerelcilik, mahalliyle yerellik karıştırılır. Yerel olan daha çok endemik, oraya özgü, o coğrafyaya, o kültürel iklime özgü olan türküdür, halıdır, kilimdir, yemektir, her neyse, bu da çok kıymetli bir şeydir. Elbette evrensel de olabilir bu ama ben tematik olarak evrensel konuları yerel bir dille, yerel diyaloglarla, yerel algıyla anlatmaya çalışıyorum. Bu benim başlıca yol haritam veya kanonum değil. Cem Karaca mesela, Cem Karaca'nın Gözyaşları yerel bir film değil ama Cem Karaca'nın kendisi çok yerli, coğrafyası olan, ulusal bir değeri olduğu için ve bir o kadar da evrensel olduğu için onu da kendi sinemamın içinde görüyorum. Başka bir biyografi olsaydı belki düşünmezdim. Dolayısıyla Dondurmam Kaymak'tan başlayarak Entelköy Efeköy'e karşı iftarlık gazoz, Cem Karaca'nın Gözyaşları, arada bir tane dokümanter drama yaptığım Sarı Keçililer var, Anadolu'nun son göçerleri. Ve son olarak da Bak Postacı geliyor. İsimlerinden de anlaşılacağı gibi bir kere ulusal bir coğrafyayı işaret ediyor. Bir düşünsel, bir inanç iklimini işaret ediyor. Bir sosyokültürel atmosferi ima ediyor. Yani iftar ve gazoz, iftarlık ve gazoz. Birisi modernitenin temsilcisi, imgesi. Bir diğeri bizim kadim dini evrenimizin bir kavramı. İkisi bir araya geldiği zaman bakıyorsunuz ki hem yerel, bölgesel, dini, aynı zamanda da kadim olabiliyor gibi. Yani baktığımda da, uzaktan baktığımda filmlerime yerel bir görüntüyle evrensel şeyler anlattığını düşünüyorum.
0: Bu saydığınız yerel ve benzeri kodlara mizahi kavramını da ekleyebiliriz. Mizah unsuru da sizin filmlerinizde en öne çıkan özelliklerden biri. Bunu da dahil edebilir miyiz hocam? Mizah.
1: Evet, ekleyebiliriz. Çünkü mizah benim hayatımda kendimi bildi bileli olan bir şey. Yani hem okumalarla, mizah dergilerini çocukluktan beri takip ediyorum, mizah programlarını ve gündelik yaşamda da muziplik ve mizah vazgeçemediğim, hep içinde olduğum bir evren. Mizahın yer yer yüksek dozda, yer yer düşük dozda o yani mutlaka olduğunu ben de düşünüyorum. Yani bir tür mizah yaptığımın farkındayım.
0: Anladım. Az önce filmografinizde yer alan kıymetli filmlerden bahsettiniz. Birçok uzun metrajlı filminiz var. Bunlardan biraz da sohbet ettik dışarıda ama en özel ve farklı olanı sizin için nedir desem eminim zor cevaplaması, zor bir soru olsa gerek ama hangi film ilk olarak aklınıza gelir? İlk önce ismini rica ediyorum.
1: Vallahi dediğiniz gibi seçmek zor. Evlatlar arasında hangisi güzel, hangisi iyi ama objektif akılla baktığınız zaman ya bir yönetmen olarak mesela Dondurmam Kaymak daha çok bir derleme, bir araya getirme, bir enstalasyon gibi duruyor. Çok iyi ama Entelköy de fena değil. Yani ama bir yönetmen tasarımı, bir yönetmen etkisi, yönetmenin kontrolü altındaki tekst manasında ben bir numara iftarlık gazoz diye düşünüyorum.
0: Buraya bir virgül rica ediyorum. Hazır iftarlık gazoz demişle filmografinizde yer alan bu kıymetli filmi fragmanını hep birlikte izleyelim isterim.
1: Tamam.
0: İzliyoruz.
2: Yavaş, yavaş, yavaş, yavaş. Dur bakayım, al bakayım. Gazoz içenin kafası çalışacak. Senin oğlunu çırak versene bana. Ne lan akıllı çocuk?
3: Ya bu oğlan bugün iftardan mı aldı ya?
2: Bana öylesi lazım.
4: Gazoz!
2: Nerede tembel kaba götü bir çocuk var? Çırak diye gönderiyorlar bana.
5: Şişe başı 25 kuruş alacak.
4: Gazoz ihtiyacınız var mıydı?
6: Yok çocuğum sağ ol.
5: Gaza başına da 2,5 lira.
4: Gazoz ihtiyacınız var mıydı?
6: Yok çocuğum.
5: Gazoz, gazoz diye bağır bağır ver. Nefislerini gıdıkla.
7: Ne bağırıp duruyorsun?
5: Buluşuk, çiçeğin.
7: Utanmıyor musun? Ramazan gününde milletin nefsini gıdıklamaya sen...
2: Senin nefsini gıdıklayan gıdıklamış zaten.
7: Ne diyorsun sen?
5: Kalk, kalk, kalk.
7: Yetti gör.
4: Gazozcuğum.
8: Asla gazoz kapağı olursa bana da verir misin?
9: Veririm tabii.
5: Moral bozmak yok. Önümüz Ramazan. Ramazan geldi mi bereketinle gelir.
10: Baba, ben de oruç tutacağım.
11: Çocuklar tekne orucu tutarlar. Sonra büyünce tutarsın. Anasını bir denesin.
12: Sizlere oruç farz değil.
13: Oruç moruç musun yoksa lan sen?
5: Hasta mı oldun lan sen yoksa? He?
4: Gazoz.
2: Senin başına bir şey geleceğine benim başıma gelsin.
5: Usta bu baba yarısıdır ya.

0: Bu boş şişelerin parası?
1: Kendim içtim.
0: Kendin içtin. Arkadaş ya. Bir tane daha açayım, içeyim mi?
2: He? İftarlık Gazoz'un fragmanını izledik. Bu güzel ve anlamlı film için duygu ve düşüncelerinizi almak isteriz hocam. Nasıl bir bakış atıyorsunuz böyle eskiye?
3: Yani bir kere karnaval diye konuştuk. Çok karnavalesk bir dünya. Siz de bilirsiniz ki modern öncesi toplumlarda karnaval özel bir yere sahipti. Türkiye'nin 70'li yıllarını resmetmeye çalıştım. Teravihler de eskiden karnaval gibi olurdu. Ramazanlar bir karnaval gibi olurdu. Bilindik bir ritüelden öteye bir toplumsal şenlik, bir toplu esirme, toplu bir duyguyu yaşama olarak yaşanırdı. Bilhassa çocuklar için teravih sonrası ve gece özgürlüğü demekti. Efendime söyleyeyim. O filmde daha çok inanç, mümin olma, Adem olma, inançtan iradeye doğru ilerleyen bir ruhsal örüntüyü resmetmeye çalıştım. Biliyorsunuz inançla irade arasında diyalektik bir ilişki vardır her zaman. Nefsini yenebilmek, nefsine hakim olabilmek gibi bir kavramsal itkiyle başlayıp ve insanın kendi doğasını, kendi arzularına ket vurabilmesi, gem vurabilmesi biliyorsunuz bizi diğer varlıklardan ayıran bir şey. Yani her istediğini dangıl dungul yememek, her istediğini dangıl dungul söylememek, her istediğini içinden bir şiddet arzusu geldiği zaman yapmamak ve hep muhkim olan, adil olan, kıymetli olan, yani yüzyıllar içerisinde geliştirilmiş iyiliklere ve güzelliklere yönelik bir insanın bir inançla başlayan terbiye yönteminin iyiliğe doğru ilerleyen bir şey olduğunu düşünüyorum. Finali itibarıyla da şeydir, bir o travma, bir 12 Eylül askeri diktatörlüğü üzerine de finalde başka bir trajediyle öder vebalini. Bu bağlamda iyi bir analoji olduğunu düşünüyorum. İyi bir mukayese veya resim olduğunu düşünüyorum.
2: Çok anlamlı bir hatırlama ve özet oldu. Çok teşekkür ediyorum hocam İftarlık Gazoz üzerine. Müsaadenizle ben kısa filmlere ve kısa filmciliğe dair bir parantez açmak istiyorum.
3: Evet.
2: Bilmediğimden soruyorum. Sizin daha önce bir kısa film geçmişiniz var mıdır?
3: Var. Öyle yani her sinema öğrencisi gibi güzel sanatlar mezunuyum, sinema mezunuyum. Her uzun metraj çeken kısa filmden bir şekilde geçer. Her zaman değil tabii. Bilhassa 70'lerden sonra akademiyalar kurulunca, fakülteler, üniversitelerde sinema bölümleri kurulduktan sonra ödev babında zaten bir şekilde yapıyorsunuz. Ama ben güzel sanatlar öğrencisiyken bitirme tezim bir kısa filmdi. Böyle uzuna benzeyen bir kısa filmdi. Kısa filmlerde oynardım, kısa film yazardım. Kısa film ödülleri de aldım bir sürü. Oradan yola çıkarak sektöre geldim. Sektörde de uzunca bir sürü asistanlık yaptıktan sonra uzun metrajlı yönetmenliğe başladım. İşte dizi ve sinema filmi.
2: Hocam kısa filmler mevzuunda uzun metraja geçişte bir basamak olarak mı adlandırıyorsunuz? Yoksa hayır, kendi içinde kısa filmcilik ve kısa filmler bir disiplindir, ayrı bir daldır olarak mı görüyorsunuz? Şundan dolayı soruyorum. Türkiye'de de biliyorsunuz çok önemli kısa filmler ve kısa filmciler var. Kendini bu konuda adamış ve sadece bu konu üzerine çalışan insanlar var, kıymetli insanlar var. Sizin düşünceleriniz bize bir harita olabilir.
3: Ya bence bir basamak değildir. Basamak olabilir mi? Olabilir. Fiilen de öyle olmuş olabilir. Fakat ben kısa filmi her zaman edebiyattan örnek verecek olursak öykü ve roman gibi düşünüyorum. Kısa film kendi başına bir bağlam, kendi başına bir form, kendi başına bir tür. Uzun metrajlı sinema kendi başına bir tür. Dizi de kendi başına bir tür. Yani şöyle benzetebiliriz. Kısa film öyküyse şayet ya da şiirse, uzun metrajlı roman, dizilerde menkıbe diyebiliriz. Destanlar gibi algılayabiliriz. Biraz da anonim edebiyat kodlarıyla İlyada, Odysseus, Köroğlu, Battalnameler, Hazreti Ali cenknameleri vesairelerde dönemin dizileri gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla kısa film yapan ömür boyu kısa film yapabilir, yapmalıdır. Uzun metraj da aynı şekilde ömür boyu yapabilir. Bazen hem edebi tür olarak hem roman hem öykü yazabilirsiniz. Hı hı. Bazen şiir de yazabilirsiniz. Hangisinde yetkin olduğunuza okur veya tüketici veya bizatihi kanaat önderleri karar verir. Bu size bağlı. Hı hı. Yani kısa film öyle konular vardır ki uzun olmaz, kısadır. Eski bir benzetme vardır kısa filmle ilgili. Kısa film uzun metraj sayıyla, kısa film nakavtla kazanır diye. Aslında kısa filmin nakavttan kastı şu: tek bir izlek, tek bir mesele odaklanıp meseleyi estetize edip özetleyip geçmek.
2: Ve finalde de bunu en çarpıcı şekilde evet, sunmak.
3: Evet, ama uzun metraj atmosfer kurmak, örüntü kurmak, yol haritası kurmak. Biri 100 metre, birisi maraton gibi.
2: Uzun metrajda sonuçtan çok sürecin değerli ve kıymetli olduğu ya da seyri yüksek olduğu, olması gerektiği gibi adlandırabilir miyiz uzun metrajı?
3: Uzun metrajın avantajı ticari olması bir. İkincisi, daha uzun ve daha mühendislik hesaplarının daha iyi yapılması. Bana kısa metraj daha Dionysak, daha coşkun, daha kreatif bir çok alan güzel gibi geliyor. Fakat bunun bir endüstrisi oluşamadığı için veya oluştu da başka bir yere evrildiği için, mesela kısa film formu ortaya çıktığı yıllar zaten 20'ler 30'larda bir ara çok şeydi, kısa film örneği çoktu dünyada. Şöyle ki, aslında işin başında kısa film vardı. Başlangıçta kısa film, trenin gara gelişiyle başlayan, hı hı, dünya sinemasının icadı, başlangıcı kısa filmdi. Ve muhtelif kısa şutlar, dünyanın muhtelif yerlerinden görüntüler, Paris'ten, Avrupa'dan, bir 19. yüzyıl sonu resimleri, atmosferleri yapıyordu. Bir süre sonra bu kısa film dili ikiye ayrıldı. David Griffith ve Potemkin zırhlısıyla ikisi arasında gider gelir uzun metraj filmin miladı, biliyorsunuz. Birisi Sovyetler Birliği, birisi Amerika'da. Ondan önce zaten kısa var. Yani böyle fotoğraf makinesi gibi İstanbul'a geliyor, Fransız kameramanlar çekiyor. Afrika'ya gidiyor, çekiyor falan. Sonra belgesel ve kurmaca olarak ikiye ayrılıyor. Hı hı. Uzun metrajlı filmler önemli bir endüstriye dönünce kendi yol haritasını çiziyor. Belgesel de kendi yol haritasını çiziyor. Kısa film sadece reklam, haber belge ve tanıtım filmlerine format olarak, endüstriyel anlamda söylüyorum. Ama yaratıcı, bir meseleye odaklanan, bir estetik etika üreten kısa film formu maalesef dünyada epeydir şey. Şimdi YouTube'la biraz daha canlandı diye düşünüyorum.
2: YouTube bu konuda insanlara imkan ve yer sundu gibi bir şey, evet, de var. Evet. Değerli hocam, bize zaman zaman gösterdiğiniz, tırnak içinde sergilediğiniz bir oyunculuk yönünüz de var sizin. Bunu en kıymetli şekilde ifade etmeye çalışıyorsunuz. En son, lütfen yanlışım varsa düzeltin, Bak Postacı Geliyor adlı son filminizde siz de sonlara doğru, finale doğru siz de izledik. Keyifli bir sürecinize şahitlik ettik. Hem Bak Postacı Geliyor ile ilgili konuşmak istiyorum, hem de oyunculuk yönünüzle ilgili konuşmak istiyorum. Dilerseniz hazır Bak Postacı Geliyor'un adını almışlayı fragmanını hep birlikte izleyelim.
3: Tamam.
2: İzliyoruz.
1: Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Bütün iş Tahir'le Zühre olabilmekte.
4: Hanen, ablan, kardeşlan Mehmet, Nilüfe, Hatça, köstencilen Veli.
5: Lan mancağımız duvar.
1: Şirketin üzeri ne bu?
6: Bir de beni mahkemeye mi verdin?
7: Kıtlakarım lan!
8: Kavga ettin, adam kim bilir sen?
9: İlçe başkanı, ilçe.
1: Sen başkansın, ben de başbakanım.
10: Yok ya, benim abim de kız kaçırıcık göt yok.
11: Şiiri sevmenize çok sevindim doğrusu.
10: Nasıl yani?
1: Kendimi öldüren de kurtulur.
10: Tövbe de.
1: Vallahi.
10: Tövbe de.
1: Tövbe.
11: Gelse şimdiye kadar gelirdi. Çıkar karşıma konuşurdu.
1: Belki gelmiştir de sen görmemişsindir.
7: Tekin! Melespiti! Bu sene ilçemizde yapılacak postacılar arası yarışmaya biz sizin iştirak etmenizi istiyoruz.
9: Osman!
12: Sen aşık olmayla sahip olmayı karıştırmışsın.
13: Madem bugüne kadar birine gönlünü kaptırmadın, gönlünü sana kaptıran biriyle ne bile?
14: Şerefsizin biri benim sözleneceğim kıza mektupları yazıyormuş.
11: Başına bir şey mi geldi acaba?
15: Kimin?
11: Mektup yazanın. Bu akşam görücüye geliyorlar. Söz kesip ailesini çağıracakmış.
16: Sana söylediği en son laf ne?
17: En son dedi ki, kaderinde varsa birincilik tepme dedi.
18: Aşk esasen yoldur, yolculuktur. Çok da zordur be.
2: Bu keyifli filmin fragmanını izledik. Hem oyunculuğunuzu sergilemiş olduğunuz da bir yerde aynı zamanda. Ama önce şunu konuşalım. Bak Postacı Geliyor son yapımınız hocam. İçinize sinen bir iş oldu mu?
3: Evet, yani her film, her sanat eseri sanatçısından çıktıktan sonra ah şurasını şöyle yapsaydım, ah burasını böyle yapsaydım dediği olur mutlaka. Bütün eserler bize göre natamamdır. Zaten natamam olduğu için belki ya da öngörülemez olduğu için sanat. Kontrol edilebilir, öngörülebilir bir şey olsa o zaman zanaat olur zaten. Dolayısıyla ah şurası ah burası mutlaka bütün filmlerimde hayatımla da ilgili var, olur. Ama içime sindi mi sindi, bir daha izler misin izlerim.
2: Çok güzel.
3: Vaaz ettiği, vaat ettiği etika, cümle ve estetik kıymetli mi? Evet kıymetli. Yani ben bir daha izlerim.
2: Çok güzel, biz de tekrar izleriz hocam. Oyunculuk yönünüz sinemanızı besliyor mu? Bu nasıl bir ilişki ve diyalog halinde merak ediyorum. Paslaşmalar oluyor mu? Besleyme alanınız mı? Ve bu yönünüzden mutlu musunuz?
3: Şöyle yani genelde oyuncu ruhu olmayanlar yani sözlü anlatamayan ya da biraz içe kapalı biraz gösteriden uzak ruhlar yönetmen olur veya fotoğrafçı olur. Biraz daha müstehzi insanlar, biraz daha melankoliye yakındır bizim departmanımız. Fakat her zaman böyle değil. Chaplin'den tutunuz da efendime söyleyeyim Orson Welles'e kadar, Yılmaz Güney'den tutunuz da atıyorum Nuri Bilge'ye, Yılmaz Erdoğan'a kadar falan baktığınızda hem oyunculuk yapan hem yönetmenlik yapan bir sürü usta var dünyada. Benim oyunculukla ilişkim sinemadan biraz daha erken, ortaokul, lise yıllarında bir müsamere starıydım. Aynı zamanda devlet tiyatrolarında, özel tiyatrolarda profesyonel oyunculuk da yaptım. Fakat çok yetenekli olduğumu görmedim o şeyde. Veya çok meşakkatli, bilhassa ezberi falan. Ama kişisel hayatımda, masamda, muhabbetimde, meclislerde bir tür meddah olduğumu herkes söyler. Ben de buna tamamdır derim yani. İyi hikaye anlatıcıyımdır. Asıl olan iyi hikaye anlatmak. Bu bazen sinemayla olur, bazen edebiyatla olur, bazen oyunculukla, bazen meddahlıkla olur. Bir sinema oyunculuğu ya da genel olarak oyunculuğa yetenekli olduğumu düşünüyor muyum? Düşünüyorum.
2: Çok
3: ama çok cezbeden bir alan olmadı benim için. En son filmimde biraz mecburiyetten oynadım. Trafik, oyuncu trafiği vesaireden dolayı falan. Bir de karnavalesk dedik ya, bu tür cem olma işlerinde, o postacı yürüyüşünde ben cazgırı oynuyordum. Cazgır bütün Anadolu'da meydanın oyuncusudur aslında. Hem moderatörüdür, hem sunucusudur, hem kanaat sahibidir, hem naklen maç anlatıcısıdır, hem güzellemeler, koçaklamalar yapar, şiirler okur ve meydanı tek başına ele alır. Bir tarafta işte pehlivanlar güreşir, cazgır salavatlamalar yapar. Öbür tarafta boğalar güreşir, develer güreşir. Dolayısıyla arkaik bir meydan tiyatrosu başrolüdür cazgır. Çok gözlemlediğim bir meslek o. Varoluşlu çocukluğumdan itibaren. Hatta hala cazgır salavatlaması ezberimdedir. Hani karşıdan gelir kıraat, evet, kanatları kat kat. Hep beraber gönderelim. Hazreti Muhammed'e salavat. Allah Allah illallah. Alkışlarla maşallah. Çal davulcu dedi mi? Dombada dombada dombada çalmaya başlar falan. O role hakim olduğum için ben giydim elbiseyi.
2: Bir arabanın üstünde sergilediniz bu performansı.
3: Evet, evet. Öncesinde bir öncesinde Kaos'un anatomisinde çok rica etti. Kas direktörü arkadaşım ve yapımcım. Ondan önce de şeyde Nuri Bilge filmi için çok rica etti, çok ısrar etti. O zaman da oynadım. Yani gene de denk gelirse oynar geçerim ama
2: çok güzel.
3: Yok oyuncu olayım da yok.
2: Öyle işte bir kaygınız yok.
3: Öyle bir motivasyonum
2: Onun
3: yok.
2: Onun paralelinde ve beraberinde oyuncu yönetimine gelmek istiyorum hocam. Oyuncudan elbette asgari ölçüde beklentileriniz var. Verdiğiniz sahneyi ya da oyunu en iyi şekilde sergilemesi ve göstermesi gerektiği gibi. Sizin oyuncu yönetiminde dikkat kesildiğiniz detaylar neler? Oyuncu yönetiminde oyuncularla ilişkiniz ve diyaloğunuz nasıl ve onlardan beklentiniz ne ölçüde?
3: Ya genellikle metne göre değişir, formata göre değişir ama sinemamda kesinlikle istediğim bir tane şey var, oynamamak. Yani oyuncudan oynamamasını istiyorum. Bu paradoksal gelebilir size. Yani oyun gibi oynamasın, kokmasın oyun, taklit gibi durmasın,
2: yaşasın o olsun. Şey
3: o karakterin içine girsin, o karakter onun içine yerleşsin, bürünsün, bir elbiseyi giyer gibi üzerinde taşısın. Öyle abartarak yüksek sesli cümleler, yüksek jestler ve mimikler zaten fazla tiyatral bulunduğu için sinemanın doğası o oyunculuğu sevmez. Yani gürültülü, patırtılı oyunculukları. Ama sahne ve rol onu gerektiriyordur. Metin onu gerektiriyordur. Ayrı bir şey. Mesela Dondurmam Kaymağ'ın o patlak oyunculuğuyla İftarlık Gazoz'un sükunetli oyunculuğu birbirine benzemez. Çünkü karakterler öyle değil. Ben bir dönem Yasemince diye bir dizi çektim. Orada mesela yüksektir, farstır oyunculuk. Çünkü form ve formatın kendisi bunu istiyor. Ama Postacı'da patırtı gürültüden ziyade böyle melankoli, bakış, yer yer saf dillik, budalalık, ne bileyim.
2: Daha saf bir,
3: evet,
2: temiz
3: evet,
2: bir oyunculuk.
3: Evet, dolayısıyla oynamama adına böyle nakız, böyle mat bir oyunculuğu asla tercih etmem. Ama oynamadan oynamayı, yani sahici olmayı, hakiki olmayı, inandırıcı olmayı, bir de oyuncudan buluş getirmesini isterim. Bir şey bul gel. Yani
2: kat.
3: Evet, bul bir şey. Bir de hakikaten oyun yönetimi konusunda mütevazı olamayacağım. Çünkü oyuna çok kafa yordum hem gençlik yıllarımda, hem pratik olarak hem teorik olarak. Yani insanın oynayan bir varlık olmasından tutunuz da Aristoteles'in poetikasına, Peter Brook'a, Grotowski'ye, Bertolt Brecht'e, Stanislavski'ye, oyun, oyunculuk, oyun kuramları, karakter yaratmak, karaktere bürünmek. Bunlarla ilgili yabana atılmayacak bir teorik şeyim var, bagajım var. Pratik bir bagajım da var. Hal böyle olunca oyun ve oyunculuk yönetiminde iddialı olduğumu söylerler ve ben de buna inanırım.
2: Çok güzel. Bütün cevaplarınız gibi bu da çok temiz ve net, kendinden emin bir cevap olmuş oldu hocam. Teşekkür ediyoruz.
3: Eyvallah.
2: Sinema yolculuğunuzda dönüm noktası ya da mihenk taşı diyeceğiniz bir alan, vakit aralığı var mı? Şu benim için dönüm noktasıdır ya da mihenk taşıdır dediğiniz.
3: Yani var bir sürü ama sanırım Dondurmam Kaymak çok büyük sükse yarattı, büyük etki yarattı. Uzun yıllara yayılan bir etki yarattı ve türünün ilkiydi kalabalıklığı ve kurulumu itibarıyla. Ve ilk kez bu kadar sıradan insanlar, bu kadar sıradan kahramanlar, bu kadar oyuncu olmayan oyuncular, bu kadar dümdüz, kamera böyle bir şey çekiyor gibi değil de onların arasında dolaşıyormuş gibi olması hasebiyle ve bir sürü etkiden dolayı etki yarattı. Dondurmam Kaymak beni ünlendirdi. Sektör içerisinde ekstra bir itibar kazandırdı. Beni, kendimi ilk kez yansıttığım, mesleğimle ilgili kendimi yansıladığım, yani bildiklerimi, gördüklerimi, öğrendiklerimi değil de duyumsadıklarımı, çocukluğumu resmetmek bağlamında ilk ontolojik işimdi. Dolayısıyla da bir viraj sayılır.
2: Hocam, bir senaryo ne, sizin için ne zaman tamamlandı halini alır?
3: Montajın bitimine kadar.
2: Tamamlanmıyor gibi bir şey mi?
3: Yani şöyle, evet.
2: O sürece kadar devam ediyor.
3: Evet, ya yani bir senaryo bazen sahneleriyle aklınıza gelir. zaman içerisinde ona bir öykü, bir omurga veya bir konstrüksiyon yerleştirirsiniz. Dondurmam kaymakta öyle oldu. Bazen de bir konstrüksiyon, bir öykünüz vardır. İftarlık gazozda öyle oldu. Daha sonra onu sahnelemeye ve serimlemeye başlarsınız. Dolayısıyla tümden gelim diyebiliriz, tüme varım gibi diyebiliriz senaryo yazma süreci. Ondan sonra onun bir işçiliği ve mühendisliği var biliyorsunuz. Onu koy, bunu koy, o orada fazla oldu, bu biraz daha öne çekilsin. Burada hikaye viraj alması lazım, seyirci sıkılır falan. O da mesleki zanaatimiz, işçiliğimiz bizim. Sonra bir de sete çıkmak var. Sette de evde kurduğun hesap pazara uymayabilir. Ben Postacı'yı mesela kış filmi olarak tasarladım. Oyuncunun takviminden dolayı, Ozan'ın takviminden dolayı yaza çekmek zorunda kaldım ve bir sürü gakı set öncesi değiştirmek durumunda kaldım. Dolayısıyla senaryoyu bir şey gibi düşünün. Bir yemek tarifi gibi düşünün. Kısık ateşte 15 dakika. Hangi ateş? Hangi derecedeki ateş?

0: tencere nasıl, kamera hangi model, içine ne kadar soğan kavrulacak, ne kadar baharat koyulacak efendim gibi. Yani aynı pilavın tarifini siz ayrı yapıyorsunuz, ben ayrı yapıyorum. Dolayısıyla her aşçıya göre de değişiyor ve birisi çok şahane olabiliyor. Bir tanesi de lapa oluyor yani. Dolayısıyla yönetmenlik de orada başlıyor. Montajda da son rötuşlarını yapıyorsunuz, miksajını, sesini falan. Oraya kadar da senaryonuz aslında tamamlanmamış oluyor. Ne zaman premier yaptınız, ilk gösterim yaptınız, bitmiş oluyor.
1: Çok güzel. Çok net, temiz bir özet oldu hocam, her zamanki gibi. Sağ olun. Hocam, takdir edersiniz ki bir sürü sorum var ama süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum bizimle birlikte olduğunuz için, Kırmızı Halı'da olduğunuz için bizim için bir onurdur. Eklemek istediğiniz bir şey varsa lütfen buyurun.
0: Vallahi bu onur bana ait. Çok teşekkür ederim. Çok ısrarla çağırdın ve beni onure ettin. Seyircilerimizin, bizi seyredenlerin bayramlarını kutlarım. Nice nice bayramlarına sağlıcakla kavuşmalarını, çıkmalarını isterim. Başka da bir şey istemem.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun, var olun. Evet değerli izleyenler, Kırmızı Halı'da değerli usta yönetmen Yüksel Aksu ile birlikteydik. Siz de buradaydınız. Çok teşekkür ediyoruz varlığınız için. Gelecek hafta yeni konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın ve tekrar iyi bayramlar.

Bilim, sanat, teknoloji. Bir yandan heyecan, bir yandan bilinmezlikleri ve hızlı değişimi içinde merak ve endişeyi aynı anda yaşatıyor. Bu hız çağını yönetmenin yeni kuşaklarla beraber tecrübe etmenin neresindeyiz? Özellikle çocuklar ve gençlerle yürürken bizi neler bekliyor? Akla takılanları Ustur Lab kurucusu ve Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Ceylan 24 Portre'de cevaplıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.

Mutlu akşamlar değerli tarih severler. 24 ekranlarındasınız, an ve zamandasınız. Ben Özgenur Reyhan Güler. Bazı şehirler vardır, sadece insanların yaşadığı yerler değil, medeniyetlerin buluştuğu merkezlerdir. Bu akşam işte böyle bir medeniyet tecrübesini konuşacağız. Yüzyıllar boyunca farklı kültürlerin bir araya geldiği, bilginin üretildiği, kitapların çoğaldığı, düşüncenin geliştiği ve etkilerin günümüze kadar ulaşan bir dünyanın izini süreceğiz bu akşam. Endülüs coğrafyasını takip edeceğiz bu akşam an ve zamanda. Bir coğrafyanın nasıl bir bilim merkezine, ilim merkezine dönüştüğünü konuşacağız ve dünya tarihini nasıl etkilediğini ele alacağız. Bugün kullandığımız birçok bilginin, alışkanlığın ve düşünce geleneğinin köklerine uzandığı bu büyük medeniyetin hikayesine birlikte bakacağız. Eğer hazırsanız merak ettiklerinizi konuşmak ve tarihe cesur sorular sormak için an ve zamana başlayalım.

0: Başladık değerli tarih severler. Bu akşam dünyanın akışını değiştiren, sadece İslam medeniyetinin değil Avrupa'nın da şekillenmesinde önemli bir rol oynayan bir coğrafyaya, Endülüs'e uzanıyoruz. Avrupa'nın yükselişindeki Endülüs payını konuşacağız. Rönesans'ın tohumlarının atıldığı bir dönem olup olmadığını sorgulayacağız. Bu dönemdeki isimleri ve tarihe katkılarını konuşacağız. Evet, tüm soruların cevaplarını değerli konuklarımızla birlikte arayacağız. Hemen takdim etmek istiyorum sizlere İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Cumhur Ersin Adıgüzel Hocam bizlerle. Sayın Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim.
0: Ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Enes Şanal Hocam bizlerle. Sayın Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
2: İyiyim, teşekkür ederim.
0: Hoş geldiniz özellikle.
1: Sağ olun, sağ olun.
0: Öncelikle bu akşam sadece geçmişte kalmış bir medeniyeti değil, yüzyıllar boyunca düşünce dünyasında

0: Dünyasıyla, bilimiyle, mimarisiyle geniş bir coğrafyayı etkileyen büyük bir medeniyet tecrübesini konuşacağız beraber. Doğuyla batının buluştuğu, bilginin sınırları aştığı ve etkileri bugün bile hissedilen bir hikayenin izini süreceğiz sizlerle beraber. Endülüs coğrafyasını ve günümüze etkilerini belki de analiz edeceğiz. Hemen ben etiketimizi hatırlatmak istiyorum. X platformu üzerinden etiketimiz Endülüs. Endülüs etiketine yazarsanız hocalarımıza sorularınızı soruyor olacağım. Hocam, Endülüs coğrafyasına başlayacağız, etkilerini anlatacağız ama öncelikle biz programda birçok medeniyetin tarihini derinlemesine işliyoruz. Bilinmeyenlerini işliyoruz. Batı, Doğu, hepsinin bir hikayesi var ve kattıkları var. Şimdi Avrupa tarihine de baktığımızda çokça işledik programlarda. Bugün bilimden, üniversite geleneğine, işte şehir kültüründen düşünce hayatına kadar birçok alanda baktığımız zaman sizin alanınızda bugün konuşacağımız şey Endülüs'ün izine rastlıyoruz. İsterseniz hocam sizinle başlayalım, Cumhur Hocam. Endülüs neden önemli? Bu coğrafyada nasıl bir iz bırakmış? Biz neden bu akşam Endülüs'ü konuşuyoruz ve konuşacağız? Sizden başlayalım, buyurun.
1: Teşekkürler. Endülüs, biraz önce ifade ettiğiniz gibi, bir taraftan Avrupa tarihini şekillendiren, bir taraftan bu bölgede gelişen bilimin, düşüncenin, aslında hem bilim hem de düşünce tarihi açısından, dünya bilim tarihi açısından şekillendiren bir bölge olması dolayısıyla biz Endülüs'ü konuşuyoruz. Endülüs'ün hiç şüphesiz kendi içerisinde bir gelişim safhası var. Yani bir taraftan İslam tarihi, İslam medeniyeti içerisinde, İslam medeniyetinin bir bölgeden, yani işte doğduğu ana toprakları düşünecek olursak, buradan çok uzak, işte binlerce kilometre mesafede, yani Hicaz Yarımadası'nı düşünelim, İslam'ın doğduğu toprakları. Buradan İslam önce işte Arap Yarımadası'nın kuzeyine doğru, sonra oranın batısına doğru, Afrika, bugün Mısır, işte Kuzey Afrika'nın batısı, nihayet Endülüs bölgesine uzanıyor. Ve Endülüs bölgesi o dönemde yani ne bir bilim ne bir düşünce merkezi olarak öne çıkmış bir yer değil. Fakat biz burayı işte Müslümanların bölgeyi fethedişlerinden yaklaşık işte 150-200 yıl kadar sonra sadece o bölge için değil, aynı zamanda civar bölgeler için de bir bilim merkezi, bir kültür havzası haline gelişini görüyoruz. Dolayısıyla aslında bir bölgenin İslam kültür havzalarından, bilim merkezlerinden birini haline geliş sürecini çok güzel bir örnek olarak biz Endülüs'te görüyoruz. Dolayısıyla Endülüs sonraki yüzyıllarda burada şekillenen ve burada gelişen, burada verilen eserlerle birlikte sonraki yüzyıllar içerisinde 17. yüzyıla kadar, belki 18. yüzyıla kadar etkileri uzanan bir bölge olarak bütün o bölgeyi şekillendiren bir yer olması dolayısıyla Endülüs bizim için fevkalade önemli.
0: Teşekkür ederim hocam. Enes hocama da yöneltmek isterim. Özellikle Avrupa'da Endülüs bilim mirası kitabıyla İslam bilimleri Batı'yı nasıl dönüştürdü sorusu çerçevesinde kitabınızı da hatırlatmak isterim. Kronik yayınlarından çıktı. Doktor öğretim üyesi Enes Şanal hocamın kitabı. Çok da faydalandım. Teşekkür ediyorum hocam bizlere de armağan ettiğiniz için. Hocam, Endülüs coğrafyasının bir bilim, kültür ve bu böyle bir havza haline geliş sürecini anlatabilir misiniz? Nasıl bir hikayesi var Endülüs'ün?
2: Şimdi ilk olarak İslam'ın nevzuhur bir din olarak ortaya çıktığı Arap Yarımadası'nda Hazreti Muhammed'in son ölümünden itibaren bölgede bir siyasi hakimiyet kurulması ve ardından sırasıyla işte Suriye, Irak, Mısır ve Mağrib'in diğer bölgeleri, Fas, Tunus, Cezayir gibi bölgelerin fethi gerçekleşti. Ve 711 yılında Müslümanların İber Yarımadası'na geçmeleri ve birkaç yıl içerisinde İber Yarımadası'nı fethetmeleri bölgenin sadece siyasi ve dini yönden değil, sosyal ve kültürel yönden de büyük bir değişim ve dönüşüm yaşamasını sağladı. Tabii ki de ilk olarak burada Müslüman hükümdarların bölgedeki gayrimüslimlere yönelik yaklaşımları çok önemli. Bunu özellikle vurgulamamız lazım. İslam'ın zımmi hukuku çerçevesinde onlara temel hak ve hürriyetleri sağlanıyor. Bu da özellikle Hristiyanların ve Yahudilerin İslam hakimiyeti altında her alanda olduğu gibi ilmi ve kültürel alanda da ciddi bir gelişim kaydetmelerini mümkün kılıyor. Bu doğrultuda Yahudilerin altın çağının biz Endülüs'te olduğunu biliyoruz söz gelimi. Aynı şekilde Hristiyanlar da İslam hakimiyeti altındaki Endülüs'te büyük bir gelişim kaydetti. Tabii bu gelişimi tetikleyen birçok sebep var. Bunlar arasında tabii ki de Endülüs'te Müslüman hükümdarların hem Müslümanlara hem de hakimiyetleri altında yaşayan Hristiyanlara ve Yahudilere yönelik hoşgörü politikalarını vurgulamamız gerekiyor. Onların temel hak ve hürriyetlerini İslam hukuku çerçevesinde koruyan Endülüslü hükümdarlar aynı zamanda kendi ülkelerinde ilim ve kültür alanının gelişmesi adına da çok büyük bir ihtimam gösterdiler. Bu bağlamda ilk dönemde belki Endülüs ilmi yönden çok gelişmiş bir bölge değildi ama hem alimlerin, öğrencilerin münferit bilimsel faaliyetleri, Doğu İslam dünyasına gerçekleştirdikleri rihle adını verdiğimiz ilmi seyahatlerle Endülüs'te zamanla bir bilgi birikimi ortaya çıktı. Yani Endülüs'ten yola çıkıp Fas, Tunus, Cezayir, Mısır, işte Irak, Suriye, Hicaz bölgesini takip ederek yapılan ilmi seyahatler o öğrencilerin ve alimlerin beraberlerinde kendi ülkelerine hem orada edindikleri bilgi birikimini hem de birçok bilimsel eseri Endülüs'e taşımalarını mümkün kıldı. 9. yüzyılın ilk yarısından itibaren biz Bağdat merkezli Sanskritçeden, Yunanca'dan, Pehlevice'den Arapça'ya yönelik tercümelerin olduğunu biliyoruz ve bu tercümeler özellikle 9. 10. yüzyıllardan itibaren Endülüs'e taşındı bu rihle faaliyetleri neticesinde. Ayrıca hükümdarların bizzat tuttukları kitap koleksiyonu yapan, doğuya gidip yüksek meblağlar ödeyerek oradaki yazılmış önemli eserleri Endülüs'e taşıdığını biliyoruz. Bunun dışında tabii ki de kültürel patronaj çok çok önemliydi. Çünkü bu hükümdarlar himayelerinde sadece Müslüman alimleri değil, aynı zamanda Hristiyan ve Yahudi alimleri de himaye ediyorlardı. Onlara çok yüksek maaşlar vererek, ihsanlarda bulunarak onları Kurtuba başta olmak üzere Endülüs şehirlerinin gelişmesi noktasında ülkenin istifadesine sunuyorlardı. Dolayısıyla böyle bir ortamda ilmi ve kültürel gelişmenin hızlandığını söylemek mümkün. İlk asırlarda Endülüs'ten doğuya yapılan ilmi seyahatler Endülüs'ü ilmi ve kültürel yönden besledi. Özellikle Abbasiler çağında İslam dünyasına telif edilen Arapça eserler, tıp, astronomi, felsefe, matematik gibi alanlarda telif edilen eserlere ek olarak antik dünyadan İslam dünyasına tercümeler yoluyla taşınan eserler de bu süreçte Endülüs'te alimler aracılığıyla bölgeye taşındı ve birkaç asır gibi kısa bir süre zarfında biz Endülüs'ün ilmi ve kültürel yönden çok güçlü bir medeniyet havzası haline geldiğini görüyoruz. Endülüs kütüphanelerinin o dönemde hem İslam dünyasının hem Avrupa'nın en büyük kütüphaneleri olduğunu biliyoruz. Örneğin 10. asırda 2. Hakem'in kütüphanesinde 400 bin eser yer aldı. Doğrudan ortaçağ Arap kaynaklarında zikredilirken aynı dönemde Avrupa'daki kütüphanelerin, manastır kütüphanelerinin ya da katedral okullarının özel kütüphanelerinin birkaç yüz eserden oluştuğunu dikkate alırsak o dönemde Endülüs'ün Avrupa'dan ne kadar önde olduğunu ve zamanla da İslam dünyasında medeniyet havzaları içerisinde en güçlü bölge olduğunu göreceğiz. Zaten 11-12. yüzyıldan sonra Endülüs coğrafyası doğudaki Müslüman alimleri cezbeden bir coğrafya haline gelecek.
0: Çok güzel özetlediniz hocam. Çerçeveyi çok keyifli çizdiniz. Ben de satır aralarında tek tek biraz açmanızı rica edeceğim program boyunca. Tabii. Ama daha öncesinde şunu daha iyi anlamak için soruyorum. İlk asırda hangi medeniyetler yaşıyor Endülüs'te?
2: Burada İber Yarımadası farklı dönemlerde farklı devletler tarafından yönetildi. Roma hakimiyeti altında ilk olarak Fenikeliler, Kartacalılar, daha sonra Romalılar buraya geldiler. Çeşitli barbar kavimler buraya hüküm sürdü. Süevler, Vandallar gibi. Ve son olarak da 5. asır ortalarında Vizigotların biz bölgeye geldiğini biliyoruz ve Müslümanların bölgeyi fethettikleri 711 yılına kadar burada bir Vizigot hakimiyeti yaşandı. Tabii burada özellikle vurgulamamız gereken hususlardan biri şu: Müslümanlar bölgeyi fethettiklerinde orada herhangi bir ilmi ve kültürel birikimden söz etmek mümkün mü? Bunu anlamak için de hem Latin kaynakları hem İslam kaynaklarında bir takım anekdotlar yer alıyor. Her ne kadar daha geç bir dönemde yaşamış olsa da 11. yüzyıl tabakat yazarlarından Said el-Endülüsi Endülüs fethedildiğinde bölge ilimden ve hikmetten yoksundu. Orada büyük alimler yaşamamıştı diyor. Ama buna mukabil hem Arap kaynaklarında bunun tam olarak böyle olmadığını söyleyen eser

eserler de var. Kaledül İkyan adlı bir eser var. Yine Müslüman bir alim olan, Müslüman bir tarihçi olan Fethi bin Hakan tarafından yazılmış olan. O da Tarık bin Ziyad ve ordusunun bölgeyi fethettiğinde belli başlı özellikle astroloji alanında el yazmalarıyla karşılaştığını söylüyor. Yine biz

0: söz konusu. Müslümanların buraya gelişi, hoşgörüye dayalı adil bir yönetim anlayışını benimsemeleri ve ardından gelen müreffeh yaşam neticesinde Müslümanlar gibi Hristiyanlar ve Yahudiler de bu medeni birikime katkı sağlayan unsurlar olarak dikkat çekiyor.
1: Anladım hocam. Cumhur hocam mı diyeyim, Ersin hocam diyeyim. Nasıl tercih edersin?
2: Ersin, evet.
1: Ersin hocam. Evet. Ersin hocam, Endülüs'ü İslam tarihindeki diğer büyük merkezlerden ayıran en önemli şey nedir? Neden evet. İslam için önemli bir coğrafya olmuş Endülüs?
2: Evet.
1: Çok mu hani şey kalmış, bakir sahipsiz ya da çorak kalmış ve İslam medeniyeti oraya gittiğinde zenginleştirmiş? Yoksa gerçekten İslam'la tanışmadan önce çok mu zenginmiş? Bunları merak ediyorum.
2: Evet. Yani aslında baktığımız her yer bize kendi şartları içerisinde kendi özelliklerini gösterir. 8. yüzyıl ortalarında yeni kurulan bir şehir olarak biz Bağdat'ı işte bir hilafet merkezi, Abbasilerin hilafet merkezi, baş şehri olarak görürüz. Birkaç on yıl sonra büyük bir ilim merkezi haline dönüşür. Yani aslında biz odak noktamızı Bağdat'a alacak olursak, Bağdat'ın ne kadar önemli bir, ne kadar büyük bir ilim merkezi olduğunu görmüş oluruz. Mısır'a baktığımız zaman keza aynı özelliklerini göreceğiz. Mağrib bölgesine baktığımızda yine hangi dönemden bahsediyorsak, dönemsel olarak bazı bölgelerin önemli yerler haline geldiğini göreceğiz. Şimdi bizim odağımızda Endülüs olduğu için aslında biraz da belki 19. yüzyıl romantisizmiyle birlikte Endülüs'ün işte daha bir taraftan oryantal izler taşıyan, bir taraftan da gerçeklik payı olarak da buradan işte Latince'ye birazdan daha detaylı bir şekilde konuşacağız. Ümit ediyorum bu konuları. Tercüme edilen eserler yoluyla Avrupa'daki bilimin, düşüncenin şekillenmesine etkilerini bir araya getirdiğimizde ya da bir araya getirildiğinde bu Endülüs'ü belki daha gizemli bir konuma da getirmiş olabilir. Yani Endülüs'ün sahip olduğu değer bir yana, bir de bizim hayalimizde ya da hayallerde canlanan, nasıl olsa artık olmadığı için de herkesin aslında kendi müteahhitesinde canlandırabileceği bir bölge olarak Endülüs aslında bir gizemli bir değere sahip olan bir bölge oluyor. Fakat bunun işte bir gerçeklik tarafı var. Yani biraz önce konuştuğumuz gibi İslam dünyasının aslında biraz daha belki çerçeveyi şeyden almak lazım. Yani Endülüs 700'lü yılların başlarında Müslümanlar tarafından fethedildiği zaman tıpkı Türkistan içlerinde devam eden İslam ordularının ilerleyişi gibi İslam ordularının buraya yönelmesiyle İslam topraklarına dahil edilmişti. Ve 700'lü yılların ortalarında işte biraz önce bahsettiğimiz Bağdat'ın ortaya çıkışıyla birlikte Bağdat merkezli bir nasıl diyelim, İslam dünyasında bilimin, düşüncenin şekillendirdiği bir dönem başladı. Şimdi Endülüslerin Doğu İslam dünyasına yönelişleri aslında bir ihtiyaçla açıklanabilir. Yani nasıl bir ihtiyaç? Buraya yerleşen on binlerce insan var. Yani bunların bir kısmı Kuzey Afrika'dan Endülüs'e geçerek buraya yerleşmiş. Bir kısmı Suriye bölgesinden buraya gelmişler. Bir kısmı Mısır taraflarından gelmişler. Niçin? Çünkü Müslümanlar yeni fethettikleri bu bölgede kalıcılığı ancak burada bir iskanla, bir Müslüman topluluğu buraya yerleştirerek sağlayabilirlerdi. Çünkü amaç burada sadece işte bir bölgeyi bir bölgenin hakimiyetini ele geçirmek değil, aynı zamanda o bölgede hani fethin asıl amacı budur ya, insanlara bir hakikati anlatabilmek, ifade edebilmek. Şimdi dolayısıyla orada yaşayan işte İber Yarımadası'nın yerli halkıyla, yerli halkının aslında bu gerçek, bu hakikatle, İslam'la ya

0: yani daha yakından tanışabilmesi için, tanışabilmeleri için onların işte Müslüman toplulukla da birlikte olabilmesi gerekiyordu. Şimdi dolayısıyla bu bölgenin fatihleri, yani kumandan olarak, vali olarak orada bulunan kişiler, bu nüfusu buraya yerleştirdikten sonra onların bir de sosyal ihtiyaçları vardı ve bu sosyal ihtiyaç insanların kendi içlerinde hissettikleri bir ihtiyaç. Şöyle düşünelim. Mesela Suriye bölgesinden Endülüs'e, İber Yarımadası'na yerleşmiş olan insanların etrafında kendi geleneklerini bilgi olarak da, örf adet olarak da, bütün kültürel unsurlarıyla öğrenebilecekleri doğal bir çevre bulunmaktaydı Suriye bölgesinde veya Hicaz bölgesinde veya Mısır'da. Fakat Endülüs'te böyle değil. Endülüs'te orada yeni bir toplum oluşturuluyor. O toplumun oraya ilk göç eden fertleri evlilikler yoluyla çocukları dünyaya geldiği zaman onlara aktarabilecekleri sadece kendi bildikleriyle sınırlı. Halbuki İslam dünyasının sahip olmuş olduğu bilgi, onların sınırlı olarak sahip olmuş oldukları bilginin ötesinde, bundan daha fazlasını ifade ediyor. Dolayısıyla bu fazla olan bilgiyi ya da onların henüz sahip olmadıkları bilgiyi edinebilecekleri yerler İslam dünyasının diğer ilim merkezleriydi. Yani işte dönemin Mekke'si, Medine'si, Küfe şehri, Basra şehri, bir süre sonra Bağdat şehri, Şam, Kahire. Şimdi bu bölgelerde, bu şehirlerde, bunlara Kayravan'ı da mutlaka ilave etmek lazım. Çünkü Endülüs'e hem coğrafi olarak en yakın hem de ilim merkezi olarak, önemli bir merkez olarak ortaya çıkmış Tunus'un Kayravan şehri. Dolayısıyla buralara giden Endülüsler hangi bilgilere ihtiyaç duyuyorlarsa o bilgileri oradaki hocalardan, bu dersler çoğunlukla o şehrin camilerinde, mescitlerinde yapılan, herkese açık ya da özel halkalarda yapılan dersler. Çünkü üniversiteler henüz, medreseler henüz ortaya çıkmış değil. Dolayısıyla bunları orada öğrenip sonra Endülüs'e geliyorlardı. İslam dünyasında biraz önce Enes Hoca'nın işaret ettiği bu antik dönemin bilim ve düşünce geleneği henüz İslam dünyasına intikal etmeden önce de dolayısıyla bu ilim yolculukları vardı. O ilim yolculukları aslında Endülüs'ün fethiyle birlikte başlayan ve toplumun kendi inşasını amaçlayan, o doğrultuda gerçekleştirilen yolculuklar idi. Bu yolculukları işte çok daha detaylandırmak lazım. Doğudan Endülüs'e gelerek yerleşen alimleri, sanatkarları, musiki şinasları ilave etmek lazım. Endülüslü hükümdarların bunu nasıl teşvik ettiğine ayrıca işaret etmek lazım. İsterseniz bunları da ilerleyen dakikalarda
1: muhakkak
0: açabiliriz.
1: Hocam bir sorum daha olacak size. Ondan önce izleyicilerimizden gelen mesajlar ve sorular da var önümüzdeki dakikalarda. Onları da soracağım. Selamlarımı da ileteceğim izleyenlerimize. Akçay'dan Fatma Hanım ve eşi Ali Rıza Aydın Beyefendi bizleri izliyor. Kocaman selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Teşekkür ediyoruz bizleri izledikleri için. Ve tarih gönüllülerine teşekkür ediyoruz. Arzu Şebnem Sever, İrfan Yazıcı ve diğer tarih gönüllüleri üyelerine, izleyenlere kocaman sevgilerimizi gönderiyoruz. Hocam şimdi Müslümanlar gelmeden önce Endülüs'e bir hareketlilik var mı bilimde, sanatta? Şunu çerçeveye almaya çalışıyorum. Şimdi farklı medeniyetler zaten orada bir arada yaşıyor. Yahudiler, işte Hristiyanlar bir arada. Tarık bin Ziyad gözüne kestiriyor orayı. Sizin deyiminizde ihtiyaçtan dolayı da gidiliyor. Şimdi oradaki medeniyetler Müslümanlar geldiğinde ne yapıyorlar? Sonrasında bir hoşgörü çerçevesinde bir yaşama kültürü oluşuyor anladığım kadarıyla. Onu da Enes Hocam'a soracağım. Fakat ilk İslam'la tanışmaları nasıl oluyor o coğrafyada?
0: Evet. İslam'dan haberdar olmalarını eğer anlarsak bu sorunuzdan, aslında İslam fethinden önce İslam'dan haberdar oluyorlar. Çünkü biraz önce bize, size yani sorularını yönelten değerli izleyicilerimizin kullandıkları yollarla değil belki. Ama dünya içerisinde, o dönemin dünyasında, o dönemin şartlarında çok canlı bir irtibat, bir haberleşme ağı zaten vardı. Yani şöyle düşünelim, 500'lü yılların sonları artık İber Yarımadası'nda Vizigot Krallığı'nın Roma Kilisesi ile daha yakın ilişkiler geliştirdiği ve Roma Katolik inancını orada hakim bir inanç haline getirmeye başladığı bir dönem var. 600'lü yılların başlarında Arap Yarımadası'nda bir peygamberin ortaya çıktığı ve onun aslında Vizigotların o Roma Katolik Kilisesi ile İber Yarımadası'nda yapmış olduğu bir tür birlikteliğin öncesinde yine 500'lü yıllarda, 400'lü yıllarda İber Yarımadası'nda İslam inancına çok yakın bir inanca sahip Hristiyanlar vardı. Şimdi bunlar dünyada yeni gelişmeler olduğunda, dünyanın kendileri dışındaki bölgelerinde yeni gelişmeler olduğunda bir ekümeniklik veriliyor zaten. Vizigotların başkenti Toledo aynı zamanda dini bir merkez haline geliyor. Ve orada tartışılan konular oluyor. Diyorlar ki yani işte adı İslam olan bir inanç var, bir din var. Onun bir peygamberi var ve bu peygamber böyle bir inanç insanlara getirmiş. Bizim bunun karşısında tavrımız ne olacak? Dolayısıyla bunların hepsi tartışılan, haberdar olduklarını bildiğimiz konular. 700'lü yıllarda, 700'lü yılların hemen başında, 711 yılında Müslümanlar buraya geldiğinde artık fatihleri olarak, bölgenin yeni hakimleri olarak geldiklerinde o bölge halkı artık duydukları fakat ne olduğunu, kimler olduğunu bilmedikleri insanlarla beraber yaşamaya başlıyorlar. İlk karşılaşma, belki ilk haberdar olma 600'lü yılların yıllar boyunca oluyor. Çünkü Müslümanlar şöyle düşünelim. 600'lü yıllarda zaten Kuzey Afrika'yı fethetmişlerdi ve ticaret yoluyla, deniz ticareti yoluyla özellikle Kuzey Afrika ile özellikle Kuzey Afrika'nın da işte batı bölgesi İberya ile, yani bizim Endülüs olarak daha sonra isimlendireceğimiz bölgeyle çok yakın ilişkiler içerisindeydi. Zaten coğrafi yakınlık da, yani öteden beri bu bölgeler birbiriyle yakın ilişkiler içerisindeydi. Haberdar idiler. Müslümanların kimler olduğunu da, nasıl insanlar olduklarını da ya da neye inandıklarından da haberdar idiler. 711'den sonra onlarla artık birlikte yaşamaya başladıktan sonra yeni bir sayfa açılmış oldu burada.
1: Peki hocam, Enes hocama yönlendirmek istiyorum. Tabii ki sadece bir siyasal iktidar değişikliği değil Müslümanların Endülüs coğrafyasına gelişi. Aynı zamanda şehirlerden eğitime kadar köklü bir medeniyet dönüşümü yaşanıyor. O Endülüs coğrafyasında Müslüman hakimiyeti başladığı anda ilk değişim nereden başlıyor? Nasıl değişimlerden geçiyor?
2: Bu değişim ilk olarak aşamalı ve uzun vadede çok önemli sonuçlar gösterecek bir değişim. Öncelikle onu vurgulayalım ve gündelik hayatın hemen her alanında, siyasi hayatta ve bugün de ağırlıklı olarak konumuz ilim ve kültür hayatı olduğu için medeni etkileşimde son derece önemli sonuçlar doğurdu. Demografik yapı olarak bakarsak, bölgede Müslümanların 711 yılında hakimiyet kurmaları, yaklaşık 781 yıllık bir siyasi hakimiyeti kesintisiz olarak sürdürmeleri şüphesiz Avrupa tarihini de çok derinden etkiledi. Vizigot Krallığı'nı Tarık bin Ziyad ve Musa bin Nusayr'ın ortak orduları mağlup edip Vizigot Devleti'ni tarih sahnesinden sildiklerinde kuzeye göç eden Vizigot ailesinden önde gelen bir takım insan, başlarında Pelayo'nun bulunduğu bir grup, kuzeye Asturias bölgesine göç ederek orada varlık mücadelesine giriştiler ve tarihçiler arasında 718-722 yılları arasında fikir ayrılığı var. İki farklı görüş var. Müslümanlara karşı Reconquista, yani yeniden fetih anlamında kullanılan bir ideolojiyi başlatıyorlar. Yani biz bu toprakları Müslümanlara karşı kaybettik ama nihai olarak bunları geri almamız lazım diyorlar ve Bu ideoloji yaklaşık 8 asır devam edecek. Ta ki 1492 yılında Müslümanların elindeki son kale Granada'nın Müslümanlardan alınması ve Beni Ahmer Devleti'nin ortadan kaldırılmasına kadar. Şimdi bu dönemde Müslümanlar sayıca çok azdı. Belki bölgedeki toplam nüfusun %5'ine dahi tek karşılık gelmeyecek bir nüfusa sahiplerdi. Ama İslam hakimiyetinin kurulmasından sonra Doğu İslam topraklarından Endülüs'e yönelik bir göç hareketliliğinden bahsediyoruz. Bunun dışında bir de az önce Ersin Hocam Müslümanlar-Hristiyan ilişkilerinin başlangıcı ile ilgili anlatmıştı. Hristiyanların Müslümanlarla olan yakın teması, özellikle Hristiyan kadınların Müslüman fatihlerle, erkeklerle evlenmesi ve bu evlilikler neticesinde İslam dinini benimsemeleri, bu evliliklerden doğan çocukların da zamanla aşamalı olarak İslam'ı benimsemesi gibi çok önemli bir sonuç doğurdu. Burada müvellet kavramını kullanıyoruz biz. İslam'ı sonradan, Hristiyan inancını terk ederek sonradan benimseyen yeni Müslümanlar müvellet olarak tanımlanıyor. Ve Richard Bulliet gibi birçok Avrupalı araştırmacı Endülüs'te nüfus, din üzerine yaptıkları araştırmalarda İlk bölgenin fethedildiği dönemde Müslüman nüfusunun %5-10'la sınırlı olduğunu, ancak 10. 11. yüzyıla geldiğimizde bu oranın İslam hakimiyeti altındaki Endülüs'te %90'lara kadar ulaştığını söylüyor ki bu çok ciddi bir rakam. Birkaç asır içerisinde nasıl oldu da bu kadar hızlı bir şekilde İslamlaşma gerçekleşti? Burada da İslam'ın zorla mı kabul ettirildiği, yoksa bu insanların yakinen tanıyarak bu dini benimsedikleri, yakından görerek mi benimsedikleri noktasında bir soru karşımıza çıkıyor. Ama tarih boyunca baktığımızda Endülüs'te çok spesifik böyle birkaç örneği saymazsak, Müslüman devlet idarecilerinin hakimiyetleri altında yaşayan Hristiyanlara ve Yahudilere büyük ölçüde zımmi hukukunun, İslam hukuku çerçevesinde onlara yapmaları gereken uygulama neyse onu tatbik etmişler. Bu uygulama çok erken dönemlerden başlıyor. 713 tarihli bir Tudmir anlaşmamız var bizim. Bölgeyi fetheden ordunun komutanlarından Musa bin Nusayr'ın oğlu olan Abdülaziz'in, ki kendisi Şam'a bağlı ilk Emevi valisi olacak, onun bölgenin yerel hakimlerinden Teodomiro adlı bir Hristiyanla yapmış olduğu bir anlaşma var. Kaynaklarda bunu biz Tudmir Anlaşması olarak adlandırıyoruz ve bu anlaşma metnine göre Abdülaziz'in bizzat Teodomiro'ya hitaben yazdığı bir metin var. Onların canlarını, mallarını ve özellikle dini özgürlüklerini koruyacaklarına dair Abdülaziz ve Müslümanların gayrimüslimlere yönelik bir taahhüdü var ve büyük ölçüde bu taahhütlerini gerçekleştiriyorlar. Takip eden süreçte Endülüslü hükümdarların özellikle dini hoşgörü söz konusu olduğunda Hristiyanlara ve Yahudilere büyük bir hoşgörü gösterdiğini görüyoruz. Tabii bu birazdan cevaplayacağımız bir soru olduğu için burada biraz daha konunun ana çerçevesine ilerlemek daha doğru olur diye düşünüyorum. Nüfus anlamında böyle. Yani Müslümanların gelişine kadar Hristiyanlık ve Yahudiliğin, Museviliğin var olduğu bölgede Müslümanların gelişiyle birlikte üç semavi dine mensup insanlar bir arada yaşamaya başladılar. Zamanla da Müslümanların lehine genişleyen bir nüfus yapısı var. Sosyal yapı burada çok önemli. Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler bir arada yaşadı. Bu yakın temaslar neyi doğurdu? Burada onu anlamamız gerekiyor. Özellikle Hristiyanların 8. asrın başlarından itibaren Müslümanlarla kurdukları yakın temas sonucunda onların dinlerini, kültürlerini, dillerini çok yakından tanımaya başladıklarını görüyoruz. Ve bu tanıma süreci aslında bugün bizim programımızın konusu olan Endülüs medeniyetinin Avrupa'ya etkilerini başlatan bir süreç aynı zamanda. Çünkü İslam bilimleri, İslam bilimlerinden kastımız tabii ki de tıp, felsefe, astronomi, matematik gibi alanları da kapsayan, işte botanik gibi alanları kapsayan bilimlerde Müslümanların medeni birikimi Avrupa'ya aktarıldı. Ama bunlar ilk olarak İber Yarımadası'nda tanındı. Daha sonra aşamalı olarak Fransa, İngiltere, İtalya gibi bölgelere yayıldı. Dolayısıyla bu sosyal etkileşimin de çok çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu dönüşümde sosyal etkileşimin payı çok büyük. Ekonomik anlamda da bakarsak Vizigotların son dönemi hem taht kavgaları hem iktisadi bozulmalarla büyük bir kargaşa dönemi olarak dikkat çekerken, Müslümanların bölgede kalıcı bir siyasi hakimiyet kurmaları, akabinde müreffeh bir yaşamı inşa edebilmiş olmaları, burada yaşayan üç dine mensup insanların da iktisadi anlamda daha kalkınmış ve rahat bir hayat yaşamalarını mümkün kıldı. İlmi ve kültürel anlamda ise zaten bugün konumuz itibariyle önümüzdeki dakikalarda daha da yoğun olarak üzerine duracağımız bir şekilde. O Müslümanların medeni mirasını tanımak, takip eden asırlarda

0: modern zamana kadar gelen süreçte İslam bilim mirasının batıya aktarılmasını ve yakından tanınmasını sağladı.
1: Evet, müsaadeniz olursa ben bir iki ilave yapmak isterim. Şimdi müvellet kavramı önemli. Şu açıdan aslında bölgenin sosyal yapısının işte dini inanç bakımından nasıl farklılaştığını en güzel gösteren kavram müvellet. Yani o toprakların evladı ama bir süre sonra İslam'ı kabul etmiş kişiler. Bunlar arasında sadece hani şöyle düşünelim. Hani kadınlar İslam'ı kabul etti. Erkek oradaki işte fatihlerle, kumandanlarla evlendiler. Çocukları dünyaya geldi. Onlar da İslam'ı kabul etti. Bu var. Ama bir de işte kendi etrafında, yani düşünün, aynı mahallede ya da işte aynı çevrede yaşadıkları insanlarla arkadaş oluyorlar. Aynı hocalardan ders alarak ders şeriki olmuş oluyorlar. Dolayısıyla aslında bu tanışıklık insanlara İslam'ın ne olduğunu, nasıl bir inanç sistemine sahip olduğunu, insanlara neyi vaat ettiğini, sadece hani bir inanç sistemi olarak değil, bir ahlak öğretisi olarak da nasıl bir din olduğunu gösterince insanlar, yerli halk, İspanya'nın, bugün Portekiz'in, İber Yarımadası'nın yerli halkı İslam'ı kabul etmeye başlıyor ve Müslüman nüfusun büyük bir kesimini artık bunlar oluşturmaya başlıyorlar. Ne o bölgedeki Araplar, ne de ilk Endülüs'ün işte fethinden itibaren orada bulunan Kuzey Afrika'nın yerlisi olan Berberi Müslümanlar, sayı bakımından artık hepsinden çok daha fazla İberik asıllı Müslümanlar, yani müvellitler ortaya çıkmış oluyor. Bu oldukça önemli bir husus. Yani bu Pelayo ile ilgili. Bu Pelayo çok tartışmalı bir karakter. Dolayısıyla onunla ilgili hani İspanyolca'da da hani Endülüs tarih yazımına dair böyle farklı şeyler vardır, yaklaşımlar vardır. Hatta onun bu Covadonga işte savaşında, onun bir kurma olduğuna dair de böyle epey bir şey var. Dolayısıyla yani hani onun gerçekliğini kabul etsek bile Reconquista olarak isimlendirilen ya da yıllar sonra, yüzyıllar sonra bu şekilde ifade edilecek, ifade edilen, yani 19. yüzyılda ifadesini bulan bu nasıl diyelim, kavramın, yaklaşımın o dönemde bir düşünce olarak, bir mefkür olarak onda veya bir başkasında bulunduğunu söylemek ne kadar mümkün emin değilim. Yani şöyle düşünelim. 3. Fernando veya 10. Alfonso ya da sonraki, hatta yani
0: Aragon kralları
1: ya da
0: içinde,
1: evet, yani
0: Jaime.
1: Ya da onlar, yani bunlar hani yürüttükleri askeri faaliyetleri aslında topraklarını genişletme faaliyeti olarak yapıyorlardı ve bunu yaparken de yani işte hani bir zamanlar hani bu topraklara biz sahiptik ve şimdi geri alıyoruz gibi bir düşünceyle yapmıyorlardı. Kronikleri de bunu bu şekilde yazmıyordu. Yani işte yani ya conquistar fiilini ya da tomar fiilini kullanarak
0: tomar
1: burada
0: kullanılıyor.
1: Dolayısıyla hani bir yeri almak, hani eğer kullansaydı reconquistado falan gibi bir şey söylerdi. Bunu söylemiyorlar yani. Yani dolayısıyla böyle bir diğer noktada aslında işaret etmek istediğim buydu. Yani Pelayo etrafında bir kurgu olarak zihnimizin bir köşesinde bulunmasında veya Reconquista gibi tartışmalı şeyleri daha ihtiyatla yaklaşmakta hani fayda var diye düşünüyorum.
2: Hocam, yine satır aralarında anladığım şey, şimdi izleyicilerimizin yorumlarından da çıkarttım bunu. Hani ilk İslam'la tanışma farklı medeniyetlerde, genelde savaşla, kılıçla diye bir algısal, bir belki de yanlış algı var. Endülüs burada bambaşka bir çerçeve çiziyor bizde. Yani o ilk İslam algısı fetihlerde kılıçlı olmuyor anladığım kadarıyla. Söylediklerinizden öyle anlıyorum. Yavaş yavaş yerleşerek, evet, hocamın da işaret ettiği. Kız alarak, kız vererek, düğünlerde, cenazelerde birleşerek. Yani burada yaşayacağız, mecburuz buna. Geldiniz ve biz de buradayız. Burası çok kültürlü bir yer oldu kabulünü yavaş yavaş sosyal hayatın içinde sentezleyerek, pekiştirerek oluyor. Yani kılıçla herhangi bir İslam tanışması Endülüs'te yok mu diyeceğim size. Burada Endülüs çok farklılaşıyor.
1: Evet. Yani eğer zihinlerde yerleşik bir algı bütün

0: bölgenin hep savaşlar yoluyla fethedildiği, evet, ve insanların da zorla belki dinlerini değiştirmeye zorlandığı gibi bir şey varsa böyle bir şey yok.
1: Genel olarak öyle bir algı olduğu için
0: evet,
1: sordum.
0: O halde onu düzeltmek lazım. Hı-hı. Çünkü Endülüs'te aslında İslam topraklarının birçoğunda biraz önce Enes Hoca'nın işaret ettiği Tütmir Anlaşması. Tütmir Anlaşması'nın önemi aslında metin olarak elimize ulaşmış olması. Bizim için çok büyük bir
2: atıfta bulunuyor.
0: Çok büyük bir şans. Ama bu hani tek değil. Hı-hı. Yani o bölge ya da bölgenin diğer şehirlerinde de yapılan anlaşmalar aslında hani bir yer İslam hakimiyetini eğer zaten barış yoluyla tanıyorsa o barış yolu ile İslam hakimiyetine geçmiş oluyor ve o bölge halkına inanç, can, mal, ırz, namus, bütün emniyetler zaten tanınmış oluyor.
1: Hocam çok buyurun, özür diliyorum. Bir virgül koymak durumundayım. Araya gideceğiz. Bu konuyu biraz daha açmanızı rica edeceğim. Tamam. Değerli tarih severler, kısa bir ara, ardından buradayız.

dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.

0: Devam ediyoruz değerli tarih severler. Doçent Doktor Cumhur Ersin Adıgüzel Hocam ve Doktor Öğretim Üyesi Enes Çanal Hocamla beraber Endülüs coğrafyasını konuşuyoruz. İslam dünyasının dokunuşlarını ve Avrupa'ya etkilerini tartışmaya devam ediyoruz. Ersin Hocam, önemli bir anekdotta kalmıştık. Orada yanlış bir algı vardı. Tam da onu anlatıyordunuz gerçekten. İzleyicilerimizin mesajlarından da onu algıladım. Yani bir kılıçla İslam'la tanışmak değil, genel bir kanının aksine orada bir hoşgörüyle ve zaman içerisinde, sosyal hayatın içerisindeki karşılaşmalarla bir birlikteliğin olduğunun altını çiziyordunuz. Buyurunuz, devam edin.
1: Evet, teşekkürler. Belki onu biraz daha şu noktayla açmak iyi olabilir. Şimdi İslam orduları ilk olarak Endülüs'e geldiklerinde bölgede siyasi olarak bir kırılmanın yaşandığı bir dönemdi.
0: Çekişmeli bir dönem.
1: Evet, yani kral, Vizigot kralı Vitiza ölmüş. Yerine oğullarından birinin geçmesi beklenirken Rodrigo isminde bir başka Vizigot önde geleni, işte kumandanlarından bir tanesi. O fiili bir durum yaratarak işte Vizigot kralı olmuş idi. Ve toplum içerisinde de işte bazı din adamlarının da Vitiza'nın oğulları tarafında yer alıp onlara destek vermeleri, bunun karşısında Rodrigo'ya karşı destek aradıkları da bir dönem. Dolayısıyla Müslümanlar aslında buraya geldiklerinde bir anlamda Rodrigo'nun mağlup edilebileceği bir denklemde onların yanında olmak gibi bir şeyleri de var. Yani Müslümanların oradaki varlığını kolaylaştıran ya da ilerleyişini kolaylaştırabilecek bir ortam da var.
0: İçerideki sistemde bir düzen arıyor anladığım kadarıyla.
1: Ve o sırada da tam olarak bir kırılmanın yaşandığı. Evet.

0: Siyasi bir buhranın, bir parçalanmanın yaşandığı bir dönem. Bir bu. Bir diğeri Katolik inancı benimsemeye zorlanan Hristiyanlar, yani Katolik olmayan Hristiyanlar ve Yahudiler var. Onlar da aslında Müslümanların oraya gidişiyle rahat bir nefes alıyorlar. Yani Müslümanlar aslında gittiklerinde inancı ne olursa olsun, sadece bu Endülüs'te değil elbette, diğer bölgelerde olduğu gibi Endülüs'te de biraz önce Enes Hoca'nın ifade ettiği zımmi hukukun aslında sağlamış olduğu bir teminat, bir güvence. Dolayısıyla insanlar kendilerine verilen bu özgürlük alanını kullanarak oranın yeni hakimlerine sorunsuz bir şekilde onların hakimiyetlerini kabul etmiş oldular. Ve Müslümanlar aslında bölgenin büyük bir kısmını bu şekilde kontrol etti. Hı. Ve bunun bir adım sonrasında yerli halk arasında İslam'ın yaygınlaşması, neşü neva bulması, toplum içerisinde de özellikle Hristiyan din adamları arasında da farklı bir tepkinin ortaya çıkmasına sebep oldu. Çünkü 800'lü yıllarda artık Latinceden daha iyi Arapça konuşan, İncil'i Latinceden değil de Arapçadan okuduğu zaman ancak anlayabilecek, dini inanç olarak İslam'ı benimsemese de Müslümanlardan hiçbir farkı olmayan, dış görünüş itibariyle belki konuşması, belki günlük rutinleri açısından hiçbir farkı olmayan bir topluluk ortaya çıkmıştı. Buna bizim kaynaklarımız işte El-Müstarip ya da Müstaripler olarak anlamında Müstarip'un ismini veriyor. Sonra Mozarap olarak işte hem İspanyolca hem İngilizce hem Türkçe literatürde de bu şekilde karşını bulan bir toplum içerisinde kesim ortaya çıkmış oluyor. Dolayısıyla toplumu dönüştüren ama bu dönüşümü kendi içerisinde hani zor kullanarak değil de kendiliğinden gelişen bir dönüşümle Müslümanlar buraya geldikten sonra gerçekleştirmiş oluyorlar.
1: Endülüs'ü de farklı kılan en önemli özellik başlangıçta bu evet. olmuş oluyor. Ama sonrasında öyle bir ilim dünyası, sanat, mimari, matematik, bilim o kadar gelişiyor ki o coğrafyada hocam. Şimdi yavaş yavaş detaylarına da girmek istiyorum. Enes hocam mesela o dönem Avrupa'nın birçok bölgesinde eğitim, bilim biraz daha sınırlıyken Endülüs'te farklı bir tabloyla karşılaşıyoruz evet. anladığım kadarıyla. Yani şunu merak ediyorum. Mesela beraber hoşgörü içerisinde sosyal hayatta yaşıyorlar dedik. Fakat ve dediniz hani zımmi hukuk uygulanıyor. Tamam ama bu haklar konusunda da spesifik ayrımcılık oluyor muydu? Mesela Endülüs'te bir Yahudi ya da Hristiyan bir çocuk hangi şartlarda eğitim alıyordu? Bir medrese açıldığında işte Müslüman oraya gittiğinde Müslüman bir gençle farklı kültürdeki ya da işte etnik kökendeki vatandaş yine aynı şartlarda bir eğitim alabiliyor muydu? O dönemin Avrupa'sıyla da kıyasladığımızda nasıl bir tablo ortaya çıkıyor? Oradaki eğitim, yaşam, mimari, sanat, bilim bir arada nasıl yükselmiş, nasıl yükselmeye başlamış?
2: Evet, Müslümanlar buraya geldiklerinde ilk olarak Yahudilerin bir bilim geleneği var bir taraftan. Bir taraftan da Hristiyanların Roma Vizigot geleneği devam ediyor. Tabii bu medeni canlılık çok iyi bir durumda değil. Ama yine de onların dini anlamda özellikle dini metinlerine çok yakinen bağlı olduklarını ve aynı İslam dünyasında olduğu gibi Hristiyanlar ve Yahudiler arasında da eğitimin temelinde öncelikle dini metinler okutuluyor. Hristiyan gençleri ilk olarak mesela kilise okullarına gönderilir. Daha sonra manastır okullarına gönderilirdi. Aynı şekilde Yahudiler de kendi gelenekleri içerisinde Tevrat gibi, Talmud gibi temel metinleri okuyarak aşamalı bir şekilde eğitimlerini tamamlıyorlardı. Ancak tarihi kaynaklarda Müslümanlarla Hristiyanların ya da Yahudilerin ortak eğitim öğretim faaliyetlerine katıldıklarına dair sınırlı da olsa bilgiye sahibiz. Yani bazı İslam kaynaklarından şu an siz sorunca benim aklıma gelen bir kaynak Lisanettin İbnül Hatip, Beni Ahmer Devleti devrinde yaşamış bir tarihçi ve az önce adını andığımız Bilgi Alfonso, ki önümüzdeki dakikalarda kendisinden daha yoğun bahsetmemiz gerekecek. O Mursiye şehrini ele geçirdiğinde Muhammed bin Ahmet Er-Rakuti adlı bir Müslüman alimle tanışıyor. astronomi, matematik, musiki gibi alanlarda kendisini geliştirmiş ve hükümdarın da saygısına mazhar olmuş bir isim Rakuti. Ve İslam kaynakları Bilge Alfonso'nun Muhammed bin Ahmet el-Rakuti'nin himayesinde ona bir medrese inşa ettirdiğini söylüyor ve bu medresede Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudilerin bir arada ders gördüğünü anlatıyor. Arap kaynakları, İslam kaynakları ve Rakuti çok dilli bir alim olduğu için her öğrenciye kendi dilinde ders anlatıyordu diye o dönemin ortaçağ kaynakları dile getiriyor. Yine daha erken döneme gittiğimizde 10. yüzyılda yine önümüzdeki dakikalarda daha ayrıntılı değinmek gerektiğini düşündüğüm Aureliaklı Gerbert adlı bir Fransız din adamının İspanya'ya geldiğinde bir Müslümanın Sarazen'in evinde misafir olarak kaldığına, onun kütüphanesinden istifade ettiğine dair batılı kaynaklarda, o dönemin Hristiyan, Latin kaynaklarında bir takım bilgilerle karşılaşıyoruz. Bu gibi örnekler çok fazla yok ama yine de gündelik hayat içerisinde o entelektüel alışverişin yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Belki sistemli bir şekilde İslam medreselerinde ya da Müslümanların eğitim gördükleri diğer müesseselerde Hristiyanlar ve Yahudiler daimi olarak yer almıyorlardı belki ama gündelik hayatta mesela yakın diyalog içerisinde olan Endülüs'te alimlerin olduğunu biliyoruz. Mesela şu an yine aklıma gelen Endülüs'te 11. yüzyılda yaşamış İbnül Hazm, Yahudi bir dostumla onun dükkanında sohbet ettik şeklinde anekdot aktarıyor. Bu gibi örnekler 8 asırlık Endülüs tarihinde zaman zaman mevcut ama yine de Hristiyanların, Yahudilerin ve Müslümanların kendileri içerisinde, cemaat yapılanması içerisinde okullarının varlığını sürdürdüğünü biliyoruz.
1: Hocam tabii isimlere de girmek istiyorum. Ersin Hocam, Endülüs sadece bilgi alan değil, aynı zamanda bilgiyi yeniden dönüştüren bir medeniyet, bir merkez. Doğudan gelen bir bilgi Endülüs'te nasıl yeniden dönüşüyor ve yeniden geliştirilip üretiliyordu? O aynı zamanda yine hangi bilim insanlarıyla karşılaşıyoruz tabii bu dönemde? Onları evet. da biraz ufak ufak açmak istiyorum. Evet,
0: yani şöyle, aslında hem dini ilimlerle ilgili hem tecrübe ilimlerle ilgili, işte müsbet ilimlerle ilgili İslam dünyasının, hani biz şimdi bir bölgeye yoğunlaşıyoruz ama bir bütün olduğunu tekrar hani haritayı geniş haritayı karşımıza aldığımızda aslında ilim merkezi olarak öne çıkan şehirler var. Ve bu şehirlerde üretilen bilgiler çok hızlı bir şekilde İslam dünyasının farklı bölgelerine yayılıyor. Çünkü işte bir öğrenci gidip Endülüs'ten veya başka bir yerden o hocanın ders halkasına katılıyor. Ondan ne kadar istifade edebiliyorsa. Bu arada şey değil, yani nasıl diyelim. Belli bir yaşta, belli bir süreyle, belli bir zamanda başlayan, biten dersler şeklinde düşünmemek lazım. Çünkü hani formal bir eğitim, günümüzdeki eğitim anlayışından ya da şeklinden çok daha farklı yürüyor. Bir kişi kendi, şöyle aslında hani sistem şöyle işliyor diye böyle çok hızlı bir şekilde tarif edebilirim. Doğup büyüdüğü bir yer var. Orada ders aldığı, belki ilk dersini aldığı babası, dedesi, amcası ya da orada oranın önemli bilginlerinden birisi. Bunları öğrendikten sonra eğer o bölgede farklı bir şehirde olabilir bu. Endülüs'ün işte Tuleytula'sından, Toledo şehrinden Kurtuba'ya gidip oradaki hocalardan da ders aldıktan sonra işte Doğu İslam dünyasına, işte Bağdat'a, Basra'ya, Şam'a, işte Kahire'ye gidiyor. Oradaki bu defa hocalardan ders alıyor. Oradaki öğrendiklerini eser olarak ve belki kitaplarda yazmayanlar olarak, kendisine artık kalanlar olarak Endülüs'e taşıyor. Ve Endülüs'e taşıdıktan sonra artık şimdi o disipline aşina olduğu için onun artık tartışmalarına, problemlerine hepsine dahil olan bir kişi haline gelmiş oluyor. Yani basit bir şekilde bir kitabı alıp nakletmek değil, o kitabın problemlerini artık tartışabilen, aynı alanda çalışan ya da aynı alanla ilgili, bu matematik olabilir, tıp olabilir, İslami ilimlerden işte fıkıh, hadis olabilir, kıraat olabilir, neyse o. Bütün bunlarla ilgili başka kişilerle artık o ilmin içinden konuşan kişiler haline geliyor. Fakat bunu yapabilmesi için işte en baştan itibaren o ilmin tam olarak neden, hangi noktadan başlayıp kendi zamanına kadar nereye geldiğini bilmesi, onları özümsemesi ve onun ötesinde kendisinin de ya da belki toplumsal ihtiyaçlar olabilir, belki bir icat olabilir bu. O çerçevede kendi katkılarıyla bu defa. Şimdi mesela bunu biraz daha spesifik bir şeye getirelim, bir noktaya getirelim. Astronomi ölçümleri yapılıyor. Yani Kurtuba'da 900'lü yıllarda astronomi cetvelleri hazırlanıyor. Fakat bu astronomi cetvelleri ilk defa Kurtuba'da hazırlanmıyor. Çünkü bunun ta Batlamyus'a kadar giden bir geçmişi var. Yani o Batlamyus'un mecistisi İslam dünyasına geçtikten sonra bu İslam dünyasında üzerine yapılan çalışmalarla zaten Müslüman bilginlerin onun hakkında işte Bağdat'ta veya Kahire'de veya o zaman Fustat'ta veya başka şehirlerde yapmış oldukları daha ileri çalışmalarla bir noktaya gelmiş. Endülüsler bunu kendi bulundukları bölgeye uyarlıyorlar. O bölgenin ihtiyacı neyse onun için o çalışmayı yapıyorlar. Veya tıp. Mesela İslam dünyasının yine doğu bölgesinde o dönemin önemli tıp merkezlerinden biri olan Harran'da veya İskenderiye'de veya Mısır olarak genel olarak ifade edilir ama o Mısır çoğunlukla Kahire'dir. Kahire'de oradaki bimaristanlarda yani hastanelerde bulunan bir süre orada hekimlik yapan, oradaki tıp birikiminden de istifade ederek bu defa yeni bilgilerle, tecrübelerle Endülüs'e dönen ve artık kendi tecrübelerine dayanarak hekimlik yapan kişiler var. Aslında bunlar aynı kişiler. Doğuya gitmeden önce de aynı kişiydi ama doğuya gittikten sonra yeni bilgilerle donatılmış olarak, kendisini derinleştirmiş olarak, bilgisini ilerletmiş olarak Endülüs'e geldi. Ve Endülüs'e geldikten sonra da bunu kendi hastalarına, onlarda gözlemlediklerine dayanarak yeni o alana bir şeyler katarak kendi eserlerine bu defa yansıtmış oldu. Doğu'da yazılan bir eser Endülüs'e geldiği zaman bazen onun yanının üzerine yapılan şerhlerle, bazen haşiyelerle farklı, yani yeni bir eser de olabilir, mevcut eserin üzerine düşülen notlarla da olabilir. Bunlarla zenginleştirerek bu defa geliştirilmiş oldu. Bunun işte 12. yüzyıla gelindiğinde İbn Sina'nın eserleri doğudan taşınmış idi. Ama İbn Rüşd işte bütün onların üzerine eserlerini yazdı. Veya Abdülmelik bin Zür, aynı dönemde İbn Rüşd'ün çok yakın arkadaşı, eserlerini birlikte yazmış oldular. İşte bir kısmını Abdülmelik, bir kısmını İbn Rüşd yazacak şekilde. İlim adamları arasında da, yani biraz önceki konuyla da bağlayacak olursak, hem Hristiyanlar hem Yahudiler, bunların dini inançları aynı hocadan, aynı dersleri almalarına asla engel değildi. Ve aslında Kurtuba, Tuleytula, Sarakusta, birçok Endülüs şehri, özellikle bilim, ilim merkezi olarak ortaya çıkan şehirler, Müslüman alimlerin derslerine iştirak eden Yahudi ve Hristiyan öğrencilerle doluydu. Ya da oraya gelen öğrenciler, oradaki ilim adamlarıyla zaten görüşmek için ya da onlardan daha fazla bir şeyler öğrenebilmek için gelmekteydiler.
1: Hocam özellikle Kurtuba'ya dikkat çekiniz. Çokça duyduğum için söylüyorum. Ben notlarım arasında da var. Şimdi İslam dünyasının farklı bölgeleri arasında aslında çok canlı bir ilim ağı olduğunu görüyoruz. İşte Bağdat dediğiniz, Şam, Kahire, Kurtuba. Ama Kurtuba şöyle, Orta Çağ Avrupa'sında o ilim peşinde ki insanların yönünü çevirdiği en önemli şehirlerden biri haline gelmiş. Neden Avrupa, mesela Avrupa'nın dört bir yanından öğrenciler Kurtuba'ya geliyor bildiğim kadarıyla. Neden Kurtuba'yı seçiyorlar? Yani burada Kurtuba'yı anlatırken en dikkat çekici noktalardan bir tanesi de işte o dönemin Paris'i, ne bileyim işte Londra'sı, şimdinin Roma'sı gibi, yani çok parıltılı bir şehir gibi Kurtuba o açıdan. Neden Kurtuba'da böyle bir hareketlilik özellikle var? Evet. Ben iki hocama da sorayım, bilemiyorum. Siz nasıl arzu ederseniz.
0: Ben başlayayım Enes
1: Tabii
0: hocama.
1: Tamam, lütfen.
0: Sonra oraya gelen nasıl cazip bir ilim merkezi haline geliyorsa oraya gelenlerle Enes hocam
1: devam eder. Avrupa'dan gelenler özellikle nelerle karşılaşıyor
0: yani şöyle,
1: Enes hocam?
0: Biraz önceki aslında kaldığım yerden devam ettirebilirim bunu. Endülüs'te başşehir Kurtuba olduktan sonra sadece siyasi bir merkez olarak değil, ilmin de merkezi haline gelen bir şehir Kurtuba. Nüfusu çok kalabalık ve özellikle hükümdarların burayı bir kültür, bir ilim merkezi haline getirmek için sarf etmiş oldukları gayret sonucunda sadece Kurtuba'da yaşayanlar değil, İşbilye'de, Tuleytula'da veya farklı şehirlerde yaşayan ilim adamlarının da davet edilerek Kurtuba'ya, Kurtuba'da ders vermeleri sağlandıktan sonra Kurtuba zaten çok büyük bir merkez haline geliyor. Her şeyin merkezi. Yani birisi ilerleyen dakikalarda mutlaka kendisinden bahsetmemiz gereken meşhur tabip, cerrah, Zehravi. Medinetü Zehra şehrinde doğuyor ama Kurtuba'da. Ya da Mecriti mesela, Endülüs'te matematiğin, astronominin kurucu babası, birçok öğrencinin kendisinden sonra geleneği aslında kuran kişi. Mecriti yani bugünkü Madrid şehrinde doğan bir bilgin. Fakat biz onun tahsilini yine Kurtuba'da aldığını biliyoruz. Niçin? Çünkü o ilimleri öğrenebileceği zaten en önemli şehir Kurtuba'ydı. Şöyle düşünelim. Doğu İslam dünyasına bir öğrenci gidip Endülüs'e döndükten sonra bu döndüğü şehir ya kendi şehri olurdu ya da Kurtuba olurdu. Çünkü Kurtuba her şeyin merkezi olduğu için insanlar onu en iyi şekilde öğrenmenin ya da öğretmenin yerinde Kurtuba olduğunu görüyorlardı. Bugün de aslında dünyada hem Türkiye'de hem Türkiye dışında bir bilgiyi alacağınız, öğreneceğiniz zaman bunun en iyi yapıldığı yer neresi diye sorarız kendimize. İşte onu da o zaman sorduklarında verdikleri cevap Kurtuba oluyordu. Endülüs içerisinde Kurtuba olduğu için buraya gidiyorlardı. Buraya gelenler arasında işte Hristiyanlar, hatta ileride kimler var mesela?
1: Avrupa'nın ilgisi.
2: Aslında şöyle,
1: Kurtuba'ya eğitim için mi, bilim için mi?
2: Evet. Endülüs Emevi Devleti'nin başkenti olduktan sonra 756 yılından 1031 yılına kadar Endülüs'ün ana merkezi, sadece siyasi olarak değil, Ersin Hocam'ın ifade ettiği gibi sosyal kültürel anlamda da çok ciddi bir merkez. Ve İslam kaynakları özellikle Kurtuba kütüphanelerinin ne kadar zengin olduğunu defaatle vurguluyorlar. Endülüs'ün diğer şehirlerinde de ciddi bir ilmi birikimden bahsediyoruz ama ana bilginin toplanma merkezi en azından 9. 10. 11. asırlara kadar Kurtuba'ydı. Hatta bununla ilgili Arap kaynaklarına kadar girmiş olan bir darb-ı mesel var. Bir Endülüslü bir alimin vefat etme durumunda, Endülüs'te bir alim vefat ederse onun kitapları Kurtuba'da satılır diye oradaki merkezin önemine vurguda bulunan bilgiler var. Aynı şekilde Kurtuba'daki kütüphaneler, özellikle Endülüs Emevi Devleti'nin saray kütüphanesi ki 10. asırda 2. Hakem döneminde 400 bin esere ulaştığını kaynaklar doğruluyor. Bunun dışında özel kütüphaneler vardı. Endülüs'teki halk okumaya yazmaya çok ilgiliydi. Okuma yazma oranı bakımından kıyaslandığında o dönemde Avrupa şehirlerinde çok daha kısıtlı sayıda okuma yazma oranının, kitap okuma oranının olduğunu biliyoruz ama Endülüs'te 10. asırda, özellikle 11. asırda Mülkü't-Tavaif dönemini de buna katarsak çok ciddi bir entelektüel birikim söz konusu. Hatta modern araştırmacılar dahi bu farkı, seviye farkının ne kadar yoğun olduğunu ifade ediyor. Dario Fernandez Moreira adında bir İspanyol araştırmacı var ve onun Endülüs Cenneti Miti adlı bir eserinde özellikle Endülüslü kadınların ilmi olan merakı ve okuma yazma konusundaki seviyelerin ne kadar iyi olduğuna dair şöyle bir ifadesi var. O dönemde Avrupa'daki kralların bir kısmı bile okuma yazma bilmezken Endülüslü kadınlar iyi derecede entelektüel seviyeye sahiplerdi ve çok farklı bilim dallarında eserler kaleme almaktalardı. İşte 10. yüzyılda bir Lübna adlı kadının Endülüs Emevi Sarayı'nda himaye edildiğini biliyoruz. Yine musikiyle, felsefeyle, edebiyatla ilgilenen Endülüslü kadınlar sarayda istihdam ediliyorlardı ve bu bilgi birikimi saray ve çevresiyle sınırlı kalmadı. Endülüs halkının geneline yayılan bir durumdu ve bu kaynaklarda yoğunlukla zikrediliyor. Endülüs'ün Kurtuba'nın Avrupa'daki

0: karşılığı neydi? Ona bakarsak da aslında Kurtuba'nın ana merkezi olarak Endülüs medeniyetinin ağırlık merkezi olduğunu biliyoruz ama biz özellikle 11. yüzyıldan sonra Tuleytula'nın, bugünkü adıyla Toledo'nun da Avrupalılar için çok ciddi bir cazibe merkezi haline geldiğini göreceğiz. Kurtuba'ya yapılan seyahatler daha ziyade İber Yarımadası içerisindeki Hristiyan ve Yahudilerin seyahatleri çerçevesinde sınırlı kalıyor. Avrupa'dan gelenler ağırlıklı olarak 11. 12. yüzyıldan itibaren Toledo şehrine ve güneyde kalan bazı şehirlere, işte Sevilla gibi ya da daha kuzeyde kalan Saragusa gibi şehirlere, Ebro Vadisi olarak tanımlanan şehirlere yoğunlaşıyor. Kurtuba'ya yönelik Hristiyan ve Yahudi göçleri, entelektüel amaçlı göçler daha ziyade erken dönemlerde. 12-13. yüzyıllarda ise Endülüs şehirleri içerisinde Toledo'nun çok ciddi bir cazibe merkezi haline geldiğini göreceğiz. Zaten Avrupa ile olan etkileşimin ana merkezi de Toledo. Onu da ilerleyen dakikalarda daha ayrıntılı olarak işleyebiliriz.
1: Tabii şöyle Toledo için o zamana hani eski Endülüs şehri demek lazım.
0: Evet, 1085 yılında Hristiyanların eline geçtiği için ve 4 asır İslam medeni mirasına ev sahipliği yaptığı için de orada çok ciddi bir ilgi görecek. Dilerseniz Toledo ile ilgili soruya geçtiğimizde daha da ayrıntılandırabiliriz.
2: Hatta hemen geçelim hocam. Çünkü tabii, çok önemli. Bu bir tercüme okulu mu Toledo okulu? Yani anladığım kadarıyla dünya tarihin en önemli bilgi transfer merkezlerinden biri oluyor. Hatırladığım kadarıyla bir de Salerno var.
0: Evet,
2: Salerno
0: İtalya.
2: Tıp Okulu var galiba İtalya'da. Evet. Burada da Toledo. Yani yabancı eserler çevrilip kendi dilinde dünyaya bu bilginin paylaşılması konusunda önemli bir ekol haline geliyor değil mi hocam?
1: Evet.
2: Biraz açalım mı? Nasıl çalışmalar yapılıyor?
1: Tabii. Yani aslında dünya tarihi içerisinde yani çok sistematik bir şekilde tercümelerin yapıldığı belli dönemler var. Bunlardan ikisi aslında İslam medeniyeti içerisinde. Gerçekten. Birisi Bağdat'ta, diğeri eski bir Endülüs şehri olan Tuleytula'da, yani Toledo'da gerçekleşiyor. Toledo aslında yani şöyle bir şeyi zihnimizin bir tarafında tutmamız çok iyi olur. Kurtuba'dan sonra Endülüs'te Müslümanların en önemli ikinci şehri ve daha İslam hakimiyeti olmadan önce Vizigotların baş şehri, dini bir merkez. Zaten önemli büyük bir şehir burası. Önceden beri, Roma döneminden beri önemli bir şehir. Dolayısıyla İslam hakimiyetinde şehir büyümeye, bu önemini muhafaza etmeye devam ediyor. Ve 1085 yılına kadar İslam hakimiyette kaldığı zaman şehir, burada çok sayıda alim yetişiyor. Bunlar çok sayıda önemli eserler yazıyorlar. 1000'li yılların ortalarında Endülüs Emevi Devleti yıkılıp yerine küçük küçük devletçikler ortaya çıkınca bunlardan Zünnuniler ismindeki emirlik Tuleytula merkezli, yani Toledo merkezli büyük bir geniş bir alanı alanın hakimi oluyor ve o dönemde Tuleytula astronomi ve matematik çalışmaları için çok önemli bir merkez haline geliyor. 1000'li yılların ortalarında. 1050, 60, 70. Yani bizim Endülüs astronomisinde mutlaka ismine ilk sıralarda yer vermemiz gereken İbn-i Zerkale veya Zerkale olarak bilinen astronomi alimi de buranın içerisinde. Dolayısıyla o dönemde ve bunların tamamı Müslümanlardan oluşmuyor. Yahudi ve Hristiyanlar da aralarında var. Şehir 1085 yılında düştükten sonra aslında içerisindeki hem insan hem de onların bırakmış olduğu bütün kaynaklarla beraber, zenginliklerle beraber Kastilya Krallığı'nın hakimiyetine geçmiş oluyor. Şimdi onlar bu defa o zamana kadar daha farklı bir şekilde bildikleri, muhatap oldukları, asla bilmedikleri şeyler değildi. Çünkü o etkileşim çok daha öncesinde başlamıştı. Fakat bu defa doğrudan kendi ellerine geçen bir şehirde bütün bu zenginlikle karşılaştıklarında artık bunun Latince'ye tercümesi için bunu sistemli bir tercüme hareketine dönüştürüyorlar ve sonraki yıllarda adına Toledo Mütercimler Okulu diye Türkçe'ye tercüme edebileceğimiz bir isim veriliyor. 12. yüzyılın ortaları, 1100'lerin ortaları ve onu takip eden yıllar boyunca o zamana kadar zaten var olan fakat belli bir sistematik içerisinde yapılmayan tercümeler o tarihten itibaren belli bir düzen içerisinde bununla ilgili görevlendirilen kişiler, onlara ayrılan yerler, işte bütçeler vesaire derken daha planlı bir şekilde yapılıyor. Ve bu plan sadece İber Yarımadası'yla da sınırlı kalmıyor. Çünkü bu o dönemin işte Latin Orta Çağ'ında Avrupa'sında İtalya'ya kadar uzanan bir şey var. Bir bilginin dolaşım ağı var Hristiyan dünya içerisinde. Toledo'da artık tercüme edilen bir eser Montpellier'e, işte oradan Fransa içlerinden İtalya'ya kadar uzanan Palermo'ya, işte Sicilya zaten ayrıca üzerinde durmamız gereken başka bir yer. Endülüs'te 8 asrı aşkın bir İslam varlığı söz konusu. Sicilya'da yaklaşık 300 yıl Müslümanlar oraya hakim oluyorlar ve aslında Endülüs'te yaşananların bir benzerini aslında orada da üretmiş oluyorlar. Bir hususu ilave edeyim müsaadenizle, ondan sonra Enes Hocam'a sözü devredeyim burada. Bu tercüme eden eserler sadece Endülüs'te telif edilen eserler değil. Yani İslam dünyasının diğer merkezlerinde yaşamış İbn-i Sina'nın, hı hı, ya da Aristo'nun İslam dünyasına artık geçişinden sonra onun üzerine yapılmış işte Müslüman alimler tarafından, filozoflar tarafından yapılmış şerh açıklamalarla beraber işte sadece yani ama İslam medeniyetinin içerisinde artık gelişen bilim ve düşünce eserlerinin tamamı, hı hı, bunun bir kısmı Endülüs'te de işte yazılan eserler. Endülüs'te yazılanlarla beraber ya doğrudan Latince'ye ya İbranice'ye yapılan tercümeler üzerinden, Yahudi mütercimlerin yapmış oldukları tercümeler üzerinden, İbranice tercümelerinin bu kez Latince'ye tercümesiyle ya da yerel dillere, işte Provence diline ya da Katalanca'ya ya da dolayısıyla bütün bu dillere yapılan tercümelerle devam ediyor. Toledo Mütercimler Okulu aslında bu etkileşimin en önemli ayağını oluşturmuş oluyor Endülüs içerisinde. Buradan Enes Hocam'a.
2: Tercümelerle birlikte hocam, aynı zamanda Avrupa üniversitelerinde yüzyıllarca okutulan o büyük İslam alimlerin aslında Avrupa'ya Endülüs üzerinden, evet, ulaştığını görüyoruz. İşte İbn-i Sina, Farabi, İroni gibi isimler. Nasıl ulaşıyor hocam Avrupa'ya? O süreci bize anlatır mısınız? Evet,
0: Toledo şehrinin 1085 yılında Kastilya Krallığı'nın eline geçmesi bu noktada çok önemli bir dönemeç. Çünkü Kastilya Kralı 6. Alfonso şehri ele geçirdiğinde şehre zaman zaman farklı dönemlerde dini anlamda otoriteyi sağlayacak olan başpiskoposlar atıyor. Bu başpiskoposlardan üçüncüsü Raymond de Savetat adlı Frank kökenli din adamı Toledo şehrindeki kütüphanelerde bulunan ilmi eserlerin değerinin farkına varıyor ve bu eserlerin Batı dünyasının kalkınması, ilmi ve kültürel yönden gelişmesi adına çok ciddi bir fırsat oluşturabileceğini düşünüyor.
2: Özür dilerim.
0: Kabaca Alfonso, 6. Alfonso bu söyledim.
2: Hangi Alfonso
0: bilmiyorum. 10. Alfonso daha ilerleyen dönemde. Sonra. 1252-1284 yıllarında. Onun döneminde de çok önemli tercüme faaliyetleri var.
2: Evet, onu da mutlaka
0: bu konuşalım. 6. Alfonso Toledo şehrini ele geçiren ve Kastilya topraklarına katan isim. Ve Toledo şehrinin ele geçirilmesi siyasi anlamda çok önemli sonuçlar doğurduğu gibi kültürel anlamda da çok ciddi yansımaları olacak. Ve şehrin başpiskoposu Raymond de Savetat bu kütüphanelerdeki ilmi eserlerin, ki bunların içerisinde az önce Ersin Hocam da anlattı, hem Endülüs'te hem İslam dünyasının diğer bölgelerinde yetişen tıp, astronomi, felsefe, matematik gibi alanlarda eserler vermiş alimlerin eserleri vardı. Bir de Batılılar için en az bu eserler kadar önemli olan antik dünyaya ait eserler. Aristo, Batlamyus, Dioskorides gibi birçok önemli antik dönem filozofunun, hekiminin eserleri de bu kütüphanelerde bulunuyordu. İber Yarımadası'nda yaşayan Hristiyanların zaten Yunanca bilmedikleri, büyük bir çoğunluğun Yunanca bilmedikleri, dolayısıyla antik Yunan mirasına büyük ölçüde uzak kaldıklarını biliyoruz ve Latince'ye de zamanla mesafe koyduklarını, o kültürden de çok yakinen beslenmediklerini biliyoruz. Bunu doğrulayan bir kaydımız var. 9. yüzyılda yaşamış Kurtubalı Alvarus adında bir din adamı. Indiculus Luminosus adlı bir eser kaleme almış ve bu eserinde Hristiyan gençlerinin Latinceden ve Latince dini literatürden uzaklaşıp Arapçaya büyük bir hayranlık beslediklerini ve büyük bir keyifle Arap şiirlerini, edebi eserlerini okuduklarını zikrediyor. Orada ifade

Koskorides gibi isimler, ki bunların bir kısmı Doğu'da Abbasi başkenti Bağdat'ta Arapçaya tercüme edilmişti ve zamanla Endülüs'e ulaşmıştı. O eserler de İber Yarımadası'ndaki Hristiyanlar için çok ciddi bir ilgi gördü. Ve yaklaşık olarak 1125 yılında biz Toledo Başpiskoposu Raymond de Savetat'ın Avrupalı entelektüelleri şehre davet ettiğini biliyoruz. Bu şehirlerin kütüphanelerinde yer alan Arapça eserlerin Latince'ye ve diğer Batı dillerine tercüme edilmesi yönünde bir daveti var. Ve bu davet sonucunda kabaca 12. yüzyıl ortalarından itibaren bugünkü İngiltere'den, Fransa'dan, İtalya'dan, Almanya'dan ve birçok Avrupa şehrinden Toledo şehrine akın eden Hristiyan entelektüellerin olduğunu görüyoruz. Bunlar arasında çok farklı alanlarda ilmi çalışmalar yürüten entelektüeller de vardı. Sadece tercüme faaliyetleri için İber Yarımadası'na gelenler de vardı. En azından birkaç tanesinin adını burada zikretmek yerinde olacaktır. İlk olarak Cremonalı Gerard adını biz biliyoruz. İtalyan kökenli bir tercüman ve Toledo'da gerçekleştirilen tercüme faaliyetlerinin yarıya yakınını bizzat kendisi yaptı. Yaklaşık 87 ilmi eserin Arapçadan Latince'ye tercümesini doğrudan Cremonalı Gerard'a atfediyorlar ve bu yönüyle tercümanların başı olarak tanımlanıyor. Hangi eserleri tercüme ediyor Cremonalı Gerard diye baktığımızda İbn Sina'nın El Kanunu'ndan tutun da Farabi'nin İhsaül Ulumuna kadar Zerkali, Zehravi birçok alemin eseriyle yakın ilişki içerisinde ve onun aslında İber Yarımadası'na aynı zamanda antik dönemin ilmi eserlerine yönelik ilgisi sebebiyle geldiğini söylüyorlar. Almagest adlı esere büyük bir ilgi duyduğu, onu aramak için İspanya'ya geldi ancak sonradan Arapça eserlere yönelik ilgisinin artmasıyla burada tercüme faaliyetlerine katıldığı söyleniyor. Avrupa dışından İber Yarımadası'nda yaşayıp buradaki tercüme faaliyetlerine katılan önemli isimler de var. Bunlar arasında da Domenicus Gundisalinus'un ismine özellikle atıfta bulunmak gerekir. O da özellikle Farabi'nin metinlerine yakın ilgi duyan bir entelektüel. Ancak onun bir diğer önemli yönü, bu tercüme faaliyetlerine katıldıktan sonra örneğin İbn Sina'nın ilimlerin tasnifine dair kalem aldığı İhsaül Ulum adlı eserinin tercümanıdır kendisi. Ve daha sonraki dönemde Latince olarak De Divisione Philosophiae adlı bir eser kaleme alıyor. Ve bu eserle Farabi'nin metnini karşılaştırılan bilim tarihçileri en az %40 oranında onun Farabi'den alıntı yaptığını doğruluyor. Dolayısıyla daha geç dönemde Avrupalı entelektüellerin telif ettikleri eserlerde bu türden İslami etkiye rastlamak mümkün. Bunların bir kısmı doğrudan Müslüman alimlerin eserlerine ve bizzat isimlerine atıfta bulunurken bir kısmı da hiç atıfta bulunmadan bu kitaplardan bahsediyor. Örneğin Roger Bacon 13. yüzyılda Opus Maius adlı eserini kaleme aldığında burada birçok Müslüman alime, Farabi'ye, İbn Sina'ya, Zehravi'ye atıfta bulunabiliyor. Ya da 14. 15. asra geldiğimizde Avrupa'nın önde gelen hekimleri, işte bunların içerisinde Arnaud de Villanova'yı sayabiliriz, Guy de Chauliac'ı sayabiliriz ki kendisi Zehravi'ye yüzlerce farklı yerde eserlerinde atıfta bulunan bir isim. Bu etki çok hızlı bir şekilde gelişti. Örneğin İbn Rüşd'ün 1198 yılında biz vefat ettiğini biliyoruz ama ölümünden yarım asır bile geçmeden birçok eseri Latince'ye, İbranice'ye ya da diğer yerel dillere tercüme edilmişti ve Paris merkezli bir İbn Rüşdülük hareketinin biz ortaya çıktığını görüyoruz 13. yüzyılda. 13. yüzyıl Paris Üniversitesi'nin Teoloji Fakültesi'nde en çok tartışılan konulardan birisi İbn Rüşd fikirleri oluyor. Yani bir tarafta İbn Rüşd'ün fikirlerini destekleyen Brabantlı Siger gibi, Datçalı Boethius gibi isimler var. Diğer tarafta Thomas Aquinas gibi, Albertus Magnus gibi İbn Rüşd'ün fikirlerini eleştiren, hatta bununla ilgili risaleler kaleme alan isimler var. İşte 13. yüzyılın sonlarında, 14. yüzyılın başlarına geldiğimizde Katalan filozof Ramon Llull'un adını biliyoruz. Viyana Konsili'nde, 1311 yılında toplanan Viyana Konsili'nde doğrudan İbn Rüşd'ün görüşlerine karşı tedbirli bir
duruş sergilememiz gerekiyor ve onun eserlerinin Avrupa üniversitelerinde okutulmaması gerekiyor şeklinde telkinlerinin var olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan İbn Sina'nın etkisi de çok yoğun bir şekilde gelişecek. Bu tercüme faaliyetleri sadece Toledo'da gerçekleşmedi İber Yarımadası. Öncelikle bunu vurgulamak lazım. Ve Toledo Tercümanlar Okulu tabiri tıpkı convivencia, bir arada yaşama kültürü tabiri gibi daha geç

0: dönemlerde ortaya çıkmış bir tabir. Ama Abdullah Hordein ilk kez bu kavramı kullanıyor, tercüme okulu. Daha sonra Valentin Rose gibi ya da Ernest Renan gibi isimler tercüman okulu ifadesini kullanıyor ve bugün modern zamanda Escuela Traductores de Toledo, Toledo Tercümanlar Okulu bir kavram olarak literatüre yerleşti. Ancak burada bir binadan, müesseseden bahsetmek mümkün değil. Toledo merkezli Arapçadan Batı dillerine yapılan tercüme faaliyetlerine katılan topluluğu ve buradaki tercüme faaliyetlerine atıfta bulunuyor bu kavram. Takip eden süreçte hocamın da ifade ettiği gibi Montpellier'de, işte Salerno'da ve Avrupa'nın diğer bölgelerinde tercüme faaliyetlerinin yoğun bir şekilde Arapçadan İbranice'ye, Kastilyaca'ya, Katalanca'ya ve eski Fransızca'ya yöneldiğini görüyoruz.
1: Güzel bir parantez açtınız hocam. Tabii insanlık tarihinin en büyük düşünürlerinden bahsediyoruz. Ne dediniz? İbn Rüşd, işte İbn Hazm, Abbas bin Firnas, işte Zehravi dediniz. Evet. Mesela ilginç bir anekdot var elimde. Abbas bin Firnas'ın uçuş denemesi olmuş. Mesela tarihin ilk havacılık girişimlerinden biri, evet, herhalde. Biz bunu bilmiyorduk. Evet. Başka ne yenilikler var? Mesela Zehravi dediniz. Modern cerrahinin öncüleri. Evet. Mutlaka adı geçen isimlerden. O işte Avrupa bunları kullanmazken o Zehravi'nin cerrahi aletleri Avrupa'da daha sonra, evet, yaygınlaşıyor. Nelerle karşılaşıyoruz bilimsel anlamda, yenilikler anlamında hocalarım?
2: Evet.
0: Birçok size... örnek var.
1: Evet, buyurun.
0: Başlayabiliriz, evet, hocam. Abbas bin Firnas'la başlayalım. Ziryap'la ben devam etmek isterim.
1: Tamam.
0: Birçok güzel örnek var çünkü.
1: Evet. İlk havacılık denemesi çok enteresan.
2: Evet, yani tarihte böyle ilk ve en kelimeleri biraz şeydir. Böyle ihtiyatla kullanılmasında fayda olan şeyler. Ama bizim bildiğimizde hani çoğunlukla böyle Avrupa merkezli bir tarih yazımında hani ilk uçuş denemesini Wright kardeşlerin, evet, yaptığı yönünde. Ondan çok yüzyıllar önce Abbas bin Firnas'ın aslında böyle bir denemeyi yaptığını Endülüs'te kaynaklar yazıyor. Ve ondan önce de böyle bir şey yapan var mı? Açıkçası ben de duymadım yani. Dolayısıyla Abbas bin Firnas Endülüs'te böyle bir yüksekçe bir yerden geliştirdiği bir düzenekle uçup bu şeyi biraz sert bir iniş yapıyor, evet, ama olsun. Yani
0: kendine yaraladığı söyleniyor.
2: Evet, ve uçuyor gerçekten. Zehravi dediniz. Zehravi gerçekten cerrahi dendiği zaman sadece Endülüs için değil, o dönemde eserleri 17. yüzyıla kadar Avrupa'da tıp el kitabı, ders kitabı olarak okutulan, özellikle cerrahiye dair kendi geliştirdiği eser aletlerle aslında eserinde de çizimlerine yer verdiği ve bunların nasıl kullanılması gerektiği yönünde hekimlere kendisinden sonra doğrudan ders almasına gerek yok ama o kitabı okuyan bir hekim o aleti nasıl tatbik edecek, nasıl kullanacak ameliyatlarda, bütün bunları hangi dönemden bahsediyoruz? Yani 900'lü yıllar sonları, 1000'li yılların başlarından bahsediyoruz. Kurtuba'da oluyor bu. Yani İbn Rüşd'ün açmış olduğu alan zaten başlı başına, yani felsefeyle ilgili bütün bir aslında Aristo felsefesini Avrupa'ya, o dönemin Avrupa'sına tanıtan aslında İbn Rüşd'dür. Yani El Commentator, şarih, yani açıklayan kişi olarak onu Averroes olarak isimlendirmiş Latin Avrupa yazarları. Dolayısıyla bizim aslında Endülüslü bilginlerin böyle bir şey var. Biraz önce Enes Hoca'nın biraz önce söylediklerine bir şey ilave etmek lazım. Belki daha konunun iyi anlaşılması adına. Bu tercümeyi yapan kişiler aslında her biri o ilimlerle ilgili zaten onun içerisinden kişiler. Dolayısıyla mesleği sadece ya da yaptığı iş sadece bir eseri bir dilden başka bir dile aktarmak değil. O alanla ilgili zaten eserler yazan, dersler veren kişiler bunlar. Dolayısıyla aslında bütün bu tercüme edilen eserler sadece Tuletula'da değil elbette. İşte 1118 yılında bir diğer büyük Endülüs şehri, ilim merkezi, Saragusa şehri, günümüzdeki Zaragoza, düşünce oradaki eserlerde ya da oraya yavaş yavaş gelmeliyiz 10. Alfonso dönemine, peşi sıra

0: Büyük Endülüs şehirleri Kurtuba, İşbiliye, Mürsiye, Belensiye gibi yani bugünkü Kordoba, Mursiya, Sevilla ve Valencia gibi büyük ilim merkezi olarak da çok canlı, önemli şehirler çok kısa süre içerisinde Müslümanların elinden çıkınca bu şehirlerdeki eserler artık çok daha hızlı bir şekilde Latince'ye ya da Latin İbranice üzerinden Latince'ye tercüme edilmeye başlandı. Dolayısıyla bizim aslında bu işin daha zirveye çıktığı dönem olarak 12. yüzyılın sonları, 13. yüzyılların ortaları gibi bir dönemi görmemiz lazım. Bir de Ramon Llull gibi ya da yani bir taraftan eserlerinin bir kısmını Arapça yazan ama diğer taraftan da Müslüman bilginlerin bu ister teoloji olsun, ister felsefe olsun, ister diğer alanlar. Özellikle ama felsefe ve teoloji ile ilgili alanlarda yani bir defa Hristiyanların şöyle bir o dönemde düşüncesi var. Yani biz doğru bir inanca sahipken nasıl oluyor da sapkın birileri gelip böyle bir şey ortaya çıkartıyorlar. Dolayısıyla onları kendi kaynakları üzerinden okuyup anlayabilme Bacon'dan biraz önce Enes Hocam bahsetti. O dönemin öğrencilerine ya da işte ilim öğrenen kişilere mutlaka Arapça bilmelerinin gerekliliğinden bahsediyor. Neden? Çünkü eğer bilgiye ulaşmak istiyorsanız o kaynaklar işte Arapça yazılmış. Evet. Yani o eserler Arapça yazılmış. Tıp mı? İşte tıpla ilgili eserler, en önemli eserler Arapça. Eczacılık mı? Arapça. Botanik mi? Arapça. Matematik? Arapça. Astronomi? Arapça. Bunlar hep Arapça. Ve sadece bunlarla ilgili de değil. Yani felsefeyle ilgili, yani İslam ilahiyatıyla ilgili eserleri de bu arada elbette okuyup onlarla ilgili de eleştirilerini ya da işte karşı tezlerini üretmeye başlıyorlar. İşin bir hani bilim tarafı var, bir de düşünceye ve inanca dokunan bir tarafı var. O kısım işte birisi aslında Rönesans'la, diğeri de Reform'la doğrudan ilgili alanı oluşturuyor.
1: Bununla birlikte tabii bugün mesela kullandığımız bir sürü yenilikler var. Onlara da kısaca değinmek istiyorum. İşte Zehravi dedik, cerrahi aletler. Bugün kullandığımız rakam sisteminin daha doğrusu Avrupa'ya ulaşmasında da Endülüs'ün rolü var bildiğim kadarıyla. Başka neler var hocam?
2: Doğru, yani birçok şeyde aslında tarım, botanik alanından tutun da gündelik hayatta kullandığımız birçok şeye kadar. Her ne kadar bugün orta çağ dediğimizde daha karanlık bir dünya insanların zihninde canlansa da biz orta çağ tarihçileri olarak böyle olmadığını çok net görüyoruz. İşte 9. asırda Kurtuba'dan bir alim çıkıyor, Abbas bin Firnas, ve uçmayı teşebbüs ediyor. Yani bir yandan astronomik çalışmalarını sürdürüyor. Evinin bahçesinde astronomik çizimler var. Gezegenlerle ilgili çizimler var. Diğer taraftan Doğu İslam dünyasına gidiyorsunuz. 11. yüzyılda İbn Sina ile Biruni arasındaki mektuplaşmalar ve bu mektuplaşmaların konusu ışığın hızı. Aynı dönemde Avrupa'nın ilmi yönden ne kadar geride olduğunu zaten biliyoruz. İslam dünyasında yeni bilgiye ulaşmak, insanlara ilmi faydalı kılmak noktasında çok ciddi bir çaba var. Bunu görüyoruz Endülüs'te. Ben hocam Abbas bin Firnas'ı anlatırken onun çağdaşı olan Ziryab'dan bahsetmek istemiştim. O da Bağdat'ta yetişen, daha sonradan Endülüs'e göç eden ve 2. Abdurrahman tarafından himaye edilen bir entelektüel. Çok renkli bir sima. Bundan 12 asır önce yaşamış ama modern insan tanımına biraz daha uyan bir karaktere sahip. Kendisi bir müzisyen ve ilk olarak da Bağdat'ta zaten Harun Reşit'in huzurunda ut çalması ve o performans sonucunda hükümdar tarafından himaye edilen bir isim. Daha sonra hocasının İshak el-Mavsili'nin kıskançlığının hışmına uğrayarak oradan Endülüs'e göç etti. Mek zorunda kalıyor ve Kurtuba'da Endülüs Emevi Sarayı'nda yakın bir çevresinde himaye ediliyor ve ilk kez İspanya'da, bugünkü İspanya topraklarında, İber Yarımadası'nda konservatuvar tarzı okulları kuran, orada musiki alanında öğrenciler yetiştiren isim Ziryab. Bunun dışında
1: Ziryab.
2: Ziryab.
1: Ziryab.
2: Evet.
0: Ziryab
2: lakabı. Asıl adı Ali bin Nafi. Ziryab, siyah küçük kuş anlamında kullanılan bir

0: Akap ona o lakap takıldığı için de kaynaklarda büyük ölçüde böyle tanımlanıyor. Ziryap Doğu'nun aslında Doğu İslam dünyasının kültürel mirasını 9. yüzyıl gibi çok erken bir dönemde Endülüs'e taşıyor. Onun Endülüs'te sofra düzeninden tutun da yazın açık renkler, kışın koyu renkler giyinme geleneğine kadar birçok alışkanlığı başlattığı düşünülüyor. Deodorant gibi gündelik hayatta kullanılan tüketim mallarının da işte doğudan kuşkonmaz gibi birçok sebzenin, yemeğin, tarifinin, tanımının doğudan batıya Ziryap tarafından tanıtıldığı söyleniyor. Çok ilginç bir figür ve bunun 1200 yıl önce gerçekleştiğini göz önünde bulundurursak Orta Çağ'ın aslında tamamen karanlık olmadığını, en azından İslam dünyası çerçevesinden baktığımızda çok iyi örneklerin olduğunu görebiliyoruz. Onun dışında siz Arap rakamlarını sordunuz. Evet. Özellikle Abbasi topraklarında Harizmi gibi birçok matematik, astronomi alanında çalışan alim yetişmişti. Onlar cebir alanında çok önemli eserler telif etmişlerdi ve bu eserler daha sonradan Endülüs'e taşınmıştı. Tabii ki bu Endülüs'te tanınan Arap rakamları daha sonradan Batılıların ilgisini çekecek ve ilk olarak 10. asırda Fransa'dan İber Yarımadası'na gelen ve bir süre Katalonya bölgesinde kalan Aurillac'lı Gerbert adında bir Fransız entelektüel ilk kez bu Arap rakamlarını gören, tanıyan ve bunları Batı'ya tanıtan figür olacak. Onun İspanya'da kaldığı süre zarfında çalışmalarını sürdürdüğü Santa Maria de Ripoll adında bir manastır var. Bu manastır bugün Katalonya bölgesindeki Ripoll manastırı, Ripoll şehrinde yer alıyor. Ve bu manastırı ziyaret ettiğimde orada Katalanca bir metinde Aurillac'lı Gerbert Arap rakamlarını Avrupa'ya tanıtan isimdir diye orada dahi yer almış. Ve bugün modern araştırmacılar, bilim tarihçileri Gerbert'in matematik ve astronomi alanında Müslümanların medeni mirasının Batı'ya aktarılmasında öncü olduğunu ifade ediyorlar. Bu gibi örnekler çok fazla var. Özellikle tıpta.
1: Hocam çok kısa özetlemenizi rica edeceğim bu sorumu. Önemli çünkü Endülüs olmasaydı Avrupa Rönesansı yine gerçekleşebilir miydi? Şöyle bir dakikada özetleyebilir misiniz?
0: Bir dakikada özetlenecek bir soru
1: ama
0: değil.
1: Vaktim ama vaktim kalmadı çünkü hocamla bitirmek
0: istiyorum. Evet şöyle Rönesans ve Endülüs medeniyetinin gelişimi en azından Endülüs medeniyetinin Avrupa'ya aktarım süreci 12. 13. yüzyıllarda yoğunlaşan 14. 15. 16. yüzyıllarda devam eden bir süreç. Rönesans 15. 16. yüzyıllarda yoğunlaşan bir dönem ama bu dönemde Rönesans devrindeki alimlerin, Hristiyan entelektüellerinin İslam kültürüne, İslam medeniyetine ciddi bir ilgisinden söz etmek mümkün. Ama İslam medeniyeti olmasaydı Rönesans yaşanmazdı ifadesi bir bilim insanı olarak çok mesafeli durmamız gereken bir söylem. Bu daha duygusal bir refleks sonucunda. Evet, çok fazla evet. Şey var Müslümanların Batı'ya kattıkları. Bunu modern bilim tarihçileri, Hristiyanlar, Yahudiler bizden çok daha iyi bir şekilde ortaya çıkarıp tasdik ediyorlar. Ama Müslümanlar olmasaydı Rönesans olmazdı demek oradaki Doğu Batı etkileşimi çerçevesinde gelişen olayları görmezden gelmek olur ve duygusal bir yaklaşım olur. Müslümanların katkısı yatsınamaz
1: hocam,
0: ama kesinlikle büyüktür.
1: Hocamdan da son bir dakika, yarım dakika içerisinde görüşünü alayım mı?
2: Aynı soru.
0: Evet ya da hayır.
2: Evet. Yani şöyle, aslında sadece Endülüs çerçevesinde değil, yani dünya bilim tarihini yazarken bilim tarihçileri çok önemli bir şeyi atlayarak aslında bunu yazmışlardı. Rahmetli analım Fuat Sezgin Hoca aslında Müslüman bilginlerin yapmış oldukları çalışmaların nasıl önemli bir yere sahip olduğunu çalışmalarıyla bunu ortaya koymuştu. Bunun içerisinde elbette Endülüs'te var. Ya da işte Endülüs üzerinden ya da Sicilya üzerinden bir şekilde İslam bilim ve felsefe eserlerinin Avrupa'ya geçişi ve onun üzerindeki oradaki çalışmaları ya başlatması ya da şekillendirmesi ya da onları bir şekilde etkisi ya da katkıları zaten belli. Yani var. Hı hı. Bu hiç kimsenin görmezden gelemeyeceği bir hakikat olarak artık gözümüzün önünde. Endülüs olmasaydı Rönesans olmazdı demeyiz ama Rönesans'ın ortaya çıkışında ya da reform hareketinin ortaya çıkışında Endülüs'ün çok önemli bir payı vardır cümlesini mutlaka kurmamız gerekir.
1: Çok teşekkür ediyorum kıymetli hocalarım. Değerli katkılarınız için sağolunuz, var olunuz, şeref verdiniz. Güzel aydınlattınız bizleri değerli

katkılarınızla. Kıymetli tarih severler, evet bu akşam dünya bilim tarihinde İslam dünyasının katkılarını Avrupa'ya yaygınlaşmasını Endülüs medeniyeti çerçevesinden kıymetli hocalarımla tartıştık. Sizler de eşlik ettiniz bu saate kadar. Teşekkür ediyoruz bizi yalnız bırakmadığınız için. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla tekrar 24 ekranlarında an ve zamanda sizlerle olacağız. İyi geceler diliyorum.

Bilim, sanat, teknoloji. Bir yandan heyecan, bir yandan bilinmezlikleri ve hızlı değişimi içinde merak ve endişeyi aynı anda yaşatıyor. Bu hız çağını yönetmenin, yeni kuşaklarla beraber tecrübe etmenin neresindeyiz? Özellikle çocuklar ve gençlerle yürürken bizi neler bekliyor? Akla takılanları Usul Lab kurucusu ve Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Ceylan, 24 Portre'de cevaplıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.

0: Gerçek sandığımız dünya gerçekten ne kadar gerçek? Dokunduğumuz madde büyük ölçüde boşluktan oluşuyor. Zaman sandığımız kadar sabit akmıyor olabilir. Gözlemlemediğimizde parçacıklar bile kesin davranmıyor. Yani evren gündelik algımızın çok ötesinde işliyor olabilir. İşte fizik yüzyıllardır doğanın kurallarını çözmeye çalışıyor. Ama her büyük keşif bizi daha net cevaplara değil, daha derin bilinmezlere götürüyor. Kuantum dünyasının tuhaflığı, gizli boyut ihtimalleri, bilincin fiziksel sınırları ve gerçekliğin sandığımızdan çok daha karmaşık olabileceği ihtimali. Belki de sorun evrenin anlaşılmaz olması değil. Belki de biz onu algıladığımız kadarını gerçek sanıyoruz. Çünkü fizik artık sadece evren nasıl çalışıyor sorusunu sormuyor. Fizik artık gerçeklik dediğimiz şey gerçekte ne kadarını kapsıyor sorusunu soruyor.
1: Gözlerimiz görüyor, beynimiz yorumluyor ve biz buna gerçeklik diyoruz. Ama ya algıladığımız dünya evrenin kendisi değil de zihnimizin oluşturduğu bir modelse? Renkler, sesler, dokular. Düşünsenize, aslında bunların hiçbiri dış dünyanın doğrudan kendisi olmayabilir. Çünkü günümüzde şu artık bilinen bir gerçek. Beynimiz sınırlı verileri anlamlı hale getirerek bir gerçeklik simülasyonu kurar. İşte fizik tam da bu noktada daha da ileri gidiyor. Katı sandığımız madde atom altı düzeyde büyük ölçüde boşluk ve enerji etkileşimlerinden oluşur diyor. Yani sertlik bile temel düzeyde bir his olabilir. Peki bu durumda gerçeklik dediğimiz şey evrenin mutlak hali olabilir mi? Ya da gerçeklik beynimizin hayatta kalmak için oluşturduğu başarılı bir yorum mu? Belki de asıl mesele gerçekliğin var olup olmaması değil, onu nasıl deneyimlediğimizdir.

temel düzeyde fiziksel açıdan madde dediğimiz şey aslında bizim maddesel parçacıklar dediğimiz, işte atomların da yapı taşı olan protonlar, nötronlar ve elektronlardan oluşuyor. Bunlar bir araya gelip daha büyük molekülleri meydana getiriyorlar. Aslında etrafımızda gördüğümüz her şeyin de kökenini bu elementlerin periyodik tablosunda gösterdiğimiz şekliyle bu elementler, atomlar meydana getiriyor. Büyük bölümü boşluk. Herhangi bir atomun gerçekten çok büyük bir bölümü boşluk. Ama bu boşluğu şu anlamda düşünmek lazım. Yani elektronlar ve protonlar gibi

0: temel parçacıklar gibi değil de o aradaki boşluk aslında elektronun bulunması gereken yerde bulunmasını sağlayan, aralarında çekirdekle protonla yani bir etkileşim olmasına sebebiyet veren kuvvet alanları dediğimiz şeylerden kaynaklanıyor. Yani o boşluğun da aslında bir dolduran bir unsur var. O fiziksel de bir unsur aynı zamanda. Etkileri ölçülebilen de bir unsur. Ama öte yandan biz tabii madde deyince hep daha somut, temel düzeyde görebileceğimiz, tutabileceğimiz ki buradaki çıplak gözle görmek değil. Elbette elektronları ya da işte protonları, çekirdekteki bileşenleri. Ama burada bir kuvvet alanı var ve bu kuvvet alanı bizim atomun içinde boşluk gibi gördüğümüz yerleri dolduran bir alan. Bunlar daha çok kuantum mekaniksel düzeyde anlaşılan şeyler, bunların özellikleri, bu alanların, kuvvet alanlarının nasıl parçacık gibi davrandığı vesaire, ama sonuçta elektronla protonu o bulundukları yerde yörüngede tutanlar da bunlar. Dolayısıyla madde deyince aslında anlamamız gereken şey temel parçacık düzeyinde bu parçacıklar, protonlar, elektronlar olduğu gibi bir de bunları oldukları yerde tutan, o atomun içindeki yörüngelerinde tutan diyelim kuvvet alanları var. Bunlara biz madde diyoruz. Bunun büyük bölümü boşluk ama bunların bir araya gelmesini engelleyen başka prensipler de var. Bunlar birbirlerini itiyorlar. Sonra kuantum mekaniksel düzeyde bazı parçacıkların bir araya gelememesine sebep olan bir ilke daha var. Bu da işte mesela elektronları üst üste yığamıyorsunuz atomlarda. Bunlar mutlaka çeşitli yörüngelere yerleşmek zorunda, bizim ifade ettiğimiz şekliyle kalıyorlar. Dolayısıyla evet, çoğu boşluk gibi görünüyor ama tam olarak değil. Gerçeklik sandığımız gibi somut bana kalırsa. Kişisel şeyim olarak ifade ediyorum. Ama buradaki somut dediğimiz şey bizim bilimsel anlamda deney ve gözlem yaparak bir matematiksel çerçeveye oturup kati olarak ölçtüğümüz, gördüğümüz şeylerle belirlediğimiz türden bir gerçeklik. Yani biz bir şeye baktığımızda işte elektronlar hareket ediyorlar. Peki elektronu hareket ettiren sebep ne? Kuvvetler. Peki o kuvvetlere ne sebep oluyor? Bu soruları hep böyle arka arkaya şey yapabiliriz, sıralayabiliriz. Bunların her birinin cevabını şu ana kadar bulabilmiş değiliz zaten. Ama bu anlamda bakarsanız, gerçeklik somut mudur diye bakarsanız, deney ve gözlemsel anlamda evet, bunlar somuttur ve gerçektir.
1: Gerçeklik sizce gerçekten var mı? Yoksa beynimizin bir yorumu mu? Mesela dokunduğumuz her şey gerçekten sandığımız kadar katı mı?
2: Ya bence gerçeklik beynimizin yorumu. Çünkü atıyorum şizofreni hastalarında gerçeklik çok daha farklı algılanabiliyor. O yüzden gerçekliği tek bir muslak bir şey olarak görmektense kişiden kişiye, durumdan duruma ve canlıdan canlıya değişebilir bir şey olarak görmemiz çok daha bilimsel olur bence.
3: Genel olarak gerçeklik diye bildiğimiz şey aslında zihnin yorumu, ama yani var, her şey belli ki var ama beynimiz bunu bir süzgeçten geçiriyor, anlayabileceği bir süzgeçten geçiriyor. O yüzden aslında bildiğimiz özellikleri aslında doğru olmayabilir maddelerin.
4: Ya gerçeklik bence zihnimizin nasıl algıladığıyla alakalı, algılarımızla alakalı. Algıların değişmesiyle beraber gerçeklik de değişebilir.
5: Hayır, her şey izafi bence. Neyle karşılaştırdığınıza ve zıtlıklarıyla, herkesin algısıyla gerçeklik. Pek çok gerçeklik var. Siz kendi gerçekliğinizi seçiyorsunuz içinden.
6: Her şey için katı cümlesini kullanabilir miyiz? Emin değilim. Gerçekliğin gerçekten var olduğunu bilmek için bu tanımları mantık çerçevesine oturtmamız lazım. Bu da kişisel görüşe göre değişecektir. Felsefedeki kuramlar da bunu gösterir. Size göre gerçek olan bana göre gerçek olmayabilir. O yüzden bu yine kişisel bir yoruma çıkar.
7: Gözlerimiz görüyor, beynimiz yorumluyor ve biz buna gerçeklik diyoruz. Ama ya algıladığımız dünya evrenin kendisi değil de zihnimizin oluşturduğu bir modelse? Renkler, sesler, dokular, aslında bunların hiçbiri dış dünyanın doğrudan kendisi olmayabilir. Çünkü beynimiz sınırlı verileri anlamlı hale getirerek bir gerçeklik simülasyonu kuruyor. Fizikse daha da ileri gidiyor. Katı sandığımız madde, atom altı düzeyde büyük ölçüde boşluk ve enerji etkileşimlerinden oluşuyor. Yani sertlik bile temel düzeyde bir his olabilir. İşte bu durumda soru büyüyor. Gerçeklik dediğimiz şey evrenin mutlak hali mi? Yoksa beynimizin hayatta kalmak için oluşturduğu başarılı bir yorum mu? Belki de asıl mesele

0: gerçekliğin var olup olmaması değil, onun nasıl deneyimlediğimizdir.
1: İnsan bedeni kusursuz işleyen biyolojik bir sistem. Kalbimiz atıyor, sinirlerimiz çalışıyor, beynimiz milyarlarca sinyali her an işliyor. Peki ama biz yapan şey gerçekten ne? Mesela anılarımız mı, düşüncelerimiz mi, duygularımız mı, kısaca bilincimiz mi? Eğer öyleyse bilinç dediğimiz şey sadece beynimizin ürettiği karmaşık bir elektriksel süreç mi? Yoksa hala tam olarak çözemediğimiz daha büyük bir gizem mi? Niye mi böyle soruyorum? Çünkü evet, bugün bilim beyni büyük ölçüde anlayabiliyor ama benlik, farkındalık ve zihin söz konusu olduğunda hala cevaplanmamış sorular var. Çünkü asıl mesele yalnızca beynin nasıl çalıştığı değil, nasıl oluyor da bir biyolojik sistem kendinin farkında olabiliyor? Belki de en büyük soru şu, bilinç sadece beynimizin bir ürünü mü, yoksa insan zihni gerçekliğin henüz tam anlayamadığımız kadar derin bir parçası mı?
2: Birincisi, enerji yok olabilir mi? Enerji yok olamaz. Yani hiçbir şey, en azından lokal diyelim, yani bu dünya veya bu Samanyolu galaksisinde o ölçekte diyelim, enerji yok olmaz. Yani tabii ki bir kağıdı yakarsanız yok olur ama yok olur derken o başka tür enerjilere dönüşür. O yüzden enerji o anlamda yok olmaz ama o enerjiyle ilgili, yani kağıdın içinde yazan bilgiyi yeniden ortaya çıkaramazsınız. Dolayısıyla yani belli şeyler kaybolur tabii ki. Bu prensipte tabii ki her şeyi yeniden inşa edebilirsiniz ama pratikte hayır. Bilinç konusundaysa, yani enerjiyle bilinç arasında doğrudan bir ilişki yok ama yani bilincin ne olduğunu, kaynağını tam olarak anlamış değiliz. Yani bu aslında tamamen fiziğin de görevi değil. Ama bazı işte fizikçiler, bunların içinde Penrose gibi insanlar da var, Nobel ödüllü. Bunlar bilincin kaynağı acaba kuantum mu gibi teoriler ortaya atıyorlar. Ama bununla ilgili herhangi bir somut bulduğumuz bir şey yok. Dolayısıyla hala spekülatif.
3: Enerji, gerçekten evrende bildiğimiz kadarıyla enerji herhangi bir şekilde kaybolmuyor, dönüşüyor. Ama bunun şu anlamda bilinçle nasıl ilişkisi olduğunu fiziksel açıdan söyleyemiyoruz. Bu bilebildiğimiz bir şey değil. Şöyle izah edeyim. Mesela temel parçacıklar ya da herhangi bir araç hareket ederken bu hareketin sonunda değişen hareket nedeniyle mutlaka ya enerji alacak ya enerji verecek, sürtünme koyuyor. Bunlar hep enerji, yani toplamda var olan miktarın değişmediğini düşünüyoruz fizik yasaları ve ilkeleri gereğince. Ama öte yandan bilinç gerçekten çok başka bir problem. Şimdi bunu şöyle düşünün. Burada mutlaka fizik yasalarının bilincin ne olduğunu anlamamızda bir dahli olacaktır. Çünkü sonuçta bilinç dediğimiz şey zihnimizde hücrelerin içinde topluca hareket etmeleriyle ya da kolektif davranışlarıyla ortaya çıkan bir şey. Ve bu hücrelerin hepsi de atomlardan, moleküllerden meydana geldiğine göre, bunlar da fizik yasalarına tabi olduklarına göre mutlaka bilincin kökeninde ne olduğunu tam olarak anlamaya çalışırken fiziğin bir katkısı olacak. Ancak öte yandan bu kolektif davranış, hücrelerin bir araya getirerek oluşturdukları şey, adına canlılık dediğimiz şey, her yerde de ortaya çıkmıyor. Hücrenin içindeki bu canlılık buna ne gibi bir katkıda bulunuyor? Bu aslında sadece bu açıdan bakıldığında bilincin ne olduğu, fiziğin cevap verebileceği bir şey değil. Fizikle birlikte biyolojinin de cevap verebileceği bir şey. Problemi çok fiziğe indirgediğiniz zaman insan zihni bir bilgisayar mıdır da diyebilirsiniz. Ama bu kadar kolay olduğunu cevabını düşünmüyorum. Gene kişisel olarak tabii bu düşüncem, ama bilincin ne olduğu en azından fizik açısından şu anda bildiğimiz, cevabının ne olduğunu bildiğimiz, nasıl bir mekanizması olduğunu bildiğimiz bir şey değil.
1: Günlük hayatta her şey nettir. Bir şey ya vardır ya da yoktur ama atom altı dünyaya indiğimizde kurallar değişir. Kuantum fiziğine göre çok küçük parçacıklar biz onları ölçene kadar tek bir durumda değil, birden fazla ihtimal halinde bulunabiliyor. Yani doğa sandığımız kadar kesin işlemiyor olabilir. İşte en şaşırtıcı nokta da tam burada başlıyor. Bir parçacığı gözlemlediğimizde olasılıklar tek bir sonuca dönüşüyor. Peki bu ne demek? Yani gerçeklik biz bakmadan önce de net biçimde içimde var mı, yoksa gözlem yapmak sonucu gerçekten etkiliyor mu? İşte

0: İşte bu soru modern fiziğin en büyük gizemlerinden biri. Çünkü kuantum dünyası bize şunu düşündürüyor. Belki de evren gördüğümüz kadar kesin değil ve belki de gerçeklik sandığımızdan çok daha gizemli bir yapıya sahip.
1: Gözlem kuantum mekaniğinde şu anlamda önemli. Mesela şu anda etrafımızda baktığımız şeyleri görmemizi sağlayan mekanizma, bunun üzerine düşen güneş ışığının gözümüze gelmesi. Ancak bu gördüğümüz cisimlerin üzerine düşen güneş ışığı o cisimlerin hareketinde bir değişiklik yapmıyor. Yani önünüzden bir araba geçerken o arabayı görüyorsunuz ama o arabanın üzerine düşen güneş ışığı o arabanın yörüngesini değiştirmiyor. Fakat atomik dünyada böyle değil. Siz bir elektronu gözlemlemeye kalktığınız zaman, işte elektron mikroskobu diyelim bununla. Bunun üzerine ışığı düşürdüğünüz zaman o elektronun, çünkü ışıkla birlikte etkilenebilecek düzeyde çok küçük bir obje olduğu için mutlaka yörüngesi ya da durumu etkileniyor. Dolayısıyla kuantum mekaniğinde gözlem, eğer biz o gözlem meselesini klasik dünyada etrafımızda algılarımızla gördüğümüz şey gibi düşünmeye çalışırsak, gözlemle düşünmeye çalışırsak, bu yanıltıcı, hatta biraz rahatsız edici. Yani biz gözlem yapmadan ne olduğunu bilmiyor muyuz diyebiliriz. Hayır, o sistemin kendi içinde bir dinamiği var. Orada sürekli bir şeyler gerçekleşiyor. Biz büyük resmin ne olduğunu da biliyoruz ama belli koşullarda gözlem yaptığımızda, hatta daha da belki rahatsız edici nokta, yaptığımız gözlemin sonucunun ne olabileceğine dair olasılıkları söyleyebiliyoruz kuantum mekaniksel dünyada. Bu doğanın bize koyduğu bir sınır mıdır? Yani biz ne yaparsak yapalım, nasıl bir teori oluşturursak oluşturalım, bunu hiçbir zaman bilemez miyiz? Yoksa bu şu anda bizim henüz bildiklerimizin burada tam olarak ne olduğunu açıklamamıza yetmediği gibi mi düşünülmeli? İzleyicilerimize bırakıyorum buradaki soruyu. Ben ikinci tarafındayım bu işin. Yani bilmememizin bizim henüz tam olarak uygun bir teori çerçeve oluşturamamış olmamızdan kaynaklandığını düşünüyorum.
0: Hayatımızda evreni 3 boyutlu algılıyoruz. Genişlik, yükseklik, derinlik. Ama fizik gerçekliğin bundan çok daha fazlası olabileceğini öne sürüyor. Bazı teorilere göre evren yalnızca gördüğümüz boyutlardan ibaret değil. Yani algımızın ötesinde gizlenmiş, bükülmüş ek boyutlar var olabilir. Mesela sicim teorisi gibi modeller evrenin sandığımızdan çok daha karmaşık bir yapıya sahip olabileceğini söylüyor. Peki bu ne anlama geliyor? Yani göremediğimiz ama fiziksel olarak var olan başka yapılar, başka kuvvetler, hatta başka gerçeklik katmanları mümkün mü? Eğer doğruysa belki de biz gerçekliğin yalnızca sınırlı bir kesetini deneyimliyoruz. O zaman asıl soru şu, görmediğimiz boyutlar varsa evren hakkında gerçekten ne kadarını biliyoruz?
2: Evren, en azından gözlemlediğimiz evren şu an 4 boyutlu, 3 boyut uzay, 1 boyut da zaman. Tabii ki bunun ötesinde boyutlar olabilir mi? Spekülatif teoriler var. Mesela sicim teori bunlardan bir tanesi. Başkaları da var. 10 boyutlu, 11 boyutlu teoriler var. Bunlarla ilgili hiçbir şekilde daha gözlem yapmış değiliz. Olabilir mi? Olabilir tabii ki. Ama fizik biliyorsunuz sadece matematiksel bir şey değil. Spekülasyon değil. Bir öngörüsü olması lazım. Ortada bir gözlemlenebilir bir durum olması lazım. Olabilir. Farklı boyutlar olabilir ama şu an böyle bir durum yok. Ancak evrenin ilk başlarında bu başka boyutlar işte 4 boyuta çökmüş olabilir. Bu tarz teoriler var ama dediğim gibi bunlar benim spekülatif diyebileceğim teoriler sınıfında.
1: Evrenin yüksek boyutlu olması meselesi özellikle temel fizik, yüksek enerji fiziği açısından bakıldığında doğada bildiğimiz 4 temel kuvvetin birleştirilmesiyle ilgili bir şey ve buna sebep olan sicim kuramı ya da buna benzer kuramlar var ve bunlar da evren 10 ya da 11 boyutlu olarak formüle ediliyor. Buradaki boyut sayısı bir tür o sistemin kendi içindeki matematiksel tutarlılığı nedeniyle gereken bir şey. Yani siz elinizde ben şimdi bir 5 boyutlu model yazayım, 6 boyutlu model yazayım diye aslında başlamıyorsunuz. Size bunu oradaki matematiksel tutarlılık koşulları söylüyor. Birincisi bu. İkincisi, biz bunların neden farkında değiliz? Çok bilindik bir örnektir bu konuda. Mesela çok uzaktan bir bahçe hortumuna baktığınızda ip gibi bir şey görürsünüz. Hiç bunun kesiti ya da buna benzer şeyler hakkında bilgi olmazsınız. Ama yaklaştığınız zaman, mesafeyi azalttığınız zaman bunun bir silindir şeklinde nesne olduğunu görebilirsiniz. Bu ekstra boyutlarla ilgili durumda aslında biraz buna benziyor. Bunların çok küçük boyutlar olduğunu düşünüyoruz. Çok küçüğü görebilmek fizikte ancak çok yüksek enerji seviyelerine gidebilmekle mümkün. Yani o enerji seviyesinde deney yaptığınızda ancak oradaki şeyleri görürsünüz. Neden biz atomun yapısını mesela 1900'lü yıllarda anladık? 1900'lerin başında hala atomun varlığı Avrupa'da bilimin ilerlediği ülkelerde bile tartışılıyordu. Henüz somut olarak bu gözlemlenmiş, ispat edilebilmiş bir bilgi olmadığı için. Ama ne zaman ki deneyler daha teknolojik olarak ilerleyip daha küçük mesafeleri görmeye başladık, bu etkiler o zaman gözlemlenmeye başladı. Şu anda CERN'de de bu gizli ya da ekstra boyutlar diyelim. Biz aslında daha çok ekstra boyut demeyi tercih ediyoruz. Gizlilikleri bunların küçük oldukları için oluyor. Buralarda yapılan deneylerde böyle bizim normal günlük hayattaki algımızın dışındaki, 3 boyutun dışında başka boyutlar var mıdır? Bunlar test ediliyorlar deneysel, gözlemsel olarak. Bunların varlarsa eğer bir takım işaretleri var. Ama gözlemlenmemiş olmaları henüz bize şunu söylemiyor, yokturlar demiyor. Bu atomik boyuttaki yapılan gözlemlerin önemli bir özelliği, siz yüksek enerjilere gidip daha küçük mesafeleri gördükçe aslında bir şeyi nerede görebileceğinize ya da henüz nerede göremediğinize dair bir takım sınırlar koyuyorsunuz. Bizim şu anda anladığımız şey, CERN'de yapılan deneyler ya da bu tür parçacık hızlandırıcı merkezlerinde yapılan deneylerde ulaşılan enerji seviyeleri henüz varsa bile bize bir ekstra boyut olduğunu göstermedi.
3: Üç boyuttan fazlası varsa ama biz göremiyorsak, sizce şu an fark etmediğimiz başka gerçeklikler olabilir mi? Mesela başka boyutlarda başka sizden birileri yaşıyorsa ya da siz yaşıyorsanız, tanışmak ister miydiniz?
4: Yani öncelikle zaten benim bildiğim kareyle üç boyuttan fazlası var. Hani dördüncü uzay zaman yapısı mevcut. Biz sadece bunu dışarıdan algılayamıyoruz. Dışarıdan algılayamıyoruz. Hani şey gibi ikinci, birinci boyutlar gibi dışarıdan gözlemleyemiyoruz. Ama içinde yaşadığımız için tam olarak onu da yani fiziksel bir şekilde algılayamıyoruz.
5: Tanışmak isterim ve bence olabileceğini düşünüyorum. Yani fizik yasaları daha üç boyutlu ortamda tanımlandırılmış şeyler olduğu için daha keşfedemediğimiz boyutlar ve onların orada da olan canlılar olabileceğini düşünüyorum, evet.
6: Kesinlikle isterdim. Olduğuna da inanıyorum. Çok ihtimal var evrende.
7: İşte mesela 3 boyut, insanoğlu 3 boyuta alıştığı için 3 boyuttan fazlasını düşünemiyoruz, öngöremiyoruz ama görmeyi ve tanışmayı çok isterdim.
8: Günümüz dünyasında da bence içsel olarak farklı boyutlarda kendimizi görebiliyoruz biz. Uyuduğumuzda, uyandığımızda, farklı modlara girdiğimizde kendimizi böyle kapatıp o an başka dünyada da bulunabiliyoruz. O yüzden ben gerçekten başka bir dünyada yaşıyorsam, eğer başka bir paralel evrende varsam da onunla tanışmak isterdim diye düşünüyorum.
0: Fizik evrenin nasıl çalıştığını anlamaya çalışıyor. Ama bazı noktalar var ki orada bildiğimiz kurallar zorlanmaya başlıyor. Örneğin mutlak sıfır. Yani maddenin ulaşabileceği en düşük sıcaklık sınırı ya da antimadde. Normal maddeye karşıt özellikler taşıyan son derece gizemli bir yapı. Tabii bir de enerji koşulları var. Yani doğanın en uç sınırları. Peki bunlar neden önemli? Çünkü bilim insanları evrenin en büyük sırlarının bu sınır bölgelerde saklı olabileceğini düşünüyor. Kuantum devrimleri, yeni enerji sistemleri, hatta gerçekliğe dair daha derin modeller. Mesela madde en uç koşullarda nasıl davranır? Enerji nerede kurallar üretir? Fizik yasaları aşırı koşullarda gerçekten değişebilir mi? Aslında bilim insanlarının cevabını aradığı bu sorular yalnızca teorik değil. Çünkü fiziğin sınırlarını zorlamak yalnızca yeni makineler değil, evrene dair de tamamen yeni bir anlayış yaratacak.
1: Mutlak sıfır, termodinamiğin üçüncü yasası yüzünden zaten küçük atomik sistemlerde ulaşılabilir bir nokta olmadığını düşündüğümüz bir yer. Ama Sıfıra ne kadar yaklaşırsanız bizim madde

0: Normal koşullarda görmediğimiz bazı özelliklerini, ki bu mesela işte süper akışkanlık gibi olabilir, süper iletkenlik gibi şeyler olabilir. Bunlar teknolojik olarak bazı yerlerde geliştirilebiliyor. Ama burada henüz mutlak sıfıra ulaşabilmiş olmak gibi bir şey söz konusu değil. Bunun dediğim gibi yasalarla, en azından şu anda gözlemlediğimiz kadarıyla yasalarla da mümkün olmadığını düşünüyoruz. Karşıt parçacıklar ya da anti parçacıklar, onlar 50'li 60'lı yıllardan beri zaten gözlemlenen şeyler aslında. Fakat oradaki durum şu: herhangi bir anti parçacığı, mesela elektronun anti parçacığı pozitron. Pozitronu CERN'deki deneylerde oluşturabiliyorsunuz. Ama çok kısa sürede bu etrafında hep bir maddesel dünya olduğu için o maddesel dünyanın içindeki elektronlarla bir araya gelip işte biz ışık diyelim ona, ışık olarak ortaya çıkıyor. Yani bir tür enerji ortaya saçıyor. Bunların neden antimadde ile ilgili soru, neden bizim madde ağırlıklı bir evrende yaşıyoruz da antimadde ağırlıklı bir evrende yaşamıyoruz? Bu ilginç. Hala cevabını bilmediğimiz sorulardan bir tanesi. Yani evrenin acaba erken aşamalarında, ilk oluştuğu dönemlerde diyelim, ne tür bir fiziksel süreç maddenin daha baskın olmasına sebep olmuştur? Bunu bilmiyoruz. Bunun cevabını bilmiyoruz. Ama antimadde ile ilgili deney, gözlem, bunların özellikleri gibi şeyler geldiğimiz noktada iyi bildiğimizi düşündüğümüz şeylerden bir tanesi. Enerjinin sınırları meselesi, enerji ilginç bir konu. Gerçekten çok ilginç bir konu. Hem bu temel fizik açısından baktığımızda gözlemlerle ilgili şeyler için, ama teknolojik açıdan da özellikle şu anda bulunduğumuz dünyada kaynaklar bu kadar hızlı tüketilirken ya da kirletilirken, enerjinin nasıl kullanışlı, tekrar geri dönüştürülebilir bir şekilde elde edileceği meselesi hakikaten önemli bir problem. Bu burada biraz konu fiziğin dışında teknoloji uygulamasına ve aslında interdisipliner bir alan olarak meteoroloji de bu işin içine girebilir, atmosfer olayları da girebilir. Pek çok alanı içerecek bir şeye karşılık geliyor. Ama bizim için en azından enerjinin fiziksel açıdan söyleyebileceğimiz şey, kaybı mümkün değil. Öte yandan gene fiziksel açıdan %100 verimli bir makine yapamazsınız. Bu da termodinamiğin ikinci yasasıyla çeliştiği için. Dolayısıyla biz enerjiyi ne kadar verimli kullanabiliyorsak, %100 verime ulaşamasak da, sonra da o kayıp miktarı ne kadar azaltıp tekrar geri kullanabiliyorsak, bu çok önemli bir şey olacak. Ama iş burada biraz fizikten çıkıp teknoloji tarafına geçiyor.
1: Bilimsizce her şeyi çözebilir mi, yoksa bazı sırlar hep bilinmez mi kalacak?
2: Ya bence mutlaka bilemediğimiz şeyler olacak. Bilim her şeyi çözebilir mi? Bilim bence pek çok şeyi çözebilir. Her şeyi çözebilir mi? Onu da göreceğiz.
3: Bilim belki her şeyi çözebilir, ama bilim tek başına yeterli midir diye sormak lazım bence birazcık da. Biz insanlar olarak her şeyimizi bilime bağlayabiliriz, evet, ama duygularımızı bağlamadığımız noktada bir anlam ifade eder mi bizim için bu gerçeklik? Birazcık da onu sormak lazım.
4: Yaşadığımız dünya gerçekten mutlak fiziksel bir evren mi, yoksa tüm gerçeklik çok daha büyük bir sistemin işleyen yapısı üzerinde mi inşa edildi? Modern fizik ve bilgi teorisi evrenin temelinde bilgiye dayalı düzenlerin bulunabileceğini tartışıyor. Mesela kuantum bilgi, hesaplanabilirlik, dijital fizik gibi. İşte bu tartışmalar bir zamanlar yalnızca bilim kurgu gibi görünen bir soruyu da bilimsel zemine taşımış oldu. Evren bir simülasyon olabilir mi? Örneğin bazı teorisyenler gerçekliğin işleyiş biçimindeki matematiksel hassasiyetlerin bu ihtimali tamamen dışlamadığını savunuyor. Peki bu ne anlama gelir? Gördüğümüz her şey, mesela madde, zaman, bilinç vesaire, hepsi daha büyük bir bilgi sisteminin parçası olabilir mi? Belki de asıl soru şu: gerçeklik yalnızca yaşadığımız şey mi?
5: Ya bunu biraz ayırmak lazım sanki. Simülasyon teorisi dedikleri, acaba biz bir işte daha üst bir uygarlığın tasarladığı bir simülasyonun içinde mi yaşıyoruz? Bunu bilmemizin imkanı yok. Bunun fiziksel bir şeyi de yok, temeli de yok. Yani olsa da zaten bilemeyeceğimiz için bizim çok şey alanımıza girmiyor, ilgi alanımıza girmiyor açıkçası. Ama bilgi ve fizikle ilgili o söylediğimiz şeyler, özellikle son belki bir 10 yıldır işte kuantum bilgi teorisi vesaire, bunlar kara delikle ilgili ilişkileri, bu tarz şeylerde

0: önemli olmaya başladı. Ama buradaki bilgi şey tabii, mesela evrendeki işte bu kuantum durumlarının sayısının bilgisi, kaç farklı durum olabilir, işte entropi diyoruz vesaire. Yani dolayısıyla bu tarz şeyler daha ciddi, hatta uzay zamanın kökeninde acaba işte bu tarz şeyler olabilir mi gibi. Yani ne demek istiyorum? Normal işte sıcaklık dediğimiz şey nedir? Etrafta gördüğümüz bir sıcaklık hissediyoruz. Ama onun temelinde ne var? Parçacıklar var. Belli hızlarda giden parçacıklar ve bunların aslında enerjilerinin ortaya çıkışı. Temel değil, bir şey aşağıda daha temel nicelikler var. Bunun gibi uzay zamanın temelinde de acaba bu tarz kuantum ilişkileri olabilir mi gibi şu an son 10 yıldır üstüne çalışılan konular var. Dolayısıyla ikisi biraz ayrı ama ilki son bahsettiğim özellikle daha ciddi üzerinde çalışılan bir konu.
1: Işık hızı, yer çekimi, elektronların yükü, evren son derece hassas fiziksel sabitlerle çalışıyor. Peki ya bu değerler biraz farklı olsaydı? Yer çekimi biraz daha güçlü, atomlar biraz daha dengesiz, kozmik genişleme biraz farklı olsaydı? Bu durumda yıldızlar oluşur muydu? Yaşam başlayabilir miydi? Kimya mümkün olur muydu? Ne demek istiyorum? Modern fizik, evrenin varoluşunun şaşırtıcı derecede hassas dengelere bağlı olabileceğini gösteriyor. Bu yüzden soru yalnızca bilimsel değil, varoluşsal. Yani doğa yasaları gerçekten mutlak mı? Yoksa biz yaşamı mümkün kılan çok özel bir fiziksel ayarın içinde mi var olduk? Belki de evrenin en büyük gizemlerinden biri şu: biz kuralları sabit bir evrende yaşayan bilinçli varlıklar mıyız? Yoksa tam da bu kurallar böyle olduğu için mi buradayız?
2: Şimdi fizik sabitleri meselesinin, aslında fizik sabitlerinin temelde bunlar Newton'un kütle çekim sabiti, ışık hızı ve Planck sabiti dediğimiz, bunların her birisi aslında bir fiziksel sistemin hangi tür fizik yasalarıyla ele alınabileceğini bize işaret eden bir takım sabitler. Şimdi evrenin yaşı şu anda bildiğimiz kadarıyla yaklaşık 14 milyar yıllık süreçte bu sabitlerin değişmiş olabilme ihtimaline karşı yapılabilen gözlemler var. Bunlar bize şunu söylemiyorlar. Yani mesela ışık hızı geçmişte şimdikinin yarısı kadardı. Bu kadar radikal bir değişiklik yok. Ama bu sabitlerin değerlerinde küçük de olsa farklılıklar olabileceği gözlemsel olarak bunlara sınırlar konulabiliyor. Bu sınırlar ileride daha da küçültülebilir tabii ki. Ama buradaki durum şu aslında. Bu ince ayar argümanı denilen bir şeyle ilgili. Yani bu fizik sabitleri şu anda bizim ölçtüğümüz değerlerde olmasaydı, yani mesela ne bileyim elektronun yükü bugün bizim ölçtüğümüz değerde olmasaydı, acaba şu anki gibi bir canlılık, madde yapısı vesaire, etrafımızda gördüğümüz evren gibi bir evren var olabilir miydi? Muhtemelen olmazdı bir kere. Ama öte yandan canlılık çok ilginç bir şey. Yani bizimki gibi bir canlılığın olmayacağını söylemek, evrenin herhangi bir yerinde başka tür bir canlılığa dair yapının oluşamayacağını söylemiyor. Gene bana kalırsa bu noktada. Dolayısıyla bizim yaşadığımız evren için, şu anda gördüğümüz, gözlemlediğimiz evren için bu fizik sabitlerinin değerleri gerçekten bir tür özel değere karşılık geliyor. Mesela Newton'un kütle çekim sabiti dediğimiz şey daha büyük olsaydı yıldızlar çok daha kolay bir şekilde oluşup yok olabilirlerdi. Daha küçük olsaydı yıldızların sayısı bir evrende, bir galakside yaklaşık 10 üzeri 11 tane yıldız var. Böyle bir durumda 10 üzeri 11'den daha az sayıda olabilirlerdi. Yani yıldız oluşumu da az olabilirdi. Peki yıldızların az oluşmuş olması bizimki gibi bir dünyanın, atmosferin, canlılığın oluşmasına mani olur muydu? Bunun aksi bir durum olsaydı olabilirdi. Ama başka tür bir yaşam da ortaya çıkabilirdi. Yani bizimki gibi karbon ağırlıklı değil de başka tür bir madde, element ağırlıklı yaşam da ortaya çıkabilirdi. Dolayısıyla bunu tam olarak söyleyebilmek mümkün değil. Ancak fizik sabitlerinin değerlerinin sabit olması meselesi önemli. Bu zaten şu anda bilimsel olarak da çalışılan, hatta üzerine sınırlar koymaya çalışılan şeylerden bir tanesi.
1: Müzik Fizik insanlığın evreni anlama yolculuğundaki en güçlü araçlarından biri. Atomların içine indi, zamanın akışını sorguladı, uzayın derinliklerini ölçtü ve doğanın görünmeyen kurallarını ortaya çıkardı. Ama her büyük keşif bize yalnızca cevaplar vermedi. Daha büyük gizemler de yarattı. Çünkü evreni daha iyi anladıkça onun sandığımızdan çok daha karmaşık olabileceğini fark ediyoruz. Kuantum dünyasının tuhaflığı, karanlık madde, bilincin gizemi, gizli boyut ihtimalleri. Peki ne dersiniz? Gerçekten bir gün her şeyin cevabını bulabilir miyiz? Mesela her şeyin teorisi mümkün olabilir mi?
2: Gerçekliğin sonuna ulaşabileceğimizi zannetmiyorum. Ama tabii ki gelişen teknoloji, gördüğümüz şeyler, deneyler, daha yüksek teknolojiyle, enerjiyle yapabildiğimiz deneyler bize şu ana kadar görmediğimiz bir takım olgular hakkında da fikir veriyor. Bu olguları açıklamaya çalıştıkça da hem bilgi düzeyimizi hem de elimizdeki kuramları genişletmeye çalışıyoruz. Güzel bir örnek olarak bence mesela Higgs parçacığı 1960'lı yıllarda şu anda çok iyi bildiğimiz elektrozayıf etkileşmeyi açıklamak için önerilen parçacıklardan bir tanesiydi. Ama bu parçacığın gözlemlenmesi CERN'de 2012'de mümkün oldu. Yani ifade edildiği teorik olarak var olduğu düşünülen bir parçacık her şeyi de gayet güzel yerli yerinde açıklıyordu. İlk önerildiği tarihten yaklaşık 60 yıl sonra gözlemlenebildi. Şimdi bugün bazı böyle beklentilerimiz var. İşte evrenin şu anda çok büyük bir kısmını oluşturduğunu düşündüğümüz karanlık madde ve karanlık enerji denilen unsurlar. Bunlar gerçekten var mı? Varsa içeriği nedir bunların? Bizim bildiğimiz madde enerji türüyle ne gibi bir ilişkisi var? Nasıl bir dönüşüme tabi oluyor? Bunları bilmiyoruz. Var olup olmadıklarına dair de elimizdeki teoriler çerçevesinde bir takım önerilerde bulunuyoruz. İşte genel relativite, Einstein'ın teorisi bize diyor ki evrene baktığında gördüğün şeyleri açıklamak için şunu itiraf etmek zorundasın. Evrenin %95'i karanlık madde ve karanlık enerjiden. Yani benim ne olduğunu bilmediğim bir şeyden oluşuyor demek zorundasın. Bunların zaman içinde daha iyi gözlemlerle, daha hassas, detaylı gözlemlerle anlaşılabileceğini düşünüyoruz. Ama bilimsel oyun, bu tabiri kullanmayı da seviyorum. Bilimsel oyun kuralı böyle. Siz her bir gözlemde yeni bir şey gördüğünüzde aslında sınırı biraz daha öte itiyorsunuz. Yani yeni göreceğiniz, yeni açıklamanız gereken şeyler oluyor. Ama gerçeklik algımız değişir mi? Bu değişebilir. Özel relativite mesela bize bunu zamanla ilgili olarak çok iyi bir şekilde gösterdi. Newton'un formüle ettiği mekanik yasaları zamanı mutlak, yani bütün gözlemcilerin saati aynı şeyi gösterir diyordu. Ama bugün geldiğimiz noktada artık cep telefonlarımızdaki GPS'ler ya da buna benzer şeylerle bile biliyoruz ki zaman her gözlemci için aynı ölçülmüyor. Yukarıdan bize yer ya da konum bilgisi gönderen uydular bu zaman farklılıklarını, bulundukları yerdeki zaman farklılıklarını kullanmak zorundalar. Zamanın herkes için aynı akmadığını kabul etmek, bunu hani bazen canımız sıkıldığında zaman zor geçti gibi düşünürüz. Çok hoşumuza giden bir şey yaparken çabuk geçti gibi düşünürüz ama bu öyle değil. Gerçekten saatinizin ölçtüğü zamanın farklılaşması anlamında bir şey. Dolayısıyla yeni öğrendiğimiz, bulduğumuz şeylerin de gerçeklik algımıza mutlaka bir etkisi olacağını düşünüyorum.
0: Yani bilim gözlemlenebilir olan olayların hepsini açıklama iddiasıyla ortaya çıkıyor. Dolayısıyla prensipte evet. Ama bilim tarihine baktığınızda hiçbir, yani her teori ben zaten açıkladım diyor. Ama görüyoruz ki o açıklamalarda eksiklikler oluyor. Sonra bir şeyleri anlamadığımızı görüyoruz. Sonra biraz daha yeni bir teori ortaya çıkıyor. Dolayısıyla yani iki farklı argüman öne sürülebilir. Yani bu sürekli devam edecek ve hiçbir zaman tam son teoriye ulaşamayacağız diyebilirsiniz. Veya yani son teoriyi, her şeyi açıklayan teoriye ulaştık da diyebilirsiniz. Ama onu bulsanız bile, ya örneğin şu meşhur bir aralar dizisi de olmuştu hatırlarsınız. İşte üç cisim problemi. Mesela biz üç tane cismin hareketini analitik olarak, yani tamamen şimdiden çözüp sonsuza kadar bütün hareketin nasıl devam edeceğini anlatma imkanımız yok. Yani imkanımız yok da derken bunu analitik olarak çözemeyeceğimizi ispatladık. Dolayısıyla son teoriyi bulsak da bilim bütün her şeyin her anki hareketini açıklaması imkansız. Analitik olarak imkansız.
1: Fizik fizik bir zamanlar düşen bir elmayı açıklıyordu. Bugün ise gerçekliğin kendisini sorguluyor. Mesela madde dediğimiz şeyin büyük ölçüde boşluk olduğunu, zamanın mutlak

olmadığını, kuantum dünyasında gerçekliğin kesin değil, olasılıkla işlediğini fark etti. Artık biliyoruz ki dokunduğumuz dünya göründüğü kadar basit.

dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta dünya ünlü piyanist Fuluyhan Uğurlu kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

Sivas'ın uzak bir köşesinde, zamanın sessizliğinde yükselen Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, 13. yüzyılın Selçuklu sanatını taşlarla ölümsüzleştirir. 1228 yılında Mengücek Beyliği tarafından inşa edilen bu muazzam yapı, hem ibadet hem de şifa mekanı olarak tarih boyunca insanlara kucak açtı. Taş duvarları, ustaların sabrını ve ince zevkini yansıtıyor. Her motif, her kemer bir hikaye anlatıyor. Caminin ve Darüşşifa'nın girişindeki taş işçiliği, adeta doğadan alınmış bir şiir gibi karmaşık fakat zariftir. Geometrik desenler, bitki motifleri ve hayvan figürleri bir araya gelerek gözleri büyüler. Büyük taş kapılar, göğe uzanan eller misali, ziyaretçiyi kutsal bir yolculuğa davet eder. İç mekanda kubbeler ve kemerler, mekana dingin bir ahenk verir, avluda sessizce akan su ise geçmişin fısıldayan sesi gibidir. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası yalnızca bir mimari şaheser değil, aynı zamanda insan ruhunun hem bilgeliğe hem de merhamete açılan kapısı. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan bu yapı, taşların dilinde anlatılan bir destan. Tarih, sanat ve inanç burada iç içe. Her adımda insanı geçmişi

0: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: Ziraat Bankası sunar.
2: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
1: Ziraat Bankası sundu.

0: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

24 ekranlarına hoş geldiniz. İyi pazarlar. Moderatör hafta sonuyla karşınızdayız. Kurban Bayramı'nı geride bıraktık. Bayram tatilinin de artık son günündeyiz. Yarın itibarıyla mesai başlayacak. Bu arada artık 31 Mayıs'ta bir tarihler. Yarın itibarıyla 1 Haziran yeni bir ay, yeni bir mevsim. Yaza da giriş yapacağız. Tabii bugün dönüş çilesi çekenler de var. Tatilin son gününde yollarda olanlar var. Onların çilesine de bakacağız. Bültenimiz içerisinde yoğun, dolu dolu bir haber maratonuyla 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Hemen başlayalım. Bayramda en çok maalesef sizlerle paylaştığımız ama üzülerek ekranlara taşıdığımız haberler trafik kazaları oluyor. Yine Denizli'de böyle bir kaza meydana geldi. Sarayköy ilçesinde bir yolcu otobüsü kontrolü kaybetti, bariyerlere çarptı. Ardından da yanmaya başladı ve maalesef feci kazada bir bebek 8 kişi hayatını kaybederken 33 de yaralı var. Kaza Denizli-Aydın otoyolunda meydana geldi. Yolcu otobüsü bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle de otobüs bir anda alev topuna döndü. İhbar sonrası bölgeye 112 acil sağlık, AFAD, UMKE, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak bir bebek 8 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. 33 kişi de bu kazada yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. İzmir-Antalya seferini yaptığı belirtilen otobüste toplam 38 yolcu ile birlikte

0: birlikte 3'te görevli bulunuyordu. Cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Ekipler bölgedeki çalışmalarını tamamladılar. Tabii kaza nedeniyle yaklaşık 4 saat boyunca deniz yönünde yol trafiğe kapanmıştı. Otobüsün kaldırılmasıyla birlikte trafik akışı yeniden normale döndü. Cumhuriyet Halk Partisi'nde dün bayramlaşma düellosu vardı. Yaklaşık 7 kilometre mesafede bir anda genel merkezde Kemal Kılıçdaroğlu Güven Park'ta Özgür Özel mesajlarını verdi ama açıkçası merak edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne söyleyeceğiydi? 2,5 yıl sonra genel merkeze yeniden genel başkan sıfatıyla gitti. Çiçeklerle karşılandı. Konuşmasında da önemli noktalara değindi. O arınma vurgusu yine ön plana çıktı. Bununla birlikte baktığımız zaman hesap soracağım çıkışı dikkat çekiciydi. En kısa sürede yeni ve temiz bir kurultay yapacağını söyledi ama belki de en çok konuşulan konu FETÖ meselesiydi. FETÖ itiraflarıyla özür diledi ve yine partide arınma sözü verdi.
1: Bu hesaplaşma kişisel değil, ahlakidir. Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur.
2: 2,5 yıl sonra yeniden koltuğuna oturdu. CHP Genel Merkezi'nde kürsüye çıkan Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasına sert mesajlarla başladı. Partide yaşanan sürecin sadece bir kurultay tartışması olmadığını söyledi, hesap soracağım dedi.
1: Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız. Ve o sandıktan kim çıkarsa partinin meşru hukuki lideri olacaktır.
2: Mutlak butlan sonrası genel merkeze CHP genel başkanı olarak dönen Kemal Kılıçdaroğlu partililerle bayramlaştı. Vereceği mesajlar merak konusuydu. Kürsüye çıktı ve kalabalığa hitap etti. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasındaki en dikkat çeken mesajlardan biri FETÖ itirafıydı. Özür diledi.
1: Tarihi önünde açıkça helal etsin. Benim bu millete, bu aziz millete, bu cefakar örgüte bir özür borcum var. Bu milletin kurtuluşu, adaleti ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sisice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.
2: Sonra da sözü partideki rüşvet ve yolsuzluklara getirdi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu arınma sözü verdi.
1: Dostlarım, kardeşlerim, evlatlarım, arınacağız. Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız. Önce Cumhuriyet Halk Partisi, sonra Türkiye arınacak.
0: Dün yaşananlar dikkat çekiciydi. Kemal Kılıçdaroğlu az önce de izlediniz, kürsüye çıktı. Hesap soracağım dedi. O konuşurken aynı dakikalarda yaklaşık 7 kilometre ötede Özgür Özel Güven Park'ta yine sert mesajlar verdi. Tabii dikkat çeken nokta Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan ayrışma oldu.
3: İki ayrı kürsü, iki ayrı mesaj. Bir yanda Kemal Kılıçdaroğlu, diğer yanda Özgür Özel. CHP'de aynı saatlerde düzenlenen iki ayrı bayramlaşma programı partideki ayrışmayı bir kez daha gözler önüne serdi.
1: Şimdi bana soruyorlar, ne yapacaksın? Benim ne yapacağım bellidir. Ben hesap soracağım, hesap. Herkes bunu bilsin.
3: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde sabahın erken saatlerinden itibaren hareketlilik hakimdi. Parti bahçesi bayraklarla donatıldı. Halaylar çekildi. 2,5 yıl sonra yeniden genel merkeze gelen Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlık makamına çıktı ve masasında ilk fotoğrafını verdi. Kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu, partideki rüşvet ve yolsuzluk iddialarına dikkati çekti. Arınma ve hesaplaşma mesajları verdi. Peki CHP'liler bu çıkışları nasıl değerlendirdi?
4: Kemal Bey'in söylediği her kelime, her cümle bizim için emirdir. Bu parti arınacak.
5: Çok temizlik yapılması gerek. Çok dolaplar deniyor.
6: Genel başkanımızsa mutlak butlandan başka hiçbir yolu çare bırakmadılar. Hırsızların, yolsuzların, ahlaksızların partisi olmayacak.
3: Öte yandan CHP'nin iki ayrı bayramlaşması kamuoyu tarafından yakından takip edilirken en dikkat çeken isimlerden biri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu. Yavaş, CHP Genel Merkez'deki bayramlaşma yerine il başkanlığındaki bayramlaşmaya katılmayı tercih etti. Özgür Özel'e açık destek verdi. Kılıçdaroğlu bir yandan arınma ve hesaplaşma mesajları verirken CHP'de gözler şimdi yeni kurultay takvimine çevrildi. Kılıçdaroğlu'nun tertemiz kurultay vaadinin nasıl hayata geçirileceği ise merak konusu.
0: Dünkü bayramlaşmaların ardından gözler hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel cephesine çevrilmiş durumda. İki ismin yol haritası merak ediliyor ama hemen şunu söyleyelim. Özgür Özel bugün mecliste olacak ki çalışmalarını zaten orada sürdüreceğini açıklamıştı. MYK üyeleriyle bir araya gelecek. Bakalım, dönelim meclise. Ahmet Taner Işıldak bizleri bekliyor. Bugüne dair notları kendisinden öğreneceğiz.
7: Karman Poyrazoğlu, kolaylıklar dilerim. Öncelikle şunu ifade etmek lazım. Artık bir saat sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nden MYK'sı toplanacak. Özgür Özel MYK'yı toplayacak. Meclis çatısı altında toplayacak. Tabii genel merkezde artık görev yapmayacağını söylemişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geçeceğini söylemişti. Hatta takvimlere baktığımızda 21 Mayıs'ta mutlak tutan kararı çıkmıştı. 23 Mayıs'ta kapalı grup toplantısında kendisini grup başkanı seçtirmişti 96 milletvekiliyle. 24'ünde ise bir müdahale gerçekleşmişti ve Özgür Özel o müdahaleden sonra yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelip burada çalışmalarını devam ettireceğini söylemişti. Şimdi 11'de toplantı olacak. Peki Kemal Kılıçdaroğlu tarafı nasıl bir yanıt verecek buna? Bu da merak konusu aslında. En azından CHP kurmaylarına sorduğumuzda bugün için yanıt alamadık ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun da belki bugün genel merkeze gitmesi ve genel merkeze bir hamle yapması bekleniyor. Özellikle Özgür Özel'in 11'deki MYK toplantısına karşılık olarak. Şimdi MYK toplantısıyla alakalı şunu da söylemek lazım. MYK'nın görevlerine baktığımız zaman aslında partinin en üst yönetim organı olarak yer alıyor ama parti meclisinin kararlarını uygulamakla mükellef. Şimdi parti meclisi de henüz toplanmadı. Biliyorsunuz önce bir parti meclisi toplantısı yapacağız demişti Özgür Özel. Kemal Kılıçdaroğlu ise ikinci birimine kadar, özellikle tedbir kararı kalkana kadar parti meclisinin toplanmayacağını ifade etmişti. Şu anki MYK ise parti meclisi toplanmadan hangi kararları alabilecek veya bu kararların hangi derecede etkin ve efektif olacağı tartışılan hususlardan bir tanesi. Ama Özgür Özel tarafı meclisteyken Kemal Kılıçdaroğlu tarafı ise GP Genel Merkezi'nde bir farklı bir adım atma hazırlığında, bunu da biliyoruz. Şimdi aslında dün de çok ilgi çekici şeyler oldu. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşma çok dikkat çekiciydi. Yani arınacağız sözleri, pavyon masalarında sizin emeklerinizi yediler ifadeleri, FETÖ'cüler aramızda sızdı ifadeleri. Aslında eski yönetimin şaibelerine çok ciddi parmaklar bastı Kemal Kılıçdaroğlu. O yüzden de şimdi Yüksek Disiplin Kurulu da burada devreye giriyor. Kahraman Poyrazoğlu, yani Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilebilir eski isimler. Yani Özgür Özel ve beraberindekiler Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilebilir. Şimdi Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildikleri takdirde haklarında ya üyelikleri askıya alınacak ya da ihraç istemiyle bir sevk edilme olacak bu. Bu minvalde de şu anki MYK'nın veyahut Salı günü Özgür Özel'in düzenlemek istediği grup toplantısının bir manası kalacak mı? Bunu yaşayıp göreceğiz. Şimdi Salı günü dedik, meclis grup toplantısı dedik. Şimdi Özgür Özel az önce ifade ettiğim gibi 23 Mayıs'ta kapalı grup toplantısı yaptı GİP Genel Merkezi'nde ve kendini grup başkanı seçtirdi. Bunu biliyoruz. Salı günü grup toplantısını yapacağını ifade etmişti. Kemal Kılıçdaroğlu ise buna net bir şekilde karşı çıkmıştı. Grup toplantısı yapılamaz demişti. İşte Salı günü mecliste işlerin daha da karışacağı bir gün olarak karşımıza çıkacak. Zira Özgür Özel kararlı bir şekilde diyor ki ben grup toplantısını yapacağım. Bütün milletvekilleri de orada olacaklar dedi. 96 milletvekili Özgür Özel'e oy vermişti aslında. Fakat bundan sonra eğer ki Özgür Özel'in Yüksek Disiplin Kurulu'ndan sonra CHP içinde bir meşruiyeti kalmazsa, yani resmi bir sıfatı kalmazsa, bu sefer ona destek veren 96 milletvekili nasıl bir yol izleyecek? Aslında burada biraz da Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'den ziyade milletvekillerinin alacağı tutum burada önemli. Yaklaşık 20 milletvekili şu an Kemal Kılıçdaroğlu'na açıktan destek vermiş durumda. 40 milletvekili ise şu an belirsiz bir konumda duruyor. Geri kalanlar ise Özgür Özel'i desteklediklerini ifade ettiler. Ama dediğimiz gibi yani Yüksek Disiplin Kurulu'na, yani bu ihraç işlemleri, arınma işlemleri başladıktan sonra Özgür Özel ve beraberindekiler sevk edildikleri takdirde nasıl bir meşruiyetleri kalacak? Bu da açıkçası sorulardan bir tanesi. Mecliste dediğimiz gibi saat 11'de MYK toplantısı olacak. Biz de takip edeceğiz o toplantıyı. Nasıl bir karar almayı bekliyorlar veya nasıl bir söylem üretecekler, bunlara bakacağız. Bunları kameraman arkadaşım Kubilay Kutlar ile birlikte takip etmeye devam edeceğiz. Kahraman Poyrazoğlu.
0: Teşekkür ediyoruz. Sıcak gelişmeleri başkentten, meclisten almayı sürdüreceğiz. Şimdi açılışta da bahsetmiştik. Tersine göç devam ediyor. Dün ekranlarınıza taşımıştık. Özellikle Bolu kesiminde çok ciddi bir yoğunluk vardı İstanbul istikametinde. Bugün o yoğunluk daha da artmışa benziyor.

0: benziyor. Mega kent, özellikle İstanbul'a bakın, dönüş çilesi diyebiliriz buna kesinlikle. Çünkü trafik neredeyse artık durma noktasına gelmiş durumda. Bolu, Anadolu Otoyolu burası. Bolu Köroğlu mevkiinden görüntüler ekranlarınıza yansıyor. Tabii 9 gün olunca Kurban Bayramı tatili, birçok kişi mega kenti İstanbul'u terk etti. Kimi ailesinin yanına, memleketine, kimileri de tatil beldelerine gitti. Ve artık o tatil bitiyor. Bugün itibariyle son gündeyiz. Yarın mesai yeniden başlayacak. Dolayısıyla akın akın İstanbul'a dönüş sürüyor. Bolu bu noktada en yoğun nokta olarak göze çarpıyor şu anda. Kolay değil tabii tatilciler için. Güzel geçen bir tatilin ardından yollarda bu trafik çilesini çekmek. Ancak ilerleyen saatlerde yoğunluğun daha da artması bekleniyor. Şu saat itibariyle saatlerimiz işte 10'u çeyrek geçiyor diyelim. Adım adım ilerleyen bir trafik var. Köroğlu mevkiinde, Anadolu Otoyolu burası. İlerleyen saatlerde daha da bu yoğunluğun artması bekleniyor. İstanbul'a doğru tersine göç devam ediyor. Tabii dünya kritik bir süreçten geçerken işte Türkiye'de muhalefet partisinin içinde bulunduğu bu tablo da düşündürüyor açıkçası. Ama diğer taraftan vatandaş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 yıllık o tecrübesine güveniyor. Bakın bu durum anketlere nasıl yansıyor?
1: Coğrafyamızda sınırlar yeniden kanla ve gözyaşıyla çizilmek isteniyor.
2: Dünya Savaşı öncesi şartlarının oluştuğu konjonktürde dört bir tarafımızda yangına dönüşmesi muhtemel kıvılcımlar var. Hürmüz Boğazı merkezindeki riskler ve Rusya-Ukrayna Savaşı ve maksimalist hayallere gaz veren bir İsrail hükümeti. İşte böyle bir döneme Türkiye tecrübeli bir iktidarla giriyor.
1: Gazze'den Sudan'a, Yemen'den Lübnan'a yönümüzü nereye çevirirsek çevirelim, aynı kirli oyunun farklı sahnelerine tanık oluyoruz.
2: Kutlu Fetih'in 573. yılı kutlamalarında Erdoğan'ın dikkat çektiği bu jeopolitik gerilimde seçmen istikrara daha da sıkı tutunuyor. Bu durum Etik Analitik'in yaptığı son ankete de yansımış durumda. Katılımcıların %60,6'sı Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderin Cumhurbaşkanı olmasının güven verdiği görüşünde birleşiyor. Bu güven geçtiğimiz yıl %50,9'du. Dünyanın sürüklendiği noktada Türkiye'nin dezavantajı ise CHP içindeki karışıklıklar. Muhalefetin parçalanmış hali, Türkiye'nin uluslararası tehditlere karşı bağışıklık sistemini zorlayabilir. Birbirine bilenmiş iki parçalı CHP, sınır ötesi operasyonlara ve kışkırtmalara açık. Etik Analitik'in kamu yoklamasında buna yönelik bir araştırma da var. CHP'ye yönelik iddiaları partinin sadece bir iç meselesi olarak görenlerin oranı %33,5 seviyesinde kalmış. Rüşvet ve yolsuzluk iddiaları çerçevesinde yaşanan kaos iklimi sadece CHP seçmenini değil tüm Türkiye'yi rahatsız ediyor.
1: 86 yıllık hicranın ardından nasıl Ayasofya'nın kapısına vurulan zincirleri parçaladıysak Kutlu Fetih'ten ilham alarak yeni zaferlere de imza atacağız.
2: Oysa AK Parti cenahında tam tersi yaşanıyor. Seçmenle Erdoğan arasında yeniden bir bahar iklimi sinerjisi oluşmuş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan hedefi bir metaforla koydu. Son yerel seçimlerden sonra oluşan Türkiye atmosferini kapısına zincir vurulmuş Ayasofya'ya benzetti. Aslına rücu ederek yeniden açılışını ise gelecekteki seçim zaferine atıfla kullandı.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Japon basınına bir röportaj verdi. Türkiye ve Japonya arasındaki diyaloğu değerlendirdi. Aynı zamanda bölgesel meseleler de gündemindeydi. Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine ABD Başkanı Donald Trump'ın geleceği şekilde hazırlık yaptıklarını da söyledi.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Japon basınına röportaj verdi. Türkiye'nin Japonya ile ilişkisini değerlendirdi. Bölgesel gelişmeleri ele aldı. Bakan Fidan, Japonya merkezli Nikkei Asya gazetesine değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'de Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine ilişkin soruları cevapladı. Hazırlıkları aktaran Fidan, ABD Başkanı Donald Trump'ın hiçbir görüşmede zirveye katılmayacağını söylemediğini belirtti.
4: Şu ana kadar tüm hazırlıklarımız Başkan Trump'ı ağırlayacak şekilde.

0: şekilde yapılıyor.
1: ABD-İran müzakerelerine ilişkin soruya cevap verdi. Fidan, ABD, İsrail ve İran arasında ateşkes sağlandıktan sonra görüşmelerin Hürmüz Boğazı'na odaklandığını söyledi. Hürmüz Boğazı'nın fiili ablukasının hem ABD hem de İran üzerinde çok fazla baskı oluşturduğunu aktardı.
0: Her iki tarafta olumlu bir sonuca ulaşmak istiyor. Anlaşma her zamankinden daha yakın.
1: Bakan, İsrail'in bölgedeki gerilimi artırdığını bir kez daha dile getirdi. Tel Aviv'in daha fazla toprak istediğini belirtti.
0: İsrail iç siyasetinde ne yazık ki bölgesel emellerini gerçekleştirmek için sürekli olarak siyaset yapabilmek amacıyla bir düşmana ihtiyaç duyuyorlar. Ancak herkes biliyor ki İsrail kendi güvenliğinin peşinde değil, daha fazla toprak peşinde.
1: Fidan, Türkiye'nin önemli bir İHA üreticisi olarak öne çıktığına da işaret etti. Ankara'nın Tokyo'yla savunma sanayi bağlarını derinleştirmeye istekli olduğunu söyledi.
0: Türkiye ve Japonya'nın birbirini tamamlayıcı yetenekleri var ve karşılıklı yarar sağlayacak işbirliği için güçlü bir potansiyel olduğuna inanıyoruz.
1: Türkiye'nin İHA veya drone teknolojilerinin farklı operasyonel ortamlarda kendini kanıtladığına değindi. Ankara'nın Japonya'yla ortak geliştirme ve ortak üretim için değerli fırsatlar sunabileceğini işaret etti.
0: Havacılıkta özellikle insansız hava sistemleri ve insansız hava aracı önleme teknolojileri konusunda Türkiye, işbirliği için güçlü bir temel oluşturabilecek gelişmiş ve sahada test edilmiş yetenekler geliştirmiştir.
2: Tahran ve Washington arasında imzalanması beklenen 60 günlük mutabakat zaptına ilişkin süreç devam ediyor ama sürünceme söz konusu. Şimdi ABD Başkanı Donald Trump'a bakarsak ona göre işler yolunda gidiyor ve anlaşmanın çok yakın olduğunu söylüyor. Ancak ABD Savunma Bakanı Hegseth'ten bir açıklama var, o da savaşa hazırız diyor. Bakan Singapur'da düzenlenen forumda konuştu. İran'a yönelik saldırılara yeniden başlamaya hazır olunduğunu söyledi. Hegseth, gerekirse yeniden başlama kabiliyetimiz fazlasıyla mevcut dedi. Trump'ın sabırlı olduğunu ve İran'ın nükleer silah elde etmemesini sağlamak için güçlü bir anlaşma aradığını vurguladı. Trump, Beyaz Saray'da müzakere sürecine ilişkin nihai kararı değerlendirmek üzere danışmanlarıyla bir araya geleceğini duyurmuştu. ABD Başkanı, İran'ın nükleer silaha asla sahip olmamayı kabul etmesi gerektiğini savundu. Hürmüz'deki deniz ablukasının da kaldırılacağını ve bu nedenle bekleyen gemilerin dönüş sürecine başlayabileceğini ifade etti. Çok daha az önemli olan diğer konularda ise anlaşmaya varıldı dedi. Trump açıklamanın ardından danışmanlarıyla bir araya geldi. Ancak ABD basınında yer alan haberlere göre nihai karar çıkmadı. Beyaz Saray'dan gelen açıklamada ise Trump'ın yalnızca ABD için iyi olan bir anlaşma yapacağı belirtildi. İran basını ise henüz anlaşmaya varılmadığını duyurdu. İran Meclis Başkanı Muhammed Kalibaf müzakere sürecinde anlaşma için sözlü garantilere güvenmediklerini belirtti. Biz tavizleri görüşmelerle değil füzelerle alıyoruz dedi. İran lideri Müçteba Hamaney'in danışmanı Muhsin Rıza ise ABD'nin diplomasiye ihanet ettiğini söyledi. Müzakerelerde aşırı taleplerin çıkmaza soktuğunu belirtti. Öte yandan bölgedeki gerilim yaptırım ve saldırılarla sürüyor. ABD, İran bağlantılı 1 milyar dolarlık kripto varlığa el koyduğunu duyurdu. İran ise Keşm Adası yakınlarında bir düşman hava aracını düşürdüğünü açıkladı. ABD basınında yer alan bir bilgiye göre ise Körfez'deki bir ülke İsrail ve ABD'ye yardım etti. Savaş boyunca ABD ve İsrail ile koordineli şekilde onlarca gizli hava saldırısı düzenledi. Söz konusu ülkenin Birleşik Arap Emirlikleri olduğu belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kasım ayında ara seçimler yapılacak ve İsrail lobisinin tam anlamıyla bu seçimlerin içine girdiği, karıştığı iddia ediliyor. ABD basını grupların, bu İsrail lobisinin partilere rekor düzeyde para aktardığını kaleme aldı.
1: ABD'de seçim kampanyalarına İsrail lobisi karışıyor. Teknoloji ve kripto kampanyalara rekor düzeyde para aktarıyor. Uzmanlar büyük para gücünün artık adayları öne çıkarabileceğini öngörüyor. ABD'de Kasım 2026'da ara seçim yapılacak. Temsilciler Meclisi'nin 435 koltuğunun tamamıyla Senato'nun 100 koltuğundan 35'i yeniden seçilecek. Axios analizine göre yapay zeka şirketleri, kripto para sektörü ve İsrail yanlısı gruplar kongre ön seçimlerine milyonlarca dolar akıtıyor. Temsilciler Meclisi ön seçimlerinde en fazla harcama yapan ilk 12 dış grubun 8'i bu 3 çerçeveyle bağlantılı siyasi gruplardan oluşuyor. Harcamaların başında kripto para destekli gruplar var. Gruplar partilere milyonlarca dolar harcama yapıyor. İsrail lobisi harcamalara dahil oluyor. Yapay zeka cephesinde de benzer bir tablo var. Gruplar ön seçimlerde kendi adaylarını öne çıkarmayı büyük ölçüde başarıyor.
2: Siyonizm bayramları, kutsalları, Müslümanlar için önemli olan günleri daha fazla hedef alıyor. Bu Kurban Bayramı için de endişeliydik, öyle oldu. Gazze ve Batı Şeria'da İsrail'in katliamları katlanarak devam etti. Kurban Bayramı'nı dinlemedi İsrail. Hava saldırılarını sürdürüyor ve maalesef şehitlerin sayısı artıyor.
3: Katil İsrail bayramda Gazze'yi vuruyor. Farklı bölgeler hedef alındı, şehitlerin sayısı arttı. Gazze kentinin orta kesiminde yer alan Nunu ailesine ait eve saldırı düzenlendi. Buraya mülteci kampı da hedef alındı. Saldırılarda şehitlerin sayısı arttı. Batı Şeria'daysa işgalci İsrailliler iki ayrı köye saldırdı. Filistin topraklarını gasp etti. Tarım arazilerini ve buğday tarlalarını ateşe verdi. Saldırıda tarlalarında çalışan Filistinli çiftçilerin dahi hedef alındığı ve yakılmaya teşebbüs edildiği ifade edildi. Öte yandan İsrail, Filistinlilere yönelik tecavüz ve ağır cinsel suçlarla Birleşmiş Milletler'in kara listesine girdi. İsrail basınına göre 10 çocuk 31 Filistinliye yönelik cinsel şiddet vakası doğrulandı. İsrail bunun ardından cinsel suçları önlemeye yönelik çaba gösterdiğine dair en küçük bir kanıt bile sunmadı.

0: Jandarma Subay Üst Çavuş Yusuf Ergün, Ankara Niğde otoyolunda görevi başındayken geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanmıştı. Maalesef tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Assubay'ın şehadet haberini İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu.
1: Kimse kaza yapmasın diye oradaydı. Ankara Niğde otoyolunun bala kesiminde sürücüler için tehlike oluşturan lastik parçaları ile ilgili ihbar geldi. İhbar üzerine 38. otoyol jandarma timi harekete geçti. Jandarma Assubay Üst Çavuş Yusuf Ergün de olası bir facianın önüne geçmek için yoldaki parçaları temizleme çalışmasına katıldı. Tam da başkalarının can güvenliği için görevini yaptığı sırada seyir halindeki bir otomobil Ergün'e çarptı. Ağır yaralanan kahraman Assubay olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm çabalarına rağmen Yusuf Ergün kurtarılamadı ve şehit oldu. Acı haberi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu. Bakan Çiftçi, şehide Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, silah arkadaşlarına ve aziz millete başsağlığı diledi. Kazaya karışan sürücü hakkında adli süreç başlatılırken olayla ilgili incelemeler sürüyor.
0: İstanbul'da yine bir YTT kazası vardı. İddiaya göre otobüsün freni boşaldı. Sürücü direksiyonu hakimiyetini kaybetti. Park halindeki tıra çarptı. Otobüs tıra ok gibi saplandı.
2: Süratle geldi. Tıra işte böyle vurdu. Kaza İstanbul Beylikdüzü'nde kayda geçti. Seyir halindeki İETT otobüsünün freni boşaldı, otobüs süratlendi. Durdurmak mümkün olmadı. Şoför hızla giden otobüsü kontrol edemedi. Yoldan çıkan otobüs savrularak yol kenarında park halindeki tıra çarptı. Otobüste sadece şoför vardı. Yaralanan şoför hastaneye kaldırıldı. Facianın eşiğinden dönüldü.
0: İstanbul'da kıskançlık kavgasında kan aktı. Eşinin kendisini aldattığından şüphelenen bir kadın, şüphelendiği kadını takip etti, sokak ortasında bıçakladı.
2: Öfkeden gözü döndü, ortalığı birbirine kattı. Kıskançlığı az kalsın cinayetle bitiyordu. Skandal.

0: Dolay'ın adresi İstanbul Esenyurt. Kocasının kendini aldattığından şüphelenen kadın takibe koyuldu. Kocasının yan dükkanında çalışan genç kızdan şüphelendi. Dükkana girdi, tartışma başladı.
1: Ya sen deli misin? Ya sen manyak mısın?
0: Çok geçmeden öfkeli kadın eline bıçak alarak geldi. Yanlarında çocukları da vardı. Aldırmadı, dehşet saçtı. Genç kızı bıçakladı. Genç kız 3 yerinden bıçaklandı. Yardım çığlıklarına çevredekiler koştu. Yaralı kız hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen koca karısını sakinleştirmeye çalışsa da kadın kocasını tokatlamaya başladı. Saldırgan kadın polis ekiplerince gözaltına alındı.
2: İstanbul'da Beylikdüzü açıklarında bir teknede makine arızası meydana geldi. Tekne hızla sürüklenmeye başlayınca içindekiler korku dolu anlar yaşadılar, ölümle burun buruna geldiler.
0: Paniğe kapıldılar, dalgalar arasında ne yapacaklarını şaşırdılar.
3: Marina'nın ortasında, bir uzaktayım.
4: Güzelce Marina.
0: Görüntüler Marmara Denizi'nden. Beylikdüzü açıklarında tekneyle açılan grup dehşeti yaşadı. Nedeni ise teknelerinin makine arızası vermesiydi. Sürüklenen teknede panik başladı. Kaptan telsizle yardım çağrısı yaptı. Hızla sürüklenen ve sallanan teknedekiler için ekipler seferber oldu. Sahil Güvenlik, Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
4: Mes Marina'ya bakıyor. Güzelce Marina'nın tam bordamızda, iskele bordamızda. 2000 açıktayız.
0: Ekipler teknedeki 2 çocuk ve 7 kişiyi kurtardı. Olası bir faciadan dönüldü.
2: Kurban Bayramı tatilinin son günündeyiz ancak emniyet güçleri yollardaki denetimlerini sürdürüyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den de dikkat çeken bir mesaj geldi. Şu ifadeyi kullanıyor. Amaç burada ceza yazmak değil, sürücülerin, ailelerinin, yakınlarının güvenliğini sağlamak.
5: Bayramda yolları denetlemiyor, sizleri koruyoruz. Bayram dönemleri sadece trafik yoğunluğunun arttığı zamanlar değildir. Bayram, aile, özlem, memlekete dönüş, çocuk ve kavuşma duygusudur. Ve bütün bu duygular bu ülkenin yollarında taşınmaktadır.
6: Yollarda denetimler devam ediyor. Havadan ve karadan yoğun kontroller sürüyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bayram dönemlerinde artan trafik yoğunluğuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
5: Yeni güvenlik yaklaşımımızda asıl meselemiz ceza yazmak değil, İnsanların sevdiklerine eksiksiz ulaşmasını sağlamaktır. Bayramda yolları sadece denetlemiyor, koruyoruz. Çünkü bizim için en büyük başarı bayramın hiçbir hanede hüzne dönüşmemesidir.
6: Güvenlik güçlerinin gece gündüz görev başında olduğunu belirten çiftçi, devletin vatandaşına ceza kesmek için değil, onun canını ve sevdiklerine kavuşma umudunu korumak için sahada bulunduğunu söyledi.
5: Devlet vatandaşına tuzak kurmaz, onun yolunu korur. Çünkü bizim önceliğimiz korku, baskı ve ceza değil, huzur içinde kavuşmaktır.
2: Depremzedeler Kurban Bayramı'nı farklı bir heyecanla karşıladı. Bu bayram onların yeni yuvalarında geçirdikleri ikinci bayramları oldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Uzun Gündeş ailesinin yeni evlerindeki bayram sevincini paylaştı.
7: Sözü Murat Bakanımız verdi. Yapılamaz, edilemez dediler. Tek bir ev değil, daire daire bir sürü evler dedi ama başkanımız yaptı. Başardı başkanımız yani. Bunu getirdi. Hala da başarmaları devam ediyor. Bir mucizeler el ediyor. Yani Murat Bakanımız, yani bakan da demeyeyim de yani bizim gözümüz o, bizim büyüğümüz, abimiz gibiydi. Yani söz verdi, sözünü tuttu.
6: 6 Şubat depremleri henüz yolun başındaki genç çiftin hayallerini de yıktı. Evlerini kaybeden aile hamilelik sürecini çadır ve konteynerlerde geçirmek zorunda kaldı.
7: O an çadırda yaşarken biri gelip dese ki sana hiç üzülme kardeşim, dert etme. Ben sana yeniden bir sene içinde ev yaparım derse inanmazdım yanına.
6: Ancak umutlar yeniden yeşerdi. TOKİ tarafından Kahramanmaraş'ta inşa edilen konutlarla birlikte Uzun Gündeş ailesi de yeni yuvasına kavuştu.
7: Kapıyı açtık. O burası bizim ev mi dedik. Yani bir şaşırdık yani, burası bizim olacak. Burada bizim yaşayacağız dedik. Tek tek içerileri gezdik yani, buranın sevinci, buranın mutluluğu. Bekledik yani, şükür sonra bizim oldu. Yerleştik. Her bir eşyasını koyarken mutluluk yaşadık. Bir ev bize bir hayat gibi geldi. Bir şans gibi geldi ev bize.
6: Yeni evlerinin kapısını ilk kez açtıkları anı unutamayan aile yaşadıkları mutluluğu kelimelerle anlatmanın zor olduğunu söyledi.

0: Depremin bir anda yok ettiği hayaller yeni yuvalarında yerini yeni umutlara bıraktı. Neslihan Uzun Gündeş evlerini yeniden doğuş olarak tanımladı.
1: Hamileliğim konteynerlarda, çadırlarda geçti. Böyle çok zor dönemler geçirdik. İşte böyle çeyiz yapmışsın, emek etmişsin ama bir anda hepsi gitmiş. İşte ona üzülüyorsun. Eşya almışsın, borçlanmışsın, tekrar ev yapacak durumun yok. Burası bizi tekrardan yeniden doğmuş gibi. Bir mucize olur ya hayatında. Her şeyi baştan sararsın. Onun gibi oldu bu ev bize.
2: Dün akşam gözler Şampiyonlar Ligi finalindeydi ve Avrupa'nın en büyük kupasının sahibi ikinci kez üst üste Fransa'dan Paris Saint-Germain oldu. Finalde Arsenal'le karşı karşıya geldiler. 90 dakika ve uzatmalar birbirlik eşitlikle sonuçlandı. Penaltı atışlarında ise gülen taraf Fransız ekibi oldu.
3: Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puşkaş Arena, Avrupa futbolunun en büyük randevusuna ev sahipliği yaptı. UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'le İngiltere'nin köklü kulübü Arsenal karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf Arsenal oldu. Dakikalar 6'yı gösterirken Kai Havertz savunma arkasına sarktı ve dar açıdan yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi. İlk yarı İngiliz ekibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda baskısını artıran Paris Saint-Germain, 65. dakikada aradığı golü buldu. Kvaratskhelia'ya yapılan müdahale sonrası kazanılan penaltıda topun başına geçen Ousmane Dembele skora dengeyi getirdi. Kalan bölümde iki takım da galibiyet golünü bulamadı. PSG adına Kvaratskhelia'nın 77. dakikadaki şutu direkten döndü. Normal süre ve uzatma dakikaları 1-1 sona erince Avrupa'nın yeni şampiyonunu penaltılar belirledi. Paris Saint-Germain, Arsenal'ı 4-3 mağlup ederek UEFA Şampiyonlar Ligi kupasına müzesine götürdü. Fransız temsilcisi böylece sezonu Avrupa'nın en büyüğü olarak tamamladı.
2: Moderatör hafta sonu devam ediyor. Sırada gazeteler var. Akşam gazetesiyle başlayalım. Manşette FETÖ özrü başlığını görüyoruz. Biz de haberlerimizde aktarmıştık. Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı özellikle dünkü mesajlarında bu FETÖ başlığı öne çıkmıştı demiştik. Her şeyi anlatacağım diyen Kılıçdaroğlu ilk konuşmasıyla başlangıç yaptı. FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum ifadelerini kullandı. 2,5 yıl sonra CHP Genel Merkezi'ne geldi ve burada bir miting yaptı. Kendisini bekleyen kalabalığa konuştu. Ruhunu satmış FETÖ ajanlarını fark edemediğim için, dış odaklardan yardım dileyen gafilleri beslediğim için özür diliyorum. Partiye verdiğiniz emekleri, haram sofralarına meze yapanları, o hortumları zamanında kesmediğim için özür diliyorum ifadelerini kullandı Kemal Kılıçdaroğlu. CHP delegelerini pavyon masalarında pazarlık konusu yapanların maskesini vaktinde indiremediğim için özür diliyorum. Yetimin hakkına göz diken, talana bulaşan rüşvetçi belediye başkanlarını ayıklayamadığım için özür diliyorum. Baba ocağında market poşetlerinde haram paralar olur mu? Kutularla rüşvet verilir mi? FETÖ talimatıyla kumpas kurulur mu diye sordu Kılıçdaroğlu. Rüşvetçi ve hırsızlardan arınacağız. Masum belediye başkanlarımızı kurtaracağız. Kirliye bulaşanlara ise göz yummayacağız ifadeleri dikkat çekiciydi. Sürmanşette iki haber var. Biri Erdoğan'a fetih miğferi haberi. Başkan Erdoğan'a fetih programında bir miğfer hediye edildi. Fatih Sultan Mehmet döneminde kullanılan miğferlerin birebir replikası olarak üretilen miğferde Fetih Suresi dört halifenin isimleriyle besmele yer alıyor. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir tarafından miğfer Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verildi. Önemliydi bu hediye. Ve her havalimanına ücretsiz su sebili haberi. Türkiye'deki 14 havalimanında ücretsiz su hizmeti için sebiller kuruldu. 32 havalimanında ise kurulum çalışmaları sürüyor. Özellikle sosyal medyadan çok konuşuluyor. Havalimanındaki ücret tarifeleri, havalimanlarındaki su fiyatlarının pahalılığından bahsediliyor. Şimdi artık havalimanlarına su sebilleri kuruluyor. Ücretsiz olarak herkes suyunu içebilecek bu sebiller vasıtasıyla. Az önce de aktarmıştık, büyük yıkımdan çifte bayrak.

Ama Çevre Bakanı Murat Kurum 6 Şubat depremlerinde evlerini kaybeden Uzun Gündeş çiftinin yeni yuvalarındaki bayram sevincini yaşadı diye. Tabii ki bu bir aile, yüzlerce binlerce aile aynı mutluluğu, aynı sevinci yaşıyor. Sıcak yuvalarında bayram mutluluğunu bu yeni yuvalarında geçirdikleri ikinci bayram oldu. Kurban Bayramı'nı aileleriyle huzur içerisinde geçirmiş oldu depremzede vatandaşlarımız. Sabah gazetesine geçelim. CHP'yi pavyonda meze yaptınız diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Sabah gazetesinin manşetinde de CHP Genel Başkanı'nın verdiği mesajlar öne çıkıyor. Yolsuzluk ve rüşvet batağında bölünme sürecine giren CHP'de tarihi günler yaşanıyor diyor gazete. Ve Mahmut Övür'ün bir değerlendirmesi var. FETÖ artıkları parti aram sofralarına meze yaptı diyen Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının arka planına ilişkin genel değerlendirmelerini yapıyor gazetede. Siyonist vahşet tüyler ürpertti. İsrail'in işkence ve tecavüzlerini bir raporla tescilleyen kamu denetçiliği kurumu dünyaya vicdan çağrısı yaptı. Gazze'de işkence ve insanlık dışı muamele başlıklı raporda tutuklulara anestezi olmadan ameliyat yapan siyonistlerin tecavüz ve cinsel saldırıları gözler önüne serildi. Kanıtlara rağmen savaş suçlarının cezasız kaldığı vurgulanan raporla dünyaya çağrı yapıldı. Bu işkence ve insanlık dışı muameleye artık son verilmelidir. Barbarlar küresel Sumut filosu aktivistlerine de cinsel saldırılarda bulundu diyor. Kamu denetçiliği kurumunun bu raporu son derece çarpıcı ve dikkat çekici. Yollardaki dönüş çilesi Sabah gazetesinde yer alıyor. Kurban Bayramı'nda başta İstanbul olmak üzere tüm büyük şehirlerden tatile ya da memleketlerine giden vatandaşlar dönmek için yollara düştü. Milyonlarca kişinin aynı anda yola çıkması nedeniyle otoyol ve gişelerde de kilometrelerce araç kuyrukları oluştu. Biz de ekranlarınıza getirmiştik. Günün ilerleyen saatlerinde bu yoğunluğun daha da artması bekleniyor. Yine paylaşmayı da sürdüreceğiz sizlerle. Hürriyet gazetesi 7 kilometre arayla iki farklı CHP manşetini atmış bugün. Ankara'da dün Türk siyasi hayatının en ilginç olaylarından biri yaşandı deniyor. CHP'de Kılıçdaroğlu genel merkezin önünde, özelse yaklaşık 7 kilometre ötede Güven Park'ta bayramlaşma programı düzenleyip halka hitap etti deniyor. Özgür Özel iktidarı yürüyüşün ilk adımını atıyoruz değerlendirmesinde bulunduğu partililere hitap etti ve ardından da kalabalıkla birlikte Anıtkabir'e kadar yürüyüş gerçekleştirdi ve bunu iktidar yürüyüşünün ilk adımı olarak niteledi. Kemal Kılıçdaroğlu elinde beyaz bir güvercin, barış güvercini uçurdu. CHP'de poşette rüşvet olur mu diye sordu. Hesap soracağım dedi, arınma vurgusu yaptı. Ve yine içimizdeki bu FETÖ uzantılarını da hani göremediğim için, fark edemediğim için de özür dilerim ifadesi dikkat çekiciydi. Güvenli okul için hazırlık, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki saldırılardan sonra okullardaki güvenlik önlemleri masaya yatırıldı. Okullar için yeni risk haritası hazırlanıyor. Yeni dönemle birlikte yani 2026-2027 eğitim öğretim dönemiyle birlikte okullarda güvenlik anlamında çok şey değişecek gibi görünüyor. Bunun üzerine çalışmalar yapılıyor. Okuldaki öğrenci sayısına, öğretmen kadrosuna, disiplinsizlik ve devamsızlık durumuna, suç oranlarına ve çevrede uyuşturucu satışının olup olmadığına bakılıyor. Bazı okullarda polis ve güvenlik personelinin artırılması, turnike ve kamera sistemi kurulması düşünülüyor. Önlemler öğrencileri tedirgin etmeyecek şekilde uygulanacak diyor Hürriyet gazetesi haberinde. Trump neden çıkmaza girdi? Hızlı karar almasıyla bilinen Trump, İran konusunda bu yönünü kullanamıyor. 6 kritik başlık Trump'ın karar vermesini zorlaştırıyor. Uzmanlara göre öngörülemez biri olması, pazarlıkçı tavrı, evanjeliklerin baskısı, İsrail'in beklentileri, bugüne kadarki hesapların tutmaması ve müttefiklerin tutumu Trump'ın İran konusunda karar almasını engelliyor. Trump savaşa da barışa da karar veremiyor. Bu yüzden müzakerelerden haftalardır sonuç alınamadı diyor gazete analizinde. Trump'ın bu karar verememe durumuna ilişkin detayları paylaşıyor. Milliyet gazetesi eğitimde U dönüşü manşeti kara tahta geri geliyor. Gelişmiş ülkeler eğitimde yeniden kağıt, kalem ve fiziksel kitap dönemine geçiyor. Yoğun ekran kullanımının dikkat dağınıklığı ve okuduğunu anlamada zayıflamaya yol açtığını belirten uzmanlar yeni trendin anlamlı denge olduğunu söylüyor. Akademik araştırmalar elle not tutan öğrencilerin dizüstü bilgisayar veya tablet kullananlara kıyasla

daha iyi notlar aldıklarını ortaya koydu. Erken yaşta yoğun ekran kullanımının dikkat sorunları, düşük akademik performans ve artan anksiyete ile bağlantılı olduğu belirlendi. Eğitimde ekran yerine kitap yaklaşımı konuşulurken İsveç, Fransa ve Danimarka bu konuda adımlar attı. Eğitim araştırmacısı Fatma Betül Ercan, çocuklar ekranda okumak yerine göz gezdirme alışkanlığı kazanıp anlama becerisini kaybediyor. Bu da öğrenme yoksunluğu yaratıyor. El yazısıyla alınan notun dijitalde alınan nota göre daha iyi olduğu bilimsel bir gerçek ifadesini kullanıyor. Profesör Sibel Cengizhan da eğitim teknolojilerinin tamamen ortadan kalkmayacağı, yeni trendin anlamlı denge olması gerektiğini söylüyor. Fatih'in vizyonu bu miğferde, az önce de aktarmıştık. Çelik gövde üzerine uygulanan el işçiliğiyle dikkat çeken miğfer kazıma ve kabartma motifleriyle de süslendi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim edilmişti. Fatih Sultan Mehmet'in Cihan Şumul vizyonundan ve Osmanlı Devleti'ni bir dünya gücüne dönüştüren devlet anlayışından ilham alınarak hazırlanan bir miğfer. O da yine Fethin 573. yıl dönümünde çok konuşulan görüntülerden biri olarak kayda geçmişti. Türkiye gazetesiyle devam edelim. Baba ocağı rüşvete batmış. Kılıçdaroğlu Özgür Özel ve ekibinden hesap soracak diyor gazete. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'yi esir alan rüşvet ağına ve partiye sızan FETÖ'cülere savaş açtı. Hemen yan tarafta Sumut taktik değiştiriyor haberi. Yüz binler Gazze'ye yürüyecek. Korsan İsrail'in baskıları ve işkenceleri vicdan filosunu pes ettirmeye yetmedi. Gazze'nin dramını dünyaya haykıran Sumut yeni filo için düğmeye bastı. İsrail'e rahatsızlık vermeye devam edeceklerini belirten Sumut yetkilisi Hüseyin Durmaz, Avrupa ve Asya'dan başlayan dev bir Filistin yürüyüşü planı hazırladık. Türkiye ve birçok ülkeden yüzlerce cesur yürekle sınıra gideceğiz. Aksa ve Filistin özgürleşene kadar da durmayacağız ifadelerini kullandı. Tanesi 50 lira olan zeytin ceza getirdi, bakanlık affetmedi. Tadına bakmak isteyen müşterileri engellemek için zeytinin tanesini 50 liraya satan İzmirli bir esnaf, Ticaret Bakanlığı'nın fahiş fiyat radarına takıldı. Eskiden öyle bir gelenek vardı, hani tadına bakar öyle alırdık zeytin, peynir gibi ürünler, ancak artık esnaf işin kolayını ve kurnazlığını bulmuş. Bir zeytini 50 liraya, tanesini 50 liraya satarak bu tatma işini engellemeye çalışmış, ancak bu numara bakanlık tarafından cezalandırılıyor. Bir bardak kahveyle mesai bitiriyorlar. Laptop ekonomisi esnafın cebini vurdu. Uzaktan çalışanlar elektrik ve interneti ucuza getirme yolunu buldu. Öğrenciler ve beyaz yakalılar kahve siparişleriyle kafede elektrik ve interneti kullanıyor. Mekan dolu ama ciro düşük diyen işletmeciler laptop yasağı ve süreli Wi-Fi gibi radikal tedbirler alıyor. Evet, çok konuşulan konulardan biri de bu. Bir kahveyle tüm günü bir kafede geçirip laptopu önüne alıp saatlerce işini yapan uzaktan çalışanlar var. Ancak bu esnafı mağdur ediyor. Yeni Şafak gazetesi, CHP'deki FETÖ ve rüşvetçiler için özür dilerim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü özrü manşete çıkarılmış, taşınmış. İmamoğlu ve Özel'e yönelik ağır sözleri vardı Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Bunlardan da bahsediliyor. Hesap soracağım. FETÖ ajanlarını fark edemedim. Koynumda besledim. Pavyonda pazarlık yapıldı. Hakkınızı helal edin ve hırsızlardan arınacağız. Bu başlıklar ve altında da yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği o mesajlar yer alıyor Yeni Şafak'ta. Evlenmek isteyenler mutlaka başvursun. Faizsiz evlilik kredisi evlenecek gençlere önemli katkı sağlıyor. Bu destekle evlenen iki aileye konuk olduk diyor Yeni Şafak gazetesi. Aleyna ve Muhammed Emin Ekşi çifti ev eşyası alır ve taşınırken kullandıkları 2 yıl ödemesiz faizsiz kredi için ilaç gibi geldi dedi. Hilal ve Berkay Karataş çifti de işlerinin çok kolaylaştığını anlattı. Hilal Karataş, evlenmek isteyenler kesinlikle bu faizsiz evlilik kredisine başvurmalı ifadesini kullanıyor. Yaz mevsimi de geldi, düğün mevsimi açıldı. Evlenecek çiftlere bu haber, evlenecek çiftlerin bu haber dikkatini çeker diye düşünüyoruz bizler de.
Peki son bölüme yaklaşırken biraz spor sayfalarına bakalım. Anlatacak birçok haberimiz var sizlere. Şimdi Carlo'nun Anderson saçmalığıyla başlayalım. Avrupa'nın en golcü sambacısı olan Talisca'nın milli takımda olmaması eleştiriliyor. Fenerbahçe'nin yıldızı Talisca sezonu 27 gol ve 5 asistle tamamladı. Talisca bu verilerle Avrupa'nın en çok gol atan Brezilyalı oyuncusu oldu. Toplam skor katkısında ise zirvede Vinicius Junior 22 gol ve 12 asistle yer alıyor. Jesus'un acelesi yok. Kanarya'nın hoca adayları arasında yer alan Jorge Jesus geçtiğimiz günlerde Al Nassr'la yollarını ayırmıştı. Tecrübeli çalıştırıcının geleceğiyle ilgili kararını Dünya Kupası'nın ardından vereceği de öğrenildi. Jesus'un hayali Roberto Martinez'in yerine Portekiz milli takımının başına geçmek deniyor. Transfer haberlerine bakalım. Girassi'ye Fener vizesi çıktı. Alman basınına göre Borussia Dortmund, Aziz Yıldırım'ın Prensip'te anlaştığı Gineli golcü Serhou Girassi'yi 40 milyon avro bedelle bırakmaya hazır deniyor. 30 yaşında bir futbolcu, 40 milyon avro biraz fazla değil mi acaba sorusu tabii ki akla geliyor. Ancak Fenerbahçe'de kızışan bir başkanlık yarışı var. Bir tarafta Aziz Yıldırım, bir tarafta Hakan Safi. İki isim de kozlarını oynuyor. Önümüzdeki hafta gerçekleşecek seçim öncesi transfer stratejilerini belirlemiş durumdalar. Kevin Boma'ya yakın takip. Beşiktaş'ta tabii teknik direktör bilmecesi devam ederken siyah beyazlı kurmaylar bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyorlar. Estoril, Portekiz'in Estoril takımı forması giyen Kevin Boma'yı yakından takip ediyor siyah beyazlılar. 23 yaşındaki başarılı stoperin Portekiz ekibiyle sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek. Estoril yaklaşık 10 milyon avroluk bir bonservis talebinde bulunmuş. Beşiktaş da bu rakamı düşürmenin yollarını arıyor. Az önce aktarmıştık, Avrupa'nın en büyüğü bir kez daha Paris Saint-Germain oldu. Bu başarıyı göstermeleri son derece önemli. Yıllarca çok büyük yıldızlarla mücadele ettiler. Neymar'lar, Messi'ler, Mbappe'ler ama bir türlü başarılı olamamışlardı. Sonrasında bu büyük yıldızlarla yollarını ayırıp daha mütevazı, daha savaşçı bir kadro kurdular. Kendi kadrolarındaki oyuncuları yıldız seviyesine çıkarmayı başardılar ve bu da meyvelerini verdi. Arsenal'ı penaltılarla mağlup etti. Ve 5-4'lük sonuçla da ikinci kez üst üste Avrupa'nın en büyüğü oldu Fransız temsilcisi. Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi finali de 10 yılın ardından ilk kez penaltılara gitti. Hatta son 4-5 final genellikle kazanan taraf gol dahi yemiyordu. Bu kez karşılıklı gol de oldu. Uzatmalara giden maç ardından penaltı heyecanı ve kupa Paris Saint-Germain'in oldu. Teknik direktör, tabii ki İspanyol teknik direktör Luis Enrique de çok büyük bir başarı yaşamış oldu. Daha önce Barcelona ile de bir Şampiyonlar Ligi kupası var. Toplamda bu sayıyı 3'e yükseltmiş oldu. Osimhen savaşları, Afrika basınına göre Arsenal, Osimhen'in bonservis bedelini ödemeye hazır. Bunu Galatasaray'a da ilettiler. Paris Saint-Germain'de 120 milyon avro ve takas formülü teklif etti. Otoritelere göre ise Osimhen İngiltere'ye gitmeli. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu takımdan ayrılacak mı? Şimdi Avrupa'da bir golcü sıkıntısı var. Osimhen gibi de bir değer olduğu için tabii ki Avrupalı kulüplerde bu futbolcuyu kadrolarına katmak istiyor. Galatasaray da kolay kolay Osimhen'den vazgeçmek istemiyor. Ancak çok büyük bir rakam, çok büyük bir teklif gelmesi halinde Osimhen'le yolların ayrılabileceği konuşuluyor. Son olarak Arsenal ve Paris Saint-Germain'in Osimhen'i istedikleri yazılıyor. Şimdi sürprizi Türkiye yapar. Fabio Cannavaro, Özbeklerin hocası, İtalya futbolunun yıldız isimlerinden biriydi. Dünya Kupası'nda bizim çocuklara dikkat çekiyor Cannavaro. Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye sürpriz yapar diyor. The National ve Yahoo Sports'taki değerlendirmelerde de genç ve heyecan verici yetenekler var tespitinde bulunuluyor. Artık yavaş yavaş Dünya Kupası heyecanını yaşamaya başladık. Yaklaşık 10 günlük bir süre var maçların başlamasına, Türkiye'nin de sahne almasına ve birçok otorite genç kadrosuyla, iştahlı, istekli kadrosuyla Türkiye'yi de Dünya Kupası'nda sürpriz yapabilecek takımlar, adaylar arasında görüyor. Bu da son derece önemli. Vincenzo Montella yönetiminde A Milli Futbol takımı son dönemde önemli işlere imza attı. Dünya Kupası'nda da bunun
devam edebileceğini söylüyorlar. İşte Fabio Cannavaro da Özbeklerin hocası da İtalyanların efsane futbolcularından biri de milli takımımızın sürpriz yapabileceğine işaret ediyor. Umarız öyle olur. Bizim için sürpriz değil ama onlar için sürpriz olsun. İnşallah milli takımımız büyük bir başarıyla dönsün diyelim. Dünya Kupası'ndan araya gidelim. Saat başında devam edeceğiz.

hayalden gerçeğe dönüştürülene kadar. 26 Ocak 2012'de atılan köprünün temeli sadece bir inşaatın başlangıcı değil, aynı zamanda Anadolu'nun kalbinden yükselen bir iradenin simgesi, geçmişin sabrı, geleceğin umuduydu. Köprü 610 metre uzunluğunda, 24,5 metre genişliğindeydi. Orta açıklığı ise 400 metreye ulaşıyordu. Bu, o gün için Türkiye'nin ilk gergin eğik askılı köprüsüydü. Fırat'ın iki yakasına ters Y biçiminde ve 96 metre yüksekliğinde pilonlar yerleştirildi. Temeller sağlam kaya tabakasına oturtuldu ve köprü için yaklaşık 6500 ton çelik kullanıldı. Köprüde öyle çok çelik kullanılmıştı ki istesek bir Eyfel Kulesi yapabilirdik. Ama biz Eyfel'i Paris'te bıraktık. Kendi köprümüzü memleketimizin toprağına, Fırat'ın üzerine gururla diktik. Burası aynı zamanda deprem bölgesi olduğu için en ağır sismik senaryolar düşünüldü. Köprü buna göre tasarlandı ve 21 Mayıs 2015'te büyük bir törenle açıldı. Adıyaman'la Diyarbakır yıllar sonra tekrar kucaklaştı. Ulaşım süreleri kısaldı, turizm ivme kazandı. Aynı zamanda gönüller, kaderler, milletin birlik duygusu pekişti. Adıyaman çıkmaz sokak olmaktan kurtuldu. Yerli mühendisliğin, milli alın terinin ve Türkiye yüzyılı ruhunun bir nişanesi olarak Nisibi Köprüsü Anadolu'nun doğusuna uzanan bir el, bir söz, bir selam oldu. Çünkü bu millet dağları deldiğinde köprü yapar, engelleri aştığında kader yazar. Nisibi de bu inancın, bu iradenin adı oldu.

0: Harpen mevsim havasını sundu.
1: Bilim, sanat, teknoloji. Bir yandan heyecan, bir yandan bilinmezlikleri ve hızlı değişimi içinde merak ve endişeyi aynı anda yaşatıyor. Bu hız çağını yönetmenin, yeni kuşaklarla beraber tecrübe etmenin neresindeyiz? Özellikle çocuklar ve gençlerle yürürken bizi neler bekliyor? Akla takılanları Usturlab kurucusu ve Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Ceylan 24 Portre'de cevaplıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.
2: Arkadaşlar, bu yemek bizim için çok önemli. Yaptığımız en kritik yemek. Bu yemeğin sadece lezzetli olması yetmez, doyurucu da olmalı.
3: Tamam şef.
2: En yorgun olduğu anda yiyenlere güç verecek. Her bir porsiyon adil olmalı.
3: Tamam şef.
2: Bu yemek yiyen herkese iyi gelecek.
3: Evet şef.
2: Bu sofrada hepimizin tuzu olmalı. Değil mi?
4: Evet şef.
2: Burada yapacağımız her yemek gönlünüzden kopmalı, gönüllere ulaşmalı. Hazır mıyız? Kızılay'ın 81 ilde 81 aşevi projesiyle Türkiye'nin mutfağını birlikte büyütüyoruz. Yapacağım bağışlarla kendi başına yemek yapamayan engelli, hasta ve yaşlılarımızın iyilikle dolu sofralarında senin de tuzun olsun.
5: Ziraat Bankası sunar.
6: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
5: Ziraat Bankası sundu.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
8: Hesap basit, hesap basit.
9: Akbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok

0: Ay çok rahat. Nasıl mı?
1: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
2: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta dünyaca ünlü piyanist Tuluyhan Uğurlu kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te, 24'te.
2: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
3: Zehra Güneş.
4: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis.
5: Tüm gözler onun üzerinde.
4: Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
5: Bravo Zehra!
6: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Golu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
7: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

Moderatör hafta sonuna tekrar hoş geldiniz. Bayram tatilinin artık son günündeyiz ve dönüş çilesi başladı. Özellikle büyük şehirlere doğru, İstanbul'a doğru en büyük göçün, tersine göçün başladığını belirtebiliriz. Görüntüler getireceğiz ekranlarınıza canlı olarak. Şimdi Anadolu Ajansı'nın paylaştığı bu görüntüler geliyor. Bolu'dan trafik durma noktasına gelmiş durumda. Hemen ekranın sol tarafında da Karabük'ten görüntüleri paylaşıyoruz. Hani Karabük'te trafik biraz daha akıyor ama orada da ciddi bir yoğunluk var. Ama ekranın sağ tarafında Bolu'da Anadolu Otoyolu'ndaki tablo her geçen dakika daha da vahim bir hal alıyor diyebiliriz aslına bakarsanız. Durma noktasına gelmiş bir trafik. Araçlar adım adım deyim yerindeyse ilerlemeye çalışıyorlar. Saatlerimiz 11'i gösterirken çok ciddi bir yoğunluğun başladığını görüyoruz. Öyle tahmin ediyorum ki ilerleyen saatlerde bu yoğunluk daha da artacak. Bolu ve Karabük kritik noktalar bunlar. Birçok tatil beldesine, birçok noktaya, büyük şehirlere ulaşım güzergahı üzerinde yer alan şehirlerimiz ve buralarda yaşanan yoğunluk aslında bize bayram tatili boyunca yaşanan o büyük göçü de göstermiş oluyor. Zaten İstanbul'da kalanlar o rahatlığı yaşadılar. Yani 9 günlük bayram tatili boyunca mega kentte bir noktadan diğerine ulaşmak çok rahat oldu, kolay oldu. Ciddi bir trafik yoğunluğu yaşanmadı diyebiliriz. İşte bunun sebebi de ekrana gelen görüntüyle açıklanabilir. Artık yavaş yavaş özellikle mega kente İstanbul'a dönüşler hız kazandı. Tabii Karabük'te görüyorsunuz üst geçitte emniyet güçleri, trafik polisleri, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin de söylediği gibi tüm önlemler alınmış durumda. Kazasız belasız vatandaşların huzur içerisinde evlerine ulaşabilmeleri adına denetimler yapılıyor ve bu denetimlerin amacı sürücülere ceza kesmek değil, yolların kan gölüne dönmesini engellemek. Zaten şu trafikte hızlı gitmek de pek mümkün görünmüyor. Bolu ve Karabük'teki tablo sürücüler ağır aksak ilerlemek durumunda kalıyorlar. Ama hemen karşı şeritlere baktığımız zaman trafiğin olduğu yönün tam tersi istikamette ise akıcı bir trafik karşımıza çıkıyor. İşte Bolu'daki görüntü Ankara istikametine doğru trafiğin son derece rahat olduğunu ancak İstanbul istikametine doğru Anadolu otoyolunda trafiğin çok yavaş ilerlediğini görüyoruz. Tabii muhtemelen bu yoğunluk bugün hatta yarın da sürecektir diye tahmin ediyoruz. Özellikle bugünün yoğun olacağını düşünen

Yarın yola çıkacak olanlar da bayram trafiği daha birkaç gün daha sürecek gibi görünüyor. Biz de ilerleyen bültenlerde son durumu sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan bayramlaşma düellosu etkisini sürdürüyor diyebiliriz aslında. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezdeydi, Özgür Özel Güven Park'taydı, CHP'lere hitap ettiler. Ancak bu tablo bir bölünmüşlüğü de gözler önüne serdi. Tabii Kılıçdaroğlu'nun FETÖ artıkları ifadesi son derece dikkat çekiciydi. Özgür Özel'in de tabii baktığımız zaman uzun otobüs konuşmalarından birini yaptığına tanıklık ettik. Sonrasında da zaten Anıtkabir'e doğru bir yürüyüş gerçekleştirdi. Analiz haberimize bakalım. Ne anlattı iki ismin verdiği mesajlar, ortaya çıkan görüntü bize neyi işaret ediyor? Bunun detaylarıyla devam edelim.

0: Ben bugün çok açık konuşacağım. İfade edeyim. Ben bugün çok açık konuşacağım. Açık konuşacağım ama öfkeyle değil. Sert konuşacağım ama kinle değil. Gerçeği söyleyeceğim ama kimseyi aşağılamadan, hedef göstermeden. Kimseye haksızlık etmeden.
1: Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra gittiği CHP Genel Merkezi'nde partililerine seslendi. Söz verdiği gibi açık konuştu. Ancak bunu öfke diliyle değil, hesap sorma ve parti vicdanını ayağa kaldırma iddiasıyla yaptı.
0: Emanetimizi kimler mahkeme kapılarına düşürdü? Kimler kapalı kapılar ardındaki küçük hesaplarla kişisel ikbal telaşıyla ihanet etti? Şimdi bana soruyorlar. Ne yapacaksın? Benim ne yapacağım bellidir. Ben hesap soracağım, hesap. Herkes bunu bilsin.
1: Kılıçdaroğlu bu sözlerle bundan sonraki siyasi mücadelenin rotasını da çizdi. Mesajının merkezine ahlak, kuruluş değerleri, partiyi yeniden toparlama, hukuk ve birlik kavramlarını yerleştirdi. Böylece mücadeleyi kişisel bir koltuk kavgası olarak değil, parti vicdanı, siyasi etik ve hukuk zemininde ele alınması gereken bir süreç olarak ortaya koydu. Partisinden özür dilemesi de dikkat çekiciydi. Ancak konuşmanın en çarpıcı başlıklarından biri, FETÖ artıkları vurgusu oldu. Bu ifade CHP içindeki tartışmayı sadece bir yönetim krizi olmaktan çıkarıp daha derin bir siyasi mücadele başlığına taşıdı.
0: Bugün FETÖ artıklarıyla bir olup milletimizi kışkırtarak bizlere hain damgası vurma çabaları nafiledir.
1: Özgür Özel ise yine derhal kurultay çağrısı yaptı. Ancak konuşmasında belediyelere yönelik yolsuzluk iddialarına yine doğrudan cevap vermedi. Bunun yerine bir televizyon kanalının yönlendirmesiyle partinin dizayn edilmek istendiğini savundu ve yine adres olarak sokağı gösterdi. Özel'in söylemi meşruiyet kaynağını yargı kararlarında değil, siyasi mobilizasyonda ve meydanlarda arayacağını bir kez daha ortaya koydu. Sonuç olarak CHP'deki paralel bayramlaşma aslında iki farklı meşruiyet anlayışının karşı karşıya geldiğini gösterdi. Kılıçdaroğlu hukuki zemini, parti vicdanını ve siyasi etiği öne çıkardı. Özgür Özel ise yargı sürecini tanımayan, meşruiyeti sokakta arayan bir hat izledi. Artık gözler tarafların birbirlerine ne söylediklerinden çok CHP'nin önüne nasıl bir yol haritası koyacaklarına çevrilmiş durumda.
2: Dünkü görüntüler, ortaya çıkanlar, verilen mesajlar, hepsini enine boyuna analiz edeceğiz. Değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte olacak. Osmaniye Üniversitesi, Korkut Ata Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Fatma Yeşilkuş hocamız bizlerle birlikte. Fatma Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Teşekkür ediyorum Kahraman Bey, iyi yayınlar diliyorum.
2: Şimdi dünkü görüntüler ne anlatıyor, isterseniz onunla bir başlayalım. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun genel merkezde karşılanması, 2,5 yıl sonra genel başkan olarak gitti, çiçeklerle karşılandı. Yoğun da bir kalabalık vardı. 7 kilometre ötede Güven Park'ta ciddi bir kalabalık toplamıştı. Özgür Özel yine otobüs mitinglerinden birini yaptı diyebiliriz. Mesajları soracağım ama mesajlar öncesinde ortaya çıkan tablo, kim kazandı diyebiliriz. Yani bir kere tam anlamıyla bir bölünmüşlük olduğunu görebiliyoruz ve belki de Kemal Kılıçdaroğlu hani ilk geldiğinde daha yapıcı, birleştirici konuşmaları vardı ama dün itibariyle sanki o da biraz artık bu anlamda gemileri yakmış gibi.

0: görünüyor. Siz nasıl bir izlenim edindiniz? Sizce dünün kazananı kim oldu? Bu düellonun galibi kim?
1: Baktığınızda Kahraman Bey aslında hançerlendim diyerek gitmiş olduğu genel merkezden şimdi tekrardan koltuğuna oturarak geldi Sayın Kılıçdaroğlu ve çiçeklerle karşılandı dediğiniz gibi. Çok fazla destek vardı hem Sayın Kılıçdaroğlu'na hem Sayın Özel'e, bunu göz ardı edemeyiz. Ama benim gözlemlediğim burada Sayın Özel'e verilen desteklerin genelde daha çok teşkilat yapılanmasıyla alakalı, bir örgütlenmeyle alakalı bir destekti ve farkındaysanız çok daha farklı bayraklar da vardı bu bayramlaşmada. Hatta geçen günkü o pazar günü izlediğimiz genel merkezi terk etme sürecinde de yine biz farklı bayrakları görmüştük. Şimdi bunun bir diğer anlamı var. Tabii ki burada olabildiğince desteği farklı partilerden de almaya çalışan Sayın Özel olduğu kadar bir de bu partiler de bu bölünmüşlükten biraz faydalanıyor diyebiliriz. Çünkü ola ki bir seçmen kayması olduğunda bakın biz de buradayız deyip kendilerini hatırlattığı bir zaman dilimi var. Şimdi biz bu iki başlılığı çok uzun süre göreceğiz. Çünkü taraflar artık her ne kadar uzlaşma olsa çok daha iyi olurdu desek de her ne kadar pazar günü gördüğümüz görüntülerde özellikle Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Özel'in el sıkışarak bu süreci beraber atlatalım, varsa yargıyla beraber iş tutalım, beraber bilgileri belgeleri paylaşalım diyerek gidebileceği bir yol olsaydı evet çok daha farklı bir senaryo konuşabilirdik ama Türk siyaseti açısından büyük bir kırılmayla karşı karşıyayız. Şu an ana muhalefet partisi dediğimiz bir partide iki başlılıktan söz ediyoruz ve bu iki başlılık da kendi içerisinde çok daha farklı bölünmeler yaşıyor. Yani şimdi Sayın Özel'i bir taraf olarak ele alıyorsanız bunun bir de Silivri tarafını da ele almanız gerekiyor. Çünkü SALT kendi başına karar verdiği bir süreç mi değil mi bunu sorgulamamız gerekiyor. Bir yandan Sayın Kılıçdaroğlu da doğal olarak bakın konuşmasında da söylüyor zaten. Evet ben seçimi kaybettim. Kurultayda başım üstüne dedim ve yola devam ettim ama öyle değilmiş. Temiz bir seçim olmadığına dikkat çekiyor. Doğal olarak şimdi burada yapılacak her bir seçimin önümüzdeki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde çok daha kritik bir şekilde yapılması gerek. Çünkü artık o şaibe damgası bir kez yapıştıktan sonra, bir kez algı bu şekilde oluştuktan sonra doğal olarak diğer seçimlerde de nasıl olacak? İşte biz devamında olağanüstü kurultaylarda çok kez bunu konuştuk. Doğal olarak bu algının bir an önce yıkılması için Sayın Kılıçdaroğlu işte arınma meselesi çok çok önemli. Ama burada kimin kazandığı konusunda tabii ki iki farklılığın olduğunu, kazananın önümüzdeki günlerde çok daha kesin bir cevap verebileceğimiz kişi olduğunu söylemekte fayda var. Evet bu kalabalıklar var doğru ama sonuç olarak biz şunu da söyledik. Sayın Kılıçdaroğlu'na tepki olduğu kadar bakın bir taraftan Özgür Özel'in bayramlaşma gösterisinde hain Kemal sloganları atılıyordu. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'na baktığınızda, oradaki bayramlaşma konuşmasına baktığınızda doğal olarak temizlenmesi gerektiği yönünde sloganlar vardı. O yüzden evet bir bölünmüşlük var ama bu bölünmüşlüğü tabii ki biz temiz siyasetten yana ama bir an önce de uzlaşmanın da olabileceği bir zaman diliminde talep ediyoruz tabii ki.
0: Peki sizce dün her iki noktada da işte genel merkezde ciddi bir kalabalık olduğundan bahsettik. Güven Park'ta da aynı şekilde. Burayı dolduran kalabalıkların motivasyonu sizce neydi? Şimdi Özgür Özel'in yanında olanlar şöyle mi düşünüyorlar acaba? Yani Kemal Kılıçdaroğlu tamam iyi güzel ama girdiği her seçimi kaybetmiş bir isimden bahsediyoruz. Diğer tarafta Özgür Özel'in verdiği mesajlar da hep hani iktidar yürüyüşünü başlatıyoruz şeklindeydi. Tüm bu yolsuzluk, rüşvet iddialarının gölgesinde acaba Güven Park'ta toplananlar ya biz her şeyi kabul ediyoruz bunlar önemli değil bizim için biz yeter ki iktidar olalım motivasyonunu mu taşıyor? Diğer tarafta da Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olanlar tamam evet hani girdiği her seçimi kaybediyor ama biz partinin özünü kaybetmesini istemiyoruz. O kodlarından, geçmişinden kopmasını istemiyoruz her şeye rağmen biz temiz siyaset yapalım motivasyonunda mıydı? Sizce ne düşünüyor seçmen bu anlamda?
1: Şimdi Kahraman Bey 13 sene boyunca Sayın Kılıçdaroğlu seçimi kazanamadıysa tek sorumlusu kendisi miydi? Bunu da sormamız gerekiyor. Evet altılı masalar kuruldu. Her bir masa birçok kez buluştular. Yenildi, içildi ama hesabı tek bir kişi ödedi. Öncesine gelelim. Hatırlarsanız masa dağılmaya başladığı bir zaman dilimi vardı. Özellikle Sayın Akşener'in masadan kalktığı ve başkan adaylarının Sayın İmamoğlu veya Sayın Yavaş'ın olabileceği konusunda bir talebi vardı. Ama o zamanda bile hatırlarsanız Sayın Akşener'e çok ağır sözler eleştiriliyordu. O gün Sayın Akşener'e ne yapıldıysa şimdi veya bu süre zarfında da hep Sayın Kılıçdaroğlu'na o yapılmaya başlandı. Yani CHP seçmeni içerisinde maalesef devre göre bir yorumlama çok fazla var. Evet seçimler kaybedildi. Peki tek müsebbibi

0: Kemal Bey miydi? Bunu da sormamız gerekiyor. Yanında çalışma ekibi olarak Sayın Özer yok muydu? Çalışma ekiplerinden tekrardan vekil olarak gösterdikleri veya kendisine destek, kendisini siyasete kazandırdıkları da aynı şekilde şimdi sırtımdan hançerlendim dediği kişiler. Bunlar yanında değil miydi 13 sene boyunca? O yüzden baktığınızda hesabın tek bir kişiye ödetildiği bir zaman diliminde tarafındaki Sayın Özel tarafındaki CHP seçmeninin çok daha farklı bakışı olabiliyor ve özellikle şu algıda oluştu Kahraman Bey. Bize darbe yapılıyor. Biz seçilmiş genel başkanız, atanmış değil. Şimdi polis görüntüleri neden verildi? Tam da işte bu algıyı korumak için verildi. Sayın Özel mahkeme kararına tabii ki uymak zorundaydı. Zaten çıkacağı belliydi. Peki neden biz bu gösteriyi veya senaryoyu izledik, bu şovu izledik? Çünkü halka bakın bize darbe yapılıyor. Bakın Atatürk'ün kurmuş olduğu partiye polis zoruyla giriliyor. İşte burada Kılıçdaroğlu'nun da payı var gibi bir algı ve altyapı hazırlanması maksadıyla o görüntüler verildi. Bir de işin ihraç ve tasfiye boyutu var Kahraman Bey. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu her defasında arınmadan, temizlikten ve temiz siyasete dönmekten bahsediyor. Peki bu nasıl olacak? Kurmuş olacağı o etik kurullar ve denetim kurullarıyla ortaya çıkacak. Sonuç olarak avukatlarla beraber ve denetim mekanizmalarıyla beraber geriye yönelik bir soruşturma ve tahkikat da başlayacak. Hem etik olarak incelenecek hem de varsa bir yolsuzluk şaibe doğal olarak onlar da incelenecek. Ama baktığınızda şimdi bu temiz siyaseti talep eden CHP seçmeni de çok fazla. Çünkü kuruluş değerlerinden bahsediyoruz. İşte o 1930'lu değerler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu altı okula beraber. Şimdi hangi havlu görüntüsü çok özür diliyorum. Hangi yolsuzluk iddiası, hangi para trafiği Atatürk'ün kurmuş olduğu partinin ilkeleriyle ve değerleriyle uyuşuyor. Şimdi bazen bunları konuştuğumuzda sosyal medyadan bize çok kızıyorlar. Çok özür diliyorum. Bize kızacağınız bir şey yok. Sizi kim kandırdıysa ya da bu şaibeleri kim bulaştıysa onlara da kızmanız gerekiyor. Doğal olarak baktığınızda çok büyük bir bölünmüşlükten söz ediyoruz. Ama önümüzdeki süreçte eğer Sayın Kılıçdaroğlu mesela konuşmasında biraz şuna da değinmek isterim. Hatırlarsanız bayramlaşma için gazetecilerle buluştuğunda çok daha yeni bilgileri açıklayacakmış gibi bir izlenim verdi. Bilinmeyenleri konuşacağını ifade etmişti ama ben yine temsil heyeti programımızda Perşembe günü bu soru yöneltildiğinde şunu söyledim. Çok fazla açık detay vermeyeceğini, önümüzdeki günlerde nasıl bir planlama yapacağını bekliyorum ben demiştim. Çünkü bu bir bayramlaşma seremonisi gibi düşünün. Burada biraz daha dini değerlerin veya tekrardan bir merhaba demenin konuşmasıydı. Hemen belki Kemal Bey'in çok ciddi bilgi ve belge göstermesi de bayram esnasında uygun olur muydu? Bence
1: Beklenmiyordu.
0: olmazdı zaten.
1: Beklenmiyordu.
0: Evet. Doğal olarak söylemiş olduğu açıklamalara baktığımızda Manavgat'taki işte havlu görüntülerini veya bizim konuşmadığımız hiçbir şeyi konuşmadı farkındaysanız. Ama en kritik olarak konuştuğu şey özür dileme kısmıydı. Çünkü hem kendisinin yetiştirdiği kişilere bu kadar güçlenip sırtından vurabileceğini hem de aynı şekilde bazı dış istihbarat kaynaklarıyla veya FETÖ ile ilişkisi olabilecek olanların çok erken tespit edip onları tasfiye edemediği yönünde bir özür diledi. Tabii bu kısım da çok önemli. O
1: Şimdi o
0: yüzden
1: kısımla ilgili araya girmiş oldum ama kusura bakmayın, bu FETÖ kısmı
0: estağfurullah.
1: gerçekten dikkat çekici bir nokta. Bir de analiz haberimiz var. İzninizle onu bir ekrana taşıyalım. Orayı ayrıca konuşalım. Diğer mesajları da tabii ki konuşacağız ama FETÖ meselesi önemli. Bugün bütün gazetelerinde, manşetlerinde bu konu öne çıkmıştı. Analiz haberimizi izleyelim. Fatma Hanım'la devam edeceğiz sohbetimize.
2: Arkamızdan sisice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra CHP Genel Başkanı olarak parti binasına gitti. Koltuğuna oturdu, poz verdi. Ardından bina önünde bekleyen partililere seslendi. Açıklamaları merak konusuydu. Zira bilmediğiniz her şeyi anlatacağım sözleriyle parti önünde yapacağı konuşmaya atıfta bulunmuştu.
2: Arkamızdan sisice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.
3: Kılıçdaroğlu'nun konuşmasındaki en dikkat çekici bölüm partiye sızdığını söylediği FETÖ ajanlarıydı. Kılıçdaroğlu isim vermedi ancak bu sözlerin ardından o FETÖ'cülerin kim olduğu tartışması başladı. Sosyal medyada Özgür Özel'in geçmiş yıllara ait konuşmaları ve FETÖ itirafçılarının Özel hakkındaki yazışmaları paylaşılmaya başlandı.
4: Manisa'daki bir inanç grubuna, bir cemaate, kendilerine hizmet hareketi olarak ifade eden kişilere karşı yapılmış bir operasyondan sonra bugün Emniyet Müdürlüğü'nde bu tutukluları, gözaltında olanları ziyaret ediyoruz.
3: Peki Özgür Özel'in bagajında ne var? Gelin bunu FETÖ'ye yardım suçundan yargılanan itirafçı iş insanı Enis Uludemir'den dinleyelim.
5: Özgür Özel'in ilk kontağı 2008 yılında biz ismi gönderdikten sonra onun tabii öncelikle bir hazırlıkları falan mutlaka vardı ama ilk kontak 2010 yılında belediye başkan adaylığıyla oldu.
3: Uludemir'in anlattıklarına göre FETÖ Özgür Özel'i parlatmak adına büyük gayret gösterdi. Ancak Özel'i kandırmak adına kurdukları kumpas düzeni başarılı olmadı.
5: FETÖ 2010 yılında onun belediye başkanı seçtirmek adına Manisa'da bir kumpas hazırladı. Bu kumpasında da Sümerbank davası. Birçok kişi internetten açıp bakabilir ama isimleri göremez. Çünkü mahkeme tarafından da yayın yasağı getirilmiş bir konu aslında. Bu da çok ilginç. Ama bu FETÖ kumpasında şöyle bir şey oldu. Sümerbank davası ortaya atılarak Manisa'daki esnaf mütevelli heyetleri kapı kapı dolaşarak bir bildiri yayınladı. Bu bildiride de işte Manisa'daki AK Parti'nin sözde işte yöneticilerinin Sümerbank'ın arazisine çöktüğü anlatıldı. Ve AK Parti'nin kazanması engellenip Özgür Özel'in kazanması sağlanacak.
3: Bu kez hedef değişti. FETÖ Özel'i milletvekilliği için hazırlamaya başladı.
5: Özgür Özel kazanamadı. Ama belediye başkanı olamayınca bu sefer Özgür Özel'i milletvekiline hazırladılar. Tabi bu hazırlık süreci aslında insanların internetten çok rahat bakabilir. Sadece Özgür Özel'in parlatılmasıyla alakalı değil.
3: Kamuoyundaki ağırlıklı görüş Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ajanı sözleriyle Özel'in geçmişine atıf yaptı. Enis Uludemir'in itirafları da Özgür Özel'in Manisa'da FETÖ operasyonlarına karşı yaptığı açıklamalarda bunu destekler nitelikte. Anlaşılan o ki Özel'in bagajındaki yükler artık ağır geliyor. Özgür Özel'in Atatürk, Cumhuriyet, gençliğe hitabe naralarıyla uyuşturmaya çalıştığı kitle de bu gerçekle tanışmaya oldukça yakın.
6: Herkes şunu bilsin ki saldırı altında olan Cumhuriyet Halk Partisi değildir. Milletin İktidarı değiştirme kararı saldırı altındadır.
1: Kılıçdaroğlu'nun çok konuşulan sözleri FETÖ ajanlarını fark edemedim, beni affedin diyor. Gafilleri koynumda beslediğim için özür dilerim diyor. Tabii ki haliyle şimdi tüm kamuoyu merak ediyor. Kim bu FETÖ ajanları, kimleri fark edemedi? Kemal Kılıçdaroğlu bu sözler sizce kimi işaret ediyor? Ne düşünüyorsunuz?
0: Şimdi siz de az önce izlettiniz Kahraman Bey. Özellikle FETÖ itirafçısı Enis Uludemir'in 2016 yılında savcılığa verdiği ifade tutanaklarında örgütün Manisa yapılanmasına ilişkin açıklamalar var. Ve özellikle o 2007-2009 yılları arasında o MASİAD yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmış birisinden bahsediyoruz. 2009 yılında örgütle bağını tamamen kopardığını söylüyor ama burada en önemli husus Türkiye imamı olan FETÖ ve terörist Fethullah Gülen ile birlikte bir yapılanma içerisine girildiği Manisa'da ve özellikle örgüt içerisinde Özgür Özel'e maddi ve manevi destekte bulunulduğuna yönelik ifadeleri var. Yani bu desteklenme amiyane tabiriyle bir parlatma stratejisi olarak ifade ediliyor. Doğal olarak orada Özgür Özel'in bu iş için siyasi olarak uygun olduğu belirtmesi üzerine kendisinin Özgür Özel adına çalışmalar yapılmaya başlandığı yönünde ifadeleri var. Bir de diğer taraftan çok uzun süredir yine gündemde olan bir şey var. Hatırlarsanız İmamoğlu'nun da Samanyolu TV'de görev aldığı gibi iddialar var ki doğal olarak şimdi tüm olarak baktığınızda şimdi FETÖ konusu girince çok daha dikkatli olmamız gerekiyor. Bunca zaman işte darbe girişimini konuşuyoruz. Ülkemize o takiye ile beraber devlet kademelerine sızmış olan bir terör örgütünden bahsediyoruz. Siyasete yol vermeye çalışan, halkı örgütlemeye çalışan ve bu ülkenin bölünmesi için nasıl bir gizlenme stratejisiyle hareket etmiş olan tehlikeli, gizli bir örgütten bahsediyoruz. Doğal olarak bu örgütün hala etkilerinin Hangi sektör, bakın sadece siyaset anlamında söylemiyorum, nerede olursa olsun etkilerinin var olabilme ihtimali çok çok tehlikeli ve çok da dikkat edilmesi gereken bir husus. Biz içeride bu kadar birlik ve beraberliği korumaya çalışırken ve özellikle küresel sistemde bu kadar çatışma, İsrail gibi bir tehdit hala her yere kafasına göre saldırırken bir de onunla çalışabilecek olan bu tarz tehlikeli bunu askeri bir darbe girişimine dönüştürmüş olan bir örgütten bahsediyoruz. Eğer varlığı veya bir yerlerde hala o takiye sıfatıyla, gizlilik sıfatıyla saklanması tehlikeli. Bir yandan da siyasette işi görüyorsunuz. Sadece genel seçimler değil. Yani kendi ana muhalefet partisi içerisindeki seçimleri de bir kenara bırakın. İş artık öyle bir noktaya gidiyor ki kamu kaynaklarının tüketilmesine kadar, halkın parasının tüketilmesine kadar veya bunu çok daha farklı yerlere, farklı bir para trafiğiyle döndürülmesine kadar. Doğal olarak hepsini bir zincirleme çark gibi düşündüğünüzde hiçbirini birbirinden ayıramıyorsunuz. Evet, Sayın Kılıçdaroğlu belki dünkü konuşmasında en dikkat çeken konu FETÖ kısmıydı. Bunun üzerine tabii ki yargı birimlerimiz, emniyet birimlerimiz gerekli. Sayın Kılıçdaroğlu elinde varsa da bilinmeyen bilgi, belge veya kamuoyuna açıklanmamış tabii ki bunu yargıyla paylaşması gerekir. Ama ben şunu da altını çizmek istiyorum Kahraman Bey. Şimdiki Sayın Kılıçdaroğlu diyor ya, bilinmeyenleri açıklayacağım. Belki bu dün değildi. Belki önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz. Bunca zaman bu kadar belediyeler üzerinde şaibe, irtikap ve yolsuzluk iddiaları dönerken hiç mi onun elinde bilgi belge akmadı? Muhakkak akmıştır. Tabii ki gitmiştir. Şimdi sessizliğini korumasını anlıyorum. Ola ki bir konuşmasında, olası bir konuşmasında CHP seçmeni senin yüzünden böyle oluyor, sen konuştuğun için böyle oluyor deyip yönlendirebilme ihtimaline karşı bir sessizliğini koruma mantığını anlıyorum. Ama işin bir de yargı boyutu var. Suçu bildirmeme, suçu veya yargıya gerçekten bu suçların bir an önce aydınlığa kavuşması noktasında destek olma tarafı var. Ben açıkçası Sayın Kılıçdaroğlu'nun engin siyasi birikiminden bunu beklerdim. Bunca zaman elinde varsa koltuğa oturduğunda değil, koltuğa oturmadan önce de eski genel başkan sıfatıyla hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin onurunu ve ahlakını korumak maksadıyla hem de kendi hançerlendim dediği süre zarfındaki gerçekleri aydınlığa ulaştırma çerçevesinde tabii ki yargıyla işbirliği içerisinde olmasını beklerdim. Ama dediğim gibi o dönem o konjonktürü de anlamaya çalışıyorum. Çünkü kendisini hatırlarsanız bu Mutlak davası ilk çıkmaya başladığında belediye başkanları yanına gitti. Basında çok büyük bir karalama kampanyası başlatıldı. Sosyal medyada Cumhuriyet Halk Partisi tarafından oluşturulan troll hesaplar aracılığıyla eşine kadar hakaret edilecek şekilde ağır sinkaflı kelimeler yazıldı. Basında yüzüne tükürürler, dışarı çıkamazsın, sokakta yürüyemezsin gibi sert söylemler başlatıldı. Şimdi bakıyorsunuz Piron denilen kişi hain Kemal olarak anılmaya başlandı. Evet, onu da anlamaya çalışıyorum ama yine de tabii ki elindeki olan bilgi ve belgeleri bu süre zarfında vardıysa eğer açıklaması bence çok daha anlamlı ve gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nin onurunu korumak maksadıyla yapılmış bir eylem olarak da görünürdü. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi seçmenin içerisinde değişmeyen bir kitle var Kahraman Bey. O kadar evrak, bilgi, belge, mahkeme kayıtları kamuda var iken hala bunların tanık beyanıyla sınırlı olduğu algısına inanmış olan bir seçmen kitlesinden bahsediyoruz. Tabii ki yargı süreci devam ediyor. Burada masumiyet karinesini tabii ki aramamız gerekiyor. O başka bir taraf ama biz şunu hep duymak istedik Sayın Özal kanadından. Madem bunlar sadece tanık beyanına dayalıydı, peki bu HTS kayıtları, bu para trafiği, bu belgelere nasıl bir argüman üretilemedi? İşte o argüman üretilemediğinde, bir kanıt sunulamadığında karşı tarafı darbeyle suçlamak, bunları sadece seçilmişe yönelik işte bir başarıyı engellemeye yönelik yapılan eylemmiş gibi göstermek çok daha halkı konsolide etmekte kolay bir hamle gibi geliyor. Peki az önce sorduk mesela Sayın Kılıçdaroğlu 13 sene boyunca kaybettiyse tek sorumlusu Sayın Kılıçdaroğlu muydu dediğimizde. Şimdi belediye seçimlerine gelelim. 2019'da evet bir Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a aday göstererek farklı bir risk aldı o dönem. Akabinde 2024 yılında belediyeler üzerinde Sayın Özel'in dediği gibi de büyük bir başarı elde edilmişti kendisinin dediği ifadeyle. Peki bu başarı sadece Sayın Özel'in başarısı mıydı? Bunca zaman Sayın Kılıçdaroğlu'nun örgüte yetiştirilmiş olduğu, yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne yetiştirilmiş olduğu siyasi elitlerle beraber acaba destek verdiği bir kadroda, tamam yolun yarısında belki yol değiştirmiş olabilirler, saf değiştirmiş olabilirler ama tek başarı Sayın Özel'in başarısı mıydı? Bunu da Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninde ifade etmemiz gerekiyor. Ama peki böyle bir başarı neden bu şekilde kullanıldı? Bunu da sorgulamamız gerekiyor. Bu kadar halka hizmet, bu kadar halkın sorunlarına çözüm odaklı yaklaşmanız gereken bir zaman diliminde temiz siyaset, yolsuzluğun olmadığı bir temiz siyasetle yola çıktığınız bir zaman diliminde kendi söylemleriyle ifade etmeye çalışıyorum ki Sayın Yavaş da dün buna değindi. Peki neden bu kadar iddia gündeme geldi? Neden biz havlu görüntüleri gördük, baklava kutularında para trafiğini gördük? Bu sadece görünen yüzü bu arada Kahraman Bey. Peki görmediklerimiz? Bunu da sorgulamamız gerekiyor. Tabii ki şimdi önümüzdeki süreçte çok daha büyük problem alanları bence Cumhuriyet Halk Partisi'ni bekliyor. İşin bir taraftan meclis boyutu var.
1: Şimdi grup toplantısı meselesi var mesela. Yani o grup toplantısı noktasında da bir gerginlik var. Şimdi salı gününde gözler. Bir yandan da işte bugün mecliste MYK üyeleriyle bir araya geliyor Özgür Özel. Yani gerilim daha da yükselecek gibi görünüyor. Az önce siz de zikrettiniz, Mansur Yavaş'tan bahsettiniz. Ondan da belki bahsedebiliriz. Dün Güven Park'taydı. Tercihini Özgür Özel'den yana kullandığını görebiliyoruz. Bu parti içinde şimdi Mansur Yavaş ismi Cumhurbaşkanı adaylığı içinde geçen isimlerden biriydi. Dengeleri nasıl etkileyecektir? Bunu da sormuş olayım.
0: Şimdi gerçekten Sayın Özel'in yanında olduğunu ifade ediyor mu? Bunu da biraz sorgulamamız gerek. Çünkü bedenen orada olsa da konuşma metnini dinlediğimizde çok Kılıçdaroğlu variye destek verebilecek, yani o tarafın söylemleriymiş gibi geldi bana. Ve bedenen sanki orada olmuş olmaktan da çok memnun değilmiş gibi bir surat ifadesi vardı. O yüzden yarın öbür gün önümüzdeki süreçte saflar çok daha kesinleştiğinde veya bir Cumhurbaşkanı adaylığı söz konusu olduğunda, bir konuşma olduğunda asıl Sayın Yavaş'ın orada risk alıp almayacağını biz göreceğiz. Çünkü farkındaysanız bu süreçlerin en başından beri Sayın Yavaş hep bir geri adımda durdu. Hiçbir zaman kendini bu kadar sivriltecek keskin söylemler kullanmadı. Kendisi de zaten dün konuşmasında temiz siyasetten bahsetti ama bedenen evet dediğim gibi Sayın Özel tarafındaydı. Şimdi hatırlayın, bunca zaman Ekrem İmamoğlu her zaman bir Cumhurbaşkanı adaylığı konuşulduğunda veya Sayın Özel Cumhurbaşkanı adaylığı konuştuğunda bizim A planımız, B planımız, işte Z planımıza kadar Ekrem İmamoğlu var denildi. Bir yandan baktığınızda başka isimler konuşmaya başladığımızda da hep bir kadın cumhurbaşkanı adayı bile olabileceği ifade edildi ama hiç Mansur Yavaş'ın adı geçmedi. Yani çok fazla o risk çemberi içerisinde olmadı Sayın Yavaş. O yüzden bugünkü konuşmada da yani dünkü konuşmada da ben çok dikkatli dinlediğimde evet bedenen bir beden dilinde çok da memnunmuş gibi bu süreci memnun bir şekilde Özgür Özel'in yanında oluyormuş gibi hissedemedim. Çok özür diliyorum. Tabii kendisi evet. Daha başka bir açıklama yapabilir. Ama ben hani dışarıdan gördüğüm kadarıyla yorumlamaya çalışıyorum. Ama baktığınızda günün sonunda eğer bir farklı bu bölünleşme bir tasfiye süreciyle ve ihraç süreciyle ilerleyecekse ve bir şekilde farklı partilere geçmek ya da farklı parti kurmak gibi bir başka bir yol ayrımına gidilecekse ben zannetmiyorum ki Sayın Yavaş'ın tekrardan o yeni parti yolunda gidilecek Özel kanadında olsun. O yüzden öyle bir beklentim yok. Ama dün bir bayramlaşma seremonisinde evet Sayın Özel kanadında bir açıklama yaptı.
1: Peki şimdi iki isim de kurultaydan bahsediyor. Zaten ilk günden bu yana mutlak butlan kararı çıktığından bu yana işte Kılıçdaroğlu önce bir arınma, temizlenme, akabinde bir kurultay mesajı veriyor. Ancak Özgür Özel'in zaman mefhumu daha kısa. O bir an evvel, hatta 40 günden bahsediyordu, bir kurultay istiyor. Şimdi Özgür Özel'in neden kurultay istediğini biliyoruz. Yeniden işte genel başkanlığa seçilip yoluna devam etmek istiyor. Kendi deyimiyle tırnak içinde iktidar yürüyüşünü sürdürmek istiyor. Peki Kemal Kılıçdaroğlu, parti onun dediği gibi arınırsa, işte rüşvet, yolsuzluk, şimdi işin içine bir de FETÖ iddiaları girdi. Tüm bunlardan arınırsa Kemal Kılıçdaroğlu'nun yol haritası ne olacak? Mesela Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan seçilirse bir kurultaydan sonra partilerin oylarıyla birlikte onu 2028'de Cumhurbaşkanı adayı olarak görebilir miyiz? Acaba planları ne? Ne dersiniz?
0: Şimdi açıkçası bu kurultay meselesinde hukukçular çok fazla değerlendirme yaptılar Kahraman Bey. Özellikle kurultayın hemen gerçekleşemeyeceği. Çünkü tedbiren göreve gelmiş olması sebebiyle böyle bir kurultayın hemen gerçekleşemeyeceği ortada. Dolayısıyla bir Yargıtay kararının beklenmesi gerek bu kurultayın hukuken yapılabilmesi için. De öte yandan irade, ya delegelerin iradesinden bahsediyoruz. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu dün dedi ki kurultaya en kısa sürede gideceğiz. Bunda bir problem yok. Şimdi yargı kararını verdiğinde kurultay başlangıcı yapılacak. Ama bunun için gerçekten iradesi satın alınmamış delegelerle yola çıkılması gerektiği yönünde bir ifadede bulundu. Şimdi yine az önce bahsettik. İlk 38. olan kurultayda seçilemediğinden sonra başım üstüne dedim ama devam programında öyle olmadığını gördüm diyen birisinden. Şimdi en ilçelerden, en mahalli idarelerden başlayarak yeni bir yapılanmaya gitmesi tabii ki beklenen bir durum. Çok da şaşırılacak bir şey değil. Fakat Sayın Özalkan adına baktığınızda bir an önce kurultaya gitmesi gerektiği yönünde çok sert eleştiriler var. İşte hem CHP seçmeninden hem de Sayın Özal ekibi tarafından. Çünkü bir an önce tekrardan o düzenin kurulması, tekrardan bu yapılanmanın sağlanması ve bir zarar almadan bu yapılanmaya devam edilmesi talepleri var. Ama işin işte burada farklı bir boyutu. Diyelim ki Sayın Kılıçdaroğlu mahkeme ona kurultay yetkisi verse dahi bir kurultay gerçekleştirildi diyelim. Hadi delegeler.

0: de değişsin ve tekrardan yine de delegeler değişmesine rağmen Sayın Özel Genel Başkan seçilsin. Afaki konuşuyorum şu aşamada. Baktığınızda şimdi Yargıtay kararı çıkmamış bir zaman diliminde diyelim ki o 38. olağan kurultayda tamamen şaibe olduğu kesinleşti. Ne olacak? Tekrardan baştan aşağı bir Arap saçına dönmüş bir şekilde değişik sistemden bahsediyoruz. Oysa çok giderek karmaşıklaşan ve her bir açıdan hukuki olarak değerlendirilmesi gereken, işte bunun parti meclis üyesi de dahil olmak üzere, bunun grup başkanlık süreci de dahil olmak üzere, genel başkanlık süreci de dahil olmak üzere her birinin farklı yorumlaması gereken öyle garip bir zaman dilimindeyiz ki o yüzden şimdi bugün ne söylesek yarın değişebilme ihtimalinden dolayı ben de açıkçası biraz çekinceli konuşuyorum. Doğal olarak önümüzdeki süreçte evet kurultay meselesi önemli, doğru, ama gerçekten kurultayı az önce de konuştuğum gibi şaibe algısını yok ederek gittikten sonra bir anlam kazanacak şekilde
1: Peki
0: ilerlenmesi
1: Fatma
0: gerekiyor.
1: Hanım, araya girdim ama şunu da sorayım. Yani diyelim ki işte Özgür Özel'in o beklediği kurultay süreci gerçekleşmedi diyelim. Zaten hukuken de dediğiniz gibi bu pek mümkün görünmüyor ama böyle bir durumda hani hep canlı yayınlarda da bizim B planımız var. Bir Ekim Partisi'nden bahsediliyordu biliyorsunuz. Yeni bir parti kurma söz konusu olabilir mi? Hani dünkü kalabalık bilmiyorum Özgür Özel'i iştahlandırmış olabilir mi? Ne dersiniz? Yeni bir parti mümkün mü? Bir de tabii şu da var. Özgür Özel tabii Silivri vesayeti altında olduğundan da bahsediliyor hep. Biraz galiba burada Silivri'nin ne düşündüğü de önemli yeni parti konusunda.
0: Şimdi geçtiğimiz günlerde 7 saatlik bir görüşme yapıldı zaten Silivri merkezli bir görüşmeyle hatırlarsanız. Şimdi Ekim Partisi konuşuluyor, Cumhuriyet Partisi konuşuluyor. Kurulan bir Cumhuriyet Partisi'ne geçiş olabilir mi? Orası satın alınabilir mi gibi kurulan iddialar, yani bu tarz ifade edilen iddialar var. Baktığınızda tekrardan o polis görüntülerine geri gelelim. O görüntüler sadece bize darbe yapılıyor söylemi için miydi? Hayır. Bir yandan da yeni kurulacak veya yeni geçilmesi planlanan partinin de yolunu açmak maksadıyla bazı görüntüler biz izliyoruz Kahraman Bey. Şimdi Sayın Özel her ne kadar biz baba ocağını terk etmeyeceğiz, bırakmayacağız, burada kalacağız dese de eğer madem öyle en başından beri Sayın Kılıçdaroğlu'nun uzlaşarak gitmesi çok daha mantıklı olurdu. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde iki başlılığa sebebiyet verdi. Bu iki başlılık dediğim gibi az önce tam söylüyordum, yarım kaldı. Mecliste bir yasa tasarısı olduğunda Kılıçdaroğlu'na destek verenlerle Özel'e destek verenler arasındaki bir gerilimi biz yasa tasarısında dahi göreceğiz. O yüzden baktığınızda yeni bir partiye giden yolda peki bu kalabalık ne kadar oy oranı getirecek? Bunu da konuşmamız gerekiyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin %28'lik, %25'lik blok oyunun ne kadarı yeni kurulacak veya geçilecek partiye geçecek. Doğal olarak baktığınızda bir denge olacak. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında kim olmaksızın Atatürk'ün partisi olduğu için oy veren, destek veren bir seçmeni var. Bu seçmeni kolay kolay hemen böyle farklı bir partiye yönlendirmek mümkün değil. Ama diyelim ki teşkilatlanma içerisinde de olası bu kavgadan dolayı bir takım seçmen diğer partiye kaydı. Peki yarın öbür gün seçim aşaması geldiğinde Kahraman Bey, hadi masalar, ittifaklar kuruldu. Tekrardan bir ittifak planı olursa tekrardan el ele mi göreceğiz biz bu iki farklı partiyi? Biz bunları el ele göreceksek bu kavganın, şu anda bu gürültünün ne anlamı var? Ya da bölünmenin ne anlamı var? Madem ana amaç burada Cumhuriyet Halk Partisi ana değerlerini korumak, neden o zaman seçmen kitlesini böldünüz diye sorulur. Doğal olarak baktığınızda evet yeni bir parti iddiası veya kurulan bir partiye geçme iddiası var ama onun da şöyle bir hukuken farklı bir boyutu var. Diyelim ki yeni bir partiye geçildi ve Sayın Özel Genel Başkan seçildi. Tamam, Yargıtay kararı onamadı ve denildi ki hayır, Özel, Sayın Özel başkanlığa devam edecek. Nasıl ki partinin genel başkanlığından söz ediyorsunuz? Doğal olarak o hak da bir anda doğmamış sayılacak. Yine farklı bir senaryoyla karşı karşıya kalacağız. O yüzden önümüzdeki süreçte evet diyoruz ya, seçim kim olur? Cumhurbaşkanı adayı kim olur? Sayın Özel kendisini mi gösterir? Ben daha Ekrem İmamoğlu'nun bu belediyelerle ilgili davaları çıkmadan önce bile bu kurultayın başlamasıyla beraber hep şu ifade ediliyordu. Günün sonunda Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu olacak deniliyordu ama ben hep şunu söylüyorum. Hayır, Sayın Özel kendisini ilan edecek. Ve akabinde ya en başından beri bunu konuşuyordum ve hala bu iddiamın da arkasında olarak hissediyorum kendimi. Çünkü Sayın Özel nihayetinde bu kadar diğer isimleriyiz. Zikretse de, dillendirse de işte mitinglerde, dünkü seremonide de genel başkan, cumhurbaşkanımız diye de ifadeler ve söylemlerle karşılandı. Sayın Özel için de bahsediyorum. Doğal olarak kendisine aday göstermeye çalışacaktır diye hala böyle bir iddiam da var.
1: Evet, göreceğiz. Sizi anlatırken aklıma şöyle bir şey geldi.

0: bu çok ütopik de olabilir ama Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan, Özgür Özel Cumhurbaşkanı adayı. Ya olur mu olur Cumhuriyet Halk Partisi'de, çünkü her şey yaşanabiliyor, göreceğiz. Son 1-2 dakikamız, belki bu arınma nasıl olacak onu da konuşabiliriz. Yani şimdi disipline sevkler, üyeliklerin dondurulması gibi meseleler konuşuluyor. Az önce de söylediğimiz gibi rüşvet ve yolsuzluk iddialarına şimdi dün Kılıçdaroğlu'nun bu FETÖ çıkışı da eklendi. Nasıl bir süreç bekliyorsunuz? Kılıçdaroğlu'nun bundan sonraki hamleleri ne olabilir? Birkaç dakikada bunu rica edeyim.
1: Kemal Bey gelir gelmez hatırlarsanız 3 avukatı azletti ve yolunu artık farklı bir şekilde kuracağı, denetim, hukuk birimi ve aynı şekilde bir etik kurulu kuracağı yönünde iddialar var. Özellikle parti içerisindeki ismi geçen kişilerin hem etik olarak hem de denetim, hukuki olarak değerlendireceği, yargılayacağı, bakacağı ve tahkikat edeceği bir kurul bekliyoruz biz. Ve bu kurul neticesinde işte tasfiyeler olur mu, ihraçlar olur mu? Şimdi burada da ikiye ayrılmış bir sürecimiz var Kahraman Bey. Çünkü kimisi hemen bu ihraçların peyderpey veya yavaş yavaş, o değilse de toplu bir şekilde olabileceği yönünde iddialar ortaya koysa da, bana kalırsa şu anda da bu kadar zaman koltuğa gelene kadar sessizliğini koruyan Kemal Bey aynı şekilde ihracı da bu kadar hızlı yapmayacaktır diye düşünüyorum. Evet, muhakkak bir yetkilerde soruşturma ve denetim kısmında yetki sınırlamasına gidilecektir ama hemen ihraç söz konusu bu kadar kesin olacağı kanaatine değilim. Çünkü bu tekrardan kendisinin aleyhine dönebilecek bir süreç olabilir. Yani bu ihraç meselesi kimin elini güçlendirecek? Tekrardan Sayın Özel yönetimin elini güçlendirecek ve diyecek ki bakın biz baba ocağındaydık, ihraç edildik, o yüzden yeni partiye geçiyoruz. Yani burada seçmen kitlesindeki o algı mekanizması çok önemli. O yüzden bu ihraç neticesinde böyle ikiye bölünmüşlüklerimiz de var. Ama en önemli husus, şimdi bu kadar adı geçen kişilerin özellikle para trafiği içerisinde olan müteahhitlerle veya yolsuzluk davalarında adı geçen kişilerin bir an önce bunların belgeleriyle beraber inceleyebileceği bir denetim mekanizması kurulması bekleniyor. Bir de işte A takımını konuşuyoruz. Eski kendi görevde olduğu kişilerle beraber ilerleyebileceği yönünde iddialar var. Mesela özellikle 7 kişiden, yani kendisinin ekibinin 7 kişiden oluşacağı ve 5 milletvekilinin de bu listede yer alacağı iddiası var. Yine MYK'da Faik Öztürk'ün idari ve mali işlerden sorumlu olacağı, CHP sözcüsünün Müslüm Sarı olmasına kesin gözüyle bakıldığı yönünde de iddialar var. Biz de önümüzdeki günlerde göreceğiz tabii ki.
0: Peki Doktor Fatma Yeşilkuş, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katkılarınız, analizleriniz için. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Türkiye enerjide tam bağımsızlık ilkesiyle yoluna devam ediyor. İşte Gabar'da petrol, Karadeniz'de doğalgaz çalışmaları derken yenilenebilir enerji noktasında da önemli yatırımlar hayata geçiyor. Şimdi 6 milyar dolar değerinde dev yatırımlar önümüzdeki günlerde çarşamba günü hizmete alınacak. Tarihi açılışı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.
2: Türkiye milli enerji politikasında vites büyüttü. Enerjide tam bağımsızlık hedefi somut gerçeğe dönüşüyor. 6 milyar dolarlık tesisler hizmete alınacak. Türkiye'nin enerjide boyut atlayacağı projelerde sona gelindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yapacağı yeni tesisler özellikleriyle dikkati çekiyor. Tesisler güneş, rüzgar, hidroelektrik ve jeotermal alanında tam 8200 megawattlık kapasiteye sahip. Üstelik Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olacak Akkuyu'nun tam 4 reaktörünün toplam gücünü geride bırakıyor. Ülkenin en büyük barajı Atatürk Barajı'nın 3 katından, Keban Barajı'nın ise tam 6 katından daha büyük bir kapasite tek bir törenle sisteme dahil edilecek. Mevcut sistemde Türkiye enerjisinin büyük kısmını doğal güçten alıyor. Nisan ayı itibarıyla güneşten yararlanılan pay %21,3 oldu. Rüzgar ise %12 olarak kayda geçti. Yani güneş ve rüzgarın toplam gücü %33,3'e yükselmiş oldu. Böylece toplam kurulu gücün 1/3'ü sadece rüzgar ve güneşten oluştu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da yenilebilir enerjide atılımları hayata geçirdiklerini belirtti. Yeni açılacak tesislerle bu alanda yeni bir rekora imza atılacağını anlattı. Önümüzdeki süreçte ise hedefler büyük. Türkiye 2035 yılına kadar rüzgar ve güneş enerjisi kurulu gücünü 120 bin megawattın üzerine çıkarma hedefiyle toplam 80 milyar dolarlık dev bir yatırım ve reform süreci yürütüyor. Dev tesislerin açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirecek.
0: İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde etkinlikler

0: Yolculuğumuzla devam ediyor. Dün akşam da yine Yenikapı sahilinde muhteşem bir drone gösterisi yapıldı.
1: Asırlar öncesinden müjdelenen kutlu bir fethi. Peygamber Efendimizin hadisi şerifinde buyurduğu gibi.
2: İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kutlamaları cumartesi akşamı da sürdü. Yenikapı sahilinde 1453 drone'la fetih şöleni yaşandı.
1: Gemiler karadan yürütüldü. Dağlar aşıldı. Haliç'in zincirleri kırıldı.
2: İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla kent genelinde 29 Mayıs'tan itibaren çeşitli etkinlikler düzenlendi. İstanbul Valiliği de çok sayıda etkinliğe imza attı. Bu etkinliklerden biri de Yenikapı sahilinde 1453 drone'la düzenlenen gösteriydi.
1: Bu şehirde Ayasofya'da şükür secdesine vardı. Ve fetihten 3 gün sonra hocası Akşemseddin'in kıldırdığı ilk cuma namazıyla birlikte Ayasofya dualarla yükseldi.
2: Drone'la yapılan gösterilerde Türk bayrağı başta olmak üzere çeşitli görseller yer alırken Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutandır. Onu fetheden ordu ne güzel ordudur. Hadisi şerifi de drone'la yansıtıldı.
0: İstanbul Beylikdüzü'nde Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi öğrencileri çok güzel bir etkinliğe imza attılar. Büyükleriyle, yani dedeleriyle, nineleriyle bir anlamda buluştular. Hani Z kuşağıyla farklı bir kuşağın buluşması oldu. Telefonunu alan kapan okula koştu. Gençler teknolojiyi büyüklerine anlattılar.
3: Bilgisayar yok. Sadece telefonla kullanıyorum. Evde bilgisayarım da yok.
4: Kuşak değişti. Teknoloji hayata girdi. Gençleri öğretti. Telefonu kapan büyükleri de merakla dinledi.
3: Telefona yabancılık çekmiyoruz. Yoksa ben bir şey olduğu zaman komşuya gidiyordum. Ama işte bazı yabancı kelimeler var. O kelimelerden yanlış yere basacağım diye korkuyorum. Mesela para gönderemiyordum.
4: İstanbul Beylikdüzü'nde ezber bozan bir buluşma gerçekleşti. Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi öğrencileri kolları sıvadı. Anneanneleri, dedeleri teknolojiyle buluşturdu. Nesiller arası köprü, sosyal sorumluluk projesi kapsamında akıllı telefon, bilgisayar ve internet kullanımı konusunda temel teknoloji eğitimi verildi.
5: Ses açması kapaması olsun, sonra paylaşım yapmak olsun, fotoğraf çekimi olsun, özellikle WhatsApp'la sorunlarıyla, çocuklarıyla konuşmalar olsun. Bunları gösterdik onlara. Onlar da çok memnun kaldılar. Biz aslında onlarla büyüklerimizle vakit geçirdiğimiz için çok mutlu olduk.
4: Elleri yatkın değildi belki ama öğrenmeye çok istekliydi büyükleri. Gençleri dikkatle dinlediler, pratik yaptılar.
6: İlk başta böyle bize hani gelenler bilmiyorlardı. Hani telefona nasıl rehbere kaydedeceğini bilmiyorlardı, hiçbir şey bilmiyorlardı vesaire. Fakat biz burada gönüllü arkadaşlarımızla birlikte onlara mesaj atmayı, YouTube'da bir şeyler aramayı, Google'da bir şeyler aramayı ve kendilerinde yani yanlarında kızları veya oğulları olmadan da aslında telefonu nasıl kullanabileceklerini öğrettik.
4: İş sadece mesaj atmakla bitmiyor. Gençler işi sıkı tutuyor. İnternet güvenliği, şifre koruma, dolandırıcılardan kaçma yolları. Hepsi hızlandırılmış kursta anlatıldı.
5: Yaşları aslında dolandırıcılık olayları biliyorsunuz son zamanlarda çok oluyor. Yaşlarımıza aslında bunun bilincini kazandırmak istedik. Bir arama geldiğinde dolandırıcılardan onlardan korunmak istediler aslında. Onları öğretmiş olduk.
6: Enabız, Enevlet gibi uygulamalar sayesinde de onlara kendi başlarına nasıl randevu alabileceklerini, nasıl sağlıkla ilgili sorunlarını hani bu sebeple randevu alabileceklerini gösterdik. Yine hayırlı cumalar mesela mesajı tasarlamayı öğrettik onlara.
7: Gençlerin böyle bir şeyleri biz yaşlardakilerine öğretmesi gerçekten mükemmel bir şeyler. Kesinlikle tavsiye ediyorum.
0: İstanbul dünyaca ünlü starların vazgeçilmez durağı olmayı sürdürüyor. Dün akşam rap müziğin dünyaca ünlü ismi Kanye West İstanbul'u adeta salladı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda tam 118 bin kişi konseri takip etti. Bu da aynı zamanda bir rekor oldu.
2: On binler merakla bekledi. Sahneye çıktığı gibi heyecan daha da katlandı. Dünyaca ünlü yıldız İstanbul'u salladı. Sahne şovu gündem oldu.

0: Sosyal medya paylaşımları, haberler ve dahası. Dünyanın gözü bu konserdeydi. Dünya yıldızı Kanye West'in İstanbul'a gelişi ayrı, konseri ayrı takip edildi. Rap müziğin efsane ismini Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda on binlerce kişi bekledi. Kapıların açılmasıyla saha ortasında kurulan sahneyi görenler şaştı kaldı. Alışılmışın dışında konserleriyle bilinen West bir kez daha büyük bir şov için hazırlandı.
1: Galiba konser biletini ilk alanlardan biriyim.
0: Konser saatine saatler kala stadyum doldu taştı. Girişlerde metrelerce kuyruk oluştu.
1: Yakından İstanbul'da onu izleyecek olmak muazzam bir deneyim olacak muhtemelen. Çok heyecanlıyım yani.
2: Kanye West yani güzel olur bence, çok fazla insan olduğu için.
3: Biz İzmir'den geliyoruz. İnanılmaz kalabalık, çok fazla insan var, her yerden insan var. Az önce merch store'un olduğu yerdeydim. Tişört almaya çalışıyordum ve inanılmaz saatlerce süren bir sıra vardı. Her milletten insan var.
0: Ve beklenen an geldi. Dünya yıldızı yine şovunu yaptı. Sahneye çıkışı da tarzı gibi farklıydı. Gecenin açılışını Father şarkısıyla yapan West yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kaldı. Ara vermeden sergilediği performansıyla izleyenleri büyüledi. Stadyumdaki coşku sadece alandakilerle sınırlı kalmadı. Kanye West'in resmi YouTube hesabından canlı yayınlanan konser dakikalar içinde ekran başındaki milyonlarca kişiye ulaştı.

eserin en çok konuşulan detayıysa devasa sahne tasarımı oldu. Stadyumun tam merkezine kurulan yarım küre, yüksek çözünürlüklü projeksiyonlarla dev bir dünya maketine dönüştürüldü. Yoğun ışık gösterileri ve sis efektleri de eklenince işte ortaya bu görsel şölen çıktı. King, Runaway, Power gibi hit parçalar stadyumda büyük coşkuyla söylendi. Binlerce kişi telefonlarının ışıklarıyla sahneye eşlik etti. Kanye West yaptığı açıklamada 118 bin kişiyle tüm zamanların en yüksek katılımlı stadyum performansı rekorunu kırdık dedi. Dünyanın gözünün çevrildiği konser sosyal medyada da gündem oldu.

0: Dev organizasyon, Türkiye'nin küresel çaptaki en büyük stadyum etkinliklerini kusursuz şekilde ağırlayabileceğini gösteren bir gövde gösterisi oldu.
1: Konsere gidenler de söylüyor çok fazla turist vardı diye. Yani İstanbul'un Türkiye'nin tanıtımı adına da çok güzel bir organizasyon olmuş diyelim. Moderatör hafta sonunu bu haberle noktalayalım. Saat başında ise gelişmeleri aktarmak üzere sizleri de bekliyoruz. Şimdilik hoşça kalın.

Götler'deki ülkümüz Kızıl Elma, yaklaştıkça uzaklaşan bir ülküydü. Adını yüzyıllardır taşıyan, maneviyatla yoğrulmuş bir hedef Kızıl Elma. Bugün artık sadece bir efsane değil, gökyüzünde süzülen, milletimizin kararlılığını, vatan aşkını ve bağımsızlık tutkusunu temsil eden somut bir irade. İnsansız, cesur, milli ve de yerli. Kızıl Elma, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olarak yalnızca bir mühendislik harikası değil. 100 yıl önce işgale direnen bir milletin torunlarına gecikmiş ama onurlu bir hediye. Gövdesinde mühimmat taşıyan, yapısıyla radarlarda görünmez, IS radarıyla hedefe kilitli, agresif manevralarıyla meydan okuyan bir yapıya sahip. 10 metre kanat açıklığı, 25 bin feet irtifa, 4 saatten fazla havada kalış süresi ve 1500 kilogram faydalı yük kapasitesiyle çağın ilerisinde bir kudret. Kısa

Mayıs'ta uçak gemilerinden kalkabiliyor. Savaşın geleceğine bugünden imza atıyor. 8,5 ton kalkış ağırlığıyla devleşiyor. Türk mühendisliğinin göğsünü kabartıyor. Geleceğin savaşları insansız cephelerde kazanılacak. Kızıl Elma bu çağ değişimini sezen ve ona yön veren bir aklın eseri. Öngörünün

Bilim, sanat, teknoloji. Bir yandan heyecan, bir yandan bilinmezlikleri ve hızlı değişimi içinde merak ve endişeyi aynı anda yaşatıyor. Bu hız çağını yönetmenin, yeni kuşaklarla beraber tecrübe etmenin neresindeyiz? Özellikle çocuklar ve gençlerle yürürken bizi neler bekliyor? Akla takılanları Usul Lab kurucusu ve Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Ceylan 24 Portre'de cevaplıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.

0: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Ziraat Bankası sunar.
2: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
1: Ziraat Bankası sundu.
3: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
4: Peki siz Araf'ta mısınız?
3: Bu hafta dünyaca ünlü piyanist Fuluyhan Uğurlu kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
5: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati pazartesi 20'de 24'te.

0: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
1: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanın veya yeni bez başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
4: Nasıl mı?
5: Zaman kaybetmek yok.
6: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
3: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: 24 ekranlarında bir kez daha birlikteyiz. Gelişmeleri aktarmak üzere karşınızdayız. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bayram restleşmesi sonrası gözler Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'e çevrilmiş durumda. Yol haritaları ne olacak? Bu merak ediliyor. Özgür Özel bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde MYK üyeleriyle bir araya geldi. Peki bundan sonra hangi hamleler yapılacak, detayları hemen meclise dönerek öğrenelim. Ahmet Taner Işıldak muhabir arkadaşımız bizleri bekliyor.
1: Karaman Poyrazoğlu, öncelikle dilerseniz Özgür Özel'den başlayalım, akabinde Kemal Kılıçdaroğlu'na geçelim. Saatler 11'i gösterdiğinde Merkez Yürütme Kurulu toplantısı başladı Özgür Özel başkanlığında. Tabii toplantı sonrasında saat 14'te parti sözcüsünün açıklama yapacağı ifade edildi. Peki toplantıda biz neler bekliyoruz? Toplantıda özellikle mutlak butan kararının ardından MYK'nın nasıl bir yol izleyeceği, partinin daha doğrusu milletvekillerinin nasıl bir yol izleyeceği de merak konusu. Özgür Özel şu an grup başkanı olarak, CHP'de grup başkanı olarak görev yapıyor. Biliyorsunuz 23 Mayıs'ta kendisini grup başkanı olarak seçtirmişti 96 milletvekiliyle beraber. Bundan sonra yapacağı adımlarsa açıkçası merak konusu, özellikle salı günü grup toplantısı olup olmayacağı merak edilenler arasında. Murat Emir bir açıklama yaptı MYK öncesinde ve dedi ki daha önceki salılar gibi yine salı günü grup toplantımızı yapacağız dedi. Peki grup toplantısı yine her zamanki CHP'nin grup toplantısının yapıldığı yerde mi olacak veya başka bir yerde mi olacak, bunu bilmiyoruz. Şimdi olay biraz daha muallakta, neden diye soracak olursanız şimdi şöyle bir durum var. Normalde grup başkanı yapar bu tarz toplantıları. Grup başkanı da genelde genel başkan oluyor. Genel başkan olması, genel başkan ama bir de milletvekili de olması gerekiyor. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu milletvekili değil. Grup başkanı olarak seçilen kişi Özgür Özel. Özgür Özel'in normal şartlarda meclis teamülünde milletvekili, grup başkanı olarak yetkiyi Kemal Kılıçdaroğlu'na vermesi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapması gerekiyor. Yani bir örnekle açıklarsam, mesela AK Parti'de şu an grup başkanı Abdullah Güler ama grup toplantının Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapıyor. Milletvekili değil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ama onun yerine grup başkanı olan Abdullah Güler yetkiyi veriyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yapıyor. Şimdi CHP'de ise ikiye ayrılmış durumdalar. Yani dünkü yayınlarda da biz bahsettik. Kemal Kılıçdaroğlu tarafı arınma derken Özgür Özel tarafı da parti için mücadeleye devam edeceğiz demişti. İşte saat 14'te özellikle salı gününe ilişkin merak edilenler parti sözcüsü tarafından açıklanacaktır. Şimdi bir diğer önemli isimse Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu bugün konutunda olacak. Bunun bilgisini aldık. Peki ilerleyen günlerde nasıl olacak? Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu ilk başta parti meclisinin toplanmasını biliyorsunuz iptal etti. Parti meclisi henüz toplanmasının tedbir kararı devam ediyor. Parti meclisi üyelerimiz henüz belli değil. Bu yüzden de iptal ettik. Bir sonraki duyuru kadar. Yine salı günü düzenlenecek grup toplantısı için de şu ifadeleri kullandı. Daha doğrusu milletvekillerine yazı gönderdi ve salı günü grup toplantısı olmayacağını söyledi. Ben tekrar ikinci bir emre kadar grup toplantılarının iptal edileceğini söyledi. Şimdi aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarını dünkü açıklamalarıyla paralel bir şekilde okuyabiliriz. Kemal Kılıçdaroğlu dün arınma mesajları vermişti. Hatırlıyorsunuz, özellikle partiyi temizleyeceğiz demişti. Hatta FETÖ imalarında bulunmuştu Özel ve yönetimine dair. Kutsal yürüyüşümüze FETÖ'cü sızdırdığım için sizlerden özür diliyorum demişti Kemal Kılıçdaroğlu ve muhakkak arınacağız demişti. Şimdi bu arınma da Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etme anlamına geliyor. Yüksek Disiplin Kurulu'nda açıkçası işler biraz daha kızışacak diyebiliriz. Şimdi Yüksek Disiplin Kurulu'nda da şu an Artvin Vekili Uğur Bayraktutan'ın dönmesi konuşuluyor. Uğur Bayraktutan'sa iki isim arasında uzlaşmacı bir rol üstlenmesiyle ön plana çıkıyor aslında bakarsanız. Peki yeteri kadar olacak mı? İki taraf arasında ipler tamamıyla kopacak mı, yoksa bir ortak bir çözüm bulabilecekler mi? Bu merak konusu ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü açıklamasıyla birlikte aslında iplerin tamamen atıldığı da belli oluyor. Arınacağız demişti Kemal Kılıçdaroğlu. Yüksek Disiplin Kurulu'na isimleri sevk ederek özellikle hakkında rüşvet iddiası ve usulsüzlük iddiası bulunanları, özellikle belediye başkanları da dahil olmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edebilir ve buradan da hem üyeliklerini askıya alabilir hem de partiden ihraç da edebilir. İhraç edildiği takdirde işte o zaman Türk siyasi tarihinde çok farklı bir şey konuşuyor olabiliriz. Dediğimiz gibi mutlak buttan zaten ilk kez uygulanan bir karar. Onun getirdiği bir belirsizlikler var, kafa karışıklıkları var. Daha sonrasında Yüksek Disiplin Kurulu'nda nasıl olacak? CHP nasıl bir yol izleyecek? İkiye ayrılarak bir yol izleyecek? İşte bu da merak edilenler arasında. Saat 14'te dediğim gibi MYK toplantısının ardından bir açıklama olacak. Onu da kameraman arkadaşım Kubilay Kutay ile birlikte takip etmeye devam edeceğiz Kahraman Poyrazoğlu.
0: Ahmet Taner Işıldak, teşekkür ediyoruz. Açıklamanın detaylarını da tabii ki takip ediyor olacağız. Cumhuriyet Halk Partisi de bu yaz sıcak geçeceğe benziyor, öyle görünüyor. Şimdi 9 günlük bayram tatili artık sona eriyor. Son gündeyiz, tatilin son günündeyiz ve tatilcilerin dönüş yolunda trafik çilesine maruz kaldıklarına tanıklık ediyoruz. Görüntüleri ekranlarınıza bir kez daha taşıyalım. Bolu'dan bu görüntüler Anadolu Otoyolu Köroğlu mevkiinden ekranlarınıza geliyor. İşte en sağ şeritte bize göre ekranın sol kısmında tırları, kamyonları görüyoruz. Diğer iki şerit ise binek otomobiller tarafından, araçlar tarafından kullanılıyor. Ancak adım adım ilerleyen, ağır ilerleyen bir trafik var. Zaman zaman durma noktasına gelen bir trafik var. Çok büyük bir göç olmuştu. Özellikle megakent İstanbul'dan 9 günlük bayram tatilini fırsat bilenler kimi memleketine, kimileri de tatil beldelerine gitmişti. Artık yarın itibarıyla mesai yeniden başlıyor, okullar açılıyor, çalışanlar işlerine geri dönecekler. Dolayısıyla son güne dönüş yolculuğunu bırakanlar haliyle bu çileye de katlanmak zorunda kalıyor. Saatler ilerledikçe trafik yoğunluğunun daha da artacağını tahmin ediyoruz bizler de. Tabii ki uzmanlar da uyarıyor, acele etmeyin, hız yapmayın diye, ama zaten bu yoğunlukta ekranlarınıza getirdiğimiz Bolu Anadolu Otoyolu Köroğlu mevkiinde şu anda hız yapmak pek de mümkün görünmüyor. Diğer şeride karşı yöne baktığımız zaman Ankara istikametinde trafiğin akıcı olduğunu da hemen söyleyelim. Ancak Bolu'dan İstanbul istikametine doğru yoğunluk her geçen saat, her geçen dakika daha da artıyor. Kazaları önlemek için ekipler tüm tedbirleri almış durumdalar. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de açıklamıştı. Bu önlemler sürücülere ceza yazmak için değil, güvenliği sağlamak, yolların kan gölüne dönmesine, ölümlü kazaların yaşanmasına engel olmak adına yapılıyor. Son durum bu. Bolu'da yine ilerleyen bültenlerde aktarmayı sürdüreceğiz detayları. İşte bayram sonrası acı haberler peş peşe geliyor maalesef. Trafik kazaları, yollar bir kez daha kan gölüne döndü. Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yaşanan bir kaza. Bir yolcu otobüsü alev topuna dönüyor. Bariyerlere çarptıktan sonra biri bebek, 8 kişi hayatını kaybetti bu feci kazada. 33 de yaralı var.
2: Bayram tatili kana bulandı. Yolcu otobüsü önce bariyerlere çarptı, sonra alev aldı. Kazada biri bebek, toplam 8 kişi öldü, 33 kişi yaralandı. Yüreklere kor gibi düşen kaza haberi Denizli'nin Sarayköy ilçesinden geldi. İzmir-Antalya seferini yapan yolcu otobüsü gece saatlerinde kontrolden çıktı. Bariyerlere çarptıktan sonra yanmaya başladı. Bir anda alev topuna döndü. Yolcular için kabus dolu dakikalar başladı. İçerideki yolcular can havliyle dışarı çıkmaya çalıştı. Ancak yaşanan panik ve kargaşa facianın boyutunu daha da büyüttü. Yoğunluk nedeniyle bazı yolcuların kapı boşluklarında sıkıştığı belirlendi. Olay yerine hızla ekipler sevk edildi. Alevler kontrol altına alındı.

0: Ancak ortaya çıkan tablo yürekleri yaktı. İlk olarak otobüs şoförü Mustafa Fevzi Mertun'un cansız bedenine ulaşıldı. Daha sonra 9 aylık bir bebek ve 7 yolcunun daha hayatını kaybettiği belirlendi. Faciada can kaybı 8'e yükselirken 33 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Bayram yolunu yasa boğan facianın nedeni araştırılıyor.
1: Kutsal topraklarda ibadetlerini tamamlayan hacılar da yurda dönmeye başladı. İlk hacı kafilesi özel ve tarifeli uçaklarla İstanbul Havalimanı'na geldi. Ailelerin büyük özlemi de kavuşmayla son buldu.
2: Oradan insan oraya gidince ayrılmak istemiyor açıkçası.
3: Güllerle karşılandılar, kutsal topraklardan memlekete döndüler.
2: Buradakileri de özlüyorsunuz işte, annenizi, babanızı, eşinizi, çocuklarınızı. Tam arada kaldık yani.
3: İslam'ın en kutsal ibadetini yerine getirmek adına aylardır hasretle bekledikleri topraklara yüz sürenler memlekete dönüş yaptı. İbadetlerini tamamlayan binlerce hacının büyük yolculuğu tamamlandı. Hacılar İstanbul Havalimanı'nda yakınları tarafından karşılandı.
4: Allah inşallah yapmayan da nasip etsin.
5: Söyleyecek fazla bir şey yok. Sadece oradaki görünür yaşamak gerekiyor. Yani anlatmakla şey yok. Yani o oradaki heyecanı bizzat yaşamak gerekiyor. Yani görüldüğü gibi değil. Allah herkese nasip etsin, gitmeyi nasip etsin tez vakitte inşallah.
3: Sevdikleri merak ve özlemle onları bekledi. Karanfil ve güllerle karşıladılar.
6: Aklım orada kaldı. Çok güzel şeyler yaşadık orada. Şimdi çoluğa çocuğa kavuştuk burada. Evet, kızlarım, gelinim işte hepsi özlediler bizi. Çok güzel geçti.
3: Kutsal topraklarda yaşadıklarını anlatmaları zordu. Tek dilekleri o duygu dolu anları herkesin yaşaması.
1: Az önce paylaşmıştık, Denizli'de meydana gelen trafik kazasını. Bayram tatili süresince maalesef pek çok buna benzer kaza haberini sizlerle paylaşmak durumunda kaldık. Aslında tatil başlarken konuşmuştuk. İleri sürüş ve yol güvenliği uzmanı Serkan Çavuş konuğumuz olmuştu. Sürücülerin nelere dikkat etmesi gerektiğinden bahsetmiştik. Bir kez daha bahsedelim çünkü bu kez de dönüş yolunda tatilciler. Dolayısıyla bir an evvel evlerine kavuşmak istiyorlar. Hız yapabiliyorlar. Nelere dikkat edilmeli? Serkan Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Siz de bu arada trafikteydiniz. Sağ olun katıldığınız için.
7: Aynen. İyi bayramlar diliyorum tekrardan sizlere.
1: Biz de aynı şekilde bayramınızı tekrar kutlamış olalım. Şimdi artık dönüş yolu. Bu kez de tabii ki eve kavuşacak olmanın getirdiği bir heyecan var. O 9 günlük bayram tatilinin ardından ve dolayısıyla sürücüler zaman zaman hız yapabiliyorlar. Ve uyku problemi yaşanabiliyor. Nelere dikkat etmeleri gerekiyor dönüş yolunda sürücülerin? Hangi uyarıları paylaşacaksınız bizlerle?
7: Şimdi dönüş yolları süreleri biraz uzadığı için belki 10 saatte gidecekleri yolu 20 saatte dönmeleri gerekecek. O yüzden enerjilerini iyi kullanmaları gerekiyor. Kesinlikle sürücülerden ricamız mola vermeme konusunda ısrarcı olmamaları. Eğer araçta ikinci bir sürücü varsa ona da gerekirse güvenmeli. Çünkü uykusuz araç kullanacak bir sürücüdense daha dinç bir sürücünün araç kullanması trafik güvenliğini daha olumlu etkiler. Ama bazı sürücüler çok fazla diğer kişilere güvenmediği için araçta inatla ısrarla aracı da başka bir yedek sürücüye kullandırmıyorlar. Bu da önemli bir detay aslında. Araç içerisindeki kişilerin sürekli uyku halinde olduğu zaman sürücüyü de yol hipnozuna ittiğini, yani sürücüde de dalgınlık, uyku hali başladığını gözlemliyoruz. O yüzden diğer araç içerisindeki yolcuların da sürücüyü kontrol ederek belki bir molaya, belki bir kahve içmeye zorlamaları iyi olur.
1: Yani bir de şöyle bir şeyle çok karşılaşıyoruz. Şimdi haliyle tatil yapmak, bazen ailelerinin yanından ayrılmak zor gelebiliyor insanlara. Hani bu dönüş yolunu mesela diyelim ki işte sabaha karşı yola çıkanlar olabiliyor. Sabaha karşı yola çıkayım, İstanbul'a geleyim, sabah da oradan işe gideyim diyenler olabiliyor ama bu riskli bir tercih diyebiliriz herhalde, değil mi? Çünkü sabaha karşı havanın karanlık olması, uyku hali, bunlar, yani sürücüler buna da dikkat etmeli mi sizce?
7: Kesinlikle dikkat etmeli çünkü biz normal şartlarda gün içerisinde araç kullanıyoruz. Akşam saatleri çok fazla araç kullanmıyoruz. Gün içerisinde de gezdiğimiz, dolaştığımız yerlerde yorgunluk devam ediyor. Üstüne de bari gece yolculuğu yapalım, sabah da işe gidebiliriz diye ya da trafiğe kalmayalım diye. Ama gece yolculukları uykunun en keyifli, en tatlı olduğu zamanlar ve bütün araç içerisindeki yolcuların da uyuduğu, bütün sürücülerin daha dikkatsiz, daha reflekslerinin az olduğu zaman gece yolculukları, gündüz yolculukları ona göre biraz daha iyi. Ve önemli olan sabaha karşı böyle uykunun en tatlı olduğu zamanlar sürücülerde uyku halini daha çok gözlemliyoruz. O yüzden gündüz yolculuklarını tercih edebiliyorlarsa, eğer gece yolculuğu yapıyorlarsa kesinlikle 1,5 saatte bir, 2 saatte bir mola vermeleri gerekiyor.
1: Şimdi burada konuşmuştuk sizinle, aslında sürücü kadar onunla birlikte yolculuk yapanların da uyması gereken ya da dikkat etmesi gereken noktalar var. Yani belki sürücünün dikkatini dağıtacak kadar bir gürültü ya da sohbet ortamı değil ama sürücünün en azından uyanık kalmasını sağlamak noktasında da araçta bulunan diğer kişilere de görevler düşüyor galiba.
7: Kesinlikle düşüyor, çünkü sürücü bir yerden sonra artık dediğimiz gibi yol hipnozuna girdiğinde etraftan bir uyaran olması lazım. Yani en azından iyi misin, mola verelim mi, kendini iyi hissetmiyorsan biraz durabiliriz ve özellikle bunu birkaç kere söylemeleri lazım. Çünkü ilk söylediklerinde genelde sürücünün söylediği yok ben iyiyim sorun yok siz yatabilirsiniz, ama birkaç kere söylemeye başladığında sürücü de artık ya gerçekten iyi değilim galiba. Çünkü kendimiz de yaşıyoruz bunu, kendimiz de araç kullanıyoruz. Birkaç ısrardan sonra sürücü bu sefer tamam mola vermemin daha iyi olduğunu düşünüyorum diyebiliyor. O yüzden mola konusunda ısrarcı olalım, bir kahve konusunda destek olalım, biraz kısa sohbetler dikkatini dağıtmayacak derecede olursa sürüş güvenliği olumlu etkilenir.
1: Az önce canlı olarak görüntüleri ekranlara taşımıştık. Anadolu Otoyolu'ndan, Bolu'dan adım adım ilerleyen bir trafik var. Çok ciddi bir yoğunluk var ama bu, hani ben bunu görünce şöyle düşünüyorum. Sürücüler için çile ama bir yandan da hani belki kazaların azalması anlamında böyle ağır ağır ilerleme sürücülerin bir avantajdır. Fakat şu da var tabii, burada kaybedilen zamanı sonrasında trafik açıldıktan sonra, yol açıldıktan sonra kapatmak isteyebiliyor sürücüler. Daha hızlı gidebiliyorlar. Bunun için hangi uyarılarda bulunursunuz?
7: Şöyle, araç kullanırken trafik psikolojisi, yani araç kullanmaya uygun bir ruh haliyle seyir halinde olmamız lazım. Şimdi trafikte bekleyen sürücü de artık sabırsız, bir yere geç kalmış, belki biraz daha sinirli, agresif bir sürücü olabiliyor. Kesinlikle yol açıldığında acele etmeden aynı şekilde trafik kurallarına uygun bir şekilde, yani bir şekilde belki işe 1 saat 2 saat geç gideceğiz. Önemli olan bu açığı kapatmak için hızlı bir şekilde gitmek değil, yine trafikte olduğumuzu, insanların canının önemli olduğunu, diğer sürücülere bir zarar vermemiz gerektiğini, yani bir sürücü bütün bu dediğim şeyleri göz önünde bulundurarak acele etmeden yine güvenli bir şekilde takip mesafesine, hız kurallarına dikkat ederek ve diğer sürücülere saygılı olarak sürüşünü tamamlamalı bence.
1: Trafik kazası haberlerini paylaştık maalesef ama hani geçtiğimiz yıllara nazaran benim en azından gözüme çarpan daha az bu haberleri paylaştık. Alınan tedbirler sizce işe yaradı mı bu bayram, ne dersiniz?
7: Kesinlikle, ben de uzun yoldan geldim, memleketteyim şu an. Yol üzerindeki trafik polisi görevleri, kontrolleri bence yeterli miktarda. Ortalama hız takip koridorları var. Mesela 20 kilometre boyunca şu hızı geçmeyin diye. Bu sürücüleri tabii ki etkiliyor. Televizyonlarda bunların, sosyal medyalarda yayınlanması da sürücüleri biraz da olsa güvenli araç kullanmaya itiyor. Ben yeterli olduğunu düşünüyorum.
1: Peki, tüm sürücülerimize kazasız belasız, size de aynı şekilde Serkan Bey hayırlı yolculuklar dileyelim.
7: Çok sağ olun.
1: Bu bayram tatilinde böyle atlatmış olalım. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
7: İnşallah, inşallah görüşmek dileğiyle.
1: Peki, sürücülere son uyarıları da Serkan Bey aracılığıyla vermiş olduk. Şimdi İstanbul'da Haliç Köprüsü'nde yaşanan tehlikeli bir atlayışın görüntüsüyle devam edeceğiz. Bir grup Haliç Köprüsü üzerinden kendilerini suya bıraktılar. O tehlike dolu anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Evet, havaların ısınmasıyla birlikte tabii İstanbul'da da bu görüntüler daha sık artık yaşanır oldu. Belki biraz sıcaktan bunalma, belki de adrenalin tutkusuyla, bakın Haliç Köprüsü'nden. Özellikle gençler kendilerini bu şekilde suya bıraktılar. Tabii bu görüntü yürekleri ağza getirdi. Neden? Çünkü gemi trafiğinin aktığı anlarda bu yaşandı. Bakın atlıyorlar. Sonrasında da kıyıdan tekrar kenardan kıyıya çıkıp aynı atlayışa devam ediyorlar. Olası bir faciaya davetiye çıkaran bu görüntüler de cep telefonu kameralarına yansıdı.
8: Gözükmüyor ki.
1: Futbol severlerin gözü dün akşam Macaristan'daydı. Budapeşte de oynanan Şampiyonlar Ligi finalindeydi. Bir tarafta Paris Saint Germain, diğer tarafta Arsenal vardı. Kazanan penaltı atışları sonucunda Paris Saint Germain oldu. Bu kupayı ikinci kez üst üste müzelerine götürmüş oldular.
0: Evet. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puşkaş Arena, Avrupa futbolunun en büyük randevusuna ev sahipliği yaptı. UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'le İngiltere'nin köklü kulübü Arsenal karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf Arsenal oldu. Dakikalar 6'yı gösterirken Kai Havertz savunma arkasına sarktı ve dar açıdan yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi. İlk yarı İngiliz ekibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda baskısını artıran Paris Saint-Germain, 65. dakikada aradığı golü buldu. Kvaratskhelia'ya yapılan müdahale sonrası kazanılan penaltıda topun başına geçen Ousmane Dembele skora dengeyi getirdi. Kalan bölümde iki takım da galibiyet golünü bulamadı. PSG adına Kvaratskhelia'nın 77. dakikadaki şutu direkten döndü. Normal süre ve uzatma dakikaları 1-1 sona erince Avrupa'nın yeni şampiyonunu penaltılar belirledi. Paris Saint-Germain, Arsenal'ı 4-3 mağlup ederek UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası'na müzesine götürdü. Fransız temsilcisi böylece sezonu Avrupa'nın en büyüğü olarak tamamladı.
1: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivalleri tüm hızıyla devam ediyor. Adres bu kez Manisa oldu ki Manisa'da ikinci kez düzenleniyor festival. 9 gün boyunca da heyecan sürecek.
3: Kültür Yolu bir kez daha Manisa'dan geçiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı start verdi. Manisalılar 9 gün boyunca sanata ve eğlenceye doyacak. Osmanlı şehzadelerine ev sahipliği yapan köklü tarihi, bereketli toprakları, güçlü kültürel birikimi ve zengin mutfağıyla Manisa, konserlerden sergilere, söyleşilerden gastronomi ve çocuk etkinliklerine uzanan yüzlerce etkinlikle kültür ve sanatın buluşma noktası olacak. Manisa'da 9 gün boyunca festival heyecanı yaşanacak. Festival kapsamında açılan Osmanlı'nın mukaddes emanetleri ve yaşayan miras Manisa sergileri ilk günden sanatseverlerin akınına uğradı. Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan çocuk köyü ise minik ziyaretçilere eğlence dolu anlar yaşattı. Konserlerden gastronomi etkinliklerine kadar yüzlerce programa sahne olacak festival, 9 günde binlerce misafir ağırlayacak.
1: Depremzedeler Kurban Bayramı'nı farklı bir heyecan içerisinde geçirdiler. Yeni yuvalarında bayramı karşıladılar. Aslında bu onların yeni yuvalarında karşıladıkları ikinci bayram olmuş oldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da depremzede Uzun Gündeş ailesinin heyecanını, mutluluğunu paylaştı.
9: Sözü Murat Bakanımız verdi. Yapılamaz, edilemez dediler. Tek bir ev değil, daire daire bir sürü evleri dedi ama başkanımız yaptı. Başardı başkanımız yani bunu getirdi. Hala da başarmaları devam ediyor. Bir mucizeler elidir. Yani Murat Bakanımız, yani bakan da demeyeyim de yani bizim gözümüz o, bizim büyüğümüz, abimiz gibiydi. Yani söz verdi, sözünü tuttu.
10: 6 Şubat depremleri henüz yolun başındaki genç çiftin hayallerini de yıktı. Evlerini kaybeden aile hamilelik sürecini çadır ve konteynerlerde geçirmek zorunda kaldı.
9: O an çadırda yaşarken biri gelip dese ki sana hiç üzülme kardeşim, dert etme. Ben sana yeniden bir sene içinde ev yaparım derse inanmazdım yanına.
10: Ancak umutlar yeniden yeşerdi. TOKİ tarafından Kahramanmaraş'ta inşa edilen konutlarla birlikte Uzun Gündeş ailesi de yeni yuvasına kavuştu.
9: Kapıyı açtık, o burası bizim evim dedik. Yani bir şaşırdık yani burası bizim mi olacak, burada bizim yaşayacağız dedik. Tek tek içerileri gezdik yani oranın sevinci, buranın mutluluğu. Bekledik yani şükür sonra bizim oldu, yerleştik. Her bir eşyasını koyarken mutluluk yaşadık. Bir ev bize bir hayat gibi geldi, bir şans gibi geldi ev bize.
10: Yeni evlerinin kapısını ilk kez açtıkları anı unutamayan aile yaşadıkları mutluluğu kelimelerle anlatmanın zor olduğunu söyledi. Depremin bir anda yok ettiği hayaller yeni yuvalarında yerini yeni umutlara bıraktı. Neslihan Uzun Gündeş evlerini yeniden doğuş olarak tanımladı.
11: Hamileliğim konteynerlerde, çadırlarda geçti. Böyle çok zor dönemler geçirdik. İşte böyle çeyiz yapmışsın, emek etmişsin ama bir anda hepsi gitmiş. İşte ona üzülüyorsun. Eşya almışsın, borçlanmışsın, tekrar ev yapacak durumun yok. Burası bizi tekrardan yeniden doğmuş gibi. Bir mucize olur ya hayatında. Her şeyi baştan sararsın. Onun gibi oldu bu ev bize.
1: Haziran ayında yoğun bir ekonomi gündemi bizleri bekliyor. Büyüme rakamları ve enflasyon rakamları açıklanacak. Aynı zamanda piyasalar faiz kararına da kilitlenmiş durumda.
10: Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Enflasyon, büyüme ve dış ticaret verileri yayımlanacak. Ekonomide Haziran ayı yoğun geçecek. Ekonomi takvimi 1 Haziran'da başlayacak. TÜİK yılın ilk çeyrek büyüme verilerini açıklarken Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe dengesi sonuçlarını duyuracak. İlk haftada dış ticaret, rezerv ve iş gücü verileri takip edilecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat 4 Haziran'da Mayıs ayı dış ticaret rakamlarını açıklayacak. Piyasaların gözü ise 5 Haziran'da açıklanacak enflasyon verilerinde olacak. Böylece yılın ilk 5 aylık enflasyon tablosu netleşecek. TÜİK 9 ve 10 Haziran'da reel getiri oranlarıyla sanayi üretim endeksi verilerini paylaşacak. Öte yandan Haziran ayının en kritik başlıklarından biri de Merkez Bankası'nın faiz kararı olacak. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'ysa 11 Haziran'da yılın 4. faiz kararını açıklayacak. Ayın ikinci yarısında ücretli çalışan, motorlu kara taşıtları, konut satışları ve güven endeksleri açıklanacak. Böylece Haziran ayında büyümeden enflasyona, faizden dış ticarete kadar ekonominin yol haritasını gösterecek kritik veriler peş peşe duyurulacak.
1: Güney Asya'nın gelişmeleri aktardık. Saat başındaysa Elif Akkaya Kuter sizlerle birlikte olacak. Hoşçakalın.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğin bir ülke de değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığını sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
3: Hangi kredi? Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
4: Kazancım net, Sigortam.net.
5: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
6: Nasıl mı?
5: Çok güzel.
7: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
5: Şipşak.

0: Önümüzde birden fazla kitap var ama ben ilk önce siz dünyayı affeder miydiniz sorusunu soran kitapla başlamak istiyorum. Bu soruyu kim yöneltiyor, kime yöneltiyor?
1: Açıkçası bu sorunun sahibi coğrafyamızın mazlum ve mağdur halkları yöneltiyor açıkçası. Bu isim Amerikalı aktivist Rachel Corrie'nin ailesine yazmış olduğu bir mektuptan alıntı. Orada şunu söylüyor Rachel Corrie: "Sizler dünyaya Gazze'den bakan bir çocuğun yerinde olsaydınız, okyanusları, denizleri seyretme özgürlüğü elinizden alınmış bir Gazze'li çocuk olsaydınız, anne babasıyla bir arada büyüyebilme olanaklarının kısıtlı olduğu, belki de imkansız olduğu bir Gazze'li çocuğun yerinde olsaydınız, ya siz ne yapardınız anne baba?" diyor. "Siz dünyayı affeder miydiniz?" Bu soru çok trajik bir soruydu. Ben bu soruyu kitabımızda öbür kahramanımızla açıkçası birleştirdim, buluşturdum. Açıkçası Esma belki üslup olarak Mısırlı kızımız, üslup olarak belki bu cümleyi kullanmadı ama hal diliyle, yaşantısı, o da şunu söyledi: "60 yıldır diktatörlük atmosferinde yaşıyoruz. Fikir özgürlüğümüz yok, düşünce özgürlüğümüz yok. Bir var olma hakkımız elimizden alınmış. Böyle bir atmosferde yaşayan bir Mısırlı bir gencin, bir çocuğun yerinde olsaydınız, hiçbir şey yapmayan dünyayı affeder miydiniz?" Bu sorunun soranları açıkçası coğrafyalarımızın mağdur ve mazlum insanları, çocukları, anneleri diyebilirim.
0: Rachel Corrie ile Esma Bil Taci'nin hikayesi anlatılıyor. Siz Dünyayı Affeder Miydiniz
1: Evet.
0: kitabında. Birebir gerçekliklerimi anlattınız. Kurgusal tarafı var mı? Neyle karşı karşıya olacak okur bunu okurken? Bir edebi eserle mi
1: Evet.
0: yoksa bilgi aktaran
1: Tabii ki.
0: bir raporla mı?
1: Bu çok önemli. Kitabı ben açıkçası şöyle yazmaya başlarken bir hatıra kalsın. Yani okurların elinde, insanlığın elinde Rachel Corrie ve Esma Bil Taci ile alakalı bir doküman kalsın niyetiyle başladım. Fakat yazmaya başladıkça beni aldı, başka bir yere götürdü. Bugüne kadar yaptığım okumalarımın, belki de seyahatlerimin, gözlemlerimin, çünkü savaş bölgelerine gittim, mağdur bölgelere gittim. Orada hislerimin, gördüklerimin, gözlemlerimin bende oluşturduğu birikim bu iki insanın hayatında bir anda böyle patlamaya başladı. Yani ve kitap bambaşka bir yere evrilmeye başladı. Kitaptaki anlatıların tamamı gerçek. Önce bunu söylemem gerekiyor. Tamamı gerçek. Ben buna esasında bir biyografik bir eser ama bir belgesel türü veya motomot kronolojik bir anlatıyı barındıran bir biyografik eser değil. Bu ortak temayı, yani vicdan gibi, ortak değerleri, merhamet gibi, umursamak gibi, ortak değerlerin kesiştiğini hissettiren, insanlığı yitirdiği ve muhtaç olduğu değerleri buluşturan, bir araya getiren, daha fazla ön plana çıkmasını hedefleyen bir kitap haline geldi. Tabii ki motomot anlatı okuyucuyu sıkardı. Ben de kendi hissiyatımı, kendi gözlemlerimi, o mutlak doğru olan yaşanmışlıkları duygusal bir üslupla, kurgusal yönleri var ama o kurgular asla hakikatten ve yaşanmışlığın dışına çıkan bir kurgu değil. Sadece benim oradaki hissiyatımı biraz da, yazarın hissiyatını biraz da ortaya koydu, biraz da belirgin hale getirdi. Dokunuşlar oldu muhakkak. Evet, edebi bir eser çıktı diyebilirim karşımıza. Zaten şu anki, yani okurlarımızdan diyelim, ilk gelen tepkileri de baktığımda da ciddi bir duygusal bir atmosfer var. Ve kitabın temel amaçlarından bir tanesi okurlarımızı, okuyucuyuz, muhatabını kitabı kapağını kapattığında

0: muhasebeye sevk etmesini istiyoruz. Bir duygu yoğunluğu yaşamasını istiyorum açıkçası. O da şu, ya bunlar yaptılar. Biz neredeyiz? Biz ne yapıyoruz? Rachel'ın çok güzel bir sözü var. Annesi diyor ki, kızım 2 ay oldu tamam artık diyor. Yaptın, geri gel. Anne diyor, ben olmam gereken yerdeyim. Ben mesela kitapta bu sorunun, bu okuyan herkesin bir şekilde bu kısa ve iz bırakmamız gereken hayatta, yaşantımızda olmamız gereken yerlerde, iz bırakan durumda, pozisyonda, insanların yüreklerine, omuzlarına dokunabilmeyi başarmış kimselerden, fertlerden olması gerektiğinin muhasebesinin yapılmasını murad ediyorum diyeyim tabiri caizse. İnşallah böyle bir işlevi de, böyle bir amacı da görür diyeyim.
1: Gündelik yaşantımızda bize haber bülteni olarak gelen satırlar arasında rastladık onların hikayesine. Rachel Corrie'ye de, Esma Biltaci'ye de. Kendi yaşadığımız bu ömrün içinde, yani arşive dönüp bakarak, geçmişe dönüp bakarak değil, yaşanmaktayken var olduğunu bildiğimiz olaylarda ama hafıza biraz da nankör. Onlar tarihin raflarına kalkabiliyorlar zaman zaman. Geriye dönüp baktığınızda araştırma yapmanız büyük ihtimalle gerekti. Her ne kadar onlar bu dünyadan ayrıldıklarında siz bundan haberdar olmuş olsanız da, bu iki genç kadından, yine de geriye dönüp araştırma yapmak gerekmiştir.
0: Tabii.
1: Kaynaklarınız nelerdi, neleri araştırdınız?
0: Şöyle söyleyeyim, önce kolaydan başlayayım. Esma Biltaci'nin muhterem anneleri bir muhacir olarak ülkemizde yaşıyor. Maalesef eşi şu an Mısır zindanlarında, ağır koşullarda, Muhammed Biltaci. Kendisiyle Avni Marmara gemisinde beraberdim ben aynı zamanda. Ama tabii tamamen bir tevafuk yani. O gün 2010 yılında gemide beraberken 13 sene sonra kızının hikayesini yazacağımın kim bilebilirdi yani, kim nasıl görebilirdi. Ve büyük oğlu da şu anda Mısır zindanlarında ve annesi de işte 17 yaşında genç kızını kaybetmiş bir anne. Annesiyle buluştuk, saatler süren görüşmelerimiz oldu Zeynep Hanım. O zaten bir, yani bir annenin tek kızını, yani yüreğinden dökülen cümlelerle bize aktarması, bize duyurması zaten benim için fazla yeterliydi. O anlatırken tabii duygu patlamaları oldu, ağlamalarımız oldu, çok duygusal atmosferler oldu ama açıkçası kendisi de anlatmak istiyordu. Yani mesela kendisine böyle bir misyon biçtiğini gördüm. Kıymetli annemizin diyelim yani esasında, yani muhterem hanımefendinin. Kendisine böyle bir misyon çizdiğini fark ettim. Kızının bu hikayesini, kızının yaşanmışlığını, o 17 yaşındaki ömrüne, kısacık ömrüne sığdırmış olduğu bu önemli mesajların diğer coğrafyadaki insanlara, gençlere, akranlarına duyurulması gerektiğini, sancısını yaşayan bir kişi gördüm. Bu açıdan Esma ile alakalı zorlanmadım. Peki Rachel Corrie ile alakalı kaynağım nedir? Açıkçası Rachel ile alakalı şöyle bir durum gördüm. Rachel Corrie sanki bir zamanlar, alın ben hazırlıyorum, kendimle alakalı her şeyi hazırlıyorum, bir müddet sonra sanki işinize yarayacak, kullanırsınız diyerek 10 yaşından itibaren ve vefat ettiği ana kadar bütün hayatını kendisi yazmış zaten. İngilizce günlükleri vardı. 10 yaşındaki hayatından, ailesiyle geçirdiği vakitlerden, okuldan, okul seyahatlerinden, öğrenci değiş tokuşun kapsamındaki Rusya'ya gidiyor, geliyor seyahatler, bütün izlerinden. Aynı zamanda kendisi bir ressam diyelim, yani resim çizmeyi seven biri. Ve günlüğüne çok güzel karalamaları var, görüşleri var, düşünceleri var, izlenimleri var. Gazze'ye gittikten sonra da annesiyle babasına yürüttüğü hiç bitmeyen mailleşmeleri var. O tarihe bakarsanız 2003'te şey yok. Yani bugünkü sosyal medya aparatları en büyük iletişim aracımız mail adreslerimiz. Mail üzerine, e-posta yani posta adresleri üzerine annesiyle yazışıyor. Annesi babası vefatından sonra bunu bir kitaplaştırıyor. Ben bunun İngilizce dokümanına ulaştım. Annesi babasıyla çok uzaktalar. Esasında temasa geçmek için çok ama çok uğraştım. Yüz yüze görüşmek nasip olmadı. Mailleşmek oldu. Rachel'ın da kendisini anlattığı, yani bununla beraber tabii şunu da ekleyebilirim, arkadaşlarının, annesinin, babasının, Amerikan basınında, Avrupa basınında ortaya çıkmış bir sürü görüşler, mülakatlar, onu anlatan anlatılar temas ettim. Bunlar önümde malzeme olarak oluştu ve Rachel kendini anlattı ve ben aramda bir köprü oluştu. Bunu ilk onu yazdığım için, ilk Rachel Corrie'yi yazdım çünkü kitabı hazırlarken, samimiyetle söylüyorum, bir köprü oluştu. O bir şeyi hissederken ben de sanki evet bunu hissediyor. O duyguyu ben de kendimde hissetmeye başladım. Belki de kendi

0: yaşadığım bir duygunun bir benzerini Rachel'ın o anki hissettiklerinden görmeye başladım. Artısı şu oldu, ben 2010'da Gazze'ye de gitmiştim. Yani Gazze'ye, o bölgede de bir hafta kalmıştım. O açıdan onun vefat ettiği yeri, Refah'ı, o bölgeyi o anlatırken ben de gözümde canlandırıyordu. Benim için çok büyük bir artı oldu o. Kaynaklar bu. Rachel'ın kaynağı, Rachel Corrie'nin kaynağı açıkçası o kendini anlatmıştı. Esma'nın kaynağı ise muhterem annesiydi. Bana sadece bu iki ismi kitapta bir araya getirmek kalmıştı.
1: En başta söylediğim gibi elbette bildiğiniz, tanıdığınız ve yüzünüzü kendilerine döndüğünüz insanlar bunlar. Ve ortak noktaları olarak vicdanı ortaya koyabiliriz herhalde.
0: Tabii.
1: Merhamet demek bile fazla gelir. Merhamet değil aslında bu. Vicdan, gerçek bir insani duruş. Bu ortak noktaları, bunu biliyoruz. Ama siz gerek Rachel'ın yazışmalarından, yazdıklarından, kendisine anlatışından ya da Esma'nın annesinin tarafından anlatılışından dinledikçe, not aldıkça, zihninize ve kitabınıza, bilgisayarınıza kaydettikçe kendi kişisel özelliklerini nasıl buldunuz? İkisini bize biraz tarif eder misiniz? Ayırt edici özellikleri, öğrendiğinizde, okuduğunuzda bu nasıl bir insan böyle diye sizi düşündüren, heyecanlandıran, duygulandıran şahsi özellikleri var mıydı?
0: Yani şunu söyleyebilirim. Tabii ikisi farklı, esasında ikisi farklı kültürlerin, farklı coğrafyaların insanları. Ben burada mesela Batı ve Doğu üzerinde bir vicdan köprüsü kuruldu bu kitapta diye ifade ediyorum bazen mesela. Ve şunu anlatmaya çalışıyorum. Diyorum ki bu kitapla beraber vicdan dediğimiz, bir takım adalet dediğimiz, merhamet dediğimiz bir takım duyguların hiçbir coğrafyanın, hiçbir kültürün tekilinde olmadığını, tekilinde olamayacağını, insan bir yerde varsa o değerlerle beraber esasında var olduğunu toplumlara, insanlara, okurlara aktarmaya çalıştım. Bu açıdan kitapta mümkün olduğunca tabii ki bu ortak değerleri görünür kılmaya çalıştım. Tabii ki Rachel ve Esma'nın kendi kültürlerinde, kendi yetişme tarzlarından kaynaklı kendilerine ait şahıslarına münhasır dediğim tabii ki özellikleri var. Mesela Rachel'ın ben küçük yaştan itibaren, küçük bir iki değini vererek belki bu sorunuzu açabilirim. Küçük yaşlardan itibaren en büyük yönü umursamak olduğunu görüyorum. Mesela bir notu var ajandasına yazdığı. Diyor ki ormanda yürürken, ya yürümüş, gelmiş hemen onu yazmış. Diyor ki ormanda yürürken çok dikkat etmem gerekiyor diyor. Kır çiçeklerini ezmekten korkuyorum ben diyor. 10 yaşında bunu günlüğüne yazmış. Ve ondan sonra 10 yaşında ülkesinde bir açlık, okulun bir açlık konferansında bir konuşması var. Şunu söylüyor. Bakın Türkiye'de de ben birçok müsameraya katıldım. Çocuklarımızın Filistin şiirleri okuduğu müsameralara katıldım ki onlar bizim yavrularımız, evlatlarımız, herhangi bir şey söylemiyorum ama genelde hani öğretmenleri, anneleri ezberletiyorlar, okutuyorlar çocuklarımıza. Rachel'ın sayısız kere seyrettim o videosunu. 10 yaşında bir çocuk o anlattıkları bütünleşmiş. Yani o metinle bütünleşmiş. Diyor ki dünyada her gün 40 bin kişi diyor açlıktan ölüyor. Buna bir şey yapmamız lazım. My dream is to stop hunger by the year 2000. My dream is to give the poor a chance. My dream is to save the 40,000 people who die each day. My dream can and will come true. Ve bu kız çocuğu bu metni yazmasından sonra bu metne ne kadar sadık kaldığını sadece 13 sene sonra ortaya koydu. And work together, it will grow and burn free with the potential of tomorrow. Acaba şunu düşünebiliyor muydu? Rachel Corrie, bir kır çiçeklerini ezmekten imtina eden bir kız 13 sene sonra bir demir yığınının altında kalarak hayatını kaybedeceğini, onu bir insanın kullandığı, bir insan zalim, hırsları olan, merhametten yoksun bir insanın kullandığı bir iş makinesinin altında ezilerek can vereceğini acaba tefekkür etmiş mi, düşünmüş mü? Tabii ki mümkün değil. Ve öbür mektubunda da şunu söylüyordu Açlık Kongresi'nde, ben diyor umursuyorum. Bakın bunu 10 yaşında söylüyor. Umursuyorum. O yüzden bugün buradayım, bu konuşmayı yapıyorum. Şimdi Rachel'ın bu tavırları, bu yaklaşımları hayatının bütününe yayılıyor esasında. Mesela diyor ki bizim hayata bakışımız diyor yemek masası muhabbetlerinin ötesine geçmesi lazım. Şunu söylüyor, zulüm ben bizdense ben bizden değilim. Mesela ben Rachel'ın bu sözü çok önemli. Bugün insanların etnik kimliklerine, gruplarına, siyasi görüşlerine, inançlarına göre bir taassup ile hareket ettiği bir coğrafyada eğer Amerikan politikaları bugün işgalin bir tarafıysa ben bu politikaların karşısında diyebilmek bakın çok büyük bir şey. çok büyük bir şey. Bunu bugün çok en çok

çok muhtaç olduğumuz değerlerden bir tanesinin bu olduğunu söyleyebilirim. Ve Rachel Corrie umursama sorumluluğunu, umursama hassasiyetini bize ispatladı. Ve 10 bin kilometre yol kat ederek Gazze'de, Gazze'nin etrafında nice insanların yaşadığı, nice duyması gereken insanların duymadığı sesi duydu. Bunlar böyle bir benim imrendiğim, gıpta ettiğim yönünü birazcık böyle bırakalım. Esma'nın bakın o 17 yaşında hayatında Esma 14-15 yaşlarından itibaren çok ciddi idealleri olan bir kızımız. Yani bu zorlama bir araya getirme asla olmadı. Önce onu söyleyeyim. Hani bir vefa, tabii ki bir vefa ama hadi Esma'yı da buraya ekleyelim gibi olmadı. Esma'nın annesinden dinlediğimde hakikaten evin tek kızı. Esma Birtacı, 5 erken yanı tek bir kız. Bazen diyor evde problemler çıkarır diyor annesi. İşte abileri diyor yaramaz okuldan şikayet gelirdi, yaramazlık yaparlardı o dönemlerde. Babasıyla diyor biz kızardık onlara. Anne bekleyin derdi diyor. Ben onlarla ilgilenirim. Odaya girerdi diyor Ammar veya diğer olsun. Görüşürdü, anlatırdı, onları ikna ederdi. Yaptıklarının yanlış olduğunu anlatır ve çıkardı diyor. O diyor bambaşka bir kızdı. Hafızlığını yapmıştı, okulun birincisiydi. Eğer şehit olmasaydı, vefat etmeseydi tıp fakültesini %100 kazanacak bir insandı. Ve o dönemler içerisinde işte yardım kuruluşlarında seferberlik gösteren çalışan bir kişiydi. 2010 yılında Arap Baharı başladığında Tahrir Meydanı'na iniyorlar. Annesi babasıyla beraber. Annesi diyor ki, yani kızım biz oradayız. Bir oraya koşuyor, bir oraya koşuyor. Baba diyor şunu şöyle yapmamız gerekmez mi, böyle yapmamız gerekmez mi? Babası diyor ki tamam kızım sakin ol bir bakalım bir ne oluyor, nereye gidiyor? Biz anlamaya çalışıyoruz. Yerinde duramayan heyecanlı bir kız var. Bakın 2010 yılında 15 yaşında bir genç kızın bir tahrir duası var. Ben kitapta onu verdim. 15 yaşında yani bugünün 15 yaşındaki 14 yaşındaki kızlarımızı, çocuklarımızı görünce bu çok yüksek seviyede bir dua. Diyor ki ey Rabbim diyor biz çok yorulduk. Baskıdan, despotluktan, fısıltılarla konuşmaktan çok yorulduk. Biz bir adalet ve merhamet toplumu inşa etmek istiyoruz. Ne olur bize yardım et. Bakın bu cümleler 15 yaşında bir kız için çok yüksek cümleler Zeynep Hanım. Bir şey daha ekleyeyim. Daha sonra Muhammed Mursi'nin vefatından sonra işte darbeden sonra Rabia Meydanı'ndaki devrilmesinden sonra değil, vefatı değil. Rabia Meydanı'ndaki eylemlerde en ön planda görüyoruz kendisini Esma Biltacı'yı. Annesi kızım biraz eve gidelim yorulalım. Anne diyor böyle bir zamanda nasıl oturabiliriz? Nasıl durabiliriz? Ve annesi şunu söyledi. Tunus'ta diyor Muhammed Boyzezi kendini yaktığında sosyal medyasından dayan Muhammed ne olur dayan ayakta kal. Öbür tarafta Suriye'de halka karşı bombalama başladığında bir şiiri var. Diyor ki şiirinde bugün işte yine Suriye'de bulutlar yoğunlaştı. Kabaca söylüyorum bunu. Ve ey Hama yenilmeyeceğini lütfen bana söz ver diyor. Yani 15-16 yaşındaki bir kızın yüreğinin bir parçası Libya'da, bir parçası Suriye'de, Tunus'ta, bir parçası Rabia'da, bir parçası Tahrir'de ve bir parçası Gazze'de. Yani hayatının bu hani son 4-5 yılını yani kendini tanımlamaya başladığı andan itibaren ki o son 4-5 yıl yani 12-13 yaşlarında vefat etti 17 yaşına kadar ki sürece baktığımızda sürekli olarak çevresiyle ilişkili, irtibatlı takip eden ve aileden öğrendiği, hissettiği o değerlerin adalet, merhamet gibi değerlerin, özgürlük, hürriyet gibi değerlerin coğrafyamızda hakimiyeti, egemenliği noktasında sancıyı çeken bir kızımız olarak karşımıza çıkıyor. Bu iki temel duygu, ben buna ikisi de ilgili diyorum, ikisi de hassas, ikisi de umursayan insanlar diyorum. En çok kesişen noktaları buydu. Beni de en çok bu anlamda odaklandıran başlık bu oldu diyebilirim Zeynep Hanım.

0: Her ne kadar üslupları birbirinden farklı olmuş olsa da siz dünyayı affeder miydiniz ve sordum söylediler kitapları aslında akışları, üslupları birbirinden biçimleri farklı eserler. Ama sonuç olarak gerçek kişilerin hayatına bakıyorsunuz. Bu sizin için bir mesleki tercih mi, ihtiyaç mı, insani bir vazife gibi mi görüyorsunuz? Elbette çok kıymetli ve ağır hikayelerle karşılaşıyorsunuz ama bir tarafından bakınca sizin için de çok emek verilmesi gereken, feragatli çalışmayı gerektiren şeyler bunlar. Siz bu yolu neden seçtiniz?
1: Esasında sorunuzun içerisinde

0: cevaplar da vardı. Önce onu söylemem gerekiyor. Ya şimdi Gazze'ye gitmişsiniz. Girilmesi imkansız bir coğrafya. Gazze'de kalmışsınız ve İsmail Haniye rahmetli orada Filistin başbakanı ve orada onunla görüşme imkanınız var. Bu müthiş bir şey. Yani bir insan için yani elde edilebilecek hatta Türk basınında ilk görüşen kişi olarak bir yazı dizisi gibi yayınlandı Türk medyasında. Şöyle söyleyeyim. Demin esasında ufak bir ipucu yani bir ipucu verdim bu cevapta soruyla alakalı. Coğrafyalarımız konuşuyor. Konuşuyor. Ben böyle düşünüyorum. Coğrafyalarımız konuşuyor ve ben bu konuşulanlara, bu çığlıkların dar alanda orada sınırlı kalmasından rahatsızlık duydum. Önce bunu söyleyeyim. İkincisi de şu. Özellikle Rachel ve Esma kitabı üzerinden yoğunlaşabilirsem insanlığa anlam katan, hayatına kıymet katan bir takım yönler var, bir takım değerler var. Bu değerler bazen kürsülerden anlatılıyor. Öğretmenler anlatıyor, vaazlarda anlatılıyor, kişisel gelişim söyleşilerinde anlatılıyor ama insanımız bu değerlerle kendisi arasında bir takım zırhlar, bir takım engeller ortaya koymuş. Yani artık bu hakikat böyle duyulan ama böyle işitilmeyen, yani bilgi var ama bilinç üretmeyen bir noktaya geldi. Ben de bunu yani açıkçası bir yöntem denemesi açısından tercih ettim. Bilinçli bir tercih dedim ki bir dakika yani hani sayısız vaazın, sayısız anlatının, sayısız sohbetin gençlere, insanlara böyle bir şeyleri böyle boca eder gibi, dikte eder gibi anlatının bu anlatılarla beraber toplumun o değerlerle devam etmesi aynı paralellikte yürümüyor. Yani böyle bir muhasebe, böyle bir öz eleştiri gerçekleştirdim. Dedim ki bazen sayısız anlatının veremediğini bir yaşam hikayesi verebilir. Yani yakın dönemde birebir yaşamış, bizimle aynı çağda yaşamış, aynı nefesi almış, akranımız olan, yaştaşımız, çağdaşımız olan bir insanın veya farklı coğrafyadaki farklı insanların şahitlikleri, yaşanmışlıkları bazen sayısız dersten, sayısız hutbeden, sayısız vaazdan çok daha etkili olabilir. İnsanlığın muhtaç olduğu, mahrum olduğu değerlerle belki bu anlatı dili, bu şahitlik dili, bu tanıklık dili belki biraz daha tesirli olabilir diye düşündüm. Yani açıkçası seçmemde ağırlıklı olarak böyle bir sebep olduğunu söyleyebilirim Zeynep Hanım.
1: Ağırlıklı olarak sizin kaleme almış olduğunuz eserler üzerinden gittik ama bir okur olarak başınızı çevirdiğinizde, elinizin altında bulunmasını sevdiğiniz, sizin için hem tat hem
0: Evet.
1: ibret olabilen neler var? Bize biraz kütüphanenizden, yanı başınızda duranlardan belki bahseder misiniz kısaca?
0: Yani tabii ki açıkçası uğraş alanım gereği okumalarım genelde İslam dünyasının fikirlerini, düşünsel problemlerle alakalı düşünülen mütefekkirin eserleri oldu. Yani bugün İslam coğrafyasında gerek Türkiye ve gerek bölgemizdeki düşünürler, mütefekkirler, çağımızın problemlerine, sorunlarına, Müslümanların problemlerine, sorunlarına, insanlığın problemlerine, sorunlarına çözüm arayan mütefekkirlerin eserlerini. Daha çok fikri ve düşünsel eserlere biraz yoğunlaştım ama tabii ki bunlarla beraber ben mesela seyahatnameleri okumayı çok severim. Hatıratları, biyografileri okumayı çok severim. Bunlar beni, ufkumu çok açar ve bilgi dağarcığımı çok daha genişlettiğimi hissederim. Yani mesela bir Saraybosna'yı, işte Aliye İzzet Begoviç'in tanıklığından okumayı çok severim. Bosna'yı, coğrafyayı. Bir, işte Suriye'yi bir Şam kitabından okuması hoşuma gider. Kudüs'ü, işte yakın dönemin çok kıymetlidir kendisi de. Peral Hanım'ın mesela Filistin Edebiyatı üzerinden eserlerini okumak hoşuma gider. Velhasıl yani hatıralar ve seyahatler. Lütfü Şeyban'ın ben bu arada Endülüs hayranıyımdır. Coğrafyaya gittim de bu arada ve Endülüs'ü okumayı, tefekkür etmeyi, düşünmeyi çok çok ilgiliyimdir, hoşlandığım bir alan. Lütfü Şeyban'dan Endülüs'ü okumayı, sayısız kere okumayı, bazen sıkıldığımda tekrar tekrar okumayı çok çok isterim, çok sevinirim, çok severim. Bu anlamda temel okumalarım genelde bu yönde. Bununla beraber tabii ki bu kendi alanımla alakalı, kendi uğraşlarım arasında tabii ki yani şiiri, edebiyatla alakalı okumalarımız da oldu. Ben değerler anlamında, değerler katan, içerisinde muhatabına böyle biraz daha kendisiyle yüzleştiren anlatıların olduğu eserlere karşı sıcağımdır. Bu açıdan İranlı sosyolog Ali Şeriati'nin İnsanın Dört Zindanı kitabını mesela çok başucu kitap olarak önemsiyorum. Bunun bir dini, teolojik, mezhepsel bir kitap değil. Bu bir sosyoloji kitabı ve bize şunu anlatıyor esasında kabaca. İnsan esasında kendi olamıyor. Niye? Doğduğu andaki kalıplar var. Tarih, toplum, kültür, aile, benlik. Bu kalıplarının bir kopyası, bir parçası haline gelebiliyor. Bunu aşamadığı için bir türlü olması gerektiği kişi olamıyor. Bakın bu ben incecik bir kitaptır ama ben de bence eskimeyecek, yaşlanmayacak bir kitaptır. Benim boş ucu kitaplardan bir tanesidir. Bununla beraber Zweig

yaklaşıma karşı bir isyanı anlatan Zweig'in o kitabı da, hatta vicdan zorbalığa karşı bizim kitabımızın da ana teması vicdan. Hatta bir ara dedik ki, ya biz de vicdan, iki kızımız Rachel ve Esma, vicdan, bunlar vicdanı temsil ediyor. Acaba vicdan karanlığa karşı mı gibi böyle bir alt başlık yapsak mı diye düşündük. Ama daha sonra yayın evimizin de iyi ki de böyle yaptılar, yönlendirmesiyle bu ismi tercih ettik. Yani bu açıdan bu tarz değerler barındıran, bazen zihnimi dinlendirmek için Halil Cibran'ın o yumuşak ve naif anlatılarını da kendimi veriyorum. Bu tarz okumalarla destekliyorum diyebilirim, tabiri caizse okuma serüvenimi.

Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta dünya ünlü piyanist Kuluyhan Uğurlu kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
2: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.

0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20.45'te 24'te.
2: Hakan Çalhanoğlu.
3: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan.
2: Hakan şut ve gol!
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.
6: Troy.

0: 24 ekranlarından bizi izleyenler ve 24 radyodaki dinleyicilerimiz merhaba, saatler 13, hafta sonu gün ortasıyla karşınızdayız. Ben Elif Akkayakuter, geçmiş bayramınızı kutluyorum. Geçmiş bayramınız dedik, 9 günlük bayram tatili de bugün itibariyle artık sona eriyor. Tersine göç başladı, trafik yoğunluğu da elbette başladı. İstanbul'da son durum ne? Hemen 24 muhabiri Neslişah Yumak'a döneceğiz. Kolay gelsin Neslişah Yumak. Evet, tersine göç başladı dedik. İstanbul'da şu saat itibariyle trafikte durum ne? Çamlıca gişelerdesin bildiğim kadarıyla.
1: Elif Akkayakuter, 9 günlük bayram tatili sona erdi. İstanbullular mega kente dönmeye başladılar. Kameraman arkadaşım Ali Maşalacı ekranlarınıza getiriyor olacak. Hem kamera görüntüleriyle hem de drone görüntüleriyle diyelim sizlere. 9 günlük tatil sona erdi. Artık vatandaşların da İstanbul'a dönmesi bekleniyordu. Dün itibariyle aslında İstanbullunun gelmesi bekleniyordu. Neden? Aslında pazar günü, yani yarın artık vatandaşlar işlerine dönecekler. Okullar açılacak. Bundan kaynaklı da İstanbullunun mega kente dönüşünün dün itibariyle, bayramın 4. günü itibariyle gelmesi bekleniyordu. Dün içerisinde, dün bayramın son gününde İstanbul'daki trafik yoğunluğu gün içerisinde %40'lar civarındaydı. İstanbullunun pazar günü, yani bugün gerçekleşecek trafiğe kalmamak için aslında dün yola çıkması bekleniyordu. Fakat gün içerisinde de %40'lık bir trafik yoğunluğu vardı. Vatandaşlar, İstanbul'da tatilini geçirmiş olan vatandaşlar yine İstanbul'un sahil şeritlerine yoğunluklarını başlatmışlardı. Sahil şeritlerinde gün içerisinde bir yoğunluk vardı. Şimdi bugün saatlerimiz 13'ü gösteriyor. 13 itibariyle İstanbul'da aslında sakin bir trafik var diyelim sizlere. Çünkü İstanbul'da aktif olarak baktığımızda %18'lik bir trafik var. Anadolu yakasında %22'lik bir trafikle karşılaştığımız takdirde Avrupa yakasında da %15'lik bir manzara bizleri karşılıyor olacak. İstanbul için aslında alışılagelmiş bir durum değil. Aksine çok şaşırtıcı bir manzara. Bugün içerisinde vatandaşların mega kenti gelmeleri beklenirken hemen size İstanbul'daki trafik yoğunluğu haritasına bakarak da söylemek isterim. Şu anda hemen Körfez tarafından başlayalım. Çünkü vatandaşlar Anadolu tarafından İstanbul'a doğru gelmeye başlıyorlar. Kimisi Karadeniz'den, kimisi İç Anadolu'dan, kimi de Ege kıyılarından İstanbul'a doğru gelirken yine Körfez hattını dönerek İstanbul'a doğru geliyorlar. Osman Gazi Köprüsü'nden başlayalım. Osman Gazi Köprüsü'nün Bursa girişi ve Osman Gazi'nin çıkışı olan noktalarda da herhangi bir trafik yoğunluğu yok. İzmit Kocaeli bölgesine döndüğümüzde yine trafikte akıcılık mevcut. Hemen İstanbul'daki köprülere doğru dönelim. 3. köprü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne baktığımızda hem İstanbul'a giriş noktası hem de Avrupa'dan Anadolu'ya çıkış noktasında da trafik gayet akıcı. Herhangi bir trafikle karşılaşmıyor vatandaşlarımız. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne döndüğümüzde de Anadolu yakasından Avrupa yakasına dönerken biraz sorunculuk mevcut. Yani vatandaşlarımız kısmi olarak duraksayarak Avrupa yakasına giriş yapabilirler. Fakat Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişte herhangi bir ne bağlantı yollarında ne de giriş zamanında herhangi bir trafikle vatandaşlarımız karşı karşıya kalmayacaklar. Ek olarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden bahsedelim. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Altunizade Üsküdar girişi Avrupa yakasına doğru olan seyir yönünde köprü bağlantı noktalarında bir miktar trafik mevcut. Vatandaşlarımız bu noktada trafikle karşı karşıya kalabilirler ama gayret

Tepe'den bağlantı noktasına gelirken, yani 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanırken herhangi bir trafikle karşılaşmayacaklar. Gayet rahat bir şekilde geçişlerini sağlayacaklar. Avrasya Tüneli'nden bahsedelim. Zeytinburnu Yeni Kapı girişinde herhangi bir trafik yoğunluğu yok. Çift yönlü olarak da trafik gayet akıcı. Hemen diğer tarafa döndüğümüzde Kadıköy ve Üsküdar girişine baktığımızda da yine bağlantı noktasından Anadolu yakasından Avrupa'ya geçtiğimizde bir miktar trafikle karşılaşabilirler. Ama Avrupa'dan Anadolu'ya gelirken herhangi bir trafik görünmüyor. Şimdi bir diğer noktaya gitmek gerekir. Neresi burası? Tekirdağ Edirne istikametine doğru gidelim. Çünkü vatandaşlarımızın bir kısmı da Edirne'de, Çorlu'da, hatta Çanakkale'nin Körfez'in diğer tarafında bayramını geçirmiş olan vatandaşlarımız var. Onların da İstanbul'a doğru gelmeleri bekleniyordu. Hemen Beylikdüzü Silivri tarafına baktığımızda da Silivri'den Beylikdüzü'ne doğru herhangi bir trafik görünmüyor. Sadece Büyükçekmece'nin sahil şeritlerinde hafif kısmı bir trafik mevcut. Vatandaşlar orada bir miktar trafiğe takılabilirler ama E5 üzerinde herhangi bir trafik görünmüyor. Nereye kadar? Yeni Kapı'ya kadar. E5 hattı üzerinde de herhangi bir trafikle karşı karşıya kalmıyor olacak vatandaşlarımız. Kameraman arkadaşım Ali Maşalacı da şu anda ekranlarınıza Çamlıca gişeleri getiriyor. Çamlıca gişeler de önemli bir nokta. Neden önemli bir nokta? Çünkü İstanbul'da tatilini geçirmek istemeyen vatandaşlar, ki 9 günlük bir tatilden bahsediyoruz. İşte bu 9 günlük tatilde zamanını, süresini burada geçirmek istemeyen vatandaşlarımız memleketlerine gittiler. Kimi tatil planlamalarını yaptı. Tatillerine gittiler. İşte o 9 günlük sürenin ardından Ege kıyılarından, Doğu'dan, Doğu Anadolu'dan, İç Anadolu'dan, Karadeniz kıyılarından, Akdeniz kıyılarından İstanbul'a araçla bir vatandaş girişi bekleniyor. Keza otobüsleri de bekliyoruz burada. İşte o yoğunluktan kaynaklı İstanbul'a girişlerde önemli noktalardan biri neresi? Burası Çamlıca gişeler olacak. Şimdi ekranlarınıza şu an geliyor. Bolu ile Karabük'ü de görüyoruz. Karabük ve Bolu'da da yoğun bir trafik mevcut. İşte buradaki aslında trafik yoğunluğu yavaş yavaş İstanbul'a doğru gelmeye başlayacak. Vatandaşlar Bolu üzerinden de İstanbul'a giriş yaparken bu trafikle karşı karşıya kalabilirler. Karabük'te de uzun trafikleri görüyoruz. Araç kuyruklarını görüyoruz. İşte buradaki bekleyen o araçların her biri şu anda İstanbul'a doğru yola çıkıyor olacak. Şu anda rahat bir trafikten bahsediyoruz. %18'lik bir trafik yoğunluğundan bahsediyoruz. Fakat bu trafik yoğunluğu günün ilerleyen saatlerinde daha da yoğunlaşması bekleniyor. Şu an ekranlarınıza gelen Bolu ve Karabük'ü görüyorsunuz. İşte bu noktadaki araç kuyrukları İstanbul'a doğru seyir alacaklar ve buradaki araçların çoğu İstanbul'a giriş sağlayacak. Ve İstanbul'a girerken de işte bu uzun araç kuyruklarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Çünkü 9 günlük bayram tatili sona eriyor olacak. Ekranın hemen sağ tarafı tarafında İstanbul'u görüyorsunuz. Kameraman arkadaşım Ali Maşalıcı ekranlarınıza getiriyor. İstanbul'da çok rahat bir trafik var. Altını çizmek gerekir. Aslında İstanbul'un normali olmayan bir trafik. Normal zamanlarda 10 kilometrelik bir yolu 10-15 dakikada gitmeniz gerekirken İstanbul trafiğinden kaynaklı 1 saati de gidebiliyorsunuz. Fakat şu anda İstanbul'un dört bir yanında rahat bir manzara var. Fakat tatilin son bulmasıyla beraber dönüşlerini dün değil de tatilin son gününe getiren işte o vatandaşlarımız Bolu ve Karabük'te, keza Körfez tarafında trafikle karşı karşıya kalabilirler. Akşam saatlerinde de işte bu trafiğin İstanbul'a doğru seyretmesi bekleniyor. Çünkü vatandaşlar mega kente girişlerini sağlayacaklar. Şimdi bunun altını çiziyoruz. Bir de uyarılarımızı yapmamız gerekiyor. Nedir o uyarılar? 9 günlük tatilin ardından yorgunluk olabilir. Vatandaşlarımız yorulmuş olabilir. Kurbanlarıyla uğraşmış olabilirler. Misafir ağırlamış olabilirler. Belki de gezerek yoruldular. Aman diyelim, dikkat diyelim, uykusuz, yorgun yola çıkmayalım. Can güvenliğimizi ne kendimizin, ne ailemizin, ne de diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye atmayalım diyelim. İstanbul'da evet rahat bir trafik var ama işte Karabük, Bolu ya da Karadeniz'in herhangi bir bölgesi, İç Anadolu'nun, Ege'nin herhangi bir bölgesinde trafiğe kalan vatandaşlarımız yorgun olabilirler. Aman dikkat diyelim. Gün içerisinde yine trafiğin akşam saatlerine doğru da İstanbul'da yoğunlaşması bekleniyor. Neden? Çünkü vatandaşlarımız belki öğlen saatlerinde çıktılar. Belki ikindi vakti yola çıkıp İstanbul'a doğru seyredecek. Bundan kaynaklıca akşama doğru, hatta İstanbul'da pazartesi sabah saatlerine karşılığı bir trafik yoğunluğunun olması bekleniyor. Uzun kuyruklar görülebilir. Bundan kaynaklı da İstanbul'da bir yoğunluk yaşanabilir. Şu an ekranlarınıza kameraman arkadaşım Ali Maşalacı da getirdi. Bizler de aktarıyoruz tabii sizlere. İstanbul'da %18'lik bir trafik yoğunluğu var. Avrupa yakasında %17 iken Anadolu yakasında %22'lik bir trafik yoğunluğu mümkün. Onun dışında hemen Karabük'le Bolu'da ekran
ekranlarınıza geliyor. Karabük'te, Bolu'da da şu anda uzun kuyruklar oluşmuş durumda. Kameraman arkadaşım Ali Maşalacı'dan rica edeceğim tekrardan trafiğe dönmesine. Hemen drone görüntüleriyle ekranlarınıza getiriyor olacak o da. İstanbul'un hemen sahil şeritlerine bakıyoruz. Avrupa yakasının sahil şeritlerine döndüğümüz

0: gördüğümüz noktada. Kartal-Pendik hattına baktığımızda hafif bir turunculuk görüyoruz. Kadıköy'e kadar bu turunculuk uzanıyor. Hatta daha da devam ediyor. Üsküdar sahile kadar bu trafik yoğunluğunu görmek mümkün. Karşılıklı olarak çift şerit olarak trafikte yoğunluklar var. Ardındansa hatta şöyle söyleyelim, Üsküdar'a kadar geliyor. Üsküdar'dan sonra da Beykoz'a kadar, Paşabahçe'ye kadar bu trafik yoğunluğuyla karşılaşmak mümkün. Avrupa yakasına dönelim hemen. Avrupa yakasına döndüğümüzde de Sarıyer şeridinden bakıyoruz. Sarıyer şeridinden Yeniköy'e kadar Tarabya'da bir yoğunluk, Kireçburnu'nda, Sarıyer'de, Çayırbaşı'nda, Tarabya'da bir yoğunluk varken hemen ilerlediğimiz takdirde Kireçburnu'ndan Yeniköy'e kadar trafik hattının açık olduğunu görüyoruz. Fakat Emirgan'dan başlayarak sahil şeridinde bir yoğunluğu görmek mümkün. Emirgan'dan sonra Baltalimanı'nda trafik tekrar açılıyor. Fakat Bebek'ten sonra Arnavutköy'e kadar yine bir trafikle karşılaşacak vatandaşlarımız. Artık Arnavutköy'den Ortaköy'e kadar çift şerit olarak trafikte rahatlama mümkün. Fakat Ortaköy'den Beşiktaş hattına geldiğimizde Haliç kıyılarına kadar trafikle karşılaşacak vatandaşlarımız. Yine Beyoğlu çevresinde de trafikte bir yoğunlukla karşılaşmak mümkün. Sahil şeritlerine bakalım, hemen devam edelim. Tarihi Yarımada'da Kennedy Caddesi üzerine baktığımızda gayet çift taraflı olarak trafiğin rahat bir şekilde seyrettiğini görüyoruz. Vatandaşlarımız yine bayram tatilinin devam ediyor. Bugün son günü dedik ama hala daha tatil devam ettiği için bazı vatandaşlarımız bugünü tekrardan değerlendirebilmek için kendilerini sahil şeritlerine attılar. Sahil şeritlerine attılar ve bundan kaynaklı da vatandaşlarımızın sahil şeritlerinde bayram tatillerine geçirmesini bekliyoruz diyelim. Bizler de süreci kameraman arkadaşım Ali Maşalacı ile aktarıyor olacağız diyelim. Gün içerisinde İstanbul'daki trafik yoğunluğunu ekranlarınıza getireceğiz diyelim. Sözü size, stüdyoya bırakalım.
1: Çok teşekkür ediyoruz Neslişah Yumak ve kameraman Ali Maşalacı'ya. Neslişah'ın dediği gibi elbette ilerleyen saatlerde yine bağlantılarımız olacak. İstanbul'da yoğunluğun henüz başlamadığını aktardı Neslişah. Bir de önemli vurguladığı şeyler vardı. İşte bayram sonrası acı haberlerin peş peşe gelmemesi adına, ama ne yazık ki gelmeye başladı bile. Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsü bariyere çarparak yandı. Bir bebek 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi de yaralı.
2: Bayram tatili kana bulandı. Yolcu otobüsü önce bariyerlere çarptı, sonra alev aldı. Kazada bir bebek, toplam 8 kişi öldü, 33 kişi yaralandı. Yüreklere kor gibi düşen kaza haberi Denizli'nin Sarayköy ilçesinden geldi. İzmir-Antalya seferini yapan yolcu otobüsü gece saatlerinde kontrolden çıktı. Bariyerlere çarptıktan sonra yanmaya başladı. Bir anda alev topuna döndü. Yolcular için kabus dolu dakikalar başladı. İçerideki yolcular can havliyle dışarı çıkmaya çalıştı. Ancak yaşanan panik ve kargaşa facianın boyutunu daha da büyüttü. Yoğunluk nedeniyle bazı yolcuların kapı boşluklarında sıkıştığı belirlendi. Olay yerine hızla ekipler sevk edildi. Alevler kontrol altına alındı. Ancak ortaya çıkan tablo yürekleri yaktı. İlk olarak otobüs şoförü Mustafa Fevzi Mertun'un cansız bedenine ulaşıldı. Daha sonra 9 aylık bir bebek ve 7 yolcunun daha hayatını kaybettiği belirlendi. Faciada can kaybı 8'e yükselirken 33 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Bayram yolunu yasa boğan facianın nedeni araştırılıyor.
1: Evet, Denizli'de yaşanan ne yazık ki bu facia gibi kazanın yanı sıra kaza haberleri başka yerlerden de peş peşe geldi. Otoyollar adeta savaş alanına döndü. Ekipler teyakkuzda bekledi. Gelen her kaza ihbarına yetişilmeye çalışıldı.
3: Bayram tatili bitti, sürücüler yollara döküldü. Trafik yoğunluğu beraberinde kazaları getirdi. Karayolları savaş alanına döndü. Burdur'da zincirleme kaza meydana geldi. 4 araç birbirine girdi. Kazada 4 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı. Ekiplerin yaptığı inceleme sonucu kazanın hatalı sollama kaynaklı yaşandığı ortaya çıktı. Kazadan yaralı olarak kurtulan bir şoför gözaltına alındı.

0: Çorum'da da manzara aynıydı. İki otomobil çarpıştı, biri ağır, 7 kişi yaralandı. Kaza İskilip Çankırı Karayolu Atatürk Orman Çiftliği mevkiinde meydana geldi. İki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu görevlilere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Erzincan'ın Refahiye ilçesinde de iki otomobil çarpıştı. Kaza sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından en yakın hastanelere sevk edildi. Bitlis'te ise bir aile bayram ziyaretinden dönüyordu. İçinde bulundukları otomobil takla attı. Araç yol kenarına savruldu. Araç içerisinde 3 kişi vardı, 3'ü de yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar Adil Cevaz Onkoloji Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
1: İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde düzenlenen İstanbul'un fethinden gönüllerin fethine programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dikkat çeken anlar da yaşadı. Erdoğan Fatih Sultan Mehmet dönemindeki miğferlerin birebir replikası olarak hazırlanan özel bir hediye aldı.

İstanbul'un fethinin 573. yılında fetih ruhunu simgeleyen anlamlı bir hediye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim edildi. İstanbul'un fethinden Gönüllerin Fethine programında Fatih Sultan Mehmet Han döneminde kullanılan miğferlerin birebir replikası olan özel bir eser görücüye çıktı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edilen miğfer, el işçiliğiyle hazırlanan detaylarıyla dikkati çekti. Kazıma ve kabartma motifleriyle süslenen miğferin üzerinde Fetih Suresi, dört halifenin isimleri ve alınlık kısmında besmele yer alıyor. İç kısmında keçe kaplama bulunan eser, arka bölümündeki zincir peçenk detayı, hareketli burun siperliği ve sivri tepelik formuyla dönemin askeri estetiğini yansıtıyor. Programa teşkilat mensupları ve çok sayıda vatandaş da yoğun ilgi gösterdi. Veteran gösterileri ve konserlerle devam eden programda konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, gönülleri fethetmenin de en az şehirleri fethetmek kadar kıymetli olduğunu ifade etti.

0: Evet, dün aynı gün aynı saatte farklı noktalarda Cumhuriyet Halk Partisi'nde bayramlaşma restleşmesi konuşuldu tüm gün boyunca. Gözler bunun ardından hem Kemal Kılıçdaroğlu'na hem de Özgür Özel'e çevrildi. Yol haritaları merak ediliyor. Özgür Özel bugün mecliste MYK üyeleriyle bir araya geldi. Peki ne bekleniyor? Hemen meclise döneceğiz. Detayları bize 24 muhabiri Ahmet Taner Işıldak aktaracak. Ahmet Taner Işıldak, kolay gelsin diyeyim ve sözü hemen sana bırakayım.
1: Elif Hakkı Öykü arasında konuyu iki kısımda incelemek daha makul olur. Birincisi Özgür Özel cephesi, diğeri ise Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden değerlendirmek daha iyi bir zemin yaratacaktır bizlere. Önce Özgür Özel cephesinden başlayalım. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyiz ve saatler 11'i gösterdiğinde MYK toplantısı başladı. MYK toplantısının ardından saat 14'te parti sözcüsünün açıklama yapacağı belirtildi. Tabii MYK toplantısından önce de Murat Emir'e bazı sorularımız oldu. Salı günü grup toplantısı olacak mı diye. O da önceki salılarda olduğu gibi bu salıda grup toplantısı yapacağız dedi. Şimdi 14'teki açıklamada ve bu toplantıda özellikle Özgür Özel ve beraberindekilerin yol haritası değerlendirilecektir. Zira biliyorsunuz partiden arınma söylemleri vardı Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Bunlara değineceğim ama öncelikle bu MYK toplantısına bir genişçe bir bakalım. Şimdi öncelikle MYK toplantısı parti meclisinin kararlarını uygulamakla yükümlüydü ki bundan öncesine kadar genel merkezde yapılıyordu. Fakat tarihler 23 Mayıs'ı gösterdiğinde 23 Mayıs'ta kapalı grup toplantısı gerçekleştirildi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde ve orada Özgür Özel 96 milletvekilinin oyuyla grup başkanı seçildi. Akabinde 24 Mayıs'ta

0: Cumhuriyet Halk Partisi'nden çıkmakta direnen özel heyetine polis müdahalesi oldu. Özel çıkıp meclise geldi ve bundan sonraki çalışmalarını mecliste yürüteceğini ifade etti. İşte o yürüttüğü çalışmalardan birisi de bugünkü MYK. Saat 14'te açıklama yapılacak. Özel ve beraberindekiler yol haritasını değerlendirecekler. Tabii bir de Kılıçdaroğlu tarafı var bu işin. Şimdi Kılıçdaroğlu tarafı aslında dün de yayınlarda ifade etmiştik. Arınma söylemiyle ön plana çıkıyorlar. Yani parti içerisindeki yolsuzluk, rüşvet iddialarına CHP'yi kirlettiğini, CHP'nin eski kodlarına geri dönmesi gerektiğini söylemişti Kılıçdaroğlu. Hakeza en çok dikkati çeken hususlardan bir tanesi de bizim kutsal yürüyüşümüze FETÖ'cü ajanlar girdi. Buna engel olamadığım için, bunu fark edemediğim için özür diledim dedi. Yani bir nevi özel ve beraberindekilere FETÖ iması yaptı. Şimdi bu noktada yüksek disiplin kuruluna sevk edilmeleri söz konusu. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü sert açıklamalarından biz bu izlenimleri alabiliyoruz. Özgür Özel ve beraberindekilerin ve aynı zamanda usulsüzlük ve rüşvet iddialarına karışan isimlerin yüksek disiplin kuruluna sevk edilerek CHP üyeliklerinin askıya alınmaları veyahut CHP'den ihraç edilmeleri söz konusu. Bu biraz önümüzdeki günlerde belli olacak bir şey. Şimdi şunu da söyleyeyim. Normalde salı günü Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısı yapılmayacağını milletvekillerine bildirdi. Yani bir yazı gönderdi ve dedi ki salı günü grup toplantısı olmayacak. Şimdi aslında salı günü iplerin kopacağı noktadayız. Salı günü de özel tarafı diyor ki biz grup toplantımızı yapacağız. Ama her zamanki salonda mı yapacaklar yoksa başka bir yerde mi yapacaklar? Bu muallakta olan bir konu. Şimdi özellikle özel tarafının kurultay çağrıları vardı, hatırlayacaksınız. Kurultaya gidelim, bir an önce kurultay diyordu. Kemal Kılıçdaroğlu da uygun zaman diyordu. Şimdi uygun zamanın altını çiziyordu. Dün belli oldu uygun zaman, o da partiden arınma. Parti arındıktan sonra biz kurultay yapacağız. Önce bu isimler gitmeli. Özellikle açıkçası burada Ekrem İmamoğlu tarafını da ilgilendiren bir konu var. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu dünkü konuşmasında yolsuzluğa karışan belediye başkanlarını da işaret ederek onlardan da arınacağız dedi. Yine Ekrem İmamoğlu'nun ilerleyen günlerde partiyle sıkıntı yaşayacağı da aşikar gözüküyor. Tekrar hatırlatalım. Saatler 14'ü gösterdiğinde parti sözcüsü bugünkü MYK toplantısına ilişkin bir açıklama yapacak ve özel ve yönetiminin nasıl bir yol izleyeceği de artık biraz daha belirginleşmiş olacaktır diyebilirim Elif Akkaya-Kuter.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz 24 muhabiri Ahmet Taner Işıldak'a da saat 14'te Özgür Özel'in bir açıklama yapacağının altını çizdi diyelim ve devam edelim. Yolsuzluğun bedelini, makamını ve favori Cumhurbaşkanı adayını kaptırarak ödeyen Özgür Özel'in çağrıyı Anıtkabir'de aradı. Artık kendisine ait olmayan bir makam kullanarak sadece kendi tabanını değil Atatürk'ü de dolandırmaya çalışan ilk siyasi olarak tarihe geçti.
2: Kolay alkışın Atatürk denilerek alındığı bir siyasi partinin siyaset üretme pratiğinde sorun var kardeşim. Sorun var. Sıkışınca milli mücadeleden, Atatürk'ten falan bahsederek alkış alarak ilerlenemez.
3: Yolculuğa böyle başlamıştı ama o da başı sıkışınca soluğu Anıtkabir'de aldı. Demek ki siyasi pratiğinde sorun var.
4: Burası bir mezarlık ya, bu olacak iş mi ya? Arkadaşlar engel olun. Engel olun. Engel olun. Arkadaşlar burası bir mezarlık. Burada Atatürk'ün mezarı var. Atatürk'ün mezarı var burada ya. Burada slogan olur mu?
3: CHP'li Umut Akdoğan haklı. Anıtkabir bir mezarlık. Burada slogan olmamalı. Ama bunu önce kendi genel başkanına söylemeli. Özgür Özel bırakın slogan atmayı, Atatürk'ün ebedi istirahatgahında miting düzenledi. Bu CHP'li elitlerin Atatürk sadece bize ait deme şekliydi.
5: Kimse beni anlamıyor. Baban
6: bana bir şey söylüyor.
5: Çok yalnızım be atam. Çok yalnızım be atam. Çok
3: bu sahne ünlü yönetmen Sinan Çetin'in Komiser Shakespeare filminden. Anıtkabir'de çekilen versiyonunda Kadir İnanır yerine Özgür Özel, Atatürk büstünün yerine İnönü'nün mezarı vardı.
7: Paşam hiç merak etme. Namussuzlardan çok daha cesur olarak bu memleketi bizler kurtaracağız. Hiç merak etme.
3: Özgür Özel'in İnönü'nün kabriyle kameralar önünde akitleştiği bu tirat, sosyal medyada yapay zeka yoluyla mizah konusu edildi.
7: Paşam hiç merak etme. Namussuzlardan çok daha cesur olarak bu memleketi bizler kurtaracağız. Hiç merak etme.
8: Kulaklığım yok, duymadım.
3: Özgür Özel, Anıtkabir'de Atatürk'ün gençliğe hitabesini ezberinde olmayan bir gence kitaptan okuttu. Gencin sergilediği rahat tavırlar,

0: Özgür Özel'in ödünü kopartacaktı. Yaşadığı stres yüzüne yansımıştı.
1: Müstevliklerinin siyasi emirleriyle tevhid edebilirler. Millet farklı zaruret içinde harap ve bitip düşmüş olabilir.
0: Anıtkabir yüksek saygı gerektiren, bu yüzden devlet denetiminde katı protokollerin kullanıldığı bir simge. Ama Özgür Özel, ebedi istirahatgahı siyasi şovuna alet ederek bu protokolü hiçe sayıp olay çıkardı. Yolsuzluğun bedelini, makamını ve favori cumhurbaşkanı adayını kaptırarak ödeyen Özgür Özel, çareyi Anıtkabir'de aradı. Artık kendisine ait olmayan bir makamı kullanarak sadece kendi tabanını değil, Atatürk'ü de kandırmaya çalışan ilk siyasi olarak tarihe geçti.

0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki olası anlaşma ne yazık ki bir kez daha belirsizliğe sürüklendi. Geride bıraktığımız hafta iyimser bir tablo vardı. Piyasalar tarafından da açıklamalar iyimser olarak anlaşılmıştı, algılanmıştı ama şu ana kadar somut bir gelişme ne yazık ki olmadı. İran'dansa yeni açıklamalar var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da İran saldırılarını değerlendirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri basınına konuştu. İran ordusunda ılımlı olanları öldürmediklerini, diğerlerine hedef aldıklarını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın iyi bir anlaşmaya yaklaştıklarını ifade etti. Kartların Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde olduğunu belirtti. İran Silahlı Kuvvetleri Hürmüz Boğazı'nda yönetimin yürütüldüğünü belirtti. Tüm gemilerin devrim muhafızları ordusu donanmasından izin alması gerektiği hatırlatıldı. Aksi takdirde güvenlik tehdidiyle karşılaşacakları aktarıldı. Trafiğe müdahale etmeye çalışan yabancı askeri gemilerin de hedef alınacağı bildirildi. Ayrıca Rusya ve Çin'in geçişler konusunda özel muamele göreceği belirtildi. Bir kez daha çıkmaza giren anlaşmada bazı kritik noktalarsa hala belirsiz. Onlardan biri İran'ın dondurulmuş varlıklarının iadesi. İran basınında yer alan haberlere göre Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın dondurulmuş 12 milyar dolarlık varlığına erişim taahhüdünde bulundu. Amerika Birleşik Devletleri basını ise ABD Başkanı Donald Trump'ın erişime içeren maddelerden endişeli olduğunu iddia etti. Anlaşma taslağında Trump'ın değişiklik talep ettiği öne sürüldü. Buna göre İran'ın nükleer materyalleriyle ilgili maddelerin daha güçlü hale getirilmesini talep etti. Sunulan yeni teklif sonrası gözler İran'ın yaklaşık 3 gün içinde vermesi beklenen yanıta çevrildi. Zenginleştirilmiş uranyum ve Hürmüz Boğazı'nda müzakereleri çıkmaza sürükleyen maddelerden Trump bir yandan da Boğaz krizinin sona ermesini istiyor. Diğer yandan krizi başarı hikayesine dönüştürmeyi hedefliyor. Tahran'a baskı kurmaya çalışırken İran'ın beklentilerinden vazgeçmeyen tavrı da anlaşmayı belirsizliğe sürüklüyor. Aynı zamanda İran Meclis Başkanı Kalibaf'tan da bir açıklama var. Ülkenin hakları garanti altına alınmadan Amerika Birleşik Devletleri ile hiçbir anlaşma kabul edilmeyecek diyor. İran'da savaş nedeniyle aylarca ertelenen eski dini lider Ayetullah Ali Hamenei'nin cenaze töreni için hazırlıklar yeniden hızlandı. Perde arkasındaki detaylarsa dikkat çekti. Cenaze töreni hazırlıklarını yürütmek üzere özel bir merkez oluşturuldu. Çeşitli kurumlar şu anda planlama çalışmalarını sürdürüyor. Gerekli düzenlemeleri yapıyor. Tören tarihinin kısa süre içinde açıklanması planlanıyor. Binlerce İranlı eski liderin ölümünün 40. günü dolayısıyla düzenlenen anma törenlerine katılmıştı. Ancak daha önce duyurulan resmi cenaze töreni savaş nedeniyle bugüne kadar gerçekleştirilemedi. Yetkililer düzenlenecek törene yoğun katılım beklendiğini de vurguluyor. İsrail ordusu Lübnan'da saldırılarını aralıksız devam ettiriyor. İşgali genişleten ordu birçok bölgeyi bombaladı. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti. İsrail, Sur, Nebatiye ve Sayda'daki çeşitli beldeleri hedef aldı. Zehrani Nehri'nin güneyi için saldırı tehditleri yayımlandı. Sivillere saldırı düzenlendi, evler bombalandı. Nebatiye'de 6'sı çocuk 9 Suriyeli hayatını kaybetti. Ateşkese rağmen düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya çıktı. 2 Mart'tan bu yana 3371'e ulaştı. Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam saldırılara tepki gösterdi. İsrail'in ülkesine yönelik benzeri görülmemiş tehlikeli saldırılarıyla karşı karşıya olduklarının altını çizdi. İşgalin de genişletildiği bölgede İsrail, Litani Nehri'ni aşarak Nebatiye kent merkezinin yakınlarına kadar ulaştı. Stratejik tepede yer alan Şakif Kalesi işgal edildi. İsrail ise daha fazla toprak istiyor. İsrail basınına göre Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Netanyahu'yu dahiliyeyi yerle bir etme çağrısında bulundu. Lübnan'da ateşkese karşı olduğunu yineledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak'ın görev süresi doldu. Barak büyükelçilik görevini sürdürecek ancak Suriye Özel Temsilciliği görevinin sonuna geldi.
1: ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak görev süresini doldurdu. Suriye Özel Temsilciliği son buluyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Barak'ın görev süresinin sona erdiğini açıkladı. Rubio, Büyükelçi Tom Barak, Suriye Özel Temsilcimiz olarak son derece değerli bir rol üstlendi dedi. Barak hem Suriye'de hem Irak'ta ABD Başkanı Donald Trump yönetimi adına önemli görevler üstlenmeye devam edecek ifadelerini kullandı. Kendisine tam güven duyduğunu belirtti. Suriye Özel Temsilciliği için yeni bir isim henüz açıklanmadı. Barak yakın dostu ABD Başkanı Trump tarafından geçen yıl Mayıs ayında görevlendirilmişti. İsrail tarafından Arap milliyetçisi olmakla eleştiriliyordu. Barak görev süresi boyunca Şam'a yönelik yaptırımların gevşetilmesini savundu. Türkiye ve Körfez ülkeleriyle birlikte yeniden inşaat çalışmalarının desteklenmesinde rol aldı. Barak'ın Ankara Büyükelçiliği görevine ise devam etmesi bekleniyor.
0: Haziran ayında ekonomi yoğunlaşacak. Enflasyon, dış ticaret gibi her ay açıklanan verilerin yanı sıra büyüme verisi gelecek. Aynı zamanda faiz kararı da bu ay olacak. Piyasaların yönünü etkileyecek kritik veriler açıklanacak Haziran ayında.
2: Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak, enflasyon, büyüme ve dış ticaret verileri yayımlanacak. Ekonomide Haziran ayı yoğun geçecek. Ekonomi takvimi 1 Haziran'da başlayacak. TÜİK yılın ilk çeyrek büyüme verilerini açıklarken Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe dengesi sonuçlarını duyuracak. İlk haftada dış ticaret, rezerv ve iş gücü verileri takip edilecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat 4 Haziran'da Mayıs ayı dış ticaret rakamlarını açıklayacak. Piyasaların gözü ise 5 Haziran'da açıklanacak enflasyon verilerinde olacak. Böylece yılın ilk 5 aylık enflasyon tablosu netleşecek. TÜİK 9 ve 10 Haziran'da reel getiri oranlarıyla sanayi üretim endeksi verilerini paylaşacak. Öte yandan Haziran ayının en kritik başlıklarından biri de Merkez Bankası'nın faiz kararı olacak. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu ise 11 Haziran'da yılın 4. faiz kararını açıklayacak. Ayın ikinci yarısında ücretli çalışan, motorlu kara taşıtları, konut satışları ve güven endeksleri açıklanacak. Böylece Haziran ayında büyümeden enflasyona, faizden dış ticarete kadar ekonominin yol haritasını gösterecek kritik veriler peş peşe duyurulacak.
0: Emlak vergisi ödemelerinde de süre doluyor. Konut, arsa ve iş yeri sahiplerini ilgilendiren emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri için son gün 1 Haziran pazartesi olarak açıklandı. Ödemelerin zamanında yapılmaması halinde ise gecikme faiz

0: uygulanacak.
1: Türkiye genelinde milyonlarca taşınmaz sahibini ilgilendiren emlak vergisi ödemelerinde geri sayım başladı. İlk taksit için son ödeme tarihi bu yıl bayram tatili nedeniyle 1 Haziran olarak uygulanıyor.
2: Teşekkür ederim abiciğim.
1: Mevzuata göre emlak vergisinin ilk taksit dönemi Mart, Nisan ve Mayıs aylarını kapsarken ikinci taksit ödemeleri Kasım ayında yapılıyor. Vergisini zamanında ödemeyen mükelleflere aylık %3,5 gecikme faizi uygulanıyor. Örneğin 6.000 liralık borç bir ay gecikmeyle 6.222 liraya yükseliyor. Öte yandan brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konut sahibi emekliler, şehit yakınları, engelliler, gaziler ve gelir belgesi olmayan vatandaşlar emlak vergisinden muaf tutuluyor. Ödemeler belediye internet siteleri, mobil bankacılık ve e-devlet üzerinden yapılabiliyor.
0: Yargıdaki teknolojik dönüşüm ve dijitalleşme hamleleriyle birlikte duruşma süreçleri artık daha hızlı ve erişebilir hale geliyor. E-duruşma sistemiyle 5 milyonu aşkın e-duruşma ekran başından yapıldı. Adliyeye gitmeden, kilometrelerce yol yapmadan, zaman kaybetmeden gerçekleştirilen e-duruşmalar sayesinde hem avukatlar hem vatandaşlar büyük kolaylık yaşadı.
1: Duruşmalar artık cebe sığdı. Adalette dijital çağın kapıları açıldı. Adalet hizmetlerine erişimi kolaylaştırdı. 5 milyonu aşkın e-duruşma ekran başından yapıldı. Yargıda dijital dönüşüm genişliyor. E-duruşma sisteminde kapsam artırılıyor. Yargılama süreçlerinde hız ve etkinlik hedefleniyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, dijital dönüşüm hedefleri kapsamında e-duruşma sisteminin kapsamının genişletileceğini açıkladı. Yeni düzenlemeyle sistemin yalnızca ilk derece mahkemeleriyle sınırlı kalmayacağı, bölge adliye mahkemelerinde de uygulanacağı belirtildi. E-duruşmadan artık daha fazla kişi yararlanacak. Avukatların yanı sıra davalı, davacı, bilirkişi, tanık ve uzmanların da sistem üzerinden dinlenebilmesi planlanıyor. Ön inceleme, istinabe, yemin ve isticvap gibi usul işlemlerinin de e-duruşmayla yapılabilmesinin önü açılıyor. Öte yandan banka teminat mektupları da artık elektronik ortama taşınıyor. Yeni sistemle bürokrasinin azaltılması ve işlemlerin hızlandırılması hedefleniyor. Standart şablon uygulaması UYAP sistemine entegre edilecek. Kağıt israfının ve belge kaybı riskinin de önüne geçilecek.
0: Topraklarda ibadetlerini tamamlayan binlerce hacı yurda döndü. Ailelerinin özlemi büyük bir kavuşmayla son buldu. İlk hacı kafilesi özel ve tarifeli uçaklarla İstanbul Havalimanı'na ayak bastı.
3: Oradan insan oraya gidince ayrılmak istemiyor açıkçası.
4: Güllerle karşılandılar, kutsal topraklardan memlekete döndüler.
3: Buradakileri de özlüyorsunuz işte, annenizi, babanızı, eşinizi, çocuklarınızı. Tam arada kaldık yani.
4: İslam'ın en kutsal ibadetini yerine getirmek adına aylardır hasretle bekledikleri topraklara yüz sürenler memlekete dönüş yaptı. İbadetlerini tamamlayan binlerce hacının büyük yolculuğu tamamlandı. Hacılar İstanbul Havalimanı'nda yakınları tarafından karşılandı.
5: Allah inşallah yapmayan da nasip etsin.
6: Söyleyecek fazla bir şey yok. Sadece orada görünür, yaşamak gerekiyor. Yani anlatmakla şey yok. Yani o oradaki heyecanı bizzat yaşamak gerekiyor. Yani görüldüğü gibi değil. Allah herkese nasip etsin, gitmeyi nasip etsin tez vakitte inşallah.
4: Sevdikleri merak ve özlemle onları bekledi. Karanfil ve güllerle karşıladılar.
7: Aklım orada kaldı. Çok güzel şeyler yaşadık orada. Şimdi çoluğa çocuğa kavuştuk burada. Evet, kızlarım, gelinim işte hepsi özlediler bizi. Çok güzel geçti.
4: Kutsal topraklarda yaşadıklarını anlatmaları zordu. Tek dilekleri o duygu dolu anları herkesin yaşaması.
0: Dünyaca ünlü İtalyan tenör Andrea Bocelli, Romanza albümünün 30. yıl turnesi kapsamında İstanbul'a geldi. Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda sahne aldı. Konsere büyük ilgi vardı.
4: Hem söz yazarı hem bestekar, dünya ünlü İtalyan tenor Andrea Bocelli İstanbul'da sevenleriyle buluştu. Andrea Bocelli, Romanz albümünün 30. yılına özel hazırlanan dünya turnesi kapsamında İstanbul'daydı. Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda konser verdi. Özel bir repertuar seslendirdi. Şarkıcı Kenan Doğulu da özel konuk olarak Bocelli ile aynı sahneyi paylaştı. Konsere yoğun ilgi vardı. Sanat, spor ve siyaset dünyasından birçok isim oradaydı. Dünya Etnospor Birliği Başkanı ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilel Erdoğan da konseri izleyen isimlerden biriydi.
0: Evet, bir konser daha vardı. Rap müziğin dünyaca ünlü yıldızı Kanye West İstanbul'u salladı. 118 bin kişiyle rekor kırılan konserde kurulan sahne dikkat çekiciydi. Sahne şovları ve görsel şölen mest etti. Milyonlarca kişi de sosyal medyadan konseri canlı olarak izledi. İstanbul bir kez daha dünya starlarının vazgeçilmez durağı olduğunu tüm dünyaya ilan etti.
8: On binler merakla bekledi. Sahneye çıktığı gibi heyecan daha da katlandı. Dünyaca ünlü yıldız İstanbul'u salladı. Sahne şovu gündem oldu.

0: sosyal medya paylaşımları, haberler ve dahası. Dünyanın gözü bu konserdeydi. Dünya yıldızı Kanye West'in İstanbul'a gelişi ayrı, konseri ayrı takip edildi. Rap müziğin efsane ismini Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda on binlerce kişi bekledi. Kapıların açılmasıyla saha ortasında kurulan sahneyi görenler şaştı kaldı. Alışılmışın dışında konserleriyle bilinen West bir kez daha büyük bir şov için hazırlandı.
1: Galiba konser biletini ilk alanlardan biriyim.
0: Konser saatine saatler kala stadyum doldu taştı. Girişlerde metrelerce kuyruk oluştu.
1: Yakından İstanbul'da onu izleyecek olmak muazzam bir deneyim olacak muhtemelen. Çok heyecanlıyım yani.
2: Kanye West yani güzel olur bence, çok fazla insan olduğu için.
3: Biz İzmir'den geliyoruz. İnanılmaz kalabalık, çok fazla insan var, her yerden insan var. Az önce merch store'un olduğu yerdeydim. Tişört almaya çalışıyordum ve inanılmaz saatlerce süren bir sıra vardı. Her milletten insan var.
0: Ve beklenen an geldi. Dünya yıldızı yine şovunu yaptı. Sahneye çıkışı da tarzı gibi farklıydı. Gecenin açılışını Father şarkısıyla yapan West yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kaldı. Ara vermeden sergilediği performansıyla izleyenleri büyüledi. Stadyumdaki coşku sadece alandakilerle sınırlı kalmadı. Kanye West'in resmi YouTube hesabından canlı yayınlanan konser dakikalar içinde ekran başındaki milyonlarca kişiye ulaştı.

konserin en çok konuşulan detayı ise devasa sahne tasarımı oldu. Stadyumun tam merkezine kurulan yarım küre, yüksek çözünürlüklü projeksiyonlarla dev bir dünya maketine dönüştürüldü. Yoğun ışık gösterileri ve sis efektleri de eklenince işte ortaya bu görsel şölen çıktı. King, Runaway, Power gibi hit parçalar stadyumda büyük coşkuyla söylendi. Binlerce kişi telefonlarının ışıklarıyla sahneye eşlik etti. Kanye West yaptığı açıklamada 118 bin kişiyle tüm zamanların en yüksek katılımlı stadyum performansı rekorunu kırdık dedi. Dünyanın gözünün çevrildiği konser sosyal medyada da gündem oldu.

0: Dev organizasyon, Türkiye'nin küresel çaptaki en büyük stadyum etkinliklerini kusursuz şekilde ağırlayabileceğini gösteren bir gövde gösterisi oldu.
1: Evet, bu iki önemli konserle de daha keyifli hale gelen 9 günlük kurban.

0: Bayramı tatili de artık bugün itibariyle sona eriyor. Yarın mesai başlıyor ama tatilin son gününü evde geçirmek istemeyen İstanbullular sahillere akın etti havanın da güzel olmasıyla. Şimdi de 24 muhabiri Eda Nur Karaloğlu aktaracak.
1: Evet, 9 günlük bayram tatili artık sona eriyor. Artık bugün pazar günü ve yarın herkes okullarına ve işlerine dönmeye başlayacak. Ve İstanbul trafiği de yine kaldığımız yerden devam edecek. Tabii memleketinden de dönenler oldu ancak bugün de İstanbul'da kalanlar vakitlerini genelde sahil bölgelerinde geçirmeyi tercih ediyor. Biz de şu anda kameraman arkadaşım Onur Bal'la beraber Bakırköy sahilindeyiz ve gördüğünüz üzere tabii vatandaşlar güzel havanın tadını çıkarmak için sahil beldelerine akın etmeye başladılar. Tabii bir yanda aileler piknik yapmayı tercih ediyor. Bugün de güzel bir pazar günü elbette. Dakikalar geçtikçe de buradaki kalabalığın daha da artacağını söyleyebiliriz. Tabii kimi yürüyüş yapmayı da tercih ediyor ve güzel havanın tadını çıkarıyorlar. Bulunduğumuz noktada da oldukça hareketli bir tablo var. Aileler çimlerin üzerinde oturuyorlar. Bir taraftan bisiklet süren çocukları da görmek mümkün zaman zaman. Tabii manzarayı izlemek için ve güzel hafta sonunun tadını çıkarmak için gelenler de var. Bugün biraz da bayramın muhasebesi yapılıyor diyebiliriz. Tabii artık tatilinde son gününe ulaştık. Memleketinden dönenler de var demiştik. Kimileri de tatil bölgelerinden İstanbul'a ulaştılar. Ve yarın da artık yoğun bir tempo öncesinde son kez de dinlenmeye ihtiyaç var. Tabii yoğun da bir tatil geçti önümüzden ve İstanbul'da da artık son günlerde güzel havada etkili. Bununla beraber de vatandaşlar genelde piknik yaparak, sahillerde yürüyerek vakit geçirmeyi tercih ediyor. Tabii bugün hava da güzel. Çok bunaltıcı bir hava da yok. Zaman zaman ufak esiyor hava ama çok da üşütmüyor elbette. Şu anda tam piknik yapma mevsiminin geldiğini söyleyebiliriz. Tabii bayram boyunca aile ziyaretleri de yapıldı. Harçlıklar da toplandı. Şimdi geziler de gerçekleştiriliyor ve şimdi de tatilin son saatlerini çıkarmanın vakti geldi diyebiliriz. Tabii çocuklar da çok mutlu. Zaman zaman burada piknik yapıyorlar. Güzel havanın tadını çıkarıyorlar. Okullarına dönecekler hepsi sonrasında. O yüzden bayramın son saatleri de bu şekilde yaşanıyor diyebiliriz. Tabii trafik yoğunluğu da artacak artık İstanbul'da. Mega kentte artık memleketinden yine dün dönüşler olmuştu. Fakat bugün de dönüşlerin olacağını düşünüyoruz. Bayramın da son saatleri de bu şekilde gerçekleşiyor. İstanbul'da kalanlar da bu güzel güneşli pazar gününü sahillerde ve burada piknik yaparak geçiriyorlar diyebiliriz. Biz de buradan aktardık diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım.
0: Eda Karaloğlu'na da teşekkür ederim. Bir taraftan da bayramda bir başka keyif yaşayanlara gidelim. Dalış ekipmanlarını kuşanan ziyaretçiler akvaryumda dev tankın içinde sualtı yaşamını yakından inceleme fırsatı buldu. O dalış deneyimini yaşayanlar arasında 24 Haber koordinatörü İbrahim Güneş de vardı.
2: Gerçekten herkese tavsiye ederim. Bunu mutlaka yaşasınlar.
3: Şehrin kalbinde okyanusların büyüleyici atmosferiyle buluşuyorlar. Su altındaki yaşamın eşsiz güzelliğine tanıklık ediyorlar.
4: Nasıl buldun burayı?
5: Burası çok güzel. Değişik balıklar var. Hele benim favorim köpek balığı.
3: İstanbul'da su altını keşfetmek için kilometrelerce yol gitmeye gerek yok. Çünkü denizlerin gizemli dünyasını şehrin merkezine taşıyan Akvaryum İstanbul Üsküdar'da zaten var.
6: Dalış süremiz ortalama 15-20 dakika sürüyor. Ancak öncesinde bir briefingimiz oluyor. Çıktıktan sonra duşunuzu alıyorsunuz. Yine 1 saat 15 dakikayı buluyor.
7: Kimi zaman bir köpek balığı sessizce yanınızdan geçiyor, kimi zamansa tropikal balıklar etrafınızı sarıyor. Camın ardından izlemeye alışık olduğumuz bu büyülü dünyaya 24 ekibi girdi.
2: Yani oraya indiğiniz anda tüm dünyayla bağlantınızı koparıyorsunuz. Artık deniz canlıları su altında o kendi ferahlığı kalıyor. Ve gerçekten de başka bir dünyaya yolculuk yapıyormuş hissine kapılıyorsunuz.
6: Ağırlıklı olarak vatozlar ve köpek balığı türleri için geliyorlar.
7: Ama en korkutucu da onlar değil mi?
6: Aslında en masum olanlar onlar. Herhangi bir şekilde zarar vermiyorlar. Doğadan yakalanıp gelmedikleri için ve türlerinden dolayı saldırma, ısırma gibi ihtimali zaten.

0: Mavinin derinliklerinde ve deniz canlılarının arasında geçen dakikalar hem keşif duygusunu hem de adrenalini bir arada yaşatıyor. Şimdi mikrofonu uzatacağız.
1: Şey, mükemmel bir şey. Çok tropikal balıklar var. Gerçekten çok nefes kesiciydi. Çok güzeldi. Bir de tuhaf bir dediğim, bir yandan da insanlara el sallıyor. Kalp yapıyor, siz onu yapıyorsunuz. Bir yandan balıklar meraklı meraklı dolaşıyor. Nefis bir şeydi.
2: Vatozlardan resif balıklarına kadar yüzlerce canlı ile aynı ortamı paylaşan katılımcılar unutulmaz bir deneyim yaşıyor.
3: Daha önce yeğenlerimi getirmiştim, şimdi kendi kızımı getirdim. Güzel.
0: Peki daldınız mı hiç?
3: Hayır, hiç dalmadım. Korkarım muhtemelen ben ama eşim yapardı.
0: Sen de dalmak ister misin?
4: İsterim ama korkuyorum biraz.
2: Bu deneyim yalnızca heyecan sunmuyor. Deniz ekosistemine yönelik farkındalığı da artırıyor. Çünkü su altında geçirilen her dakika deniz canlılarının korunmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.
5: Daha önce küçükken getirmiştik. Hatırlamadığı için, biraz daha büyüdüğü için farkına varsın diye bugün tekrar getirmiş olduk.
6: Evet, bizi bu büyülü dünyaya götüren görüntülerle haber hafta sonu gün ortasını noktalıyoruz. Saat başında gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız. Hoşça kalın.

Bilim, sanat, teknoloji. Bir yandan heyecan, bir yandan bilinmezlikleri ve hızlı değişimi içinde merak ve endişeyi aynı anda yaşatıyor. Bu hız çağını yönetmenin, yeni kuşaklarla beraber tecrübe etmenin neresindeyiz? Özellikle çocuklar ve gençlerle yürürken bizi neler bekliyor? Akla takılanları Usul Lab kurucusu ve Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Ceylan 24 Portre'de cevaplıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.

Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı

inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Bir şehir düşün. Binlerce yıllık tarihiyle yaşayan, medeniyetlerin izlerini taşıyan. Bir şehir düşün. Kültürüyle büyüleyen, sanatıyla, mimarisiyle zamansız bir yolculuğa davet eden. Selçuklu. Geçmişten geleceğe uzanan eşsiz bir miras. Şimdi keşfetme zamanı. Tarih, kültür ve şehrin ruhu seni çağırıyor. Hazırsanız başlıyoruz.
2: Arabam.com'u eşimden duydum. Çok rahatlıkla aracını sattığı konusunda bana bilgi vermişti. Dün randevu aldım, bugün buradayım. Ve aracım satıldı. Süreci gözünde büyüten kişilere öneriyorum.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
3: Peki siz Araf'ta mısınız?
2: Bu hafta dünya ünlü piyanist Tuluyhan Uğurlu kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te, 24'te.

0: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
1: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
2: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya'yla briefing saati pazartesi 20'de 24.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedten kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5.490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.

0: Yeniden merhaba, saatler 14. Haber Bülteni ile karşınızdayız. Evet, 9 günlük bayram tatili artık sona erdi. Tersine göç başladı dedik. Az önceki bağlantımızda da İstanbul'da trafiğin çok yoğun olmadığını aktarmıştı 24 muhabiri Neslişah Yumak. Peki şimdi son durum ne? Hemen tekrar Neslişah Yumak'a döneceğiz. Kolay gelsin. İstanbul'daki trafikte bir yoğunluk başladı mı?
1: Elif Akkaya Kuter, bir önceki yayınımız takribi 13 civarındaydı. Aradan bir saat geçti. Saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Şimdi kameraman arkadaşım Ali Maşalacı ile beraber ben trafiğe dönmek isterim. Artık trafikte yoğunluk başladı. Hemen arkadaşım da drone görüntüleriyle ekranlarınıza getirsin. Bir önceki saat diliminde %18'lik, 15'lik trafik yoğunluğunu görürken şu anda saatlerimiz 14'e geldiğinde İstanbul'daki trafik yoğunluğu %24'e kadar ekranlarınıza geliyor olacak. Hemen şu an Ali trafiğin Anadolu'dan geliş yerini ekranlarınıza getiriyor. Ben diğer tarafa da dönmesini rica edeceğim Ali'den. İstanbul girişlerine doğru artık bir noktada trafik yoğunluğu başladı diyebiliriz. Burada tabii İstanbul'un geneline baktığımızda biraz daha fazla bir yoğunluk var. İstanbul'un içerisindeki trafik yoğunluğu %24 civarında. Fakat Anadolu'dan, Karadeniz'den, Ege'den, Akdeniz'den İstanbul'a giriş yapacak vatandaşların ilk adresi aslında burası oluyor. Çamlıca gişeler oluyor. Buradaki gişelere giriş yaptıktan sonra İstanbul'un içerisine doğru seyirlerini gerçekleştirecekler. Yer yer burada da yoğunluklar yaşanmaya başladı. Avrupa yakasında trafik yoğunluğu %22 iken Anadolu yakasında da %27'yi görüyorsunuz. Şu anda Bolu'yu, Muğla'yı, Kocaeli'yi ekranlarınıza getiriyor rejideki arkadaşlarım da. Bu noktalarda önemli yerler. Neden önemli? Vatandaşların birçoğu aslında tatillerini gerçekleştirmek için nereyi tercih etti? Ege kıyılarında Muğla'yı, Akdeniz'i tercih ettiler ve bu tarafta da, bu noktada da yoğunluğu görmek mümkün. O bölgelerde de uzun araç trafiği ve kuyruklarını görüyoruz. Bolu önemli bir nokta. Karadeniz'den, Ege'den, Akdeniz'den, Doğu'dan, İç Anadolu'dan gelecek vatandaşlarımız da yine bu güzergahı kullanarak İstanbul'a girişlerini sağlayacaklar ve Bolu'da da uzun trafik kuyruklarıyla karşılaşıyoruz. Ekranlarınıza da geliyor. Kocaeli önemli bir nokta. Neden? Körfez'den çıkan vatandaşlarımız İstanbul'a doğru seyir alabilmek için Kocaeli çevresinde İzmit'i, Körfez'i dolanarak geliyorlar. Kimisi de Osman Gazi Köprüsü'nü kullanıyor. İşte bu noktada şu an trafiğin açık ve rahat bir şekilde olduğunu görüyoruz. Artık İç Anadolu'daki, yani seyre gelen vatandaşlarımızın hala da İstanbul yoğunluğuyla karşılaşmadılar. Çünkü İstanbul'da rahat bir trafik var. Ama oradaki yoğunluktaki trafik İstanbul'a doğru seyir halinde. Şu anda %24'lük bir trafik var. Şimdi Körfez önemli dedik. Kocaeli'de Körfez çevresinde rahat bir trafikle karşılaşıyoruz. Gidiş geliş yönlü, çift yönlü olarak rahat bir trafik var. Osman Gazi Köprüsü'nden bahsetmek gerekir. Osman Gazi Köprüsü'nün de Bursa Yolova girişinden çift yönlü olarak rahat bir trafik ekranlarınızda oluyor. Orada da, o bölgede de rahat bir trafik var. İstanbul'a doğru seyir halinde geldiğinizde Kocaeli'ne geçtiniz. Artık Sabiha Gökçen'e doğru devam ediyorsunuz. Yine Anadolu tarafından Avrupa'ya doğru seyir halindeyken yer yer trafikte yoğunluklar yaşanırken şu an rahat bir seyir söz konusu diyebiliriz. Hemen devam ediyoruz. İstanbul'a girdiniz. 5 üzerinden devam ediyorsunuz. Sancaktepe tarafında Anadolu'dan Avrupa'ya doğru İstanbul'a önünüzü aldığınızda bir yoğunluk var. Fakat Avrupa'dan Anadolu'ya doğru seyir halindeyseniz rahat bir trafik sizleri karşılıyor olacak. Bu noktada sizleri yoğun trafik karşılayabilecek tek nokta şu an İstanbul'daki burası, Çamlıca Kulesi, düzeltiyorum, Çamlıca noktası, bizlerin bulunduğu nokta olacak diyelim. Çamlıca gişeleri olacak diyelim. Buradan devam ettiniz, köprülere bağlandınız ve Avrupa yakasına gitmek istiyorsunuz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa'ya bağlantı noktalarında herhangi bir trafik söz konusu değil. Vatandaşlarımız köprüye kadar rahat gelebiliyorlar. Fakat köprü üzerinde bir miktar trafik sizleri karşılıyor olacak. Köprüyü geçtikten sonra da rahat bir şekilde yolunuza devam edebilecek. Avrupa yakasından da Anadolu yakasına giriş yaptığınız sırada yine köprü giriş noktası.

0: Aslında herhangi bir trafikle karşılaşmayacaksınız. Fakat köprü üzerinde anlık olarak bir yoğunluk var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dönelim hemen. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de Avrupa yakasından Anadolu yakasına girerken bağlantı noktalarında ve köprü üzerinde herhangi bir trafikle karşı karşıya kalmayacak sürücülerimiz. Fakat Anadolu yakasından Avrupa yakasına girerken bağlantı noktaları rahatken köprü üzerinde bir yoğunluk söz konusu. Önemli noktalardan birisi de neresi? Avrasya Tüneli. Avrasya Tüneli'de vatandaşlarımızın trafik sürelerini rahatlatabilmesi için çift yönlü olarak kullandıkları bir yön yol. Orada da sadece Üsküdar tarafından, Kadıköy tarafından bağlantı noktasında bir miktar sıkışıklık var. Ama çift yönlü olarak rahat bir şekilde geçişlerini sağlayabilirler. Hemen Anadolu yakasına döndüğümüzde de Avrupa yakasından da Avrasya yoluna bağlantı noktaları Yenikapı'da herhangi bir trafik yoğunluğu mevcut değil. Şimdi diğer noktaya gidelim. Önemli noktalardan bir tanesi de neresi? Trakya bölgesinden İstanbul'a doğru girişlerde de rahat bir trafik ekranlarınıza geliyor olacak. Şu an İstanbul'un dört bir yanında da trafik yoğunluğu rahat diyelim. Kameraman arkadaşım Ali Maşalacı da ekranlarınıza getiriyor oldu. Bizler de süreci buradan kameraman arkadaşım Ali Maşalacı ile sizlere aktardık diyelim. Sözü size stüdyoya bırakalım Elif Akkaya Kuter.
1: Çok teşekkür ediyoruz Neslişah Yumak ve Ali Maşalacı'ya. Yine Neslişah'ın da altını çizdiği gibi bize her saat aktaracaklar İstanbul'daki trafik durumunu diyelim. 9 günlük bayram tatili sona erdi. Kimi işine, kimi okuluna artık yarın itibariyle dönecek. Alarm sesi düşündükçe içinizi bir sıkıntı kaplıyorsa telaşlanmayın. Yalnız değilsiniz. Tatil sonrası sendromu yaşıyor olabilirsiniz. Uzmanlar tatil dönüşünde adaptasyonu kolaylaştıracak önerileri sıraladı.
2: 9 günlük Kurban Bayramı tatili sona erdi. Milyonlarca kişi yeniden işine, okuluna ve günlük koşuşturmasına dönüyor. Ancak tatil modundan çıkmak sanıldığı kadar kolay değil. Uzmanlara göre pek çok kişi tatil sonrası sendromu yaşıyor.
3: Hissedilen o isteksizlik ve adaptasyon güçlüğü aslında beynin rutin değişimine verdiği oldukça doğal bir tepki.
2: Alarm sesleri, trafik çilesi ve yeniden başlayan sorumluluklar. Uzun bir tatilin ardından günlük hayata dönenlerin ortak şikayeti ise aynı. İşe gidesim yok.
3: Yalnız değilsiniz. Aslında tembel veya yetersiz de değilsiniz. Çünkü psikolojide biz bu duruma tatil sonrası sendromu ya da tatil sonrası adaptasyon süreci diyoruz.
2: Uzmanlara göre bu durum tamamen doğal. Çünkü tatil boyunca daha esnek bir düzene alışan beyin aniden yoğun iş temposuna dönünce adapte olmakta güçlük çekiyor. Bu da dikkat dağınıklığı, yorgunluk, isteksizlik ve hatta kaygıya neden olabiliyor.
3: Çünkü modern yaşamda insanlar, hepimiz aslında sürekli bir şeylere yetişmeye, bir şeylere hazır hale gelmeye çalışıyoruz. Tatilde de biraz nefes alabilen zihnimiz tekrar o yoğun tempoya dönerken doğal olarak zorlanıyor.
2: Peki bu süreç nasıl atlatılır?
3: En büyük hata tatilden döner dönmez kendimizden %100 performans beklemek. Oysa dediğim gibi zihnimizin de belli bir adaptasyona ihtiyacı var. İlk birkaç günü ısınma süreci gibi görmek gerekiyor. Uyku düzenini toparlamak, küçük hedeflerle başlamak, neden bu kadar isteksizim diye kendimizi suçlamamız çok çok önemli.
2: Eğer yaşanan motivasyon kaybı, stres ve uyum sorunları günlük hayatı etkilemeye başladıysa uzmanlar profesyonel destek alınmasını öneriyor.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi de bayram tatilinin ardından yeni haftada yoğun mesaiye hazırlanıyor. Genel kurul ve komisyonlarda önemli kanun teklifleri ele alınacak. Düzenlemeler tek tek görüşülecek. İşte detaylar.
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi bayram tatilinin ardından yoğun mesaiye hazırlanıyor. Yeni haftada genel kurulda ve komisyonlarda yeni kanun teklifleri görüşülecek. Genel Kurul 2 Haziran Salı günü toplanacak. Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşülecek. Teklife göre izinsiz yapılara elektrik, su ve doğalgaz aboneliği bağlanmayacak. Kurallara aykırı işlem yapan kurumlara her abone için 100 bin lira ceza uygulanacak. Canlı hayvan sevklerinde de gerekli belgeleri bulundurmayanlara para cezası verilecek. Orman Genel Müdürlüğü ise karbon yutak ormanları kurabilecek. Teklifte alkollü içeceklere yönelik yeni bir düzenleme de yer alıyor. Buna göre alkollü içki üreten, ithal eden ve pazarlayan firmalar marka ve logolarını kullanarak etkinliklere ya da yayınlara destek veremeyecek. Komisyonlarda da yoğun gündem var. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Emniyet

0: Teşkilatına ve basına yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini ele alacak. İçişleri Komisyonu'nda Türk Kızılay Kanunu teklifi görüşülecek. Okul saldırılarının nedenlerini araştırma komisyonu ise gündemdeki konuları görüşmek üzere toplanacak. Salı ve çarşamba günleri mecliste grup toplantıları yapılacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ise gözler salı gününe çevrildi. Grup toplantısının saati ve yönetimine dair yetki tartışması sürüyor. Mahkeme kararı sonrası yaşanan süreçte Kemal Kılıçdaroğlu meclis başkanlığına dilekçe vermiş, milletvekillerine de yazı göndererek gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece meclis CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır ifadelerini kullanmıştı. İşte tüm bu tartışmalardan sonra CHP grup toplantısının bu hafta nasıl yapılacağı merak konusu.
1: Karabük'ten bir görüntü getireceğiz şimdi ekrana. Hamamlı çayında otlayan iki manda su seviyesi yükselince mahsur kaldı. Mandaların yardımına sahibi yetişti. Karabük'ün Eski Pazar ilçesi Hamamlı köyünde mandalar serinlemek amacıyla çaya girdi. Ancak suyun hızla yükselmesiyle karşı kıyıda kaldılar. Durumu fark eden manda sahibi atına binerek çaya girdi. Tehlikeye rağmen hayvanlarını bırakmayan besici bir süre uğraştıktan sonra önüne kattığı mandaları bulunduğu yerden çıkararak güvenli bölgeye ulaştırdı. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Antalya'da da bir kişi aracıyla göletten geçmek istedi ancak işler planladığı gibi gitmedi. Derin suda mahsur kaldı. Yardımına arkadaşları yetişti. Alanya'nın Söbüçimen yaylasında geziye çıkan bir grup korku dolu anlar yaşadı. Sürücülerden biri aracıyla göletten geçmek istedi. Ancak araç suyun derin olduğu noktada ilerleyemeyip mahsur kaldı. O dakikalarda kısa süreli panik yaşandı. Sürücünün yardımınaysa bölgede bulunan arkadaşları yetişti. Arabanın içine dolan su kapıların açılmasıyla boşaltıldı. Çalıştırılamayan araç çekilerek Alanya merkeze götürüldü. İstanbul Haliç Köprüsü'nde bir grup vatandaş demirlere çıkarak denize atladı. O anlar çevrede bulunanların cep telefonu kamerasına yansıdı. Havalar ısındı. İstanbullu sıcaktan bunalmaya başladı. Serinleme yöntemi olarak kendini Haliç Köprüsü'nden atanlar vardı. Ancak görüntüler yürekleri ağza getirdi. Bir grup vatandaş sıcaklığın artmasıyla suya atlamak istedi. Gemi trafiğinin aktığı anlarda denize dalanlar muhtemel bir faciaya davetiye çıkardı. İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü etkinlikleri hız kesmeden devam etti. Bu kapsamda Yenikapı sahilinde akşam saatlerinde 1453 drone'la gösteri düzenlendi.
2: Asırlar öncesinden müjdelenen kutlu bir fetih. Peygamber Efendimizin hadisi şerifinde buyurduğu gibi.
3: İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kutlamaları cumartesi akşamı da sürdü. Yenikapı sahilinde 1453 drone'la fetih şöleni yaşandı.
2: Gemiler karadan yürütüldü. Dağlar aşıldı. Haliç'in zincirleri kırıldı.
3: İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla kent genelinde 29 Mayıs'tan itibaren çeşitli etkinlikler düzenlendi. İstanbul Valiliği de çok sayıda etkinliğe imza attı. Bu etkinliklerden biri de Yenikapı sahilinde 1453 drone'la düzenlenen gösteriydi.
2: Bu şehirde Ayasofya'da şükür secdesine vardı. Ve fetihten 3 gün sonra hocası Akşemseddin'in kıldırdığı ilk cuma namazıyla birlikte Ayasofya dualarla yükseldi.
3: Drone'la yapılan gösterilerde Türk bayrağı başta olmak üzere çeşitli görseller yer alırken Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutandır. Onu fetheden ordu ne güzel ordudur hadisi şerifi de drone'la yansıtıldı.

0: Avrupa futbolunun en büyük kupası Paris'e gitti. UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal'le normal süresi 1-1 biten nefes kesen karşılaşmada penaltılar sonrası gülen taraf Paris Saint-Germain oldu. Fransız ekibi seri penaltı atışlarıyla rakibini 4-3 mağlup ederek Avrupa'nın zirvesine çıktı.
1: Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puşkaş Arena, Avrupa futbolunun en büyük randevusuna ev sahipliği yaptı. UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'le İngiltere'nin köklü kulübü Arsenal karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf Arsenal oldu. Dakikalar 6'yı gösterirken Kai Havertz savunma arkasına sarktı ve dar açıdan yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi. İlk yarı İngiliz ekibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda baskısını artıran Paris Saint-Germain, 65. dakikada aradığı golü buldu. Kvaratskhelia'ya yapılan müdahale sonrası kazanılan penaltıda topun başına geçen Ousmane Dembele skora dengeyi getirdi. Kalan bölümde iki takım da galibiyet golünü bulamadı. PSG adına Kvaratskhelia'nın 77. dakikadaki şutu direkten döndü. Normal süre ve uzatma dakikaları 1-1 sona erince Avrupa'nın yeni şampiyonunu penaltılar belirledi. Paris Saint-Germain, Arsenal'ı 4-3 mağlup ederek UEFA Şampiyonlar Ligi kupasına müzesine götürdü. Fransız temsilcisi böylece sezonu Avrupa'nın en büyüğü olarak tamamladı.
0: Bülteni noktalıyoruz. Saat başında tekrar karşınızda olacağız. Şimdi.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
2: Masada ne var, hoş geldiniz.
1: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20.45'te 24'te.
3: Ziraat Bankası sunar.
4: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
3: Ziraat Bankası sundu. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
5: Hesap basit.
6: Siz de hemen Hangi Kredi'yi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi Kredi?
7: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
8: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
7: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.
9: Sağlam bankacılık.
10: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'te olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
11: Türkiye Sigorta, gücü adına.
12: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
13: Nasıl mı?
14: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
12: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

sevgili seyirciler, yaptığım işin güzel tarafı birçok aracı tabii ki daha piyasaya çıkmadan, yollara çıkmadan görmek. İşte onlardan bir tanesi de hemen yanımda duruyor. Sizlere Cayenne, yeni Cayenne elektrikli versiyonunu tanıtmıştık ama Cayenne elektrikliğin kupe versiyonu da işte ilk kez burada bizlere gösterildi. Bu tabii ki daha sonra piyasaya çıkacak. Cayenne elektriği görmüştünüz. Birçok temel şey aynı aslında. Aynı platformda yapılıyor ve normal Cayenne'e göre, içten yanmalı versiyona göre farklı bir platformda, elektrikli bir platform üzerinde üretiliyor. Bu da aynı şekilde. Ön yüze baktığımızda hafif makanı andırdığını söyleyebilirim. Tabii ki farlar inceltilmiş. Daha aşağı doğru alçak bir kaput var burada ve yanlarda da hafif çıkıntılar var gördüğünüz gibi. Bu böyle sanki biraz daha kürek gibi, hani yolu kazır gibi, yapışır gibi gittiğini de bana çağrıştırıyor. Ön yüzü dediğim gibi ailenin diğer üyelerini çağrıştırabiliyor ama çok güçlü bir yapısı var. Buraya baktığımızda dikey hava kanallarını da görüyoruz yine. Ön taraftaki bu parlak detaylarda yine aracın hava akışını bize gösteriyor. Bunlar tabii ki biliyorsunuz hareketli flaplar, tabii ki hızına göre çalışıyor. İnanılmaz sistemler var. Gerçekten çok etkilendim dinlerken. Şöyle aracın yanına doğru geldiğimizde elektrik yazısını burada da görüyoruz. Nedir SUV ile farkı kupenin? Bu bölüm omuz çizgisi, alt bölüm tamamen aynı. Fark burada başlıyor. İşte üst bölümde, yani kabinin üst kısmında daha aşağı doğru alçalan bir yapısı var. Ve hemen üst tarafta da bir cam tavan var görmüş olduğunuz gibi. Bu standart olarak geliyor. Açılmıyor bu cam tavan ama içerisini oldukça aydınlık, ferah tutuyor. Ve müşterilerin de çok tercih ettiği bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bir özelliğinden daha bahsedeyim. Kapıyı böyle açtınız. Geride durduğunuz zaman, sensörlere yakın durmadığınız zaman bakın kapı kendi kendine açıldı. Hiç zorlanmadan. İçerisi de aynı Cayenne elektrik SUV gibi birebir aynı, göstergeler aynı, bütün multimedya ekranları aynı ve şu anda da görüyorsunuz bakın inanılmaz bir görsel var. Kullanıcı odaklı, sürücü için düşünülmüş her şey. Kavisli ekranlar, ortada da bir kavisli ekran var. Bu da oldukça bir mühendislik gerektiren bir şey aslında. Çok şık duruyor. Orta konsol kalın, hem sürücüyü hem yolcuyu ayırıyor. Tabii ki fark burada şu koltuklarda kaynaklanıyor. Bunlar sportif koltuklar, daha fazla sürücüyü kavruyor. Yan destekleri, bel destekleri biraz daha fazla. Kafalıklar görmüş olduğunuz gibi daha sportif. Evet, aracın içi aynı Cayenne elektrik SUV gibi dedik. Buradaki şu özelliği de göstereyim size, bakın. Bu düğmeye bastığımda kapı kendi kendine de kapanıyor. Siz de yorulmuyorsunuz. Arkaya doğru alçalan tavan çizgisi onu gerçekten çok daha sportif, çok daha dinamik yapmış. Peki bu sportif

arkada başka ne destekliyor derseniz, işte bu kendi kendine kalkan, hıza göre kalkan kanat destekliyor. Bunu içeriden de ayarlayabiliyorsunuz. İşte bu kanat kalktıktan sonra alttaki bu boşluk, arkadan bakınca çok beğenmedim, onu söyleyeyim. Hani aracın genel yapısını beğendim ama şuradaki bu boşluğun görseli bence çok güzel durmamış. Ama şu alttaki Porsche yazısı ve LED ışık çizgisi, incelik olarak baktığımızda işçilikte çok üst düzey, çok şık duruyor. Bu kısım çok güzel ve hemen şu detaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Arkada tamponun içine entegre edilmiş hareketli flaplar var. Bunlar da arkaya doğru uzayarak aracın aerodinamiğine katkı sağlıyor. Peki bu aracın aerodinamiği ne kadar diyeceksiniz? SUV ile kıyasladığımızda 0.25 cd Cayenne Electric SUV'nin sürtünme katsayısı, 0.23 ise kupenin, bu kasanın, bu gövdenin sürtünme katsayısı. Bu ona aşağı yukarı bir 17-18 kilometrelik daha fazla menzil sağlıyor. Tabii ki bu haliyle daha aerodinamik olduğu için. Yalnız size SUV'yi anlatırken, yani Cayenne Electric'i anlatırken birçok özellikten bahsetmiştim. Bataryanın nasıl döşendiği, termal ısı yönetiminin nasıl olduğu, aynısı bunda da var. Batarya hem alttan hem üstten ısıtılıyor ve soğutuluyor. Bu da daha verimli çalışmasını sağlıyor. Gerçekten etkileyici menzillere sahip, hele hele böyle bir performans söz konusu olduğunda. Motorla ilgili bir, yani daha doğrusu performansla ilgili bir değişiklik var mı derseniz, performansla ilgili bir değişiklik yok. İkisi de aynı özelliklere sahip, hem SUV hem coupe versiyonu. Ama farklar az önce belirttiğim gibi işte tavan çizgisiyle başlayıp içerideki koltuklar, arkadaki kanat detayları derken böyle bir fark oluşmuş. Bakalım pazarda hangisi öne çıkacak, onu ben de merakla bekliyorum. Bu daha ziyade bence gençlere hitap ediyor. Daha böyle hani yaşı daha genç olanlar için daha dinamik bir sürüş karakteri. Ama şunu da unutmamak lazım. Sürüş ihtiyaçlarınızda neye ihtiyaç varsa onu tercih etmek tabii ki daha iyi. İkisi de birbirinden güzel aslında. Ama bu dediğim gibi daha genç, daha dinamik, daha sportif duruyor. Pazarda bunun benzerlerini biliyorsunuz. Daha önce de görmüştük. Yine Alman markalarda bu tasarımlar ortaya çıkmıştı. Ondan sonra da bu tasarım pazarda tuttuğu için her marka bu gövde tipinde araçlar üretmeye başladı. Sadece gövde tipi değil tabii ki. Bu aracın özellikle 3,5 tonluk çekme kapasitesinin de altını çizmek istiyorum. Bir elektrikli aracın 3,5 ton bir yük çektiğini düşünün arkada. Dolayısıyla Cayenne Electric dağda, karda, arazide, otobanda, tatile giderken veya arkada bir yük çekerken birçok alanda sizin beklentinizi karşılıyor ve ihtiyaçlarınızı karşılıyor.

Evet, Kayan Elektrik Coupe ile beraberdik. Ön gösterimi bu kadar inceleyebildik. Tabii ki bunu kullanamamıştık. Daha sonra bunun da sürüşleri olduğunda kullanırız inşallah diyelim. Ama size 8. etapta SUV versiyonunun sürüş özelliklerini ve off-road'daki yapmış olduğumuz sürüşleri göstermiştik. Umarım beğenmişsinizdir ki böyle bir aracı beğenmemek pek de mümkün değil aslında biliyorsunuz. Birçok insanın hayalini süsleyen dream car tabir ettiğimiz otomobillerden, markalardan bir tanesi. Ben de çok keyif aldım böyle bir aracı incelemekten. Özellikle de teknolojik ve teknik detaylarını dinlemekten. Evet, ben size kısaca bunu anlattım. Eğer bu araçla ilgili daha fazla bilgi almak, daha teknik detay almak istiyorsanız bizim bir önceki videomuzu, yani Kayan Elektrik SUV videomuzu izleyebilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın.

0: Kastrol Magnetek'te işin doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Sorumuz şu: elektrik motorun ömrü benzinli motorun ömrüyle kıyaslanırsa nasıl bir sonuç çıkar? Elektrik motorun tamiri var mıdır? Ya ben buradan aklıma gelen bir şey eklemek istiyorum buraya. Hani biz Türkiye'de şöyle bir klişe vardı ya, ya bu 100 bin olmuş bu araba artık, hani bitmiş, ömrünü tamamlamış, 100 binin üstünde araç alınmaz, böyle bir yerleşik bir kanı vardı. Bana göre doğru değil ama burada da herhalde ona benzer bir şey merak ediliyor. Yani elektrik motorun ömrü ne kadardır, kaç bin kilometredir, normal içten yanmalı ile kıyaslarsak, benzinli demiş, içten yanmalı, nasıl bir sonuç çıkar? Bir de bozulursa bu elektrik motoru, gücü veren motor tamir olur mu?
1: Şimdi Murat, bir kere bir genelleme yapmak ne yazık ki mümkün değil. Demin senin de söylediğin gibi 100 bin kilometrede problem çıkaran, revizyon edilmesi veya değiştirilmesi gereken içten yanmalı motorlar olduğu gibi 1 milyon kilometre giden içten yanmalı motorlar da var. Bu elektrikli motorlar için de aynı
0: ama
1: şey.
0: Ama günümüzde herhalde kalmadı artık o 100 bin şey, yani şu, o kadar
1: yok,
0: bir
1: yani,
0: teknoloji gelişti ki.
1: 200-300 bin kilometreden daha az giden kalmadı ama milyon kilometre yapanları da
0: evet,
1: var. Yani,
0: var.
1: Yani hani
0: o da tabii iyi bakımla bu arada, hani milyonu yapan da
1: tabii ki
0: kendi başına yapmıyor.
1: Tabii ki bakımla ilgili ama yani bir de kaliteyle de doğru orantılı. Bu verdiğiniz parayla da doğru orantılı. Yani hani 10 liraya satılan otomobille, aynı özelliklere sahip otomobille 20 liraya satılan aynı özellikteki otomobil aynı olması bekleyemeyiz. Bu elektrikli araçlar için de aynı şey söz konusu. Orada da çok rekabetçi markalar var. Buna mukabil çok ucuz markalar var. Yani bunların da motor ömürlerinin bu doğrultuda kendi maliyetleriyle, kaliteleriyle, hangi kökenden geldikleriyle, global ilişkileriyle doğru orantılı olacağını
0: şey gibi desek olur mu? Hani bu televizyonlar işte LED TV'ler çıktı, LCD'ler çıktı falan. Bir ucuzları var, bir de hani pahalı diyelim adına. Pahalı ama işte belli bir kalitede. Ötekinin tüpü ya da işte LED'leri ne bileyim daha kısa sürede 6 ayda, 1 senede, 2 senede bozuluyor. Diğerini 10 sene kullanıyorsun. Bunun gibi bir şeye mi bağlamak istedin?
1: %100 aynı cevabı vermek istedim ben de. Yani tabii ki bunun kalitesiyle doğru oldu. Ama günün sonunda mekanik olarak, elektrik olarak, elektronik olarak üretilen her şeyin tamiratı vardır. Motorlar, bu araçlar elektrikli araçlar ve elektronik araçlar gibi görünse de motorların içi çok fazla mekanik aslında. Bu motorların ömürleri geldiği zaman içten yanmalı motorlar gibi revizyonların yapılamaması için hiçbir sebep yok.
0: Yani normal motorda da zaten ne kadar rektifiye edebiliyorsan belli bir limitte, bir yerden sonra onlar bile ama şey olmuyor değil mi? Rektifiye olmuyor. Motoru değiştiriyorsun, yenisini koyuyorsun. Burada da aynı seçeneğin var sonuçta.
1: Yani belli bir yerden sonra revizyon maliyeti yeni motor alma maliyetini geçiyor.
0: Evet.
1: O zaman efektif olmaktan çıkıyor. Aynı şekilde elektrikli motorlar içinde dediğim gibi, yani bu konu benim çok uzmanı olduğum bir konu değil. Olmadığı gibi bunun şu anda dünyada da bunun çok uzmanı olan birilerinin olduğunu zannetmiyorum.
0: Onu söyleyecektim, yani bu daha böyle bir geçmişi olan bir şey değil ki. Böyle biraz oturacak hayatımızda, bir şeyleri yaşayacağız, ondan sonra çok bir değerlendirme yapabileceğiz.
1: Ama şöyle söyleyeyim, yani madem içten yanmalı motorlardan bir örnek verdin, şöyle bir örnek vereyim. Benim çok bu konu çok iyi bildiğim ve 50 senedir içinde olduğum bir konu. Bundan 40 sene önce, 50 sene önce motorlar rektifiye edilirdi. İşte silindirleri rektifiye edilirdi. Crank milleri taşlandırdı. İşte kolları rektifiye edilirdi, piston kolları. İşte silindir kapakları, subapları değiştirirdi, yuvaları taşlanırdı falan. Bu bütün maliyetler yapılıp hepsi tek tek yenilenirdi. Sonra yavaş yavaş bu azalmaya başladı. Şu anda öyle bir noktaya geldik ki neredeyse eski motorunuzu rektifiye ettirmektense bir tane yedek parça olarak yarım motor almak neredeyse aynı paraya geldi. Elektrikli motorlarda, araçlarda belki böyle olacak. Yani dediğim gibi şu anda sadece bir tahmin yürütüyorum.
0: Yani maliyetler belki, belli olması lazım.
1: Belki motoru söküp de içindeki işte bobinini, yastıklarını, ona benzer aksamlarını değiştirmek yerine komplesini almak daha ucuza gelecek. Yani bunlar hep biz için.
0: Üretim maliyetleri hani düşüyor ya sayılar arttıkça. Belki o dönem geldiğinde hakikaten çok daha hesaplı bir hale gelebilir bu da.
1: Bir de Murat, bütün dünyada son özellikle 5 ila 10 senelerde Türkiye'de artık işçilik maliyetleri çok yükseldi. Hı hı. Yani el emeği, işçilik maliyetleri inanılmaz yükseldi. Artık eskisi gibi rektifiyecilere
0: usta da kalmadı desek.
1: Evet, kalmadı. Yani kalmadı. Ne yazık ki zaten ondan bu noktaya geldi.

0: Tamirci ustaların günlerce, haftalarca motorla uğraşması, rektifiyecilerin uğraşması, bunların yedek parçalarının gelmesi, baktığınız zaman alacağınız yeni motor maliyetinin ya birazcık altında ya da ona eşit maliyet çıkıyor. Risk
1: ve sonuç garanti değil, onu da söyleyeyim.
0: Evet.
1: Hani o ustayı tanımıyorsanız, güvenmiyorsanız, bilmiyorsanız şeyini, ne çıkacağı da ilk kez şey yapıyorsanız böyle bir işlem.
0: Hem usta hem parça. Çünkü evet, bir parça kullanıyorsunuz. Evet. Kullanılan parçaların çok büyük bir kısmı yan sanayi parçalar. Dolayısıyla iş bu tarafa gitti. Elektrikli de eminim buna benzer şey de olacaktır.
1: Evet, teşekkür ediyorum Serdar abi. Gene güzel, keyifli bir sohbet oldu. Biz hem aramızda da konuşuyoruz, soruları da yanıtlıyoruz. Haftaya yeni bir soru bekliyorum sizlerden, güzel bir soruyla. Serdar abiyle beraber yine burada olacağız. 8. etapta sıra geldi veri analiz bölümümüze ve her zaman olduğu gibi Salih Çiçek bizlerle beraber. Bu haftaki konumuz aslında oldukça ilginç, çünkü otomotivde hep şundan bahsediyoruz. Avrupa'ya kıyasladığımızda kişi sayısına göre araç sayımız, araç parkımız düşük diyoruz. Bu sıralamada gerilerdeyiz diyoruz ama peki ehliyet konusunda neredeyiz? Yani araç başına kaç ehliyet düşüyor ya da kaç ehliyete kaç araç düşüyor? Bunları şimdi Salih'ten dinleyeceğiz. Oldukça ilginç bir istatistik. Senin bu konuda bir gruplaman var, bir çalışman var. Onlardan bahsedersen bakalım sonra konu nereye gidecek?
2: Evet. Şimdi girişte söylediğin gibi araç sayısı bir temel kriter ama bundan çok daha önemli. Çünkü araç sahibi olabilmek için gerekli değil ama araç kullanabilmek için ehliyetimizin olması gerekiyor. Dolayısıyla aslında ehliyetlik oranı çok temel bir bilgi. Hı hı. İstersen son 10 yıldaki rakamlara bakalım. Hı hı. Son 10 yılda ehliyet sayısı %31 artmış. Nüfusumuz sadece %9 artmış. Araç sayımız %57 artmış. Bu rakamsal olarak baktığınız zaman bir şeyler ifade ediyor. Biraz daha detayını okuyalım istersen. Hı hı. Türkiye'de 100 kişiden 42'sinin ehliyeti var. İstanbul ve Ankara'da bu oran %50'lere geliyor. Ehliyet sahibi olmak çok güzel bir şey. Ehliyet sayısının artması da çok değerli bir bilgi. Burada değerlendireceğimiz noktalar, bölgesel rakamlara bakmak gerekiyor. Hı. Yani Türkiye'deki araç sahipliğini etkileyen şey ehliyet sahibi olmak. Bölgesi olarak baktığımız zaman İstanbul dışında ve Ankara dışında genelde biraz daha düşük kalıyor ehliyet sahibi oranlığı.
1: En düşük nerede bu arada Türkiye'de?
2: Türkiye'de doğudaki illerde çok enteresan rakamlar var Murat. Hı hı. Bu gerçekten incelenmesi gerekiyor. Bölgesel olarak incelenmesi gerekiyor. İstersen bir veri daha vereyim. Bu daha ilginç. Otomotiv camiasında çok kullanılan bir veri değil. Araç başına ehliyet sayısı. Türkiye'nin ortalaması 1.15. Rakamı okuyalım. Yani 7 tane araç var, 8 tane ehliyet var. Bunun artması ya da azalmasını nasıl okuyalım? İstersen azalmasını okuyalım. 7 araca 8 tane ehliyet var. 8 tane ehliyetin düşmesi. Ehliyet neden düşer? Bir, genç popülasyon azalıyordur. Hı hı. Kötü bir şey, çok tercih edilen bir şey değil. Ehliyet sahipliği oranı düşüyordur. Yani gençlerin otomotive ilgisi veya araç kullanma eğilimi düşüyordur. Hı hı. Hiç hoş bir şey değil. Toplu taşıma imkanları artıyordur. Yani ehliyet almama gerek yok benim diyordur ve ehliyetini almıyordur. Güzel bir şey. Doğru okumak gerekiyor veriyi. 7 araca gidelim. Bu rakamın düşmesi için 7 aracın da büyümesi gerekiyor. Yani 8 ehliyet var ama 9 araç, 10 araç, 20 araç artıyor. Bu ne demek? Aracın kullanım amacı, satın alma amacı olan A noktasından B noktasına gitmek değil artık. Yani yatırım amaçlı kullanılıyor anlamına geliyor. 8 ehliyet var, 20 araç oluyor, 30 araç oluyor. Bu kötü bir veri.
1: Peki şu olabilir mi? Mesela örnek veriyorum. Benim bir ehliyetim var ama 2 aracım var.
2: Evet.
1: Bu yatırım amacının dışında bir tanesi arazi aracı olabilir. Bir pick-up olabilir, bir kamyonet. Çünkü bir köyde, herhangi bir yerde minik bir tarımla uğraşabilirsiniz. Bir köy eviniz olabilir, çiftliğiniz olabilir. Köyde yaşıyor olabilirsiniz. Bir de şehirde kullandığınız, hani o minimal, daha kompakt, şehirde rahat hareket edeceğiniz, park edeceğiniz bir aracınız olabilir. Dolayısıyla buradaki şey sadece yatırım olmamalı diye düşünüyorum.
2: Doğru. Verdiğin örnek üstünden devam edelim. Örneğin Manisa ve Antalya'da bu oran çok düşük. Hı hı. Bu tamamen turizm kullanım. Yani bir ehliyetiniz var ve pek çok aracı kullanabiliyorsunuz. Hı hı. Bak, dediğim tam olarak burası. Yani oranı bölgesel olarak incelemek gerekiyor. Bölgesel olarak bu oran düşüyor mu, artıyor mu, bunu takip etmek gerekiyor.

0: Türkiye genelindeki 1.15 bir ışık veriyor ama bölgeler bazında da değişimler bazında da bunu çok yakından takip etmek gerekiyor.
1: Şimdi aklıma hemen şu geldi. Ben bir eğer yazlık bölgedeysem ve çalışıyorsam şirketimin aracını yani minibüsünü diyebilirim, transfer aracını kullanabilirim. Oradan indikten sonra eve gittiğimde de kendi şahsi aracıma binip ailemle bir yere gidebilirim. Dolayısıyla araç başına, ehliyet başına düşen araç sayısı burada bölgelere göre hakikaten farklılık çok gösteriyor. Bir de şunu merak ediyorum. Biz ehliyetten bahsederken örnek veriyorum sende, bende tek sınıf değil. Yani motosiklet ehliyetini de bu ehliyet kapsıyor. İşte A sınıfı, D sınıfı, B sınıfı bunları da kapsayabiliyor. Buna sadece tek ehliyet yani kişi başına tek ehliyet diye mi bakıyorsun bu verilerde yoksa benim iki ehliyetim var diye mi bakıyorsun? Çünkü ben motosiklet de kullanıyorum faal olarak. Otomobil de kullanıyorum. İkisinin sınıfı farklı. İkisinin aracı da farklı. Dolayısıyla araç olarak baktığımızda da iki araç bende kayıtlı ama iki farklı araç. Ehliyette de iki farklı sınıf var. İkisinin de sınavı aslında farklı. Dolayısıyla bu ehliyet ayrımını nasıl baktın, nasıl değerlendirdin?
0: Bu otomobil bilgisi. Tamamen otomobillerin araç sayısını kullandık. Araç başına düşen bilgilerde 1.15'te kullanımı. Öbür tarafta verdiğim rakamda yani %45 ve %50 rakamı toplam rakamın nüfusundan bahsediyoruz. Oranından bahsediyoruz. Burada mesela bölgesel oranda Hakkari'deki oran 9'a çıkıyor. Yani bu şu demek, çok büyük bir ehliyet sahipliği var ama alt tarafta araç sayısı az. Bu rakam takip etmek gerekiyor. Yani bir otomotiv bayisi olarak potansiyel çok büyük olmayabilir Hakkari'de ama çok yüksek oranda bir ehliyetlik oranı var. Bu insanlar niyet etmişler araç almaya, niyet etmişler araç kullanmaya. Dolayısıyla satış anlamında burası dikkat çekici olabilir. Türkiye geneline baktığımız zaman da değişimler oluyor. Yıllık olarak dikkat çekici değişimler olabiliyor. Neden değişimler oluyor? Nüfusumuz artıyor. Az evvel söylediğim gibi son 10 yılda nüfusumuz %9 arttı. Ama ehliyetlik oranı değişiklik gösterebiliyor. Bölgesel de ekonomiden kaynaklı değişiklik gösterebiliyor. Ürünlerin sunulduğu durumlardan örneğin elektrikli araçların şu anda etkisi inanılmaz derecede farklılaştırılabiliyor. Buradaki takip edilmesi gereken hem araç üreticileri, sağlayıcılar, bayiler tarafından bu rakamların bölgesel olarak takip edilmesi en sağlıklı sonucu verecektir.
1: Peki şunu merak ediyorum. Son dönemde özellikle yeni jenerasyonla konuştuğumuzda bu artan trafik, artan maliyetler, araç sahibi olmanın ilk etaptaki maliyeti, rakamların yükselmesi, trafik sorunu, park sorunu derken yakıt fiyatları hepsi eklendiğinde artık insanlar araç sahibi olmayı istemiyor. Dolayısıyla sahip olmayacağınız bir şeyin ehliyetini almak, ona zaman ayırmak, ona bir bütçe ayırmak da çok cazip gelmiyor. Dolayısıyla bu şu anda son senelerde nasıl gidiyor bu seyir? Biraz o veriler var mı? Yani ehliyet sahibi olmak da düşüyor mu artık son yıllarda?
0: Tabii burada ekonomi birinci oyuncu olarak ortaya çıkıyor. Yani ehliyet sahibi olmanın yarattığı ekonomi, araç sahibi olmanın yarattığı bir ekonomi. İstanbul çerçevesinden buna bakacak olursak aslında ehliyet, çoğu beyaz yaka için bir gereklilik olarak ortaya çıkıyor. Yani aracınız olmasa bile bir beyaz yaka işe başladığınız zaman bu bir pozitif olarak yansıdığı için bu sebeple ehliyet alınabiliyor. İkincisi ticari kullanımlarda bu çok iyi bir noktaya geldi. Yani ticaret yapacaksanız ehliyetinizin de bulunması gerekiyor. Evet şoförleriniz olabilir ama sizin de bu noktada bulunmanız gerekiyor. Dolayısıyla ticaret merkezlerinde yani Marmara bölgesinde bu oran sürekli artış içerisinde. Nüfusun artmasını da kabul ediyoruz. Yani Anadolu'dan Türkiye'ye gelen nüfusun artışını da kabul ediyoruz ama bence asıl fokuslanması gereken, asıl dikkat edilmesi gereken İstanbul ve Ankara dışındaki büyük şehirler. Buraların ciddi şekilde takip edilmesi gerekiyor. Ülkemizde bazı rakamlar bölgesel olarak değişmiyor. Yani araç rakamları bölgesel olarak değişmiyor. Ehliyet rakamları bölgesel olarak değişmiyor. İşçilik rakamları, asgari ücret bölgesel olarak değişmiyor. Ama ekonomi bölgesel olarak değişebiliyor. Yani kira rakamları değişebiliyor. Geçim rakamları değişebiliyor. Dolayısıyla hep söylediğim gibi büyük şehirlerde, örneğin İzmir'de, örneğin Adana'da, örneğin Antalya'da bu rakamları yakından takip etmek gerekiyor. Yani fiyatlandırma konusu, alt tarafta araç alma konusu paydadan bahsediyorum. Değişemeyebilir ama üst tarafta ehliyet konusu takip edilmesi gereken bir konu. Kim takip edecek bunu Murat? Yetkili valiler bunu
1: sen
0: takip edecek.
1: Sen edeceksin tabii ki. Yani kim edecek? Ve bu bilgileri bizlerle paylaşacaksın.
0: Doğru, çok doğru. şunu da net olarak söyleyeyim. Rakamı okumak aslında biraz da öngörü gerektiriyor. Hı-hı.

0: Çünkü rakamdan sonra strateji oluşabiliyor. Bu rakamın güvenilir bir kaynaktan geliyor olması çok değerli. Hı hı. Bu rakamın stratejiye dönüşebilecek bir öngörüde olunması gerekiyor. Yani 1.15 rakamı bizim için ne ifade ediyor? 1.20'ye çıktığı zaman neler riskli, neler değişmiş, bu rakamın okunması gerekiyor. Ben burada kamuya da biraz top atmak istiyorum. Otomotiv Türkiye'nin en büyük endüstrisi. Hı hı. Ama bunu sadece üreticilerle, ithalatçılarla baş başa bırakmamak gerekiyor. Bu noktada bazı verilerin çok yakından takip edilmesi gerekiyor. Bölgesel olarak takip edilmesi gerekiyor. Markaların bunu takip etmesi gerekiyor. Marka bazında bunların takip etmesi gerekiyor. Ve toplumla sosyolojik olarak, demografik değişim olarak bunların takip edilmesi. Yoksa bir başarının altına sadece bir maddeyi yazmak doğru değil. Bu başarının altında çok farklı şeyler olabilir. Fiyatlandırma olabilir, nüfus artışı olabilir, araçların yapısal olarak değişimleri olabilir. Bunların hepsini toplamdan değerlendirmek gerekiyor ki ülke olarak kalkınmamız çok daha sağlıklı bir şekilde devam edebilsin.
1: Şimdi aklıma geldi. Senin dediğin şöyle çok doğru. Bütün alt kırılımlara bakmadan sadece bir rakamı değerlendirmek çok doğru değil. Şimdi çok çok üzücü bir deprem olayı yaşadık. 11 ilimizi etkiledi. Dolayısıyla o dönemde o bölgede oturanların, o nüfusun yeniden otomobil aldığında otomobil satış adetleri artmış olabilir. Ama hani ehliyet oranları tabii ki değişmedi diye hani söyleyelim. Evet. Tabii kayıplarımız var. Hepsi mekanları cennet olsun. O yönden bir nüfusta tabii ki göçler de oldu. Bunlar da etkilenmiş olabilir ama satış adetleri yükseldi tabii ki. Oradaki halk otomobil satın aldığı için, araçlar zarar gördüğü için. O dönemi çıkarıp genel dönemlere bir bakmak lazım. Yani nüfus artışının oranı ne? Ehliyet artışının oranı ne? Otomobil sahipliğinin oranı ne? Hepsini iyi analiz ettikten sonra oraya doğru yatırımlar, doğru ürünler bu arada sunulabilir. İşte elektrikli araç ilk yardım anlarında aslında birçok yönden de faydalı. Zaman zaman onu da anlatıyoruz. O V2L dedikleri vehicle to load, yani araçtan bir cihaza elektrik sağlaması, jeneratör görevi görmesi, batarya görevi görmesi çok da faydalı. O bölgelerde, riskli bölgelerde bu araçların da kullanılabiliyor olması için dediğin gibi yerel yönetimlerin, şarj altyapılarının desteklenmesi çok komplike bir sektör ama beraber çalışırsa yan sanayisiyle, üreticisiyle, işte yerel yönetimiyle, tabii ki kullanıcısıyla ileriye gidecek ve daha planlı gidecek bir sektörden bahsediyoruz.
0: Çok doğru. Ben üniversitelerde katıldığım sempozyumlarda özellikle genç kesimlere otomobili çok fazla övüyorum. Yani benim kendi tecrübemi anlatmak anlamında değil. Hakikaten Türkiye'nin parlayan bir endüstrisi, geleceğe yatırım yapan endüstrisi. Rakamları baktığımız zaman her sene 1 milyon bandında, 1 milyondan daha fazla araç satılıyor ama ben bunu sadece 1 milyon rakamından okunmasını sağlıklı bulmuyorum. Yani hangi araçlar satmış, hangi trendler daha çok satmaya başlamış, ne tür motorlar satmaya başlamış. İşte hep anlatıyorum, mild hibrit özellikle artmaya başladı. Neden arttı, tüketicinin tercihi neden bu oldu? Bu detaylara inip okunduğu zaman sağlıklı bir veri ortaya çıkıyor, sağlıklı paylaşım ortaya çıkıyor. Şimdi o tür sempozyumlarda hep şu soruluyor Murat, Salih Bey sizin aracınız nedir? Siz hangi renk araç kullanıyorsunuz? Siz hangi motor tipini kullanıyorsunuz? Doğru bir örnek olmasa bile doğruyu anlatmak en işin dürüst kısmı. Çünkü ben de hata yapabilirim. Benim de eksiklerim olabilir. Çünkü ben de kendi çerçevemde hayatı yaşamaya gayret ediyorum. Ben de bir hibrit kullanıcısıyım işin doğrusuna bakmak gerekirse. Benim tercihlerimle, benim önceliklerimle oluşan yapı bu. Genel çerçeveye bakmak lazım. Türkiye'nin gidişatı, hakikaten genç bir popülasyonumuz var, genç bir nüfusumuz var. Otomotive ilgi inanılmaz derecede artıyor. Devlet bu konuda büyük destekleri var. Özellikle üniversitelerde, makine mühendisliğinde, mekatronik bölümlerinde inanılmaz bir ilgiyle karşılaşıyoruz. Bunların otomotive sadece üretim ayağında değil, satış ayağında da, pazarlama ayağında da Murat desteklerinin olduğunu görüyoruz. Bu kesim işte ehliyet alıyor. Bu kesim otomotive ilgi duyuyor. Bu kesim talepkar bir kesim olarak ortaya çıkıyor. Yani üreticiye dönüp renk konusunda da talep edebiliyor, motor konusunda da talep edebiliyor. Bayilere pazarlama konusunda da talepte bulunabiliyor. Bu genç kesim ben Türkiye'nin geleceği olarak görüyorum. Otomotiv zaten endüstri anlamında Türkiye'nin geleceği olarak görüyorum. Bu iki grubu bir araya getirdiğimiz zaman tüm sektör faydasını görecektir. Gençler de bunun faydasını görecektir.
1: Evet, Türkiye'deki özellikle fabrika yatırımları, ihracat yapılması Türkiye ekonomisine büyük fayda sağlıyor. Biz her ay web sitemizde duyuruyoruz bu rakamları. Bize geliyor tabii ki yetkili kurumlar tarafından. İnanılmaz rakamlar, gurur kaynağı diyorum. Hem istihdam sağlıyor.

0: hem Türkiye'ye girdi sağlıyor. O yüzden önemli. Ama alt kırılımlar çok önemli. Hani dedin ya, bana soruyorlar ne kullanıyorsun? Senin doğrunla benim doğrum aynı değil. Yani
1: Evet.
0: biz burada aynı ceket örneğini veriyorum hep. Ceketi üzerimize dikmek zorundayız. Yani o renk bizim ten rengimize, saç rengimize, göz rengimize yakışıyor mu? İşte kol boyu ne? İşte beli nasıl? Bütün bunlara bakmak lazım. Otomobilde böyle. Elektrikli araç çok güzel diye anlatılıyor birçok yerde ama benim şarj imkanım yoksa, çevremde yoksa ve çok vakit ayıracaksam gidip gel şarj etmeye, dolayısıyla bana uygun olmuyor. O zaman belki hibrite yöneliyorum.
1: Bu elektrik aracın kötü olduğunu, Murat'ın
0: Tabii
1: kötü olduğunu
0: ki
1: söylemiyor
0: işte
1: bu
0: hani
1: noktada.
0: Karadeniz bölgesi çok sık gittiğim, sevdiğim de bir yerdir ama dağlık bir yerdir. Devamlı rampa çıkarsınız. Oraya küçük hacimli, beygiri düşük herhangi bir araç uygun olmaz. Tercihen 4x4 daha uygundur o yaylalar için. Dolayısıyla bölge, kullanım amacı, zevkiniz, bütçeniz, hepsi bir otomobilin sizin için iyi olup olmadığını belirliyor. Dolayısıyla sadece elektrikli değil, bütün araçlar bana göre bugün günümüzde iyi. Hepsi çevreci, emisyonları düşürdü, teknolojik özelliklere sahip. Sadece siz doğru aracı, kendiniz için doğru aracı, bütçenizin yettiği doğru aracı almakla yükümlüsünüz diye düşünüyorum.
1: Çok doğru. Burada şuna da ilave edeyim. Türkiye olarak çok net, çok anlaşılabilir, sektör paydaşları tarafından da kabul görmüş bir elektrikli araç politikamızın olması çok sağlıklı olacaktır. Belki bölgesel de olabilir. Şu bilgiyi de vereyim. Kuzey Avrupa ülkelerinde kış lastiği zorunlu değil. Ya bu çok beklenen bir şey değil. Mevsim olarak onlar, ama devlet şu bilinçte. Ya ben Murat kışın dışarı çıkarken üstüne palto giy demiyorum. Zaten giyecektir diyor. Şimdi evet, Avrupa'nın yolları farklıdır, işte Karadeniz'in yolları farklıdır, ama yavaş yavaş da müşteri bu bilince gelmeye başladı. Yani siz çok zorlamasanız bile bölgesel coğrafya zorlu artık takmaya başladık, kış lastiğini almaya başladım. Ülkemizde de bu noktaya yavaş yavaş gelineceğine ben inanıyorum. Özellikle otomotiv konusunda devletimizin çok büyük hassasiyeti var. TOGG'un gelmesiyle birlikte, elektrik aracının gelmesiyle birlikte, yeni oyun kurucuların gelmesiyle birlikte, yatırımlarla birlikte, otomotiv sektörü sadece ulusal anlamda değil, bölgesel etkileri de çok fazla oluyor Murat. Yani gençlerin iş anlamında gelmesi, tasarım anlamında gelmesi, mühendislik fakültelerinin destek olması, bölgesel olarak ama elektriklenmenin çalışılması gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet, biz geçenlerde bizim OGD üyelerine özel bir lansman yapıldı. Basın mensuplarına bir markamız İzmit'te davet etti. Oradaki mühendislerin hepsi böyle pırıl pırıl genç arkadaşlardı. İnanılmaz şevkle bize bilgileri aktardılar. Biz de çok mutlu olduk. Salih, süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. İlerleyen bölümlerde yine farklı verilerle, farklı datalarla beraber olacağız. Seyircilerimize anlatmaya çalışacağız. Bunların analizlerini hep beraber yapacağız. Ağzına sağlık. Yeni çalışmaları bekliyoruz diyelim.
1: Görüşmek üzere.
0: Evet sevgili seyirciler, bu hafta da 8. etabın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşça kalın.

2023 yılında ilk motor çalıştırmasını yapan Anka 3, 28 Aralık 2023 tarihinde gökyüzüyle buluştu. Testlerine hızlı bir şekilde devam eden Anka 3, 12. sortisinde Teber 82 güdüm kitiyle hedefi tam isabet vurdu. İkinci atış testinde ise Tolu mühimmatıyla başarılı bir atış testi daha gerçekleştirdi. Uçan kanat yapısının sağladığı düşük görünürlük, turbofan motorun getirdiği yüksek hız ve dahili istasyonlardaki yüksek taşıma kapasitesiyle ciddi bir fark yaratacak. Anka 3'ün ikinci prototipi de test uçuşlarına devam ediyor. Yaklaşık 7 ton kalkış ağırlığına sahip olan Anka 3, 40.000 feet irtifada görev yapabilecek. 0.7 Mach sürati ulaşabilecek ve 10 saat havada kalabilecek. Faydalı yük kapasitesi ise tam 1200 kilogram. Proje 250'ye yakın mühendis ve teknisyenin yoğun çalışmasıyla çok kısa bir süre içerisinde gökyüzüyle buluştu. Anka 3, 5. nesil uçaklar gibi gövde içerisinde mühimmat taşıyabiliyor. Bu da Anka 3'ü derin darbe görevlerinde öne çıkarıyor. Bu görev, hedef bölge içine sızarak tespit edilmiş yüksek önem derecesindeki hedeflerin imha edilmesi

edilmesi olarak özetlenebilir. Aynı zamanda TUSAŞ tarafından Ankü 3'ün elektronik harp, uzun menzilli keşif, istihbarat ve sil görevlerini yapabileceği kamuoyuna açıklanmıştı.

Bilim, sanat, teknoloji. Bir yandan heyecan, bir yandan bilinmezlikleri ve hızlı değişimi içinde merak ve endişeyi aynı anda yaşatıyor. Bu hız çağını yönetmenin yeni kuşaklarla beraber tecrübe etmenin neresindeyiz? Özellikle çocuklar ve gençlerle yürürken bizi neler bekliyor? Akla takılanları Usul Lab kurucusu ve Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Ceylan 24 Portre'de cevaplıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta dünya ünlü piyanist Tuluyhan Uğurlu kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te, 24'te.
2: Zehra Güneş.
3: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
4: Bravo Zehra.
5: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
6: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Yeniden merhaba, saatler 15, haber bülteniyle, gelişmelerle karşınızdayız. Evet, tatilin ardından bayram dönüşü başladı. Bayram sonrası acı haberlerde ne yazık ki peş peşe geliyor. Denizli Sarayköy'de facia gibi bir kaza yaşandı. Yolcu otobüsü bariyere çarparak yandı. Biri bebek, 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi de yaralı.
1: Bayram tatili kana bulandı. Yolcu otobüsü önce bariyerlere çarptı, sonra alev aldı. Kazada biri bebek, toplam 8 kişi öldü, 33 kişi yaralandı. Yürekle rekor gibi düşen kaza haberi Denizli'nin Sarayköy ilçesinden geldi. İzmir-Antalya seferini yapan yolcu otobüsü gece saatlerinde kontrolden çıktı. Bariyerlere çarptıktan sonra yanmaya başladı. Bir anda alev topuna döndü. Yolcular için kabus dolu dakikalar başladı. İçerideki yolcular can havliyle dışarı çıkmaya çalıştı. Ancak yaşanan panik ve kargaşa facianın boyutunu daha da büyüttü. Yoğunluk nedeniyle bazı yolcuların kapı boşluklarında sıkıştığı belirlendi. Olay yerine hızla ekipler sevk edildi. Alevler kontrol altına alındı. Ancak ortaya çıkan tablo yürekleri yaktı. İlk olarak otobüs şoförü Mustafa Fevzi Mertun'un cansız bedenine ulaşıldı. Daha sonra 9 aylık bir bebek ve 7 yolcunun daha hayatını kaybettiği belirlendi. Faciada can kaybı 8'e yükselirken 33 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Bayram yolunu yasa boğan facianın nedeni araştırılıyor.
0: İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde düzenlenen İstanbul'un fethinden gönüllerin fethine programında dikkat çeken anlar yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Fatih Sultan Mehmet dönemindeki miğferlerin birebir replikası olarak hazırlanan özel bir eser hediye edildi.

0: İstanbul'un fethinin 573. yılında fetih ruhunu simgeleyen anlamlı bir hediye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim edildi. İstanbul'un fethinden Gönüllerin Fethine programında Fatih Sultan Mehmet Han döneminde kullanılan miğferlerin birebir replikası olan özel bir eser görücüye çıktı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edilen miğfer, el işçiliğiyle hazırlanan detaylarıyla dikkati çekti. Kazıma ve kabartma motifleriyle süslenen miğferin üzerinde Fetih Suresi, dört halifenin isimleri ve alınlık kısmında besmele yer alıyor. İç kısmında keçe kaplama bulunan eser, arka bölümündeki zincir peçenk detayı, hareketli burun siperliği ve sivri tepelik formuyla dönemin askeri estetiğini yansıtıyor. Programa teşkilat mensupları ve çok sayıda vatandaş da yoğun ilgi gösterdi. Mehteran gösterileri ve konserlerle devam eden programda konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, gönülleri fethetmenin de en az şehirleri fethetmek kadar kıymetli olduğunu ifade etti.
1: Kutsal topraklarda ibadetlerini tamamlayan binlerce hacı yurda döndü. Ailelerinin özlemi büyük bir kavuşmayla son bulmuş oldu. İlk hacı kafilesi özel ve tarifeli uçaklarla İstanbul Havalimanı'na ayak bastı.
2: Oradan insan oraya gidince ayrılmak istemiyor açıkçası.
3: Güllerle karşılandılar, kutsal topraklardan memlekete döndüler.
2: Buradakileri de özlüyorsunuz işte, annenizi, babanızı, eşinizi, çocuklarınızı. Tam arada kaldık yani.
3: İslam'ın en kutsal ibadetini yerine getirmek adına aylardır hasretle bekledikleri topraklara yüz sürenler memlekete dönüş yaptı. İbadetlerini tamamlayan binlerce hacının büyük yolculuğu tamamlandı. Hacılar İstanbul Havalimanı'nda yakınları tarafından karşılandı.
4: Allah inşallah yapmayan da nasip etsin.
5: Söyleyecek fazla bir şey yok. Sadece orada görünür, yaşamak gerekiyor. Yani anlatmakla şey yok. Yani oradaki heyecanı bizzat yaşamak gerekiyor. Yani görüldüğü gibi değil. Allah herkese nasip etsin, gitmeyi nasip etsin tez vakitte inşallah.
3: Sevdikleri merak ve özlemle onları bekledi. Karanfil ve güllerle karşıladılar.

0: aklım orada kaldı. Çok güzel şeyler yaşadık orada. Şimdi çoluğa çocuğa kavuştuk burada. Evet, kızlarım, gelinim işte hepsi özlediler bizi. Çok güzel geçti.
1: Kutsal topraklarda yaşadıklarını anlatmaları zordu. Tek dilekleri, o duygu dolu anları herkesin yaşaması.
2: Türk Kızılay 30 ülkede kurban kesimi gerçekleştirdi. Türk Kızılay Genel Başkanı Profesör Doktor Fatma Meriç Yılmaz, bir bayramda bağışçılarımızın emanetlerini layığıyla yerine getirmenin huzurunu ve gururunu yaşıyoruz ifadelerini kullandı. Kampanya kapsamında yurt içinde 11.809, Gazze için 22.757, yurt dışındaysa 165.280 hisse kurban kesildi. Kurban kesimlerinin 30 ülkede gerçekleştirildiği açıklandı Kızılay tarafından. Yurt içinde elde edilen etlerin kavurma konservesi haline getirilerek yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı, bir bölümünün ise aşevlerinde sıcak yemek olarak değerlendirileceği belirtildi. Gazze için hazırlanan konservelerin yaklaşık 1 milyon kişiye ulaşmasının hedeflendiği, yurt dışındaki dağıtımlardaysa yaklaşık 4.1 milyon ihtiyaç sahibine taze et ulaştırıldığı bildirildi. Yargıdaki teknolojik dönüşüm ve dijitalleşme hamleleriyle birlikte duruşma süreçleri artık daha hızlı ve erişilebilir hale geliyor. E-duruşma sistemiyle 5 milyonu aşkın e-duruşma ekran başından gerçekleşti. Adliyeye gitmeden, kilometrelerce yol yapmadan, zaman kaybetmeden gerçekleştirilen e-duruşmalar sayesinde hem avukatlar hem vatandaşlar büyük kolaylık yaşadı.
3: Duruşmalar artık cebe sığdı. Adalette dijital çağın kapıları açıldı. Adalet hizmetlerine erişimi kolaylaştırdı. 5 milyonu aşkın e-duruşma ekran başından yapıldı. Yargıda dijital dönüşüm genişliyor. E-duruşma sisteminde kapsam artırılıyor. Yargılama süreçlerinde hız ve etkinlik hedefleniyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, dijital dönüşüm hedefleri kapsamında e-duruşma sisteminin kapsamının genişletileceğini açıkladı. Yeni düzenlemeyle sistemin yalnızca ilk derece mahkemeleriyle sınırlı kalmayacağı, bölge adliye mahkemelerinde de uygulanacağı belirtildi. E-duruşmadan artık daha fazla kişi yararlanacak. Avukatların yanı sıra davalı, davacı, bilirkişi, tanık ve uzmanların da sistem üzerinden dinlenebilmesi planlanıyor. Ön inceleme, istinabe, yemin ve isticvap gibi usul işlemlerinin de e-duruşmayla yapılabilmesinin önü açılıyor. Öte yandan banka teminat mektupları da artık elektronik ortama taşınıyor. Yeni sistemle bürokrasinin azaltılması ve işlemlerin hızlandırılması hedefleniyor. Standart şablon uygulaması UYAP sistemine entegre edilecek. Kağıt israfının ve belge kaybı riskinin de önüne geçilecek.
2: Haziran ayında ekonomi gündemi de yoğun enflasyon, dış ticaret gibi her ay açıklanan verilerin yanı sıra büyüme verisi açıklanacak. Aynı zamanda para politikası kurulu toplantısı gerçekleşecek. Faiz kararı da açıklanacak. Elbette piyasaların yönünü etkileyecek kritik veriler var Haziran ayında.
3: Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Enflasyon, büyüme ve dış ticaret verileri yayımlanacak. Ekonomide Haziran ayı yoğun geçecek. Ekonomi takvimi 1 Haziran'da başlayacak. TÜİK yılın ilk çeyrek büyüme verilerini açıklarken Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe dengesi sonuçlarını duyuracak. İlk haftada dış ticaret, rezerv ve iş gücü verileri takip edilecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat 4 Haziran'da Mayıs ayı dış ticaret rakamlarını açıklayacak. Piyasaların gözü ise 5 Haziran'da açıklanacak enflasyon verilerinde olacak. Böylece yılın ilk 5 aylık enflasyon tablosu netleşecek. TÜİK 9 ve 10 Haziran'da reel getiri oranlarıyla sanayi üretim endeksi verilerini paylaşacak. Öte yandan Haziran ayının en kritik başlıklarından biri de Merkez Bankası'nın faiz kararı olacak. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu ise 11 Haziran'da yılın 4. faiz kararını açıklayacak. Ayın ikinci yarısında ücretli çalışan, motorlu kara taşıtları, konut satışları ve güven endeksleri açıklanacak. Böylece Haziran ayında büyümeden enflasyona

0: Analizden dış ticarete kadar ekonominin yol haritasını gösterecek kritik veriler peş peşe duyurulacak.
1: Emlak vergisi ödemelerinde süre doluyor. Konut, arsa ve iş yeri sahiplerini ilgilendiren emlak vergisinin süresi de son gün 1 Haziran. 1 Haziran'dan sonra yapılması halinde gecikme faizi uygulanacak.
0: Türkiye genelinde milyonlarca taşınmaz sahibini ilgilendiren emlak vergisi ödemelerinde geri sayım başladı. İlk taksit için son ödeme tarihi bu yıl bayram tatili nedeniyle 1 Haziran olarak uygulanıyor.
2: Teşekkür ederim abiciğim.
0: Mevzuata göre emlak vergisinin ilk taksit dönemi Mart, Nisan ve Mayıs aylarını kapsarken ikinci taksit ödemeleri Kasım ayında yapılıyor. Vergisini zamanında ödemeyen mükelleflere aylık %3,5 gecikme faizi uygulanıyor. Örneğin 6 bin liralık borç bir ay gecikmeyle 6.222 liraya yükseliyor. Öte yandan brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konut sahibi emekliler, şehit yakınları, engelliler, gaziler ve gelir belgesi olmayan vatandaşlar emlak vergisinden muaf tutuluyor. Ödemeler belediye internet siteleri, mobil bankacılık ve e-devlet üzerinden yapılabiliyor.
1: Rap müziğin dünyaca ünlü yıldızı Kanye West İstanbul'u salladı. 118 bin kişiyle rekor kırılan konserde kurulan sahnede dikkat çekiciydi. Sahne şovları ve görsel şölen adeta mest etti. Milyonlarca kişi de sosyal medyadan konseri canlı olarak izledi. İstanbul bir kez daha dünya starlarının vazgeçilmez durağı olduğunu tüm dünyaya ilan etti.
3: On binler merakla bekledi. Sahneye çıktığı gibi heyecan daha da katlandı. Dünyaca ünlü yıldız İstanbul'u salladı. Sahne şovu gündem oldu.

0: sosyal medya paylaşımları, haberler ve dahası. Dünyanın gözü bu konserdeydi. Dünya yıldızı Kanye West'in İstanbul'a gelişi ayrı, konseri ayrı takip edildi. Rap müziğin efsane ismini Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda on binlerce kişi bekledi. Kapıların açılmasıyla saha ortasında kurulan sahneyi görenler şaştı kaldı. Alışılmışın dışında konserleriyle bilinen West bir kez daha büyük bir şov için hazırlandı.
1: Galiba konser biletini ilk alanlardan biriyim.
0: Konser saatine saatler kala stadyum doldu taştı. Girişlerde metrelerce kuyruk oluştu.
1: Yakından İstanbul'da onu izleyecek olmak muazzam bir deneyim olacak muhtemelen. Çok heyecanlıyım yani.
2: Kanye West yani güzel olur bence, çok fazla insan olduğu için.
3: Biz İzmir'den geliyoruz. İnanılmaz kalabalık, çok fazla insan var, her yerden insan var. Az önce merch store'un olduğu yerdeydim. Tişört almaya çalışıyordum ve inanılmaz saatlerce süren bir sıra vardı. Her milletten insan var.
0: Ve beklenen an geldi. Dünya yıldızı yine şovunu yaptı. Sahneye çıkışı da tarzı gibi farklıydı. Gecenin açılışını Father şarkısıyla yapan West yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kaldı. Ara vermeden sergilediği performansıyla izleyenleri büyüledi. Stadyumdaki coşku sadece alandakilerle sınırlı kalmadı. Kanye West'in resmi YouTube hesabından canlı yayınlanan konser dakikalar içinde ekran başındaki milyonlarca kişiye ulaştı.

Konserin en çok konuşulan detayı ise devasa sahne tasarımı oldu. Stadyumun tam merkezine kurulan yarım küre, yüksek çözünürlüklü projeksiyonlarla dev bir dünya maketine dönüştürüldü. Yoğun ışık gösterileri ve sis efektleri de eklenince işte ortaya bu görsel şölen çıktı. King, Runaway, Power gibi hit parçalar stadyumda büyük coşkuyla söylendi. Binlerce kişi telefonlarının ışıklarıyla sahneye eşlik etti. Kanye West yaptığı açıklamada 118 bin kişiyle tüm zamanların en yüksek katılımlı stadyum performansı

0: Dev organizasyon, Türkiye'nin küresel çaptaki en büyük stadyum etkinliklerini kusursuz şekilde ağırlayabileceğini gösteren bir gövde gösterisi oldu.
1: Dünyaca ünlü İtalyan tenör Andrea Bocelli, Romanza albümünün 30. yılı turnesi kapsamında İstanbul'a geldi. Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda sahne aldı. Konser büyük ilgi gördü.
2: Hem söz yazarı hem bestekar, dünyaca ünlü İtalyan tenör Andrea Bocelli İstanbul'da sevenleriyle buluştu. Andrea Bocelli, Romanza albümünün 30. yılına özel hazırlanan dünya turnesi kapsamında Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'ndaydı. Özel bir repertuar seslendirdi. Şarkıcı Kenan Doğulu konserde özel konuk olarak Bocelli ile aynı sahneyi paylaştı. Konsere yoğun ilgi vardı. Sanat, spor ve siyaset dünyasından birçok isim oradaydı. Dünya Etnospor Birliği Başkanı ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilel Erdoğan da konseri izleyen isimlerden biriydi.
1: Arsenal'ı yenerek UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını ard arda ikinci kez müzesine götüren Paris Saint-Germain'in bu zaferi Fransa'da coşkuyla kutlandı. Ancak kutlamalara polis ve taraftar arasında yaşanan gerginlik de damgasını vurdu. Başkent Paris olmak üzere birçok kentte sokaklar karıştı. Olaylar sırasında 219 kişi yaralandı, 450'den fazla kişi de gözaltına alındı.
0: Paris Saint-Germain üst üste ikinci kez Devler Ligi kupasını kazandı. Fransa'da bayram havası esti. Başkent Paris olmak üzere birçok kentte kutlamalar yapıldı. Coşku büyüktü. Ancak o kutlamalar şiddete dönüştü. Polis ve taraftar arasında çatışmalar yaşandı. Final maçı Macaristan'ın başkenti Budapeşte de oynandı. Müsabaka uzatmalara gitti. Kran kırana süren maçın sonunda Paris Saint-Germain şampiyonluğunu ilan etti. Fransızlar sokaklara döküldü. Ancak zafer kutlamalarına gölge düştü. Taraftarlarla polis arasında çatışma çıktı. Çok sayıda polis ve taraftarın yaralandığı olaylar sırasında bazı gruplar güvenlik güçlerine havai fişek ve meşale fırlattı. Araçlar ateşe verildi, araç içindeki kişilere de saldırılar gerçekleşti. Çok sayıda mağaza ve iş yerinin camları kırıldı. Olaylar sırasında araç, iş yeri ve otobüs durağı zarar gördü. Otobüs, tren ve demiryolu hatlarında seferler geçici olarak durduruldu. Polis ekipleri kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazikli su kullandı. İçişleri Bakanı Laurent Nunez olayların ardından açıklama yaptı. Yaralanan polislerin olduğunu belirtti. 400'e aşkın kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
1: Bülteni noktalıyoruz. Saat başında tekrar beraberiz. Hoşçakalın.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta dünya ünlü piyanist Fuluyhan Uğurlu kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

0: İyi akşamlar. Bu ülkede bu akşam Osmanlı ve Afrika'yı konuşacağız. Biliyorsunuz bir süre önce bu akşamki değerli konuğumuz Halim Gençoğlu'yla Batı'nın Afrika talanını konuşmuştuk. Ara ara aynı dönemde mukayeseli tarih adına Osmanlı'dan da söz etmiştik Afrika'da 4 asır varlığından. Örnekler de vermiştik ama bu akşam sadece bu defa belki tersi Batı'nın Afrika talanına da dair bir takım veriler veririz yine görmek açısından. Ama esas konumuz Osmanlı Devleti'nin, Devlet-i Aliye'nin Afrika'daki yönetimi, varlığı neler yaptı, izleri neler. Her zaman olduğu gibi kitapları da tanıtmak istiyorum. Kırmızı Kedi Yayınları'ndan Başkonsolos Afrika'daki Son Osmanlı Mehmet Remzi Bey. Bunu da daha önce konuşmuştuk. YouTube'dan açarsanız görebilirsiniz. Batı'nın Afrika talanı tekrar gösteriyorum Kronik Yayınları'ndan. Kitap bir sürü baskı yapmaya hazır. Afrika'yı kıta olarak genel kim nerede ne yapmış görmek için çok önemli. Yine Türk Tarih Kurumu'ndan Güney Afrika'da Osmanlı Kültürel Miras. Zaten Güney Afrika'da Osmanlı Kültürel Mirası öyle bir şey var mıymış? Bayağı bir kitap hazırlanmış belgeyle. Evet, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Halim Bey. Değil mi biz Güney Afrika, yani Nelson Mandela'yı biliyoruz galiba.
1: Evet.
0: Genel kültürü olanlar, yani yarışmalarda falan da soruluyor. Ama sorsak, akademide bile sorsak zannediyorum, Güney Afrika'da Osmanlı kültürel mirası deyince cevap alabilir miyiz?
1: Güney Afrika'ya uçarken ya da işte geri dönerken o istikametten geliyorsunuz. Yukarıda o coğrafyaya uçanlar bilir.
0: Kaç saat uçuyorsunuz?
1: 11 böyle? Saat uçuyorsunuz.
0: 11.
1: Evet. Şimdi orada tabii gördüğünüz bir harita var. Sürekli uçağın önünüzde sizin takip ettiğiniz rotada. Nil Nehri gerçekten muazzam bir nehir. Yani Afrika'ya Allah'ın bir lütfu. Ben Nil Nehri'nin akşam yani bir gün Kahire'ye yolu düşen olursa orada Nil Nehri'nin üzerinde şeyler vardır. Böyle sandalyelerde çok derme çatma sandalyelerde çok güzel çay yaparlar. Nil Nehri eser or. Nil Nehri'nin esintisini alırsınız. Bunu tavsiye ederim. Yani Kahire'de o iki yakayı birbirine bağlayan köprünün üzerinde onu hissetmelerini, yani sadece piramitlerden ibaret değil Mısır. Orada anlayacak aslında orayı ziyaret edenler. Yani Nil Nehri gerçekten nasıl o coğrafyaya hayat veriyor. Şimdi bu Nil Nehri dediğimiz aşağıya Sudan'a kadar iniyor. Çok çok muazzam bir nehir. Debisi çok yüksek. Şimdi ben onu tabii haritadan o kadar büyük ki çok rahat gözüküyor. Ve şuna tabii aklıma geliyor. Ey gidi diyorum ecdadımız. Çünkü Evliya Çelebi orayı gezdiği zaman öyle güzel anlatıyor ki Nil Nehri'nden aşağı doğru iniyor, takip ediyor kendisi. Sudan'a geliyor. Yani şimdi işte
0: ne yazık
1: Etiyopya
0: ki.
1: Olan ne yazık ki tabii çok çileli bir
0: çok
1: coğrafyaya
0: dramatik.
1: Döndü.
0: Evet.
1: Ama o zaman Özdemir Paşa orada öyle bir hakimiyet kuruyor ki bakın.
0: O zaman derken?
1: O zaman dediğim 1550'ler.
0: 16. yüzyıl.
1: Tabii. Yani öyle bir hakimiyet kuruyor ki onun vefatından ki Özdemir Paşa aslında Yemen'de Sana şehrinde vefat ediyor fakat Afrika onun öyle bir Habeş Beylerbeyi bu arada öyle onun,
0: sevdalı mı?
1: Afrika? O kadar sevdalı ki kendi vasiyeti gereği cenazesi Yemen'den karşıya mı Kızıldeniz'den yani karşıya geçiriliyor ve bugün Eritre'de olan Şeyh Durbuş mezarlığında metfundur. Oraya gömülüyor. Onun vefatından takriben 100 yıl sonra Evliya Çelebi bu coğrafyadan o Nil Nehri'nden aşağı iniyor. Onun yaptırdığı bugün Etiyopya ile Sudan sınırında olan bir cami görüyor ve o caminin Özdemir Paşa tarafından yaptırıldığını Ben çok yazdım, çizdim kitaplarımda da, hatta hükümete de söyledim ki ya biz bu camiye niye sahip çıkmıyoruz? Bu bizim Özdemir Paşa'nın yaptırdığı cami. Tam tarif ediyor bunu Evliya Çelebi. Tek minareli, çok mütevazi, çok güzel bir cami. Nerede olduğu da belli caminin. Özdemir Paşa, Evliya Çelebi diyor ki, bakın 100 yıl geçmiş aradan ama ona rağmen diyor ki, Özdemir Paşa bu coğrafyada o kadar büyük bir tesir bırakmış ki, burada diyor 4000 atlısıyla, bu coğrafyada diyor koşturduğu 4000 atlısı halen diyor korsanların korkulu rüyasıdır. Halbuki öleli adam 100 yıl olmuş. Yani düşünün, öyle bir korku salmışsınız ki. Mesela bir örnek vereyim. Orayı tam o arada işgal etmek isteyen bir Portekizli korsan var. Antonio de Saldana adamın adı. Geliyor oraya işgalci ama görüyor Özdemir Paşa'yı, oradaki heybetini. Bu arada Özdemir Paşa 80 yaşında. Bakın, çünkü 75 yaşında geri çekilmek istiyor. İstanbul'a yazmış Kanuni Sultan Süleyman'a ki ben artık yaşlandım. Eşi de bu arada Mısır'da bir büyük bir Türk beyinin kızı. Onu yani döneceğim geri diyor. Hani artık emekli olayım. Ama biliyorlar onun kudretini. Diyorlar ki yok diyorlar, sana daha büyük çok ihtiyacımız var. Daha büyük görev veriyorlar. Habeş Beylerbeyi oluyor o zaman işte. Orada daha 15 sene kalıyor Habeş'te, Sudan'da. Onun tam evi oluyor o coğrafya. O yüzden cami yaptırıyor. Mezarı da orada. Özdemir Paşa'dan korktuğu için Antonio de Saldana dediğimiz adam korkudan aşağıya iniyor Mozambik'e kadar. Mozambik'ten yani daha aşağı iniyor. Bakıyor ki ben Özdemir Paşa'nın olduğu yerde karaya çıkamam. O yüzden iniyor Ümit Burnu'na. Kep Dağı'na bir saat uzaklıkta bir yer var. Ben giderim oraya arada sınavları şey yapmak için, öğrencilerin sınavlarını okurken. Çok sakin bir yerdir. Orası Saldana Bey, Saldana Körfezi. Antonio Saldana'dan ismini alıyor. Portekizli general diyelim. Yani Özdemir Paşa bu arada, bakın şöyle, şunu da bir açıklık getirmek lazım. Şimdi Yavuz Sultan Selim Han Mısır'a, Afrika'ya ayak basan ilk Türk hükümdarı.
0: Zaten soru neden Yavuz Sultan Selim aklınızda düşüyor?
1: Çok önemli bir, yani Yavuz Sultan Selim...
0: Kalbinize de düşüyor herhalde.
1: Tabii ki, yani Yavuz Sultan Selim mesela Kanuni Sultan Süleyman oğlu Trabzon'da doğmuştur ama bana...
0: Hemşerim diyorsunuz.
1: Benim karakterime daha yakın Yavuz Sultan Selim'dir. Zaten dediğim gibi çalışmalarımda da 30 küsür yıl Trabzon'da kalıyor Yavuz Sultan Selim. Hem şehzadeliğinde hem Sancakbeyliğinde çok uzun bir süre ve orayı çok iyi takip ediyor. Aşağıya iniyor, hem Gürcistan'a iniyor, orayı oradaki...
0: Yukarı çıkıyor herhalde.
1: Hem yukarı çıkıyor hem aşağıya İran'a iniyor, oradaki çatışmalardan haberdar. O yüzden doğuyu çok iyi takip ediyor. Bir bazen işte karşıda Kefe'ye, orada Osmanlı idaresinde orayı takip ediyor. Kırım Hanlığı'nı yine gözlemiş. Yani bunlar noktalarında...
0: Yavuz Sultan Selim'in yaptıklarına Afrika'yı ekleyince ki siz anlata bitirememişsiniz ki doğru. O zaman ona çok şey borçlu olduğumuzu, hatta sadece biz değil Afrikalıların da çok şey borçlu olduğunu anlıyoruz.
1: Kesinlikle.
0: Buyurun devam edin.
1: Efendim, bugün Topkapı Sarayı'na gittiğimiz zaman sadece buradan bile baksak... Topkapı Sarayı'nda 24 saat Kur'an okunan bir yer var. Mesela insan gerçekten duygulanır. Bunu Yavuz Sultan Selim Han'a borçluyuz. Çünkü halifeliği oradan alıyor. Hadimül Haremeyn unvanıyla dönüyor Mısır'dan. Çünkü Hazreti...
0: Belki bilmeyenler vardır. Dönerken neden gece geldiğini ve nasıl geldiğini de ekleyin bari.
1: Tabii. Şimdi Hazreti Fatma'nın işte o ne yazık ki Kerbela olayından sonra kutsal emanetleri kaçırıp götürdüğü yer Mısır. Oraya kaçıyor. Orada Fatimi Devleti kuruluyor Hazreti Fatma'nın isminden ötürü. Ve o devletten dolayısıyla sonra Memlüklere kalıyor. Şeye kalıyor, Tulunoğullarına.
0: Bu arada sonra, o devlet ezanı değiştiriyor.
1: Evet.
0: Yani öyle
1: sonra
0: değişik bir devlet.
1: Orası ayrı tabii bir mesele. Sonra Tulunoğulları, İşitler, Memlükler derken Osmanlı'ya kadar geliyor bunlar. Hatta bazı yazışmalar da çok ilginçtir. Osmanlı Devleti'nin mesela Memlükleri yıktıktan sonra aslında oradaki bazı Türk beylerine sırf bilerek zarar vermemiştir. Yani Osmanlı sadece tehdit gördüğü için Memlükleri yıktı.
0: Bu arada Hazreti Fatıma dedik, yanlış söyledik galiba. Kerbela.
1: Evet, Hazreti Fatma Peygamber Efendimiz'in kızı.
0: Ama Kerbela ile alakası.
1: Ya oradan kaçan bir aile var işte. Hazreti Hüseyin, Hasan Hüseyin'in
0: evet.
1: çocukları.
0: Çünkü Fatıma anamız çoktan göçmüştü.
1: Ama onun ekibi gidiyor.
0: Evet. Hazreti,
1: yani Fatimi Devleti'nin ismini oradan
0: Anladım.
1: Alır. Yani onun soyundan kaçanlar ki Hazreti Fatma'nın
0: evet.
1: çocukları. Onu kastettim. O aile yani. Aile
0: belki
1: oraya
0: yanlış anlaşılır diye tedirgin oldum.
1: Ailenin oraya kaçmasıyla yani o aile getiriyor kutsal emanetleri. Yani Yavuz Sultan Selim'in aldığı kutsal emanetler şeyden işte Memlüklerin yıkılmasıyla Kahire'den getirdiği kutsal emanetlerin neden Mısır'da diye sorarsalar hani Mekke'de olması lazım değil mi? Peygamber Efendimiz orada ama değil.
0: Ama o da Türkiye Osmanlı'ya getirirken karanlığı seçiyor. Olur da çok itibar görür ve bundan gururlanır diye.
1: Öyle diyenler de var ama bir kaynakta da şey diyor onun
0: yaygın
1: için.
0: Yaygın şey bu herhalde. Kanaat.
1: Tabii biliyorum onu da
0: şey
1: diyen
0: bizim zaten
1: var.
0: Konumuz değil. Buyurun devam edin siz Afrika ve Yavuz'dan.
1: Efendim Yavuz Sultan Selim'in tabii bugün mesela Arap kaynaklarına baktığımız zaman ben İbni Haldun'un mukaddimesinde çok Türklere atıf yapıldığını gördüm. Orada tabii Memlükleri şöyle görmek lazım. Memlük komutanlarını onu o yüzden açıklamak istedim. Mesela Özdemir Paşa da bir Memlük komutanıydı. Yani buna benzer birçok komutanı Osmanlı Devleti korudu. Sadece hükümetin düştüğü hatayı tabii Osmanlı Devleti Memlükleri yıkarak o coğrafyaya hakim oldu. Tabii Filistin'i önemli diğer bir coğrafya. Tabii Filistin toprakları da oradan geçiyor çünkü Suriye'den Filistin'i alıyor. Ondan sonra Sina Çölü'nü geçiyor. Mesela bunu pek araştırmamışlar belki tarihçiler. Ben Türk kaynaklarında görmedim. Millet zannediyor ki Sina Çölü'ne Bismillah dedi de geçti. O kadar kolay değil. Kafayı kullanmış Yavuz Sultan Selim. Her Sina Çölü'nü geçmeden önce oraya bir ekip gönderiyor. Her 30 kilometrede su kuyusu açılmış Sina Çölü'ne. Yani akılla gidiyor Yavuz Sultan Selim. Tabii ki çok büyük bir mücadele aynı zamanda. Yani her ne kadar ne koyarsan koy oraya istediğin kadar kuyu koy.
0: Evet.
1: 300-400 kilometre bir.
0: Bir taraftan tabii Portekizliler geliyor Hicaz'ı almak üzere. Değil mi? Söylüyorlar da yani bunu gizli saklı da değil.
1: Evet.
0: Memlük Devleti var. Burada da Şah İsmail var.
1: Tabii. Zaten Şah İsmail ile
0: yani Yavuz Memlükler... Sultan Selim orada birkaç şeyi bir arada, krizi bir arada yönetiyor.
1: Evet. Tabii geliştirmiş olduğu Fatih'ten beri Osmanlıların geliştirmiş döktürdüğü toplar var. Bunlar asıl savaşın tabii rengini değiştiriyor. Bu yazışmalar var aralarında mesela Yavuz'a mektup yazıyor Memlük Sultanı. Benim de yani sen kendini büyük şey zannediyorsun ama ben de

0: biz de işte Moğolları yendik. Çünkü biliyoruz.
1: Evet. Şimdi bir taraftan özür dilerim, kesmiş oldum sözünüzü Halim Bey. Biz Afrika'daki varlığımızı da yeni konuşuyoruz zaten.
0: Doğru.
1: Ama şu anda anlatırken bile siz şunu görüyoruz. Altını çizmek adına söylüyorum. Memlüklar var zaten Afrika'da. Ve Yavuz Sultan Selim diyorsunuz ki ilk Osmanlı padişahı Afrika'ya ayak basan.
0: Doğru.
1: Yani biz çok uzun yıllardır, çok uzun zamandır Afrika'dayız. 1510 yani sadece 16. yüzyılda Yavuz Sultan Selim'in ayak basmasıyla değil, Memluklarla daha da geriye, Tolunoğulları değil mi?
0: Tabii 1200 sene önce cami yapmışız orada. Ben orada gittim namaz kıldım mesela.
1: Evet.
0: Yavuz'un yani biz Türk milleti olarak Tolunoğulları biliyoruz, Abbasi Devleti'nde bir ordu komutanı aslında Tolunoğlu
1: askerlik
0: Ahmet.
1: Askerlik vazifesini yapıyorlar, evet.
0: Bir de şunu unutmamak lazım. Yavuz Sultan Selim aslında onun o coğrafyaya gitmesi, Arap kaynaklarından ondan bahsetmiştim.
1: Ha, evet.
0: Onun orada mesela Arap kaynakları şunu diyor. Bu aslında Memlükler zaten çatışma içerisindeydi Yani yıkılmak üzereydi kendi içinde. O yüzden başlamıştı Safevilerle ve diğer işte Roma gibi devletlerle şeye ittifaka Osmanlı aleyhine. Diş tutmaya başladılar. Çünkü içinde çatışmalar var. Çerkezler var içeride. Türkler var.
1: Halbuki Şah İsmail'le düşmanlar da bir
0: taraftan.
1: Tabii
0: ki.
1: Ama sonra
0: zaten Sünnidir
1: Osmanlı'ya karşı bir stratejik şeye
0: yanlışa girişiyorlar. Düşüyorlar açıkçası. Onu söylemek icap eder. Yavuz Sultan Selim'in Arap kaynakları öyle diyor. Gelmesiyle diyor aslında sulh olmuş oldu diyor Arap. Kaynağında okudum bunu çünkü. Yani Mısır coğrafyasını diyor daha huzura erdi. Bir de bizim Yavuz Sultan Selim'in şöyle bir şeyi vardır bir de. Mesela 1517'de geliyor Yavuz Sultan Selim. Ben bunu batı kaynaklarıyla da teyit etmek istedim. Dönemin batı kaynakları. Mesela 1857 yılında bile çok daha sonra meşhur Alman filozof Engels.
1: Evet, Yavuz Sultan Selim'den söz ediyor gidiyor Engels.
0: Şeye, evet, gidiyor adam Mısır'a. Bu arada şeyle Karl Marx'la beraber kitap yazıyorlar bunlar. Dönemin entelektüelleri, Batı dönem entelektüelleri diyelim. Engels diyor ki 1857'de diyor Mısır'a gittim. Orada diyor aslında çok bunu itiraf etmiş olması çok ilginçtir. Çünkü bu adam Türk de değil, Müslüman da değil. Diyor ki Mısır'da Cezayir'e gittim diyor. Cezayir'de aslında Osmanlı'ya diyor Osmanlı'dan yardım istiyor diyor Cezayir Selim Kutemi Cezayir'in sultanı Selim Kutemi yardım istiyor. Bakın 1512. Bakın Memlükler oralarda ama bir şey yapamıyorlar Portekizlere. Osmanlı'dan yardım istiyor. Osmanlı'da yolluyor Barbaros Hayrettin Paşalar işte, Piri Reisleri o dönemde. Yani bizim Osmanlı donanması o zaman gidiyor oraya. O zaman bu dostlukla beraber yani çekilmiyor oradan Osmanlı. Bugün mesela bizim Turgut Reis'in mezarı Libya'dadır, Bingazi'de.
1: Evet.
0: Libya'da bir sürü kuloğlu Türk ailelerin mezarları var.
1: Biz seyircilerimiz Mim Kemal Öke'nin Turgut Reis romanını da okuyabilirler.
0: Evet.
1: Tarihi roman.
0: Çok güzel
1: ama
0: bir çalışma.
1: Ama bir taraftan da tarihi de öğrenebilirler. Belki roman olduğu için daha da severek öğrenirler.
0: Evet.
1: Şimdi burada sizin makalenizde şöyle notlar var. Müsaadenizle onları
0: buyurun
1: aktarayım. Selim'in Hint Okyanusu'ndaki Portekiz genişlemesine karşı mücadelesi Afrika'daki yerel yöneticilerle ittifak kurmasına imkan sağladı. Ve bu yöneticiler Avrupa saldırılarından korunmak için defaatle Osmanlı'dan yardım istediler.
0: Evet.
1: Bugün de işte şu anda devam eden savaş dahilinde yolların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görüyoruz. Yine diyorsunuz ki Mısır üzerindeki kontrolü Yavuz Sultan Selim'in, Osmanlıların Kızıldeniz'i, Afrika, Orta Doğu ve Asya'yı birbirine bağlayan ticaret yollarını da kontrol etmelerine imkan sağladı. Bu yollar üzerindeki kontrol, Hint Okyanusu'ndaki ticaret üzerinde tekel kurmaya çalışan Portekizlilere karşı durmalarını mümkün kıldı. Ve Selim döneminde ve sonrasında Osmanlı'nın Afrika'daki

0: Ağırlığı Sudan ve Afrika boynuzundan gelen ticaretin Müslüman dünyasının geniş ticaret ağlarıyla bağlantıda kalmasını sağladı.
1: Tabii.
0: Şimdi burada küresel çok önemli bir iş de yapmış oluyor
1: tabii
0: aynı
1: ki,
0: anda.
1: Tabii.
0: Yani
1: işte Arap kaynaklarından çevirdim orayı.
0: Öyle mi?
1: Tabii. Yani onları Arap kaynakları söylüyor. Arap derken Afrikalılar yani
0: Arap Afrika.
1: Mısır, yani Mısır dünyası, Mısır'da çıkan eserler, Sudan'da, Ürdün, Beyrut'ta basılan
0: bizde
1: Arapça.
0: Yok mu bu?
1: Ne yazık ki
0: notlar.
1: Bunlar Türkçe'ye çevrilmedi ya. Bu konuda şunu da hatırlatmak isterim. Yani bizim bir Afrika kitaplığımız bile yok. Az önce dediniz ya Afrika'yı yeni konuşuyoruz. Hı. Çok doğru. Yani biz birkaç çalışma yaptık. Birkaç hoca var yazıp çiziyor ama bizim o kadar önemli bu kaynakları yazıp çizmemiz gerekiyor ki bakın Emin Paşa 1880'lerde Uganda'ya, Tanzanya'ya gidiyor. O coğrafyayı yazıyor. Bu bahsettiğim Emin Paşa Trabzon'da Hayrullah Efendi Takma ismiyle hekimlik yapmış bir adam. Bakın gidiyor Uganda'ya o coğrafyanın hem hayvanatını yazıyor hem zoolojisini yani hayvanat bilimi ve bitki bilimini yazıyor. Bu çalışmayı 1888'de İngilizler çevirmişler. 600 sayfalık bir kitap. Ya biz böyle bir çalışmayı hala Türkçe'ye çevirdiğimiz yok. Şimdi ben bir yayın evine sordum. Dedim ki ya şunu çevirdim. Yayınlar mısınız? İyi de bir yayın evi yani. Beni çalışan yayın evleri hep iyi bilinen büyük yayın evleri. Dedi ki hocam okumuyor ki kimse. Halbuki Çin ne yapıyor biliyor musunuz? Bakın Çin Afrika'da bahsettiğim bu tür yayınları alıp çeviriyor.
0: En önemli
1: Çin,
0: yeni aktör.
1: Efendim
0: Çin.
1: Bugün Halil Nazik Hoca'nın eserlerini Çin aldı. Çince'ye çeviriyor. Adam büyük hesap yapıyorlar. Demek ki bu bölgede 30-40 yıllık, 50 yıllık planları var.
0: Sıkı bir okuma yapıyor bir kere.
1: Biz bir şey yaptığımız neden yok?
0: Biz de yapıyoruz.
1: Bizim o kadar iş adamımız
0: var. Yeterince değil maalesef.
1: Tabii o zaten burada yani yapıcı eleştiri yapmaya çalışıyorum
0: ki. Evet o misyonu genişletmeyi henüz gerçekleştiremiyoruz gözüküyor.
1: Evet.
0: Bu arada yine sizin makalenizde Afrikalı Müslüman alimler, tüccarlar, sufiler... özellikle Osmanlı yönetimi altında Kahire'ye sık sık ziyaret ettiler. Orada bir medeniyet inşasını da
1: evet.
0: gerçekleştirmiş
1: onu gözüküyorlar. Onu Osmanlı'ya borçluyuz. Osmanlı Devleti bunu öncelikle o coğrafyanın güvenliğini sağlayarak başardı. Bunu da dediğim gibi yine Arap kaynaklar o coğrafyada orada yapılan medreseler. Bakın şu çok önemli bizim vakıf sisteminin ne kadar büyük bir şey olduğunu bilmiyoruz. Evet. Gülbahar Hatun, Yavuz Sultan Selim'in annesi. Kadın bir taraftan cami yaptırmış Rize'ye. Bakın o kadar önemli bir şeyden bahsediyor. 500 yıl önce. Bir taraftan da Elezer'de, yani Kahire'de, Elezer Camii'nin, şimdi sonra üniversite oldu orası. Elezer Camii'nin orada yetimhaneye yardım ediyor vakfı. Gülbahar Hatun'un vakfı. Ya Allah aşkına yani oraları nereden hesap ettiğinizde oraya da yardım edin. Filistin'e yardım ediliyor o zaman. Yani vakıf sistemimiz Osmanlı vakıf sistemi oraları ayırmıyor o Anadolu'dan.
0: Tabii tabii Kudüs'teki işte Hürrem Sultan Vakfiyesi'nde görüyoruz.
1: Evet.
0: Amy Singer'in bir Amerikalı'nın doçentlik tezinde okumuştum ben de. Hala yaşıyor o. Ne denir yer ve dünyada pek çok önemli insan yani daha sonra işte diasporaya dönüşmüş belki notlarında o oranın çorbasını içtiğini anlatıyor. Her gün 500 kişiye yemek veriyor asırlardır.
1: Güney Afrika'da benim çok sevdiğim bir hoca vardı cami hocası çok yakın arkadaşımdı Şeyh Şiraz Johar büyük bir alimdi aslında 5-10 5-6 dil biliyordu. Vefat etti Allah rahmet etsin. Çok kıymetli bir hocaydı. 1950'lerde Mekke'de okumuş. 7-8 yıl kalmış Mekke'de. Arapçası o yüzden çok iyiydi. Bana dedi ki halim ben gittiğim zaman Mekke'ye Osmanlı sistemi devam ediyordu. Okutma sistemi. Bizde diyor mezhepler okulları vardı. Maliki, Hanbeli, Hanefi, Şafi. Ben hepsine gitmeye çalışırdım ki hani bir müçtehit olma, olamasam öyle. Da hani bunlara hakim olayım ki zaten kendisi Şafii'ydi. O az önce dediğiniz şey var ya, mesela orada diyor sabahları Osmanlı'dan kalan şey gelenek vardı. Çorba geleneği devam ediyordu benim dönemimde diyor. Tabii sonra diyor haca falan gittim diyor. Kalkmış diyor tabii Suud ailesi.
0: İnşallah tekrar koyarlar.
1: İnşallah, ne kadar güzel o vakfiyeden kalan şeyi. Bir hatıra o yani.
0: Bu arada şöyle bir tavsiyede bulunuyorsunuz. Çok güzel bir tavsiye ve biraz da ikaz. Afrika'da göreve giden diplomat ya da konusu ne olursa olsun, insanlar gitmeden önce Fatih Yavuz Selim'de Yavuz Sultan Selim'in türbesini ve bu arada Ahmet Bin Tolu'nun da Mersin'deki kabrini ziyaret etsinler. İşe öyle başlasınlar diyorsunuz.
1: Efendim bu işin maneviyatına...
0: Ahmet Bin Tolu'nun da kim olduğunu söyleyin. 1200 yıl önce Afrika'da ne yapmış?
1: Efendim bu işin yani ruhunu kaçırırsanız ne yazık ki gittiğiniz bölgelerde ben yani çok memnun değilim bazı büyükelçilerimizden. Üzülerek söylüyorum. Çünkü yani bu kadar arkamızda böyle bir geniş bir mazi var, tarihi bir miras var. Sen yani eğer oraya 500 küsur yıl önce gitmiş Yavuz Sultan Selim'i anlamadan o coğrafyada görev yaparsan yaptığın çok da yani bir manayı taşımaz yani. Çünkü bir yerleri bir şeyleri kaçırmış olacaksın. 800'lü yıllarda 868'de oraya cami kurmuş Tulunoğlu Ahmet bir Türk beyi kurduğu emirin adına daha Türkiye yok ortada bakın. Emiratül Devletül Türkiye diye geçiyor kurduğu şeyin adı. Yani paraya öyle bastırmış.
0: Madeni paraya bastırmış.
1: Tabii.
0: Türkiye.
1: Yani, Türkiye diyor de resmen. Yani böyle bir şahsiyetin Tulunoğlu Ahmet'in tanımazsan
0: evet,
1: yani
0: kabri Mersin'de diyorsunuz.
1: Kabri Mersin'de çünkü o zaman o coğrafya Mısır'dan başlıyordu. Oraya kadar hakimdi. Yani Suriye, Şam, işte Mersin o coğrafya Hatay'a kadar aynı bölgenin parçasıydı. Tulunoğlu Ahmet o yüzden o coğrafyada çok gezmiştir. Mezarı da dediğim gibi Mersin'de. Yavuz Sultan Selim Han işte kabri Fatih'teki Yavuz Sultan Selim Camii'nin haziresindedir. Yani bu insan için bir mutluluk olmalıdır. Yani ben madem atıyorum Nijerya'ya gidiyorum göreve ya da Güney Afrika'ya. Yani buraya ilk bu coğrafyaya, yani bu bilinci, bu şuuru eğer biz anlatamazsak biz diplomatlarımıza, onlardan da çok böyle iştahlı görev beklemek biraz zor olur.
0: Yine bir not, demin biraz Engels üzerinden söylediniz ama bu notu da tekrar altını çizmek istiyorum. Diyorsunuz ki Portekiz kaynakları 1492 yılında Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'da Hristiyan dünyası için en büyük tehlike olduğunu yazarlar diyorsunuz. Belki biz Portekizlileri daha arşivlerine baksak neyden coğrafyanın korunduğunu da anlayacağız. Çünkü Batı'nın Afrika talanında Portekizlilerin de önemli bir
1: çok
0: şeyi var, payı var. Ve eğer tersi olsaydı?
1: Tersi olsaydı ne olacaktı? Bugün Mısır'ın %80'i Hristiyan olacaktı. Yani şöyle söyleyeyim. Mısır,
0: yani
1: Cezayir,
0: sadece Hristiyan
1: Fars,
0: hem olurdu başka da.
1: Talan olurdu, sömürge olurdu. Orada ne cami kalırdı Memlüklerden kalan ya da Tulunoğullarından kalan. Yani bir şey, hiçbir şey kalmazdı. Abbasi dönemi de var orada biliyorsunuz. Yani İmam Şafii'nin mezarı orada. Şimdi biz şunu şöyle tersten de okuyabiliriz. Mesela benim Güney Afrika'da Osmanlı Mirası kitabımı, yani ismini duyan, hani onu bilmeyen
0: tekrar
1: şöyle düşünebilir.
0: Gösterelim.
1: Yani şöyle düşünebilir. Bunun bir başka versiyonu da Kronik Yayınları'ndan çıktı. Bu belgeyle, bu sadece belgedir o kitap versiyonu. Diyor ki adam mesela, ya Güney Afrika'da bizim ne işimiz var? Güney Afrika yani coğrafi sınırlarımızın çok dışında ama İşte burada hilafet makamının rolü ortaya çıkıyor. Osmanlı hilafet makamı neler yapmış demek ki.
0: Neler yapmış?
1: Ha, neler yapmış. Osmanlı aslında bunu meşhur dil bilimci, İngiliz dil bilimci William Redhouse

0: 1870'te cevaplıyor. Diyor ki bazı diyor İngiliz oryantalistler, bazı diyor oryantalistler zannediyor ki 1877'de yazdığı bir makale. Bazı diyor oryantalistler zannediyor ki Osmanlılar hilafet makamını tesadüfen almıştır. O aralar aslında şey tartışmaları yapılıyor. Hilafet makamı Kureyş ailesinden gelmeli. Bir nifak ortaya atılmaya çalışıyor Vahhabilik yoluyla. Fakat bakın William Redhouse gibi bir adam diyor ki halbuki Osmanlı Devleti bu makamı yapmış olduğu faaliyetleriyle hak etmiştir. Sibirya'dan Güney Afrika'ya kadar alim yollamış, onların maaşlarını ödemiş bir devlet.
1: Sibirya'dan?
0: Ümit Burnu'na kadar, yani tam uç, dünyanın iki ucu, oralara diyor alim yollamış bir imparatorluktan, hilafet makamından bahsediyoruz diyor. Bakın ben demiyorum bunu. Yani bir İngiliz oryantalist William Redhouse, ki Redhouse sözlüğünün, meşhur sözlüğün yazarı.
1: Siz de söyleyin neler gördünüz.
0: Efendim benim gördüğüm, gözümle gördüğümü söyleyeyim size. Tarihçi olmaya da gerek yok bunun için. Bakın Ümit Burnu'ndan yukarıya doğru arabayla çıkın. Johannesburg'a doğru sahil yoluna Gardens Road derler. Çok güzel bir coğrafyadır, Hint Okyanusu. Bir bakıyorsunuz karşınızda önce bir Nurul Osmaniye Camii var Pal şehrinde. Nurul Osmaniye ki burada Hicaz Demiryolu madalyaları dağıtılmış. Yani Güney Afrika Müslümanları o kadar memnun olmuşlar ki Osmanlı Devleti'nin Hicaz'a bir insanların kolay gidip hac yapabilmesi için Hicaz'a İstanbul'dan Hicaz ve Sudan, Hayfa'da
1: hem de ne imkansızlıkların olduğu zaman
0: o dönemde
1: değil mi?
0: Yani ne biçim bir yani fedakarlık düşünülmüş. Güney Afrika'nın zengin Hintli Müslümanları demişler ki ya biz neden buna kayıtsız kalıyoruz? Bakın ben bu belgeleri yayınladım. Madagaskar'dan, Mozambik'ten, Mauritius'tan küçük ada devletler bunlar. O Afrika'nın ne bilmiyorum hangi şartlarda onları yollamışlar ama Johannesburg'daki konsolosumuza geliyor paralar. Onlar direkt Londra Büyükelçiliği yoluyla İstanbul'a geliyor. Sırf Hicaz Demiryolu'na biz de yardım edelim diye.
1: O şerefi biz de paylaşalım.
0: Tabii. Osmanlı Devleti de bunu kayıtsız kalmıyor. Onlara Hicaz Demiryolu madalyası yolluyor. Ebu Bekir Efendi'nin Güney Afrika'ya gönderilen Erzurumlu alim. Onun oğlu Hişam Nimetullah Efendi var müderris. O dağıtmış bunları. Bu Güney Afrika gazetelerinde ortaya çıkan şeyler. 1904-5 o tarihler. Şimdi caminin adı da Nurul Osmaniye. Osmanlı'nın nuru işte. Ki burada da Nurul Osmaniye semtimiz var. Efendim oradan biraz daha yukarı çıkıyorsunuz. Sultan Abdülaziz Han'ın ismini taşıyan bir cami var. Mescidül Aziz. Bakın buradan anlattığım zaman kimisine hikaye gibi gelebilir. Gitsin görsün. Mescidül Aziz, Sultan Abdülaziz kendi cebinden, hazinesinden verdiği için, oraya yardım yolladığı için. Çünkü 1861'de Güney Afrika Müslümanları camiyi tamamlayamıyorlar. Diyorlar ki ya bu arada haca gidip gelmeye başlamışlar. Osmanlı hilafetini öğrenmişler. Çok uzak. Fakat birkaç işte senede gidip geliyorlar hacca. O zaman tabi Süveyş kanalı açılmamış henüz. Haca gitmeden, tabi haca gitmenin de bir yolu var. Onu da bilmez şimdi bazı seyircilerimiz bilmeyebilir. Haca gitmeden önce Osmanlı orada bir karantina sistemi uygulamış. Haca gitmeden önce Mısır'da, Kahire'de sizi karantinaya alıyor. Yıkanıyorsunuz.
1: Hastalık taşımayın diye.
0: Hastalıktan tabi bekliyorsunuz orada. Bunu merhum İsmail Hakkı Uzun Çarşıda Hoca'nın Mekke-i Mükerreme Emirleri kitabını çok güzel anlatır. Orada bekliyorsunuz. Mısır'da hastalığınız yoksa kafileye katılıyorsunuz. Geçiyorsunuz Filistin yoluyla oradan aşağıya Mekke'ye iniyorsunuz.
1: Tabii Kudüs'e de uğruyorlar
0: tabii
1: o zamanki hacılar.
0: Tabii ki o yüzden dolayı zaten orayı kullanıyorlar. Dolayısıyla
1: orada kalalım yolda. Araya gidip dönelim.
0: Tamam.
1: Küçük bir ara, birazdan buradayız.

Heyecan bir yandan bilinmezlikleri ve hızlı değişimi içinde merak ve endişeyi aynı anda yaşatıyor. Bu hız çağını yönetmenin yeni kuşaklarla beraber tecrübe etmenin

Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
2: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
1: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir. Sağlam
4: bankacılık. İstediğim fiyat teklifini aldım. Aracımı sattım ve bu konuda da çok mutluyum. Burada olan süreç zarfında çevremdeki arkadaşlarıma mutlaka tavsiye ediyorum. Arabanı arabam.com'a
5: değerinde çek sat. Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
6: Nasıl mı?
7: Zaman kaybetmek yok.
8: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
5: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

Yeniden merhaba, saatler 16. Ben Elif Akkayakuter. Gelişmelerle karşınızdayız. Nesişah Yumak'la daha önceki bültenlerimizde de bağlantılar gerçekleştirdik. 9 günlük bayram tatili bugün itibariyle sona eriyor. Artık tersine göç başladı. Herkes şehirlere dönüyor. Yarın mesai ve okul başlayacak. Önceki dilimlerde İstanbul'da trafik yoğunluğu henüz artmamıştı.

0: Ama her geçen dakika artabileceği uyarısında bulunmuştu Nesli Şah Yumak. Son durumu ondan alalım. Kolay gelsin Nesli Şah. Şu an itibariyle durum ne? İstanbul'da trafik yoğunluğu ne durumda?
1: Elif Akkaya Kuter, İstanbul'da trafik yoğunluğu %27 civarında. Fakat şunun altını çizmek gerekiyor. Geçtiğimiz bültenlerde de size Körfez çevresindeki, Bolu'daki, Kocaeli'deki görüntüler ekranlarınıza gelmişti. Oradaki işte o trafik yoğunluğu ekranlarınıza geldikten sonra İstanbul'a doğru yola çıkmaya başladı o araçlar. Şu anda dakikalar içerisinde Kocaeli'deki, Körfez'deki yoğunluklar artmaya başladı. Kocaeli çevresinde saat 16 itibariyle şu anda bir yoğunluk var. Anadolu tarafından Avrupa'ya doğru ilerleyen sürücüler Kocaeli girişinde, Sakarya çıkışında, İstanbul'a doğru girerken, Kocaeli'ne doğru girerken trafikle karşı karşıya kalacaklar diyebiliriz. Körfez'den devam ettikleri noktada Osman Gazi Köprüsü'ne kadar oradaki trafik yoğunluğunu atlattıktan sonra Osman Gazi Köprüsü'nden sonra rahat bir şekilde yollarına devam edebiliyorlar. Osman Gazi Köprüsü'ndeki bilgilendirmeyi de aktaralım. Çift yönlü olarak rahat bir trafik yoğunluğuyla karşılaşacak vatandaşlarımız. Fakat diyelim Osman Gazi'den çıktınız ve sahil şeridinden devam etmek istediğiniz takdirde Tuzla'ya kadar yoğun bir trafik sizleri bekliyor olacak diyelim. Şimdi trafik yoğunluğu %27 dedik İstanbul civarında. Fakat Türkiye'nin diğer yanlarında İzmit, Çorlu ve Bolu ekranlarınıza geliyor. Bir yandan da kameraman arkadaşım Ali Maşalacı'nın görüntüleri var. İzmit'te de artık önemli noktalardan biri demiştik. Neden önemliydi? İstanbul'a doğru Anadolu'dan, Karadeniz'den, İç Anadolu'dan, Ege'den, Akdeniz'den gelen sürücülerin her birinin o güzergahı kullanarak İstanbul'a doğru hareket etmesi bekleniyordu ve şu anda İzmit'teki yoğunluk ekranlarınıza geliyor. Bolu'da da trafik neredeyse durma noktasına geldi. Fakat altına çizelim, İstanbul'da henüz bir trafik başlamadı. %27 civarında bizim olduğumuz nokta önemliydi. Çamlıca gişelerdeyiz. Çünkü vatandaşların büyük bir kısmı İstanbul'a giriş yapacakları takdirde bu gişeleri kullanmak zorundalar ve bu gişelere geldiklerinde de trafik şu an için yok. Erken davranan bu trafiği geçmiş olacak. Beklenen trafik geçilmiş olacak. 9 günlük bir bayram tatilinden bahsediyorduk. İşte o tatil son buldu. Kimi vatandaşlar dün bayramın son günü cumartesi günü yola çıktılar. Dün %40'lık bir yoğunluk varken gün içerisinde bugün İstanbul'da %15'te başlayan ve dakikalarımız 16.03'ü gösterdiğinde de %29'luk bir trafik yoğunluğuyla karşılaşılıyor. Avrupa yakasında %27'lik bir trafik yoğunluğu varken Anadolu yakasında da %33'lük bir trafik yoğunluğuyla karşılaşıyor vatandaşlarımız. İstanbul girişleri şu an için rahat bir şekilde trafik yoğunluğunu seyrettiğini söyleyelim. Fakat havanın güzel olmasından kaynaklı tatilini İstanbul'da geçiren vatandaşlarımız oldu. İşte onlar da İstanbul'un sahil şeritlerine akın ettiler. Kimisi ailesiyle geldi, kimisi gezmeye dolaşmaya sahil şeritlerinde bulundu. İstanbul'da bazı noktalar demiştik. İşte o bazı noktalardan bir tanesi neresi? Eminönü'nden başlayan o Eminönü sahil şeridi, Yenikapı ve Kennedy Caddesi'nde trafik yoğunluğu rahat. Fakat Beyoğlu'ndan, Karaköy'den başlayan bir trafik yoğunluğu var. Bu trafik yoğunluğu da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altına kadar, yani Ortaköy'e kadar devam ediyor. Ortaköy'den Bebek ve Kuruçeşme'ye kadar devam eden trafik Sarıyer'e kadar yer yer trafikle karşı karşıya kalacaklar. Anadolu yakasına geçelim hemen. Anadolu yakasında da Paşabahçe'ye kadar, nereden hemen söyleyelim, Kadıköy'den Paşabahçe'ye kadar trafik yoğunluğunu görmekteyiz. Yani İstanbul'un bu haritaya bakarak şu yorumlamayı yapabiliriz: bugün sahil şeritlerine akın etti. Onun dışında İstanbul'un haritasına baktığımızda bir trafik yoğunluğuyla karşılaşmıyoruz. Şurada şundan da bahsedelim hemen ekranlarınızdayken. Hemen bir bilgilendirme yapalım. D100 Haliç Orta Köprü Ok Meydanı yönü sağ şeritte bir trafik kazası meydana geldi. Bir şerit trafiğe kapandı ve kazaya müdahale ediliyor. D100 Avcılar Gümüşpala Beylikdüzü yönünde de sağ şeritte trafik kazası meydana geldi. Bir şerit trafiğe kapandı ve kazaya müdahale ediliyor. Bu iki bölgede de anlık olarak trafik yoğunluğunun yaşanması bekleniyor. Çünkü oluşan bir trafik kazası var. Bir yandan da ben haritaya da bakarak sizlere yorumlamak isterim. Ekranlarınıza İzmit geliyor, Çorlu geliyor. Bizim kameraman arkadaşımız Ali Maşalacı'nın drone görüntüleri var ve Bolu'yu görüyoruz. Bundan kaynaklı da İstanbul'un, daha doğrusu Türkiye'nin dört bir yanındaki önemli noktalar. Bolu neden önemli demiştik? Çünkü Bolu'dan, Türkiye'nin dört bir yanından gelen sürücüler İstanbul'a ve bu çevreye ulaşabilmek için Bolu yolunu kullanıyorlar. Bundan kaynaklı da uzun trafik kuyrukları var. İzmit'i görüyoruz. İzmit'e girerek, aslında İzmit'ten geçerek vatandaşların İstanbul'a doğru gelmesi gerekiyor. Yine orada da uzun trafikleri görüyoruz. Uzun araç kuyruklarını görüyoruz. Çorlu önemli. Özür diliyorum. Ali'den de hemen bu tarafa doğru rica edeceğim kendisine. trafik yoğunluğunu görerek gelmesini rica ediyorum. Çorlu da önemli çünkü Çorlu tarafından da Tekirdağ'dan, Edirne'den, Çanakkale'den bu noktaya doğru gelen araçlar var ama o noktadan da yani Tekirdağ tarafından da İstanbul'a gelişlerde rahatlık var. Tüm gün içerisinde trafik yoğunluğunu takip etmeye devam edeceğiz kameraman arkadaşım Ali Maşalıcı ile beraber ama şu anda İstanbul'da trafik yoğunluğunun %29 olduğunun bilgisini verelim sizlere. İstanbul'da rahat bir trafik var. Vatandaşlar da sahil şeritlerinde tatillerini İstanbul'da geçiren vatandaşlar da İstanbul'un sahil şeritlerine akın ettikleri için İstanbul'un iç bölgelerinde herhangi bir trafikle karşılaşmayacaklar ama bizim olduğumuz nokta olan işte burası Çamlıca gişelerinde de şu anda sakin bir durum var. Kameraman arkadaşım Ali Maşalıcı da ekranlarınıza getiriyordu sizlerin. Hem drone görüntüleri hem de kamera görüntüleri ekranlarınıza geldi diyelim. Bizler süreci buradan tüm gün aktarıyor olacağız. Gün içerisinde herhangi bir gelişme oldukça da aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Hem drone görüntülerimizde hem kamera görüntülerimizde ekranlarınıza gelecek diyelim. Buradan sözü size, stüdyoya bırakalım Elif Akkaya Küçer.
0: Çok teşekkür ediyoruz Neslişah Yumak ve Ali Maşalıcı'ya. Ali Maşalıcı'nın görüntüleriyle Neslişah Yumak İstanbul'daki trafik durumunu aktardı. Henüz o yoğunluk başlamadı dedi ama ilerleyen saatlerde de başlayacak elbette. Dönüş yolculuğu başladı çünkü yarın mesai ve okullar başlıyor diyelim ve bültenimizi noktalayalım. Saat başında tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın.

Bilim, sanat, teknoloji. Bir yandan heyecan, bir yandan bilinmezlikleri ve hızlı değişimi içinde merak ve endişeyi aynı anda yaşatıyor. Bu hız çağını yönetmenin, yeni kuşaklarla beraber tecrübe etmenin neresindeyiz? Özellikle çocuklar ve gençlerle yürürken bizi neler bekliyor? Akla takılanları Usul Lab kurucusu ve Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Ceylan, 24 Portre'de cevaplıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.

0: Evet, Osmanlılar ve Afrika'yı konuşmayı sürdürüyoruz Halim Gençoğlu hocamızla. Halim Bey, araya gitmeden önce hilafet, devlet-i aliye, hilafet ve Afrika ilişkisi dahilinde neler olduğunu, daha doğrusu hilafetin oradaki itibarını ve neden itibarlı olduğunu anlatıyordunuz. Mesela işte Hicaz Demiryolu ve dediniz ki hacca giderken insanlar böyle sağlık hizmeti de var. Önce kontrolden geçiyor Mısır'da, değil mi?
1: Doğru.
0: Ve belki rahatsızlıkları varsa gideriliyor. Çünkü virüs taşınabilir. O kadar kalabalık bir arada tedbir alınıyordu. Kudüs üzerinden hacca gidiyorlardı. Bu bahiste başka neler söylersiniz? Hilafet tabii bu arada Hint coğrafyasında da çok önemli. Ama Afrika'da galiba biz 1950'lerde 60'larda bile hala hilafet yaşıyormuş gibi oradan köylerden selam gönderenleri işittik.
1: Şimdi efendim bunlar sadece kulaktan işitilen şeyler değil, belgelere de yansımış. Bir örnek vereyim müsaadenizle. 1948 yılında Güney Afrikalı bir Müslüman Hacı Adem vefat ediyor Durban şehrinde. Güney Afrika'nın Hint Okyanusu'na bakan bir şehridir. Çok varlıklı bir ailenin mensubu. Çocukları olmadığı için bütün mal varlığını Kızılay'a bağışlıyor. Bakın tarih 1948.
0: 48.
1: Osmanlı yıkıladı ne kadar
0: Güney
1: olmuş.
0: Güney Afrika.
1: Evet. Şimdi diyorlar ki işte efendim.
0: Bu çok çarpıcı bir örnek tabii.
1: Bu belge işte kitabımda var. Yani bunlar.
0: Şunda değil mi?
1: Evet. Bunlar.
0: Ben kitabı göstereyim. Belgelere ulaşmak isteyenler bu kitabı alabilir. Ya da bu kitabın kronik yayınlarından.
1: Çıkan versiyonu var evet.
0: Kitap olarak belgelerle birlikte hikayesi de.
1: Evet. Falan. Şimdi.
0: Onun adı nedir?
1: O da Güney Afrika'da Osmanlı izleri. Hı. Efendim bu çalışma

0: Çalışmalar bize aslında neyi gösterdi? Afrika'da sadece yani sadece bu hattı istiva dediğimiz yani Ekvator'a kadar değil, Osmanlı Devleti'nin işte mesela Sudan'da bugün Somali'de o coğrafyada Osmanlı Devleti'nin bıraktığı normal bir mimari miras da var. Yani bildiğimiz tarihi camiler
1: var. Sadece
0: camiler
1: değil diyorsunuz.
0: Tabii. Kaleler var, hala duruyorlar. Bunlar mesela Sudan'da, Massawa'da devlet binaları. Fakat Ümitburnu'nda yapılan şeyler tamamen hilafetin gücüyle sırf o bölgede Müslümanlar sahipsiz kalmasın diye oraya düşünebiliyor musunuz efendim? 3 tane okul açılmış. Ümitburnu'nda birisi Cape Town'da, sokak sokak söyleyebilirim size, biri sokağında birisi. Bu kızlar için açılmış. Bakın bir tanesi Beytinkırah Sokağı.
1: Okul kızlar için.
0: Kızlar için açılan birisi Biri Sokağı'nda açılmış okul. Biz bunun müze yapılması için alınıp müze yapılması için çok uğraştık ama ne yazık ki başaramadık. Bir de Kimberley'de açılmış, Kimberley şehrinde. O da Ebu Bekir Efendi'nin oğlu Ahmet Atolla Efendi açıyor bunu. Sonradan Sultan Abdülhamit Han'ın iltifatına mazhar olduğu için bizim Singapur'daki ilk başkonsolosumuzdur Ahmet Atalla Efendi. Oradadır mezarı, Singapur'da. Orada vefat ediyor.
1: Burada gerçekten baskısı da çok güzel. Ben tabii teker teker açıp gösteremiyorum ama söylediğiniz her şeyi
0: belgesiyle
1: gösteriyorsunuz.
0: O benim yani Afrika'da 15 yılım 15 yıllık çalışmalarımın bir şeyi bir tezahürü. Dolayısıyla
1: bakın evet burada da diyorsunuz ki Ebu Bekir Efendi Ümitburnu'na varınca İslam okulu açtı.
0: Evet.
1: Ve Cape Town'lı siyaset adamı iki kişiden bahsediyorsunuz. Yine onlarla ilişkisinden iş adamı olarak bir takım yatırımlarından, hizmetlerinden.
0: Evet.
1: Tek başına bir devlet gibi değil mi? Ebu Bekir Efendi'nin tabii hizmetleri.
0: Benim o zaman bir Cape Town Üniversitesi'nde yazdığım bir tezdi bu. Yüksek lisans tezimdi. O yüzden onu yazarken aynı zamanda mezarını yaptırdım. Mezarı çünkü kırık dökük haldeydim.
1: Allah razı olsun sizden.
0: Cümlemizden. Tanabaru kabristanında yatar. Tepeden böyle bakar Cape Town şehrine. Mezar taşını da daha önce yapmışlar aslında 50'lerde. Fotoğrafını çekip arşivde buldum mezar taşını. Orada yazıyor El Seyit El Kureyşi El Emcedi.
1: Çok ilginç ya. Güney Afrika'nın ilk Müslüman tıp doktoru Muhammed Şükrü Efendi.
0: Torunudur.
1: Evet.
0: Ve Erzurum Taş Konak'ta vefat etti. Bakın Güney Afrika'da Ebu Bekir Efendi memleketini özlüyor. Bir evine Erzurum Stone House, Taş Konak ismi koyuyor. Bu ona kaldı, Muhammed Şükrü'ye kaldı, torununa. Muhammed Şükrü Efendi orada vefat etti, o evde. Bunlar hep adresleri belli olan yerler. Yani noktası, hani atışı yaptığımız
1: evet, bu Müslüman
0: orası.
1: Kız Mektebi. Göstereyim hatta.
0: Evet, orası Kimberley şehri efendim.
1: Kimberley, evet. Orada, demin bahsettiğiniz okul.
0: Evet, evet. Fotoğrafı da var.
1: 1894. Evet, burada fotoğrafı da var.
0: Ya orada yetişen insanlar yani şunu Berkis Hanım söylememiz gerekir. Yani Ebu Bekir Efendiler, onun yetiştirdiği çocuklar, öğrenciler.
1: Bu sadece Güney Afrika'da ayrıca.
0: Tabii.
1: Yani şimdi ben bunu çevireyim bitiremem.
0: Tabii.
1: Başka ülkelerde de başka hizmetler var.
0: Ya tabii ki ya Mısır'dan bugün sokak sokak konuşsak bitiremeyiz. Orada yatan zaten alimlerin mezarları yeter anlatmaya. Fakat şunu anlatmak istiyorum. Ya bakın sadece Güney Afrika'da bile Osmanlı coğrafyasından çok uzaklarda bir ülkedir. Orada bir kuşağın yetişmesinde çok büyük bir hizmet etmiştir Ebu Bekir Efendi. Düşünün oranın yerli dilini öğrenip o dilde bir ilmihal yazacak bir adam. Yani bu ne biçim bir fedakarlık? Devlet ona böyle bir şey yap dememiş.
1: Bu hiç boş durmamış.
0: Tabii yani.
1: Yememiş, içmemiş.
0: Çalışmış. yeni kuşaklar yetiştirmeye çalışmış.

0: kadınları ihmal etmemiş. Bakın bu çok önemlidir. Daha o zaman Türkiye'de bile doğru düzgün kadın kızlar için mektep yok. Yani varsa da çok sayılı. Ama sen gidiyorsun Ümit Burnu'nda bakıyorsun ki misyonerler çalışıyor okul burada. Açıyor. Ben niye yapmayayım? Ben niye kız öğrencilerimi yetiştirmeyeyim diye onları yetiştiriyor ve
1: yoksa yanında, onların eline kalacak.
0: Tabii ki. Sonra onun yanında giden Ebubekir Efendi ile birlikte giden yeğeni Ömer Lütfü'nün yazdığı, sonradan yazdığı seyahatnamesi var. Orada anlatıyor. Diyor ki amcam diyor bununla da yetinmezdi. Akşamları diyor daha ya, o ailelerin, öğrencilerin diyor babalarını, ailelerini diyor öğretirdi. Hatta diyor Türkçe ilahi okurduk. Bundan diyor duygulanır ağlarlardı anlamamalarına rağmen.
1: Demek ki his geçirebilecek evet. kadar samimiymiş.
0: He, bunu çok böyle ince şeyle anlatır Ömer Lütfü Efendi. Düşünün bakın orayla ilgili bile bir seyahatname yazılmış. Bizim yani nerelere nüfuz ettiğimizi gösterir. Güney Afrika'da Müslümanların çekildiği ilk fotoğraf, bakın tarihe geçmişiz, haberimiz yok, milletimiz bilmiyor. İlk fotoğrafı çeken Ebubekir Efendi'ye çekilmiştir. Bütün cemaat yanındadır. Güney Afrika Müslümanları.
1: Bizim ülkemizde şöyle bir müze yapılabilir mi? Afrika'da Osmanlı.
0: Afrika müzesi yapılması lazım.
1: Yani zaten. içine konacak, buraya bakınca çok malzeme olduğu gözüküyor.
0: Çok var efendim. Neden mesela bugün Ankara'da Afrika evi var? Neden orada böyle bir şey yok?
1: O evi müzeye yanında.
0: Tabii evet. ki.
1: Ama yetkililerimiz duyuyor bazen.
0: Tabii.
1: İnşallah bunlar öyle faydalar sağlar. Şimdi şunu sormak istiyorum. Tek başına Güney Afrika'yı konuşsak bitmeyecek. Öyle gözüküyor.
0: Evet efendim.
1: Yani şu kitabın her sayfasını konuşsak zaten birkaç program eder. Peki Osmanlılar Afrika'da nereleri idare etti diye de sormak istiyorum yani bir bu başlık altında. Çünkü ve şununla beraber sormak istiyorum. Bazen Osmanlılar da sömürgeciydi deniyor. İşte o da sömürgeci, bu da sömürgeci gibi bizim ülkemizde bile yaklaşanlar var. Aslında imparatorluk da değil. Hatta imparatorluk, Osmanlı Devleti kendini imparatorluk diye tanımlamıyor.
0: Devleti
1: hiçbir
0: Aliye.
1: Zaman tanımlamadı. Evet. Bununla beraber şunu da anlatmanızı istiyorum. Çünkü siz bu konuda şerh düşmüşsünüz anlatırken. Tersine Osmanlı Devleti Afrika'yı talandan kurtardı.
0: Tabii ki.
1: Yani o gerçekten sömürgeciler geldiğinde yaşanacak zalimliklerden muhafaza etti. Hatta bunu ispatlıyorsunuz.
0: Efendim bu zaten ben değil sadece Afrika çalışmalarının duayen isimleri var. Mesela Kenyalı Profesör Engugi yakın zamanda vefat etti 90'lı yaşlarda. Ya da şu hale yaşayan Princeton Üniversitesi'nde
1: ne diyorlar?
0: Profesör Mahmut Mamdani. Bunlar ben tanıdım bu şahsiyetleri. Mesela Engugi çok güzel anlatırdı. Dedi ki bizi 1884'te Berlin Konferansı'nda parçalayan Avrupa dünyası, Batı dünyası bizim diyor bize sormadan bizi diyor Lizbon'da aynı böyle anlatıyor Londra'da, Paris'te, Berlin'de masalarda diyor parçalarken halka sormadı, Afrikalıya sormadı ki biz burası bizim, şurası sizin. Mesela bakın bugün haritayı açın, Afrika haritasını. Mısır'la Libya'nın arasındaki Sudan'ın, Mısır, Libya ve Sudan arasındaki haritaya bakın. Bakın sanki bıçakla kesilmiş. Niye biliyor musunuz? Çünkü ne yazık ki Osmanlı gerilemeye başladığı zaman, oraları kaybetmeye başladığı zaman İngilizler diğer Batı devletleriyle anlaşarak aşağıya doğru resmen bıçakla keser gibi. Halbuki doğal sınırlar öyle değildir ki. Dağlar, tepeler vardır. Öyle bir bıçakla keser gibi kesemezsin o coğrafyanın haritası şeyini, toprağını. Nehirler vardır. Yani bu normalde anlaşmalar onlara göre yapılır. Öyle bir şey yok. Buradan aşağısı Libya, bu tarafı diyor Mısır, aşağısı da Sudan. Bu şekilde yapılmıştır ve bunu mesela niye Engugi gibi bir otorite niye demiyor ki ya işte Osmanlı da ne yazık ki Berlin Anlaşması'nda böyle dedi. Bakın benim bir videom var. Birkaç ay önce şeydeydim yine bu Nelson Mandela'nın hapis yattığı bir ada vardır. 18 yıl, 27 yılın 18'ini orada yattı. Robben Island, Robben Adası. Cape Dağı'nın hemen açığında görünür az uzaktan yani görünür orası. Oraya getirdim bazı misafirleri. Otobüs bizi araçla aldı adadan. Araçla girmek yasak. Giriyorsun, otobüs seni alıyor, otobüs gezdiriyor seni. Orada da bir tane şey var, rehber var ama duayen bir rehber yani. 80 yaşında bir adam, yıllardır o işi yapıyor. Başladı sormaya bize. Bakın bu bile bir işarettir, çok önemli bir şeydir. Diyor ki işte herkese soruyor. Diyor ki sen nerelisin diyor. Ona bir diyor ki İngilizsin diyor. İngiliz, I'm işte from England dedi. İngiltere'denim dedi. Diyor ki aa diyor. Sen diyor pek konuşma. Bakın Twitter'da bakabilirler benim videoma. Onu paylaştım onu. Ben çekiyorum. Diyor ki aa niye işte siz diyor hem bizi parçaladınız hem diyor apartheid döneminde diyor bizim diyor başımıza gelen her şey diyor sizin desteğinizden dolayı oldu. Desteğinizi çekseydiniz diyor bu ırkçı rejim çoktan yıkılırdı. Sonra birine soruyor sen nerelisin diyor. Bir tanesi dedi Hindistanlıyım. Hindistan destekledi o zaman Güney Afrika Müslümanlarının o işte düştüğü durumu. Onlar dedi ki tamam sen dostumuzsun. Şimdiki Hindistan değil tabii o Hindistan. Sonra Türk bana sordu. Ben Türk'üm dedim. Dedi ki Türkler her zaman dostumuzdu dedi. Hem 1884 Berlin Anlaşması'ndan önce bize dedi alim yolladılar. Bakın unutmuyor tarih burada işte tekerrür ediyor unutmuyor. Bu hafıza yaşıyor Güney Afrika'da. Bakın o adam orada tarihi size hangi hatırlattı. Dinden? O Müslüman onu konuşan. Fakat tarihi anlatıyor size. Bakın
1: Nelson Mandela'nın da Osmanlı devletinin hizmetlerine nispetle şeyleri var galiba değil mi?
0: Şimdi Nelson Mandela'nın o hapis yattığı yerde ölen alimler var. Müslüman alimler. Aynı şekilde oraya gönderilmiş o Robben Adası'nda uzun seneler yatmış. Bir kısmı kalmış çıkmış. Mesela Tuan Guru gibi.
1: Bir takım teşekkür lerinden var. Söz ediyorsunuz.
0: Tabii. Şöyle efendim. Zaten Nelson Mandela'nın o yüzden Müslüman mıydı acaba? Gizli Müslüman mıydı? Denilen çok olmuştur. Çünkü gidip o alimlerin Robben Island'daki, Robben Adası'ndaki alimlerin mezarlarına da dua ettiği bilinir. Yani sonra,
1: onların katkısına müteşekkir.
0: Tabii. Onu hep her zaman söylüyor. Asıl bizim diyor dervişlerimiz, alimlerimiz mentor kelimesini kullanır. Yani bizim mürşitlerimiz tabiri caizse.
1: Yol göstericilerimiz.
0: Yol göstericilerimiz onlardır. Bunlar Müslüman. Ya da çok yakın arkadaşlar Ahmet Katra'da gibi. Bunlar o yüzden o hükümeti kuran en önemli insanların yarısı Müslümandı. Bugün bile bakanlar var işte şeyde Güney Afrika hükümetinde. Filistin meselesindeki desteğinin altında yatan yine o Müslümanların Nelson Mandela'ya yaptığı telkinler. Nelson Mandela'nın en yakın sahip çıktığı, destek olduğu ve çok saygı duyduğu ve ismini Afrika'nın atası dediği adam, annesi Türk olan Tatamkulu Afrika, İsmail Afrika. Bunu bilmiyoruz. Mezarını ben yaptırdım yine Cape Town'da.
1: Ben tekrar bu kitabı göstermek istiyorum. Burada Batı'nın Afrika talanı var ama Osmanlı Devleti'nin Afrika'da nasıl var olduğu, tam da tersi neler yaptığı da var. Yani mukayeseli olarak okuyabilirsiniz. Şimdi yine sizin kitabınızdan bir not aktarmak istiyorum. Belki siz üstüne eklersiniz. Tombe'den bir alıntı yapmışsınız. Diyorsunuz ki şöyle diyor tarihçi. Osmanlı Devleti Platon'un ideal devletine en yakın teşekküldür. Ve sonra yine İbn Haldun'dan aktararak da şunu söylüyorsunuz. Mukaddime'de Türklerin Tolunoğullarından o zamana kadar İbn Haldun'a kadar, Kuzey Afrika'yı Sudan'a kadar imar ettiğini kaydeder.
0: Evet.
1: Ve Libya'dan herhalde söz edeceğiz.
0: Yani bunları bakın biz değil. Mesela iki tane farklı, biri Tunuslu alim İbn Haldun. Bugün Afrika üniversitelerinin hepsindeki, Batı üniversitelerinde de okutuluyor artık. İbn Haldun tarafsızca analiz etmiştir, kaynak göstererek konuştuğu için. Bunu söyleyen, yani dediğim gibi, başka milletten bir şahsiyet.
1: O
0: coğrafyanın. Tony B. İngiliz bir tarihçi. Türkleri çok sevmese bile, bakın çok önemli bir şeydir bu. Türkleri çok seven bir adam değil Tony B. Tony B. Ermeni meselesiyle ilgili Arnold Tony B. diye geçer. Taraflı iddiaları da vardır Mavi Kitap'ta. Ama... Fakat buna rağmen Osmanlı'yı araştırırken, incelerken şuna bakmış adam. Demiş ki ya bu ne biçim bir, o örneği çok uzun olduğu için orada ve anlatamadım. Fakat bir, yani İngiliz gözüyle bile bir imparatorluğun diğer etnik gruplara, diğer
1: dini gruplara,
0: hem dini gruplar hem etnik gruplara, çünkü hani bizim azınlık dediğimiz gruplara,
1: çok farklı antiteler var.
0: Onlara ay nasıl yani tarafsız bir şekilde mahkemelerini ayrı tutup, bunu mesela Kudüs'te de örnek veriyor. Yani bu onu, o yüzden Platon diyor ki
1: farklı farklı alıp örneklendiriyor da.
0: Evet, ve ondan diyor ki bunu ancak Platon'un idealar devletinde, o hayal ettiği devlet var ya, ona herhalde diyor en yakını, yani olsa olsa Osmanlı olurdu. Roma'dır demiyor. Büyük Britanya İmparatorluğu da demiyor. Bakın. Şimdi İbn Haldun aynı şekilde Türkleri anlatırken o coğrafyayı imar ettiğini, yani itiraf etmiş. Neden? Çünkü kendi gezip gördüğü coğrafyadaki medreseler, camiler, yollar, kervansaraylar, bunlar hep Türklerin bıraktığı, yani tarihi miras. O yüzden bugün bile, bırakın o coğrafyayı, aşağıya indiğimiz zaman işte Güney Afrika'ya, orada bile dediğim gibi, yani karşınıza Mescidül Aziz, Sultan Abdülaziz'in ismini taşıyan camiler çıkıyor. Mesela bizim kadın hakları der, bizim bazı işte gruplar kadın hakları, ki ben de çok desteklerim.
1: Siz de çok diyorsunuz, evet.
0: Ama tamam da kadın hakları ne kadar biliyorsun sen, Ebu Bekir Efendi'nin kadın hakları için neler yaptığını, niye böyle bir şahsiyeti rol model olarak anlatmıyorsun gençliğe? Al sana kadın haklarının zirveye çıkarmış bir şahsiyet.
1: Hem insan hakları, hem kadın hakları, tabii, hem siyah hakları.
0: Afrikalı'yı, rengini görmemiş bir renk körü adamdır Ebu Bekir Efendi. Kız, eşi Afrikalı işte, Rukiye Maker, o çocuklar ondan olmuş. Bir tane diğer eşi Tahora, o da başka bir ırktan. Ne ırk tanımış, ne efendime söyleyeyim milliyet görmüş, yani renk görmüş, yani böyle bir şey değil. O yüzden bu şahsiyetleri bizim niye tanımamız lazım? Sadece Afrika tarihini anlamak için değil. Biz gerçekten...
1: Kendi kimlik inşamız için.
0: Biz ne bırak?
1: Gençlerimizin kimlik inşası için.
0: Tabii efendim, bunu gençler bildiği zaman, o zaman işte doğru istikamete varacaktır. O zaman doğru, yani şeyi biraz...
1: Yani dönüp Afrika'da da olmuş işte bir şeyler.
0: Öyle değil işte.
1: O ama kadar... şimdi bakınca Avrupa ne kadar güzel diye bir cümle o kadar kolay kurulamayacak.
0: Evet. Yani gömleğin doğru iliklediğiniz zaman aşağıya doğru doğru gidiyor, değil mi? Eğer yanlış başladığı zaman, istediğin kadar sırasıyla gittiğini zannet, en sonunda bir tanesi çarpık olacaktır. Onun, o yüzden baştan attığımız adıma dikkat etmemiz lazım. Yani
1: insan merkezli bir medeniyet nasıl olurmuş, onu pekala bunları okudukça, öğrendikçe görecekler.
0: Tabii ki, yani
1: inşallah dediğiniz gibi olur. Şimdi Libya'ya gelelim, çünkü Libya konusunda siz diyorsunuz ki sömürgecilik ve mevhumunun daha iyi anlaşılması için
0: çok güzel,
1: çok iyi bir örnek diyorsunuz. Niçin öyle diyorsunuz, buyurun
0: efendim? Çok güzel örnekler vardı Libya. Biz Libya'yı gerçekten, Libya bizim öncelikle Afrika'da kaybettiğimi

0: son topraktır. 1912 Trablusgarp Harbi ve buradan şu anda İstanbul Üniversitesi'nin o meşhur fotoğrafı var ya, hani büyük taş bina. Evet. Oradan Osmanlı ordusunun oraya gönderilen ordunun çıktığına dair ben fotoğraf buldum. Çok nadir bir fotoğraf. Oradan çıkıyor yani, Trablusgarp'a inecekler ve ne yazık ki bunlar şehit oldular. Birkaç subay geri geldi oradan. Esirlerimiz vardı orada. Libya'da bugün gezdiğiniz
1: Nuri
0: zaman...
1: Nuri Paşa var değil mi Libya'da?
0: Çok.
1: Enver Paşa'nın kardeşi.
0: O var. İşte Enver Paşa'nın kendisi o coğrafyada Kuşçubaşı Eşref. O zaman daha subay olan Mustafa Kemal. Orada bir gözünü zaten kaybediyor orada. Ondan sonra Nuri Jonker. Ona yazıyor sürekli mektup. Yani Ali Fuat Cebesoy. Çok ciddi şey var orada. Yani bir Türk şeyi orada. Kurmay kadrosu resmen Trablusgarp'ta çok ciddi savaşıyor.
1: 1551'de Trablus'un fethinden itibaren Libya'yı idaresine alıyor ve yönetiyor. Neden böyle söylüyorsunuz? Sömürgecilik mevhumunun
0: efendim, asıl sebebi şu:
1: daha iyi anlaşılması bakın, için iyi bir örnek diyorsunuz.
0: Ha, uzun, bakın o kadar uzun seneler siz orayı yönetmişsiniz. Bütün Afrika tarihinde istediğiniz ülkeyi getirin, Fransa, yani bunun uzmanı olduğum için söylüyorum. Fransa, İngiltere, İtalya, Almanya, Portekiz fark etmez. Hiçbir Afrika ülkesi şunu demez: ya biz de Fransızlara kızıyorduk ama keşke şimdi bizi onlar yönetse ya da İngilizler yönetse demez. Ama bakın tarihte şöyle bir şey vuku buldu. 1912'de tüm gayretlerimize rağmen biz çekilmek zorunda kaldık Trablusgarp'tan. Çünkü aynı zamanda Balkanlarda bir Balkan harbi patlak verdi. Sonra çekilirken bir taraftan orayı desteklemeyi bırakmadık. Senussi hareketini destekledik. Hatta o zamanki işte oranın lideri Ahmet Senussi geldi. O da bizi milli mücadelede destekledi.
1: Kimdi Senussiler? Ona da bir not düşün.
0: Senussiler efendim o bölgenin en büyük aşireti ve çok güçlü bir aşiret. Sudan'a kadar iniyorlar.
1: Aynı zamanda tarikat herhalde.
0: Evet, çok büyük bir tarikat. O tarikat devam ediyor tabii uzun seneler. Yani aslında mesela eski belgelere baktığınız zaman bir bakıyorsunuz 1800'lü yıllarda da Sudan'da Senussi ailesi var.
1: Yani direnişin de sembolüler
0: tabii,
1: çünkü.
0: Tabii. Çok büyük bir aile. Yani dolayısıyla Libya'yı, Suriye'yi, her yeri desteklemişler. Çok büyük nüfus da var tabii onlarda. Tarikatın da etkisi var.
1: Şeyh Şamil'in direnişi gibi.
0: Evet, evet. O bölgenin Şeyh Şamil'i diyebiliriz. Sonra onlar tabii, biz geri çekiliyoruz dediğim gibi. Türkiye Cumhuriyeti kuruluyor vesaire. Ama takip ediliyor Libya sürekli. Libya'da, Mısır'da ikisi de takip ediliyor. Çünkü Mısır'da da çok büyük Türk var. Türk nüfusu var. Türkçe hanedan 1950'ye kadar sarayda Türkçe konuştu Mısır'da. Mısır'ı kaybetmiş olmamıza rağmen. Kral Faruk'un ailesinden bahsediyorum. Yani Kral Faruk'a kadar. Sonra biz 1948'de efendim bize bir mektup gelmiş. Arşivde baktım. Mektupta diyor ki bizi İtalyanlar 2. Dünya Savaşı'nda yenildiler. Durumları iyi değil, geri çekilecekler artık yenildikleri için. Fakat buraya İngilizler kafayı koymuşlar, işgal etmeye çalışıyorlar. Sizden resmen yani yalvarıyor.
1: Gelin bizi idare edin.
0: İsmet İnönü'ye yalvarıyor resmen. Allah, siz lütfen gelin bizi bu İngiliz gavuruna bırakmayın, tamam mı? Böyle söylemiş. Bırakmayın, teslim etmeyin diye.
1: Libya daha sonra işte günümüzde de Türkiye'ye aynı şeyi söyledi.
0: Tabii.
1: Ve bizim ülkemizde yalnız aynı dönemde şöyle cümleler de duyduk: Libya'da ne işimiz var?
0: Evet. Bakın o zaman efendim belki Menderes hükümetinin başka şeyini söyleyebilirsiniz ama belki bence yapmış olduğu en büyük faaliyeti Menderes hükümetinin 1950'de, tabii Celal Bayar var ki oralarda savaşmış bir adam, esir düşmüş bir adam Celal Bayar. O coğrafyayı çok iyi biliyor. Çok önemli bir şey yapıyorlar. Bizim emekli generalleri alıp Libya'ya yolluyorlar. Libya'nın milli ordusunu kurmak için. Libya'nın 1949-50'lerde Libya'da 20-30 tane Türk generali var. Emekli general ki bunların hepsi Kurtuluş Savaşı gazisi. Paşalar. Libya'nın bu yazışmaları inceledim. Bu benim bir başka kitabım var. Onda çıktı. Bu bahsettiğim belgeler. Türkiye-Afrika ilişkileri diye. Sırf belgedir o kitap. Orada bir bir okuyorsunuz bunları. Libya'yı resmen inşa etmişler ve Libya'ya havan topu, doğru ağır silah yollamışlar. Yani Menderes hükümetinin 52-53'e kadar çok büyük bir hamlesi var Libya'da. Bunu görmezden geliyoruz. Hatta bir video paylaşmıştım. Celal Bayar Turgut Reis'in mezarını ziyaret ediyor. O zaman Bingazi'de. Çok önemli bir şey var burada bakın. Sadullah Koloğlu Bingazi doğumlu bir Türk. Libya'yı kaybedince onunla o zaman tabii genç bir çocuk geliyor Anadolu'ya. Siyasal mezunu olduğu için kaymakam oluyor Türkiye'de. Hatta Trabzon'da bile kaymakamlık yapıyor. Trabzon'da Arap kaymakam derler onlar Libya'da doğduğu için. Abi Arap değil Türk. Karaman Türk'ü. Sonra Hakkari Valiliği'nden emekli oluyor. Arapçayı çok iyi bildiği için Bingazi doğumlu. Diyorlar ki ya Libya'ya bir başbakan yap lazım. Libyalılar istiyor çünkü Türk. Bunu yollayalım. Sadullah Koloğlu Libya'nın ilk Türk ilk başbakanı oluyor. Bakın Libya'nın yani modern Libya'nın 1952'deki ilk başbakanı Sadullah Koloğlu bizim eski Hakkari valimiz. Şimdi böyle bir şey tarihte yoktur efendim. Bakın bunu o yüzden...
1: Aile efradından başka insanlar da var halen. Oğlu, gazeteci
0: Orhan
1: var.
0: Koloğlu evet. Tabii merhum Orhan Koloğlu çok değerli Sina bir gazeteci. Sina Koloğlu var. Sina Koloğlu evet, yaşıyor bir tane zaten yeğenidir Sina Koloğlu yaşıyor. Spor gazetecisidir. Tanışırım kendisiyle. Yine kızı var Meyve Koloğlu. Bunlar yaşıyorlar zaten evet. Ailenin kısmı İstanbul'da. Yani demek istediğim mesele şudur. Biz Libya'da bıraktığımız sadece bu miras bile hiçbir tarihte bu belgesel yapılması gereken bir şeydir. Size geliyor Libya halkı diyor ki ya bizi siz çok adaletli yönettiniz. Gelin tekrar yönetin. Ve biz Libya'ya Libya'nın ilk başbakanı Türk oluyor. Mezarı Sadullah Koloğlu orada vefat ediyor. Başbakan olarak Bingazi'dir mezarı. Böyle bir tarih yoktur efendim. Batı'nın Afrika talanında hiç kimseye
1: aman
0: nasip olmamıştır.
1: Bir daha gel diye çağrılan hiç kimse olmadığı evet. Gibi lanet olsun diyorlar.
0: Tabii ki öyle onu bırakın. Bu bahsettiğimiz Batılı devletler bugün Afrika ülkelerine ceset teslim ediyorlar. Bir zamanlar öldürdükleri krallarının kafataslarını yolluyorlar işte. Alın aradaki farkı halkımız buradan değerlendirsin.
1: Şimdi geçen sefer Batı'nın Afrika talanında söz etmiştiniz. Barack Obama'nın dedesinin de bu sömürgeciliğin kurbanı önemli bir profil olduğunu. Bu sefer kitabınızdan not aldım. Orayı okuyacağım ama okumakta da güçlük çekeceğim. Çünkü gerçekten çok feci şeyler yaşamış gözüküyor. Ve bütün bu yaşananlara nispetle de Amerikan başkanının başkan olduğu dönemde bu konuda tek cümle etmiş olmaması. Bir sürü şey söylüyor.
2: Yahudi lobisi.
1: Bir tane şey söylemeyelim. Ama bir sürü şey söylüyor. Yani üzerinde düşünülmesi gereken bir şey. Bunu bir tarihçiden alıntılamışsınız. Hüseyin Onyago Obama'nın dul kalan eşine göre İngiliz askerleri.
0: Evet.
1: Onun tırnaklarına ve kalçalarına iğne batırıp başka şeyler yapıyorlar. Oraları geçiyorum. Yani çok vahşi şeyler evet. Yapıyorlar. Evet. Metal çubuklarla. Evet yani okumakta güçlük çekiyorum. Epey bir şey yani akla hayale gelmeyecek korkunçluklar yapıyorlar.
0: Evet.
1: Okunabilir şeyler tekme atılması, dövülmesi, elektrik şoku, Bu arada oradaki başka insanlara da, kadınların bu

0: olması, su altında tutulması onunla beraber.
1: Tecavüzü.
0: Evet, bira şişeleri, bıçaklar, bunlarla yapılan şeyleri de söylemiyorum. Erkeklere de. Yani hani işkencenin akla hayale gelmemiş şekli. Hatta silah fıçıları, bıçaklar, yılanlar, haşerat da kullanılmış bu evet. işkencelerde. Ama tekrar söylüyorum, yine kitabınızdan referansla, Barack Obama'nın dedesi de bu korkunç hadiseyinin mağdurlarından İngilizler evet. tarafından yapılmış. Bu neydi? Bir de onu söyleyin tekrar. Ne oldu da?
1: Hüseyin Barack Obama da onlardan biri tabii.
0: Evet.
1: 1952 yılında İngilizlere Kikuyu halkı, Kenya'nın meşhur büyük kabilesi, kafa tutmaya başladı. Yeter dediler bizi sömürdüğünüz. Kikuyu halkının liderlerinden biri işte Jomo Kenyatta. Sonradan Kenya'nın kurucusu oluyor, ilk cumhurbaşkanı. Tabii içinde entelektüeller var. O zaman şey hatırlıyor bunu işte. Az önce bahsettiğim duayen Kenyalı tarihçi Engugi Hoca, Engugi Tago. O hatırlıyor, o demişti. Ben çocuktum diyor. Ne yazık ki köyümüzü talan ettiler, yakıp yıktılar. Bir de aç kalalım diye diyor köyleri yakıyorlar. Hani şey tahılları yakıyorlar Kenya'nın.
0: İsrail gibi.
1: Tabii ki İsrail de çok yapar onu. İsrail zeytin ağaçlarını bile kaldırdı. Ki yani Filistin'in tek geliri o bölgede.
0: Su kuyusuna 2 metre fazla kazdın diye beton döken bir devlet.
1: Evet,
0: yani
1: evet.
0: 7 Ekim'den önce.
1: Evet, ne yazık ki. Kenya'da bu faaliyetler olurken tabii İngiliz, burada çok ilginç bir şey vardır mesela. Bakın İngilizler sadece bunları kendi şeyiyle yapmıyor. Alıyor, kraliyet ordusu dediği Güney Afrika ve Mauritius'tan getirdiği bir ordu var. Onunla da kıyım yapıyor. Ya yani onlar da Afrikalı. Resmen Afrikalıyı Afrikalıya kırdırıyor. Fakat işkence yapan komutanlar İngiliz. Bunların içinde işte kaçanlar var. Kikuyu halkında içinde bunları hatırlayanlar vardı. Yani 2021 yılında yani 80-90 yaşında olanlar
0: i̇şte
1: var.
0: İşte o kitaplara da düşmüş ha, yani neticede.
1: Tabii o rapor onlar aslında şey raporları yani onlardan
0: Amerikalı
1: alıntı.
0: Mı İngiliz mi o
1: Amerikalı
0: isim.
1: O şey kullandığım kaynak. Bunlar o yüzden kayda geçmişler ve ne yazık ki fakat tabii 2021 yılında artık Kenya ile olan ilişkilerin düzeltilmesi için Kenya'ya çok büyük bir tazminat ödedi. Bu tarihi mirasının yani İngilizlerin bıraktığı mirasın kanlı bir örneğidir yani Kenya'da.
0: Mahmut Mamdani Yurttaş ve Özne adlı kitabından Afrika Sömürge Devleti'ne dair bir tespit aktarmışsınız kitabınızda. Tek bir hegemonik otorite altında iki güç biçimi olan çatallı bir devlet biçimini almasıdır. Afrika'daki sömürge devleti ikiye bölündü. Sömürge Avrupa nüfusu için bir devlet ve yerli nüfus için bir devlet. Bu ne demek? Anlatır mısınız?
1: Mamdani Hoca o kitabımı...
0: Bu uzun tabii de ben okumuyorum.
1: Evet, kitabı ben bana bir review yazdırmışlardı.
0: Yani o yönetim biçimiyle ilgili...
1: Burada zaten aslında
0: sömürge devleti
1: kitabın başlığında belli yani citizen subject diye dediğiniz gibi yurttaş ve vatandaş. Şimdi toplumu ikiye bölmüş. Daha önceki programda bahsetmiştim, tekrar hatırlatayım. İngiliz sömürgeciliği bunu kanuna koymuştur. Yani bir beyaz adam vardır ülkede, bir de diğerleri. Bu o yüzden yurttaş ve vatandaş yani tebea, birisi tebea oluyor yani bizim hükmümüz altındaki herkes, diğeri de vatandaş, vatandaşlık hakları olan işte toprak alabilen efendim söyleyeyim.
0: Onlar Avrupa vatandaşı.
1: Onlar beyaz vatandaş. Onun bir ya da Hristiyan da olabilir.
0: Ya da işbirlikçisi herhalde.
1: Mesela onlar toprak alabilir.

0: Beyaz mesela Lübnanlı
1: Çünkü
0: Hristiyan.
1: Çünkü kendisi orada olmadığı zaman o düzeni devam ettirmesi Tabii. gerekiyor. Nitekim darbeler yoluyla Fransa'da, İngiltere'de, kıtada
0: çok devam ediyor.
1: Yıllarca doğru. sürdürülebilir bir sömürgecilik modeli geliştirdiler.
0: Devam etti. Tabii. Evet. O sayede. Mamdani Hoca'nın kitabı onun üzerine kuruludur. Onu kastettiği odur. Yani ve kendisi de bunun çok büyük çilelerini çekti. 1990'larda geliyor Keptan Üniversitesi'ne hocalık yapmaya. Sırf adam Müslüman olduğu için Mamdani Hoca ki dünya otoritesi adam bu sahada. Sonra almıyorlar onu. 2016 yılında ondan özür dilemek için o zaman bizim rektör Max Price'dı. Keptan Üniversitesi'nin rektörü. O davet etti. Ondan bir özür mahiyetinde bir program yapıldı. O zaman bayağı sohbet etmiştim Mahmut Hoca'yla.
1: Affetti mi?
0: Yani affetmedi. Niye affetmedi biliyor musunuz? Çünkü dedi Batı, burada dedi beyaz hegemonyası devam ediyor dedi. Ben dedi yani tamam teşekkür ederim dedi. Anlattı hani başına gelen benim gibi kaç kişi acaba affeder mi dedi. Yani benim affetmem neyi değiştirir? Hakikaten bugün bakıyoruz Güney Afrika'da hala büyük çiftlik sahipleri az önce yine daha önceki programda bahsetmiştim. Mesela yani bir şehrin ya da bir semtin adı işte Kirstenbosch.
1: Kalabiliyor. Evet.
0: Yani işte
1: peki bu şirketler ve sömürge devletleri başlığında ne söylersiniz? Çünkü bu da talanın
0: bir parçası.
1: Bir parçası evet. Nedir
0: efendim,
1: o?
0: Şirketleri zaten mesela çok açık örnek vereyim. Nelson Mandela'yı 1990'da dışarı çıkarmadan önce 94'te tamamen şey yapıldı ama 90'da ev hapsine alındı. 90'da ona dediler ki biz senin yani 27 yıl hapis yattıktan sonra anladık ki sen bizle bir işbirliği yapabilirsin. Fakat bizim senden istediğimiz şudur. Dışarı çıkıp Cumhurbaşkanı, devlet başkanı olacaksın kesin. Çünkü çok büyük bir siyahi nüfus var. Seçime giderse kazanırsın. Senin kazanırsan beyazları dışarı atmayacaksın. Kovmayacaksın ülkeden. Bir şart buydu. İkinci şart da şuydu. Bizim işte 49 yıllığına, 99 yıllığına imzaladığımız şirketlerimiz var. O işte elmas madenleri, altın madenleri yani aslında ülkenin en büyük zenginlikleri. Natal'de, Kimberley'de, Johannesburg'da. Bunlara dokunmayacaksın. Bu şirketler devam edecek. Bu şirketlerin ne yazık ki şeyi hala bazılarını devlet el koymak zorunda kaldı. Çünkü 99 yıl dediğin senin daha bir 70 sene beklemen
1: İyi
0: lazım.
1: İyi müsaade edebilmiş.
0: Bir
1: onu da yapamayabilirdi.
0: Bütün gücü eline alınca bunların bir çoğunu yıktı. Bazılarını yıkamadı. Ne yazık ki niye biliyor musunuz? Yıkamadığı şirketlerin içinde Güney Afrika'nın yerli Yahudi zenginleri var. Onları yıkamadı. Çünkü onların yani yerli adam oralı, beyaz, Yahudi.
1: Ama işte demek ki zamanında düşünülerek verilmiş.
0: Tabii ki yani anlaşma yapılmış ve yani neticede orası da bir hukuk devleti öyle ya da böyle. Bugün o hala yani bugün Cape Town şehrinin en zengin aileleri hala Yahudiler.
1: Evet. Peki kölelik bahsinden de Afrika'dan konuşmak gerekiyor. Kitabınızda yine ilginç bir not var. İncil'deki bazı bölümler kölelikle ilgili.
0: Çıkarılıyor.
1: Evet çıkarılmış. Yani başka bir İncil. Zaten İncil hani 500 kitap bir araya gelip toplanmış ama yine de içinde demek bir takım gerçek ayetler var ki kölelere nasıl davranılacağını evet. söylüyor. Ama onları
0: çıkarıyorlar çünkü isyana sebep oluyor bir bölgede Afrika'da. Bakıyorlar ki böyle olmayacak. Afrikalı kölelere onların kiliselerine Afrikalılar için bir İncil yazıyorlar. Onların çıkarılmış olan İncil. Ne yazık ki bu İncil'ler bugün tabii üniversitelerde okutuluyor bu dersler. Bunu unutmamak lazım. Afrika üniversiteleri bunun farkındadır. Bu Batı'nın Afrika'ya

0: yaptığı zulmü, yani zihinsel talanı da buradan bahsetmek lazım. Yani zihinsel sömürüyü bu şekilde mesela bakıyorsun ki işte itaat et. Şeye itaat et, sadece sahibine itaat et. Ama öyle demiyor. Bir diğer ayette diyor ki, İncil'deki ayette diyelim ki o da ne kadar doğru ama işte bazıları doğru ki işine gelmiyor onların. Diyor ki işte kölene böyle davranamazsın, kölenin de hakkı vardır. O ayetleri çıkarmışlar. Bunlar o yüzden benim ders notlarımdan aslında tabii topladığım bilgiler de onlar. Kitabıma o yüzden aldım. Halbuki mesela kölelikte bizde azat sistemi vardır Osmanlı'da.
1: O çünkü hayır şey İslam da zaten onu tavsiye ediyor yani.
0: Tabii.
1: Azat etmeyi. Çünkü şimdi belki bugünün kafasıyla anlamıyoruz da yani bir şekilde savaşlarla şunla bunla insanlar geliyorlar. Ama ona da yediğinden yedireceksin, giydiğinden giydireceksin yani.
0: Tabii. Ailenin parçası oluyor.
1: Daha ne olsun yani işte kural olarak çok şey bir kural konulmuş yani.
0: Bizde en iyi, en çok sevap kazanılma Osmanlı kültürünün bir parçasıdır. Eğer çok büyük bir sevap kazanmak istiyorsan ya da büyük
1: köle
0: bir...
1: azat edeceksin.
0: Köle azat
1: peki
0: edeceksin.
1: Beşir Ağa'yı anlatın o zaman, ona yer vermişsiniz.
0: Efendim Beşir Ağa bunlardan biri, azat edilmiş bir köle. Aynı zamanda harem ağası oluyor. O kadar zengin oluyor ki şu anda Topkapı Sarayı'nda kütüphanesi vardır hala ondan
1: çok
0: kalan.
1: Çok da hayırsever tabii bu.
0: Çok arada. Hayırsever. Birçok yere çeşme, cami yaptırıyor ki Topkapı Sarayı'ndaki cami
1: Afrika'ya
0: onundur.
1: Herhalde.
0: Mesela İzmir'de bilinmez pek ama Kızlar Ağası Hanı vardır. Çok tarihi bir bina, çok güzel. O binayı yaptıran bizim Kızlar Ağası Hanı. Çünkü Kızlar Ağası
1: Beşir Ağa.
0: İdi Beşir Ağa. O yüzden Beşir Ağa yaptırmıştır. Yani buna benzer ki İzmir'de çok vardır Ege kıyılarına gelen.
1: Kökeni neresi Beşir Ağa?
0: Beşir Ağa Sudan kökeni.
1: Sudan.
0: Habeş kökenidir, affedersiniz.
1: Oraya da bir şey yapmış mı?
0: Oraya inmemiş tabii ki.
1: Hayır,
0: yok.
1: Şey,
0: bilgimiz yok.
1: Uzaktan da.
0: Öyle bir kaynak okumadım.
1: Belki yani. De vardır.
0: Olabilir tabii ki. Fakat Beşir Ağa gibi birçok bizde siyahi devlete çalışan çok önemli şahsiyetler de vardı. Çok yakın zamana kadar hatta işte Zenci Musa gibi Kurtuluş Savaşı'nda büyük hizmetleri oldu. Yüzbaşı Mesut, dünyanın ilk siyahi pilotu İzmirli, Mecidiye Mahallesi'nde doğduğunu buldum. Pilot Ahmet Ali Çelik'ten Arap Ali diye geçiyor belgede. Bunlar mesela kaç kişi tanıyor? İzmirli'yi tanımıyor. Pilot oluyor. Dünyanın ilk siyahi pilotu. Bugün yazın mesela internette çıkar yani Ahmet Ali Çelik'ten ama biz mesela bunu ne kadar tanıyoruz? Geçen sene bir Afrika Ekonomi Forumu yapıldı. Ben söyledim. Niye Ahmet Ali Çelik'ten fotoğrafını asmıyorsunuz? Yüzün üzerinde Afrikalı delege diplomat geldi. Desin ki kimdir bu kardeşim? Kardeşim bu dünyanın ilk siyahi pilotu. Sizi batı talan ederken bakın bizim yetiştirdiğimiz pilot semalarda uçuyordu. Bu adam da Ebu Bekir Efendi sizi Afrika'da eğitiyordu. Yani soft power diyoruz ama al sana soft power. Yine yaptıkların ortada.
1: Şimdi son iki dakikamız çok az kaldı vakit ama. Şimdi burada bir İngiliz diplomattan aktarmışsınız notlarından. Şöyle söylüyor, Osmanlı ordusu hareket halindeyken geçtikleri yerlerde ahalinin yağmaya uğraması, kadınlarına taarruz edilmesi gibi ahvalden şikayet edildiği vaki değildir. Askerler elde etmek istedikleri eşyayı bedelini peşin olarak verir ve satın alırlar. Türklerin ordugahı daima temiz, daima paktır. Bizde en medeni milletin en iyi şehri dahi o kadar temiz değildir.
0: Osmanlı Devleti konsolosu. İngiliz evet. Konsolosu Ricot yazmış bunu.
1: Hangi yıl?
0: 16. yüzyıl.
1: 16. yüzyıl.
0: 1665.
1: 17, evet yazmışsınız.
0: He, 17. yüzyıl.
1: Şimdi, ama bir taraftan da son not Koç Üniversitesi yayınlarından Osmanlılar ve Afrika Talanı diye bir kitap yayınlanmış. Bu da tam tersini anlatıyor. Bu kitabın girişinde herhangi bir şekilde şerh düşülmüş mü merak ettim, size soruyorum.
0: O kitaptan hiç haberim yok. Ben yani ciddi çalışmalara dikkat ediyorum. Öyle.
1: Hayır ama biz bunu ne maksatla bastık?
0: O bahsettiğiniz sizin şeyin çevirisidir o Mustafa Minavi denilen bir şey var. Yani onlar ne yazık ki yani

0: buradaki yazılanlar.
1: Ona bir review yazdım ben o kitaba. O yazarı da tanıyorum. Yazar da o yüzden bizi sevmez. Çünkü söylediklerinin hepsi yalan. Açık yani propaganda yapmış utanmadan. Ondan dolayı da İngiltere'den ödül aldı. Şimdi üniversitede hoca oldu.
0: Bu çok önemli son notunuz.
1: Ne yazık ki öyle.
0: Dikkate değer. Evet, kapatıyoruz son kez. Kitapları tekrar gösteriyorum. Başkonsolos Afrika'daki son Osmanlı Mehmet Remzi Bey. Kırmızı Kedi Yayınları'ndan. Bu bir roman ama tarihi roman. Yine Halim Gençoğlu'nun Batı'nın Afrika Talanı, Afrika Tarihinde Sömürgecilik ve Soykırımlar. Sadece Güney Afrika'da Osmanlı izleri, daha doğrusu arşivleri, bunun kronikten çıkan başka versiyonu da var. Evet, Halim Gençoğlu'yla Osmanlı Afrika bahsini konuştuk. Haftaya görüşmek üzere.

dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
1: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

0: Yeniden merhaba, saatler 17, haber bülteniyle, gelişmelerle karşınızdayız. Yine bu bültene de 24 muhabiri Neslişah Yumak ve Ali Maşalacı'nın görüntüleriyle başlayacağız. Artık tatil sona eriyor, dönüşler başladı dedik. Peki şu saat itibariyle trafikte durum ne? Hemen dönelim yine Neslişah Yumak'a. Kolay gelsin ve hemen son durum için senden alalım bilgileri.
1: Elif Akkaya Kutar, saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Şu dakikalar itibariyle İstanbul genelinde trafik yoğunluğunun %22 bandında olduğunu aktaralım. Avrupa yakasında %20'lik bir trafikle karşılaşıyorken Anadolu yakasında %24'lük bir trafik bizleri bekliyor olacak. İstanbul'da şu dakikalar içerisinde trafiğin rahat bir şekilde seyrettiği bilgisini verelim ama ve lakin

0: dışına döndüğümüzde İstanbul'a gelen o istikametlerde, o yollarda trafik yoğunlukları mümkün. Nerelerde buralar? İzmit, Kocaeli, Körfez çevresi. Biraz daha batıya döndüğümüzde ise Tekirdağ'dan Edirne'den yola çıkan vatandaşlarımızın Çorlu bölgesindeki uzun trafik kuyruklarını görmek mümkün. Dakikalar sonra kameraman arkadaşım Ali Maşalacı'nın da drone görüntüleri ekranlarınıza geliyor olacak. Şimdi şu bilgiyi de aktarmak gerekiyor. Körfez'den yola çıktığınızda İstanbul'a doğru seyir halindeyken hemen sizi Körfez kenarında Anadolu'dan Avrupa'ya doğru, İstanbul'a doğru hareket ettiğiniz dakikalar içerisinde bir trafik yoğunluğu sizleri karşılıyor olacak. Geçtiğimiz bültenlerde de ekranlarınıza Kocaeli'deki, İzmit'teki trafik yoğunluğunu, uzun trafik kuyruklarını göstermiştik. İşte o yoğunluklar artık İstanbul'a doğru yola çıktılar. Şu dakikalar içerisinde de kameraman arkadaşım Ali Maşalacı ekranlarınıza getiriyor drone görüntüleriyle Çamlıca gişelerin anlık olarak durumu ekranlarınızda. Bu nokta İstanbul için önemli bir nokta demiştik. Neden peki bu nokta önemli? Avrupa tarafından, Anadolu tarafından Avrupa'ya geçiş yapmak isteyen vatandaşlarımızın mega kente giriş yapmak için önemli noktalarından bir tanesi. İşte burası Çamlıca gişeleri olarak kayıtlara geçmişti yıllar boyunca. Şu anda da ekranlarınızda gördüğünüz üzere trafik gayet akıcı bir şekilde devam ediyor. Saatler 17.02'yi gösterdiği sularda da İstanbul girişinin rahat olduğunu söyleyelim. Fakat buradan İstanbul'un çıkışına doğru ilerlediğimizde Kocaeli'de, İzmit'te, Körfez çevresinde trafik yoğunlukları başlamış durumda. İstanbul'un iç kesimlerine baktığımızda trafiğin rahat olduğunu görüyoruz. Fakat havanın güzelliğinden ve tatil olmasından kaynaklı da vatandaşın sahil şeritlerine akın ettiği bilgisini verelim. Sahil şeritlerinde İstanbul'un hem Avrupa hem de Anadolu yakasında yoğun bir trafik karşılıyor. Bizler İzmit geliyor ve Kırıkkale geliyor ekranlarınıza. Kırıkkale'de önemli noktalardan bir tanesi. Çünkü Kırıkkale'den de vatandaşlar Ankara çevresinde, İç Anadolu çevresinde İstanbul'a doğru seyir haline geldiklerinde buradaki işte o uzun kuyruklarla artık yer yer karşılaşılıyorlar. İzmit önemli bir nokta demiştik. Çünkü İzmit'teki işte bu araçlar kameraman arkadaşım Ali Maşalacı'nın şu an ekranlarınıza getirdiği Çamlıca gişelerine giriş yapacaklar. Bu da ne demek oluyor? 1-2 saate, belki 3 saate orada gördüğünüz o trafik yoğunluğu, oradaki araçların durması buraya doğru yavaş yavaş geliyor olacak. Bugün 9 günlük tatilin sonuna geldik. İstanbullu artık mega kente dönüyor. Şimdi şunun da altını çizmek gerekir. Önümüzdeki hafta çoğu öğrencinin sınav haftası başlıyor. Üniversitelilerin final haftası var. İlkokul, ortaokul ve lisedeki öğrencilerin de sınav haftasına giriyoruz. Aileler mecburi bir şekilde İstanbul'a giriş yapıyorlar. Okullar daha tatil olmadı. Yaz tatiline girilmedi. O yüzden ailelerin İstanbul'a gelişi bekleniyordu. Yarın işbaşı yapılacak. Vatandaşlar işbaşı yapmak için İstanbul'a giriş yapacaklar. İşte o kalabalıkta akın akın şu an İstanbul'a doğru hareket ediyor. Dün de aslında vatandaşın gelmesi bekleniyordu. Ki keza gece saatlerine kadar vatandaşların İstanbul'a gelişi başladı. İstanbul'un iç tarafında yine trafik yoğunluğu azken İstanbul'a giriş noktalarından, o noktalardan bir tanesi de işte burasıydı. Çamlıca gişeleriydi. Burada bir trafik yoğunluğuyla karşılaşmıştık. Ardından da buradan evlerine gidişlerini sağladılar. Fakat İstanbul'dan çıkışın rahat olduğunu söyleyebiliriz. Hem batı tarafında hem de ülkenin güney tarafında, iki taraftan da İstanbul'dan çıkış rahat bir şekilde devam ediyor. İzmit'ten şu anda yoğun bir şekilde vatandaşların İstanbul'a girme çabası var. Orada da uzun kuyruklar var. İşte o kuyrukların sonunda da İstanbul'da sizi karşılıyor olacak. Şimdi İstanbul'un içerisinden de hemen bilgilendirme yapalım. D100 Haliç Ok Meydanı yönünde de sağ şeritte bir trafik kazası meydana geldi. Bir şerit trafiğe kapatıldı ve kazaya müdahale ediliyor. Tem Kavacık Fatih Sultan Mehmet yönünde meydana gelen trafik kazası emniyet şeridine çekildi. Bölgede yoğunluk devam ediyor. D100 Küçükyalı Maltepe yönü sağ şeritte trafik kazası meydana geldi ve bir şerit trafiğe kapandı diyebiliriz, aktarabiliriz sizlere. İstanbul'un sahil şeritlerinde yoğun bir trafik var şu anda. Hele Beşiktaş sahili boyu keza burada da Anadolu yakasında da Üsküdar'dan başlayan ve Paşabahçe'ye kadar devam eden bir trafikle karşılaşıyor olacağız. Bugün akşam saatlerine doğru da daha yoğun bir trafik bizleri bekliyor olacak. Çünkü o Kocaeli'ndeki, Körfez'deki vatandaşlarımız İstanbul'a geliyor olacak diyelim. Aman da dikkat diyelim, yorgunluğa dikkat edelim. Buradan bir sürece tüm gün içerisinde aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Kameraman arkadaşım Ali Maşalacı ile sözü size stüdyoya bırakalım. Elif Hakkaya Kutar.
1: Çok teşekkür ediyoruz 24 muhabiri Neslişah Yumak ve kameraman Ali Maşalacı'ya. Neslişah'ın da hatırlattığı gibi o yoğunluk, Kocaeli'den başlayan yoğunluk İstanbul'a doğru ilerliyor. İlerleyen saatlerde İstanbul'da trafik daha da artacaktır. Yorgunluğa da aman dikkat dedik ki işte bayram tatili sona erdi, sürücüler yollara koyuldu. Ne yazık ki kaza haberleri de ard arda gelmeye başladı. Otoyollar adeta savaş alanına döndü. Ekipler teyakkuzda bekledi. Gelen her kaza ihbar.

0: kararına yetişmeye çalışıldı.
1: Bayram tatili bitti, sürücüler yollara döküldü. Trafik yoğunluğu beraberinde kazaları getirdi. Karayolları savaş alanına döndü. Burdur'da zincirleme kaza meydana geldi. 4 araç birbirine girdi. Kazada 4 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı. Ekiplerin yaptığı inceleme sonucu kazanın hatalı sollama kaynaklı yaşandığı ortaya çıktı. Kazadan yaralı olarak kurtulan bir şoför gözaltına alındı. Çorum'da da manzara aynıydı. İki otomobil çarpıştı, biri ağır, 7 kişi yaralandı. Kaza İskilip Çankırı Karayolu Atatürk Orman Çiftliği mevkiinde meydana geldi. İki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu görevlilere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Erzincan'ın Refahiye ilçesinde de iki otomobil çarpıştı. Kaza sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından en yakın hastanelere sevk edildi. Bitlis'te ise bir aile bayram ziyaretinden dönüyordu. İçinde bulundukları otomobil takla attı. Araç yol kenarına savruldu. Araç içerisinde 3 kişi vardı, 3'ü de yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar Adil Cevaz Onkoloji Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
0: Evet, 9 günlük bayram tatili bugün itibariyle sona eriyor dedik. Yarın mesai başlıyor, okullar açılıyor. Tatilin son gününde İstanbul'da güzel havanın da etkisiyle vatandaşlar sahile akın etti. Sahillerde ve parklarda kalabalıklar vardı.
2: Bir yanda piknik yapan aileler, bir yanda yeşil alanlarda koşup oynayan çocuklar. Bayram tatilinin son gününde İstanbulluların adresi sahiller ve parklar oldu.
3: Tatilimiz çok güzel geçiyor. Bugün de son günlerini yaşıyorlar. Çocuklar zaten biliyorsunuz ki sınavlara girecek. Kendileri için böyle bir güzellik yapalım dedik. Pikniğe geldik. İşte çocuklarla beraber geziyoruz.
4: Nasıl geçti senin için bayram tatili?
5: Çok iyi.
4: Peki neler yaptın?
5: Para topladım, anneanneme gittim.
4: Bayram tatili sona erdi. Artık milyonlarca kişi işinin ve okulunun yolunu tutacak. Tabii güzel havayı fırsat bilen İstanbullular da genelde parklarda ve sahillerde vakit geçirmeyi tercih ediyor.
2: Kimi çimlere uzanıp ailesiyle vakit geçirdi, kimi deniz kenarında yürüyüş yaptı. Çocuklarsa güzel havanın tadını çıkardı.
5: Güzel geçiyor aslında. Birazcık da yorucu geçebiliyor. Derslere daha çok odaklandım. Bu hafta sınavlarım olduğu için. Ama güzel, hem eğlenceli hem de birazcık yorucu geçebildi.
6: Çok güzel geçiyor. Hava güzeldi. Piknik yapmaya geldik. Bugün planımız sahilde yürüyüş yapmak, piknik yapmak, kuzenlerimle vakit geçirmek.
7: Piknik gitmek için... hazırlık yapıp pikniğe gittik. İlk önce kahvaltımızı yaptık. Ondan sonra oyun oynadık. Dinlenirken masal da yazdık.
2: Bayram boyunca yapılan ziyaretlerin, yolculukların ve tatil planlarının ardından son günler dinlenmeye ayrıldı. İstanbullular güzel havayı fırsata çevirerek günün büyük bölümünü dışarıda geçirdi.
8: İdarizm baştan birleştirilmediği kısımda çok fazla plan yapamamıştık. Sonra birleştirilince inanılmaz güzel geçti. 9 gün tatili değerlendirdik. Şimdi sahilin havasını değerlendiriyoruz son gün. İşte masal yazıyor oğlum. Top oynadık. Güzel geçiyor.
0: İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde düzenlenen İstanbul'un fethinden Gönüllerin Fethine programında dikkat çeken anlar yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Fatih Sultan Mehmet dönemindeki miğferlerin birebir replikası olarak hazırlanan özel bir eser hediye edildi.

İstanbul'un fethinin 573. yılında fetih ruhunu simgeleyen anlamlı bir hediye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim edildi. İstanbul'un fethinden Gönüllerin Fethine programında Fatih Sultan Mehmet Han döneminde kullanılan miğferlerin birebir

0: replikası olan özel bir eser görücüye çıktı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edilen miğfer, el işçiliğiyle hazırlanan detaylarıyla dikkati çekti. Kazıma ve kabartma motifleriyle süslenen miğferin üzerinde Fetih Suresi, dört halifenin isimleri ve alınlık kısmında besmele yer alıyor. İç kısmında keçe kaplama bulunan eser, arka bölümündeki zincir peçenk detayı, hareketli burun siperliği ve sivri tepelik formuyla dönemin askeri estetiğini yansıtıyor. Programa teşkilat mensupları ve çok sayıda vatandaş da yoğun ilgi gösterdi. Mehteran gösterileri ve konserlerle devam eden programda konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, gönülleri fethetmenin de en az şehirleri fethetmek kadar kıymetli olduğunu ifade etti.
1: İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Yenikapı sahilinde akşam saatlerinde 1453 drone ile gösteri düzenlendi.
2: Asırlar öncesinden müjdelenen kutlu bir fetih. Peygamber Efendimizin hadisi şerifinde buyurduğu gibi.
0: İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kutlamaları cumartesi akşamı da sürdü. Yenikapı sahilinde 1453 drone'la fetih şöleni yaşandı.
2: Gemiler karadan yürütüldü. Dağlar aşıldı. Haliç'in zincirleri kırıldı.
0: İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla kent genelinde 29 Mayıs'tan itibaren çeşitli etkinlikler düzenlendi. İstanbul Valiliği de çok sayıda etkinliğe imza attı. Bu etkinliklerden biri de Yenikapı sahilinde 1453 drone'la düzenlenen gösteriydi.
2: Bu şehirde Ayasofya'da şükür secdesine vardı. Ve fetihten 3 gün sonra hocası Akşemseddin'in kıldırdığı ilk cuma namazıyla birlikte Ayasofya dualarla yükseldi.
0: Drone'la yapılan gösterilerde Türk bayrağı başta olmak üzere çeşitli görseller yer alırken Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutandır. Onu fetheden ordu ne güzel ordudur hadisi şerifi de drone'la yansıtıldı.
1: Kılıçdaroğlu CHP'deki değişimci kadrolar için arkamızdan sinsice sızan FETÖ ajanları ifadesini kullandı. Peki bu iddiaya yönelik argümanlar var mı? İşte ayrıntılar.
3: Arkamızdan sinsice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Biz vatan dedikçe, biz vatan dedikçe, biz millet dedikçe kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman, onlardan icazet ve yardım dileyen o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum.
4: Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi önündeki bayramlaşma mitinginde yaptığı konuşmada en dikkat çekici ifadelerden biri buydu. Acaba İmamoğlu ve Özgür Özel'i FETÖ ajanı olarak mı görüyordu? Peki Kılıçdaroğlu'nun bu iddiasını temellendirecek argümanlar var mı?
5: Kamuoyunda çeşitli isimlerle anılan işte FETÖ terör örgütü diye yetkililerin ifade ettikleri Manisa'daki bir inanç grubuna, bir cemaate, kendilerine hizmet hareketi olarak ifade eden kişilere karşı yapılmış bir operasyondan sonra bugün Emniyet Müdürlüğü'nde bu tutukluları, gözaltında olanları ziyaret ediyoruz. 4 tanesiyle görüştüm yukarıda.
4: Özgür Özel 2015 yılında Manisa'da bir FETÖ operasyonunda gözaltına alınanları ziyaret ediyor, onlara desteğini eksik etmiyordu. O tarihte çoktan terör örgütü olarak ilan edilmiş örgüt için inanç grubu ifadesini kullanıyordu. Özgür Özel ile FETÖ'cüler arasındaki bu muhabbetin gerekçesi FETÖ itirafçısı Enis Uludemir'in 2016 yılında savcılığa verdiği ifade tutanağına yansıdı.
6: Özellikle Salihli bölgesinde AK Parti'ye sempati az olduğundan CHP içinde örgüt yapılanması vardı. Bu kapsamda Salihli içerisinde eczacılık yapan Özgür Özel 2007 yılından itibaren FETÖ-PYD'ye terör örgütü tarafından desteklenmeye başlandı. Özgür Özel içerisinde bu destekleme parlatma olarak tabir edilmekteydi. FETÖ-PYD'ye 2007 yılından itibaren Özgür Özel'e maddi ve manevi destekte bulunmuştur.
4: Uludemir, FETÖ'nün Özgür Özel'i parlatmak ve CHP'de makam sahibi yapmak için yoğun çaba harcadığını iddia ediyordu.

0: FETÖ'nün Manis İmamı ve Salihli Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Talat Zurnacı ile istişare edilerek Özel'in isim olarak belirlendiği iddia ediliyor. Hatta 2008'de Alevi çalıştayları kapsamında muhalif isimlerin ABD'ye gönderildiği, bunların başında da Özel'in olduğu iddiası da mevcut.
1: 2008 yılında Manisa'da çalışmalar düzenledik. Burada muhalif olan kanadın içerisinde siyaset ehli olan isimleri belirledik ve bunları Amerika'ya gönderdik ve bunların en başında da Özgür Özel vardı. Özgür Özel de bu 2008 yılından itibaren de zaten belli bir yükselişe geçti. FETÖ tarafından da parlatıldı ve şu andaki konumuna ulaştı.
0: Kayıtlarda Özgür Özel'in kızının FETÖ okullarınca ödüllendirildiği iddiası da mevcut. Bu iddianın ayrıntıları sosyal medyada da dolaşan Zaman Gazetesi küpüründe saklı.
2: CHP'li vekil Özel tasarımda dünya dördüncüsü olan kızına ödülünü verdi.
0: 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yürütülen soruşturmalarda örgütün ilk ve en önemli eğitim kurumu olarak bilinen İzmir'deki Yamanlar Koleji'ne önce kayyum atanmış, ardından yayınlanan kanun hükmünde kararnameyle resmi olarak kapısına kilit vurulmuştu. Özgür Özel'in adına FETÖ'nün haberleşme programı Baylok yazışmalarında da rastlıyoruz. Konuşma FETÖ yöneticileri Zaman'ın Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkan Yardımcısı Erkam Tufan Avtav'la Genel Sekreteri Salih Yaylacı arasında geçiyor.
2: Manisa CHP Vekili Özgür Özel'le diyalogumuz nasıl?
0: Soma maden kazasıyla ilgili bilgi notları var. Versek kullanır ve iyi de olur.
2: Nereden aldığını nasıl izah edecek?
0: Önce inceleyelim. Problemli bir ifade varsa çıkarıp verelim. Kılıçdaroğlu'na yakın gazeteci Nuray Başaran, Özel hakkında FETÖ bağlantıları ve kurultay finansmanı nedeniyle yeni soruşturmalar geleceğini iddia etti. Bu iddialar henüz resmi bir iddianameyle sonuçlanmadı.
3: CHP'de paralel bayramlaşma, partideki iki ayrı siyaset tarzını ve iki farklı meşruiyet anlayışını ortaya koydu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hesap soracağım sözleriyle mücadelesini hukuk, parti vicdanı ve siyasi ahlak zeminine oturttu. Kılıçdaroğlu'nun FETÖ artıkları ifadesini de konuşmasının en çarpıcı başlıklarından biri olarak öne çıktı. Özgür Özel ise daldan dala atlayan uzun otobüs konuşmalarından birini daha yaptı. Hukuki kararları tanımadığını söyledi, meşruiyeti yargı kararlarında değil sokakta arayacaklarının işaretini verdi.

0: Kılıç. Ben bugün çok açık konuşacağım. İfade edeyim. Ben bugün çok açık konuşacağım. Açık konuşacağım ama öfkeyle değil. Sert konuşacağım ama kinle değil. Gerçeği söyleyeceğim ama kimseyi aşağılamadan, hedef göstermeden. Kimseye haksızlık etmeden.
1: Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra gittiği CHP Genel Merkezi'nde partililerine seslendi. Söz verdiği gibi açık konuştu. Ancak bunu öfke diliyle değil, hesap sorma ve parti vicdanını ayağa kaldırma iddiasıyla yaptı.
0: Emanetimizi kimler mahkeme kapılarına düşürdü? Kimler kapalı kapılar ardındaki küçük hesaplarla kişisel ikbal telaşıyla ihanet etti? Şimdi bana soruyorlar. Ne yapacaksın? Benim ne yapacağım bellidir. Ben hesap soracağım, hesap. Herkes bunu bilsin.
1: Kılıçdaroğlu bu sözlerle bundan sonraki siyasi mücadelenin rotasını da çizdi. Mesajının merkezine ahlak, kuruluş değerleri, partiyi yeniden toparlama, hukuk ve birlik kavramlarını yerleştirdi. Böylece mücadeleyi kişisel bir koltuk kavgası olarak değil, parti vicdanı, siyasi etik ve hukuk zemininde ele alınması gereken bir süreç olarak ortaya koydu. Partisinden özür dilemesi de dikkat çekiciydi. Ancak konuşmanın en çarpıcı başlıklarından biri, FETÖ artıkları vurgusu oldu. Bu ifade CHP içindeki tartışmayı sadece bir yönetim krizi olmaktan çıkarıp daha derin bir siyasi mücadele başlığına taşıdı.
0: Bugün FETÖ artıklarıyla bir olup milletimizi kışkırtarak bizlere hain damgası vurma çabaları nafiledir.
1: Özgür Özel ise yine derhal kurultay çağrısı yaptı. Ancak konuşmasında belediyelere yönelik yolsuzluk iddialarına yine doğrudan cevap vermedi. Bunun yerine bir televizyon kanalının yönlendirmesiyle partinin dizayn edilmek istendiğini savundu ve yine adres olarak sokağı gösterdi. Özel'in söylemi meşruiyet kaynağını yargı kararlarında değil, siyasi mobilizasyonda ve meydanlarında

0: danlarda arayacağını bir kez daha ortaya koydu. Sonuç olarak CHP'deki paralel bayramlaşma aslında iki farklı meşruiyet anlayışının karşı karşıya geldiğini gösterdi. Kılıçdaroğlu hukuki zemini, parti vicdanını ve siyasi etiği öne çıkardı. Özgür Özel ise yargı sürecini tanımayan, meşruiyeti sokakta arayan bir hat izledi. Artık gözler tarafların birbirlerine ne söylediklerinden çok CHP'nin önüne nasıl bir yol haritası koyacaklarına çevrilmiş durumda.
1: Bu haberle bülteni noktalıyoruz. Saat başında Merve Aydın karşınızda olacak. Hoşça kalın.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta dünya ünlü piyanist Fuluyhan Uğurlu kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te, 24'te.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya'yla briefing saati Pazartesi 20'de 24.

0: büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Zaman benim için gerçekten çok kıymetli. Pek çok insan için de kıymetli artık günümüzde. En verimli şekilde ve güvenilir şekilde arabamı bir daha satmak istesem Trimsat'tan başka bir yere asla gitmem.

0: İyi hafta sonları, iyi bayramlar değerli izleyenler. 24'e hoş geldiniz. Kültür, sanat ve elbette sinemanın başrolde olduğu Kırmızı Alı'dan herkese merhaba. Ben Ali Demirtaş. Bu hafta Kırmızı Alı'nın gündemini oluşturan çok değerli bir konuğum var. Usta sinemacı, usta yönetmen Yüksel Aksu bizimle birlikte Kırmızı Alı'da. Merhaba hocam.
1: Merhaba.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. İyi ki buradasınız. İyi ki Kırmızı Alı'dasınız.
1: Sağ
0: olun. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Değerli ben hocam, teşekkür ederim.
0: Müsaadenizle başlamak istiyorum.
1: Buyurun.
0: Yönetmenlik ve sinema sizin için ne demek? Kavramsal olarak sizdeki karşılığı nedir bu iki kelimenin? Hayatınızın neresinde nasıl konuşulu? Böyle başlayalım.

0: İsterim lütfen buyurun.
1: Yönetmenlik ve sinema birincisi mesleğim, ekmek teknem. İkincisi de kendimi varoluşsal olarak iyi hissettiğim, kendimi ifade etmeye çalıştığım, yaşadıklarımı, okuduklarımı, duygulandıklarımı, süzgecimden geçen duyguları, öyküleri vesaireleri resmetme ve dolayısıyla da varlığını bir peliküle yazma, bir beyaz perdeye geçirme, bir kayda alma ve yüzyıllar boyunca kalabilecek hale getirme olması hasebiyle büyülü bir meslek gibi geliyor bana.
0: Değerli hocam, bu meslek içerisinde elbette bizim sizin filmlerinize ve yönetmenlik üslubunuza karşı bir okumamız izleyicileriniz olarak var. Ama ben merak ediyorum, siz kendi filmlerinizi, kendi sinemacılık üslubunuzu tat, doku, duygu olarak nasıl tanımlıyor ve adlandırıyorsunuz? Nasıl bakıyorsunuz kendi filmlerinize? Elbette bu zor bir bakış olsa gerek ama merak ediyorum, sizin kendi bakışınız nedir üslubunuza, teknik ve içerik olarak bu üslubu bize nasıl tanımlarsınız?
1: Yani benim tanımlamam ne kadar doğru bilmiyorum tabii ama kendime has tespitlerim, kendimle ilgili, kendi sinemamla ilgili tespitlerim elbette var. Ne kadar doğru olduğunu bilemem. Bazen ne yaptığımızı bilmeyerek de bir şeyler yapabiliyoruz. Bizim adımıza teorisini, arka planını ya da alt üst okumalarını yapan yazar, çizer, seyirci, kuramcı insanlar olabiliyor. Ben kendi adıma öncelikle filmlerimi kendi çocuklarım gibi görüyorum. Bana aitler, bana benziyorlar. Boyları kısa olur, uzun olur. Efendim doktor mühendis olsun isterseniz, demirci olur vesaire. Tasarlarken nereye gideceğini, nasıl bir etki yaratacağını kestiremezsiniz, hesap edemezsiniz. Sizi ilgilendiren, sizin farklı duyguları, farklı bakış açınızı resmetmeye çalışan bir alan. Dolayısıyla bir kere kendi sinemamın farklı bir sinema olduğuna eminim. Öyle düşünüyorum. Bir kere coğrafyası olduğunu düşünüyorum. Sosyokültürel bir iklimi olduğunu düşünüyorum. Jeneriğe veya şeye bakmadan, altyazı okumadan Türkiye'de geçtiğini tespit edebilirsiniz. Yerli olduğunu, yerel ve aynı zamanda da evrensel olduğunu düşünüyorum ama tek kelimeyle karnavalesk buluyorum kendi sinemamı.
0: Çok güzel bir özet oldu. Yerelden evrensel dediniz ya aynı zamanda.
1: Evet.
0: Yerel kodlardan evrensele bir bakış ve atıf olduğunu zannediyorum. Doğru mu?
1: Evet. Yani çünkü Türkiye'de hep yerelle yerelcilik, mahalliyle yerellik karıştırılır. Yerel olan daha çok endemik, oraya özgü, o coğrafyaya, o kültürel iklime özgü olan türküdür, halıdır, kilimdir, yemektir, her neyse, bu da çok kıymetli bir şeydir. Elbette evrensel de olabilir bu ama ben tematik olarak evrensel konuları yerel bir dille, yerel diyaloglarla, yerel algıyla anlatmaya çalışıyorum. Bu benim başlıca yol haritam veya kanonum değil. Cem Karaca mesela, Cem Karaca'nın Gözyaşları yerel bir film değil ama Cem Karaca'nın kendisi çok yerli, coğrafyası olan, ulusal bir değeri olduğu için ve bir o kadar da evrensel olduğu için onu da kendi sinemamın içinde görüyorum. Başka bir biyografi olsaydı belki düşünmezdim. Dolayısıyla Dondurmam Kaymak'tan başlayarak Entelköy Efeköy'e karşı iftarlık gazoz, Cem Karaca'nın Gözyaşları, arada bir tane dokümanter drama yaptığım Sarı Keçililer var, Anadolu'nun son göçerleri. Ve son olarak da Bak Postacı geliyor. İsimlerinden de anlaşılacağı gibi bir kere ulusal bir coğrafyayı işaret ediyor. Bir düşünsel, bir inanç iklimini işaret ediyor. Bir sosyokültürel atmosferi ima ediyor. Yani iftar ve gazoz, iftarlık ve gazoz. Birisi modernitenin temsilcisi, imgesi. Bir diğeri bizim kadim dini evrenimizin bir kavramı. İkisi bir araya geldiği zaman bakıyorsunuz ki hem yerel, bölgesel, dini, aynı zamanda da kadim olabiliyor gibi. Yani baktığımda da, uzaktan baktığımda filmlerime yerel bir görüntüyle evrensel şeyler anlattığını düşünüyorum.
0: Bu saydığınız yerel ve benzeri kodlara mizahi kavramını da ekleyebiliriz. Mizah unsuru da sizin filmlerinizde en öne çıkan özelliklerden biri. Bunu da dahil edebilir miyiz hocam? Mizah.
1: Evet, ekleyebiliriz. Çünkü mizah benim hayatımda kendimi bildi bileli olan bir şey. Yani hem okumalarla mizah dergilerini çocukluktan beri takip ediyorum, mizah programlarını ve gündelik yaşamda da muziplik ve mizah vazgeçemediğim, hep içinde olduğum bir evren. Mizahın yer yer yüksek dozda, yer yer düşük dozda o yani mutlaka olduğunu ben de düşünüyorum. Yani bir tür mizah yaptığımın farkındayım.
0: Anladım. Az önce filmografinizde yer alan kıymetli filmlerden bahsettiniz. Birçok uzun metrajlı filminiz var. Bunlardan biraz da sohbet ettik dışarıda ama en özel ve farklı olanı sizin için nedir desem eminim zor cevaplaması, zor bir soru olsa gerek ama hangi film ilk olarak aklınıza gelir? İlk önce ismini rica ediyorum.
1: Vallahi dediğiniz gibi seçmek zor. Evlatlar arasında hangisi güzel, hangisi iyi ama objektif akılla baktığınız zaman ya bir yönetmen olarak mesela Dondurmam Kaymak daha çok bir derleme, bir araya getirme, bir enstalasyon gibi duruyor. Çok iyi ama Entelköy de fena değil. Yani ama bir yönetmen tasarımı, bir yönetmen etkisi, yönetmenin kontrolü altındaki tekst manasında ben bir numara iftarlık gazoz diye düşünüyorum.
0: Buraya bir virgül rica ediyorum. Hazır iftarlık gazoz demişle filmografinizde yer alan bu kıymetli filmi fragmanını hep birlikte izleyelim isterim.
1: Tamam.
0: İzliyoruz.
2: Yavaş, yavaş, yavaş, yavaş. Dur, bak gel. Al bak gel. Gazoz içenin kafası çalışacak. Sen oğlunu çekmesene bana. Ne lan akıllı çocuk?
3: Ya bu oğlan bugün iftarlığımı aldı ya.
2: Bana öylesi lazım.
4: Gazoz.
2: Nerede tembel kaba göçsü bir çocuk var? Çırak diye gönderiyorlar bana.
5: Şişe başı 25 kuruş alacak.
4: Gazoz ihtiyacınız var mıydı?
6: Yok çocuğum sağ ol.
5: Gaza başına da 2,5 lira.
4: Gazoz ihtiyacınız var mıydı?
6: Yok çocuğum.
5: Gazoz, gazoz diye bağırı bağırı ver. Nefislerini gıdıkla.
7: Ne bağırıp duruyorsun?
5: Buruşuk, çiçeği girer.
7: Utanmıyor musun? Ramazan günde milletin nefsini gıdıklamaya sen...
2: Senin nefsini gıdıklayan gıdıklamış zaten.
7: Ne diyorsun sen?
5: Kalk, kalk, kalk.
7: Yetti gal.
4: Gazozcuğum.
8: Asla gazoz kapağı olursa bana da verir misin?
9: Veririm tabii.
5: Moral bozmak yok. Önümüz Ramazan. Ramazan geldi mi bereketinle gelir.
10: Baba, ben de oruç tutacağım.
11: Çocuklar teknoloji tutarlar. Sonra büyünce tutarsın. Anasının bir denesi.
12: Sizlere oruç farz değil.
13: Oruç moruç musun yoksa lan sen?
5: Hasta mı oldun lan sen yoksa? He?
4: Gazoz.
5: Senin başına bir şey geleceğine benim başıma gelsin. Usta bu bayarısıdır.

0: Bu boş şişelerin parası?
1: Kendim içtim.
0: Kendin içtin?
2: Vay arkadaş ya.
0: Bir tane daha açayım, içeyim mi?
3: He? İftarlık Gazoz'un fragmanını izledik. Bu güzel ve anlamlı film için duygu ve düşüncelerinizi almak isteriz hocam. Nasıl bir bakış atıyorsunuz böyle eskiye?
4: Yani bir kere karnaval diye konuştuk. Çok karnavalesk bir dünya. Siz de bilirsiniz ki modern öncesi toplumlarda karnaval özel bir yere sahipti. Türkiye'nin 70'li yıllarını resmetmeye çalıştım. Teravihler de eskiden karnaval gibi olurdu. Ramazanlar bir karnaval gibi olurdu. Bilindik bir ritüelden öteye bir toplumsal şenlik, bir toplu esirime, toplu bir duyguyu yaşama olarak yaşanırdı. Bilhassa çocuklar için teravih sonrası ve gece özgürlüğü demekti. Efendime söyleyeyim. O filmde daha çok inanç, mümin olma, Adem olma, inançtan iradeye doğru ilerleyen bir ruhsal örüntüyü resmetmeye çalıştım. Biliyorsunuz inançla irade arasında diyalektik bir ilişki vardır her zaman. Nefsini yenebilmek, nefsine hakim olabilmek gibi bir kavramsal itkiyle başlayıp ve insanın kendi doğasını, kendi arzularına ket vurabilmek

0: Gem vurabilmesi biliyorsunuz bizi diğer varlıklardan ayıran bir şey. Yani her istediğini dangıl dungul yememek, her istediğini dangıl dungul söylememek, her istediğini içinden bir şiddet arzusu geldiği zaman yapmamak ve hep muhkim olan, adil olan, kıymetli olan, yani yüzyıllar içerisinde geliştirilmiş iyiliklere ve güzelliklere yönelik bir insanın bir inançla başlayan terbiye yönteminin iyiliğe doğru ilerleyen bir şey olduğunu düşünüyorum. Finali itibarıyla da şeydir, bir o travma, bir 12 Eylül askeri diktatörlüğü üzerine de finalde başka bir trajediyle öder vebalini. Bu bağlamda iyi bir analoji olduğunu düşünüyorum. İyi bir mukayese veya resim olduğunu düşünüyorum.
1: Çok anlamlı bir hatırlama ve özet oldu. Çok teşekkür ediyorum hocam İftarlık Gazoz üzerine. Müsaadenizle ben kısa filmlere ve kısa filmciliğe dair bir parantez açmak istiyorum. Evet. Bilmediğimden soruyorum. Sizin daha önce bir kısa film geçmişiniz var mıdır?
0: Var. Öyle yani her sinema öğrencisi gibi güzel sanatlar mezunuyum, sinema mezunuyum. Her uzun metraj çeken kısa filmden bir şekilde geçer. Her zaman değil tabii. Bilhassa 70'lerden sonra akademiyalar kurulunca, fakülteler, üniversitelerde sinema bölümleri kurulduktan sonra ödev babında zaten bir şekilde yapıyorsunuz. Ama ben güzel sanatlar öğrencisiyken bitirme tezim bir kısa filmdi. Böyle uzuna benzeyen bir kısa filmdi. Kısa filmlerde oynardım, kısa film yazardım. Kısa film ödülleri de aldım bir sürü. Oradan yola çıkarak sektöre geldim. Sektörde de uzunca bir sürü asistanlık yaptıktan sonra uzun metrajlı yönetmenliğe başladım. İşte dizi ve sinema filmi.
1: Hocam kısa filmler mevzuunda uzun metraja geçişte bir basamak olarak mı adlandırıyorsunuz, yoksa hayır kendi içinde kısa filmcilik ve kısa filmler bir disiplindir, ayrı bir daldır olarak mı görüyorsunuz? Şundan dolayı soruyorum. Türkiye'de de biliyorsunuz çok önemli kısa filmler ve kısa filmciler var. Kendini bu konuda adamış ve sadece bu konu üzerine çalışan insanlar var, kıymetli insanlar var. Sizin düşünceleriniz bize bir harita olabilir.
0: Ya bence bir basamak değildir. Basamak olabilir mi? Olabilir. Fiilen de öyle olmuş olabilir. Fakat ben kısa filmi her zaman edebiyattan örnek verecek olursak öykü ve roman gibi düşünüyorum. Kısa film kendi başına bir bağlam, kendi başına bir form, kendi başına bir tür. Uzun metrajlı sinema kendi başına bir tür. Dizi de kendi başına bir tür. Yani şöyle benzetebiliriz, kısa film öyküyse şayet ya da şiirse uzun metrajlı roman, dizilerde menkıbe diyebiliriz, destanlar gibi algılayabiliriz. Biraz da anonim edebiyat kodlarıyla, İlyada, Odysseus, Köroğlu, Battalnameler, Hazreti Ali Cenkname'leri vesairelerde dönemin dizileri gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla kısa film yapan ömür boyu kısa film yapabilir, yapmalıdır. Uzun metraj da aynı şekilde ömür boyu yapabilir. Bazen hem edebi tür olarak hem roman hem öykü yazabilirsiniz. Bazen şiir de yazabilirsiniz. Hangisinde yetkin olduğunuza okur veya tüketici veya bizatihi kanaat önderleri karar verir. Bu size bağlı. Yani kısa film, öyle konular vardır ki uzun olmaz, kısadır. Eski bir benzetme vardır kısa filmle ilgili. Kısa film uzun metraj sayıyla, kısa film nakavtla kazanır diye. Aslında kısa filmin nakavttan kastı şu: tek bir izlek, tek bir meseleye odaklanıp meseleyi estetize edip, özetleyip geçmek.
1: Ve finalde de bunu en çarpıcı şekilde sunmak.
0: Evet, ama uzun metraj atmosfer kurmak, örüntü kurmak, yol haritası kurmak. Biri 100 metre, birisi maraton gibi.
1: Uzun metrajda sonuçtan çok sürecin değerli ve kıymetli olduğu ya da seyri yüksek olduğu olması gerektiği gibi adlandırabilir miyiz uzun metrajı?
0: Uzun metrajın avantajı ticari olması bir. İkincisi, daha uzun ve daha mühendislik hesaplarının daha iyi yapılması. Bana kısa metraj daha Dionysak, daha coşkun, daha kreatif bir çok alan güzel gibi geliyor. Fakat bunun bir endüstrisi oluşamadığı için veya oluştu da başka bir yere evrildiği için, mesela kısa film formu ortaya çıktığı yıllar zaten 20'ler 30'larda bir ara çok şeydi, kısa film örneği çoktu dünyada. Şöyle ki, aslında işin başında kısa film vardı. Başlangıçta kısa film, trenin gara gelişiyle başlayan, dünya sinemasının icadı, başlangıcı kısa filmdi. Ve muhtelif kısa şutlar, dünyanın muhtelif yerlerinden görüntüler, Paris'ten, Avrupa'dan, bir 19. yüzyıl sonu resimleri, atmosferleri yapıyordu. Bir süre sonra bu kısa film dili ikiye ayrıldı. David Griffith ve Potemkin zırhlısıyla ikisi arasında gider gelir uzun metraj filmin miladı, biliyorsunuz. Birisi Sovyetler Birliği, birisi Amerika'da. Ondan önce zaten kısa var. Yani böyle fotoğraf makinesi gibi İstanbul'a geliyor, Fransız kameramanlar çekiyor. Afrika'ya gidiyor, çekiyor falan. Sonra belgesel ve kurmaca olarak ikiye ayrılıyor. Hı hı. Uzun metrajlı filmler önemli bir endüstriye dönünce kendi yol haritasını çiziyor. Belgesel de kendi yol haritasını çiziyor. Kısa film sadece reklam, haber belge ve tanıtım filmlerine format olarak, endüstriyel anlamda söylüyorum. Ama yaratıcı, bir meseleye odaklanan, bir estetik etika üreten kısa film formu maalesef dünyada epeydir şey. Şimdi YouTube'la biraz daha canlandı diye düşünüyorum.
1: YouTube bu konuda insanlara imkan ve yer sundu gibi bir şey, evet, de var. Evet. Değerli hocam, bize zaman zaman gösterdiğiniz, tırnak içinde sergilediğiniz bir oyunculuk yönünüz de var sizin. Bunu en kıymetli şekilde ifade etmeye çalışıyorsunuz. En son, lütfen yanlışım varsa düzeltin, Bak Postacı Geliyor adlı son filminizde siz de sonlara doğru, finale doğru siz de izledik. Keyifli bir sürecinize şahitlik ettik. Hem Bak Postacı Geliyor ile ilgili konuşmak istiyorum, hem de oyunculuk yönünüzle ilgili konuşmak istiyorum. Dilerseniz hazır Bak Postacı Geliyor'un adını almışlayı fragmanını hep birlikte izleyelim.
0: Tamam.
1: İzliyoruz.
2: Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Bütün iş Tahir'le Zühre olabilmekte.
3: Anan, ablan, kardeşlan Mehmet, Nilüfe, Hatça, köstencilen Veli.
4: Lan mancağımız duvar.
2: Şirketimizin ne bu?
5: Bir de beni mahkemeye mi verdin?
6: Kalkarım lan!
7: Kavga ettin, adam kim bilmiyorum sen.
8: İlçe başkanı, ilçe.
2: Sen başkansın, ben de başbakanım.
9: Yok ya, benim abimde kız kaçırıcık göt yok.
10: Şiiri sevmenize çok sevindim doğrusu.
9: Nasıl yani?
2: Kendimi öldüren de kurtulayım.
9: Tövbe de.
2: Vallahi.
9: Tövbe de.
2: Tövbe.
10: Gelse şimdiye kadar gelirdi. Çıkar karşıma konuşurdu.
2: Belki gelmiştir de sen görmemişsindir.
6: Çekil! Melis bitti!
11: Bu sene ilçemizde yapılacak postacılar arası yarışmaya biz sizin iştirak etmenizi istiyoruz.
12: Osman!
13: Sen aşık olmayla sahip olmayı karıştırmışsın.
14: Madem bugüne kadar birine gönlünü kaptırmadın, gönlünü sana kaptıran biriyle ne bile?
15: Şerefsizin biri benim sözleneceğim kıza mektupları yazıyormuş.
10: Başına bir şey mi geldi acaba?
2: Kimin?
10: Mektup yazanın. Bu akşam görücüye geliyorlar. Söz kesip ailesini çağıracakmış.
16: Sana söylediği en son laf ne?
17: En son dedi ki, kaderinde varsa birincilik de etme dedi.
18: Aşk esasen yoldur, yolculuktur. Çok da zordur be.
1: Bu keyifli filmin fragmanını izledik. Hem oyunculuğunuzu sergilemiş olduğunuz da bir yerde aynı zamanda. Ama önce şunu konuşalım. Bak Postacı Geliyor son yapımınız hocam. İçinize sinen bir iş oldu mu?
0: Evet, yani her film, her sanat eseri sanatçısından çıktıktan sonra ah şurasını şöyle yapsaydım, ah burasını böyle yapsaydım dediği olur mutlaka. Bütün eserler bize göre natamamdır. Zaten natamam olduğu için belki ya da öngörülemez olduğu için sanat. Kontrol edilebilir, öngörülebilir bir şey olsa o zaman zanaat olur zaten. Dolayısıyla ah şurası, ah burası mutlaka bütün filmlerimde, hayatımla da ilgili var, olur. Ama İçime sindi mi? Sindi. Bir daha izler misin? İzlerim.
1: Çok güzel.
0: Vaaz ettiği, vaat ettiği etika, cümle ve estetik kıymetli mi? Evet, kıymetli. Hı hı. Yani ben bir daha izlerim.
1: Çok güzel. Biz de tekrar izleriz hocam. Oyunculuk yönünüz sinemanızı besliyor mu? Bu nasıl bir ilişki ve diyalog halinde merak ediyorum. Paslaşmalar oluyor mu? Besleyme alanınız mı? Ve bu yönünüzden mutlu musunuz?
0: Şöyle yani genelde oyuncu ruhu olmayanlar yani sözlü anlatamayan ya da biraz içe kapalı biraz gösteriden uzak ruhlar yönetmen olur veya fotoğrafçı olur. Biraz daha müstehzi insanlar, biraz daha melankoliye yakındır bizim departmanımız. Fakat her zaman böyle değil. Chaplin'den tutunuz da efendime söyleyeyim Orson Welles'e kadar, Yılmaz Güney'den tutunuz da atıyorum Nuri Bilge'ye, Yılmaz Erdoğan'a kadar falan baktığınızda hem oyunculuk yapan hem yönetmenlik yapan bir sürü usta var dünyada. Benim oyunculukla ilişkim sinemadan biraz daha erken, ortaokul, lise yıllarında bir müsamere starıydım. Aynı zamanda devlet tiyatrolarında, özel tiyatrolarda profesyonel oyunculuk da yaptım. Fakat çok yetenekli olduğumu görmedim o şeyde. Veya çok meşakkatli, bilhassa ezberi falan. Ama kişisel hayatımda, masamda, muhabbetimde, meclislerde bir tür mettah olduğumu herkes söyler. Ben de buna tamamdır derim yani. İyi hikaye anlatıcıyımdır. Asıl olan iyi hikaye anlatmak. Bu bazen sinemayla olur, bazen edebiyatla olur, bazen oyunculukla, bazen mettahlıkla olur. Bir sinema oyunculuğu ya da genel olarak oyunculuğa yetenekli olduğumu düşünüyor muyum? Düşünüyorum.
1: Çok
0: güzel. Ama çok cezbeden bir alan olmadı benim için. En son filmimde biraz mecburiyetten oynadım. Trafik, oyuncu trafiği vesaireden dolayı falan. Bir de karnavalesk dedik ya, bu tür cem olma işlerinde, o postacı yürüyüşünde ben cazgırı oynuyordum. Cazgır bütün Anadolu'da meydanın oyuncusudur aslında. Hem moderatörüdür, hem sunucusudur, hem kanaat sahibidir, hem naklen maç anlatıcısıdır, hem güzellemeler, koçaklamalar yapar, şiirler okur ve meydanı tek başına ele alır. Bir tarafta işte pehlivanlar güreşir, cazgır salavatlamalar yapar. Öbür tarafta boğalar güreşir, develer güreşir. Dolayısıyla arkaik bir meydan tiyatrosu başrolüdür cazgır. Çok gözlemlediğim bir meslek o. Var oluştu çocukluğumdan itibaren. Hatta hala cazgır salavatlaması ezberimdedir. Hani karşıdan gelir kıraat, evet, kanatları kat kat. Hep beraber gönderelim. Hazreti Muhammed'e salavat. Allah Allah illallah. Alkışlarla maşallah. Çal davulcu dedi mi? Dombada dombada dombada çalmaya başlar falan. O role hakim olduğum için ben giydim elbiseyi.
1: Bir arabanın üstünde sergilediniz bu performansı.
0: Evet, evet. Öncesinde bir öncesinde Kaos'un anatomisinde çok rica etti. Kas direktörü arkadaşım ve yapımcım. Ondan önce de şeyde Nuri Bilge filmi için çok rica etti, çok ısrar etti. O zaman da oynadım. Yani gene de denk gelirse oynar geçerim ama
1: çok güzel.
0: Yok oyuncu olayım da yok.
1: Öyle işte bir kaygınız yok. Yok.
0: Öyle bir motivasyonum
1: onun
0: yok.
1: Onun paralelinde ve beraberinde oyuncu yönetimine gelmek istiyorum hocam. Oyuncudan elbette asgari ölçüde beklentileriniz var. Verdiğiniz sahneyi ya da oyunu en iyi şekilde sergilemesi ve göstermesi gerektiği gibi. Sizin oyuncu yönetiminde dikkat kesildiğiniz detaylar neler? Oyuncu yönetiminde oyuncularla ilişkiniz ve diyaloğunuz nasıl ve onlardan beklentiniz ne ölçüde?
0: Ya genellikle metne göre değişir, formata göre değişir ama sinemamda kesinlikle istediğim bir tane şey var, oynamamak. Yani oyuncudan oynamamasını istiyorum. Bu paradoksal gelebilir size. Yani oyun gibi oynamasın, kokmasın oyun, taklit gibi durmasın.
1: Yaşasın
0: o olsun,
1: şey
0: o karakterin içine girsin, o karakter onun içine yerleşsin, bürünsün, bir elbiseyi giyer gibi üzerinde taşısın. Öyle abartarak yüksek sesli cümleler, yüksek jestler ve mimikler zaten fazla tiyatral bulunduğu için sinemanın doğası o oyunculuğu sevmez. Yani gürültülü, patırtılı oyunculukları. Ama sahne ve rol onu gerektiriyordur. Metin onu gerektiriyordur. Ayrı bir şey. Mesela Dondurmam Gayman o patlak oyunculuğuyla İftarlık Gazoz'un sükunetli oyunculuğu birbirine benzemez. Çünkü karakterler öyle değil. Ben bir dönem Yasemince diye bir dizi çektim. Orada mesela yüksektir, farstır oyunculuk. Çünkü form ve formatın kendisi bunu istiyor. Ama Postacı'da patırtı gürültüden ziyade böyle melankoli, bakış, yer yer saftillik, budalalık, ne bileyim.
1: Daha saf bir, evet, temiz
0: evet,
1: bir oyunculuk.
0: Evet, dolayısıyla oynamama adına böyle nakız, böyle mat bir oyunculuğu asla tercih etmem. Ama oynamadan oynamayı, yani sahici olmayı, hakiki olmayı, inandırıcı olmayı bir de oyuncudan buluş getirmesini isterim. Bir şey bul gel. Yani
1: kat.
0: Evet, bul bir şey. Bir de hakikaten oyun yönetimi konusunda mütevazı olamayacağım. Çünkü oyuna çok kafa yordum. Hem gençlik yıllarımda hem pratik olarak hem teorik olarak. Yani insanın oynayan bir varlık olmasından tutunuz da Aristoteles'in Poetikası'na, Peter Brook'a, Grotowski'ye, Bertolt Brecht'e, Stanislavski'ye, oyun, oyunculuk, oyun kuramları, karakter yaratmak, karaktere bürünmek. Bunlarla ilgili ya bana atılmayacak bir teorik şeyim var, bagajım var. Pratik bir bagajım da var. Hal böyle olunca oyun ve oyunculuk yönetiminde iddialı olduğumu söylerler ve ben de buna inanırım.
1: Çok güzel. Bütün cevaplarınız gibi bu da çok temiz ve net, kendinden emin bir cevap olmuş oldu hocam. Teşekkür ediyoruz.
0: Eyvallah.
1: Sinema yolculuğunuzda dönüm noktası ya da mihenk taşı diyeceğiniz bir alan, vakit aralığı var mı? Şu benim için dönüm noktasıdır ya da mihenk taşıdır dediğiniz.
0: Yani var bir sürü ama sanırım Dondurmam Gaymak çok büyük sükse yarattı, büyük etki yarattı. Uzun yıllara yayılan bir etki yarattı ve türünün ilkiydi kalabalıklığı ve kurulumu itibarıyla. Ve ilk kez bu kadar sıradan insanlar, bu kadar sıradan kahramanlar, bu kadar oyuncu olmayan oyuncular, bu kadar dümdüz, kamera böyle bir şey çekiyor gibi değil de onların arasında dolaşıyormuş gibi olması hasebiyle ve bir sürü etkiden dolayı etki yarattı. Dondurmam Gaymak beni ünlendirdi. Sektör içerisinde ekstra bir itibar kazandırdı. Beni, kendimi ilk kez yansıttığım, mesleğimle ilgili kendimi yansıladığım, yani bildiklerimi, gördüklerimi, öğrendiklerimi değil de duyumsadıklarımı, çocukluğumu resmetmek bağlamında ilk ontolojik işimdi. Dolayısıyla da bir viraj sayılır.
1: Hocam, bir senaryo ne, sizin için ne zaman tamamlandı halini alır?
0: Montajın bitimine kadar.
1: Tamamlanmıyor gibi bir şey mi?
0: Yani şöyle, evet.
1: O sürece kadar devam ediyor.
0: Evet, ya yani bir senaryo bazen sahneleriyle aklınıza gelir. Zaman içerisinde ona bir öykü, bir omurga veya bir konstrüksiyon yerleştirirsiniz. Dondurmam Gaymak'ta öyle oldu. Bazen de bir konstrüksiyon, bir öykünüz vardır. İftarlık Gazoz'da öyle oldu. Daha sonra onu sahnelemeye ve serimlemeye başlarsınız. Dolayısıyla tümden gelim diyebiliriz, tüme varım gibi diyebiliriz senaryo yazma süreci. Ondan sonra onun bir işçiliği ve mühendisliği var biliyorsunuz. Onu koy, bunu koy, o orada fazla oldu, bu biraz daha öne çekilsin. Burada hikaye viraj alması lazım, seyirci sıkılır falan. O da mesleki zanaatimiz, işçiliğimiz bizim. Sonra bir de sete çıkmak var. Sette de evde kurduğun hesap pazara uymayabilir. Ben Postacı'yı mesela kış filmi olarak tasarladım. Oyuncunun takviminden dolayı, Ozan'ın takviminden dolayı yazza çekmek zorunda kaldım ve bir sürü gakı sette, set öncesi değiştirmek durumunda kaldım. Dolayısıyla senaryoyu bir şey gibi düşünün. Bir yemek tarifi gibi düşünün. Kısık ateşte 15 dakika. Hangi ateş? Hangi derecedeki ateş? Tencere nasıl? Kamera hangi model? İçine ne kadar soğan kavrulacak? Ne kadar baharat koyulacak? Efendim gibi. Yani aynı pilavın tarifini siz ayrı yapıyorsunuz. Ben ayrı yapıyorum. Dolayısıyla her aşçıya göre de değişiyor ve birisi çok şahane olabiliyor. Bir tane

0: de lapa oluyor yani. Dolayısıyla yönetmenlik de orada başlıyor. Montajda da son rötuşlarını yapıyorsunuz, miksajını, sesini falan. Oraya kadar da senaryonuz aslında tamamlanmamış oluyor. Ne zaman premier yaptınız, ilk gösterim yaptınız, bitmiş oluyor.
1: Çok güzel. Çok net, temiz bir özet oldu hocam her zamanki gibi. Sağ olun. Hocam

0: Çok teşekkür ederim. Çok ısrarla çağırdın ve beni onur ettin. Seyircilerimizin, bizi seyredenlerin bayramlarını kutlarım. Nice nice bayramlarına sağlıcakla kavuşmalarını, çıkmalarını isterim. Başka da bir şey istemem.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun, var olun. Evet değerli izleyenler, Kırmızı Halı'da değerli usta yönetmen Yüksel Aksu ile birlikteydik. Siz de buradaydınız. Çok teşekkür ediyoruz varlığınız için. Gelecek hafta yeni konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın ve tekrar iyi bayramlar.

0: Bilim, sanat, teknoloji. Bir yandan heyecan, bir yandan bilinmezlikleri ve hızlı değişimi içinde merak ve endişeyi aynı anda yaşatıyor. Bu hız çağını yönetmenin, yeni kuşaklarla beraber tecrübe etmenin neresindeyiz? Özellikle çocuklar ve gençlerle yürürken bizi neler bekliyor? Akla takılanları Usul Lab kurucusu ve Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Ceylan, 24 Portre'de cevaplıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.
1: Arkadaşlar, bu yemek bizim için çok önemli. Yaptığımız en kritik yemek. Evet, şef. Bu yemeğin sadece lezzetli olması yetmez, doyurucu da olmalı.
2: Tamam şef.
1: En yorgun olduğu anda yiyenlere güç verecek.
2: Evet, şef.
1: Her bir porsiyon adil olmalı.
2: Tamam şef.
1: Bu yemek yiyen herkese iyi gelecek.
2: Evet, şef.
1: Bu sofrada hepimizin tuzu olmalı. Değil mi?
3: Evet, şef.
1: Burada yapacağımız her yemek gönlünüzden kopmalı, gönüllere ulaşmalı. Hazır mıyız?
2: Evet, şef.
1: Kızılay'ın 81 ilde 81 aşevi projesiyle Türkiye'nin mutfağını birlikte büyütüyoruz. Yapacağım bağışlarla kendi başına yemek yapamayan engelli, hasta ve yaşlılarımızın iyilikle dolu sofralarında senin de tuzun olsun.
4: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
5: Masada ne var, hoş geldiniz.
4: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20.45'te 24'te.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese mutlu akşamlar. Saatlerimiz 18'i gösteriyor. Hafta sonu akşam haberleriyle karşınızdayız. Gündem yoğun, vakit kaybetmeyelim. O 9 günlük bayram tatili artık sona erdi efendim. Yani itibariyle tabii ki mesai başlayacak. Öğrenciler okullarına gidecek ama bir de tatil dönüşleri söz konusu. Hem tatil belgelerine gidenler hem memleketlerine gidenler, onlar da İstanbul'a özellikle yola düşmüş durumdalar. Yani tersine göç devam ediyor. Peki pek çok noktada trafik yoğunluğu yaşanıyor. Nedir son durum? İstanbul'a girişler nasıl? Hemen Çamlıca gişelerine gidelim. Nesişah Yumak detayları aktaracak. Nesişah Yumak, kolay gelsin. Dün de aslında konuşmuştuk ama bugün sanıyorum trafik biraz daha yoğunlaştı. Nedir atmosfer? Söz sende.
1: Merve Aydın, 9 günlük bayram tatili bugün sona erdi ve vatandaşlar evlerine dönmeye başladı. Türkiye genelinde önemli noktalardan biri ve dolup taşacak yerlerden biri neresiydi? Şüphesiz ki İstanbul'dan bahsediyoruz. Mega kent İstanbul'un vatandaşları tatilden dönmeye başladılar. 16 milyonluk şehir yavaş yavaş dolmaya başladı. Dün aslında dönüşler başlamıştı. Gün içerisinde %40'lık bir trafik yoğunluğu vardı. Pazar günkü, yani bugünkü trafik yoğunluğuna kalmak istemeyen vatandaşlarımız dünden, bayramın 4. gününden yola koyulmuşlardı ve bundan kaynaklı da artık vatandaşlar İstanbul'a doğru yola çıkmaya başladılar. Kameraman arkadaşım Ali Maşalacı ekranlarınıza getiriyor. Şu anda İstanbul'daki Çamlıca gişelerin yoğunluğu ekranlarınıza geliyor dakika dakika.

Dakika, saniye, saniye. Şimdi Türkiye'nin dört bir yanından bahsetmiştik elbette ki. O noktalardan, önemli noktalardan bir tanesi İstanbul'da. İstanbul'a Anadolu tarafından gelinilecek önemli yollar var. Kocaeli'den Körfez tarafından İstanbul'a doğru vatandaşlar seyir haline geldiklerinde Kocaeli tarafında bir trafik yoğunluğuyla karşılaşacaklar. Anadolu'dan Avrupa'ya doğru, İstanbul'a doğru seyir noktalarında vatandaşlar Körfez girişinde, Kocaeli girişinde bir miktar trafikle karşılaşıyorlar. Sahil şeridini bitirdiklerinde, Körfez'i bitirdiklerinde yol 3'e ayrılıyor. Hangi yollar bunlar? Vatandaş isterse E5 yolunu tercih edebiliyor, isterse O3 yolunu D100 karayolunu tercih edebiliyor, isterse de Kuzey Marmara otoyoluna girebiliyorlar. O noktadan sonra yolların biraz daha rahatladığını görüyoruz. İstanbul girişleri dışında İstanbul'un içerisinde şu anlık rahat bir trafikle karşı karşıyayız. İstanbul'un iç kesimlerinde Avrupa ve Anadolu olmak üzere rahat bir yolla karşılaşıyoruz. Fakat İstanbul'un sahil şeritlerine baktığımız zaman da Anadolu yakasında Üsküdar'la Paşabahçe tarafında trafiğin yoğun olduğunu, çift taraflı olarak yoğun bir trafikle karşılaşmak mümkün. Anadolu İstanbul'un Avrupa tarafına döndüğümüzde de hemen Karaköy tarafından Beşiktaş'a doğru gelen sahil şeridinde çift taraflı olarak yoğun bir trafikle karşılaşmak mümkün. Gün içerisinde yaptığımız yayınlarda da ne demiştik? Burası önemli bir nokta. Çıktığımız önemli noktadan da bulunduğumuz işte bu önemli noktada aslında İstanbul'a girişlerde ne demiştik? Vatandaşın zaruri geçmesi gereken güzergahlardan bir tanesiydi. Ve bu noktanın da aslında rahat olması İstanbul'un trafiğinin ne kadar rahat olduğunu gözler önüne seren en önemli noktalardan biri. Şimdi burada yola baktığımız noktalarda araç içlerini de görüyoruz. Araç içleri neden önemli? Aslında İstanbul'a gelen bu vatandaşların aileleriyle beraber İstanbul'a seyirler, işte tatilden dönmüş olan ya da Kurban Bayramı'nı geçiren vatandaşların İstanbul'a aileleriyle beraber geçtiğini görüyoruz. Kimi arabanın içerisinde yaşlı teyzeler, amcalarımız, çocuklarımız varken kimisi de eşiyle, dostuyla bu yolculuklarını tamamlıyorlar ve İstanbul'a doğru seyirleri gerçekleşiyor. Yorgun yüz ifadeleri var. Az değil, 9 günlük bir tatil. Eğer sadece kafa izni yapmak istemedilerse, deniz, kum, güneş değilse bayram ziyaretleri yapıldı. Bayram ziyaretlerinde de en önemli şey ne? Kurban kesildiyse kurban etleriyle uğraşıldı. İşte onların yorgunluklarıyla beraber vatandaşlar memleketlerinden, tatilden İstanbul'a doğru yol alıyorlar. Altını çizelim, aman dikkat diyelim. Aman dikkat diyelim, uykusuz yola çıkmayalım, yorgun yola çıkmayalım. Şimdi bundan bahsettik. Bir de İstanbul'a gelen önemli noktalar var. İstanbul'a yolu, İstanbul'a bağlanan önemli noktalar var. Nereler bunlar? Kırıkkale var. Kırıkkale aslında 48-43 ilin bağlantı noktası ve o noktada da aslında yoğun bir trafiği görmüştük. Neresi var? Kocaeli bölgesi var. İstanbul'a girecek vatandaşların zaruri kontrol noktalarından biri olan da Kocaeli'ydi. Kocaeli'nde de yoğun trafikle vatandaşlarımız karşı karşıya kalmıştı. İzmit önemli bir noktaydı. Yine Karadeniz'den, Ege'den, İç Anadolu'dan ve Akdeniz'den gelen vatandaşlarımızın İstanbul'a girmesi için zaruri noktalardan bir tanesiydi. Bu noktalarda da uzun yol araç kuyruklarını görmüştük. Neresi vardı başka? Bolu vardı. Bolu'da da vatandaşlar artık gıdım gıdım ilerleyerek hareket ediyorlardı. Uzun yol ve araç kuyruklarını görmüştük. Fakat manzaraları gördük. Evet, bu manzaralar görüldü. Kameraman arkadaşım Ali Maşalacı'nın da gün içerisinde drone görüntüleri ekranlarınıza gelmişti. İstanbul'da yoğun bir trafikle karşılaşmıştık. Keza gün içerisinde, düzeltiyorum, İstanbul çevresinde gün içerisinde İstanbul'un rahat bir trafikte olduğunu söylemiştik. Şu an kameraman arkadaşım Ali Maşalacı'nın drone görüntüleri de ekranlarınıza geliyor. İstanbul'da rahat bir trafik var ve bu rahat trafikten kaynaklı da vatandaşların seyri rahat oluyor. Ve ek olarak şunu da söylemek gerekir. İstanbul'daki en yoğun noktalardan bir tanesi de yine burası demiştik. Burada yer yer biraz trafikte yoğunluk yaşansa da rahat bir şekilde vatandaşlarımız bu noktaya geçebiliyorlar. Ki zaten şunun da altını çizmek gerekiyor. Burada Çamlıca gişeleri geçtikten hemen sonra Ataşehir tarafında da kısa bir trafiğin ardından vatandaşlarımız köprülere rahatça ulaşabiliyorlar. 3 köprümüz var tabi burada. Ki Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçerken kullanabileceğiniz 4 yol var. Bir Avrasya Tüneli. Avrasya Tüneli'nin çift yönlü olarak trafiğinin rahat olduğunun altını çizelim. Anadolu'dan Avrupa'ya geçerken ve Avrupa'dan Anadolu'ya geçerken bağlantı noktalarında da rahatlık var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden bahsedelim. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa'ya olan bağlantı noktasının birazcık trafiğinin yoğun olduğunu, size o E5 güzergahı üzerinde birazcık trafikte kalacağınızı fakat köprüyü geçtikten sonra rahat bir şekilde seyrinizi gerçekleştirebileceğinizi söyleyelim. Ve ardından da
rahat bir şekilde evlerinize ulaşabilirsiniz.

0: edeceğinizi söylemiş olalım. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden de bahsetmek isterim hemen. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de Anadolu tarafından Avrupa tarafına geçiş yaparken bağlantı noktalarında yine bir miktar trafik var. Fakat Gayrettepe'ye bağlandığınız gibi köprüyü bitirdiğiniz noktada trafik rahatlayacak ve siz de seyrinizde yolculuğunuzu devam ettirebileceksiniz diyelim. Son olarak hemen şunu da eklemek istiyorum izninizle. Batı tarafından İstanbul'a geçiş yaptığınızda da Tekirdağ, Çorlu, Silivri tarafından İstanbul'a giriş yapılırken de yer yer trafik sizi bekliyor olabilir. Fakat rahat bir trafik var. %18'lik bir trafik var şu anda İstanbul'da diyelim. Bizler süreci kameraman arkadaşım Ali Maşalacı ile aktardık diyelim. Sözü size stüdyoya bırakalım.
1: Nesli Şah Yumak, çok teşekkür ediyoruz. İstanbul'a dair aslında çok ayrıntılı şekilde hangi yoldan giderseniz ne kadar bir sıkışıklık var sizlerle paylaşmış olduk. Bayram tatili bitti. 9 gün az buz değil ama işte her bayram tatilinde maalesef yüreğimiz ağzımıza geliyor. Bayram dönüşlerinde yaşanan trafik kazaları, can kayıpları ve maalesef aynı şekilde kaza haberleri peşi sıra geldi. Otoyollar adeta savaş alanına döndü. Ekipler teyakkuzdalar, bekliyorlar ama gelen o kaza ihbarlarına yetişilirken bir yandan da tabii ki içimiz kan ağlıyor. Bakalım.
2: Bayram tatili bitti, sürücüler yollara döküldü. Trafik yoğunluğu beraberinde kazaları getirdi. Karayolları savaş alanına döndü. Burdur'da zincirleme kaza meydana geldi. 4 araç birbirine girdi. Kazada 4 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı. Ekiplerin yaptığı inceleme sonucu kazanın hatalı sollama kaynaklı yaşandığı ortaya çıktı. Kazadan yaralı olarak kurtulan bir şoför gözaltına alındı. Çorum'da da manzara aynıydı. İki otomobil çarpıştı, biri ağır, 7 kişi yaralandı. Kaza İskilip Çankırı Karayolu Atatürk Orman Çiftliği mevkiinde meydana geldi. İki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu görevlilere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Erzincan'ın Refahiye ilçesinde de iki otomobil çarpıştı. Kaza sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından en yakın hastanelere sevk edildi. Bitlis'te ise bir aile bayram ziyaretinden dönüyordu. İçinde bulundukları otomobil takla attı. Araç yol kenarına savruldu. Araç içerisinde 3 kişi vardı, 3'ü de yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar Adil Cevaz Onkoloji Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
1: Kurban Bayramı tatili sona erdi. 9 günlük tatilin ardından yeniden mesai başlıyor. Kulağa çok sevimli gelmiyor ama İstanbul'da olanlar, özellikle de bayram tatilini İstanbul'da geçirenler, onlar için efendim bugün hava güzel olunca da sahillere akın ettiklerini söyleyelim. İstanbullular sahillere gittiler, parklara gittiler, güzel havanın tadını çıkardılar.
3: Bir yanda piknik yapan aileler, bir yanda yeşil alanlarda koşup oynayan çocuklar. Bayram tatilinin son gününde İstanbulluların adresi sahiller ve parklar oldu.
4: Tatilimiz çok güzel geçiyor. Bugün de son günlerini yaşıyorlar. Çocuklar zaten biliyorsunuz ki sınavlara girecek. Kendileri için böyle bir güzellik yapalım dedik. Pikniğe geldik. İşte çocuklarla beraber geziyoruz.
5: Nasıl geçti senin için bayram tatili?
6: Çok iyi.
5: Peki neler yaptın?
6: Para topladım, anneanneme gittim.
5: Bayram tatili sona erdi. Artık milyonlarca kişi işinin ve okulunun yolunu tutacak. Tabii güzel havayı fırsat bilen İstanbullular da genelde parklarda ve sahillerde vakit geçirmeyi tercih ediyor.
3: Kimi çimlere uzanıp ailesiyle vakit geçirdi, kimi deniz kenarında yürüyüş yaptı. Çocuklarsa güzel havanın tadını çıkardı.
7: Güzel geçiyor aslında. Birazcık da yorucu geçebiliyor. Derslere daha çok odaklandım bu hafta sınavlarım olduğu için. Ama güzel, hem eğlenceli hem de birazcık yorucu geçebildi.
8: Çok güzel geçiyor. Hava güzeldi, piknik yapmaya geldik. Bugün planımız sahilde yürüyüş yapmak, piknik yapmak, kuzenlerimle vakit geçirmek.
9: Piknik gitmek için... hazırlık yapıp pikniğe gittik. İlk önce kahvaltımızı yaptık, ondan sonra oyun oynadık.

0: Dinlenirken masal da yazdık.
1: Bayram boyunca yapılan ziyaretlerin, yolculukların ve tatil planlarının ardından son günler dinlenmeye ayrıldı. İstanbullular güzel havayı fırsata çevirerek günün büyük bölümünü dışarıda geçirdi.
2: İdariyetin baştan birleştirilmediği kısımda çok fazla plan yapamamıştık. Sonra birleştirilince inanılmaz güzel geçti. 9 gün tatili değerlendirdik. Şimdi sahilin havasını değerlendiriyoruz son gün. İşte masal yazıyor oğlum. Top oynadık. Güzel geçiyor.
3: Dokuz günlük bayram tatili diyoruz. Bir yere gidin ya da gitmeyin. Tabii ki bu dinlenmeyle birlikte insan kısa sürede boş vakit geçirmeye de alışıyor. İnsan psikolojisi malum ama şundan bahsedelim. Alarm sesini duymanıza gerek yok. Düşündükçe içinizi bir sıkıntı kaplıyorsa yalnız değilsiniz. Tatil sonrası sendromu, bu sendromu yaşıyor olabilirsiniz uzmanlar. Tatil dönüşünde bir adaptasyon süreci oluyor. Bu da normal diyor.
4: 9 günlük Kurban Bayramı tatili sona erdi. Milyonlarca kişi yeniden işine, okuluna ve günlük koşuşturmasına dönüyor. Ancak tatil modundan çıkmak sanıldığı kadar kolay değil. Uzmanlara göre pek çok kişi tatil sonrası sendromu yaşıyor.
5: Hissedilen o isteksizlik ve adaptasyon güçlüğü aslında beynin rutin değişimine verdiği oldukça doğal bir tepki.
4: Alarm sesleri, trafik çilesi ve yeniden başlayan sorumluluklar. Uzun bir tatilin ardından günlük hayata dönenlerin ortak şikayeti ise aynı. İşe gidesim yok.
5: Yalnız değilsiniz. Aslında tembel veya yetersiz de değilsiniz. Çünkü psikolojide biz bu duruma tatil sonrası sendromu ya da tatil sonrası adaptasyon süreci diyoruz.
4: Uzmanlara göre bu durum tamamen doğal. Çünkü tatil boyunca daha esnek bir düzene alışan beyin aniden yoğun iş temposuna dönünce adapte olmakta güçlük çekiyor. Bu da dikkat dağınıklığı, yorgunluk, isteksizlik ve hatta kaygıya neden olabiliyor.
5: Çünkü modern yaşamda insanlar, hepimiz aslında sürekli bir şeylere yetişmeye, bir şeylere hazır hale gelmeye çalışıyoruz. Tatilde de biraz nefes alabilen zihnimiz tekrar o yoğun tempoya dönerken doğal olarak zorlanıyor.
4: Peki bu süreç nasıl atlatılır?
5: En büyük hata tatilden döner dönmez kendimizden %100 performans beklemek. Oysa dediğim gibi zihnimizin de belli bir adaptasyona ihtiyacı var. İlk birkaç günü ısınma süreci gibi görmek gerekiyor. Uyku düzenini toparlamak, küçük hedeflerle başlamak, neden bu kadar isteksizim diye kendimizi suçlamamız çok çok önemli.
4: Eğer yaşanan motivasyon kaybı, stres ve uyum sorunları günlük hayatı etkilemeye başladıysa uzmanlar profesyonel destek alınmasını öneriyor.
3: Mutlak Butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yılın ardından CHP Genel Merkezi'ndeydi ve kendisine ait olan o makam koltuğuna oturdu. Ama neler söyleyecek işte merak edilen buydu. Mahkeme kararı çıkmasaydı ben bunları anlatmayacaktım ve tabii ki karar çıkınca da gerçekleri halkla paylaşmam gerekti. Bu noktaya geldi dedi söyledikleriyle birlikte. Gerçekten CHP içerisinde bir kriz yaşanabileceğinin emareleri de söz konusuydu. Kılıçdaroğlu dün FETÖ'cü ajanlar dedi efendim. O ajanları fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum ifadesini kullandı. O konuşmanın ardından sosyal medyadaki paylaşımlarsa dikkat çekti. Özellikle Özgür Özel'in geçmişine dair bazı itiraflar, görüntüler paylaşıldı. Bagajda yükler varsa onlar CHP adına dökülmeye başladı.
6: Arkamızdan sisice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.
7: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra CHP Genel Başkanı olarak parti binasına gitti. Koltuğuna oturdu, poz verdi. Ardından bina önünde bekleyen partililere seslendi. Açıklamaları merak konusuydu. Zira bilmediğiniz her şeyi anlatacağım sözleriyle parti önünde yapacağı konuşmaya atıfta bulunmuştu.
6: Arkamızdan sisice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.
7: Kılıçdaroğlu'nun konuşmasındaki en dikkat çekici bölüm partiye sızdığını söylediği FETÖ ajanlarıydı. Kılıçdaroğlu isim vermedi ancak bu sözlerin ardından o FETÖ'cülerin kim olduğu tartışması başladı. Sosyal medyada Özgür Özel'in geçmiş yıllara ait konuşmaları ve FETÖ itirafçılarının özel

0: hakkındaki yazışmaları paylaşılmaya başlandı.
1: Manisa'daki bir inanç grubuna, bir cemaate, kendilerine hizmet hareketi olarak ifade eden kişilere karşı yapılmış bir operasyondan sonra bugün Emniyet Müdürlüğü'nde bu tutukluları, gözaltında olanları ziyaret ediyoruz.
0: Peki Özgür Özel'in bagajında ne var? Gelin bunu FETÖ'ye yardım suçundan yargılanan itirafçı iş insanı Enis Uludemir'den dinleyelim.
2: Özgür Özel'in ilk kontağı 2008 yılında biz ismi gönderdikten sonra onun tabii öncelikle bir hazırlıkları falan mutlaka vardı ama ilk kontak 2010 yılında belediye başkan adaylığıyla oldu.
0: Uludemir'in anlattıklarına göre FETÖ Özgür Özel'i parlatmak adına büyük gayret gösterdi. Ancak Özel'i kandırmak adına kurdukları kumpas düzeni başarılı olmadı.
2: FETÖ 2010 yılında onun belediye başkanı seçtirmek adına Manisa'da bir kumpas hazırladı. Bu kumpasında da Sümerbank davası. Birçok kişi internetten açıp bakabilir ama isimleri göremez. Çünkü mahkeme tarafından da yayın yasağı getirilmiş bir konu aslında. Bu da çok ilginç. Ama bu FETÖ kumpasında şöyle bir şey oldu. Sümerbank davası ortaya atılarak Manisa'daki esnaf mütevelli heyetleri kapı kapı dolaşarak bir bildiri yayınladı. Bu bildiride de işte Manisa'daki AK Parti'nin sözde işte yöneticilerinin Sümerbank'ın arazisine çöktüğü anlatıldı. Ve AK Parti'nin kazanması engellenip Özgür Özel'in kazanması sağlanacak.
0: Bu kez hedef değişti. FETÖ Özel'i milletvekilliği için hazırlamaya başladı.
2: Özgür Özel kazanamadı. Ama belediye başkanı olamayınca bu sefer Özgür Özel'i milletvekilini hazırladılar. Tabi bu hazırlık süreci aslında insanların internetten çok rahat bakabilir. Sadece Özgür Özel'in parlatılmasıyla alakalı değil.
0: Kamuoyundaki ağırlıklı görüş, Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ajanı sözleriyle Özel'in geçmişine atıf yaptı. Enis Uludemir'in itirafları da, Özgür Özel'in Manisa'da FETÖ operasyonlarına karşı yaptığı açıklamalarda bunu destekler nitelikte. Anlaşılan o ki Özel'in bagajındaki yükler artık ağır geliyor. Özgür Özel'in Atatürk, Cumhuriyet, gençliğe hitabe naralarıyla uyuşturmaya çalıştığı kitle de bu gerçekle tanışmaya oldukça yakın.
3: Herkes şunu bilsin ki saldırı altında olan Cumhuriyet Halk Partisi değildir. Milletin İktidarı değiştirme kararı saldırı altındadır.
4: Ne dedi dün Kılıçdaroğlu? Bizim kitabımızda arınma var. Bu hesaplaşma olacak ama bu hesaplaşma kişisel değil, ahlakidir dedi. Söyledikleri dikkat çekti. Kılıçdaroğlu FETÖ'nün içimize sızdırmış olduğu ajanlar diyor. İşte kim onlar diye de düşünüyoruz ya. Gözler Özgür Özel yönetimine çevrildi. Onlar da Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'ye destek verdiğini iddia ettiler. Nerede söylediler bunu? Açıklama Özgür Özel'in MK adı altında milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantıdan geldi.
5: Özgür Özel CHP'de paralel genel başkan gibi davranmaya devam ediyor. Son olarak mecliste korsan bir MYK toplantısı düzenledi. Açıklamaları butlan kararından sonra artık parti sözcüsü olmayan Zeynel Emre yaptı. Anıtkabir'e yürüyüşün planlı olmadığını iddia etti. Özgür Özel CHP'sinde kararların nasıl alındığına ilişkin fikir vermesi açısından önemliydi.
6: Biz bu yürüyüşü böyle günler öncesinden planlamadık açıkçası. Yani o gün düşünülen, hani orada insanlar farklı illerden geldi, yüz binlerce insan.
5: Kılıçdaroğlu paralel CHP'nin aktörleri için FETÖ'nün ajanları ifadesini kullanmıştı. Karşıdan da Kılıçdaroğlu'na FETÖ iması yapıldı. FETÖ soruşturmaları kapsamında yargılanıp ceza alan Fatih Gürsul kastediliyordu.
6: Sayın Özgür Özel'in genel başkanlığı boyunca belirlediği adaylar içerisinde hiçbir zaman hiçbir FETÖ'cü olmamıştır. Hiçbir danışmanı FETÖ'cü çıkmamıştır.
5: Genel Merkez ve Güven Park'taki bayramlaşma mitinglerinde iki farklı CHP görüntüsü perçinlendi. Genel Merkez'deki kalabalık Kılıçdaroğlu'nun hafife alınmaması gerektiğinin bir yansımasıydı. Ancak Özgür Özel CHP'si küçümseme eğiliminde.
6: Eğer iradeye bakarsanız, eğer seçmenlere bakarsanız o seçmen hiçbir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölmemiştir, bir bütün olarak yanındadır. Geri kalan bir avuç azınlıktır.
5: CHP'deki bir başka tartışma grup toplantısına yönelik Özgür Özel, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun olurunu almadan kendini grup başkanı ilan ettirmişti. Bundan sonra salı günü mecliste CHP'ye ayrılan salonda konuşup konuşmayacağı tartışma konusu olmuştu. CHP'den gerilimin tırmandırılacağına ilişkin açıklamalar geliyor.
6: Seçilen grup başkanı ve grup başkan vekili ve partinin milletvekillerini partimize tahsisli bir salonu alınmaması gibi bir ihtimali düşünmek istemiyoruz. Biz grup toplantımızı yapacağız.
4: İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kutlandı. İstanbul'da büyük coşku hakimdi. Törene ilişkin görüntüleri ekranlara getirdik. Bu arada İstanbul'un fethinden gönüllerin fethine, bu motto üzerine düzenlenen program içerisinde dikkat çeken anlar da yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Fatih Sultan Mehmet Han döneminde kimiferlerin birebir replikası olarak hazırlanan özel bir eser hediye edildi.

0: İstanbul'un fethinin 573. yılında fetih ruhunu simgeleyen anlamlı bir hediye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim edildi. İstanbul'un fethinden Gönüllerin Fethine programında Fatih Sultan Mehmet Han döneminde kullanılan miğferlerin birebir replikası olan özel bir eser görücüye çıktı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edilen miğfer, el işçiliğiyle hazırlanan detaylarıyla dikkati çekti. Kazıma ve kabartma motifleriyle süslenen miğferin üzerinde Fetih Suresi, dört halifenin isimleri ve alınlık kısmında besmele yer alıyor. İç kısmında keçe kaplama bulunan eser, arka bölümündeki zincir peçenk detayı, hareketli burun siperliği ve sivri tepelik formuyla dönemin askeri estetiğini yansıtıyor. Programa teşkilat mensupları ve çok sayıda vatandaş da yoğun ilgi gösterdi. Mehteran gösterileri ve konserlerle devam eden programda konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, gönülleri fethetmenin de en az şehirleri fethetmek kadar kıymetli olduğunu ifade etti.
1: İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü vesilesiyle farklı noktalarda etkinlikler vardı. Gecenin de geç saatlerine kadar devam etti. Yeni Kapı o noktalardan biriydi ve Yeni Kapı sahilinde akşam saatlerinde 1453 drone hepsi havalandı.
2: Asırlar öncesinden müjdelenen kutlu bir fetih. Peygamber Efendimizin hadisi şerifinde buyurduğu gibi.
0: İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kutlamaları cumartesi akşamı da sürdü. Yeni Kapı sahilinde 1453 drone'la fetih şöleni yaşandı.
2: Gemiler karadan yürütüldü. Dağlar aşıldı. Haliç'in zincirleri kırıldı.
0: İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla kent genelinde 29 Mayıs'tan itibaren çeşitli etkinlikler düzenlendi. İstanbul Valiliği de çok sayıda etkinliğe imza attı. Bu etkinliklerden biri de Yeni Kapı sahilinde 1453 drone'la düzenlenen gösteriydi.
2: Bu şehirde Ayasofya'da şükür secdesine vardı. Ve fetihten 3 gün sonra hocası Akşemseddin'in kıldırdığı ilk cuma namazıyla birlikte Ayasofya dualarla yükseldi.
0: Drone'la yapılan gösterilerde Türk bayrağı başta olmak üzere çeşitli görseller yer alırken Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in "İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutandır. Onu fetheden ordu ne güzel ordudur." hadisi şerifi de drone'la yansıtıldı.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftayla birlikte bayramın da ardından yoğun mesaisine başlıyor. Genel kurulda, komisyonlarda önemli kanun teklifleri hepsi ele alınacak, görüşülecek, düzenlemeler. Onlar da tabii ki milletvekillerinin gündeminde olacak.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi bayram tatilinin ardından yoğun mesaiye hazırlanıyor. Yeni haftada genel kurulda ve komisyonlarda yeni kanun teklifleri görüşülecek. Genel Kurul 2 Haziran Salı günü toplanacak. Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşülecek. Teklife göre izinsiz yapılara elektrik, su ve doğalgaz aboneliği bağlanmayacak. Kurallara aykırı işlem yapan kurumlara her abone için 100 bin lira ceza uygulanacak. Canlı hayvan sevklerinde de gerekli belgeleri bulundurmayanlara para cezası verilecek. Orman Genel Müdürlüğü ise karbon yutak ormanları kurabilecek. Teklifte alkollü içeceklere yönelik yeni bir düzenleme de yer alıyor. Buna göre alkollü içki üreten, ithal eden ve pazarlayan firmalar marka ve logolarını kullanarak etkinliklere ya da yayınlara destek veremeyecek. Komisyonlarda da yoğun gündem var. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu emniyet teşkilatına ve basına yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini ele alacak. İçişleri Komisyonu'nda Türk Kızılay Kanunu teklifi görüşülecek. Okul saldırılarının nedenlerini araştırma komisyonu ise gündemdeki konuları görüşmek üzere toplanacak. Salı ve Çarşamba günleri mecliste grup toplantıları yapılacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ise gözler Salı gününe çevrildi. Grup toplantısının saati ve yönetimine dair yetki tartışması sürüyor. Mahkeme kararı sonrası yaşanan süreçte Kemal Kılıçdaroğlu meclis başkanlığına dilekçe vermiş, milletvekillerine de yazı göndererek gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece meclis CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır ifadelerini kullanmıştı. İşte tüm bu tartışmalardan sonra CHP grup toplantısının bu hafta nasıl yapılacağı merak konusu.

0: Gelelim dünya gündemine. Orta Doğu'da tansiyon hali hazırda yüksek. ABD ve İran arasında bir ateşkes sağlanacaktı. Bir taslak metin vardı. 60 günlük bir sessizlik olacak. Silahlar susacaktı. Bunlar konuşuldu ama netleşmedi. Anlaşmaya varılamadı. Amerika Birleşik Devletleri tarafından gelen geçen haftaki o ılımlı mesajlar İran tarafından karşılık bulmadı. Son durum bu şekilde ki İran'dan da açıklamalar var. Ona bakacağız. ABD demişken efendim bu kapsamda Trump İran saldırılarına ilişkin ilginç değerlendirmeler de yaptı. ABD Başkanı Donald Trump, ABD basınına konuştu İran ordusunda. Ilımlı olanları öldürmediklerini, diğerlerini hedef aldıklarını söyledi. ABD ve İran'ın iyi bir anlaşmaya yaklaştıklarını ifade etti. Kartların ABD'nin elinde olduğunu belirtti. İran'ın baş müzakerecisi Muhammed Kalibaf, ülkenin hakları garanti altına alınmadan ABD ile hiçbir şekilde anlaşma kabul edilemeyecektir dedi. Bize boyun eğdirmeye çalışmak aptalca bir rüya ifadesini kullandı. İran Silahlı Kuvvetleri Hürmüz Boğazı'nda yönetimin yürütüldüğünü belirtti. Tüm gemilerin devrim muhafızları ordusu donanmasından izin alması gerektiği hatırlatıldı. Aksi takdirde güvenlik tehdidiyle karşılaşacakları aktarıldı. Trafiğe müdahale etmeye çalışan yabancı askeri gemilerinde hedef alınacağını bildirdi. Ayrıca Rusya ve Çin'in geçişler konusunda özel muamele göreceği de belirtildi. Bir kez daha çıkmaza giren anlaşmada ise bazı kritik noktalar belirsiz. Onlardan biri İran'ın dondurulmuş varlıklarının iadesi. İran basınında yer alan haberlere göre ABD İran'ın dondurulmuş 12 milyar dolarlık varlığına erişim taahhüdünde bulundu. ABD basını ise ABD Başkanı Trump'ın erişimi içeren maddelerden endişeli olduğunu iddia etti. Anlaşma taslağında Trump'ın değişiklik talep ettiği öne sürüldü. Buna göre İran'ın nükleer materyalleriyle ilgili maddelerin daha güçlü hale getirilmesi talep edildi. Sunulan yeni teklif sonrası gözler İran'ın yaklaşık 3 gün içinde vermesi beklenen yanıta çevrili. Zenginleştirilmiş uranyum ve Hürmüz Boğazı'da müzakereleri çıkmaza sürükleyen maddelerden Trump bir yandan Boğaz'da krizin sona ermesini de istiyor. Dönelim şöyle saldırıların başına 28 Şubat tarihine bir gidelim. İran'da dini lider Ali Hamane kendisi suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Savaş devam edince bir cenaze töreni istendiği şekilde düzenlenmedi. Ayetullah Ali Hamane'nin cenaze töreni içinse hazırlıklar yeniden hızlandı. Peki perde arkasında neler var? Bakalım. Cenaze töreni hazırlıklarını yürütmek üzere özel bir merkez oluşturuldu. Çeşitli kurumlar şu anda planlama çalışmalarını da sürdürüyor. Gerekli düzenlemeleri yapıyor. Tören tarihinin kısa süre içinde açıklanması planlanıyor. Binlerce İranlı eski liderin ölümünün 40. günü dolayısıyla düzenlenen anma törenlerine katılmıştı. Ancak daha önce duyurulan resmi cenaze töreni savaş nedeniyle bugüne kadar gerçekleşmedi. Yetkililer düzenlenecek törene de yoğun katılımın beklendiğini vurguladı. İsrail ordusu yayılmacı saldırgan politikasını maalesef Lübnan'da da sürdürüyor. Hali hazırda bir ateşkes var burayı da kapsayan ama İsrail tabii ki efendim anlaşmaya uymuyor. İhlalleri devam ettiriyor. Saldırılar sürerken işgali genişleten ordu birçok noktayı daha bombaladı. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda masum sivil hayatını kaybetti. İsrail, Sur, Nebatiye ve Sayda'daki çeşitli beldeleri hedef aldı. Zehrani Nehri'nin güneyi için saldırı tehditleri yayımladı. Sivillere saldırı düzenlendi. Evler bombalandı. Nebatiye'de 6'sı çocuk, 9 Suriyeli hayatını kaybetti. Ateşkese karşı düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı %16 artmış oldu. 2 Mart'tan bu yana 3.371'e ulaştı. Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam saldırılara tepkiliydi. İsrail'in ülkesine yönelik ve benzeri görülmemiş tehlikeli saldırılarla karşı karşıya olduklarını söyledi. İşgalin genişlediği bölgede İsrail, Litani Nehri'ni aşıp Nebatiye kent merkezinin yakınlarına kadar ulaştı. Stratejik tepede yer alan Şakif Kalesi işgal edildi. Nebatiye bölgesinde yer alan Beaufort Kalesi kontrol altına alındı. İsrail ise daha fazla toprak istiyor. İsrail basınına göre Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Netanyahu'ya Dahiye'yi yerle bir etme çağrısında bulundu. Lübnan'da ateşkese karşı olduğunu yineledi. Thank you. ABD ile İran'a yönelik o saldırıları eleştiren İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu saldırıların devam etmesini istiyor. Aslında 28 Şubat yani saldırıların başlangıç döneminden biraz daha geriye gittiğimizde İsrail Başbakanı Netanyahu'nun politikaları hep de bu minvalde ilerlemişti. Netanyahu, İsrail basınında buradaki görüşleri sebebiyle topa tutuldu. Stratejik hamlelerinin hepsinin hatalı olduğu yazıldı.
1: İtiraf niteliğinde analiz geldi, hatalar ortaya döküldü. İsrail basını Başbakan Benjamin Netanyahu'yu eleştirdi. İsrail merkezli Haaretz gazetesi Netanyahu'yu manşetine taşıdı. Gazete, Netanyahu savaşları siyasi ve şahsi çıkarları için sürdürüyor dedi. Tek amacı karşı tarafın cesetlerini saymak olan bir savaş asla tatmin edici olmayacak bir savaştır denildi. Gazze ve Lübnan'da savaşı ne kadar çabuk sona erdirirsek o kadar az zarar verecektir değerlendirmesinde bulunuldu. Gazze ve Lübnan'da işgali genişleten İsrail'in İran'daki başarısızlığını kapatmaya çalıştığı savunuldu. İsrail'de çöküş korkusu yaşanırken bir analiz de Maariv'den geldi. Gazete askeri hamleleri eleştirdi. Hava kuvvetlerine aşırı bağımlılığın İsrail'i gelecekteki savaşlara karşı kırılgan hale getirdiği vurgulandı. İsrail'in kara kuvvetlerini geri plana ittiği, bunun da çok katmanlı savaş kapasitesini zayıflattığı vurgulandı. Yapılan yaklaşık 8 milyar dolarlık F-35 ve F-15 savaş uçağı alımı da eleştirildi. Yatırımın geleceğin savaş senaryolarına uygun olmadığı görüşü dile getirildi.
0: ABD ordusu Doğu Pasifik'te ikinci bir operasyon duyurusu yaptı. Uyuşturucu taşıdığını iddia ettikleri bir tekne vardı. O tekneye saldırı düzenlediler ve 3 kişi de burada öldürüldü. ABD Güney Saha Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından açıklama geldi. Doğu Pasifik'teki operasyona ilişkin tüm detaylar paylaşıldı. Terörist örgütler tarafından işletildiği iddia edilen tekneye saldırı düzenlendiği belirtildi. Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunulduğu doğrulandığı savunuldu. Açıklamada saldırıda 3 kişinin öldürüldüğü de belirtildi. ABD askeri gücünün ise zarar görmediği aktarıldı. ABD'nin saldırıları uluslararası kamuoyunda yargısız infaz tartışmalarına yol açıyor. ABD Başkanı Donald Trump gündemden düşmek bilmiyor. Efendim böyle yakın zamanda 80 yaşına girecek ve Beyaz Saray'da da ilginç bir doğum günü partisi planlıyor bu. Detayın ardından Trump'ın hep biliyoruz ABD'nin eski başkanı Joe Biden'a bir takım dokunmaları oluyor. Kendisinin sağlığıyla alakalı pek çok kez dala geçmişti. Trump'sa bir check-up geçirdi. Burada kalbinin yaşına göre 14 yaş küçük olduğu anlaşıldı.
2: Yıllık sağlık kontrolünden geçti. Kalp yaşı genç, kilosuysa fazla çıktı. ABD Başkanı Donald Trump'ın mükemmel sağlık durumunda olduğu belirtildi. 80 yaşına yaklaşan Trump, geçtiğimiz günlerde kapsamlı tıbbi ve diş muayenesinden geçti. Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın yıllık sağlık kontrolü sonrası hazırlanan raporu yayınladı. Raporda Trump'ın mükemmel sağlık durumunda olduğu belirtildi. Kalp yaşının kronolojik yaşından yaklaşık 14 yıl daha genç olduğu aktarıldı. Doktoru yaklaşık 108 kilogram olan Trump'a kilo vermesi ve fiziksel aktivitesini artırması yönünde tavsiyede bulundu. Raporda Trump'ın ellerinde görülen morlukların sık sık el sıkışmaya bağlı olduğu belirtildi. Aspirin tedavisinin yaygın ve zararsız bir etkisi olarak değerlendirildiği ifade edildi. Kolesterol kontrolüne yönelik iki ilaç kullandığı bilgisine de yer verildi.
0: Ermenistan'da yaklaşan seçimler var ama öncesinde Ermenistan ve Rusya hattı arasındaki tansiyon iyiden iyiye yükselmiş durumda. Ermenistan'ın Avrupa Birliği ile yakınlaşma adımları. İşte bu adımların ardından Rusya'dan Avrupa Birliği karşıtı bir adım geldi.
2: Rusya-Ermenistan gerilimi tırmanıyor. Moskova'dan AB karşıtı adım atıldı. Rusya'dan Erivan Büyükelçisi'ne acil çağrı geldi. Ermenistan'ın Avrupa Birliği ile yakınlaşma adımları Rusya ile ilişkilerde diplomatik gerilimi tırmandırdı. Moskova yönetimi Erivan Büyükelçisi'ni istişare için geri çağırdı. Süreci Avrasya Ekonomik Birliği'ne zarar veren bir gelişme olarak nitelendirdi. Birlik, Ermenistan'ın üyeliğinin askıya alınması seçeneğinin değerlendirildiğini duyurdu. Öte yandan Ermenistan siyasetinde Batı tercihi güçleniyor. Ermenistan'da 7 Haziran'da yapılacak parlamento seçimleri öncesinde kamuoyu anketleri Başbakan Nikol Paşinyan'ın önde olduğunu gösteriyor. Rusya yanlısı muhalefet geride kalıyor. Siyasi dengelerin Batı lehine değiştiği yorumları yapılıyor. Avrupa Birliği ile entegrasyon tartışmaları da iç politikada etkisini artırıyor.
0: Asya ülkesi olan Laos mucizevi bir kurtuluş hikayesine sahne oldu. Altın aramak için bir mağaraya giren 5 köylü yağmurun da yağmasıyla su dolan mağarada mahsur kaldı. Köylüler suyun tahliyesini kendi yollarını bularak efendim bir şekilde sağladı. Ardından da mağaradan kurtuldular.
3: Yaklaşık 10 gün önce mağaraya girdiler. Sel suyunun bastırmasıyla mağarada mahsur kaldılar. Laos'ta bir grup köylü suların çekilmesiyle mucizevi bir şekilde kurtuldu. 5 köylü altın aramak için mağaraya girdi. Aniden bastıran yağmuru hesaba katamadılar. Sel suyunun yollarını kapatmasıyla yer altında mahsur kaldılar. Aç ve susuzdular. Köylülerin aileleri mağara kapısında çaresiz bekleyişini sürdürüyordu. Tahliye pompaları devreye girdi. Mağaradaki su seviyesi kritik düzeye indirildi. Hayati risk taşıyan tahliye operasyonunun başlamasına dakikalar kala bir ses duyuldu. Mahsur kalan 5 köylü tüm tahminleri boşa çıkararak kendi imkanlarıyla özgürlüğe adım attı. Köylüler tırmanarak gün ışığına ulaştı. İçeri girmeye hazırlanan yabancı dalgıçlar karşılarında yürüyerek çıkan köylüleri görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Sevindirici gelişmelere rağmen bölgede endişe tamamen sona ermiş değil. Bu gruptan daha önce mağaraya girdiği düşünülen iki köylünün daha içeride kayıp olduğu anlaşıldı. İki kişi için zamana karşı yeni bir yarış başladı.
0: Hindistan'da etkili olan kum fırtınası bir kenti adeta yuttu. İşte o görüntüler. Burası Rajasthan eyaletine bağlı Churu kenti. Kum fırtınası şehri toz bulutunun içine hapsetti. Görüş mesafesi de ciddi şekilde azaldı. Ulaşımda ve günlük hayatta ciddi aksamalar yaşandı. Bölgede zorlu hava koşulları devam ediyor. Gök gürültülü fırtınalar, kum fırtınaları, yağışlar önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürecek. Yetkililer halkı su baskınları, şiddetli rüzgar, yıldırım ve doluya karşı uyarıyor.

0: Dönelim, yurda sıkı bir efendim trafik denetimi düşünün. Adana'da yaşanıyor bir sürücü ise o denetim sırasında polise zor anlar yaşattı. Alkollü olduğu belirlenen sürücü denetimden kaçmak istedi. Aracını da polisin üzerine sürdü.
1: Bekle! Bekle!
2: Polise zor anlar yaşattı. Araçtan inmemek için direndi. Yetmediği kaçarken polisi ezecekti.
1: Bekle!
2: Adana'da trafik polisleri uygulamadaydı. Şüpheli bir araç durduruldu. Kadın sürücü polise sert çıktı. Araçtan inmedi, bahaneler buldu. Polise zor anlar yaşatan kadın fırsatını bulduğu anda da gaza bastı. O sırada bir polis ezilmekten son anda kurtuldu. Sürücü kaçtı, polis kovaladı. Kadın kazaya karıştıktan sonra yakalandı. Test yapıldı, aşırı alkollü çıktı. Ehliyetine el kondu. Aracı da trafikten 120 gün men edildi. Ayrıca 557 bin lira ceza kesildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli trafik güvenliğini tehlikeye düşürme ve olayla ilgili diğer suçlamalar kapsamında çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
0: İstanbul'da bir şahıs annesini evde rehin aldı. Gelen güvenlik ekiplerine kapıyı açmak istemedi. İkna da olmadı. Hal böyle olunca polis ekipleri de bir efendim itfaiye merdiveniyle eve girdiler. Yaşlı kadını da böylece kurtardılar. Adamsa gözaltına alındı.
3: Annesini eve tutsak etti. Çalınan kapıyı açmadı. Ekiplerin rehin alınan kadını kurtarma anları işte böyle görüntülendi.
4: Abi burada bunlar zaten abi kardeşler, anlaşamıyorlar. Biri devamlı sarhoş, biri devamlı işsiz.
3: Görüntülerin adresi Sultan Gazi Zübeyde Hanım Mahallesi. 4 katlı bir apartmanın 3. katında meydana gelen olayda Ekrem Keçe ve annesi Menekşe Keçe bir gün boyunca evden hiç çıkmadı. Bunun üzerine annesine ulaşamayan diğer oğlu polisi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
4: Abisi de kardeşi de evin kilidini değiştiriyor. Dün akşam 9'dan beri sokakta kaldı.
3: Daireye gelen ekipler Ekrem Keçe'den kapıyı açmasını istedi. Ancak şahsın kapıyı açmaması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Ekipler itfaiye merdiveninin yardımıyla apartmanın 3. katındaki balkondan daireye kadar girdi. Adamı gözaltına alarak yaşlı kadını kurtardı. Şüpheli Ekrem Keçe ise polis merkezine götürüldü. Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
4: Bu sefer polisleri aradı. Annemi rehin aldılar diye. Abisi de bu sefer polisleri görünce korktu, kapıyı açmadı. Ortalık 56 yani abi.
0: Emlak vergisi ödemelerinde bir süre vardı. O sürede sona gelindi. Konut, arsa, işleri sahiplerini yakından ilgilendiren emlak vergisinden bahsediyoruz. Yarın 1 Haziran pazartesi günüyle birlikte o ödemeler için son tarih. Ödemeler zamanında yapılmazsa gecikme faizi de uygulanacak.
5: Türkiye genelinde milyonlarca taşınmaz sahibini ilgilendiren emlak vergisi ödemelerinde geri sayım başladı. İlk taksit için son ödeme tarihi bu yıl bayram tatili nedeniyle 1 Haziran olarak uygulanıyor.
6: Teşekkür ettim abiciğim.
5: Mevzuata göre emlak vergisinin ilk taksit dönemi Mart, Nisan ve Mayıs aylarını kapsarken ikinci taksit ödemeleri Kasım ayında yapılıyor. Vergisini zamanında ödemeyen mükelleflere aylık %3,5 gecikme faizi uygulanıyor. Örneğin 6 bin liralık borç bir ay gecikmeyle 6.222 liraya yükseliyor. Öte yandan brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konut sahibi emekliler, şehit yakınları, engelliler, gaziler ve gelir belgesi olmayan vatandaşlar emlak vergisinden muaf tutuluyor. Ödemeler belediye internet siteleri, mobil bankacılık ve e-devlet üzerinden yapılabiliyor.
0: İstanbul Beylikdüzü'nde liseli gençler dedeleri, nineleri teknolojiyle bir araya getirdiler. Akıllı telefonunu kapan, okula koştu. Z kuşağı öğretti, büyüklerimiz de öğrendi.
7: Bilgisayar yok. Sadece telefonla kullanıyorum. Evde bilgisayarım da yok.
2: Kuşak değişti. Teknoloji hayata girdi. Gençleri öğretti. Telefonu kapan büyükleri de merakla dinledi.
7: Telefona yabancılık çekmiyoruz. Yoksa ben bir şey olduğu zaman komşuya gidiyordum. Ama işte bazı yabancı kelimeler var. O kelimelerden yanlış yere basacağım diye korkuyorum. Mesela para gönderemiyordum.
2: İstanbul Beylikdüzü'nde ezber bozan bir buluşma gerçekleşti. Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi öğrencileri kolları sıvadı. Anneanneleri, dedeleri teknolojiyle buluşturdu. Nesiller arası köprü, sosyal sorumluluk projesi kapsamında akıllı telefon, bilgisayar ve internet kullanımı konusunda temel teknoloji eğitimi verildi.
8: Ses açması kapaması olsun, sonra paylaşım yapmak olsun, fotoğraf çekimi olsun, özellikle WhatsApp'ta sorunlarıyla, çocuklarıyla konuşmalar olsun. Bunları gösterdik onlara. Onlar da çok memnun kaldılar. Biz aslında onlarla büyüklerimizle vakit geçirdiğimiz için çok mutlu olduk.
2: Elleri yatkın değildi belki ama öğrenmeye çok istekliydi büyükleri. Gençleri dikkatle dinlediler, pratik yaptılar.
9: İlk başta böyle bize hani gelenler bilmiyorlardı. Hani telefonu nasıl rehbere kaydedeceğini bilmiyorlardı, hiçbir şey bilmiyorlardı vesaire. Fakat biz burada gönüllü arkadaşlarımızla birlikte onlara mesaj atmayı, YouTube'da bir şeyler aramayı, Google'da bir şeyler aramayı ve kendilerinde yani yanlarında kızları veya oğulları olmadan da aslında telefonu nasıl kullanabileceklerini öğrettik.
2: İş sadece mesaj atmakla bitmiyor. Gençler işi sıkı tutuyor. İnternet güvenliği, şifre koruma, dolandırıcılardan kaçma yolları. Hepsi hızlandırılmış kursta anlatıldı.
8: Yaşları aslında dolandırıcılık olayları biliyorsunuz son zamanlarda çok oluyor. Yaşlarımıza aslında bunun bilincini kazandırmak istedik. Bir arama geldiğinde dolandırıcılardan onlardan korunmak istediler aslında. Onları öğretmiş olduk.
9: Enabız, Enevlet gibi uygulamalar sayesinde de onlara kendi başlarına nasıl randevu alabileceklerini, nasıl sağlıkla ilgili sorunlarını hani bu sebeple randevu alabileceklerini gösterdik. Yine hayırlı cumalar selam mesajı tasarlamayı öğrettik onlara.
10: Gençlerin böyle bir şeyleri biz yaşlardakilerine öğretmesi gerçekten mükemmel bir şeyler. Kesinlikle tavsiye ediyorum.
0: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yavuz Sondaj Gemisi'nin mesajıyla vatandaşları 4-7 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Sıfır Atık Festivali'ne davet etti. Yavuz Gemisi'nden bir mesaj geldi. O mesaj, biz mavi vatanda enerjide tam bağımsız Türkiye için çalışırken sizin rotanız Sıfır Atık Festivali olsundu. Bakalım.
2: Türkiye'nin enerji güvenliği için çalışan Yavuz Sultan gemisinden önemli mesaj geldi. Biz mavi vatanda enerjide tam bağımsız Türkiye için çalışırken sizin rotanız Sıfır Atık Festivali olsun dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan paylaşım oldukça dikkat çekiciydi. Yavuz gemisinin de yer aldığı paylaşımda Sıfır Atık Festivali'ne davet vardı. Sıfır Atık Festivali, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın öncülüğünde sürdürülen milli enerji politikaları kapsamında 1-7 Haziran Sıfır Atık Haftası'nda Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğinde 4-7 Haziran tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek. Çevre bilincinin yanı sıra Türkiye'nin enerji bağımsızlığı vizyonunu da toplumla buluşturacak.
0: İtalya'da önümüzdeki günlerde bir Cumhuriyet Bayramı düzenlenecek. Resmi geçit töreni de olacak ve bu tören için getirilen atlar tutuldukları yerden dört nala kaçtılar. Ortaya da ilginç görüntüler çıktı.
2: Bulundukları yerden kaçtılar. Başkent caddelerinde dört nala koştular. İtalya'da 2 Haziran'da kutlanan Cumhuriyet Bayramı resmi geçit töreni için getirilen atlar adeta firar etti. Atlar Roma'da düzenlenecek olan resmi geçit törenine katılacak süvari birliği için getirildi. Cumhuriyet Bayramı için hazırlıklar sürerken Roma caddelerinde kaos yaşandı. Atlar tutuldukları yerden kaçarak sokaklarda koşturdu. Atların kaçışını ilişkin çok sayıda ihbar geldi. Kaçışları sırasında bazı araçlarda maddi hasara neden oldular. Olaylarda herhangi bir yaralanma bildirilmedi. Atların nasıl kaçtığına ilişkin inceleme başlatıldı.
0: Bu görüntülerle hafta sonu akşam haberlerinde bir ara verelim. Saat başında yeniden birlikteyiz.

2023 yılında ilk motor çalıştırmasını yapan Anki3, 28 Aralık 2023 tarihinde gökyüzüyle buluştu. Testlerine hızlı bir şekilde devam eden Anki3, 12. sortisinde Teber 82 güdüm kitiyle hedefi tam isabet vurdu. İkinci atış testinde ise Tolu mühimmatı ile başarılı bir atış testi daha gerçekleştirdi. Uçan kanat yapısının sağladığı düşük görünürlük, turbofan motorun getirdiği yüksek hız ve dahili istasyonlardaki yüksek taşıma kapasitesiyle ciddi bir fark yaratacak. Anki3'ün ikinci prototipi de test uçuşlarına devam ediyor. Yaklaşık 7 ton kalkış ağırlığına sahip olan Anki3, 40.000 feet irtifada görev yapabilecek, 0.7 Mach sürati ulaşabilecek ve 10 saat havada

kalabilecek. Faydalı yük kapasitesi ise tam 1200 kilogram. Proje 250'ye yakın mühendis ve teknisyenin yoğun çalışmasıyla çok kısa bir süre içerisinde gökyüzüyle buluştu. Anka 3, 5. nesil uçaklar gibi gövde içerisinde mühimmat taşıyabiliyor. Bu da Anka 3'ü derin darbe görevlerinde öne çıkarıyor. Bu görev, hedef bölge içine sızarak tespit edilmiş yüksek önem derecesindeki hedeflerin imha edilmesi olarak özetlenebilir. Aynı zamanda TUSAŞ tarafından Anka 3'ün elektronik harp, uzun menzilli keşif, istihbarat ve SEED görevlerini yapabileceği kamuoyuna açıklanmıştı. SEED, düşman radar ve hava savunma sistemlerinin etkisiz hale getirilmesi anlamına geliyor. Haziran 2024'te Hürjet ve Anka 3 ilk kol uçuşunu gerçekleştirdi. 50 dakika süren kol uçuşunda Anka 3 7000 feet irtifada saatte 300 kilometre üzerinde hıza ulaştı. 18 Mart 2025'te ise Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümüne özel olarak iki Anka 3 birlikte gökyüzüne havalandı. Anka 3'ün ilk teslimatının 2026 yılı sonuna kadar yapılması hedefleniyor.

Bilim, sanat, teknoloji. Bir yandan heyecan, bir yandan bilinmezlikleri ve hızlı değişimi içinde merak ve endişeyi aynı anda yaşatıyor. Bu hız çağını yönetmenin, yeni kuşaklarla beraber tecrübe etmenin neresindeyiz? Özellikle çocuklar ve gençlerle yürürken bizi neler bekliyor? Akla takılanları Usul Lab kurucusu ve Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Ceylan 24 Portre'de cevaplıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.

0: E-Yatırımcı mobil uygulaması nasıl kullanılır? Arama çubuğuna E-Yatırımcı yazın ve indir seçeneğine dokunun. E-Yatırımcı uygulamasına iki yöntemden birini seçerek giriş yapabilirsiniz. Sicil ve şifre bilginiz ya da E-Devlet kimlik doğrulama sistemiyle uygulamaya kolayca erişim sağlayabilirsiniz. Yatırımlarınıza tek merkezden ulaşmanızı sağlayan E-Yatırımcı uygulaması üzerinden tüm portföyünüzü bir arada ve istediğiniz tarihteki değerine varıncaya kadar görebilirsiniz. Merkezi Kayıt Kuruluşu.
1: Siz de hemen Hangi Kredi'yi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi Kredi?
2: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi online.

0: dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Arkadaşlar, bu yemek bizim için çok önemli.

0: yaptığımız en kritik yemek.
1: Evet şef.
0: Bu yemeğin sadece lezzetli olması yetmez, doyurucu da olmalı.
1: Tamam şef.
0: En yorgun olduğu anda yiyenlere güç verecek.
1: Evet şef.
0: Her bir porsiyon adil olmalı.
1: Tamam.

0: birlikte büyütüyoruz. Yapacağım bağışlarla kendi başına yemek yapamayan engelli, hasta ve yaşlılarımızın iyilikle dolu sofralarında
1: senin de tuzun olsun.

0: Akbank Kredi'nin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
1: Hesap basit.
2: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: Arabiti saatlerimiz artık 19'u gösteriyor. Hafta sonu akşam haberlerine devam ediyoruz. 9 günlük Kurban Bayramı tatili artık sona erdi. Memleketlerine, tatil beldelerine gidenler, evlerine geri dönüyor. İstanbul için o benzer manzaralar, yoğun trafik ve tabii ki şu an için son durum ne merak ediyoruz. Bakacağız trafik yoğunluğunun yaşandığı noktalara. İstanbul'a girişler nasıl? Çamlıca gişelerine giderim. Son durumda 24 muhabiri Nesli Şah Yumak'tan alalım. Nesli Şah, yeniden kolay gelsin. Şimdi tabii ki bir saat öncesinde yoğunluktan bahsettik. Geçen zamanla birlikte ne değişiyor? Yoğunluk artıyor mu? Söz sende.
1: Merve Aydın, aslında baktığımızda saatlerimiz 19'u gösteriyor ve şu saat diliminde bizler yoğun bir trafik bekliyorduk. Çünkü 9 günlük bir bayram tatili yaşandı ve her bayram tatilinde olduğu gibi Mega Kent İstanbul'dan çıkan vatandaşlar memleketlerine, yani şehir memleketlerine gittiler. Ardından da Mega Kent'e dönme yoluna giriyorlardı. Yine bugün de aslında böyle bir manzarayla karşılaşılması bekleniyordu. Yine İstanbul dışında Kocaeli'nde, İzmit'te bu noktalara geldiğimizde gördüğümüz yoğun trafikler vardı. Fakat bizler şu an Çamlıca gişelerdeyiz ve Çamlıca gişelerde rahat bir trafik var. İstanbul geneline baktığımızda, trafik haritasına baktığımızda İstanbul genelinde %17'lik bir trafikle karşı karşıya kalıyor Mega Kent İstanbul. Anadolu yakasına baktığımızda yine %17'lik bir trafik var. Avrupa yakasına baktığımızda yine %17'lik bir trafik var. Aslında baktığımızda beklediğimiz bir senaryo değil. İstanbul'un şu saatlerde, hele de bu noktasında yoğun bir trafiği bekliyorduk. Çünkü Kocaeli'ne baktığımızda, Kocaeli Körfezi'ne baktığımızda, Körfez civarına baktığımızda İstanbul'a doğru seyir halinde olan bir araç yoğunluğu vardı. Yer yer durma noktasına gelmişti işte bu trafik yoğunluğu. Araçlar, sürücüler yollardaydı. İşte İstanbul'a girmesi bekleniyordu. Fakat şöyle bir olay var ve şöyle bir detay var. Kocaeli'nden çıktıktan sonra vatandaşlar İstanbul'a giriş yapacaklarında 3 temel yol var. Bunlar hangileri? D100 karayolu, E5 karayolu ve Kuzey Marmara otoyolu. Şimdi bu 3 yol olduğu için aslında baktığımızda İstanbul'a girecek onca aracın pay pay dağılması ekranlarınıza geliyor. Şu

0: Şu anda da kameraman arkadaşım Ali Maşalacı'nın drone görüntüleri ekranlarınızda. Çamlıca gişelerden aktarıyoruz şu anda yayınımızı ve bu noktada normalde 9 günlük bir tatilin ardından uzun bir trafik, daha yoğun bir trafikle karşı karşıya kalınması bekleniyordu. Fakat işte bu 3 yolun gelen sürücüleri pay pay dağıtmasından ve vatandaşların bu 3 yol içerisinde tercih yapmasından kaynaklı da İstanbul genelinde rahat bir trafik var ki bazı vatandaşlarımız da dün Kurban Bayramı'nın 4. gününden tatilinde bir sonunun bir önceki gününden, cumartesi gününden yola çıktılar. Sabah saatlerine kadar gelişler gerçekleşti. Dün içerisinde de %40'lık bir yoğunluk vardı. Düne nazaran daha rahat bir İstanbul'la karşılaştık. Hatta şöyle ki İstanbul geneline baktığımızda, iç kesimlere baktığımızda hiç trafik yok. Fakat onun yanı sıra İstanbul'da tatil zamanını geçiren vatandaşlarımız da sahil şeritlerine akın etti ve İstanbul'da sadece şu an baktığımızda tarihi yarımadada Haliç Köprüsü'nün üzerinde bir trafikle karşılaşıyoruz. Ek olarak da sahil şeridinde Ortaköy'den Bebek'ten Sarıyer'e doğru bir trafik yoğunluğu var. Ek olarak da Anadolu yakasına baktığımızda yine Üsküdar sahilinden Paşabahçe sahiline kadar, Kanlıca'ya kadar, Çubuklu'ya kadar hatta bir trafikle karşı karşıya kalıyor vatandaşlarımız. Bizler de şu anda İstanbul için önemli noktalardan biri olan Çamlıca gişeleri ekranlarınıza getiriyoruz. Çift yönlü olarak İstanbul'dan hem çıkış hem giriş olarak çift yönlü olarak trafiğin aktif bir şekilde, rahat bir şekilde seyrettiğini görüyoruz. Şimdi 9 günlük tatilden bahsettik. Kimi vatandaşımız bu süreyi İstanbul'da geçirdiler, tatillerini İstanbul'da yaparlarken kimi vatandaşımız da İstanbul'dan çıktı. Türkiye'nin dört bir yanına seferler gerçekleştirildi. Kimi otobüste gitti, kimi uçakla gitti, kimi ise kalabalık aileler araçlarıyla İstanbul'dan çıkışlarını gerçekleştirdiler. Ege kıyılarında tatilini geçiren vatandaşlarımız vardı. Kurban Bayramı'nı aileleriyle geçirmek isteyen, memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlarımız vardı. İşte onlar da köylerine doğru yola çıktılar. Tatil son buldu. Yarın sabah vatandaşlarımızın bir kısmı okullarına giderken bir kısmı da artık işlerine gidecekler ki vatandaşların dönmesinin en büyük nedenlerinden biri de şu: sınav haftası geldi okullarda. Çocuklu aileler için önemli bir durum bu tabii. Üniversiteler için final haftaları geldi. İlkokul, ortaokul ve lise içinde sınav haftaları başladı. Öğrenciler sınavlara girecek. Bundan kaynaklı da vatandaşların İstanbul'a girişi yoğun bir şekilde bekleniyordu. İstanbul'da biz bu trafik yoğunluğunu görmedik bugün. Normalde saatler 19'a geliyor. Artık sabah saatleri içinde son yolculuklar yapılıyor ki işlere gidilecek. Normalde daha yoğun bir trafikle karşı karşıya kalmamız bekleniyordu. Burada da artık normalde trafiğin durma noktasına geldiğini gözlemlemiş olmamız gerekiyordu. Fakat bu durumdan daha farklı bir senaryoyla karşılaştık biz bugün. İstanbul'daki trafik yoğunluğu açık. Hatta şöyle haritayı tekrardan kontrol ettiğimde sadece Kocaeli çevresinde Körfez'in bitiş noktalarında bir trafik yoğunluğuyla karşılaşıyoruz. Fakat sahil şeridini devam ettirdiğimizde Yalova'dan, Bursa'dan Osman Gazi Köprüsü'nü kullanarak vatandaşlarımız Körfez'i geçmek istediklerinde yine Körfez'in son noktasında bir trafik rahatlaması var. Yine o yolu kullanarak Tuzla'ya kadar gelen vatandaşlarımızın herhangi bir trafikle karşılaşmayacağı bilgisini de sizlere verelim. Herhangi bir sorun yok. Şu bilgiyi verelim. Tem Metris Otogar yönü sağ şeritte trafik kazası meydana geldi ve bir şerit trafiğe kapatıldı. Bundan kaynaklı da o bölgede bir trafik yoğunluğu kaynaklanabilir. Anadolu yakasına baktığımızda sahil şeridinde Pendik-Kartal sahil hattında çift yönlü olarak yer yer trafikte yoğunlukları görüyoruz. Kadıköy bölgesinde sahil hattında Avrasya bağlantı yollarında yine çift yönlü olarak trafikte yer yer yoğunluklar yaşanıyor. Fakat Avrasya hattına baktığımızda çift yönlü olarak Yeni Kapı'dan bağlantı noktalarında herhangi bir trafik yok. Yeni Kapı'daki Kennedy Caddesi de nereye kadar hemen sizlere söyleyeyim. Atatürk Havalimanı'na kadar gayet rahat bir şekilde vatandaşlarımız geliyor. Hatta öyle ki çift taraflı olarak da Beylikdüzü'ne kadar vatandaşlarımız Büyükçekmece'ye kadar rahat bir şekilde yol alabilirler. İstanbul'da nerede yoğunluk var demiştik. İç kesimlerden daha çok sahil şeritlerinde bir yoğunluk var. Bunun da şundan kaynaklı olabilir. Yorumlamayı şuna göre yapabiliriz. İstanbul'da zaman geçirmek isteyen vatandaşlar İstanbul'daki güzel havayı değerlendirmek için sahil şeritlerine zamanlarını geçirdiler. Kimisi piknik yaptı, kimisi sahilde yürüyüşünü yaptı, çayını kahvesini yudumladı. İşte tatil bitti. Asıl yol şu anda İstanbul'dan başladığı nokta neresiydi? Ne demiştik? Kocaeli'nden, Körfez'den bu noktaya kadar gelen vatandaşlarımız da İstanbul'a giriş yapacaklar. Önemli noktalardan biri her zaman olduğu gibi Çamlıca gişeler oldu. Kameraman arkadaşım Ali Maşalacı da ekranlarınıza getiriyor şu anda. Bu noktada bir yoğunluk bekleniyordu. 9 günlük uzun bir tatilden bahsediyoruz. İstanbul'un alışık olmadığı bir yoldan, yoğunluktan bahsediyoruz. %17'lik bir trafik yoğunluğu var şu anda. Vatandaşlarımız İstanbul'a girdikleri istedikleri dakikalarda rahat bir şekilde seyirlerini gerçekleştirebilecekler diyelim. Bizler tüm gün, daha doğrusu bu iki günlük süreç içerisinde 24 ekipleri olarak sizlere bu süreci aktarmaya çalıştık. Bugün içerisinde de sabahın erken saatlerinden itibaren de kameraman arkadaşım Ali Maşalacı'nın hem kamera görüntüleriyle hem de drone görüntüleriyle İstanbul'un trafik yoğunluğunu sizlere aktarmaya çalıştık. Elimizden geldiği kadar diyelim. Son olarak da şunu eklemek isterim Merve Aydın, hem kendi adıma hem de kameraman arkadaşım Ali Maşalacı adına aman dikkat diyelim. Güzel bir bayram tatili geçirmiş olduğunuzu umalım. İşte bu bayram yoğunluğunu da ardından yorgunlukla aman yollara çıkmayalım. Ne kendi canınızı tehlikeye atın, ne başka sürücülerin, başka yolcuların canını tehlikeye atın. Lütfen güvenli sürüşler yapın diyelim. Bizler süreci aktardık diyelim. Sözü size, stüdyoya bırakalım Merve Aydın.
1: Evet, şu an için %17'den bahsetti Nesli Şahyumak. Dönüyorlar efendim, tabii ki bayram bitti. 9 gün olunca da ister istemez çok fazla insanlar İstanbul'da kalmak istemediler. Yola revan oldular. Dönüştür, mesai başlayacak, okul başlayacak ama işte her bayram yürekleri ağza geliyor. Niye geliyor? Kaza haberleri peşi sıra geliyor. İşte bir kaza haberi. O da bayram sonrası acı haberlerden. Denizli'nin Saraykoy ilçesinde bir yolcu otobüsü gece saatlerinde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle, direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte bariyerlere çarptı. Kısa sürede alev topuna döndü. Maalesef biri bebek, 8 kişi burada feci şekilde can verdi. 33 kişi ise yaralandı.
2: Bayram tatili kana bulandı. Yolcu otobüsü önce bariyerlere çarptı, sonra alev aldı. Kazada biri bebek, toplam 8 kişi öldü. 33 kişi yaralandı. Yüreklere kor gibi düşen kaza haberi Denizli'nin Saraykoy ilçesinden geldi. İzmir-Antalya seferini yapan yolcu otobüsü gece saatlerinde kontrolden çıktı. Bariyerlere çarptıktan sonra yanmaya başladı. Bir anda alev topuna döndü. Yolcular için kabus dolu dakikalar başladı. İçerideki yolcular can havliyle dışarı çıkmaya çalıştı. Ancak yaşanan panik ve kargaşa facianın boyutunu daha da büyüttü. Yoğunluk nedeniyle bazı yolcuların kapı boşluklarında sıkıştığı belirlendi. Olay yerine hızla ekipler sevk edildi. Alevler kontrol altına alındı. Ancak ortaya çıkan tablo yürekleri yaktı. İlk olarak otobüs şoförü Mustafa Fevzi Mertun'un cansız bedenine ulaşıldı. Daha sonra 9 aylık bir bebek ve 7 yolcunun daha hayatını kaybettiği belirlendi. Faciada can kaybı 8'e yükselirken 33 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Bayram yolunu yasa boğan facianın nedeni araştırılıyor.
1: Türk Kızılay bu yıl 30 ülkede kurban kesimi gerçekleştirdi. Kampanya kapsamında yurt içinde 11.809, Gazze için 22.757, yurt dışında 165.280 hisse kurban kesildi. Kızılay kesimlerin 30 ülkede gerçekleştirildiğini açıkladı. Yurt içinde elde edilen etlerin kavurma konservesi haline getirilip yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı, bir bölümünün aş evlerinde sıcak yemek olarak değerlendirileceği belirtildi. Gazze için hazırlanan konservelerin yaklaşık 1 milyon kişiye ulaşmasının hedeflendiği, yurt dışındaki dağıtımlarla yaklaşık 4,1 milyon ihtiyaç sahibine de taze etin ulaştırıldığı açıklandı. Kurban Bayramı'nın çok acı geçtiği noktalardan biri elbette Gazze efendim. Bir ateşkes var, kırılgan şekilde ilerliyor. İsrail kural ihlallerine devam ediyor, hukuk tanımıyor. Saldırılar Gazze için bu bayramda da sürdü ve maalesef o saldırılarda 33 Filistinli daha şehit oldu. Saldırıların sürdüğü bölgede şehitler, yaralılar hepsinin sayısı arttı. Peki ateşkes o ne olacak? Akıbet belirsiz.
3: Pazar çevresi vuruldu, bir araya gelen siviller hedef alındı. İsrail Gazze'de ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor. Gazze kentinin merkezinde bulunan Firas pazarı hedef alındı. Çevresinde toplanan sivillere iki roketle saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralananlar oldu. Soykırımcı İsrail saldırılar boyunca sivilleri hedef almaktan geri durmadı. Bir İsrail askeri ateşkesten sonra da sarı hatta yaklaşan herkesi doğrudan hedef alarak öldürme yönünde talimat aldıklarını anlattı. Bazı askerlerin Filistinlileri öldürmekten keyif aldığını söyledi.

0: Saldırıların dinmediği bölgede İsrail ateşkesi sahada uygulamadı. Hamas'tan ateşkese ilişkin yeni bir açıklama geldi. Arabulucularla iletişime devam ettikleri belirtildi. İsrail'in ateşkesi baltaladığına da dikkati çeken Hamas, ikinci aşama için temasların sürdüğünü açıkladı.
1: İşgalci İsrailliler maalesef onlar provokasyonlarını arttırdı. Kudüs'te Müslümanların kutsalı olan Mescid-i Aksa'ya bir kez daha baskın düzenlediler. Çok sayıda Yahudi Eskişehir bölgesindeki Harem-i Şerif'e girdi. Mescid-i Aksa'nın avlusunda İsrail bayrağı açıldı. Grup İsrail Milli Marşı'nı okudu. İsrail polisi ise o grubu korudu. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de 14 Mayıs'ta benzer şekilde bir eylemde bulunmuştu. Mescid-i Aksa'ya baskın yapmış, İsrail bayrağını açmıştı. Harem-i Şerif'in Yahudilere de ait olduğunu iddia etmişti. Dünyanın gözü İran'da. ABD ve İran arasında bir ateşkes olacak mı takip ediyoruz ama bir de sürünmecede olan Rusya-Ukrayna savaşı var. Geçtiğimiz hafta içerisinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump'a seslenmiş ve yardım talep etmişti. Bunu söylüyor çünkü Rusya Ukrayna'ya saldırılarını iyi deneyi artırdı. Sadece bir haftada yüzden fazla füze, binlerce SİHA gönderildi. Açıklama Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den geldi. Buna göre Rus ordusu Ukrayna'ya son bir haftada 108 füze fırlattı. Ayrıca 2300'den fazla da SİHA gönderildi. Hedeflerde ağırlıklı olarak sivil altyapı ve bilhassa enerji vardı. Saldırılarda 1560 güdümlü bomba kullanıldı. Zelenski, Rus saldırılarını önlemek için hava savunma füzelerine ihtiyaç duyduğunu yineledi. ABD'ye, Avrupalı müttefiklere güveniyoruz dedi. ABD'nin Ankara özel temsilcisi, büyükelçisi Tom Barak'ın Suriye özel temsilcisi olarak görev süresi malum sona ermişti. Ama ABD Başkanı Donald Trump Barak'a ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Tom Barak Suriye ve Irak özel başkanlık temsilciliğine devam edecek. Donald Trump açıklamayı kendisine ait sosyal medya platformundan yaptı. Suriye ve Irak özel başkanlık temsilcisi olarak atanacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum dedi. Barak'ın Ankara Büyükelçisi ve Suriye özel temsilcisi olarak üstün performans gösterdiğini belirtti. Trump, ABD'nin Suriye ve Irak hükümetleriyle stratejik işbirliğini ilerlemekte olduğunu vurguladı. Tom Barak'ın Ankara Büyükelçisi olarak görevine devam edeceğini de söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, daha önce Tom Barak'ın Suriye özel temsilciliği görev süresinin dolduğunu duyurdu. Ancak Suriye ve Irak'ta önemli görevler üstlenmeye devam edeceğini de belirtmişti. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola salgını devam ediyor ki geçtiğimiz haftalarda efendim buradan Kongo Cumhuriyeti'nden bir çağrı gelmişti. Malum bu bölgede saldırılar var. Tansiyonun yüksek olduğu bir lokasyon. Önceliğin buradaki insanların sağlığı olduğu vurgulanmıştı. Sınır tanımayan doktorlar örgütü salgının daha önce benzeri görülmemiş boyutta ilerlediğini söyledi. Salgın uluslararası sağlık örgütlerini alarma geçirdi. Sınır tanımayan doktorlar örgütü küresel kamuoyunu da uyardı. Virüsün aşısı, tedavisi bulunmayan nadir bir tür olduğu açıklandı. Vaka sayılarının ulaştığı boyut derinden endişe verici dedi. Kuruluşa göre tıp tarihinde daha önce hiçbir Ebola salgınında bu kadar kısa sürede bu denli yüksek vaka artışı kaydedilmedi. Sahadaki ekipler virüsün yayılma hızına yetişmekte zorlanıyor. Virüs enfekte ettiği 3 kişiden birini öldürüyor. Salgında şu an için yalnızca hastaların karantinaya alınması söz konusu. Mayıs ayının son günündeyiz ama bu Mayıs ayı özellikle Avrupalı ülkelerde oldukça sıcak geçti. Isı kubbesi adı verilen yüksek basınç sistemi kıta genelinde hava sıcaklıklarını rekor düzeylere getirdi. Mevsim normallerini de 13 derece üzerine çıktı. Mayıs için böyleyse önümüzdeki aylarda ne olacak diyordu Avrupalılar ki Fransa'da 7 kişi bu sıcaklardan hayatını kaybetti.
2: Avrupa Mayıs ayında eşi benzeri görülmemiş bir sıcak hava dalgasının etkisi altındaydı. Isı kubbesi olarak adlandırılan durgun yüksek basınç alanı nedeniyle birçok ülkede sıcaklıklar mevsim normallerinin 10-15 derece üzerine çıktı. İngiltere'nin başkenti Londra'da

Kew Gardens'ta termometreler 35,1 dereceyi göstererek ülke tarihinin en sıcak Mayıs gününü kayıtlara geçirdi. Bu rekor bir önceki gün yine Londra'da kırılan 34,8 derecelik sıcaklığı bile geride bıraktı. İngiltere'de bundan önceki en yüksek Mayıs ayı sıcaklığı 1922 ve 1944 yıllarında 32,8 derece olarak ölçülmüştü. Benzer şekilde İrlanda'da da sıcaklıklar 28,8 dereceye ulaşarak Mayıs ayı rekorunu tazeledi. Fransa'da ise termometreler 36 dereceyi göstererek ülke tarihinin en sıcak Mayıs günlerini yaşattı. Fransız hükümet yetkilileri bu ani ve aşırı sıcaklar nedeniyle can kayıpları olduğunu açıkladı. Meteoroloji uzmanları sıcaklıkların bir süre daha mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyredeceğini, ancak önümüzdeki haftadan itibaren kademeli olarak azalacağını öngörüyor.

0: Arınacağız'ı dağılından dün kalabalığa seslendi. Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı olarak 2,5 yılın ardından makamında aldıydı. Koltuğa oturdu. Öncesinde söyledikleri açıklamaları çok konuşuldu ama bir de yolsuzluğun bedelini ödeyenler var. Makamını, favori Cumhurbaşkanı adayını kaptırıp bunu şekilde de aslında zorlu bir süreçten geçenler var. Tabii ki Özgür Özel'den bahsediyoruz efendim. Dün eş zamanlı olarak konuşma yaptılar. O da il başkanlığındaydı. Onun konuşması da dikkat çekiciydi ama düne dair tek detay bu değil. Dün Özgür Özel Anıtkabir'e de gitti.
1: Tek olay alkışın Atatürk denilerek alındığı bir siyasi partinin siyaset üretme pratiğinde sorun var kardeşim. Sorun var. Sıkışınca milli mücadeleden, Atatürk'ten falan bahsederek alkış alarak ilerlenemez.
2: Yolculuğa böyle başlamıştı ama o da başı sıkışınca soluğu Anıtkabir'de aldı. Demek ki siyasi pratiğinde sorun var.
3: Burası bir mezarlık ya, bu olacak iş mi ya? Arkadaşlar engel olun, engel olun, engel olun. Arkadaşlar burası bir mezarlık, burada Atatürk'ün mezarı var. Atatürk'ün mezarı var burada ya. Burada slogan olur mu?
2: CHP'li Umut Akdoğan haklı. Anıtkabir bir mezarlık. Burada slogan olmamalı. Ama bunu önce kendi genel başkanına söylemeli. Özgür Özel bırakın slogan atmayı, Atatürk'ün ebedi istirahatgahında miting düzenledi. Bu CHP'li elitlerin Atatürk sadece bize ait deme şekliydi.
4: Kimse beni anlamıyor. Baban
5: bana bir şey söylüyor.
4: Çok yalnızım bir adam. Çok yalnızım bir adam. Çok yalnızım.
2: Bu sahne ünlü yönetmen Sinan Çetin'in Komiser Shakespeare filminden. Anıtkabir'de çekilen versiyonunda Kadir İnanır yerine Özgür Özel, Atatürk büstünün yerine İnönü'nün mezarı vardı.
6: Paşam hiç merak etme. Namussuzlardan çok daha cesur olarak bu memleketi bizler kurtaracağız. Hiç merak etme.
2: Özgür Özel'in İnönü'nün kabriyle kameralar önünde akitleştiği bu tirat, sosyal medyada yapay zeka yoluyla mizah konusu edildi.
6: Paşam hiç merak etme. Namussuzlardan çok daha cesur olarak bu memleketi bizler kurtaracağız. Hiç merak etme.
7: Kulaklığım yok, duymadım.
2: Özgür Özel Anıtkabir'de Atatürk'ün gençliğe hitabesini ezberinde olmayan bir gence kitaptan okuttu. Gencin sergilediği rahat tavırlar Özgür Özel'in ödünü kopartacaktı. Yaşadığı stres yüzüne yansımıştı.
8: Müstevliklerinin siyasi emirleriyle tevhid edebilirler. Millet,
9: millet,
8: farklı zaruret içinde harap ve bitip düşmüş olabilir.
2: Anıtkabir yüksek saygı gerektiren, bu yüzden devlet denetiminde katı protokollerin kullanıldığı bir simge. Ama Özgür Özel, ebedi istirahatgahı siyasi şovuna alet ederek bu protokolü hiçe sayıp olay çıkardı. Yolsuzluğun bedelini, makamını ve favori cumhurbaşkanı adayını kaptırarak ödeyen Özgür Özel, çareyi Anıtkabir'de aradı. Artık kendisine ait olmayan bir makamı kullanarak sadece kendi tabanını değil, Atatürk'ü de kandırmaya çalışan ilk siyasi olarak tarihe geçti.

0: Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü aktardıkları ki o cümleleri içerisindeki kimi kodlar hepsi çok konuşuldu ama bir nokta var. Arkamızdan sinsize sızan FETÖ ajanları dedi ve yine dış güçlerden bir şekilde medet umanlar. Bunların hiçbirinin farkında değildim işte bu yüzden sizlerden özür diliyorum dedi, af diledi, helalleşti. Peki bu iddiasında işte buradaki argümanları neler, kimlerden bahsediyor, kimler zan altında?
1: Arkamızdan sisice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Biz vatan dedikçe, biz vatan dedikçe, biz millet dedikçe kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman, onlardan icazet ve yardım dileyen o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum.
2: Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi önündeki bayramlaşma mitinginde yaptığı konuşmada en dikkat çekici ifadelerden biri buydu. Acaba İmamoğlu ve Özgür Özel'i FETÖ ajanı olarak mı görüyordu? Peki Kılıçdaroğlu'nun bu iddiasını temellendirecek argümanlar var mı?
3: Kamuoyunda çeşitli isimlerle anılan işte FETÖ terör örgütü diye yetkililerin ifade ettikleri Manisa'daki bir inanç grubuna, bir cemaate, kendilerine hizmet hareketi olarak ifade eden kişilere karşı yapılmış bir operasyondan sonra bugün Emniyet Müdürlüğü'nde bu tutukluları, gözaltında olanları ziyaret ediyoruz. 4 tanesiyle görüştüm yukarıda.
2: Özgür Özel 2015 yılında Manisa'da bir FETÖ operasyonunda gözaltına alınanları ziyaret ediyor, onlara desteğini eksik etmiyordu. O tarihte çoktan terör örgütü olarak ilan edilmiş örgüt için inanç grubu ifadesini kullanıyordu. Özgür Özel ile FETÖ'cüler arasındaki bu muhabbetin gerekçesi FETÖ itirafçısı Enis Uludemir'in 2016 yılında savcılığa verdiği ifade tutanağına yansıdı.
4: Özellikle Salihli bölgesinde AK Parti'ye sempati az olduğundan CHP içinde örgüt yapılanması vardı. Bu kapsamda Salihli içerisinde eczacılık yapan Özgür Özel 2007 yılından itibaren FETÖ-PYD'ye terör örgütü tarafından desteklenmeye başlandı. Özgür Özel içerisinde bu destekleme parlatma olarak tabir edilmekteydi. FETÖ-PYD'ye 2007 yılından itibaren Özgür Özel'e maddi ve manevi destekte bulunmuştur.
2: Uludemir, FETÖ'nün Özgür Özel'i parlatmak ve CHP'de makam sahibi yapmak için yoğun çaba harcadığını iddia ediyordu. FETÖ'nün Manisa İmamı ve Salihli Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Talat Zurnacı ile istişare edilerek Özel'in isim olarak belirlendiği iddia ediliyor. Hatta 2008'de Alevi çalıştayları kapsamında muhalif isimlerin ABD'ye gönderildiği, bunların başında da Özel'in olduğu iddiası da mevcut.
5: 2008 yılında Manisa'da çalışmalar düzenledik. Burada muhalif olan kanadın içerisinde siyaset ehli olan isimleri belirledik ve bunları Amerika'ya gönderdik ve bunların en başında da Özgür Özel vardı. Özgür Özel de bu 2008 yılından itibaren de zaten belli bir yükselişe geçti. FETÖ tarafından da parlatıldı ve şu andaki konumuna ulaştı.
2: Kayıtlarda Özgür Özel'in kızının FETÖ okullarınca ödüllendirildiği iddiası da mevcut. Bu iddianın ayrıntıları sosyal medyada da dolaşan Zaman Gazetesi küpüründe saklı.
4: CHP'li vekil Özel tasarımda dünya dördüncüsü olan kızına ödülünü verdi.
2: 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yürütülen soruşturmalarda örgütün ilk ve en önemli eğitim kurumu olarak bilinen İzmir'deki Yamanlar Koleji'ne önce kayyum atanmış, ardından yayınlanan kanun hükmünde kararnameyle resmi olarak kapısına kilit vurulmuştu. Özgür Özel'in adına FETÖ'nün haberleşme programı Baylok yazışmalarında da rastlıyoruz. Konuşma FETÖ yöneticileri Zamanın Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkan Yardımcısı Erkam Tufan Aftav'la Genel Sekreteri Salih Yaylacı arasında geçiyor.
4: Manisa CHP Vekili Özgür Özel'le diyaloğumuz nasıl?
2: Soma maden kazasıyla ilgili bilgi notları var. Versek kullanır ve iyi de olur.
4: Nereden aldığını nasıl izah edecek?
2: Önce inceleyelim. Problemli bir ifade varsa çıkarıp verelim. Kılıçdaroğlu'na yakın gazeteci Nuray Başaran, Özel hakkında FETÖ bağlantıları ve kurultay finansmanı nedeniyle yeni soruşturmalar geleceğini iddia etti. Bu iddialar henüz resmi bir iddianameyle sonuçlanmadı.
0: CHP'de bayramlaşma partideki iki ayrı siyaset tarzını ve iki farklı meşruiyet anlayışını ortaya çıkardı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hesap soracağım sözleriyle mücadelesini hukuk, parti vicdanı ve siyasi ahlak zeminine oturttu. Kılıçdaroğlu'nun FETÖ artıkları ifadesi konuşmanın en çarpıcı başlıklarındaydı. Özgür Özel ise daldan dala atlayan uzun otobüs konuşmalarından birini yaptı. Hukuki kararları tanımadığını da söyledi. Meşruiyeti yargı kararlarında değil, sokakta arayacağının işaretlerini verdi.
6: Kahraman Kemal barış güvercinlerini uçuruyor.
1: Ben bugün çok açık konuşacağım. İfade edeyim. Ben bugün çok açık konuşacağım. Açık konuşacağım ama öfkeyle değil. Sert konuşacağım ama kinle değil. Gerçeği söyleyeceğim ama kimseyi aşağılamadan, hedef göstermeden. Kimseye haksızlık etmeden.
7: Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra gittiği CHP Genel Merkezi'nde partililerine seslendi. Söz verdiği gibi açık konuştu. Ancak bunu öfke diliyle değil, hesap sorma ve parti vicdanını ayağa kaldırma iddiasıyla yaptı.
1: Emanetimizi kimler mahkeme kapılarına düşürdü? Kimler kapalı kapılar ardındaki küçük hesaplarla kişisel ikbal telaşıyla ihanet etti? Şimdi bana soruyorlar. Ne yapacaksın? Benim ne yapacağım bellidir. Ben hesap soracağım, hesap. Herkes bunu bilsin.
7: Kılıçdaroğlu bu sözlerle bundan sonraki siyasi mücadelenin rotasını da çizdi. Mesajının merkezine ahlak, kuruluş değerleri, partiyi yeniden toparlama, hukuk ve birlik kavramlarını yerleştirdi. Böylece mücadeleyi kişisel bir koltuk kavgası olarak değil, parti vicdanı, siyasi etik ve hukuk zemininde ele alınması gereken bir süreç olarak ortaya koydu. Partisinden özür dilemesi de dikkat çekiciydi. Ancak konuşmanın en çarpıcı başlıklarından biri, FETÖ artıkları vurgusu oldu. Bu ifade CHP içindeki tartışmayı sadece bir yönetim krizi olmaktan çıkarıp daha derin bir siyasi mücadele başlığına taşıdı.
1: Bugün FETÖ artıklarıyla bir olup milletimizi kışkırtarak bizlere hain damgası vurma çabaları nafiledir.
7: Özgür Özel ise yine derhal kurultay çağrısı yaptı. Ancak konuşmasında belediyelere yönelik yolsuzluk iddialarına yine doğrudan cevap vermedi. Bunun yerine bir televizyon kanalının yönlendirmesiyle partinin dizayn edilmek istendiğini savundu ve yine adres olarak sokağı gösterdi. Özel'in söylemi meşruiyet kaynağını yargı kararlarında değil, siyasi mobilizasyonda ve meydanlarda arayacağını bir kez daha ortaya koydu. Sonuç olarak CHP'deki paralel bayramlaşma aslında iki farklı meşruiyet anlayışının karşı karşıya geldiğini gösterdi. Kılıçdaroğlu hukuki zemini, parti vicdanını ve siyasi etiği öne çıkardı. Özgür Özel ise yargı sürecini tanımayan, meşruiyeti sokakta arayan bir hat izledi. Artık gözler tarafların birbirlerine ne söylediklerinden çok CHP'nin önüne nasıl bir yol haritası koyacaklarına çevrilmiş durumda.
0: Şimdi yarın 1 Haziran, Haziran boyunca da ekonomi gündemi özellikle çok yoğun olacak. Piyasaları şekillendirebilecek kritik veriler de bu ay içerisinde açıklanacak.
8: Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak, enflasyon, büyüme ve dış ticaret verileri yayımlanacak. Ekonomide Haziran ayı yoğun geçecek. Ekonomi takvimi 1 Haziran'da başlayacak. TÜİK yılın ilk çeyrek büyüme verilerini açıklarken Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe dengesi sonuçlarını duyuracak. İlk haftada dış ticaret, rezerv ve iş gücü verileri takip edilecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat 4 Haziran'da Mayıs ayı dış ticaret rakamlarını açıklayacak. Piyasaların gözü ise 5 Haziran'da açıklanacak enflasyon verilerinde olacak. Böylece yılın ilk 5 aylık enflasyon tablosu netleşecek. TÜİK 9 ve 10 Haziran'da reel getiri oranlarıyla sanayi üretim endeksi verilerini paylaşacak. Öte yandan Haziran ayının en kritik başlıklarından biri de Merkez Bankası'nın faiz kararı olacak. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu ise 11 Haziran'da yılın 4. faiz kararını açıklayacak. Ayın ikinci yarısında ücretli çalışan, motorlu kara taşıtları, konut satışları ve güven endeksleri açıklanacak. Böylece Haziran ayında büyümeden enflasyona, faizden dış ticarete kadar ekonominin yol haritasını gösterecek kritik veriler peş peşe duyurulacak.
0: Türkiye Milli Enerji ve Maden Politikası adına tam bağımsızlık ilkesi doğrultusunda kritik adımlar atıyor ki yenilenebilir enerji alanında tarihi bir rekor kırılacak. Efendim 6 milyar dolar değerinde dev yatırımlar hepsi hizmete giriyor. Düzenlenecek törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.
2: Türkiye milli enerji politikasında vites büyüttü. Enerjide tam bağımsızlık hedefi somut gerçeğe dönüşüyor. 6 milyar dolarlık tesisler hizmete alınacak. Türkiye'nin enerjide boyut atlayacağı projeler de sona gelindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yapacağı yeni tesisler özellikleriyle dikkati çekiyor. Tesisler güneş, rüzgar, hidroelektrik ve jeotermal alanında tam 8200 megawattlık kapasiteye sahip. Üstelik Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olacak Akkuyu'nun tam 4 reaktörünün toplam gücünü geride bırakıyor. Ülkenin en büyük barajı Atatürk Barajı'nın 3 katından, Keban Barajı'nın ise tam 6 katından daha büyük bir kapasite tek bir törenle sisteme dahil edilecek. Mevcut sistemde Türkiye enerjisinin büyük kısmını doğal güçten alıyor. Nisan ayı itibarıyla güneşten yararlanılan pay %21,3 oldu. Rüzgar ise %12 olarak kayda geçti. Yani güneş ve rüzgarın toplam gücü %33,3'e yükselmiş oldu. Böylece toplam kurulu gücün 1/3'ü sadece rüzgar ve güneşten oluştu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da yenilenebilir enerjide atılımları hayata geçirdiklerini belirtti. Yeni açılacak tesislerle bu alanda yeni bir rekora imza atılacağını anlattı. Önümüzdeki süreçte ise hedefler büyük. Türkiye 2035 yılına kadar rüzgar ve güneş enerjisi kurulu gücünü 120 bin megawattın üzerine çıkarma hedefiyle toplam 80 milyar dolarlık dev bir yatırım ve reform süreci yürütüyor. Dev tesislerin açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirecek.

0: Yarın 1 Haziran ama Türkiye şu günlerde iki mevsimi aynı anda yaşıyor. Özellikle yurdun batısı denizin, güneşin keyfini çıkartıyor. Ama doğu için aynı şeyi söyleyemeyiz. Hala karla mücadele eden illerimiz var.
1: Bir yanda deniz ve güneşin tadını çıkaranlar, diğer yanda karlı yolları açmak için mücadele edenler. Türkiye iki ayrı iklimi aynı anda yaşıyor. Görüntülerin adresi Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi. Metrelerce kar, aylarca kapalı kalan yollar. İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki 3000 rakımlı Kerkül ve Marinus köylerine ulaşım yok. Yollarda 7 metre kar var. Ekipler kar tünellerinin arasında yolları açmak için mücadele veriyor. İlçeye ilkbahar aylarında gelmeye çalışan göçerlerin zorlanmaması için ekipler kar püskürtme ve ekskavatörle çalışıyor. Şırnak'ın aksine Mersin'de hava oldukça sıcak. Vatandaşlar sahillere akın etti. Deniz, kum ve güneşin tadını çıkarttı. Mersin'in sıcak sahillerinde kimi vatandaş sıcaktan bunalıp dondurma yedi. Kimi kendini kuma gömdü. Kimi ise şezlongunda güneşlendi.
0: Şimdi batıda güneş var, deniz, kum, işte vatandaş artık tabii o yazın güzelliğini yaşamaya başladı ama yurdun dört bir yanı biliyoruz. Cennetten bir köşe Türkiye'de yaşamanın ayrıcalıklarından biri. Havalar ısınınca çiçekler de açtı ve pek çok ilde seyrine doyum olmayan manzaralar oluştu.

0: Havalar ısındı, yurdun dört bir yanı çiçek bahçesine döndü. Türkiye'nin doğal güzellikleri bir kez daha kendine hayran bıraktı. Burası Kütahya'nın Hisarcık ilçesi. Gelincik ve papatyaların bir araya gelip adeta dans ettiği anlar görenlere doğa şöleni sunuyor. Kırmızı ve beyazın uyumuyla dikkat çeken alan özellikle doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Burası ise Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde bulunan Kazankaya Kanyonu. Doğası ve manzarasıyla ziyaretçilerin ilgisini çeken kanyonda bayram yoğunluğu yaşandı.
1: Çok güzel bir doğası var, manzarası müthiş ve görkemli. Havaya bakmaktan, dağlara bakmaktan açıkçası yürüyemedik.
2: Kazankaya'dayız, herkesi köyümüze bekliyoruz. Burası çok güzel, ben buraya geldim.
3: İki kez geldim.
0: Doğal güzelliğiyle dikkat çeken kanyonu ziyaret edenler gördükleri manzaraya hayran kaldı.
4: Yani çok güzel bir yer, bayağı kalabalık, yolları da güzel. Yani bayağı turistin olduğu bir yer. Herkese tavsiye ediyorum Yozgat'ın bu güzelliğini.
0: Biraz daha doğuya götürelim sizleri. Kars'ın Sarıkamış ilçesi sis bulutlarıyla birlikte adeta masalsı bir görünüme büründü. Sis bulutlarının ardında kalan çam ağaçları görsel şölen oluştururken bölgenin doğal güzelliği bir kez daha gözler önüne serildi.
5: Kutsal topraklarda ibadetlerini tamamlayan binlerce hacı artık yurda döndü. Ailelerinin özlemi de büyük bir kavuşmayla son buldu.
6: Oradan insan oraya gidince ayrılmak istemiyor açıkçası.
7: Güllerle karşılandılar, kutsal topraklardan memlekete döndüler.
6: Buradakileri de özlüyorsunuz işte, annenizi, babanızı, eşinizi, çocuklarınızı. Tam arada kaldık yani.
7: İslam'ın en kutsal ibadetini yerine getirmek adına aylardır hasretle bekledikleri topraklara yüz sürenler memlekete dönüş yaptı. İbadetlerini tamamlayan binlerce hacının büyük yolculuğu tamamlandı. Hacılar İstanbul Havalimanı'nda yakınları tarafından karşılandı.
8: Allah inşallah yapmayan da nasip etsin.
9: Söyleyecek fazla bir şey yok. Sadece olarak görünür, yaşamak gerekiyor. Yani anlatmakla şey yok. Yani oradaki heyecanı bizzat yaşamak gerekiyor. Yani görüldüğü gibi değil. Allah herkese nasip etsin, gitmeyi nasip etsin tez vakitte inşallah.
7: Sevdikleri merak ve özlemle onları bekledi. Karanfil ve güllerle karşıladılar.
10: Aklım orada kaldı. Çok güzel şeyler yaşadık orada. Şimdi çoluğa çocuğa kavuştuk burada. Evet, kızlarım, gelinim işte hepsi özlediler bizi. Çok güzel geçti.
7: Kutsal topraklarda yaşadıklarını anlatmaları zordu. Tek dilekleri o duygu dolu anları herkesin yaşaması.
5: Yargıda teknolojik bir dönüşüm var, dijitalleşme var. İşte o hamlelerle birlikte duruşma süreçleri pratik bir hale gelmeye başladı. Zaten vatandaşın kolay bir şekilde işlemlerini yapabilmesi öncelenmişti. E-duruşma sistemiyle 5 milyonu aşkın e-duruşma hepsi ekran başında gerçekleştirildi. E-duruşmalar sayesinde hem avukatlar hem de vatandaşlar büyük kolaylık yaşadı.
11: Duruşmalar artık cebe sığdı. Adalette dijital çağın kapıları açıldı. Adalet hizmetlerine erişimi kolaylaştırdı. 5 milyonu aşkın e-duruşma ekran başından yapıldı. Yargıda dijital dönüşüm genişliyor. E-duruşma sisteminde kapsam artırılıyor. Yargılama süreçlerinde hız ve etkinlik hedefleniyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, dijital dönüşüm hedefleri kapsamında e-duruşma sisteminin kapsamının genişletileceğini açıkladı. Yeni düzenlemeyle sistemin yalnızca ilk derece mahkemeleriyle sınırlı kalmayacağı, bölge adliye mahkemelerinde de uygulanacağı belirtildi. E-duruşmadan artık daha fazla kişi yararlanacak. Avukatların yanı sıra davalı, davacı, bilirkişi, tanık ve uzmanların da sistem üzerinden dinlenebilmesi planlanıyor. Ön inceleme, istinabe, yemin ve isticvap gibi usul işlemlerinin de e-duruşmayla yapılabilmesinin önü açılıyor. Öte yandan banka teminat mektupları da artık elektronik ortama taşınıyor. Yeni sistemle bürokrasinin azaltılması ve işlemlerin hızlandırılması hedefleniyor. Standart şablon uygulaması UYAP sistemine entegre edilecek. Kağıt israfının ve belge kaybı riskinin de önüne geçilecek.
5: İstanbul'da kaldırımda motosiklet kullanan sürücülere ilişkin sıkı bir denetim yapıldı. O denetim sırasında bir sürücü durumu fark etti. Kaçmaya çalıştı, olmadı. Bakın sonrasında neler yaşandı. Görüntüler Kadıköy Caddebostan sahilinden. Motosiklet sürücüsü denetim noktasını fark etti, kaçmaya çalıştı. Panik halinde ters yöne giren sürücü trafik güvenliğini de tehlikeye attı. O anlar drone kamerasına böyle yansıdı. Ekipler tarafından kısa sürede yakalanan sürücü gözaltına alındı. Hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca sürücüye tespit edilen trafik ihlalleri nedeniyle idari para cezası da uygulandı. İstanbul'da Haliç Köprüsü'nde bir grup vatandaş orada demirlere çıktı, denize atladı. O anlar çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Havalar ısındı. İstanbullu sıcaktan bunaldı.

0: serinleme yöntemi olarak kendini Haliç Köprüsü'nden atanlar da vardı. Ancak o görüntüler yürekleri ağza getirdi. Bir grup vatandaş sıcaklığın artmasıyla suya atlamak istedi. Gemi trafiğinin aktığı anlarda denize dalanlar muhtemel bir faciaya davetiye çıkardı. Antalya'da bir vatandaş aracıyla göletten geçmek istedi. İşler pek istediği gibi ilerlemedi. İşler planladığı gibi gitmeyince de o derin sularda mahsur kaldı. Yardımına da arkadaşları koştu. Alanya'nın Söbüçimen yaylasında geziye çıkan bir grup korku dolu anlar yaşadı. Sürücülerden biri aracıyla göletten geçmek istedi. Ancak araç suyun derin olduğu noktada ilerleyemedi, mahsur kaldı. O dakikalarda kısa süreli panik yaşandı. Sürücünün yardımı bölgede bulunan arkadaşları tarafından sağlandı. Arabanın içerisine dolan su kapıların açılmasıyla boşaltıldı. Çalıştırılamayan araç çekildi, Alanya merkeze götürüldü. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir eğlence merkezinde hız treni bir anda arızalandı. 8 kişi saatlerce 30 metre yükseklikte mahsur kaldı. Olay Teksas eyaletinde gerçekleşti. Yolcular sırtları yere bakar şekilde mahsur kaldı. Arıza giderilemedi, itfaiyeye haber verildi. İtfaiye 4 saatlik çalışmanın ardından mahsur kalanları kurtardı, güvenli şekilde yere indirdi. Eğlence parkında cihazların bakımlarının yapılıp yapılmadığı hakkındaysa inceleme başlatıldı. Saatte 120 bin kilometre hız efendim, gerçekten algılaması yüksek bir durum. Atmosfere giriyor, dev meteor parçalanıyor ve dehşet verici de bir patlama yaşanıyor. Binaları sarsan bir patlama. Peki nerede kayda geçmiş? Bakalım.
1: Bir anda yer yerinden oynadı. Deprem sandılar. Gerçek bambaşka çıktı. Atmosferde infilak eden dev meteor ABD'lileri korkuttu. Atmosfere saatte 120 bin kilometre hızla girmişti. Gökyüzünde parçalandı. Çok güçlü bir patlamaya yol açtı. Öyle ki binaları sarstı. Olay ABD'nin New England bölgesinde böyle görüntülendi. Uzmanlar olayın son yıllarda kaydedilen en güçlü sonik patlamalardan biri olduğu yorumunu yaptı.
0: Sinop'ta balıkçıların ağına nadir görülen mavi yengeç takıldı. Tezgahlarda tanesi 100 liradan satıldı.
2: Sıcak denizlerde yaşıyor, yiyene vitamin katıyor. Nadir görülen mavi yengeç 100 liradan satışa sunuldu. Sinop kıyılarında avlanmaya çıkan balıkçılar ağlarını çektiğinde mavi yengeçle karşılaştı. Sıcak denizlerde yaşamasıyla bilinen ve besin değeri oldukça yüksek olan mavi yengeç bu kez Karadenizli balıkçıların ağına takıldı.
3: Yakalarsa beni ısıracak gibi.
2: Rengi ve boyutuyla dikkat çeken yengeç limana getirilerek balıkçı tezgahında sergilenmeye başladı. Karadeniz'de nadir görülen mavi yengeç tezgahta 100 lira fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Meraklı bakışların odak noktası olan yengeç vatandaşların ilgisini çekti.
0: Rap müziğinin dünyaca ünlü yıldızı Kanye West İstanbul'u salladı. 118 bin kişiyle rekor kırılan bir konserden bahsediyoruz ama o kurulan sahne asıl dikkat çeken buydu. Sahne şovları, görsel şölen hepsi mest etti. Milyonlarca kişi de sosyal medyadan konseri canlı izledi. İstanbul bir kez daha dünya starlarının vazgeçilmez durağı oldu.
4: On binler merakla bekledi. Sahneye çıktığı gibi heyecan daha da katlandı. Dünyaca ünlü yıldız İstanbul'u salladı. Sahne şovu gündem oldu.

sosyal medya paylaşımları, haberler ve dahası. Dünyanın gözü bu konserdeydi. Dünya yıldızı Kanye West'in İstanbul'a gelişi ayrı, konseri ayrı takip edildi. Rap müziğin efsane ismini Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda on binlerce kişi bekledi. Kapıların açıldığı

0: Yılmasıyla saha ortasında kurulan sahneyi görenler şaştı kaldı. Alışılmışın dışında konserleriyle bilinen West bir kez daha büyük bir şov için hazırlandı.
1: Galiba konser biletini ilk alanlardan biriyim.
0: Konser saatine saatler kala stadyum doldu taştı. Girişlerde metrelerce kuyruk oluştu.
1: Yakından İstanbul'da onu izleyecek olmak muazzam bir deneyim olacak muhtemelen. Çok heyecanlıyım yani.
2: Kanye West yani güzel olur bence, çok fazla insan olduğu için.
3: Biz İzmir'den geliyoruz. İnanılmaz kalabalık, çok fazla insan var, her yerden insan var. Az önce merch store'un olduğu yerdeydim, tişört almaya çalışıyordum ve inanılmaz saatlerce süren bir sıra vardı. Her milletten insan var.
0: Ve beklenen an geldi. Dünya yıldızı yine şovunu yaptı. Sahneye çıkışı da tarzı gibi farklıydı. Gecenin açılışını Father şarkısıyla yapan West yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kaldı. Ara vermeden sergilediği performansıyla izleyenleri büyüledi. Stadyumdaki coşku sadece alandakilerle sınırlı kalmadı. Kanye West'in resmi YouTube hesabından canlı yayınlanan konser dakikalar içinde ekran başındaki milyonlarca kişiye ulaştı.

konserin en çok konuşulan detayı ise devasa sahne tasarımı oldu. Stadyumun tam merkezine kurulan yarım küre, yüksek çözünürlüklü projeksiyonlarla dev bir dünya maketine dönüştürüldü. Yoğun ışık gösterileri ve sis efektleri de eklenince işte ortaya bu görsel şölen çıktı. King, Runaway, Power gibi hit parçalar stadyumda büyük coşkuyla söylendi. Binlerce kişi telefonlarının ışıklarıyla sahneye eşlik etti. Kanye West yaptığı açıklamada 118 bin kişiyle tüm zamanların en yüksek katılımlı stadyum performansı rekorunu kırdık dedi. Dünyanın gözünün çevrildiği konser sosyal medyada da gündem oldu.

0: Dev organizasyon, Türkiye'nin küresel çaptaki en büyük stadyum etkinliklerini kusursuz şekilde ağırlayabileceğini gösteren bir gövde gösterisi oldu.
1: Bu görüntülerle birlikte hafta sonu akşam haberlerini noktaladık. Yayınımız 24 Portre ile devam edecek. Şimdilik hoşçakalın.

Yıllar boyunca Anadolu'nun kalbiyle Marmara'nın kapısı arasında yükselen Bolu Dağı, Türkiye'nin karayolu ulaşımında en zorlu geçitlerden biri oldu. İstanbul'la Ankara arasındaki bu güzergah, özellikle kış aylarında nice yolcunun sınavı oldu. Karla kapandı, sisle örtüldü, kazalarla anıldı. Yıllarca çözüm bekledi. Ta ki Türk milleti bu dağ aşılacak diyene kadar. Ve o gün Bolu Tüneli'nin hikayesi başladı. İtalyan bir firma projeyi üstlendi. 1990'da proje için ilk adım atıldı. 1993'te ilk kazma vuruldu. Ama işler planlandığı gibi gitmedi. 1999'daki büyük deprem, ardından gelen sel felaketleri tünelin yapımını defalarca sekteye uğrattı. Tünel kısmen çöktü. İşte tam bu noktada devreye azim, kararlılık, cesaret ve siyasi irade girdi. Proje yeniden canlandırıldı. Türk mühendisler ve firmalar devreye girdi. 2002'den sonra inşaat hızla ilerledi ve tünelin büyük bir kısmı 5 yıl gibi kısa sürede tamamlandı. Dağ delindi, köprü ve viyadükler yapıldı. Bolu Tüneli biri 2788 metre, diğeri 2954 metre uzunluğundaki çift tüpten oluştu ve Türk milletinin dağlara bile diz çöktüren azminin adı oldu. İnşaat

boyunca milyonlarca metreküp toprak taşındı, binlerce ton demir işlendi ve sonunda 23 Ocak 2007'de tünel hizmete açıldı. Bu açılışla birlikte İstanbul'la Ankara arasındaki mesafe kısaldı. Bolu Dağı artık bir engel olmaktan çıktı. Yolculuk süresi saatler değil, dakikalarla ölçülmeye başlandı. Yıllar içinde tünel sadece ulaşımı kolaylaştırmadı, kazaları azalttı, zaman kazandırdı, ekonomiye milyarlarca lira katkı sağladı. Birçok insanı sevdiklerine daha güvenli ulaştırdı. Teknolojisiyle öne çıktı. Yangın algılama sistemleri, acil çıkış kapıları, havalandırma tünelleri ve kameralarla donatıldı. Türkiye Yüzyılı Projesi imzasını atan Bolu Tüneli, zorluklara rağmen kaderine teslim olmayan halkımızın azmi, binbir engeli aşarak gerekirse dağları deleriz diyen bir milletin sesi oldu ve güçlü Türkiye'nin ruhunu yansıttı.

Bilim, sanat, teknoloji. Bir yandan heyecan, bir yandan bilinmezlikleri ve hızlı değişimi içinde merak ve endişeyi aynı anda yaşatıyor. Bu hız çağını yönetmenin, yeni kuşaklarla beraber tecrübe etmenin neresindeyiz? Özellikle çocuklar ve gençlerle yürürken bizi neler bekliyor? Akla takılanları Ustur Lab kurucusu ve Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Ceylan, 24 Portre'de cevaplıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.

0: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi?
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...

İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.

0: Tekilsiz ayrafta mısınız?
1: Bu hafta dünyaca ünlü piyanist Fuluyhan Uğurlu kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te, 24'te

0: adil olmalı.
1: Tamam şef.
0: Bu yemek yiyen herkese iyi gelecek.
1: Evet şef.
0: Bu sofrada hepimizin tuzu olmalı. Değil mi?
2: Evet şef.
0: Burada yapacağımız her yemek gönlünüzden kopmalı. Gönüllere ulaşmalı. Hazır mıyız?
1: Evet şef.
3: Kızılay'ın 81 ilde 81 aşevi projesiyle Türkiye'nin mutfağını birlikte büyütüyoruz. Yapacağım bağışlarla kendi başına yemek yapamayan engelli, hasta ve yaşlılarımızın iyilikle dolu sofralarında
0: senin de tuzun olsun.

0: Hakan Çalhanoğlu.
1: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.

0: Merhaba değerli izleyenler ve dinleyenler. 24 Portre'den selamlar, sevgiler. Kıymetli bir misafirle geldim bu akşam yine karşınıza. Kendi hikayesini anlatacak ama bu hikaye aynı zamanda bir döneme tekabül edecek. Bir de güncel merak, ilgi, bazen endişe, bazen de heyecanlarımızı sorma fırsatı bulacağımız bir isim. Bu bakımdan kapsamlı bir sohbetle karşı karşıyasınız. Bunun uyarısını baştan yapıyorum ve diyorum ki Sümeyye Ceylan'a hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Zeynep Hanım, çok sağ olun.
0: Çok uzun zaman oldu. İlk Türkiye'deki önemli çalışmalarla birlikte sizi misafir edeli 10 yılı geçti. Evet. Bugün birikmiş terekede birikmiş hali notla birlikte sizinle karşı karşıyayız. Sizinle 10 yıldan fazla zaman öncesinden ilk karşılaşmamız Usturlap'la ilgili oldu. Bunun ne olduğunu soracağım. Mevcut gündem ve güncellik içinde Yeşilay Genel Başkan Yardımcılığı göreviniz var. Evet. Bununla ilgili sadece sizin görevinizi değil, bizi neyin neden ilgilendirdiği kısmını soracağım aynı zamanda. Fakat yaşamakta olduğumuz bir hayat var. Nesiller el ele kol kala aslında tam olarak bir tarihi kronolojik yapı gibi, bir takvim gibi. Şunlar geldi, bunlar gidiyor filan geçmiyor. İç içe geçiyor. Bunlar halka evet. Halka iç içe geçiyor. İç içe geçen ama hızla da akan bir dönemde sizin bize yol göstericiliğinize ihtiyacımız var.
1: Estağfurullah.
0: Gerçekten bütün samimiyetimle söylüyorum ki öyle. Ama bizim yolumuz neden, nasıl kesişti? Bir de siz tam olarak yani bütün vazifelerinizle birlikte neyle ilgili dertlisiniz? Amacınız ne?
1: Evet, çok aslında yıllar önce bir büyüğüm bana şey demişti, bir insanın kendine sorabileceği tek ve yegane soru vardır: Allah'ım benden muradı ne? Amacım Allah'ın benden muradını keşfetmeden ölmemek. İnşallah Allah'ın benden muradını keşfederim ve onu bu dünyada gerçekleştirip saliha bir Müslüman olarak can veririm. Amacım o. Amacımıza varmak için karşımıza hayat bir şeyler getiriyor. Allah bir şeyler yolumuza çıkarıyor. Ve orada da mümkün oldukça, hani bir hadis-i şerif var ya, iman 70 kattır, en alt seviyesi yerdeki taşı kaldırmaktır. Böyle yerlerdeki taşları kaldırmaya gayret ederek yürümeye çalışıyorum. İşte derdiniz ne dediniz? Derdim bana derman olsun diye Usturlap'ı kurdum. Sizinle de ilk yıllarında tanışmıştık, davet etmiştiniz, sağ olun. İlk önce çocuklarla çalışmalar yaparak başladım. Yani ben matematik eğitimi almıştım yurt dışında. İşte Türkiye'ye döndüm. O zaman şu an 16 yaşında olan oğlum 2 yaşındaydı. Ne yapacağımı bilemiyordum. Ama bir şeylere, böyle bir güzellikler dünyada olsun istiyordum. Ama bunu nasıl yapabileceğimi bilmiyordum. O zamanki ilmimle, işte pedagojiden anlıyordum, işte bilimden anlıyordum.

0: anlıyordum. İyi bir bilim okur yazarıyım. Hani ben bunu nasıl toplumsal bir değere dönüştürürüm diye düşünürken derdimin dermanı olarak Usturlab'ı kurdum. İlk önce çocuklara eğitimler tasarlayarak başladım. İlk öğretmeni bendim Usturlab'ın. Yani on binlerce çocukla astronomi eğitimleri, matematik eğitimleri, doğa eğitimleri sahada, ormanlarda gerçekleştirdim. İşte Orman Keşifleri diye bir proje hareket başlattım. 300 binden fazla çocuğun Türkiye'nin 7 bölgesinde doğa eğitimi ne nitelikli doğa eğitimine erişmesine vesile oldum. Sonra bunları sadece işte proje yaparak ya da bir tek ben eğitim vererek olmayacağını fark ettim. Hani sistematik şeylere dönüştürmek istedim. Programlar geliştirdim. Sonra bunların bir de kentsel öğrenme ortamlarına dönüşmesi gerektiğini düşündüm. İşte tabiat okulları, uzay evleri, bilim merkezleri tasarlayıp kurulumunu yapmaya başladım.
1: Bir saniye, bunlar çok hızlı akışlar. Gerçekten hızlı akışlar. Beni birazcık, yani kusura bakmazsanız sizi azıcık yavaşlatacağım. Çünkü benim buna ihtiyacım. Ben bu kadar hızlı...
0: 10 yılı hemen anlatmak istedim.
1: Ben bu kadar hızlı anlayamam. Daha sakin, daha yavaş. Şimdi bir şeylerin projelendirilmesi, güncel hayata, insani bir bakışla, farklı bir anlayışla bir şeylerin kazandırılması temeli. Yani lisans eğitiminde mi atılıyor, mizaçla mı ilgili? Neden oluyor böyle bir şey? Neyi arıyordunuz? Neyin doğru yapılması için bir çabaya ihtiyaç vardı? Evet.
0: Ya aslında bunu ben kendim de düşündüm. Ya ben niye böyleyim? Bana şey diyorlar, sen niye böylesin? Aslında ufak bir cevap buldum gibi. Yani hala tam net emin değilim ama arıyorum cevabını, niye böyleyim diye. Hani niye bu kadar her şeye bir şeyler üretmeye çalışıyorum. Ben galiba çocukken erişemediğim, çok meraklı bir çocuktum. Çok soru soruyordum, çok okuyordum. Allah razı olsun, babam gerçekten güzel bir kütüphanemiz vardı. Büyük düşünürlerin hepsini erken çocukluk yaşlarımda evimde kütüphanede okudum. Bütün çocuklar benim gibi bunlara erişebilsin istiyorum sanırım. Bazı şeylere de erişemedim. Çok zor uğraşmam gerekti onlara kavuşmak için. Türkiye'nin çocuklarının bütün bunlara nitelikli bir şekilde ve eşit bir şekilde, rahat bir şekilde erişilebilir olsun istiyorum bunlar. Bilime, sanata, düşünceye, kendilerini keşfetmelerine imkan bulsunlar istiyorum. Tamam. O yüzden de böyle stratejik bir şekilde büyüte büyüte gitmeye çalışıyorum etkiyi.
1: Tamam, yani toplumsal olarak ortalama şartlar içinde daha iyisine ulaşalım ideali içinde arayış çok makul, mantıklı görünüyor. Hikayenin şurasına girmezsem olmayacak. Siz benim merakımı paylaşan başka çocuklar da erişebilsin. Hani güzel bir kütüphanem vardı ama daha iyisi de olsun diye bir şey istediniz. Hı hı. Fakat siz lisans eğitiminizi Türkiye'de almadınız.
0: Evet.
1: Neden?
0: Ben 16 yaşında liseyi bitirdim. Kendi kendime okuma yazmayı öğrenmişim. Babam da bu okuyor deyip okula göndermiş. 5 yaşında başlamışım. Lise 2'ye giderken, daha doğrusu liseye başladığımda Türkiye'de 28 Şubat diye bir olay var biliyorsunuz. Bütün Türk halkının hayatlarının içinden geçip gitmiş bir postmodern darbe. Hala etkilerini birçok insan etkileriyle yaşamak zorunda. Kimisi güçlenerek psikolojik olarak daha dayanıklı bireyler olarak çıktı. Kimisi de çıkamadı. O yüzden hani acı bir süreç aslında. Hepimizin ciddi orada acıları, sıkıntıları var. Kimileri bu acıları kendine gerçekten yakıt yaptı ve hani güçlenerek ilerledi. Ben onu yakıt yapanlardan olduğumu düşünüyorum. Ama bir yandan da hala o şey, şimdi modern tabirle travmalarımız tetikleniyor diyorlar ya. Yani ben de insanım. Benimkiler de tetikleniyor yani kimi zaman. Ben o yüzden hicret etmek zorunda kalan bir insanım. Viyana'ya gittim. Avusturya'da okudum. 2000 yılında.
1: Bölüm neydi?
0: Matematik okudum. Pure mathematics, yani saf bilimsel matematik okudum. Üstüne yüksek lisans yaptım Fourier analizi konusunda. Pedagoji alanında eğitim aldım, postgraduate study yaptım. İşte astronomi çok seviyordum. Gençlere hep şey tavsiye ediyorum. Bir şeyi seviyorsanız onun temel eğitimini alın. Yani ben öğrencilere ders veriyordum. Oradan kazandığım parayla işte gidip ders alıyordum. Yani sertifika programlarına katılıyordum. Yani en güzel yatırım insanın kendine yaptığı yatırım bence. Ve yediğimizi içtiğimizi unutuyoruz. Ama gezdiğimizi, gördüğümüzü, deneyimlediğimiz şeyleri unutmuyoruz. O yüzden hani böyle neyi seviyorlarsa, ilgileri neredeyse, meraklarını ne cezbediyorsa tabii ki hayırlı ve iyi olanlarını. Çünkü hayırsız ve kötü şeyler de

0: bakımımızı cezbedebilir. Bizim sağlığımıza ya da zihinsel ve ruhsal iyi oluş halimize zararlı olan şeyleri de merak edebiliriz. Burada irademizi kullanıp hayır dememiz gerekiyor. Faydalı olan şeylerde de, yani bunu biliyoruz hangisi faydalı. Onlarda da işte bilim, sanat gibi.
1: Keşiflerin hepsi cazip ama nasıl gerekiyor, devam edecek? Yani hangi yoldan kendini var, evet, etmeye devam edecek?
0: Bu orada her eğitim zaman alsınlar. Bir... Yani sırf kariyer için eğitim almasınlar. Ve bu çağda, şu an yaşadığımız çağda bence şey çok önemli. Çok rahat daha doğrusu. Nitelikli eğitime erişebiliyorsunuz artık. Yani biraz interneti, hı hı hı, elinde bir internete bağlanacak cihazı olan bir insan çok kötü şeylere de erişebiliyor. Çok güzel, çok hayırlı, çok faydalı içeriklere de erişebiliyor. Orada işte o irademiz kullanıp hayırlı güzel olana gitmek lazım.
1: Buraya geleceğiz çünkü gerçekten hani bu tanıtımı izleyenlerimize paylaşırken benim hayatım artık bunun üzerine kuruldu diyebilirim Sümeyye Hanım. Yani Havf ve Reca'nın hayatın bu kadar içinde olacağı bir düzlemden geçtiğimizi ben fark etmemiştim. Hı hı. Ama gerçekten endişeyle ümidin arasında yürüyoruz.
0: Evet.
1: Çünkü bir tarafımız hani salt tehlike, bir tarafımızda gerçekten çok iyi şeylere inanmak eşiğinde geçip gidiyor bu hayat. Böyle, hı hı, bir durumdayız. O kısma geleceğiz. Çünkü içinden geçtiğimiz dönemle ilgili biraz daha zihnimizi berraklaştırmaya ihtiyacımız var. Berraklaşır mı bilmiyorum, hı hı, ama daha fazla veriye, neyi nasıl kullanacağımızı biraz daha fazla öğrenmeye ihtiyacımız var. Ama sizin hikayenizde şunu merak ediyorum. Diyelim ki lisans eğitimini almış olduğunuz o alanda, hı hı, pure matematik diye söylediniz. Hı hı. Bunun yolu, buradaki karşılığı, mesela bugün içine girmiş olduğunuz sosyal projeler miydi, hı hı, yoksa yani ne olabilirdi? Siz bugünkü hayatı hangi aşamalarından ve ne sebeplerle, hala derdinizin peşindeyim farkındaysanız, neyi dert edinerek, neyi neyle çözebileceğinizi ümit ederek seçtiniz ve yürüdünüz? Ne oldu?
0: Bana şeyi çok soruyorlar. Genelde insanlar kariyer yollarını çizerlerken ya da üniversiteye işte eğitim bölüm seçerlerken şey yapıyorlar, işte mesleğim olsun. Hani, hı hı, bunu okuyayım ve bir bu alanda ben rızkımı kazanacağım, işte paramı kazanacağım, bir düzgün bir işim olsun, hı hı, ve buradan işte bir hayat kurayım kendime gibi. Bizim maalesef hani yani benim gençlik yıllarımda özellikle işte 15-16 yaşımdayken stratejik olarak böyle hedef koyup da ben işte şu an bu hedefi koyayım, doktor olayım, avukat olayım, kariyer yapayım. Ya ben üniversite sınavına gireyim. Hani benim hedefim oydu, üniversite sınavına gireyim. Hani beni alsınlar, gireyim oraya. Şimdi sonra girdim, puan gelsin. Puan geldi, ne seçebilirim? İşte başörtümle okuyabileceğim bir bölüm olsun. İşte hangi üniversite var, bu var, işte orası beni alacak mı?
1: Alemdaroğlu'nun rektör olduğu İstanbul'a giremem de işte, gibi.
0: Ben işte açıkça söylüyorum. İşte Üniversitesi'ne gidebilirim, evet, çünkü orada, evet, okuyabilirim gibi bir kariyer yolum olduğu için. Açıkçası bunu ben, bu dediğiniz soruların cevabını böyle düşünecek bir vaktim bile olmadı. Büyük ihtimalle benim yaşıtım olup benim yaşadığım sorunları, sıkıntıları yaşamış olan bütün kız ve erkek kardeşlerimin de olmamıştır diye düşünüyorum. Yani onlar da benim gibi böyle, hı, hayat ne getirdiyse oradan en iyisini yapmaya gayret etmişlerdir. Sonra matematik iyi anlıyordum. Matematikçiydim yani, böyle lisede güzeldi, anlıyordum. Matematik okudum. Ama ben bunun Allah'ın bana lütfu olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben matematik, 10 yıl matematik eğitimi aldım. Ben düşünmeyi öğrendim. Yani benim şu an beynim gerçekten düşünmeyi bilen bir beyin. O yüzden ben bunu şu an toplumsal fayda üretmek için kullanıyorum. Yani iyi düşünmeyi bilen bir beynim var. Ve yaşadığım şeyler var. Çocukları çok seviyorum. Doğayı çok seviyorum. Bütün bu elimdeki bütün becerileri bir araya getirip ben bunu nasıl... Ben sivil toplum başarısının örneği bir insanım. Bunu hep söylüyorum. Şu an 3 tane sivil toplum kuruluşunun bir tanesinin kurucusuyum. 3'ünün de yönetim kurulu üyesiyim. İşte bir tanesinde başkan yardımcısıyım. Bu kadar sivil toplumu önemsememin sebebi şu an ben okuyabildiysem, buraya gelebildiysem bu sivil toplum kuruluşları sayesinde. Yani siyaset, işte politik türbülanslar, işte dünyada yaşanan problemler her zaman vardı. Hı hı. Yani dünya kaç milyar yıldır var? İnsanlık işte 70 bin ila 100 bin yıldır olduğu tahmin ediliyor biyolojik olarak. O kadar yıldır sorun
1: 12
0: var.
1: 12 bin yıldır düzen vesaire. Yani bir, evet. Ama buraya kadar geldiğimizde hikaye.
0: Evet. Yani elimde olan şeylerle bir araya koyduğumda, o kutunun içine attığımda ben buradan nasıl güzel bir değer çıkarırım dediğimde ortaya sivil toplumda işte fayda yaratmaya çalışan ve

0: mesleki olarak da toplumsal öğrenme anlamında nitelikli projeler yapan bir birey olursam ben kendimden mutlu olacağıma ikna oldum yıllar önce ve bu alanda çalışıyorum istikrarlı bir şekilde.
1: Hangi boşluk vardı? Üsturlap çatısı altında veya ismi altında neyin fayda getireceğini düşündünüz? Ne yaptınız orada?
0: Ben şeyi fark ettim. Bizim toplumumuz her ne kadar söz olarak böyle çocukları çok seviyoruz, işte canımız bağrımıza basıyorsak da biz çocuk dostu bir toplum değildik.
1: Ne demek bu?
0: Mesela en basitinden.
1: Çünkü bu söylediğiniz evet, öyle. Şey incitici.
0: Beni harekete geçiren şey bu oldu. Mesela bizim işte 15 yıl önceden bahsediyorum, 16 yıl önceden bahsediyorum. Bizim yerel yönetimlerimiz işte ne bileyim çocuk odaklı büyük yaygın halk kitlelerine hitap edecek projeler yapmıyordu. İşte bizim üniversitelerimiz çocuk odaklı çalışma yapmıyordu. İsmini vermeyeceğim şimdi rencide etmeyeyim. Bir tane önemli bilimsel kuruluşumuz. Ben 2012 yılında Türkiye'ye döndüğümde tabii bu böyle Avrupa'dan gelmiş olmanın verdiği şeyle aymazlıkla diyeyim. Hemen aradım orayı. Dedim ki ben dedim işte matematikçiyim, astronomi eğitimi aldım. İşte pedagoji eğitimim var. Ben gönüllü olarak sizin kuruluşunuzda gelip çocuk programlarınızda gönüllü hizmet etmek istiyorum işte. Hafta sonu mu var, ne zaman var diye.
1: Yok.
0: Telefonda bana şey dedi yetkili. Hanımefendi burası bir bilim kuruluşu. Çocuğun burada ne işi var dedi ve kapattı telefonu suratıma. Geçen yaz.
1: Ya tahminde bulunmak istemiyorum.
0: Ama geçen yaz o kuruluş çocuk etkinliği yaptı. Bütün arazisini çocuklara açtı ve çok güzel çalışmalar
1: şimdi
0: yaptı.
1: Demek ki mı söyleyeceksiniz bana bunu?
0: Sana özelden söyleyeceğim. Peki, Zeynep tamam. Hanım. şey yani 15 yılda demek ki ben şöyle düşünüyorum. Demek ki ben ve benim gibi çocuk dostu, doğa dostu, bilim dostu olan insanların yaptığı çalışmalar, ben bir kişiyim, yüzlerce insan var böyle Türkiye'nin dört bir yanında. Bu insanların yaptığı şeyler, ben bunu şeye benzetiyorum. Bir arılar bal yaparlarken bir işte peteğin içinde her biri bir ucundan başlıyor. Kimse şey demiyor, evet ben buradayım, şimdi sen yandaki peteği yap demiyor. Herkes bir ucundan yapıyor ama
1: pro
0: o petek doluyor.
1: Bir şey değil.
0: Evet, o bal oluyor şey yani. Evet. Hep birlikte dolduruyorlar. Ben öyle düşünüyorum. Güzellik, iyilik yapan insanlar her biri kendi köşesinde güzelliğin, iyiliğini yapıyor. Bazen belki şöyle düşünüyor, ya bu kovanın içinde bir arı ben miyim? İşte hiç başka arı yok mu gibi düşünebiliyoruz biz insan olarak. Arılar böyle birbirlere çok iletişim halinde olduğu için bizde o kolektif bilinç maalesef insanlarda olmayabiliyor. O yüzden sivil toplumu çok önemsiyorum. Çünkü orada bir araya gelip masaya oturduğunuzda ben de bunu yapmak istiyorum. Ben de bu değeri üretmek istiyorum. Mesela burada Yeşilay'dan örnek verebilirim. Yeşilay'ın 160 binden fazla gönüllüsü var. İşte o gönüllü çalışmalarında o masanın etrafında oturduklarında her biri başka dünyanın insanları. Ama o masaya oturduklarında hepsi aynı dertle yanan insanlar ve birlikte değer üretiyorlar. Hep birlikte o kovanın içinde o balı üretmeye çalışıyorlar. Ve gerçekten o balı yiyen insan şifa buluyor. O yüzden hani biraz böyle hani iyiliğe, güzelliğe odaklanmak ama biraz da o kolektif bilinci yaratmak için de bir araya geleceğimiz yerlerin toplumda çoğalması gerekiyor. Bunu da devletten beklemememiz gerekiyor. Bunu bizim
1: sivil toplum mu hala yet?
0: Ben öyle düşünüyorum. Ben sivil toplumun devletten güçlü olduğuna çok kalben inanan bir insanım.
1: Talep oluşturacak en azından yani.
0: Evet
1: yani
0: ve devleti zorlayabiliriz bir şeylere.
1: Evet, talep oluşturacak.
0: Yaptığımız hareketlerle, yarattığımız değerle yöneticileri bir şeylere zorlayabiliriz. İlla eylemlerle, kavgayla, gürültüyle değil, yapılan güzelliklerle de zorlayabilirsiniz.
1: Bu arada antre parantez, reji isyanda, yönetmenim şu anda isyan ediyor ve bütün reji, yani o söylemediğiniz isimlerle ilgili kaygılarını paylaşıyor. Onu söylemem lazım ama şöyle bir şey var. Bu şunu anımsattı bana aynı zamanda. Aslında değişen dönüşen bir Türkiye'den bahsediyorsunuz. Evet. Bu resmi ortaya koyuyorsunuz. Enteresan bir biçimde bu döneme eşlik eden dünyadaki konjonktürel ve teknolojik gelişmeler de oldu, evet, aynı zamanda. Yani bütün her şeyi yeni baştan tanımlayan bir süreçten geçiyoruz. Biz Türkiye'nin hikayesini kendi hayatlarımızda, kişisel, bireysel meselelerimizde, hikayelerimizde biliyoruz. Ama yaşayarak, ama aile içinden şahit olarak, hı-hı, ben sizinkini biliyorum. Hı-hı. Yakın arkadaşlarımdan biliyorum, kendi hikayemden biliyorum. Hı-hı. Siz dışarıda, ben içeride bir şeyler yaşadık.
0: Evet.
1: Bize hiç açılmayacak kapıların hayalinde kurmadan buradayım ve ben yaşıyorum deyip yaşadık. Bazen şunu sorguluyorum. Siz hiç bunu sorguladınız mı bilmiyorum. Bana vaat edilmemiş bir geleceğe niye hazırlandığımı ben bilmiyorum.
0: Evet.
1: Açılmayacak üniversite kapısının önünde sınav için niye beklediğimi bilmiyorum.
0: Evet.
1: Sınav sonucunu beklerken oraya girip girmeyeceğimi bilmiyorum. Sınava ama alınıp alınmayacağımı bilmiyorum. Bütün bunların evet, içinde biz yaşamaya devam ettik ve hayatta kaldık.
0: Evet, ama işte biraz insan olmak da bu bence. Yani sabır ve o ümit insanı çalışmaya devam ettiriyor. Benim babam yıllar önce bana şey demişti, çok bunu hep anlatırım herkese. Ve bana gerçekten güç veren bir şeydi. Kızım demişti, sen bu ülkeyi, işte yöneticilerini, işte siyasi konjonktürü tek bir tane çocuk değiştirebilir misin? Ben de ağlıyordum. Değiştiremem demiştim. Demişti ki peki ne yapabilirsin? Bilmiyorum demişti. Bu önündeki kitaba çalışabilirsin demişti. Kimse, şu an seni engelleyen var mı? Yok.
1: Ne
0: ben o zaman oturdum, onu çalıştım yani. Her gece oturdum o masaya ve ona çalıştım. Girip giremeyeceğim belli olmayan sınava çalıştım.
1: O yani çok, o önemli gelen bence. Bir
0: gitmek yani, durmamak, böyle yıkılmamak, oraya devam etmek. Ya bu aslında en ağır yaşanan savaşlardan tutun da o devam edenler zaten bir şeyleri sonrasında, onlar geçiyor çünkü hayatta her şey geçiyor. Ben Hiroşima'ya gittiğimde çok etkilenmiştim. Çünkü müzesinde bir şey var, yerleştirme var. Şehir yerle bir olmuş. Hiçbir şey kalmamış. Tek bir bina kalmış. O da bırakmışlar zaten öyle. Onun dışındaki her şey tuzla buz olmuş. Ama 20-30 yıl sonra bütün şehri yeniden inşa etmişler. Kalan insanlar. Yani burası yerle bir oldu, burayı terk edelim, buradan daha bir şey olmamız dememişler. O yüzden ben, hani şu an bazen gençler şey diyor ya, işte buradan gidelim, buralar çok kötü. Ya hiçbir yer hiçbir zaman çok güzel değil. Her yer her zaman ya çok kötü ya da orada gerçekten inanacak, yeşertilebilecek çok şey var. O yüzden böyle o hep çok kötü şeylerin konuşulmasına ve gençlerin böyle gereksiz yere ümitsizliğe itilmesine çok karşıyım. Çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Tabii ki zorluklar var hayatta. Hepimizin hayatını belli anlarında refah anları oluyor, belli anlarında yıkım anları oluyor. Önemli olan onu uzatmamak ve ayağa kalkıp ne yapabiliyorsak o an onu yapmak.
1: İlginç gelen şeylerden biri tam da bu işte. Şimdi bu ister kişisel hikaye olarak alalım, ister Türkiye'nin hikayesi olarak alalım. Türkiye'nin konjonktürünün 90'lardan 2010'lara 20'lere nasıl değiştiğinin şahidiyiz bizler. Evet. Yani ilk gençlik, çocukluk, ilk gençlik ve bugünkü yaşımıza gelinceye kadar. Ama aynı zamanda dünya durduğu yerde durmuyordu. O esnada hani milenyum denen bir şey yaşandı. Dijital devrim denilen bir şey yaşandı.
0: Evet.
1: Bu pek çok kavramın yeniden tanımlanmasının kapısını araladı. Biz kendi varoluş mücadelemizi, siz hatta yani siz kendi mücadelenizi verirken dünyada bir değişim sürecinden geçiyordu aynı zamanda. Ve yeni nesiller geldi ve hız o kadar baskın karakter haline geldi ki sizin zorluğunuzu anlatmanın güçlüğü ortaya çıktı yeni nesillere. Çünkü o hız içinde tanınmayan, bilinmeyen.
0: Evet. Büyük teknoloji şirketlerinin olmadığı bir çağ hayal bile edemiyorlar.
1: Evet.
0: Yani arama motorunun olmadığı, işte şimdi isimlerini söylemeyeyim markaların, bir sürü herkesin bildiği malum işte video siteleri, işte sosyal medya sayfaları, arama motorları ya da yapay zeka firmaları, bunların olmadığı bir çağ hayal edemiyorlar. Yani disketler, ben oğullarıma disket göstersem şu an bu ne işe yarıyor derler yani.
1: Disketin ömrü ne kadar kısaydı değil,
0: evet,
1: mi? Birkaç
0: yıl. Ben kullandım üniversitede mesela.
1: Yani disketlerimiz vardı. Evet. Flash bellekler bir, evet, şeyler falan vardı. Şimdi hiçbirine, evet, ihtiyaç yok. Onlar çok kısa süreli şeylerdi. Ansiklopedilere gelmiyorum, evet, bile. Yani o basılı olanların kütüphanemizde bir prestij eser olarak yer aldığı, evet, yıllara hiç gelmiyorum bile.
0: Çok şimdi, eski zaman değil yani bunlar.
1: Değil.
0: Şurada 20 yıl öncesi.
1: Anlatamayız ama, evet, çünkü 20 yıl öncesi dediğiniz insanlar bugün zaten 20 yaşında. Evet. Yani onlar doğmuştu ya da doğmamıştı. Evet. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi adapte olmak bizim meselemiz.
0: Hı hı.
1: Yani dijital yerlilerin dünyasına adapte, hı hı, olmak bizim meselemiz. Biz eski dünyanın çocuklarıyız. Ama onu da biliyoruz. Bugün gelişmekte olan şartları da biliyoruz. Bir taraftan bir dil kurulmaya çalışılıyor ve onu da yakalamaya çalışıyoruz. Onlara anlayacakları, hı hı, benimseyebilecekleri bir dil inşa etmeye çalışıyoruz.
0: Ben 80 neslinin adaptasyon konusunda insanlık tarihinin en adaptasyonu yüksek nesli olduğunu düşünüyorum.
1: İyi miyiz?
0: Her şeyi yaşadık. Yani en manuel, ben üniversitede nasıl ifade edeyim? Böyle şey bilgisayarı gördüm. Bir oda bilgisayar ve siz kodlayabilmek için delik açarak işte şeyi kartı sokuyorsunuz ve kod yazıyorsunuz.

0: yazıyorsunuz. Yani o bilgisayarı da gördüm. İşte CD çaları da gördüm, disketi de gördüm, işte kaset de gördüm. Yani hani bütün o teknolojik gelişimlerin hepsini biz yaşadık. Bir daktiloyu görmedik herhalde, bilmiyorum, daktilo hatırlamıyorum.
1: Nostalji
0: hani daktilo...
1: olsun diye ben onu bile almıştım.
0: Siz onu da görmüşsünüz.
1: Tabii tabii.
0: Yani hani her şeyi gördük ve şu an yapay zeka kullanıyoruz.
1: Evet.
0: Hani anlamıyoruz, nasıl çocuğum bunu bize göster demiyoruz yani. Hani onu da kullanıyoruz. O yüzden en adaptasyonu yüksek neslin 70'lerin sonları, 80'ler ve sonra işte bir 90'ların başına kadarki neslin, o 80 nesli diyeyim. Gerçekten adaptasyonu yüksek bir nesil olduğunu düşünüyorum.
1: Peki bu hayat yaşamaya devam ederken baskın ruh hali endişe mi, umut mu? Buradan bir yerlere geleceğiz ama.
0: Kendi özelimde umut. Ben özellikle 40 yaşımdan sonra kesinlikle artık endişe, yani şöyle bir stratejim var benim. Bir şeyi endişe edeceksem de bir gece endişe ediyorum. Yani artık sabah kalktığımda artık endişe etmeyeceğim diyorum. Evet, ne yapıyoruz? Yani tamam, endişe ettik, gece endişelendik, çok üzüldük. Şimdi kalktık, sabah oldu ve şu an ne yapacağız? Yani günlerce endişe etmenin bana bir faydası yok. Hiç kimseye de faydası yok.
1: Bir dizi karakteri vardı, İsmail abi diye. Tamam, üzüldüm bitti. Üzüldüm bitti, tamam şimdi ben akşama kadar üzülemem ki diyor yani.
0: Evet. Ben katılıyorum İsmail abiye. Bence öyle yapmamız gerekiyor.
1: Akşama kadar üzülemeyiz, ne yapacağımız. Evet.
0: Bir de 40'tan sonra yokuş aşağı diyorlar ya. O yüzden böyle çok vakit böyle endişelenerek işte kendini böyle yataklara atarak bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Yani yapabileceğimiz şeye odaklanmak ve orada bir değer üretmeye çalışmak en güzeli. Derdinin dermanını da yine işinde, gücünde, işte neyse yaptığın şey, orada aramak en hızlı çözüm yolu oluyor çoğu zaman.
1: Bir şey soracağım. Bu böyle keskin bir cevapla ortaya konulabilir mi? Onu bilmiyorum ama yüzyıllar boyunca inançla bilim birbirinden ayrıldı ya. Özellikle de 19. 20. yüzyılda, yani ya birini ya birini seçmek durumundaydın. Hı hı. Şimdi benim bilimin tarihine de kendisine de büyük bir ilgi ve iştiyakla yönelmiş bir insan var. Ama aynı zamanda inançlı da bir insan bir taraftan.
0: Elhamdülillah.
1: Çelişkisi var mı bu işin? Nasıl birleştirilebiliyor? Şunun için soruyorum. Gümbür gümbür karşımıza gelmeye devam ediyor. Hı hı. Endişe açısından söylemiyorum bunu. Hı hı. Ama realite aynı zamanda şunu gösteriyor bize. Riskin ne olduğunu bil. Hı hı. Tedbirini de al. Hı hı. Çünkü inançla çelişmiyor bu bir yönüyle yani. Hı hı. Aksine inanç da diyor ki sen kul olarak tedbirini al. Hı hı. Bu söylemlerin hiçbiri birbirini kesmiyor. Hı hı. Aksine tamamlıyor. Ama bütünleştirirken, bir araya getirirken nasıl bir yol izleniyor? Bilim bir tarafa çekiyor mu? İnanç bir tarafa çekiyor mu? Hı hı. Çelişiyor mu, buluşuyor mu?
0: Kendi özelimde konuşacağım. Kesinlikle bir İslam alimi ya da işte o konularda bilgisi olan bir insan değilim. Ben Sümeyye olarak bunu içimde nasıl bir arada tutuyorum'a cevap vereceğim. Benim metafizik sağlam kabullerim var. Şimdi bir matematikçi olarak şöyle bir ifade kullanmak istiyorum. Matematik de kabuldür. Yani Zermelo-Frenkel, biraz şey, hiç bilmiyorum televizyona uygun mu bunlar ama Zermelo-Frenkel aksiyonları diye aksiyonlar var matematikte. Bütün matematiğin temelinde yatar bu aksiyonlar. Bunları kabul edersiniz. Bunları böyle sorgulamazsınız. Aa işte acaba şöyle mi böyle mi demezsiniz. Bunlar kabuldür. Bunları kabul edersiniz. Ve tüm matematiği bunun üstüne kurarsınız. Bilimlerde matematiğin üstüne kurulu. Yani fizik yapabilmeniz için matematik yapmanız gerekiyor. İşte kimyanın işte birçok formülleri için matematik yapmanız gerekiyor. Şu an felsefe yaparken bile matematik yapmanız gerekiyor. Yani her şey aslında dünyada bir kabul üstüne kurulu. Şimdi bunu kenara koyalım. Benim metafizik inanç şeylerimi inşa edebilmem için kendime kabul ettiğim bir zemin var. Bu İslam dini. Hazreti Muhammed Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim bana indi diyor.
1: Onun taşıdığı var.
0: Ben ona inanıyorum insan olarak ve Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğuna da inanıyorum. Ve ona uygun yaşamaya gayret ediyorum. Yani mükemmel yaşamıyorum tabii ki. Bu benim metafizik, benim bütün hayatımı işgal eden bir düşünce. Yani Müslümanlık, yani böyle hani çok özet, ben böyle anlıyorum. Yani ben bunu kabul ettim. Artık bu kabullere göre yaşamam gerekiyor. Çünkü bir ahiret olduğuna inanıyorum. O zaman ahlaki, yaşamımın ahlaki zeminini bunun üstüne kurmam gerekiyor. Şimdi bilim burada nerede? Bilim, en böyle uzatsanız, geçmişe itseniz İşte insanlar ne zaman matematik yapmaya başladı? İşte milattan önce 20 binli yıllarda işte Afrika'da ilk medeniyetler ortaya çıktığında işte kemiklerin üstüne çentik atmışlar falan. Yani bu zaman ortaya çıkmış. İnanç da insan ne zaman vardıysa vardı. Yani bilimden önce vardı zaten. İnsanlar bir şeylere metafizik kabullerle ilerliyorlardı. Hatta bilim son 200 yılı kenarda bırakırsak eski bilim insanlarına bilim diye bir şey çok bizim şu an modern bilim olarak kullandığımız, kabul ettiğimiz şey çok yeni bir kavram insanlık tarihinde. O eski bilim insanları bizim bugün geçmişe atıfla bilim insanı dediğimiz kişileri aslında doğa filozofu diyorlar. Filozof diyorlar yani. Hmm. Hani bir normal filozoflar var, bir de doğayla uğraşan filozoflar var gibi yani. Hani sadece düşünsel filozoflar var. Bir de işte Newton mesela kendisine doğa filozofu diyor. Hani ben bilim insanıyım demiyor.
1: Fiziğin temelindeki, bilimin temelindeki evet, adam.
0: Ve sadece bir dalla uğraşmıyorlar bunlar. Hezarfen insanlar evet, evet. Bir sürü şeyle uğraşıyorlar. Böyle ben fizikçi olayım. Bu çok modern bir şey yani yeni bir şey. Bir şeylerin böyle ayrıştırılması, işte çok spesifik konularda incelenmesi, böyle mikroskobik olarak böyle detay incelenmesi aslında insanlık tarihine baktığımızda yeni ortaya çıkmış yeni bir şey. O anlamda hani ben bilimsel metodu iş yaparken çok kıymetli buluyorum. Ama orada çok güzel, önemli bir nüans var. Bilimsel metot her şeyin cevabı değil. Ben bunu hayatımın her yerinde ve bilimsel yaptığım işlerde de görüyorum. Yani bilimsel metodun dünyada ne kadar sorun varsa hepsinin çözümünü verir. Bu önerme doğru bir önerme değil. Bunu ispatı
1: gerçekçi
0: yok.
1: De değil.
0: Gerçekçi de değil. O yüzden her zaman metafiziğe yer var. Ve başkası başka bir metafizik kabulle hayatını inşa edebilir. İşte ben bununla inşa ediyorum. Burada böyle hani bilim onunla kavga ediyor. İşte bir bunu bir hani insanların günlük hayatı için diyorum. Filozoflar ya da işte düşünürler ya da kelamcılar işte ne bileyim bu metafiziği meslek olarak yapan insanlar bunu tartışmalarını akademik olarak verebilirler. Ben o değilim ama.
1: Bir de geçen yüzyıldaki kadar kavgalı değil galiba bu disiplinler arasılık ve birliktelik.
0: Ya şu an zaten kuantum mekaniği yani son yüzyılda kuantum mekaniğinde yaşanan fizikteki gelişmeler öyle yerlere gitti ki benim çok yakın bir arkadaşım kuantum mekaniği çalışıyor Viyana'dan. Onunla da geçen yaptığımız bir sohbette kendisi de söylemişti. Eksperimental yani deneysel fizikçiler teorik fizikçilere siz büyü mü yapıyorsunuz diyor. Yani hani bu şu an bilim insanları da birbirlerine ya bu nasıl teoriler bunlar bu hani algılayamıyorum ben bu hani teorik bilim yapan insanlara fizikçilere özellikle kuantumda ileri sürdükleri teorileri deneysel deneyde çıkaran bilim insanları bunun biz deneyini nasıl yapacağız ya bu nasıl bir düşünce diye hani bir isyan dönemi de yaşanıyor. 100 yıl önce de bu matematikte yaşanmış. Yani hani bu bilim işte onunla çelişir, bununla çelişir. Bunlar doğru kabuller değil. Bilimin derdi o değil zaten. O yüzden hani bunun için böyle gerilip de kavga etmeye gerek yok bence. Lüzumsuz kavgalar.
1: Peki o bütünlük içinde şu anda gündeminizde neler var? Bizi gerçek anlamda dikkatimizi yönelteceğimiz şüphesiz tek bir odak noktası değildir bu çeşitlilik içinde. Ama en azından sizin vizörünüzden ne görünüyor? Sizin ilgi alanınızda ne var? Bu fuzuli şeylerle vakit harcamayalım. Şuraya dikkat etmemiz gerekiyor dediğiniz noktalar neler?
0: Şu an yaşadığımız çağda uyaranlar çok fazla. Hem kendi nefsime söylüyorum hem özellikle çocuklarla çalışan, anne baba olan ve çocukların yetişmesi için görev alan bütün toplumsal ekosistemimizin içindeki sosyal ekosistemde çocuklara hizmet veren bütün ve gençlere, bütün herkese bunu söylemek istiyorum. Çok fazla uyaran var ve bütün bu uyaran saldırısı altında gençlerin, çocukların nitelikli içeriklere maruz kalması için biz yetişkinlere çok görev düştüğünü düşünüyorum. Bu şu an bu şu demek değil. İşte ne bileyim hani çocuklara şunu yasaklayalım, bunu yasaklayalım. Ha, gençleri,
1: denetim mi bunun yolu? Alternatif üretmek
0: her şeyi
1: nedir?
0: Engelleyelim hiçbir şeye bu değil. Ama bir şekilde onların olduğu yere gidip neredelerse ve nereye gitmeye çalışıyorlarsa oraya gidip orada nitelikli içerik üretmeye başlamamız gerekiyor. Yani çocuklar işte belli oyun işte platformlarının içinde sosyalleşiyorsa bizim gibi

0: bir nitelikte içerik üreten insanların gidip orada da içerik üretmesi gerekiyor. İşte çocukların, gençlerin, geleceğin dünyasında bilim okur yazarlığı çok önemliyse, mesela ben kentsel öğrenme konusunda birçok proje yapıyorum. O zaman benim bunu yaygın genç ve çocuk kitlelerinin erişebileceği şekilde bütün hem kamuda hem kamu dışında nasıl daha yaygınlaştırabilirim diye çalışmam gerekiyor ve bunu bu çağın ve geleceğin çocuklarının ilgisini çekecek şekilde yapmam gerekiyor. Benim ilgimi çekecek şekilde değil. Yani bir şeyi benim ya da bizim neslimizin 40 yaşındaki insanların seveceği şekilde yapmamamız gerekiyor.
1: Evet. Peki o zaman yaygın hata ne burada? Yani bir şeye ulaşmaya, yetişmeye çalışıyoruz ve bir dil kurmaya çalışıyoruz ya. Bunu belki birbirinden farklı düşünmek mümkün. Daha doğrusu ulaşmaya çalışan kesim ve kısımlar bakımından. Yani ebeveyn olarak nasıl bir yaklaşımım olmalı? Eğitimciysem nasıl yaklaşmalıyım? Ya da bu alanın toplamına bir şey söyleyeceksem nerede durmalıyım, nasıl dil kurmalıyım?
0: Birincisi bizim kendi hayatımızda. Zaten yani en birincisi kendimizin yaşaması gerekiyor. İkincisi ailemizi ona göre dizayn etmemiz gerekiyor. Üçüncüsü mahallemizi, şehrimizi. Şimdi şehirden genelde şöyle yapıyoruz biz Türk milleti olarak. Şehirden başlamaya çalışıyoruz. O zaman daha yoruluyoruz. Diyoruz ki bu ne kadar zor bir problem, ben bunu çözemem. Halbuki küçük bir yerden başlasak. Benim çok yakın bir arkadaşım var. Her Çocuğa Eğitim Vakfı diye bir vakfımız var. Ben onun başkanıyım. O vakfın da kurucu yönetim kurulu üyesi. Büşra ismi. Buradan selamlarımı iletiyorum. Mesela Büşra şey yapmış. Yani güzel bir örnek, böyle hani vücuda bürünsün diye diyorum. Güzel bir kütüphanesi var. Bütün mahalledeki çocuklara kütüphanesini açmış. Çocuklara kitap ödünç veriyor. Onlar okuyorlar, sonra da oturup çocuklarla sohbet ediyor. Mesela bu çok nitelikli, çok güzel bir aslında proje. Yani bunu birçok insan yapsa bütün ülkenin her yerinde, anlatabiliyor muyum? Burada çok büyük değer üretirsiniz siz. Ama bir tane insanın yaptığı şey de değerli. Ben mesela aslında kendi evimdeki neyse o değer, onu dışarıya bir dışarıya taşıyorum. Yani gücümüzün yeteceğine yetmeye çalışmamız gerekiyor. Gücümüzün yetmeyeceğine yetmeye çalışıp yorulacağımıza, gücümüzün yeteceği neyse o. Mesela biz şimdi Yeşilay'da bağımsızlık seferberliği diye bir şey başlattık 2 yıl önce. Bunun amacı şuydu. Nasıl bağımlılık endüstrisi bütün kılcal damarlara kadar girdiyse, cebimizdeki telefondan bütün bağımlılık türlerine maalesef ki erişebiliyoruz şu an itibariyle. Şimdi her hayıra erişebiliyorsunuz ama her şerre de erişebiliyorsunuz, yani öyle bir alet. Şimdi bu aleti yasaklamak gerçekçi değil, çünkü çözüm işe değil, yarayan bir şey. O zaman ne yapacağız? Onu faydalı nasıl kullanabileceğini planlayacağız. Biz bağımsızlık seferberliği başlattık. Bunun amacı şuydu: mahalle ölçeğinde şeyler oluşturmak, komüniteler oluşturmak ve o bağımlılıkla mücadeleyi mahalle ölçeğinde yapabilir hale gelmek. Burada kilit taşı bireyler belirledik toplumda. İşte hangi bireyler toplumsal ekosistemin gelişmesi ve iyileşmesi için gerçekten aktive edilirse, güçlendirilirse, biz Yeşilay olarak nasıl onları güçlendirirsek onlar kendi işte o topluluklarında, küçük topluluklarında değer üretebilirler. Mesela yaptık işte çalışma. İnsanlar ilk işte bu bağımlılıkla ilgili, özellikle işte kimyasal bağımlılıklarla ilgili bir şey evlerinde karşılaştıklarında ilk danıştıkları kişiler aile hekimleri, eczacılar. O zaman bizim ne yapmamız lazım? Mahalle ölçeğinde aile hekimini ve eczacıyı diyelim, bilinçlendirmemiz lazım. İşte okulda ilk kim görüyor çocuğun tehlikeye doğru gittiğinde? Öğretmen. Evet. O zaman bizim özellikle mesela sınıf öğretmenlerini güçlendirmemiz lazım. İşte spor kulüplerinde ilk kim fark ediyor? Antrenör. Evet. O zaman bizim kimi güçlendirmemiz lazım? Antrenörü. Yani böyle hani toplumun kılcal damarı ölçeğindeki
1: yani
0: bireyleri...
1: Yani bizatihi doğrudan değil, kimle muhatap olacaksa onlara yönelerek,
0: evet,
1: yapacağınız
0: hani
1: çalışmalar.
0: Dedim ya, çocuklar, evet, neredeyse, gençler, evet, evet, neredeyse... Bizim oraya gitmemiz gerekiyor. Onlar böyle bir şeyde bekleyip bir merkezde, hadi bize gelin ve biz sizi aydınlatalım. Dünya artık böyle bir yer değil. Sizin insanlara gitmeniz gerekiyor. Ve onların olduğu yere gitmeniz gerekiyor. Onların toplumsal olarak sosyalleştiği yer neresiyse oraya gidip orada mesajınızı onların istediği iletişim diliyle uygun bir şekilde vermeniz gerekiyor. Yani bu dünyanın insanına konuşmanız gerekiyor. Hani dedim yani, benim zevklerime göre değil. Şu an benim 10 yaşındaki oğlumun hayata bakışıyla benim bakışım aynı değil. İnsan olarak aynıyız, hiç değişmiyoruz. Temel ilkeler, biyolojimiz değişmedi. Bu güzel bir şey. Çünkü bir şey geliştirirken bu bizim elimizde. Binlerce yıllık kadim bir bilgiyi biz kullanabiliyoruz. Ama bunun iletişimini yaparken ve mecrayı seçerken bugünün insanını, bugünün çocuğunu, bugünün gencini merkeze onu koymamız lazım. Bu arada herkesi Yeşilay'a gönüllü olması için davet etmiş olayım.
1: Evet, Yeşilay vurgusunu yapalım, çok önemli. Ben açık söyleyeyim, son yıllarda sizin faaliyetlerinizi takip ederken sizin namınıza şu bakımdan yoruluyorum. Belki bundan önceki 10 yıllarda, yani kuruluşunu takip eden 10 yıllar boyunca Yeşilay'ın çerçevesi çok daha sınırlıydı, çok daha belirliydi. Hı hı. Bağımlılık konusundaki bağımlılık alanlarına yönelik ilişkisine dair daha sınırlı bir şeydi yani. Alkol, tütün gibi. Hı hı. Daha sınırlı bir şeyden bahsediyorduk. Bugün bağımlılık tanımlamasını çok genişlettik. Hı hı. Dünya böyle bir noktaya getirdi.
0: Maalesef.
1: Dolayısıyla o tanımın yapılması, yeniden yapılmasını az önce tam olarak söylemeye çalıştığım buydu. Yani sadece sizin kişisel hikayeniz veya Türkiye'nin şartları meselesi, hı hı, değil. Güncel bütün gelişmelerle birlikte biz bütün kavramları, bütün dünya ile birlikte, hı hı, yeniden gözden ve elden geçirmek durumunda kaldık. Mesela Yeşilay da böyle yapmak durumunda kaldı.
0: Evet.
1: Bağımlılığı yeniden tanımladı belki, veyahut o temel bağımlılık tanımının içine yeni kavramlar, yeni alanlar, hı hı, eklemek durumunda kaldı. Ve onunla yeni mücadele yöntemleri belirlemek durumunda kaldı.
0: Evet. 106 yıldır Yeşilay var.
1: Evet.
0: Dünyanın bağımlılık konusunda çalışan belki de en köklü kadim kuruluşu. Ben hep söylüyorum, gerçekten bayrağı altında gönüllü bir şekilde çalışmaktan onur duyduğum bir kuruluş. Ama sizin dediğiniz gibi şu an 21. yüzyılın dünyada en önemli 3 tane büyük, hani gelecekte hangi sorunu çözmeliyiz? Bunu çözmeliyiz ki bu sorun sayesinde yüzlerce binlerce sorun ortadan kalksın diye sorsanız bana, bir tanesi bağımlılık. Çünkü üstsel bir şekilde artıyor bağımlılıklar ve hem sayısı artıyor, hem etki alanı artıyor, hem de bağımlılık endüstrisi insanların gönüllü bir şekilde kendi parasını, sağlığını harcadığı bir düşmanla mücadele ediyorsunuz.
1: Müthiş bir eğlence alanı var bir, evet, tarafta, ama söylemeye geldiğimizde şimdi burada yani bahis var, sosyal medya, evet, var.
0: Bir sürü uyuşturucu maddeler
1: var. Çok eğlenceli
0: görünen. Birkaç türdü eskiden, şimdi yüzlerce uyuşturucu madde var.
1: Çok eğlence, ya alışveriş bir bağımlılık.
0: Güzel paketleniyor.
1: Şimdi bunlar çok eğlenceli şeyler ve başlangıçta kişinin kimliğini inşa sürecinde de kendini,
0: evet,
1: var etme sürecinde.
0: Öyle pazarlanıyor.
1: Öyle pazarlanan, hı-hı, şeyler ve çizgi nerede aşılıyor meselesi. Evet. Dolayısıyla sizin dil kurarken neye nasıl dikkat ettiğinizi gerçekten şu bakımdan merak ediyorum. Bir taraftan bunun tanımını cesurca yapabilmek, hı-hı, ama bir taraftan muhatabına ulaşabileceği doğru dili bulabilmek. Hı hı. Bu ikilem arasında neredesiniz? Buna ek olarak şunu da sormak istiyorum. Biz bazı meseleleri kendi dünyayı bana nispetle çok görmüş, çok tanımış, hı hı, bir insansınız. Bizim Türkiye olarak genel bir alışkanlığımızdır ama, hı hı, biz kendimizden ibaret zannederiz hikayeyi. Hı hı. Bir tehdit ülkemize yöneliktir. Hı hı. Milletimize, dilimize, hı hı, dinimize yöneliktir. Halbuki insanlığın bütünüyle ilgili neye tekabül ettiğini her zaman görmeyebiliriz, hı hı, hakikaten. Dolayısıyla yalnızlaşabiliyoruz, kendimizi yalnızlaştırabiliyoruz bazı mücadelelerde. Hı hı. Halbuki dünyanın bütününün mücadele etmek durumunda kaldığı, hı hı, bir dil kurmaya mecbur olduğu bir alandan söz ediyoruz aynı, evet, zamanda. Biz kendimizi bu alan içinde görürken dünya ne durumda, hı hı, ne tarafa gidiyoruz, nasıl çözüm arayışları bir birliktelik içinde mümkün olabilir ve bunun yerel karşılığı ne olabilir? Son 6-7 dakikamız, tamam, içinde olduğumuzu hatırlatarak söyleyeyim.
0: Türkiye'de bizim yaşadığımız büyük toplumsal sorunların neredeyse tamamı aslında dünyanın da sorunları. Dediğiniz gibi biz böyle sanki sadece Türkiye'de bu sorunlar var gibi. Mesela eğitimden, hani bağımlılığı kenara koyuyorum şimdilik. Eğitim. İşte eğitimi çok eleştirilir Türkiye'de. Hı hı. Kim ne yaparsa yapsın asla hiç kimseyi memnun edemezsiniz. Hep bir sıkıntılıdır yani. Dünyada da böyle. Yani çok az ülkede hani insanlar evet ya bu eğitim süper oldu, şu an biz harikayız. Yani belki de yoktur yani. Şu an en pazarlanan ülkeler bile, gidin o ülkelerin yazılarını okuyun. Onlar da eleştiriyorlar. Hı hı. Yani eğitim bir problem mesela dünyada. Çünkü gerçekten şu an bir sohbete başlamadan önce kameralar kapalıyken konuşmuştuk ya. Garip zamanlar.
1: Evet.
0: Hani o
1: Enteresan zamanlar, yani tuhaf şu an, zamanlar.
0: Evet, o tuhaf zamanlardan geçiyoruz gerçekten. Öyle bir şey, böyle bir vadi, tuhaf.

0: zamanlar vadisinin içinde insanlık olarak ilerliyoruz. O yüzden hani o öyle bir sorun. Bağımlılık da aynı şekilde. Dediğiniz gibi işte uzun yıllar boyunca daha çok bağımlılıklar kimyasal bağımlılıklar. İşte tütün bağımlılığı, alkol bağımlılığı, işte uyuşturucu maddeler bağımlılığı. Uyuşturucu maddelerde belli sayıda maddeler. İşte çok hani yaygın binlerce yıldır insanların bildiği maddeler gibiydi. Ama son yıllarda, son 20-30 yılda girdi. Çok fazla evet kimyanın ilerlemesiyle işte bilimsel gelişmelerle orada dehşet bir büyüme ve üstsel bir şekilde o bağımlılıkların artması, çok küçük yaşlara kadar inmesi sorunlarıyla bütün dünya karşı karşıya. Biz bu arada hani bütün dünyayı baktığımızda biz kötü durumda değiliz. Yani biz işte en kötü ülkeler sıralamasında hep böyle Türkiye ilk 3'te, ilk 5'te, ilk 10'da diyorlar ya, biz öyle değiliz. Ama tabii ki böyle bir sorunumuz var mı? Var. Mücadele etmeli miyiz? Etmeliyiz. Bu ayrı bir mesele. Şu an ama davranışsal bağımlılıklar diye bir alan var. Ve burada da online bahis, kumar bağımlılığı ve internetle ilişkili bağımlılıklar dediğimiz aslında günlük hayatta birçok bireyin belki de kullanım kötüye kullanım sınırları içinde gidip geldiği özellikle internetle ilişkili bağımlılıklarda işte sosyal medya bağımlılığı, oyun bağımlılığı gibi türleri var. Online pornografi bağımlılığı gibi bizim biraz kapalı bir toplum olduğumuz için konuşmaktan çekindiğimiz ama biz Yeşilay olarak mesela Yeşilay dergimiz var. Orada kapak sayısı yaptık, bu konuyu işledik. Hani onda da bayağı bir övgü aldık, yani insanların teveccühü oldu. Hani böyle bir zor konuyu işlediğiniz için diye. Aslında hani Yeşilay ben görevini yapmaya gayret ettiğini düşünüyorum. Yani öncülük etmek, bunun konuşulmasını sağlamak, bilim insanlarını çatının altında bir araya getirmek, bunun için çözüm üretmek için akademik çalışmaları desteklemek. Hani biz bunları yapıyoruz ama demin de vurguladığım gibi en sahada bu mücadele öyle bir mücadele ki hani evlere kadar girmiş parasını o zehirlediği insanlardan alan bir endüstriyle kısıtlı bütçe ve kısıtlı vakit ve kısıtlı insanla mücadele etmeye çalışıyorsunuz. Bu anlamda önleme çok önemli. Yani hiç insanlar buraya gelmeden tutmamız gerekiyor. Hı hı. Burada da en önemli şey eğitim ve sağlıklı yaşam kültürünün yayılması. Yani sağlıklı yaşamın bir gençlik kültürü haline gelmesi. Şimdi hep karanlık tabloları konuştuk. Şu an günümüzde bu işte... yeni jenerasyona ne diyor? Alfa kuşağı mı diyorlar? Yani böyle bu nesli böyle hep kötülüyorlar, işte şöyle videolar çekiyorlar, böyle videolar çekiyorlar. Hani mizah amaçlı ama bu nesil sağlıklı yaşamı seviyor. Yani sağlıklı yaşamak istiyor. Mesela alkol bağımlılığı oranında düşüş var. Çünkü alkol zararlı diye kullanmıyorlar gençler. Yani böyle bir hareket de var. Hani tabii ki alkol bağımlılığı bitmedi. Ama böyle bir hareket de var dünyada. Ve Türkiye'de de var. Ya da işte ne bileyim güzel olmak istiyor, bakımlı olmak istiyor. En bakımlı, güzel olmanın en büyük düşmanı tütün, sigara. Bunu mesela öğrendiğinde bırakıyor tütün, sigara kullanmayı. Yani iletişim ve mecra dedik ya. Hani kanser olacaksın, öleceksin dediğinde mesela çok uzaktaki bir şey. Ne denir? Çünkü sinsi öldürüyor seni. Sen 20 yaşında olmadan etkilenmiyorsun. Bir de
1: benim başıma gelmez. Zaten bizim milletçe genel eğilimimiz. Ama iyi olma halini koruyabilmek evet. için bunu alabiliyor.
0: Evet, sağlıklı
1: işte
0: olmak
1: insan.
0: İçin o iletişimi kabul ediyor. O anlamda hani sağlıklı olmak, önleme yapmak, eğitim anlamında böyle yaparak yaşayarak öğrenme teknikleriyle tasarlanmış bizim Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programımız var. Ya da diğer sivil toplum kuruluşlarının yaptığı programlar var birçok Türkiye'de, işte ne bileyim işte yaz okulları var, spor okulları var, sanat okulları var. Bizim mesela Her Çocuğa Eğitim Vakfı olarak bilim ve sanat eğitimleri yapıyoruz. Yani bunları toplum içinde yaygınlaştırdığınızda bağımlılık boşluktan içeri giriyor. Eğer siz çocukların, gençlerin hayatında nitelikli bağlar kurarsanız ve boşluklar bırakmazsanız o zaman bağımlılık zaten girmez ki. Yani bağımlılıkla mücadele etmenize gerek kalmaz. Tabii bu çok ütopik bir şey, farkındayım. Ama asıl büyük enerjimizi buraya harcamamız gerekiyor. Yani hayatlarımızda o bağımlılığın gireceği duygusal boşlukları bırakmamamız gerekiyor. Mutlaka toplumda bir yerde o gençlerin elini birinin tutması gerekiyor. Annesi babası tutamadı mı? Öğretmenin tutması lazım. Öğretmen tutamadı mı? Arkadaş tutması lazım. Arkadaş tutamadı mı? Babaannesi, anneannesi tutması lazım. Yani etrafımızdaki insanlara, bireylere o gözle bakmamız lazım. Ben bu insanın hayatını nasıl kolaylaştırırım? Bunun ne eksiği var ki onu ben kapatayım? Gibi bakmamız lazım. Ben şöyle düşünüyorum. Biz birinin açığını kapattığımızda inşallah Allah da bizim sevdiğimiz bir insanın bir duygusal bizim bıraktığımız açığı varsa onu kapatacaktır. Böyle belki toparlamış olalım.
1: Yani ölçülebilir olanla yine o başta bahsettiğiniz evet. metafizik ve manevi taraf aslında bir araya geliyor burada. Evet. Yani birbirini kesen.

0: sen değil bütünleyen doğrular kesinlikle olmuş oluyor bunlar.
1: Ne güzel söylediniz.
0: Ve ikna oldum. Şu anlamda, şu anlamda ikna oldum. Sadece bunun ne tarafında daha fazla üzerime düşen bir şey ne yapabilirim diye düşünüyorum. Çünkü biz bazen de hikayenin bir unsuru kabul etmeyebiliyoruz kendimizi. Yani evet, çocuklarla ilgili bir şey yapılacak. İyi ama benim çocuğum yok. Peki ben ne yapacağım? Evet. Peki ben ne yapacağım?
1: Evet. Afrika atasözü var, ben çok seviyorum. Usturabı ilk kurduğum zaman öğrenmiştim okumalar yaparken. Diyor ki bir çocuk yetiştirmek için bir köy gerekir. Hmm. Ben de şöyle diyorum. Bir çocuk yetiştirmek için bir medeniyet gerekir. Ve bir medeniyeti kurmak için de yüzyıllar gerekir. Siz orada çalışacaksınız. Ne? Siz şu an burada basın mensubusunuz değil mi? O zaman basında çok güzel çalışmalar yapacaksınız. Gençler sizin programlarınızı izleyecek. İşte size örnek alacaklar. Gazeteci olmak isteyen, basın mensubu olmak isteyen kişilere örnek olacaksınız. Hayatınızı erdemli, güzel, ahlaklı bir insan olarak yaşayacaksınız. Yani iyi çocuk yetiştirmek için illa çocuğumuzun olmasına gerek yok. İlla bir sivil toplum kuruluşunda işte çocuklarla çalışmamıza gidip orada gönüllü olmamıza gerek yok. İyi bir insan olarak yaşamak bence en güzel, çocuk yetiştirmek için en güzel başlangıç noktası.
0: Sümeyye Ceylan, bu güzel bütünün parçası hissettirdiğin için ayrıca teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına ayağına sağlık. Yeniden buluşalım, yeniden görüşelim. Arayı bu kadar 10-12 yıl falan gibi açmayalım.
1: İnşallah.
0: Tekrar bir araya gelelim. Teşekkürler.
1: İnşallah, sağ olun.
0: Değerli izleyenler, portrede misafirim Sümeyye Ceylan'dı. Yeşilay'dan Usturlaba, 10 yıllık, 20 yıllık süreçlerden, dünyadan bugüne ve Türkiye'ye pek çok noktaya değindik. Size de teşekkür ediyorum bize eşlik ettiğiniz için. Yeniden görüşebilmek ümidiyle şimdilik hoşça kalın.

Bir zamanlar asker adımları yankılanan avlularda bugün bilginin sesi yükseliyor. Rami Kütüphanesi muhteşem dönüşümüyle bir milletin ufka yürüyüşü oluyor. 18. yüzyılda Osmanlı ordusunun merkezi olarak inşa edilen Rami Kışlası, asırlar boyunca İstanbul'un belleğinde bir askeri yapı olarak yer aldı. 19. yüzyılda tamir ve ilavelerle genişletilen kışla zamanla askeri görevini tamamladı ve bir süre sessizliğe gömüldü. Ancak Rami unutulmaya terk edilecek sıradan bir bina değildi. O, İstanbul'un kültürel kimliğine sinmişti. Bu yüzden Türkiye Yüzyılı vizyonuyla birlikte yeniden ayağa kaldırılması da tesadüf değildi. Kapsamlı bir restorasyon süreciyle kışlanın taş duvarları yeniden hayat buldu ve ortaya sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın sayılı şehir kütüphanelerinden biri çıktı. 2023 yılında kapılarını halka açan Rami Kütüphanesi, sadece kitaplarla dolu bir mekan değil, bir medeniyetin bilgiyle yeniden doğuşunun da sembolü oldu. 36 bin metrekarelik kapalı alan, 51 bin metrekarelik yeşil alan, 2,5 milyon kitap kapasitesi, 7/24 açık okuma salonları, çocuklar ve gençler için özel bölümleriyle Rami artık yaşayan bir kültür kampüsü oldu. Ama Rami'nin dönüşümü sadece bir restorasyon projesi değil, bir zihniyetin yeniden inşasıydı. Bu görkemli yapı, geçmişine sırtını dönmeyen, tam aksine onu bugünün diline tercüme eden bir Türkiye simgesi oldu. Rami Kütüphanesi aynı zamanda modern kütüphanecilik anlayışı ve yaşayan kütüphane konseptiyle ziyaretçilerine farklı bir deneyim sundu. 51 bin metrekarelik yeşil alansa millet bahçesi olarak tasarlandı. Böylece her yaştan insanın ruhunu besledi. Kütüphanenin içerisinde yer alan şifahane bölümü ise bozulan ve yıpranan nadir eserlerin onarımına ayrıldı. Rami Kütüphanesi, Türkiye yüzyılının sadece sanayiyle, teknolojiyle değil, kültürle, bilgiyle, düşünceyle büyüme hikayesi oldu. Cesaretle yazılan tarihimizin fikirle, bilinçle şekillendiği sessiz ama güçlü bir adım oldu.

dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır. Kazancım Net, Sigortam Net.
1: Sadece telefona bakıyordum.
2: Hava sıcaktı. Şuradan şuraya kassız giderim dedim.
3: Saatlerdir yoldayım. Şurada eve ne kaldı diye kendimi zorladım.
2: Kasksız olmayı, rüzgarı hissetmeyi özgürlük sanmıştım. Ama hata yapmışım.
3: Durup bir 10 dakika dinlenmeye üşendim. Kendime biraz fazla güvendim. Hata yapmışım.
1: Hiçbir şey duymuyordum. Bir adım daha attım. Meğer büyük bir hata yapmışım.
3: Ben o gün şanslıydım.
4: Ülkemizde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarında en büyük pay %99'da insana aittir. Onun için diyoruz ki trafikte küçük hata yoktur. Trafik kurallarına lütfen harfiyen uyalım.

0: Kredi'nin faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Haydi Kredi.
1: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese mutlu akşamlar. Saatlerimiz artık 21'i gösteriyor. Haber bülteniyle karşınızdayız. Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün içimize sızdırdığı ajanlar dedi. Gözler de Özgür Özel yönetimine çevrildi. Onlar da Kılıçdaroğlu'nu FETÖ'ye destek vermekle itham etti. Açıklama Özgür Özel'in MYK adı altında milletvekilleriyle yaptığı o toplantının ardından geldi.
1: Özgür Özel CHP'de paralel genel başkan gibi davranmaya devam ediyor. Son olarak mecliste korsan bir MYK toplantısı düzenledi. Açıklamaları butlan kararından sonra artık parti sözcüsü olmayan Zeynel Emre yaptı. Anıtkabir'e yürüyüşün planlı olmadığını iddia etti. Özgür Özel CHP'sinde kararların nasıl alındığına ilişkin fikir vermesi açısından önemliydi.
2: Biz bu yürüyüşü böyle günler öncesinden planlamadık açıkçası. Yani o gün düşünülen, hani orada insanlar farklı illerden geldi, yüz binlerce insan.
1: Kılıçdaroğlu paralel CHP'nin aktörleri için FETÖ'nün ajanları ifadesini kullanmıştı. Karşıdan da Kılıçdaroğlu'na FETÖ iması yapıldı. FETÖ soruşturmaları kapsamında yargılanıp ceza alan Fatih Gürsul kastediliyordu.
2: Sayın Özgür Özel'in genel başkanlığı boyunca belirlediği adaylar içerisinde hiçbir zaman hiçbir FETÖ'cü olmamıştır. Hiçbir danışmanı FETÖ'cü çıkmamıştır.
1: Genel Merkez ve Güven Park'taki bayramlaşma mitinglerinde iki farklı CHP görüntüsü perçinlendi. Genel Merkez'deki kalabalık Kılıçdaroğlu'nun hafife alınmaması gerektiğinin bir yansımasıydı. Ancak Özgür Özel CHP'si küçümseme eğiliminde.
2: Eğer iradeye bakarsanız, eğer seçmenlere bakarsanız o seçmen hiçbir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölmemiştir, bir bütün olarak yanındadır. Geri kalan bir avuç azınlıktır.
1: CHP'deki bir başka tartışma grup toplantısına yönelik Özgür Özel, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun olurunu almadan kendini grup başkanı ilan ettirmişti. Bundan sonra salı günü mecliste CHP'ye ayrılan salonda konuşup konuşmayacağı tartışma konusu olmuştu. CHP'den gerilimin tırmandırılacağına ilişkin açıklamalar geliyor.
2: Seçilen grup başkanı ve grup başkan vekili ve partinin milletvekillerini partimize tahsisli bir salona alınmaması gibi bir ihtimali düşünmek istemiyoruz. Biz grup toplantımızı yapacağız.
0: 9 günlük bayram tatili bitti. Sürücüler yollara koyuldu. Kaza haberleri de peşi sıra geldi. Otoyollar adeta savaş alanına döndü. Ekipler ise teyakkuza bekliyor. Gelen her kaza ihbarlarına da yetişiyorlar.
3: Bayram tatili bitti, sürücüler yollara döküldü. Trafik yoğunluğu beraberinde kazaları getirdi. Karayolları savaş alanına döndü. Burdur'da zincirleme kaza meydana geldi. 4 araç birbirine girdi. Kazada 4 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı. Ekiplerin yaptığı inceleme sonucu kazanın hatalı sollama kaynaklı yaşandığı ortaya çıktı. Kazadan yaralı olarak kurtulan bir şoför gözaltına alındı. Çorum'da da manzara aynıydı. İki otomobil çarpıştı, biri ağır, 7 kişi yaralandı. Kaza İskilip Çankırı Karayolu Atatürk Orman Çiftliği mevkiinde meydana geldi. İki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu görevlilere

0: bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Erzincan'ın Refahiye ilçesinde de iki otomobil çarpıştı. Kaza sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından en yakın hastanelere sevk edildi. Bitlis'te ise bir aile bayram ziyaretinden dönüyordu. İçinde bulundukları otomobil takla attı. Araç yol kenarına savruldu. Araç içerisinde 3 kişi vardı, 3'ü de yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar Adil Cevaz Onkoloji Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
1: Yarın 1 Haziran ve Haziran ayında ekonomi gündemi yoğunlaşıyor. Büyüme, enflasyon, dış ticaret, faiz kararları olmakla birlikte piyasaların yönünü etkileyecek kritik veriler hepsi açıklanacak.
2: Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak, enflasyon, büyüme ve dış ticaret verileri yayımlanacak. Ekonomide Haziran ayı yoğun geçecek. Ekonomi takvimi 1 Haziran'da başlayacak. TÜİK yılın ilk çeyrek büyüme verilerini açıklarken Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe dengesi sonuçlarını duyuracak. İlk haftada dış ticaret, rezerv ve iş gücü verileri takip edilecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat 4 Haziran'da Mayıs ayı dış ticaret rakamlarını açıklayacak. Piyasaların gözü ise 5 Haziran'da açıklanacak enflasyon verilerinde olacak. Böylece yılın ilk 5 aylık enflasyon tablosu netleşecek. TÜİK 9 ve 10 Haziran'da reel getiri oranlarıyla sanayi üretim endeksi verilerini paylaşacak. Öte yandan Haziran ayının en kritik başlıklarından biri de Merkez Bankası'nın faiz kararı olacak. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu ise 11 Haziran'da yılın 4. faiz kararını açıklayacak. Ayın ikinci yarısında ücretli çalışan, motorlu kara taşıtları, konut satışları ve güven endeksleri açıklanacak. Böylece Haziran ayında büyümeden enflasyona, faizden dış ticarete kadar ekonominin yol haritasını gösterecek kritik veriler peş peşe duyurulacak.
1: Sinop'ta balıkçıların ağlarına takılan, Karadeniz'de de nadir görülen mavi yengeç tezgahta 100 liradan satışa sunuldu.
3: Sıcak denizlerde yaşıyor, yiyene vitamin katıyor. Nadir görülen mavi yengeç 100 liradan satışa sunuldu. Sinop kıyılarında avlanmaya çıkan balıkçılar ağlarını çektiğinde mavi yengeçle karşılaştı. Sıcak denizlerde yaşamasıyla bilinen ve besin değeri oldukça yüksek olan mavi yengeç bu kez Karadeniz'de balıkçıların ağına takıldı.
4: Yakalarsa beni ısıracak gibi.
3: Rengi ve boyutuyla dikkat çeken yengeç limana getirilerek balıkçı tezgahında sergilenmeye başladı. Karadeniz'de nadir görülen mavi yengeç tezgahta 100 lira fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Meraklı bakışların odak noktası olan yengeç vatandaşların ilgisini çekti.
1: Bu haberle birlikte bültenimizi noktalıyoruz. Yayınımız Çağrı Alkan'ın moderatörlüğünde küresel oyunla devam edecek. Şimdilik hoşçakalın.

Bir millet göğe uzanmak isterse ne yapar? Taşla, çelikle, hayalle bir kule örer. Tıpkı Çamlıca'da yaptığımız gibi. Çamlıca Kulesi sadece bir yapı değil, Türkiye'nin göğe yazdığı, zirveye taşıdığı bir millet hayaliydi. İstanbul'un kalbinde yükselen bu dev yapı, 369 metre uzunluğuyla İstanbul'un en yükseği oldu. Bir yayın tesisi olmanın çok ötesine geçerek Avrupa'nın en yüksek radyo ve TV kulesi olarak ilklere imza attı. 100 radyo ve 17 televizyon vericisini bir araya topladı. Deniz seviyesinden 587 metre yükseklikte 49 kat olarak inşa edildi ve mimari başarıyı adeta göklere taşıdı. İstanbul'un simge yapılarından biri oldu. Tasarımında Türk İslam sanatında önemli bir yere sahip

olan lale formundan ilham alındı. Böylece geçmişin zarafeti geleceğin çizgileriyle aynı gövdede buluştu. Kule yalnızca bir mimari eser değil, aynı zamanda teknolojik bir devrimde oldu. Dünyada ilk kez aynı anda 100 farklı radyo yayını frekans karışıklığı olmadan buradan yapıldı. Çamlıca Tepesi'nde hem görüntü kirliliği oluşturan hem de sağlığı tehdit eden 33 anteni tek bir noktada topladı. Tasarımsal ve teknik açıdan çağının ötesinde olan bu yapı, depreme ve şiddetli rüzgarlara karşı dayanıklı olarak inşa edildi. Türkiye vizyonunun modern bir temsili oldu. İstanbul'a değer katarken Türkiye'ye gurur veren Çamlıca Kulesi, aynı zamanda İstanbul'un eşsiz güzelliğini kuş bakışı izleme fırsatı sundu. Ziyaretçiler için seyir terasları, sosyal alanlar tasarlandı ve açıldığı günden bu yana 2 milyondan fazla kişi bu manzaraya tanıklık etti. Böylece Çamlıca Kulesi tüm heybetiyle Türkiye yüzyılını göklere yazdı.

dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Dijital bağımlılık, sosyal yaşamın önündeki en büyük engeldir. Hayat ekranlarda değil, tam karşınızdadır. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Bu hafta dünyaca ünlü piyanist Tuluyhan Uğurlu kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te, 24'te.

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Satış sonrasında tüm arkadaşlarıma gerçekten hiç uğraşmayın, direkt Trinksaft'tan satın. Herkese bunu söylüyorum. Uğraşmaya gerek yok. Gerçekten Trink adı gibi en önemlisi bu bence. Bunun bedeli yok.
2: Geleceği düşün. Cesurca.

0: Büyücü, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
2: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet.

0: 24 ekranlarından merhabalar. Küresel Oyun'a hoş geldiniz. Ben Çağrı Alkan, konuklarımızla birlikte bir pazar akşamında daha karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca ekranlarda olacağız. Orta Doğu yine oldukça hareketli günler geçirmeye devam ediyor. İran meselesi çözülecek mi, çözülemeyecek mi? İvme bir savaştan yana, bir barıştan yana sürekli değişiyor diyebiliriz. Öyle bir tablo var aslında. Yapılan açıklamalar zaman zaman ümitlerin arttığını bize gösteriyor. Ama arkasından gelen başka açıklamalar, başka resleşmeler, karşılıklı saldırılar acaba tekrar savaşa mı dönülecek endişesini doğuruyor. Tabii bununla ilgili olarak bölgemizi ilgilendiren başka önemli meseleler de var. Bunları eline boyuna tartışmaya gayret edeceğiz. Vakit kaybetmeden konuklarımızı tanıtalım. Doktor Tolga Sakman, Dipan Başkanı. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk. Sağ olun. İyi yayınlar.
0: Doktor Canan Tercan, İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim Çağrı Bey.
0: Ve Doktor Mehmet Çelik, Daily Sabah yayın koordinatörü. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk Çağrı Bey. İyi yayınlar diliyorum.
0: Her hafta olduğu gibi yine yoğun bir gündemle ekranlardayız. Çünkü Orta Doğu'da hareketlilik, karşılıklı atışmalar, resleşmeler, pazarlıklar bir türlü bitmiyor. İran meselesi tabii ki dünyanın bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor. Yani biraz önce de bahsettiğimiz gibi aslında geçtiğimiz günlerde biraz umut doğmuş gibiydi Trump'ın açıklamalarıyla. Acaba barışa yaklaşılıyor mu? Acaba bir uzlaşma sağlanabilecek mi? En azından müzakere masasının kurulabilmesi, pazarlıkların başlayabilmesi için bir zemin oluşabilecek mi diye. Ama arkasından gelen karşılıklı açıklamalar henüz tam bir uzlaşma sağlanmadığını bize gösterdi. Yani aslında Trump'ın şu aşamada net bir karar veremediğini, ne barışa ne savaşa karar veremediğini, arada sıkışıp kaldığını söylesek yanlış olmaz diye tahmin ediyorum. Tabii bunda pek çok denge de var. Bir yandan Körfez ülkeleri, bir yandan Türkiye, bir yandan İsrail, ayrıca İsrail lobisi, evanjeliklerin baskısı derken pek çok dengenin içinde Trump'ın bir yol bulmaya çalıştığını anlıyoruz. Ama bu çıkış yolunu nasıl bulacak tabii herkes gibi biz de merak ediyoruz. Ne dersiniz?
1: Şimdi aslında birkaç hafta önceki o artık anlaşmaya en yakın oldukları zamanda bir mutabakat konuşuldu biliyorsunuz. Ki yani bu konuşulan mutabakat aslında hala barışa çok uzak bir noktadaydı. Ama en azından şu andaki bu ateşkesin bir yazılı metne dökülmüş olması, şartlarının belirli olması, kriterlerin bütün dünyaca kabul edilmesi ve tabii burada hem Amerika'nın hem İsrail'in belli kriterlere işte sıkıştırılması burada önemliydi.
0: Evet.
1: Ama burada yine son dakikada o masa yine devrildi. Şimdi burada birkaç nokta önemli. Yani birçok şey var. Sizin de bahsettiğiniz gibi çok değişkenli bir hal aldı bölge. Ve burada sadece iki ülkenin baş başa karar vereceği şeyler olduğu gibi üçüncü aktörlerin de artık müdahil olduğu bir sürece doğru giriyoruz. Bu daha da karışık hale getiriyor bölgeyi.
0: Ve zaman geçtikçe daha da çetrefilli hale geliyor mesela özellikle Körfez bakımından.
1: Kesinlikle öyle. Zaten yani şunu söylemiş olayım başta. Özellikle Hürmüz biliyorsunuz bir ara konu Hürmüz'de kilitlenmişti. Yani Hürmüz çözülürse bütün savaş çözülecek belki sonlanacak diye bekleniyordu artık konu. O kadar kilitlenmişti. Ama bugün Hürmüz konusu iki devletin tek başına karar veremeyeceği bir noktaya geldi. Çünkü Körfez ülkeleri Hürmüz'de etkileniyor. Burayı kullanan Hindistan gibi, Çin gibi üretici ülkeler var. Bunlar artık burayla ilgili fikir beyan ediyor. Ve hatta bütün denizlere hakim olma niyetinde olan İngiltere gibi, bölgede politika geliştirmeye çalışan Fransa gibi devletler de artık burayla ilgili fikir beyan ediyor. Yani o yüzden zaman geçtikçe karmaşıklaşıyor. Ama burada

0: Trump özelinde şunu söylemek lazım. Şimdi Trump kendini de zor duruma düşürecek çok fazla şey söylüyor. Yani barışa zorlayacak söylemleri de kendi söylüyor, kendi başlatıyor bunu. Ama aynı zamanda savaşın devam etmesiyle devam etmesine neden olacak şartları da yine kendi söylemi sağlıyor. O yüzden bir kere Trump'ın söylemi üzerinden Amerikan dış politikası, bölge politikasını takip edemiyoruz.
1: Yani sürekli savaş resti çekip o sürede olduğunda süreyi uzatması artık alışkanlık haline geldi bir anlamda diyebiliriz. Bu yani, aslında İran'ın pazarlık gücünü artırabilmesi bakımından da bir avantaj haline de dönebilir değil mi Tahran için?
0: Yani Tahran bunu doğru kullanırsa evet, ama Tahran ne kadar doğru kullanabilir orası tartışmalı. Çünkü evet, Amerikan tarafından baktığımızda problemli bir nokta, bahsettiğimiz o zamanı yayılması, Trump'ın elini bu anlamda sıkıştırması daha doğrusu vesaire var. Ama İran'da da zaman geçtikçe bazı şeyler negatife dönüyor. Tabii. Hatta Trump biraz da buna da oynuyor. Yani savaş uzadıkça İran toplumu hala rejimin arkasında duracak mı? Ekonomik sıkıntılar ne kadar kabul edilebilir, sürdürülebilir olacak? Bölgenin işte petrolü ticareti vesaire. Yani Trump biraz da iş adamı kafasıyla düşündüğünden tüm bunları zamana yayarak İran'ı kendi içerisinde de çetrefilli bir zamana sokmaya çalışıyor. Belli noktalarda da yani o hatırlarsanız bir ara sürekli işte muhatap bulamıyoruz, kim iktidarda onu bilmiyoruz, evet, vesaire söylemi çok gerçekleşmişti Trump'tan. Bu mesela İran'ın en kanamaya müsait yarası ve her seferinde de kanattı o yarayı kaşıdıkça. O yüzden mesela İran ona uygun pozisyon almak zorunda kaldı. Yani Pezeşkiyan uzun süredir hiç görüşmediği Müşteba Hamani ile görüşmek durumunda kaldı vesaire. Yani bunlar lanse edildi. Yani çok değişkenli, çok çetrefilli bir konuda yeniden masa kurulmaya çalışılması artık burada arabulucuların durumunu biraz belki konuşmak lazım. Arabulucuların da yani Pakistan elinden geleni yaptığını biliyoruz. Ama Pakistan'ın da artık ne kadar bunu sürdürebilir, yönetebilir tutabildiğinden de artık orada da bir sıkıntı var. Yani evet, İran'a da Amerika'ya da sürekli gidiyor, birbirlerinin taleplerini taşıyor. Hatta Körfez ülkelerini devamlı ziyaret ederek bunun nasıl yönetilebilir olabileceği vesaire tartışılıyor Pakistan tarafından.
1: Ama tabii bir yerden sonra sadece postacı konumuna düşmemesi lazım değil mi? Ondan
0: yani
1: bahsediyorsunuz.
0: Şu anda artık bir güç göstermesi lazım. Yani ben hep şunu söylüyorum. Eğer arabulucu olacaksanız iki ülkeye ya nazınız geçmesi lazım ya sözünüz geçmesi lazım. Şimdi Pakistan sözü geçecek güçte bir ülke değil iki tarafa da. Ama nazı geçecek bir ülke olduğundan tercih edilmişti. Hı-hı. Ama süreç bu nazının geçme durumunu da çetrefilli hale getiriyor. Onda da o kayıp yaşanıyor. O yüzden yani bölgeye yığılan mühimmata baktığınızda hani bir tabir vardı ya, bir sahnede silah görülüyorsa patlar. Amerika bunu da buraya yığdığı silahlara, mühimmata baktığınızda Amerikan güvenlik bürokrasisi, Pentagon bu kadar yığılan mühimmattan sonra hep bir operasyon ister. Dünyanın her yerinde biz bunu biliyoruz. Trump'ı zorluyorlar. Bahsettiğiniz içerideki İsrail yanlısı lobiler baskısını artırdı. İsrail'in içerisinde çok başka konular var. Belki daha sonra konuşuruz. İsrail siyasetini yönlendirecek şahin bir toplum oluştu İsrail'de. Bu Amerika ile ilişkileri zorluyor vesaire. Yani üst üste geldikçe yani Trump'ın çok ince bir diplomasi yürütmesi gereken bir yerde hala hani o tabiri caizse züccaciyedeki fil gibi hareket ediyor ve her hareketinde yine bir yerlerde birçok şey devriliyor ve bunu çok da telafi edebilecek pozisyonda da değil. O Anladım. Yüzden yani burada bu zamanı telafi edecek başka adımlar atılması lazım. Ama şu anda görünen kendi hükümetinin içerisindeki siyasetçiler de, diplomatlar da, güvenlik bürokrasisi de bunu toparlamaya niyetli gibi görünmüyor.
1: Yani. Burada biraz artık ip cambazlığına belki evet. deyim yerindeyse başlaması gerekecek diyorsunuz.
0: Aynen öyle.
1: Şimdi tabii şöyle bir durum var. Pazarlıklar ne olacak göreceğiz ama iki tarafında yıprandığı bir süreç yaşanıyor mu? Evet yaşanıyor. Şimdi bu devirde İran'ın özellikle maddi kaynağı paraya, özellikle de o uzun yıllar boyunca el konulan bloke edilen ülke dışındaki nakit varlıklarına çok ihtiyacı var ve bunları elde edebilmek için de çok çaba sarf ediyor. Müzakerelerde de bunlar sık sık gündeme geliyor. Trump tarafından baktığımızda birinci öncelik aslında Hürmüz'ün bir an önce açılabilmesi, bu meseleden sıyrılabilmesi için. Çünkü savaş yokken zaten herkese açık olan bir su yolunu aslında kendi elleriyle İran'ın kontrolüne vermiş durumda bir Amerikan başkanından bahsediyoruz. Bunu tersine çevirebilmek birinci öncelik ister istemez kendisi için. Şimdi bir anlaşma olur mu? Belki olabilir. Yani o karşılıklı verilecek tavizlerle bir anlaşma mantıken ulaşılabilmesi lazım ama Trump her ne olursa olsun bunu Tahran'ı dize getirdim diye dünyaya ve Amerikan kamuoyuna pazarlamak isteyecektir. Trump bunu isteyecek ama İran'da tabii ki buna kesinlikle karşı. Çünkü kendi rejimini koruyabilmesi için, gücünü koruyabilmesi için diyeyim, bunun olmaması lazım. Öte yandan İran tarafına baktığımız, Trump tarafına baktığımızda tekrar bu verilen tavizleri mutlaka bir zafer hikayesine dönüştürmeye ihtiyacı var. Bir de işin bu tarafında devrim muhafızları var ki devrim muhafızları böyle bir anlaşmadan ya da bir uzlaşmadan mutlaka İran'ı dize ABD'yi dize getirdik propagandası çıkarmak isteyecektir. Yani bir uzlaşıya varılabilecek olsa bile o uzlaşının sonrasındaki politikalar zaten birbirleriyle taban tabana zıt olacağı için biraz da meseleyi kilitleyen bir yeni bir düğüm mü ortaya çıkıyor? Öyle diyebilir miyiz? Ne dersiniz?
2: Şimdi aslında baktığımızda 3 ayı geçkin bir zamandır biz İran, yani 28 Şubat'tan itibaren İran meselesini konuşuyoruz. İran meselesinin başlangıcı, yani 28 Şubat'tan İslamabad'da ilk tur görüşmelere kadar bir karşılıklı gerçek anlamda neredeyse savaş diyebileceğimiz bir savaş var. Yani hava saldırıları üzerinden karşılıklı tansiyonun çok yüksek olduğu bir dönemi yaşadık. Daha sonrasında İslamabad'daki görüşmelerden çıkan ateşkes diyelim adına sonuç sonrasında artık bir müzakere süreci devam ediyor. Bu sürecin ne kadar süreceği, bu müzakere sürecinde neler konuşulduğu, gerçekten neler konuşulduğu, hangi pazarlıkların yapıldığı, aslında bunlar tamamiyle çok şeffaf halde dünya kamuoyuyla paylaşılmış değil. Yani İran tarafının yaptığı bazı açıklamalar var. Biz bunlara inanmak zorunda kalıyoruz. ABD tarafının Trump üzerinden yaptığı bazı açıklamalar var. Bunlara inanmakta zorunda kalıyoruz.
1: Ve genelde birbirleriyle çatışıyor.
2: O yüzden şunu bence ilk etapta net bir şekilde ifade etmek lazım. Sahada olanla tribünde olan arasında büyük bir farklılık var. Yani Donald Trump'ın söyledikleriyle görüşmelerin gerçekliği arasında büyük bir farklılık olabilir. Evet, örtüşebilir de Donald Trump'ın söyledikleri, sosyal medyasından yaptığı açıklamalar gerçekliği de olabilir. Ama bunlar Donald Trump üslubuyla manipülatif de olabilir. Bugün az önce İRNA haber ajansına, yani İran'ın haber ajansına Abbas Arakçı'ya atfedilen bir açıklama vardı. Diyor ki, görüşmeler tamamıyla sonuçlanana kadar her şey spekülatiftir diyor. Yani aslında
1: en doğru aslında yorum bu.
2: Evet, yani herhalde ciddiye alalım yani. Donald Trump bir şey söylüyor, bir saat sonra farklı bir sonuç çıkabiliyor. İran tarafı bir şeyler ifade ediyor ama bunun işte ABD tarafından tamamıyla yani en azından konfirme edilmediğini görüyoruz. Sonuç dünya kamuoyuyla net bir şekilde paylaşılana kadar aslında bu müzakere sürecine biz süreç olarak bakmalıyız. Yani oradan
1: İster
2: bir şey çıkar mı?
1: Psikolojik üstünlük çabasının işaretleri bunlar.
2: Sizin de söylediğiniz gibi iki tarafta aslında kendisi için masadan ne çıkarsa çıksın, yani 1-0'da berabere de veya 0-0'da çıkan bir sonuç da olsa futbol tabiriyle veya spor tabiriyle diyelim, iki tarafta bunu kendi hanesine, kendi kamuoyuna, kendi imajları ve prestijleri açısından bölgeye ve dünyaya bir kazanç olarak sunmak zorundalar. Şunu öncelikle aynı zamanda söylemek lazım. Bakın İran'ın şu ana kadar ABD tarafından bu yaptırımlarla işte elinde tuttuğu finansal araçlarından bahsediyoruz. Ama buna rağmen bakın savaşa rağmen hala İran Çin'e petrol satıp para kazanabiliyor.
1: Evet.
2: Katar gemisini geçirip oradan para kazanabiliyor. İran Umman'la ABD'ye rağmen bir anlaşma yapabiliyor. Değil mi? Bunlar baktığımızda hala nispeten görece kendi ekonomisini kontrol altında tutabilen bir İran var. Bakın Güney Pars sahasında, değil mi? Tekrar aktif olan bir, orada bir aktivite var. Yani bunu İsrail

0: ABD bir yıkım oldu orada. Hı hı. Hasar gördü ama bunların tekrar restore edilip onarılıp yeniden aktif hale geldiğini söylüyor oradaki yöneticiler. Bunlar şunu gösteriyor aslında. Yani evet bir yıkım oldu ama İran kendini bu süreçte toparlıyor. Bunun yanında ABD açısından baktığımızda orada da bir piyasaların belki yumuşatılması, Donald Trump'ın bu söylemlerin özellikle küresel piyasalar üzerindeki etkisini düşündüğümüzde onlar açısından da bir zaman kazanma aracına, yani sürecin araçsallaştırılması meselesi iki tarafında şu anda işine yarıyor. Bu süreç ne kadar uzarsa aslında orada göreceğimiz hangisinin daha dayanıklı bir güç olduğunu aslında görmüş olacağız aynı zamanda. Burada tabii ki ABD açısından riskler var. Ama aynı zamanda İran açısından da riskler var. İkisi de riskten beri değil. İkisi de şu anda mutlak bir zafer kazandı ve bunu kendi hanesine yazabilecek bir pozisyonda değil. Süreç ikisi için de ama bir araç olarak kullanılan bir silaha dönüştürülmüş durumda. Aslında oradaki masa etrafında bakın az önce dondurulmuş varlıklardan bahsettik. Hı hı. Aslına bakarsanız yani bu nükleer programın sonlandırılmasından çok daha belki de kolay aşılabilecek bir pozisyon. Vekil güçlere yardım konusundan çok daha kolay aşılabilecek bir pozisyon.
1: Trump'ın da işine gelen konular aslında bunların tabii, çözülmesi.
0: Ama şu da var. Diyor ki Trump, yani ABD basınına yansıyan şeylere göre, mesela şeyi de ekleyelim tabii buna. Balistik füze programı sonlandırmasından da çok daha basit. Ama Trump'ın yetkililere verdiği yönlendirmeye göre bu işi özellikle bu dondurulmuş varlıklar ve oradaki maddeler üzerinden daha da zorlaştırın, daha da sertleştirin diye baskılar olduğunu da biliyoruz. Bu baskılar Trump'ın özünde bir karar verme mekanizması mı? Yani kendi iradesiyle mi o baskıyı arttırın kararı çıkıyor veya İsrail'in veya Trump'ın etrafında farklı karar verici danışmanların en azından Trump üzerinde bir baskı olarak bunu kağıda dökmeye yönlendirmesi mi onu bilemiyoruz. Ama baktığımızda şu anda sürecin iki tarafı içinde bir araç olarak kullanıldığını bu aşamada değerlendirmek daha doğru olur diye
1: burada
0: düşünüyorum.
1: Burada şu eklemeyi yapayım müsaade ederseniz. Yani bu dondurulmuş varlıklar konusu aslında yani Trump bir önceki dönemde bu paraların bir şekilde İran'a giderek İran'ın silah yapmasına yardımcı olacak vesaire diyerek hani köpürte köpürte anlattı ama aslında dondurmuş varlıkların en azından bir kısmının İran'a aktarılması yani çözülmesi olası bir anlaşma olursa en çok Trump'ın işine yarayacak. Yani Trump'ın kafasındaki bu. Çünkü uzun zamandır yaptırım altında olan ülkede birçok şeye ihtiyaç var. Ve yaptırımların gevşemesiyle birlikte bir de dondurulmuş varlıklar açılırsa burada İran çok güzel bir pazar haline gelecek Trump için. Hmm. Yani o hedefi biraz hani o az önce ben konuşurken de onu söyledim. Yani İran'ın hala iş adamı kafasıyla hareket ettiğini de unutmamak gerekiyor.
0: Ama kendi kamuoyuna da şunu açıklaması gerekir. Sen rejim değişecek dedin, rejim değişmedi. Nükleer program bitecek dedin, o bitmiş değil. balistik füze programı bitmedi. Vekil güçlere yardım bitmedi. Bu ne lahana turşusu değil mi? Yani onu yani büyük bir eleştiri alır Donald Trump.
2: Obama döneminde eleştirdiği bütün anlaşma maddelerinin tamamından daha ileride bir durumda değil şu anda. Onu görüyoruz ki o bir handikap. Bunu aşabilmesi işte o ip cambazlığının gerektiği nokta orası diyebiliriz belki. Şimdi tabii İsrail demişken İsrail'i muhakkak bu denklemin içinde görmemiz, kabul etmemiz lazım. El Monitör'ün bir tespiti vardı bununla alakalı olarak. Daha doğrusu bir haberi vardı ki Netanyahu'nun yapılacak muhtemel bir anlaşmayı İran'la fiyasko olarak gördüğünü yazmıştı. Tabii bu İsrail'in genel tutumu, kesinlikle bir anlaşma istemediklerini ve bunu sabote edebilmek için de her fırsatı değerlendirdiklerini biliyoruz. Öte yandan Le Figaro bu süreçle alakalı olarak dikkat çekici bir başka bilgi vermişti. İmzaların atılmasını İran'la Jared Kushner'ın engellediğini öne sürmüştü. Kushner malum Trump'ın hem damadı hem özel danışmanı sıfatıyla görevi var. Ayrıca Yahudi kökenli olduğunu da mutlaka hatırlatmak lazım ve İsrail'le de çok iyi bağlantıları var. Yani İsrail Netanyahu'nun Trump'ı ben etkilemekte zorlanıyorum diye kapalı kapılar ardında şikayet ettiğini biliyoruz İsrail kabinesi içinde, ama hala elinin işte Kushner vasıtasıyla ya da başkaları vasıtasıyla aslında Beyaz Saray'ın üzerinde olduğunu da söyleyebiliriz herhalde, değil mi? Ne dersiniz?
3: Şimdi Kushner'a baktığımızda çok özel bir isim var. Damat olması sıfatıyla orada yer alan bir isim. Fakat Trump'ın kabinesine baktığımızda genelde zaten bürokratlardan ya da deneyimli askerlerden ziyade iş adamlarının kabinede yer aldığını biliyoruz. Hı hı. İş adamı sıfatıyla da yine kabineye destek veren bir Kushner var. Fakat Witkoff, Kushner gibi isimleri biz bütün sahalarda gördük. Ukrayna Savaşı'nda gördük, evet. Suriye'de gördük. Pek çok noktada biz zaten bu isimleri duyuyoruz. Peki Trump'ın ilk burada belki şeye de değinmek gerekiyor. İlk başkanlık dönemine baktığımızda ne gördük? Yine Kushner-İbrahim anlaşmalarını yapmıştı. Peki Kushner neye hazırlık yapmıştı? Kushner o dönem İbrahim anlaşması ne demek? İşte İsrail ile normalleşme anlaşmaları demek. Askeri, güvenlik, işte diplomatik ve ticari anlamda pek çok anlaşmayı içeren bir paket bu. Peki bu paketi ne şekilde zorladılar ülkelere? Ülkelerin iş dinamikleriyle oynayarak. İşte Sudan'a dediler ki işte Sudan'ın 1950'lerde biliyorsunuz İsrail'e boykot yasası vardı. Hı. Bunu kaldırmasını istediler. Karşılığında da seni terör listesinden çıkartacağız dediler mesela. Sudan bunu kabul etti ama bir sene sonra tabii ayaklanma oldu vesaire. Çok fazla uygulanmadı. Yine Fas'a girerken bununla alakalı söylemler vardı. Cezayir'le ilgili problemleri vardı Fas'ın.
2: İşte, Batı Sahra meselesi
3: var. Çok uzun yıllardır devam eden. Orada bir egemenlik alanı istiyor. Bununla alakalı söylemlerde hemen kim girdi devreye? Yine İsrail adına Kushner girdi. Şu anda Kazakistan Rusya'dan korkuyor. Bakın İbrahim Anlaşması Tener'de yapıldı. Peki bunların mimarı kim? Kushner. Yani hep şu konuşuluyor ya. İsrail mi Amerika'yı idare ediyor? Amerika mı İsrail'i idare ediyor? Trump döneminde Kushner'in varlığıyla birlikte biz zaten İsrail'in artık Beyaz Saray'ın içinde olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü kilit aktör durumunda. Sıradan bir aktör değil. Trump'ın her an yanında ve bütün vazifelerde de görevli. Bakın Pakistan'daki görüşmeye de giden kim? Kushner. Yani ya da farklı noktalarda da dolayısıyla çok kritik noktalarda hareket eden bir Kushner var. Ve tabii ki İsrail'in istemediği bir anlaşmayı da yaptırmayacak bir Kushner de var diyebiliriz.
2: Maalesef tabii bu konularda anlaşmaları sabote etmekte ya da kendi imzaladığı anlaşmalara uymamakta da hayli yetenekli olduğunu biliyoruz. Yani İsrail'in ki bu ciddi bir risk aslında bölgeye için. O bir türlü aşılamadı yani.
3: Şöyle açıklayabiliriz. Şimdi bir savaş var, devam eden bir savaş. Fakat bu savaş yeni savaşlara da saha olacak mı? Yeni savaşlarda çıkacak mı? Şimdi İsrail'in istediğine çatışmayı mümkün olduğunca maksimalist tutmak. Yani haritada ne kadar yayabiliyorsa yaysın. Aha. Ha burada Türkiye Yunanistan mı olur? Güney Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs mı olur? Ya da aşağıda farklı ülkeler Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan mı olur? Birleşik Arap Emirlikleri, İran mı olur? Yani ne kadar yayılabilirse yaysın. Kaostan beslenen bir İsrail var. Bu arada da elini kuvvetlendirsin. İsrail'in istediği bu. Peki bunun için görevlendirilen isimlerden biri olan Kushner, İran'da bir barışı ne kadar ister böyle bir durumda? Şimdi geldiğimiz noktada eski var olan yapının değiştiği bir süre içerisindeyiz. NATO'da ciddi kırılmalar var. Avrupa Birliği üzerinde ciddi baskı var. Şimdi Avrupa Birliği üzerinde ciddi baskı var. Biz bunu Hürmüz üzerinden okuyoruz. Fakat bu baskılar yeni baskılar değil.
2: Trump'ın ilk döneminden başlamıştı zaten.
3: Çok evet. Peki neden özellikle Trump'ın ilk döneminden başlayan baskılar bunlar? Biz hep İsrail'in Orta Doğu'da bir haritadan bahsettiğini duyduk yıllarca. İşte bir harita var. Kendi ülkesini yani Filistin'i de da içine alan, Orta Doğu'nun genelini de içine alan bir harita. Fakat sadece bu harita değil. İsrail bu haritayla başlayan bir süreci aktive etmek istiyor. Bunun devamında ne var? Rusya-Ukrayna Savaşı'nda en çok konuşulan kritik bölgeler, işte Donbas gibi bölgeler var. Eski Yahudilerin yaşam beldesi burası biliyorsunuz Hazar Yahudilerini ve hep makalelerde şu geçiyor, yabancı makaleleri dikkatli okursanız correspondence yani işte, komple teorisi diye geçiyor, fakat işte burada bir savaş çıkacağı çok yıllar önce kehanetlerde bulunulmuş ve bu savaşın bitmeyeceği, Rusya ve Ukrayna'nın birbirine gireceği amacında oradaki toprağın zayıflayıp işte halkın fakirleşip orayı terk etmek suretiyle buraya Hazar Yahudilerinin gelmesi, aşağıda diğer Yahudiler, yukarıda Hazar Yahudiler, arada da bir koridor açılması meselesi yıllardır konuşuluyordu. Geldiğimiz noktada Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ha bugün barış olacak ha yarın olacak. İşte 3 kilometre gidildi, 5 kilometre gelirdi. Avrupa bu kadar silah verdi, Amerika artık silah vermeyecek. Hep bunları konuştuk fakat bir adım ileri gidilmedi. 2022'den beri aktif savaş devam ediyor, düşük tempolu. Fakat baktığımızda evet bu bir teori, gerçek değil. Fakat gerçek olma ihtimali var mı? Masada bu ihtimal hala duruyor. Alt tarafta da diğer bir kaos var. Peki üçüncü adım neydi? Üçüncü adım da Yahudilerin asıl kovulduğu topraklar neresiydi? Avrupa Birliği ülkeleriydi. Dolayısıyla üçüncü hamlenin de Avrupa'ya gelmesi yine bu teoriler içerisinde vardı. Baktığımızda Covid ile başlayan bir zayıflama süreci, akabinde Rusya-Ukrayna savaşı ile başlayan enerji krizleri, ondan sonra Hürmüz Boğazı ile iyice daralan yine Avrupa Birliği süreci, sonunda da NATO'nun çatlaması noktasına gelmesi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin işte isterseniz kendi ordunuzu kurun, Rusya size saldırabilir demesi, bir taraftan Putin ve Trump'ın görüşmeye başlaması, Putin'in yaptırımlarının yavaş yavaş kaldırılmaya başlanması da yeni bir süreci mi doğuruyor acaba? Şimdi biz bugüne kadar hep işte Avrupa Birliği çok güçlüdür, NATO çok güçlüdür. İki kuvvet üzerinde ve tabii ki Birleşmiş Milletler temel olarak konuştuğumuz bir diğer kuvvet. Bu üç üzerinde hep tartışmalarda bulunuyorduk. Fakat geldiğimiz noktada yeni birlikteliklerin kurulduğunu görüyoruz. Bundan sonra Akdeniz'de muhtemelen yeni bir birliktelik kurulacak. Şimdi hep bir sağ kanat, sol kanat, dünya iki kutuplu diye konuşuyorduk. Ya da işte İsrail taraftarları ve dışarıları ya da Hristiyanlar ve Müslümanlar gibi söylemler üretiyorduk. Bundan sonra artık bu söylemlerin dışında yeni birlikteliklerin meydana geldiğini göreceğiz. Bunlardan bir tanesi şimdi işte Hürmüz Boğazı'nda enerji krizi var. Ülkeler savaşın bitmesine bir ışık bulamadıkları için alternatif arıyorlar. Yeni bir alternatif saha neresi? Cezayir. Cezayir ile ilgili biliyorsunuz İtalya çok büyük bir anlaşma yaptı. İspanya çok büyük bir anlaşma yaptı. Fransa biliyorsunuz sömürü sonrası çok fazla problemler yaşadılar. Aralarında diplomatik çelişkiler devam ediyordu. Buna rağmen Fransa çok büyük bir doğalgaz anlaşması yaptı Cezayir'den. Bundan sonra Afrika'nın parlayan yıldızı zaten ilk 5 ülkesinden bir tanesiydi. Cezayir çok daha fazla konuşacağız. Çok önemli bir merkez oldu. Cezayir'in özelliğine her zaman İsrail'in karşısında durması ve Fas'ın karşısında durması ki Fas da İbrahim Anlaşması'nı onun için yaptı. Peki Cezayir'le İspanya'nın pek çok noktada anlaşma yapması geçen ay oldu bu olaylar ve İspanya'ya da Gazze olaylarından dolayı %15 indirim yaptı doğalgazda. Bu birliktelik serbest münhasır alan anlaşmasına dönüşme ihtimali çok yüksek ve bu konuşuluyor. Bir taraftan da Türkiye biliyorsunuz Cezayir Türkiye'ye ziyarete geldi. İşte Türkiye ile ilişkilerini geliştirmek istediklerini
2: söylediler. Bizim de doğalgaz alışverişimiz var aynı
3: bizim
2: şekilde.
3: Bizim de var ve bizim Libya ile zaten serbest münhasır alan anlaşmamız var. Cezayir ile de yapılması konuşuluyor. Şimdi yeni bir birlikteliğin doğması ihtimaline İtalya'nın da katılma ihtimali var. Böyle bir birlikteliğin kurulma ihtimali var ve bu birlikteliğin önümüzdeki süreçte nereye evrilme? Türkistan dediğimiz artık yeni ismiyle eskiden Orta Asya Türkleri dediğimiz Türkiye Cumhuriyetlerle birleşme ihtimali var. Fakat Türkiye Cumhuriyetler çok kritik bir noktada duruyor. Neden? Dünyanın gözü şu anda bu ülkelerde. Bu ülkelerde doğalgaz var, maden var, petrol var, nadir elementler her şey var.
2: Bir ve de orta koridor meselesi
3: orta
2: var.
3: Orta koridor meselesi yani el değmemiş bakir topraklar olarak algılanıyor. Son yıllarda biliyorsunuz Avrupa Birliği ülkeleri ciddi anlamda bu ülkelerle irtibata girmek istiyor. Trump zaten Zengezur Koridoru'yla başlattı bir süreci Azerbaycan ve Ermenistan barışıyla birlikte yukarı çıkmaya başladı. Hemen Kazakistan İbrahim Anlaşması yaptı. Rusya bir taraftan bu ülkelerle iyi geçinmeye çalışıyor. Çünkü elini kaybetmek istemiyor. Dolayısıyla ama tabii ki orada yine bizim Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurumlanması ve Türkiye'nin çok köklü çalışmaları neticesinde bu koridorun oraya uzanma ihtimali daha muhtemel de gözüküyor. Dolayısıyla çok kritik günlerdeyiz. Bundan sonraki süreçte biz sadece İran Savaşı'nı konuşmayacağız. İran Savaşı ile başlayan süreçte kendilerini konumlandırmaya çalışan ülkeleri konuşacağız. İşte Yunanistan, Fransa yakınlaşması, İsrail'in bu bloğa dahil olması. Yani çünkü biraz önce bahsettiğim gibi İsrail nerede çatışma çıkartabilirse, alanı ne kadar yayabilirse maksimalist bir şekilde bunu yapmak istiyor. Bundan sonra biz bunları daha çok konuşacağız diyebiliriz.
2: Tabii şimdi bu dönüşüm aslında dünyanın gerçekten ihtiyacı olan bir dönüşüm ki kaynaklarınızı çeşitlendirmeniz, az güvenliğini sağlamanız önemli. Türkiye bunu bir süredir yapıyor. Avrupa ülkeleri çok daha tabii körfeze bağlıydı vesaire. Cezayir önemli bir alternatif ama bu dönüşüm bugünden yarına olabilecek bir şey değil tabii. Bunun bir altyapı çalışması lazım vesaire. Her halükarda ister istemez Hürmüz Boğazı'nın bir an önce normale dönmesi tabii ki öncelik gerektiren bir durum. Anlaşmalara baktığımızda İran tarafından gelen açıklamalarda mesela şöyle bilgiler vardı. İran diyor ki Boğaz'dan geçiş yapacak gemilerin niteliğini belirleme konusunda münhasır yetkiye sahip olacağız. Yükü tehdit olarak kabul edilen veya nihai işletmecisi İran'a düşman olan herhangi bir gemi ticari gemi statüsünde tanınmayacak ve geçişine izin verilmeyecek. Bir kere ABD bunu kabul eder mi? İkincisi tabii Hürmüz'den bir geçiş ücreti konuşuluyordu ama bunun yerine artık bir hizmet bedeli konuşulmaya başlandı. Hala ABD'den gelen açıklamalar herhangi bir ücret olmayacak şeklinde. Yani hizmet bedeli adı altında bir ara formül kabul görüp bir mantıklı çıkış noktası olabilir mi? Yani karşılığında gerçekten bir hizmet verilecekse tabii. Ne dersiniz?
1: Şimdi Hürmüz konusunda Amerika ve İran'ı baş başa verip görüşmeye başladığında aslında yeni bir statü oluşturma niyetiyle başladılar. Yani hem İran burayı kendi elinde tutmak istedi, Amerika'da yeni bir anlaşma yaparak bir şekilde buradan gelen karı paylaşmak istedi. Ama uluslararası toplum o kadar baskı yaptı ki, çünkü böyle bir şey kabul edilmeyecek. Bütün dünya bunun karşısında. Burası sadece bölgeyi kullanan ülkeler değil, yani az önce söylediğimiz o körfez ülkeleri ve körfez ülkelerine mal satan ülkeler değil, hı hı. Deniz güvenliğinin, seyri sefer güvenliğinin, uluslararası suların şartlarının sağlanması vesaire gibi birçok konuda önce aktör olan devletler de buranın böyle iki devletin baş başa karar vereceği bir statü haline gelmesini istemiyor. Biz bunu en son nerede gördük? Aslında İngiltere Kralı'nın Beyaz Sarayı ziyaretinde ki konuşmalarda, imalarda ve ondan sonra İngiltere ve Amerika'nın arasındaki görüşmelerden hemen sonra Trump'ın bölgede savaş öncesi duruma gelme şartını konuşmaya başladığını gördük. Hı hı. Burada çünkü artık şu fark edildi. Bölgede yeni bir statü oluşturulursa bu statünün eskiye dönüşmesi için bu yeni başlayan barış ortamının bir sonraki savaşın, bir sonraki çatışmanın ilk adımı olacağı izlenimi uyandı bütün dünyada. O yüzden şimdi Amerika savaş öncesi durum diyor. Yani aslında herkesin de istediği şeyi Amerika'da artık söylemeye başladı.
2: Tabii. Ama ABD'de Şahin Kanat çıkıp da madem ona dönecektik bunca masrafı niye yaptınız diye sorarsa ne diyecek?
1: Tabii, hatta yani şöyle bir şey de var. Amerika'nın içerisinde belli bir kesim savaşın nedenini Hürmüz zannettiği için tabii burada zorlanacak Trump. Ama sonuçta geldiğimiz yerde başka zaferler göstermesi lazım. İşte o zaman daha çok nükleer konusunun daha çok gündeme geldiğini, hı-hı, gördük. Hı-hı. Trump'ın son birkaç haftadır devamlı nükleer konusunu yeniden gündeme getirmesi, burada daha büyük zafer arayışı vesaire, biraz Hürmüz'den kaçan o algıyı orada yeniden toparlama çabası gibi görünüyor. Ama sonuçta Amerika'nın geldiği yer en azından uluslararası sistem ve toplum önünde bu. İran'da aslında buraya yaklaşma niyeti var. Çünkü başka türlü çözülme ihtimalinin olmadığını onlar da fark ediyor. Ama şu fark var. İran Hürmüz konusunu evet bu savaşta kapattı Hürmüz'ü. Ama Hürmüz üzerinde baskısı her zaman vardı İran'ın. Yani Körfez ülkeleri zaten, yani bugün gidip sorsanız Körfez ülkelerinin hepsi zaten bunu söylüyor. Yani biz İran'ın tehdidi altında geçiriyoruz oradan gemileri.
0: Körfez'le ilgili isim konusunda bile büyük bir anlaşmazlık.
1: Doğru.
0: Yani o en basit diyebileceğimiz, hı-hı, meselede bile.
1: Doğru. Fars
0: büyük,
1: Körfezi,
0: evet,
1: Arap Körfezi.
0: Evet, büyük bir anlaşmazlık
3: İran
0: var.
3: İran Körfezi, tabii. Basra Körfezi, aynı.
0: Evet.
3: Dubai Körfezi bile diyor.
1: Yani o yüzden şimdi buranın İran'da geldiğimiz yerde bu baskıyı kendi lehinde tutmak istiyor. Yani burada işte hizmet bedeli vesaire. Şimdi şunu ortaya koymak lazım. Evet, bir anlaşma şartı oluşturmaya çalışıyor. Bu anlaşma şartını oluştururken yani işte mesela Türkiye'deki boğazlar üzerinden çok düşünüyor herkes. Yani burada, hı-hı, da sonuçta anlaşmalar yapıldı. Ona göre Türkiye'nin
2: kılavuzluk hizmeti
1: sorumlu
2: vesaire gibi.
1: Evet, ama bu hizmetler mesela zorunlu değil. Yani biz Türkiye'nin yaptığı anlaşmalarda buradaki yetki sorumluluk Türkiye'de, ama onlara bir bedel karşılığı bir şey zorlamıyor Türkiye. Hı-hı. Onlara işte güvenliğini sağlamak vesaire Türkiye'nin sorumluluğunda. Şimdi burada da buna benzer ama İran'ın daha kendine yonttuğu bir anlaşma ortamı sağlansın istiyor İran. Ama burada hiçbir devlete yine bunu zorlayamaz. Yani geçiş ücreti değil ama her geçenin kılavuz hizmeti alma zorunluluğu getirip kılavuz hizmetinden yüksek miktarda para koyduğunuzda aynı şeye gelir. Bütün dünyada, yani İran akıllı da bütün dünyada daha az akıllı değil. Yani ne yapmaya çalıştığını anlıyor bütün dünyada. O yüzden bunun bu şekilde olmasını çok kabul edileceğini zannetmiyorum. Körfez ülkeleri ne olursa olsun açılsın istiyorlar.
2: Peki İran bu saatten sonra Körfez'deki Boğaz'daki statükonun eskiye dönmesini kabul eder mi?
1: Ya işte burada problem o zaten. Yani eskiye dönse bile Körfez ülkeleri diyor ki o baskıyı görmeye devam edeceğiz. Hı hı. Yani İran tamam açacak ama biz yine oradan her geçişimizde tedirgin olacağız. O yüzden zaten bir anlaşma olsun ve bu anlaşmada İran'ın tehdidi de ortadan kalksın istiyor Körfez ülkeleri. Yani orada gerekiyorsa bir miktar para da verilebilir vesaire noktasındalar. Bunu daha önce de gördük, özellikle Katar gibi devletler. Yani o bir ara biliyorsunuz yani büyük büyük rakamlar istedi. Hatta savaşın bitmesi için bir ara Amerika'dan talep ettiği para vardı. Körfez ülkeleri vermeye niyetliydi bu paraları. Bu savaşın bitmesi, Hürmüz'ün açılması vesaire için. Ama yani bütün dünyada diyor ki hayır, sen bunu vermeye niyet etsen dahi bu parayı sen verdikçe bu uluslararası sisteme zarar verir. Hani İran vesaire değil konu.

0: yüzden burada sıkıştı. Ve ben açıkçası buranın ilk başta bu çözüme doğru giden süreçte Hürmüz'ün önemini düşürmek gibi bir niyetin olduğunu düşünüyorum. Yani Hürmüz'ün önemini düşürürseniz anlaşma ortamı daha kolay olur. Bunu da işte evet daha orta uzun vadeli gibi düşünülen o alternatif yollar burada çok gündeme geliyor. Ve burada da en önemli konu aslında Birleşik Arap Emirlikleri'nin durumu. Yani o Fujairah Limanı en hızlı petrolün dışarı çıkabileceği nokta. Çünkü boru hatlarından istisna bir yer değil burası.
1: Yani bir boru hattı yapılıyor ama Emirliklerin diğer tarafına orası da rahatlıkla İran'ın menzilinde olan ve daha önce de vurulabilen bir bölge. Evet. Yani o ne kadar yaraya merhem olacak o da ayrı bir sıkıntı.
0: Ya işte orada şöyle bir durum var. Yani o limanın kullanılması noktasında çünkü İran en son açıkladığı Hürmüz'ün o daha geniş kapattığı noktada hala Fujairah biraz daha sınırda kalıyor. Yani bir şekilde burayı kurtarır mıyız derdindeler. Bir de tabii Fujairah Limanı'nın tam batı tarafı da yani Basra Körfezi'nin içinde kalan Dubai gibi limanlarından da karayoluyla da petrol taşıma olasılığı var. Yani burada birçok alternatif konuşuluyor. Diğer yandan o hani ters yöndeki şeyi çok göz ardı etmemek lazım. Dışarıdan Körfez'e girme noktası. Bunu da dünyanın en büyük konteyner taşıma firmalarından biri yeni bir rota açıkladı. Baltık Denizi'nden çıkan o büyük konteyner gemilerinin Kızıldeniz'e girip Kızıldeniz'de Suudi Arabistan limanında bu konteynerleri boşaltıp karayoluyla bu konteynerlerin Körfez ülkelerinde taşınması. Maliyetli, zor ve zaman alan bir yol ama bunu yapmaya başlayıp bunu da bir standart olarak görmeye başladığı zaman Körfez ülkeleri ve şirketler o zaman Hürmüz Boğazı'nın önemi nispeten düşeceği için orada anlaşma yolunun daha açılabilme ihtimali
1: yani,
0: var.
1: Tabii yani küresel ekonomik sistemin ve son kullanıcının bu maliyetleri hazmetmesi
0: kesinlikle
1: lazım
0: öyle.
1: Önce ki bu bir zaman alacak, başlı başına zaman alacak
0: kesinlikle
1: başka bir konu. Şimdi Körfez ülkelerinden bahsetmişken Katar'dan bahsetmiştik, biraz önce de bahsetmiştik. Onunla ilgili biraz daha açalım isterim müsaadenizle. Bir 2-3 dakika kadar vaktimiz var, fazla kalmadı ama Katar'ın LNG gemisinin İran'ın izniyle Körfez'den Hürmüz Boğazı'ndan çıkması meselesi. Şimdi bu tabii İran'a ödeme yapan, İran'la mali ilişkiler kuran ülkelere ya da gemilere ABD'nin yaptırım politikaları vardı. Bunlarla başlı başına çelişen bir durum. Öte yandan Katar'ın Hürmüz'de İran denklemini kabul ettiği anlamına ve İran'ın şartlarını kabul eden ilk Körfez ülkesi olduğu anlamına da gelebilecek. Bunu da çıkarabileceğimiz bir gelişme ki ABD'nin de aslında buna ses çıkarmamış olması İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden gelir elde etmesine de bir anlamda şimdilik de olsa sessiz kaldığı anlamına da geliyor olabilir mi? Yani bunlar başlı başına hepsi aslında bu ülkelerin tutumlarıyla çelişen bir durum oluşturmuyor mu? Ne dersiniz?
2: Ama çarkta dönmesi gerekiyor. Çark dönmesi gerektiği için şu anda her yol mübah görülüyor. Yani enerjinin bir şekilde arzının devam etmesi gerekiyor dünya piyasaları için. Ve enerjiyi veren ülkelerinde sonuçta kasasına para girmesi gerekiyor.
1: Yani istisnalar kaideyi bozmaz
2: evet,
1: diyorsunuz herhalde.
2: Bu şu anda oluşan statükoyu yani Hürmüz Boğazı'nı yani hocam dedi ya Hürmüz Boğazı gibi savaşı gibi zannediyor. Yani her şey burada. Asıl mesele neydi? Rejimin değişmesi, nükleer programın sonlandırılması, az önce saydığımız maddeler. Ama şu anda Hürmüz'de kilitlenen bir aslında çatışma süreci var. Niye? Çünkü niye kilitlendi? Çünkü İran Hürmüz'ü araçlaştırdığı için, orada yeni bir statüko oluşturmaya çalıştığı için
1: bizim
2: ve bunun üzerinden
1: dediler, daha
2: evet, bunun üzerinden de yaptırım gücü olan bir meseleye dönüştürmüş durumda İran Hürmüz'ü. Baktığımızda eğer mesele Hürmüz kendisi ise Hürmüz yüzünden savaş çıkardı. Ama mesele Hürmüz değil.
1: Evet.
2: Hürmüz'ün açılması hocam da söyledi farklı alternatif yollarıyla belki mümkün olur. O öyle bir durum çok yakın bir gelecekte oluşabilecek bir altyapı değil. Dolayısıyla o zaten uzun vadede zaten enerji dünyasının konuştuğu bir şey. Yani enerji arzı ve onun varlığı eskiden geleneksel olarak tartışılırdı. Şimdi alternatif yolların olması, siber güvenlik, işte enerjinin o grid dediğimiz şeylerin oluşması. Yani enerji sadece petrol arzı değil artık.
1: Evet.
2: Yani elektrik buna dahil işte yenilenebilir enerji ki,
1: o da aslında bizi fena
2: hepsi
1: halde Çin'e götüren, Çin'e
2: evet
1: gündemimize getiren
2: dolayısıyla onların hepsi Hürmüz'e alternatif ama kısa vadede Hürmüz düğümünü çözecek meseleler değil. Hürmüz araç olarak İran'ın eline

0: kozu tut, ya yani İran o kozu elinde tuttuğu sürece parayı veren
1: Evet.
0: gemisini geçirebilecek.
1: Anlıyorum. Bir süre daha böyle devam
0: Evet.
1: edecek anlaşılan o ki. Bir araya gidelim, kaldığımız yerden devam edelim. Soracak çok sorularım var daha. Reklamlardan sonra onları değerlendireceğiz. Kısa bir aramız var. Az sonra tekrar karşınızda olacağız.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya'yla briefing saati pazartesi 20'de 24.

0: Sınıfta başarıyla çıkılan yolculuk, sahnede ışıldayan bir benliğe dönüşür. Eğitimle sanat bir bütündür. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.
1: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat, çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
4: Sadece telefona bakıyordum.
5: Hava sıcaktı. Şuradan şuraya kassız giderim dedim.
6: Saatlerdir yoldayım. Şurada eve ne kaldı diye kendimi zorladım.
5: Kasksız olmayı, rüzgarı hissetmeyi özgürlük sanmıştım. Ama hata yapmışım.
6: Durup bir 10 dakika dinlenmeye üşendim. Kendime biraz fazla güvendim. Hata yapmışım.
4: Hiçbir şey duymuyordum. Bir adım daha attım. Meğer büyük bir hata yapmışım.
6: Ben o gün şanslıydım.
7: Ülkemizde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarında en büyük pay %99'la insana aittir. Onun için diyoruz ki trafikte küçük hata yoktur. Trafik kurallarına lütfen harfiyen uyalım.
8: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
9: Masada ne var, hoş geldiniz.
8: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20.45'te 24'te.

0: hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Hesap basit, hesap basit.
2: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün.

0: Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
1: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.

0: Küresel oyun devam ediyor. İkinci bölümde karşınızdayız. İran Savaşı'na çözüm arayışlarını ve Trump'ın tabii ki çıkışlarını konuşmaya devam ediyoruz. Trump'ın son dönemde tabii pek çok dikkat çekici çıkışı oldu. Biraz önce de bahsettik. İbrahim Anlaşmaları bunlardan biriydi. Vaktimiz olursa ona daha detaylı değineceğiz ama yakın zamandaki en dikkat çekici çıkışlarından biri de aslında Umman konusunda oldu. Şimdi Umman dediğimiz ülke İran Savaşı çıkmadan önce taraflar arasında arabuluculuk yapan bir ülke. Körfez bölgesinde zaten genelde hani akil ve arabulucu kimliğiyle bilinen, uzlaştırmacı, yumuşak güç olarak tanınan bir ülkedir. Tabii İran Hürmüz konusunda Umman Hürmüz Boğazı'na kıyıdaş ülke olduğunu hatırlatalım. Umman'la beraber Hürmüz Boğazı'nda bir rejim oluşturacaklarını, bir işbirliği yapacaklarını söylemişti. Trump'tan bu nedenle Umman'a bir tehdit geldiğini gördük. Yani İran'la birlikte iş yaparlarsa Hürmüz'de Umman'ı bombalayacağını söyledi. Şimdi Umman genel anlamda dediğimiz gibi uzlaştırmacı, ara bulucu ve insanların bölge ülkelerinin hakem olarak başvurduğu bir ülke konumundaydı ama bir anda Trump'ın tehditlerine maruz kalınca ne yapacaklar diye baktığımızda aslında kimilerine göre çok da beklenmedik bir adım attığını gördük. Neydi o adım? İran'la ticaret ve bilgi paylaşımını artıran bir kararnameyi imzaladılar ve hayata geçirdiler. Şimdi hal böyle olunca acaba Körfez'de bundan sonra ne olacak diye soru işaretleri tekrar doğmaya başladı. Yani İran, Trump bir yandan belki de Körfez'in en zayıf halkası olarak gördüğü bir ülkeyi, Umman'ı söz geçiremeyip karşısına mı almış oldu? Umman'ın bu tarafsız duruşu tabii bu saatten sonra bozuldu, bir taraf tutmak durumunda kaldı. Bu yönden de imajında bir ciddi yönünde bir değişiklik mi oldu ya da olacak mı? Ne olacak aslında meraktayız. Siz nasıl yorumlarsınız?
1: Şimdi Umman tabii çok kritik bir bölge. Birleşik Arap Emirlikleri ve İran'ın arasında kalmış bir ülke olarak nitelendirebiliriz Umman'ı. Birleşik Arap Emirlikleri ve İran arasında biliyorsunuz Büyük Tamp, Küçük Tamp ve Ebu Musa adası meseleleri var. Rejimin değişmesiyle birlikte rejime destek vermeyen Birleşik Arap Emirlikleri var. Ve ciddi anlamda da çatışma yaşıyorlar farklı sahalarda. Yani vekalet savaşı yürütüyorlar. Bunun yanında Umman pasif bir güç olarak sessizliğini korumaya çalışıyor, denge kurmaya çalışıyor. Peki savaşın başladığı döneme gidelim. Arabulucu Umman oldu dedik. Neden Umman oldu? Çünkü İran sadece Umman'a bu yetkiyi verdi. Hatta çok konuşuluyordu, biz de çok fazla dile getirdik. Türkiye eğer arabulucu olarak Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında denge kurmaya çalışsaydı, bu yetki Türkiye'ye İran tarafından verilseydi şu anda savaş olmuyor olurdu diye. Çünkü Türkiye'nin önemli bir etkisi var Amerika Birleşik Devletleri üzerinde. Umman tabii ki çok pasif. Fakat İran Türkiye'ye burada rol vermek istemedi. Kendi müttefikiyle yola devam etmek istedi. Müttefikliklerini bu noktada zaten biliyorduk. Savaşın başından beri İran'dan gelen talepler ya Hürmüz Boğazı'nı sadece İran'ın kontrol etmesi ya da buradan gelen gelirleri Umman'la paylaşması ve birlikte kontrol etmesi yönündeydi. Dolayısıyla biz bu müttefikliği biliyorduk çünkü Umman'da ciddi anlamda İran çekincesi var. Ciddi anlamda baskı var ve bu baskının karşısında ne kadar destek görebilir diğer ülkelerden? Bu da çok büyük bir soru işareti. Açıkçası ben çok beklenmedik bir hareket olduğunu görmüyorum. Keza hatırlayalım, İran Umman'a da bir atış yapmıştı. Hatta Umman'dan da şöyle bir ses çıkmıştı. Yani biz sizinle birlikteyiz.
0: Neden? Bize de mi saldırıyorsunuz diye.
1: Hem arabuluculuk yaptık hem sizinle birlikteyiz. Neden bizdeki üste bombalanıyor? Böyle bir şey olabilir mi gibi. Aslında oranın bombalanmasında da çok büyük bir mesaj vardı. Ya bizim tarafımızda dur ya da ilk hedef sensin ve diğerleri kadar kuvvetli ortaklıklara sahip değilsin. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'ne baktığımızda biraz önce bahsettik. İbrahim Anlaşması var. Amerika Birleşik Devletleri ile çok büyük ortaklıkları var. Suudi Arabistan, Katar gibi ülkelerin de ya da Kuveyt gibi ülkelerin de Amerika ile direkt olarak ilişkileri olduğunu ve Amerika'nın koruma çemberi içerisinde olduklarını biliyoruz. Ancak Umman bu noktada diğerleriyle aynı siklette değil. Dolayısıyla Umman'ın İran'la biraz daha uzlaşmacı bir yapıya gitmesi en azından bu rejim devrilene kadar çok da beklendik bir hareket diyebiliriz.
0: Yani binlerce kilometre ötedeki

0: ABD'den gelen tehditler karşısında yanı başındaki İran'ın füze menzilinin içinde olmanın çok daha büyük bir tehdit olarak görüldüğünü ve bundan kaynaklanan bir zorunlulukla
1: mı bölgede neler yaptığını gören bir umman var. Biz şimdi hep İran'dan bahsediyoruz. Evet, İran ciddi anlamda çocukların öldürülmesiyle başlayan çok vahşi bir sürece maruz kalıyor mu? Kalıyor. Kaldı mı? Kaldı. Ekonomik kriz var. Enerji krizi var. Pek çok noktada savaşmak durumuna getirildi. Fakat İran'a baktığımızda bölge içerisinde Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de pek çok noktada ciddi anlamda savaştıkları ve çok ciddi suçlar işledikleri de biliniyor. Ve bu İran ilerlerken onun karşısında duran bir Amerika yoktu buralarda. Evet. Ki bugün Irak'tan yapılan açıklamalarda, hatta Suriye'den devlet yetkilileri ağzından yapılan açıklamalarda İran destekli kuvvetlerden çok çektiklerini ifade ediyorlar. Ciddi soykırımlar yapıldı diyorlar. Dolayısıyla İran çok güçlü bir ülke. Yani özellikle burun buruna gelmek istemeyeceğiniz bir ülke. Hele de Umman gibi çapınız İran'la dövüşmeye yetmiyorsa onunla iyi geçinmek durumunda kalmanız gerekebilir.
0: Tabii biraz da o zaman mecburiyetten oldu bu durumlar, bu adımlar diyebiliyoruz anladığım kadarıyla. Şimdi İran'la alakalı tabii pek çok gündem maddesi, pek çok tartışma başlığı var. Bunlardan biri biraz önce de bahsettik. Sorunun temelindeki meselelerden zenginleştirilmiş uranyum konusu. Şimdi ABD bunu bize vereceksiniz dedi, uzun zamandır diyor. En son hatırladığım açıklamalardan birini, daha doğrusu yapılan pazarlıklarda kapalı kapılar ardında söylenenlerden biri şuydu. Zaten Haziran ayında vurduğunuz yerin metrelerce altında, biz bile ulaşamıyoruz, size nasıl vereceğiz bunu? Trump ABD'nin kendisinin gidip o uranyumu çıkarıp imha etmesini istiyor. Hatta mutabakat çerçevesinde bunun da konuşulduğunu, bunun da maddeler arasında olduğunu Amerikan basınında görüyoruz ama İran'dan gelen açıklamalar kesinlikle uranyum meselesinin müzakere öncesi mutabakatta yer almadığı, bunun masaya bırakıldığı, konuşulacağı yönünde. Ne olacak diye baktığımızda yani ABD askerlerinin oraya girip de İran topraklarında o uranyumu çıkarıp da imha etmesi İran'ın herhalde en vermek istemeyeceği resim olacaktır. Öte yandan bu bir şekilde karşılıklı anlaşmayla bertaraf edilecekse ya da başka bir ülkeye gönderilecekse ABD'ye gönderilmemesini de muhakkak İran isteyecektir. Çünkü ABD bize gönderin ya da yerinde imha edelim diyor. Bu durumda başka ülkelerin gündeme gelmesi çok doğal. İşte Rusya'nın konuşulduğunu görüyoruz, Çin'in konuşulduğunu görüyoruz. Hatta zaman zaman Kazakistan'ın adını geçmeye başladığını görüyoruz ki geçmişte Ahmedinejad döneminde yapılan anlaşmada aslında benzer bir mekanizma üzerinde anlaşılmıştı. Uranyumun bu kadar olmasa da daha düşük düzeydeki zenginleştirilmiş uranyumun çıkarılması konusunda. Şimdi bu aşamada bu nasıl çözülecek, o merak konusu. Yani bir başka ülkeye gidebilir mi? Bu bir ara formül olabilir mi? Olabilirse en makul seçenek hangisi olur? Ne dersiniz?
2: Şimdi Çağrı Bey, uranyumun böyle bir paketmiş gibi gidip alınıp çıkılacağına dair Trump'ın söylemlerinin bir kere altının boş olduğunu hatırlatmak lazım. Yani uranyumun bir yerden alınması için, yani öyle gömülü vesaire olmasa dahi, yani bir yerde saklanıyor olsa dahi, bunun hareket ettirilmesi için belli tedbirlerin alınması lazım. Evet. O yüzden de anlaşmayla bunun işte güvenliğin, hem güvenliğinin sağlanması hem de işte sağlığa zarar vermeyecek şekilde bir kaplamanın yapılması vesaire. Ya, özellikle uzmanların anlattığı bununla ilgili olan bayağı detaylı bir şey bunun taşınması. O yüzden bunun yapılabilmesi için zaten bir profesyonel ekip olması gerekiyor. Bu birincisi. Bir anlaşma olması halinde böyle bir şey söz konusu olursa, o da sizin söylediğiniz gibi, yani düşünün ki İran topraklarında üzerinde Amerikan bayrakları olan helikopterler vesaire geldi. Bunun işte yine Amerikan bayrağı olan araçlarla bunun insanlar geldi. İşte askerler, uzmanlar vesaire çalışıyor. Bu zaten İran'ın savaşı kaybettiği algısı oluşturur.
0: Yani Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu belki burada devreye girebilir ama İran'ın onlarla da arasının iyi olmadığını tabii biliyoruz.
2: Yani İran yine buna bir şekilde cevaz verir. Yani öyle uluslararası bir organizasyonun yapılıp bunun o uluslararası organizasyonla hareket ettirilmesine daha önce, çünkü bir şekilde belli oranlarda kabul ettiği şeyler vardı. Ama Trump'ın söylediği doğrudan kendisinin müdahale etmesi. Evet. Bu doğrudan işte İran'ın kaybettiği algısı oluşturacağı için bunu zaten çok kabul edeceğini düşünmüyorum eşyanın doğasında olduğundan. Ama bir de şöyle bir durum var. Özellikle vurulan yerler, bunu Amerika da kabul ediyor, İran da kabul ediyor. Vurulan yerlerde gömüldü bu 450 kilo uranyumun belli bir miktarı, gömüldü toprağın altına. Şimdi buna Trump dedi ki buraya yaklaşmayacaksınız. Biliyoruz nerede olduğunu.

0: Bunu buraya yaklaşmayacaksınız. Tam İran yaklaşmasın. Amerika gelip çıkarması için büyük bir organizasyon yapılması lazım. Bunu nasıl gelecek, nasıl çıkaracak? Çıkarıp nasıl götürecek? Çünkü götürmesi demek yani bir Ar-Ge çalışması yapılmış, emek harcanmış, bir belli bir maliyeti var. Bunun üretilmesi için...
1: O maliyeti
0: için,
1: de muhakkak İran'dan çıkarmaya kalkacaktır bizim tanıdığımız
0: sıra. Kesinlikle öyle. Yani bunların hepsinin soru işareti olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan şimdi uranyumla ilgili Umman'da yapılan görüşmelerde belli bir yere gelinmişti hatırlarsanız. Yani bunun üçüncü bir ülkeye devri konusu bile çözülmüştü aslında orada. Hı hı. Sadece ülke belli değildi, hangisi olabilir vesaire konuşmaları yapılıyordu. Ama orada özellikle yine az önce ismi geçen Kushner'in olduğu işte müzakere heyetinde o masayı devirdiler. Neden? İşte İran dedi ki ben uranyumu versem bile zenginleştirilmiş olanı ben çalışmalarıma devam etmek istiyorum. Çünkü bu sadece işte bomba yapmıyorum zaten İran'ın söylediği bu. Nükleer çalışmalarda ben enerji sağlıyorum, bilimsel araştırma yapıyorum vesaire. Şimdi bu yüzden masa devrildi. Geldiğimiz yerde yeniden bir anlaşmanın yapılmasında aynı şeyi konuşuyoruz. Peki burada Amerika'nın bunu almasıyla ilgili şöyle bir tartışma olduğunu hatırlatayım. Dendi ki Amerika bunu satın alsın İran'dan. Hı hı. Böylece hem İran'ın istediği tazminatı belli bir bahaneyle vermiş olur. Hem İran'ın içindeki uranyumu çıkarmış olur. Yani herkese faydalı olur.
1: Ama İran'da elindeki çok kıymetli kendi adına bir malzemeden olacak.
0: Evet,
1: yani.
0: Bu ama da
1: bir
0: İran bunu kabul değil. Etmiyor. Çünkü İran Amerika'nın eline vermek istemiyor. Yani her şeyi geçtik. Yani savaş boyunca biz şunu gördük. Psikolojik harekatlar birçoğu. Yani psikolojiler kendi toplumları veya karşı ülkenin toplumu üzerinde psikolojik harekatlar yapıldı. Hı hı. O yüzden burada da Amerika'ya vermiş olmanın para karşılığı dahi olsa bunun etkisini İran kaldıramaz. O yüzden İran bir vatan toprağı gibi korumaya devam ediyor Amerika karşısında. Ama başka bir ülkeye devri. Şimdi burada Pakistan'ın öne çıktığı bir zaman vardı. Çünkü hı hı. sonuçta bir nükleer ülke neyin nasıl davranılacağını, doğru nasıl taşınacağını sahip. Biliyor. O yüzden o gelsin, alsın, saklasın bunun kabiliyeti var dendi. Ama sonra ne olduysa Pakistan'ın bu şeyde denklemde kaybolduğunu gördük. Yani burada Amerika'nın özellikle Pakistan'a çok bu noktada yaklaşmadığını biliyoruz.
1: Kazakistan, ki bunun arkasında da muhtemelen İsrail'i aramak doğru olacak.
0: Doğru, kesinlikle öyle. Kazakistan konusunda da şöyle bir durum var. Şimdi Kazakistan böyle bir şeyi devretme konusunda mesela Kazakistan'ın nasıl bir tepki verdiğini bilmiyorum. Ama İsrail'in şöyle bir noktası var. Hatırlarsanız İran'ın başka ülkelerden destek görmeye devam ettiğini söyleyen bazı yöneticiler vardı İsrail'de. Hı hı. Ve burada Türk devletleriyle ilişkilendirdikleri bazı konular vardı. Yani İran'a Türk devletleri üzerinden de destek geliyor. Oradan bir nefes borusu açıldı. İşte özellikle ekonomik alanda.
1: Ki Hazar Denizi hattı ciddi anlamda bir nefes borusu. Yani evet. İran, ABD'nin ulaşamadığı tek su yolu İran'ın çevresinde diyebiliriz.
0: Doğru, herhalde. Kesinlikle öyle. Oradan hem Hazar hatta hatırlarsanız Hazar'a giden otoyol üzerindeki köprünün özellikle vurulduğunu, hı-hı. o hattın bir şekilde engellenmesi için ama çok hızlı şekilde tamir edildiğini de biliyoruz. O yüzden Türk devletlerine bir anlamda mesafeli İsrail. Yani şunu da söylemek de lazım. İran'ın da çok Türk devletlerine bu anlamda bir paye vermek isteyeceğini de zannetmiyorum. Yani bunu da hani parantez içinde söylemiş olalım. Çünkü bugünün yarını var. Bu savaş bitecek. İran'ın politikaları maalesef ki belli politikaların devam edeceğini öngörebiliyoruz. O yüzden hala o zamana göre adımlar attığını da biliyoruz İran yönetiminin. Keza işte bu müzakerelerin Türkiye'de olmaması, yani evet. İran'ın özellikle tercih etmemesi vesaire süreçleriyle de bununla bağdaştırabiliriz. O yüzden ben Kazakistan gibi bir formülün de çok geçerli olacağını zannetmiyorum. Burada yine dönüp dolaşıp Rusya ve Çin konusunun daha gündeme geleceği kanaatindeyim. Rusya'yla da arası iyi Trump'ın ve mevcut şartlarda Rusya'dan rahatsız olan bir Amerika yok. Hı hı. Çin'le de ilişkilere zaten sürekli olarak jestler üzerinden gitti. Bunu da görüyoruz. Hatta İran özelinde işte Çin silah veriyor vesaire dendiğinde ilk cevap Çin'den değil Trump'tan geldi. Hayır, Çin asla silah vermiyor vesaire dedi. O yüzden yani Çin'e böyle bir alan açıyor. Belki bunun üzerinden bir jest daha yapmak ister mi? Bu olabilir ama bunlar tabii Çin'in mesafesi vesaire Bunları da düşünmek lazım. İşler sadece siyasi değil, aynı zamanda teknolojik.
1: Evet. Ya haliyle bir çözüm bulunacaksa, bir ara formülü olacaksa anladığım kadarıyla Rusya öne çıkan ülke oluyor.
0: Görünen o. Rusya sanki burada daha etkili olacak gibi görünüyor. Üstelik Rusya'ya Amerika tarafından verilecek her paye Avrupa'ya verilecek bir ders olduğundan Trump her seferinde bunu Avrupa'ya ders vermek için kullandığını da gördük.
1: Bir taşla iki kuş diyorsunuz özetle. Tabii yani bunların tabii olabilmesi ya da bunların hayata geçebilmesi için önce müzakere masasının kurulması, ondan önce de müzakere masası öncesi müzakerelerin bir neticeye ulaşması lazım. Orada ne olacağını göreceğiz. Hep beraber izleyeceğiz. Tabii savaşın bir bölümünde aslında ABD'nin ve İsrail'in İran'da rejimi değiştirebilmek için bir halk hareketi başlatma çabalarını gördük. Rejim bu sıkıntıları bir şekilde atlattı diyebiliriz herhalde günümüzde baktığımızda ama o zamanlara ilişkin tabii bazı yeni detaylar da ortaya çıkıyor. El Monitör'ün bir haberi vardı. Diyordu ki İsrail İran'daki Kürt gruplarla birlikte İran rejimini devirmeyi planladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan plan son anda devreye girmeden önce Trump'tan bunu durdurmasını istedi ve plan hayata geçmedi. Ben bu açıklamayı, bu haberi, bu iddiayı gördüğümde aklıma doğrudan Trump'ın açıklaması da geldi. Biz hani silah gönderdik, bazı Kürt gruplar bunları kendilerine aldılar, dağıtmadılar diye şikayette de bulunmuştu ki oradaki bahsedilen Kürt gruplar dediği tabii İran devletine karşı rejimi devirmeyi amaçlayan, buna yönelik silahlı mücadele yürüten gruplardı. Pek çok gruptan bahsediyoruz. Tabii o açıklamalar unutuldu zamanla ama El Monitör'ün bu haberiyle bu detayın ortaya çıkması, bu iddianın ortaya çıkması oldukça dikkat çekici. Ne dersiniz?
2: Şimdi 28 Şubat'ta başlayan bu savaş aslında baktığımızda dünya, yani öncelikle tabii ki İran açısından birçok şeyi değiştirdi. Bölgemiz açısından büyük değişimlere sebebiyet verdi. Dünya siyasetini de şekillendiren veya dünyadaki bazı denklemlerin artık farklı boyutta ele alınmasına sebebiyet veren bir savaş oldu. Savaşın seyri nasıl sonuçlanacak veya bu süreçte baktığımızda da denklemler aslında yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Sonuçta yani şu anda henüz bir sonuca varmamış olsak da baktığımızda Suudi Arabistan-Türkiye ilişkileri üzerinden bakalım. Körfez'deki işte Baye-İsrail aksına bakalım. Hı hı. Bunun farklı artık yeni yapılaşmaların olduğunu görüyoruz. Şimdi bahsettiğiniz haberlere gelirsek, yani bir defa İran rejimine karşı oluşan o halk nezdindeki ayaklanmalar diyelim veya eleştiriler, onlar şu anda savaş sürecinde baktığımızda rafa kaldırılmış olarak nitelendirebiliriz veya o halk tarafından yapılan o eleştirilerin şu anda bir şekilde dondurulmuş veya durdurulmuş, belki de rejim tarafından yeni bir fazda olduğunu söyleyebiliriz. Bu ayrı bir mesele. Bu İran'ın iç siyaseti, iç dinamikleriyle ilgili bir mesele.
1: Evet.
2: Ama bahsettiğiniz ayrılıkçı gruplar İran'ın iç meselesinin olmakla birlikte aynı zamanda bu savaşla birlikte aslında bölgeyi de ilgilendiren bir adımda. İsrail'in özellikle tetiklemeye çalıştığı, İsrail'in o fitili yakmaya çalıştığı bir hamleydi. Oradaki ayrılıkçı Kürt grupların İran rejimine karşı ayaklanıp, silahlanıp, ayaklanıp orada farklı bir dinamizme yol açmasına sebebiyet vermişti. Şimdi bu kimi ilgilendiriyordu? Yani İran'ın içerisindeki ayrılıkçı Kürt grupların silahlandırılıp rejime karşı ayaklanması kimi ilgilendiriyordu? Bir, İran'ı ilgilendiriyor. İki, bunu silahlandıran tabii ki İsrail ve Amerika'yı ilgilendiriyordu. Ama bunların dışında bölgede yine bu ayaklanmadan aslında etkilenecek farklı aktörler vardı. Bunlardan en başta geleni tabii ki Türkiye. Ama hı hı. Türkiye ile birlikte, hele ki terörsüz Türkiye süreciyle birlikte yeni bir sayfa açan bir Türkiye'den bahsediyoruz. Bölge siyaseti açısından çok da önemli olan, sadece Türkiye'nin iç dinamikleri açısından değil ama terörsüz Türkiye projesi aslında bölgede terörü bitirmeyi hedefleyen bir proje olarak tabii ki bu Türkiye açısından bir sorundu ve önemli bir sorundu. Oradaki ayrılıkçı Kürt gruplarının silahlandırılması. Aynı zamanda kimi ilgilendiriyordu? Terörsüz Türkiye sürecinin bir şekilde bir tarafı olan PKK ve İmralı'yı ilgilendiren bir meseleydi. Başka kimi ilgilendiriyordu? Talabani'leri ilgilendiriyordu, Barzani'leri ilgilendiriyordu.
1: Ki

0: İran, Irak'ın kuzeyindeki pek çok ayrılıkçı grupların kamplarında vurdu defalarca.
1: Evet.
0: Burada hatırlarsınız.
1: Ama bunların bakın şöyle bir bakalım şimdi. Talabaniler ben ne dedi? Ben mızrakçı başı olmam dedi değil mi? Bu İsrail'in çok da beklediği bir pozisyon değildi. Barzaniler çok yanaşmadı. Çünkü rejim yani aslında Irak'taki işte Kürtler baktığımızda o girişime veya o söylentilere çok destek vermediler. Çünkü İran'da rejimin yıkılıp yıkılmayacağı, neler olacağı konusunda tereddütleri olan bir pozisyondalardı. Dolayısıyla ona destek vermediler.
0: Tabii de doğu bölgeleri olduğu gibi İran'a kara
1: evet.
0: sınırı yani bu endişeye kapalıları.
1: Evet, evet. Bu çok önemliydi bu onlar için. Yani o aslında onların o girişimlere vereceği yani ayrılıkçı girişimlere vereceği en ufak bir destek onlar açısından çok yıkıcı bir pozisyon olurdu. Ve beklenmedik sonuçlar bölgemiz açısından da doğabilirdi. Ama burada en önemli aktör kimdi? Tabii ki Türkiye'ydi. Yani Türkiye'nin aslında baktığımızda hem Talabani ve Barzani, Irak'taki Kürtlerle ilişkisi, hem teröristli Türkiye süreci, hem Türkiye'nin ABD ile ve Donald Trump'ın Sayın Erdoğan'la olan ilişkisi, özellikle istihbaratın bu konu çerçevesinde yaptığı girişimler oradaki oluşabilecek o kalkışmayı aslında durdurmuş oldu. Yani İsrail'in nihai hedefi eğer oradaki ayrılıkçı gruplar üzerinden İran'a bir zarar vermekse diye okursak bu tamamen çok sığ bir aslında bakış açısı olur. Nihai hedef oradan fitillenen bir ateşle bu terörsüz Türkiye projesini aslında bir şekilde sekteye uğratmaktı. Irak'ta bir çatışmaya sebebiyet vermekti ve Türkiye'nin de bölge üzerinde bu oluşturmaya çalıştığı terörsüz Türkiye projesini ve dolayısıyla bölgedeki halklar üzerindeki nüfuzunu da sekteye uğratma çabasıydı. Ama bu sonuç vermedi. Kim buna sebebiyet, yani kim durdurdu bunu? Sayın Cumhurbaşkanı'nın girişimleri olarak El Monitör adlandırmış. Türkiye'nin aslında baktığımızda devlet aklının o bölgesel dinamikleri nasıl okuduğuyla ilgili bir aslında girişimdi. Yani bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde istihbaratın girişimleriyle ve bölgedeki diğer aktörleri de aslında bir baktığımızda angaje ederek bu sorunu bir şekilde durdurulmuş oldu. Donald Trump silahları verdik ama kullanmadılar dedi. Öyle mi oldu yoksa başka bir şey miydi onu bilemem. Ama baktığımızda orada fitillenmek yani körük orada bir ateş yakılmak istendi. Ama o sonuç bulmadı. İsrail'in belki en büyük bu süreçte hayal kırıklıklarından bir tanesi bölgedeki Kürtlerin buna dahil olmamış olması.
0: Evet. Tabii yani İran Savaşı sadece İran Savaşı değil, Türkiye adına da ne büyük tehlikelerin olduğu ve bunların bertaraf
1: yani
0: edildiğini göstermesi bakımından dikkat çekici.
1: Bölgeyi çok ilgilendiren bir mesele. Yani biz hep bunu belki Hürmüz'ü konuşuyoruz sürekli ama hı hı. Bölgedeki her vatandaşı ilgilendiren bir mesele. Yani ekonomik açıdan da bu böyle,
0: evet.
1: Uzun vadeli siyasi denklemler açısından bu böyle, iç savaşlar çıkabilecek iç savaşlar açısından böyle. Çünkü İran... Bu yani bölgedeki bu savaş sadece İran, İsrail, ABD savaşı değil. Yani herkesi etkileyebilecek nitelikte bir savaş olduğu için herkesin dikkatli olması.
0: Evet,
1: etkiliyor da zaten, evet.
0: Yani terörsüz Türkiye sürecinde bu kadar yol alınmışken, Irak'ın kuzeyinde, Suriye'de bu kadar yol alınmışken bunun önlenebilmesi tabii hayati önemdeydi diyebiliriz Türkiye için. Anladığımız kadarıyla El Monitör'ün haberinden bunda başarılmış olması tabii bizim adımıza da umut verici diyebiliriz. Şimdi İsrail'den bahsettik. İsrail'in güvenliği konusunu aslında birkaç gün önce gördük ki Trump tekrar bir şekilde yine sürpriz bir çıkışla İbrahim Anlaşmalarına bağladı. Yani daha doğrusu İran Savaşı'nı diyelim. Yani öyle bir açıklama yaptı ki ben İran'la anlaşmayı imzalayacaksam öncelikle işte 6 ülke saydı, aralarında Türkiye'nin de olduğu Suudi Arabistan, Katar vesaire vesaire. Bu ülkelerin İsrail'le İbrahim Anlaşmalarına katılması lazım dedi. Yani baktığınız zaman aslında çok yenilir yutulur bir çıkış değil. Zaten bölge ülkelerinde tavrından bunun pek dikkate alınmadığını, en azından bir an önce unutulmak istendiğini diyelim anlayabiliyoruz. Yani ne kadar gerçekçi ve mantıklı, bölgenin dengelerini okuyamıyor mu, yoksa bölge ülkelerin ciddiyetinin mi farkında değil, yoksa bunları çok mu hafife alıyor Trump?

0: Tabii insan ister istemez bunu kendine soruyor ki İsrail bunca zulme devam ederken Gazze'de, Batı Şeria'da, Lübnan'da, Suriye'de zaman zaman devam ediyor. Mescid-i Aksa aynı şekilde. Yani İsrail hiçbir şey demeyip de İran Savaşı'nı bahane edip bölge ülkelerinin İsrail'le böyle bir anlaşma zemininde buluşmasını talep etmek gerçekten herhalde yani hafif tabiriyle çılgınca desek çok da yanlış olmaz değil mi? Ne dersiniz?
1: Evet, kabul edilemez bir şeyi savaşın ortasında teklif etti Donald Trump. Peki bunu niye yaptı? Donald Trump İsrail'le de iyi geçinmeye çalışıyor. Bölge ülkeleriyle de denge kurmaya çalışıyor. Dolayısıyla bazı dönemlerde bazı çıkışlar yapmak zorunda kalıyor. Kendisi de biliyor ki şu anda bu mümkün değil. Pakistan zaten İsrail'i devlet olarak kabul etmiyor. Devlet olarak kabul etmediğiniz bir ülkeyle nasıl bir İbrahim Anlaşması imzalayabilirsiniz? Zaten devlet olarak kabul etmiyorsunuz. Daha işin en başında yok İsrail, Pakistan için. Keza diğer ülkeler de bunun kabul edilmesi mümkün değil. Diyelim ki devletler böyle adımlar attılar. Halkların bunu kabul etmesi mümkün değil. Dolayısıyla tabii ki mümkün olmayan bir süreç. Fakat İran'la bir takım anlaşmalar yapmaya çalışan, uzlaşmaya çalışan, Orta Doğu'da dengeyi kurmaya çalışan bir Donald Trump yönetimi var. Dolayısıyla İsrail baskısı devam ediyor. Biz bu savaşı devam ettirmek istiyoruz. Sen barış yapmak istiyorsun. Daha hiçbir ilerleme olmadı. O da işte öyle arada bir parlayıp o zaman İbrahim anlaşmaları yok. Kendisi de zaten bilmiyor mu böyle bir şey
0: yani
1: mümkün
0: olmadığını.
1: Yani ben
0: İran'la barış falan yapmak istemiyorum dese daha az şaşırtıcı olurdu herhalde diyebiliriz.
1: Yani tabii ki bunun mümkün olmadığını kendisi de biliyor. Fakat biraz önce de belirttiğim gibi bir tarafta İsrail baskısı var. Bir taraftan Hürmüz Boğazı'nın açılması yönünde küresel baskı var. Pek çok ülke baskı yapıyor ki buna en önemli müttefikleri işte Güney Kore, Avustralya gibi ülkelerde dahil. Japonya zaten ilk önce parayı veren ülke oldu. Hı hı. Hatırlarsak İran demişti ya, 2 milyon dolar istiyorum gemi başına diye. Japonya biz hemen veriyoruz, geçirin gemimizi. Ki Japonya en önemli müttefiklerinden bir tanesi yine. Evet. Dolayısıyla bunun mümkün olmadığı tabii ki aşikar. Fakat Amerika Birleşik Devletleri bunu söyledi. Peki bu yolla ne yapmaya çalışıyor? Amerika Birleşik Devletleri özellikle Donald Trump yönetimi adı altında ticarete ehemmiyet vermek istiyor. Hatırlayalım ne olmuştu? Geçtiğimiz yıl Donald Trump gitti. 3.2 trilyon dolarlık anlaşmalar yaptı. Gayet mutlu ülkesine döndü. Ta ki İsrail baskısı artıp da işte mecbur kaldı. İran'la savaştı vesaire. Fakat Donald Trump'ın kendisine kalsa ne İran'daki rejim önemli, ne Hürmüz Boğazı çok önemli. Önemli olan orada işte ticaretini geliştirsin, yayılmaya devam etsin. İşte Çin'e karşı elini kuvvetlendirsin. Geldiğimiz noktada Çin'le iyi geçinmek zorunda kalan, Rusya'ya yaptığı ambargoları parça parça kaldırmak zorunda kalan ve Ukrayna Savaşı'nın en önemli destekçisi ve belki de çıkma sebeplerinden bir tanesi olan Amerika'nın Vance ile birlikte biliyorsunuz 1,5 ay önce yaptığı açıklama vardı. Biz kendimiz savaş halindeyiz. Bundan sonra Ukrayna'ya silah gönderemeyiz diye bir açıklama yaptığı süreçteyiz. Dolayısıyla geri gidiyor. Fakat bir taraftan iç kamuoyunu toplamaya çalışıyor. Bir taraftan İsrail'le ilişkileri toparlamaya çalışıyor. Bir taraftan Arap ülkelerinde, Orta Doğu'da ciddi anlamda eleştiri var. Amerika Birleşik Devletleri neden bizi yeteri kadar korumadı? Biz neden bunlara maruz kaldık diye bir taraftan onları idare etmeye çalışıyor. Arada da öyle işte Umman'a biraz önceki gibi bak sakın sen de ayaklanma yoksa sana saldırırım. Şimdi sen zaten anlaşma yaptın Suudi Arabistan'ı koruyamamışsın. Anlaşma yaptın Dubai'yi koruyamamışsın. Diğerlerini koruyamamışsın. Hiçbirini koruyamamışsın. Dünyanın parasını vermişler sana. CENTCOM'un olduğu yeri koruyamamışsın. Kalkıyorsun şey yapıyorsun. Umman'a orada yani sana saldırırım diyorsun. Tabii ki Umman diyor ki yani tamam da sen bunları yapamamışsın. Ben en iyisi bu tarafa yanaşayım diyor. Dolayısıyla şu an için bu mümkün değil. Sayın Dışişleri Bakanımızın önerisi 1967 sınırları içerisinde bir İsrail'in haritada var olması ve Filistin'in var olması, bunun kabul edilmesi, savaşın sona ermesi zaten bizim ve dünya kamuoyunun isteği. Dolayısıyla bu bizim geri adım atmamız değil, İsrail'in geri adım atması demek olur. Bu çok büyük bir başarı olur. Bu durumda biz zaten bütün ülkelerle barış içerisindeyiz, ticaret yapıyoruz, işte ekonomik anlaşmalarımız var, öğrenci değişim programlarımız var, diplomatik ilişkilerimizi devam ettiriyoruz. Dolayısıyla normalleşen, özür dileyen, tazminat ödeyen, Filistin'de zulmetmeyi bırakan, Lübnan'da zulmetmeyi bırakan, Suriye'yi taciz etmeyi bırakan bir İsrail'le tabii ki bütün ülkeler normal ilişkilerine devam ederler. Ancak İsrail'in şu şartlar altında bırakın Orta Doğu ülkeleriyle, Avrupa Birliği içerisindeki ülkelerle dahi diplomatik ilişkilerini geliştirmesi çok zor. Biliyorsunuz öneri veriliyor. İşte Avrupa Birliği ülkelerinin İsrail'le olan ticari anlaşmalarının feshi için. Zaten Eurovision'dan tecrit edildi. Zaten Dünya Kupası ile alakalı işte de farklı spor organizasyonlarıyla alakalı diyelim biz ona. Kültür organizasyonları deyip daha geniş çerçeveden de izah edebiliriz. Soyutlanma süreci var. Bir taraftan biliyorsunuz İspanya'da şu anda İsrail'e destek veren firmalara yaptırım geleceği ve bu firmaların

0: mal varlıklarına İspanya hükümet tarafından el konulması ile ilgili söylentiler var. Gerçek olur olmaz bugünlerde açıklanacak. Diğer taraftan da İsrail diğer ülkelerin iç siyasetlerini domine etmeye çalışıyor. İspanya'da biliyorsunuz Pedro Sanchez ile alakalı bir takım iddialar var. Fakat iddialar çok komik iddialar. Yani işte erkek kardeşi çok kısa bir iki cümleyle izah edebilirim. 2019'da iktidara geldi Pedro Sanchez. 2018'de sağ radikal sağ değil normal sağ PP Merkez Sağ Partisi iktidardaydı. Çok büyük yolsuzluklar yaptılar. Gen soruyla indirildiler. 2019'da da Pedro Sanchez iktidara geldi. 2017 yılında yani Pedro Sanchez iktidara gelmeden 2 sene önce sanatçı olan erkek kardeşi bir belediyeye başvuruyor. İlan açılmış ve sanat müdürü olarak işe alınıyor. İktidardan 2 sene önce ve adamın zaten kendi mesleği. İşte bir tanesi bu mesela işte adam kayırma, nüfus ticareti diyorlar gibi farklı davalar da var evet. Fakat bunun üzerine işte çünkü çok fazla tecrit için söylemde bulundu İsrail'e karşı. O da İsrail'e atak yaptı. Bu şekilde İsrail ve İspanya'nın atakları devam ederken Avrupa Birliği ülkelerinin de İspanya'nın arkasında yer aldıklarını gördük. Dolayısıyla bırakın İbrahim anlaşmalarıyla normalleşmeye gidilmesi Avrupa ile olan ilişkilerinin dahi askıya alındığı bir süreçteyiz İsrail'in diyebiliriz.
1: Tabii böyle bir ortamda Hakan Fidan'ın açıklamasından bahsettiniz, o önemliydi. Onu tekrar bir hatırlatayım. Hakan Fidan özetle şöyle dedi. İsrail'in yani İbrahim anlaşmaları çıkışı karşılığında bir cevap olarak okuyabiliriz bunu, öyle söyleyelim. Trump'ın İsrail'in 1967 sınırları temelinde bir Filistin devletini tanıması halinde Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan ve Mısır'ın yer aldığı bölgesel mekanizmaya katılabileceğini söyledi. Yani Trump'ın şu andaki İsrail'le bölge ülkelerin normalleşmesini istemesi yerine İsrail kendisini düzelsin, gelsin bizim aramıza katılsın, yeter ki kendisini düzelsin diye bir karşı çıkış oldu ki aslında oldukça da mantıklı ve doğru bir hamle değil mi?
2: Yani burada Sayın Dışişleri Bakanı'nın yaptığı şey şu biraz da. Yani Trump'ın bu anlaşmalar başladığında ortaya koyduğu şey şuydu. Yani Filistin meselesini görünmez hale getirecek kadar küçültmek, dondurmak ve herkesle çözülmemiş ama görünmeyen bir o krizin gölgesinde bu bölge ülkeleriyle anlaşma ve bir şekilde ticareti devam ettirme, İsrail'i bölge ülkelerine kabul ettirme vesaire noktası vardı.
1: Yani biraz şimdi, sokak ağzıyla biz bunu yemeyiz cevabı geldi diyebiliriz.
2: Yani şimdi Türkiye'den bu yeniden gündeme gelince Sayın Kalın da dedi ki yani bölgede İsrail'in normal bir devlet gibi hareket etmeye başladığı bir ortam olursa o zaman böyle bir anlaşma söz konusu olabilir. Ama zaten yani buradaki hiçbir de göz ardı etmemek lazım. Yani İsrail zaten normal bir devlet gibi hareket etmeye başlarsa bu İbrahim Anlaşması'nın içeriği kadük olur zaten. Çünkü orada o zorlama var Amerika'nın.
1: Zaten bu açıklamada da biz İbrahim Anlaşmaları'na yani, katılırız diye o gelsin bizim yanımıza bize katılsın.
2: Tabii. Yani o bir cevaptı sizin söylediğiniz gibi. Yani Amerika'nın Trump'ın söylediği şeye bir cevaptı. Çünkü orada Türkiye'nin de adını geçirdiği için doğal olarak yani mevcut durumun ne olduğunu göstermesi açısından önemli bir cevaptı. Ve hatta şöyle söyleyeyim, yani uzun uzun İbrahim Anlaşmaları'nın neden olmayacağını anlatmaktansa böyle söylemenin daha etkili olacağı bazı işte masalarda olduğunu göz ardı etmemek
1: lazım. Çok da akıllıca bir diplomatik mesele aslında.
2: Evet, öyle görünüyor. Öyle görünüyor.
3: Ya, Türkiye'nin zaten oradaki tutumu yani 1967 sınırlarının daki yani iki devletli bir çözümün olması, Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olarak kabul edildiği bir sürece biz girdiğimizde Orta Doğu'da barış olur zaten diyor Türkiye.
1: Zaten onlarca yıl önce zaten kabul edilmiş Birleşmiş Milletler çözüm vizyonu ki tabii bunun olmasını İsrail'den beklemek de ne yazık ki şu an için çok gerçekçi değil. Maalesef. Yani İsrail'in İran anlaşmasını nasıl sabote edeceğini konuşurken gözümüzü iki yere çeviriyoruz. Bunlardan biri Gazze, diğeri Lübnan. Çünkü İran'ın ABD ile anlaşma karşılığında bölgedeki ABD'nin yanı sıra İsrail'in de bölgedeki saldırıların durmasını şart koştuğunu biliyoruz ki İsrail cephesine baktığımızda işte Lübnan'da saldırıların arttığını, işgalin genişlediğini görüyoruz. Özellikle tabii Gazze'yi unutturmamak lazım. Orada yaşanan insanlık dramı ciddi bir problem olmaya devam ediyor. Gazze'de de işgal alanını %70'e çıkarma kararı aldığını muhakkak görmüşsünüzdür İsrail hükümetinin, Netanyahu hükümetinin ki bu yaklaşık şu anki nüfusuna baktığınızda kilometre kare başına 18.500 gibi bir nüfus demek. Yani ne demek bu nüfus? İmar edilmiş.

0: normal yaşayan bir bölgede de değil, enkazların içinde, yıkıntıların içinde hiçbir imkanı olmadığı bir coğrafyada kilometre kare başına 18.500 kişinin bir yere sıkışması o insanları buradan gidin diye zorlamak anlamına gelir. Başka bir anlamına gelmez muhakkak. Yani bu ciddi bir problem ve İsrail'in inatla, ısrarla ateşkes anlaşmasına, Gazze'deki ateşkes sürecine uymadığını da gösteren çok önemli bir örnek. Ama bir şekilde de bu süreç devam ettirilemiyor. Yine İsrail'in tutumu nedeniyle nasıl çözülür bu iş?
1: Şimdi çok yani nasıl İsrail, ya Orta Doğu'ya barış nasıl gelir gibi bir soru sordunuz. Yani bunun cevabı bu ne bu masada ne işte herhangi buna benzer bir masada ve kolay kolay bulunabilecek diyemeyiz. Ama aynı şekilde 1967 sınırlarını tanıyan bir İsrail olduğu zaman da çok kolay çözülebilecek.
0: Daha doğrusu tabii yani bu iş nasıl çözülürden ziyade İsrail'in yani sürece uyumasını sağlayabilmek yani için nasıl tabii, zorlayabilirsiniz diye
1: tabii bu girizgahlı tabii biraz işin karikatürize ediyorum ama farkındayım ama şunu söylemek lazım öncelikle. 2023 işte 7 Ekim olaylarının başladığından itibaren daha doğrusu 75 senedir İsrail'in Filistinlilere karşı uyguladığı politikalar, yıkım, öldürme, yerinden etme, her türlü imkanını ve teknolojiyi de kullanarak İsrail'in Filistinlilere karşı her türlü zulmü uyguladığı bir bayramı daha geride bıraktık. Bakın bu bayram kelimesini özellikle kullanıyorum çünkü hani derler ya hani şairin dediği gibi Filistin kağıdı mealen söylüyorum. Filistin her mümin kulun önünde bir sınav kağıdı değil mi? Ve baktığımızda Müslüman dünya henüz bu sorunu çözmüş durumda değil. Öncelikle bizim kendimize bakmamız gerekiyor. Ve bir bayram daha maalesef işgal altında geçiren Filistinli kardeşlerimizin meselesinden bahsediyoruz. Bu bizim için aslında bir belli başına rahatsız edici bir durum olması gerekiyor. Netanyahu'nun bu açıklaması vardı bugün. Bugündü veya dündü zannediyorum. Diyor ki biz diyor Suriye'de, Gazze'de ve Lübnan'da varmak istediğimiz çok iyi yerlerdeyiz diyor. İran'dan da bahsediyor. Nasıl çözülecek bu mesele? Şimdi baktığımızda İsrail'in politikasına biz bakalım. İsrail şunu yapmıyor. Ben gideceğim Suriye'yi işgal edeceğim. Ve oradan bir savaşla işgal edip gidebildiğim yere kadar gideyim ondan sonra durayım demiyor. Lübnan'da bu kaçıncı işgal denemesi? Daha önce bu Şakif Kalesi'ne daha önce gelmişler değil mi? Ve geri gitmişler. Bakın İsrail'in politikası dediğimiz şey...
0: Bahsettiğimiz nokta Litani Nehri'nin kuzeyinde artık ilerleyen bir kara işgali.
1: Yani
0: çok ciddi bir risk.
1: Güney Lübnan şu anda tamamen yani işgal altında diyebiliriz. Yani daha doğrusu oradaki çatışma bölgesine dönüşmüş durumda. Her türlü saldırı var. Kaçın diyor insanlara. Yukarı dağa biraz daha yukarı gidin. Yukarı dağa gitmeye çalışan insanları da vuruyor zaten. Gazze'de ne yaptıysa güneye gidin diyordu Gazze'ye. Gazze'de değil mi? Gidiyordu onları vuruyordu.
2: Yani köprüleri vuruyor.
1: Köprüleri vuruyor. Çadırları yakıyor. Yani İsrail bu. Ama İsrail'in en yani stratejik bir şekilde kullandığı, uyguladığı diyelim daha doğrusu, uyguladığı politika sabırlı olması. Neyi kastediyorum? İsrail nihai hedefi ne? Ve ona ulaşmak için aceleci davranmıyor. Suriye'nin bir kısmını işgal etmiş durumda değil mi? Lübnan'ın bir kısmını bu kaçıncı denemesi işgal etmiş durumda. Gazze ile ilgili bütün dünyayı karşısına alıp ama dünyanın en büyük süper gücünü de arkasına alıp bir politika izlemiyor mu? İran'a savaş başlatmadı mı? Nihai hedef olarak dillendirdikleri bölgede bizi de içine alan başka ülkeler yok mu? Var ama bakın bütün dünyayı, bütün insanlığı diyelim daha doğrusu ve insanlığın bütün değerlerini karşısına alıp, ayakları altına alıp kendi hedefine sabırlı bir şekilde odaklanmış durumda. Yani biz bunun karşısında ne yapıyoruz peki? Bunu düşünmemiz lazım. Yani ABD arkasında olduğu müddetçe, sonraki ikinci güç kim diyelim? Çin buna bir şekilde göz yumduğu sürece, sonrasında kim geliyor? İşte Rusya ve Avrupa geliyor. Ses çıkarmadıkları sürece kim kalıyor peki? En fazla aslında bir yani bu konuyu Suriye'si, Lübnan'ı, Gazze'si, Filistin'i, diğer işgal edilen diğer topraklar kimi ilgilendirmesi gerekiyor? 2,5 milyar Müslümanı ilgilendirmesi gerekiyor
0: aslında,
1: değil mi?
0: Aslında sadece 2,5 milyar Müslümanı da değil, yani küresel kamuoyunu, insanlık... küresel vicdanı, sokakları harekete geçirdiği zaman evet. bu yaşanan problemler aslında İsrail'in endişe ettiği bu. Yani Müslümanı, Hristiyanı, insanlık vicdanının bundan rahatsız
1: yani
0: olduğunu
1: Lübnan'da,
0: çok önemli.
1: Lübnan'da, Lübnan'da vurulan yerler sadece Müslüman bölgeleri değil yani evet. Müslümanlar değil. Hristiyanlar da etkileniyor yani, bölgede. Yani
0: Gazze'de de neticede
1: Gazze'de
0: sadece Müslümanlar
1: yaşıyor. Gazze'de de bu böyle. Ama baktığımızda hani biz diyoruz ya bizim kutsalımız diye. Hı. Ama biz kılımızı kıpırdatmıyoruz ki. Yani Müslüman dünya olarak bunu söylüyorum. Evet. Tabii ki biz bunu sadece Müslüman dünyanın meselesi değil. Bu bir insanlık meselesi. Yani hı. bebeklerin bombalandığı bir yer. Bebeğin hangi dine mensup bir aileden olduğu çok önemli değil. Hastanelerin vurulduğu, kutsal mekanların vurulduğu, gazetecilerin öldürüldüğü. İnsanlığın aslında ayaklar altına alındığı bir dönemden geçiyoruz ve bunun karşısında bütün dünya olsa bile İsrail arkasında bütün dünya süper gücünü aldığı için bunu rahatlıkla bir şekilde yapabilir. Nasıl olur bu değişim? Eğer ABD'yi karşısına alabilecek bir güç, diplomatik bir güç veya farklı ekonomik bir güç veya askeri bir güç olmadığı sürece maalesef bu böyle olacak. Ama bu İsrail'in bugünden yarını ben yapacağım diye direttiği bir şey de değil. Yani evet. 75 senedir işgal var ve 75 senedir bakın biz yani 75 sene önceye gidelim. Eğer o zaman Müslümanlar birlik olsaydı bu iş zaten başkasına kalmazdı. Biz çözebilirdik bunu. 50 sene öncesine gidelim. Yine biz kendi aramızda birlik olsaydık çözebilirdik. Ama maalesef bugüne gelmesinin sebebi ne? Biz kendimizi biraz tamam insanlığın meselesi, hepsi, herkesi ilgilendiren bir mesele. İsrail'in bu bölgesel politikaları. Ama biz kendimizi önce bir kendimizden başlayarak eleştiriye başladığımızda kendimizin de suçlu olduğu çok alanlar olduğunu göreceğiz. Yani İsrail'in Lübnan'da maalesef Güney Lübnan şu an çatışma bölgesi. Suriye'de işgal var. Evet. Gazze'de şeyden itibaren, ateşkesten itibaren 920 kişi 22 kişi şehit edilmiş durumda.
0: Maalesef.
1: Yani binlerce yaralı var. Her gün hastanelere yaralılar getiriliyor. Hı hı. Ve bu süreç şu anda İran ve Hürmüz dolayısıyla maalesef konuşulmuyor bile artık.
0: İşte bu nedenle bunu gündeme getirmek çok önemli. Şimdi
2: Lübnan'la ilgili bir buyurun, konu geçmeden çok kısa şu buyurun. Eklemeyi yapayım. Şimdi Mehmet Hoca'nın söylediklerine kesinlikle katılıyorum. Ama burada şu eklemeyi yapmak lazım herhalde. Yani Lübnan özelinde İsrail'in bir politikasının olduğunu da hatırlatmak lazım. Yani evet. Lübnan'daki iç çatışmayı körüklemek, orada bir iç savaş çıkarmak ve orada devletin yok olacağı, devletin artık tamamen ortadan kaybolduğu bir sistemi zorladığını da görebiliriz.
1: Ama zaten
0: Hizbullah,
1: devlet yok
0: Hizbullah
1: Lübnan'da.
0: Ordu çatışmasından yani bahsediyorsunuz
1: bir devlet
0: değil mi?
1: Var ama...
2: Yani Hizbullah, şimdi mesela Hizbullah üzerinden yapmaya çalıştığı, tırnak içinde söylüyorum, bir saldırı var ama masaya Beyrut'la oturuyor. Şimdi Beyrut burada geldiği yerde Hizbullah'ı mı temsil edecek? Devleti mi temsil edecek? Devleti temsil ediyorsa İsrail'le birlikte hareket edip Hizbullah'a karşı mı savaş açacak? Yoksa Hizbullah'ın yanında durup İsrail'in karşısında mı duracak?
0: Ki ister istemez tabii Hizbullah'ın silahlı bir aktör olarak faaliyet göstermesi.
2: Tabii yani Lübnan hocanın söylediği yani devleti yoktan kasıt şu tabii. Yani tabii bir ordusu yok. Yani yok denecek kadar az. Yani şurada bir Lübnan ordusunu dizseniz zaten aynı üniformadan 5 tane göremezsiniz. Yani öyle dağınık bir
1: hocam,
2: yapı.
1: Hocam o bahsettiğiniz yani birbirine çatış vurdurma meselesi. Az önce İran'dan bahsettik değil mi? Ayrılıkçı evet, gruplardan bahsettik. Suriye'de benzeri yapılmaya çalışılmadı mı? Yani hem YPG üzerinden hem de Dürziler üzerinden aynı şeyi yapılmaya çalışıyor. Yani politik olarak bunu İsrail işliyor zaten.
2: Ama şimdi Lübnan burada çok daha tabii, açık
1: karmaşık
2: buna, tabii.
1: Yani.
2: Evet,
1: buna.
2: Yani Lübnan'da o devletin tamamen ortadan kaybolduğu bir sistem olursa herkesin birbiriyle çatışma ortamı çok hızlı şekilde Suriye'ye, Irak'a ve İran'a nüfuz edecek. Bunu da biliyor.
0: Evet.
2: O yüzden zaten İran anlaşması orada devam ederken o görüşmeler belli ki İsrail'in istediği yönde bitmeyecek o savaş. Çünkü yani orada rejim değişsin, İran parçalansın vesaire gibi şey var. Öyle olmayacak. Hı hı. O zaman Lübnan üzerinden daha dolaylı ama yine hedefine yönelik adım attığını göz ardı etmemek lazım. Yani Mehmet Hoca'nın söylediği istikrarlı, maalesef tırnak içinde söylüyorum, istikrarlı bir siyaseti var İsrail.
0: Tabii yani şöyle bir politika güttüğünü söyleyebiliriz herhalde. Zaten bahsettik onlarca yıldır aynı politikanın peşinde tabii. Ama attığı adımdan sonra kendi penceresinden söylüyorum, gelen çok sert ve yoğun tepkilere direnebildikten sonra bunların bir süre sonra yatışmaya başladığını, unutulmaya normalleşmeye başladığının farkında olduğu için bu süreçleri atlata atlata adım adım gidiyor. İşte bu yüzden aslında bunları hiçbir zaman unutturmamak lazım. Bu yüzden hem uluslararası siyasette hem sivil hareketlerde Gazze'nin gündeme getirilmesi lazım, medyada gündeme getirilmesi lazım. Hükümet

0: Türkler nezdinde bunun olması lazım. Biraz önce Pedro Sanchez'den bahsettiğiniz, yani İsrail'e tepkilerini de biliyoruz. Pek çok seferde yaptığı açıklamalar var. Mesela yeni bir açıklaması daha vardı yakında. Yine Gazze'de yaşananları da hatırlatarak yapılan bir açıklama ki İsrail'in Gazze'yi biliyorsunuz aç bırakma, sistematik olarak aç bırakma politikası güttüğünü de hatırlayacaksınız. Evet. Ne demişti? Küresel gıda krizleriyle ilgili bir etkinlikte Pedro Sanchez, açlık füzelerden daha ekonomik bir silahtır. Yani insanların aç bırakılarak savaş kazanılmaya çalışılmasının uluslararası hukukun ihlali ve bir skandal olduğunu vurgulamıştı ki çok da doğru ifadeler ve bunların sık sık gündeme getirilmesi şart ki unutulmasın ve bunlar tekrarlanmasın diye düşünüyorum. Ne dersiniz?
1: Evet, 3 gün önce İtalya'da söyledi bunu. Aynı zamanda ofisinde de Gazze'li bir çocuğun hediyesi duruyor. Devamı da onu gösteriyor zaten, unutmadık diye. Haftada bir, 10 günde bir de Gazze'li bir öğrenciyle, bir çocukla Başkanlık Sarayı'nda konuşuyor, medyaya da gösteriyor bunu. Dolayısıyla da tepki çekiyor. Unutturmamak lazım çünkü biten bir süreç yok. Lübnan'a gelecek olursak, işte hocam çok güzel izah etti ama... yeni bir olay değil. Hani oradan ilerlemeye çalışılıyor dedi. 1970'te Filistin Kurtuluş Örgütü'nün oraya taşınmasıyla birlikte İsrail orada biliyorsunuz çok ciddi çatışmalar yaşandı yıllarca. Ardından Hizbullah 1985'te kuruldu, 82'de, ama öncesinde zaten 82'de Beyrut'a kadar ilerleyen ne vardı? Bir İsrail vardı. Yani İsrail hep o haritasını gösterdiği için geri durmayacak. Ama neden durmayacak? Şu anda daha da durmayacak. Bakın önceden bu işte Yasir Arafat döneminde, Filistin Kurtuluş Örgütü döneminde vesaire daha çok işte terör müdür değil midir, Hizbullah mıdır, daha sonradan evrilen süreç vesaire gibi konuşuldu. Artık olay oradan çıktı. Akdeniz çok önemli bir enerji havzası. Hem uluslararası ulaşımda çok önemli, hem doğalgazda önemli, hem jeopolitik olarak çok kritik. Akdeniz'e sahip olmak, Akdeniz'de yüksek sesli konuşabilmek demek Orta Doğu'ya, Amerika'ya, Afrika'ya, hatta Avrupa'ya, her tarafa karşı meydan okumak demek, gücünü ispat etmek demek. Dolayısıyla Lübnan'da Doğu Akdeniz'de çok önemli kıyıları olan bir yer. Bundan sonra savaşın buraya evrileceği zaten belliydi. Neden Güney Kıbrıs'a hatırlayalım, İran füze gönderdi. Hemen akabinde işte önce Fransa, sonra 16 tane Avrupa ülkesi donanmalarını gönderdiler oraya. Hatta o zaman hep konuşuyorum, hep çok fazla anlatıyorum bunu ama Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı dedi ki ya şimdi garantör ülkeler belli, işte Türkiye, İngiltere, işte Yunanistan vesaire, yani burada alakalı ülkeler, bir diğer kalan 16 ülke neye binaen buraya donanma gönderiyorlar? Ne şekilde izah edecekler? Uluslararası hukuka karşı bunu, kime karşı buradalar?
0: Yani tabii göründüğü füzesine... gerekçe Avrupa Birliği savunma işbirliği oldu ama yani ama... oranın farklı askeri unsurların konuşlandığı bir araya geldi, i̇şte bir güç haline gelmesi de dengeleri açısından.
1: Kesinlikle savaştan önce ne oldu? Donald Trump İran'a savaşacaktı. 3 yere gemi yığdı. Bir tanesi Hürmüz Boğazı'nın girişi, diğeri Kızıldeniz'in girişi, üçüncüsü Doğu Akdeniz girişi. Neden İran'a savaş açılırken bu kadar geniş coğrafyadan donanma konumlandırıldı da şey yaparken, işgal etmeye çalışırken buradaki donanmalar kullanılmadı? Hani şu olur, savunma olur ya da işte uzak yerden füze atarsın, bunlar kullanılmaya niçin oradalardı? Çünkü savaşın genişleme ekseni belliydi. Daha farklı coğrafyalara yayılması planlanıyordu. Dolayısıyla da Lübnan burada çok kritik. Ama İsrail ne Lübnan'dan vazgeçecek, ne Suriye'den vazgeçecek. Çünkü istediklerini alamadı. Ciddi anlamda da asker gönderdi, para harcadı, askeri ekipman harcadı. Hala sığınaklarda yaşayan insanlardan bahsediyoruz. Ne kazandılar? Hiçbir şey. Bakın biz hep İsrail, İsrail diyoruz. Bütün dünya olarak işte gösteriler yapılıyor, filolar giriyor vesaire. Fakat İsrail dediğimiz ülkenin şu 2023'te başlayan savaş sonrasında o kıtlık, açlık vesaire yayılmacı politikasında elde ettiği ne var? İlk etapta bütün dünya silah olarak destek olmuştu. Batı ülkeleri özellikle İsrail'i haklı görmüşlerdi ve ciddi anlamda destek olmuşlardı. Geldiğimiz noktada dünyadan tecrit edilen, sığınaklarda yaşayan, askere gitmek istemeyen vatandaşları olan, işte askerin kadınlarda 24 ay, erkeklerde 32 aydı, askeri artık 32 aydan 36 aya çıkartmak zorunda kalan bir İsrail'den bahsediyoruz. Ne kazandı? Hiçbir şey kazanmadı. Suriye'de kaybetti. Lübnan'da şu anda dünyayla savaşıyor. Bakın evet, fiziken kendisi savaşıyor fakat zihinler şu anda hazırlık yapıyorlar. Nasıl Gazze'de dünya buna izin vermedi ve durmak zorunda kaldıysa, ki maalesef bunu yavaş yavaş aşındırmaya çalışıyor, Lübnan'da da izin vermeyecekler. Elini kolunu sallayarak hareket ettiği bir süreç yok. İsrail gerçekten başarısız olan bir ülke diyebiliriz bu anlamda da.
0: Tabii yani tüm bunları konuşurken aslında Akdeniz'den bahsettik. Kıbrıs'ı da unutmamak lazım, bahsettiniz ama daha doğrusu İsrail'in Güney Kıbrıs Rum yönetiminde de yıllardır yayılmakta olduğunu, oralardan

0: mülkler edinmekte olduğunu, oralara daha çok İsrail'in yerleşmekte olduğunu unutmamak lazım.
1: Bu da ben bir iki cümle eklemek istiyorum.
0: Çok kısaca alayım.
1: Çok kısa, Yunanistan'da önümüzdeki dönemde halk ve devletin karşı karşıya geleceğini göreceğiz. Çünkü Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ta birlikte çalışan İsrail halkın desteğini almadan bunu yapıyorlar. Medyalarına baktığımızda devamlı şundan bahsediliyor. Biz ikinci Filistin mi olacağız? Neden devamlı bizden ev alıyorlar? Neden bizim hükümetimiz buna izin veriyor gibi söylemlerin ve tartışmaların sosyal medyada özellikle çok fazla yer aldığını görüyoruz. Gelelim Gazze meselesine. Yunanistan halkı Gazze meselesinde yanında durmadı İsrail'in. Devleti durdu, halkı durmadı. Evet. Hatırlayalım. Gemileri durdurdular, limana girmesi izin vermediler. Ve çok önemli gösteriler oldu. Şu anda Yunanistan Başkanı çok kritik ve istenmeyen bir hareket yapıyor. Önümüzdeki süreçte de bu onun muhtemelen oy kaybına sebebiyet verecek. Bir, Türkiye'yi karşısına alıyor. İki, İsrail'le hareket ederek topraklarının, vatandaşlarının karşısında bir hamle geliştiriyor. Korkuyla orada kalmaya çalışıyor. Fakat bunun ben çok fazla işleyeceğini zannetmiyorum.
0: Tabii önümüzdeki günlerde getirecek göreceğiz ama Orta Doğu sadece Orta Doğu değil, bahsettiğimiz gibi yani bunun Türk Devletleri Teşkilatı'na, Orta Asya'ya uzanan, Doğu Akdeniz'e uzanan, Avrupa'nın güvenliğine uzanan, Rusya-Ukrayna savaşına dahi uzanan yan etkileri var. Bunların hepsi birbiriyle bağlantılı konular ve hepsi de oldukça çetrefilli, çözümü aslında hiç de kolay olmayan konular. Takip etmeye devam edeceğiz. Tabii ilerleyen haftalarda konuşmaya da devam edeceğiz muhakkak. Çok çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için, yorumlarınız için. Haftaya ya da daha sonraki haftalarda tekrar bir araya gelmek umuduyla diyelim. Sevgili seyirciler, küresel oyundan bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere efendim. İyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın.

Bir zamanlar asker adımları yankılanan avlularda bugün bilginin sesi yükseliyor. Rami Kütüphanesi muhteşem dönüşümüyle bir milletin ufka yürüyüşü oluyor. 18. yüzyılda Osmanlı ordusunun merkezi olarak inşa edilen Rami Kışlası, asırlar boyunca İstanbul'un belleğinde bir askeri yapı olarak yer aldı. 19. yüzyılda tamir ve ilavelerle genişletilen kışla zamanla askeri görevini tamamladı ve bir süre sessizliğe gömüldü. Ancak Rami unutulmaya terk edilecek sıradan bir bina değildi. O, İstanbul'un kültürel kimliğine sinmişti. Bu yüzden Türkiye Yüzyılı vizyonuyla birlikte yeniden ayağa kaldırılması da tesadüf değildi. Kapsamlı bir restorasyon süreciyle kışlanın taş duvarları yeniden hayat buldu ve ortaya sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın sayılı şehir kütüphanelerinden biri çıktı. 2023 yılında kapılarını halka açan Rami Kütüphanesi, sadece kitaplarla dolu bir mekan değil, bir medeniyetin bilgiyle yeniden doğuşunun da sembolü oldu. 36 bin metrekarelik kapalı alan, 51 bin metrekarelik yeşil alan, 2,5 milyon kitap kapasitesi, 7/24 açık okuma salonları, çocuklar ve gençler için özel bölümleriyle Rami artık yaşayan bir kültür kampüsü oldu. Ama Rami'nin dönüşümü sadece bir restorasyon projesi değil, bir zihniyetin yeniden inşasıydı. Bu görkemli yapı, geçmişine sırtını dönmeyen, tam aksine onu bugünün diline tercüme eden bir Türkiye simgesi oldu. Rami Kütüphanesi aynı zamanda modern kütüphanecilik anlayışı ve yaşayan kütüphane konseptiyle ziyaretçilerine farklı bir deneyim sundu. 51 bin metrekarelik yeşil alansa millet bahçesi olarak tasarlandı. Böylece her yaştan insanın ruhunu besledi. Kütüphanenin içerisinde yer alan şifahane bölümü ise bozulan ve yıpranan nadir eserlerin onarımına ayrıldı. Rami Kütüphanesi, Türkiye yüzyılının sadece sanayiyle, teknolojiyle değil, kültürle, bilgiyle, düşünceyle büyüme hikayesi oldu. Cesaretle yazılan tarihimizin fikirle, bilinçle şekillendiği sessiz ama güçlü bir adım oldu.

Nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya'yla briefing saati pazartesi 20'de 24.

0: 26 Mayıs 1904'te İstanbul'da doğdu. Kendi kaleminden dökülenlere göre annesinin sözlerinin tesiriyle 12 yaşında başladı şiir yazmaya. İlk kitabı Örümcek Ağa çıktığında 21 yaşındaydı. 1928 yılında Türk Şiiri şairin ikinci kitabını coşkuyla selamladı. Kaldırımlarla aynı adı taşıyan kitap, henüz 24'ündeki genç şairin Şairler Sultanlığı'na yürüyüşünün habercisi oldu.
1: Kaldırımlar, sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında. Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
0: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam
2: bankacılık. Tinksat'a satmaktan memnunuz açıkçası. Gelir gelmez hemen arabamız işleme alındı. Pratik bir şekilde arkadaşlarımız hızlı hızlı işlemlerini yaptı. Bu arada biz kahvemizi, çayımızı içtik. Paramız da 15 dakikada hesabımıza yattı. Çok hızlı halledildi. Kesinlikle öneririm.
3: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığını sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi online.

Sınıfta başarıyla çıkılan yolculuk, sahnede ışıldayan bir benliğe dönüşür. Eğitimle sanat bir bütündür. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.

0: siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi?
1: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine.

Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese mutlu geceler. Saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Haber bülteniyle karşınızdayız. ABD ve İran arasındaki olası anlaşma bir kez daha belirsizliğe sürüklendi. Amerika Birleşik Devletleri'nden geçen hafta gelen imser açıklamalar İran'la anlaşma umutlarını arttırmıştı. Ama şu ana kadar somut bir gelişme yok. İran'dansa yeni açıklamalar geldi. ABD Başkanı Donald Trump da İran saldırılarının değerlendirmesini yaptı. ABD Başkanı Donald Trump, ABD basınına konuştu. İran ordusunda ılımlı olanları öldürmediklerini, diğerlerini hedef aldıklarını söyledi. ABD ve İran'ın iyi bir anlaşmaya yaklaştığını ifade etti. Kartların ABD'nin elinde olduğunu belirtti. İran'ın baş müzakerecisi Muhammed Kalibaf, ülkenin hakları garanti altına alınmadan ABD ile hiçbir anlaşma kabul edilmeyecek dedi. Bize boyun eğdirmeye çalışmak aptalca bir rüya ifadesini kullandı. İran Silahlı Kuvvetleri Hürmüz Boğazı'nda yönetimin yürütüldüğünü belirtti. Tüm gemilerin devrim muhafızları ordusu donanmasından izin alması gerektiği hatırlatıldı. Aksi takdirde güvenlik tehdidiyle karşılaşacakları aktarıldı. Trafiğe müdahale etmeye çalışan yabancı askeri gemilerin hedef alınacağı da bildirildi. Ayrıca Rusya ve Çin'in geçişler konusunda özel muamele göreceği belirtildi. Bir kez daha çıkmaza giren anlaşmada bazı kritik noktalar belirsiz. Onlardan biri İran'ın dondurulmuş varlıklarının iadesiydi. İran basınında yer alan habere göre ABD İran'ın dondurulmuş 12 milyar dolarlık varlığına erişim taahhüdünde bulundu. ABD basını ABD Başkanı Donald Trump'ın erişim içeren maddelerden endişeli olduğunu da iddia etti. Anlaşma taslağında Trump'ın değişiklik talep ettiği öne sürüldü. Buna göre İran'ın nükleer materyalleriyle ilgili maddelerin daha güçlü hale getirilmesi talep edildi. Sunulan yeni teklif sonrası gözler İran'ın yaklaşık 3 gün içinde vermesi gereken yanıta çevrili. Zenginleştirilmiş uranyum ve Hürmüz Boğazı da müzakereleri çıkmaza sürüklüyor. Trump bir yandan Boğaz'a krizin sona ermesini istiyor. Diğer yandan krizi başarı hikayesine dönüştürmeyi hedefliyor. Tahran'a baskı kurmaya çalışırken İran'ın beklentilerinden vazgeçmeyen tavrı anlaşmayı belirsizliğe sürükledi. İsrail'in sahada uygulamadığı ateşkes Gazeliler için hayal kırıklığına dönüşüyor. Bayram boyunca yoğun saldırılarda tam 33 Filistinli daha şehit oldu. Saldırıların sürdüğü bölgede şehitler ve yaralıların sayısı her geçen gün artıyor. Ateşkesin akıbeti ise bilinmiyor.
1: Pazar çevresi vuruldu, bir araya gelen siviller hedef alındı. İsrail Gazze'de ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor. Gazze kentinin merkezinde bulunan Firas pazarı hedef alındı. Çevresinde toplanan sivillere iki roketle saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralananlar oldu. Soykırımcı İsrail saldırılar boyunca sivilleri hedef almaktan geri durmadı. Bir İsrail askeri ateşkesten sonra da sarı hatta yaklaşan herkesi doğrudan hedef alarak öldürme yönünde talimat aldıklarını anlattı. Bazı askerlerin Filistinlileri öldürmekten keyif aldığını söyledi. Saldırıların dinmediği bölgede İsrail ateşkesi sahada uygulamadı. Hamas'tan ateşkese ilişkin yeni bir açıklama geldi. Arabulucularla iletişime devam ettikleri belirtildi. İsrail'in ateşkesi baltaladığına da dikkati çeken Hamas, ikinci aşama için temasların sürdüğünü açıkladı.
0: Kolombiya'da sandık kuruldu. Halk ülkeyi 4 yılda yönetecek cumhurbaşkanını belirlemek için de sandık başına gitti. Tam 14 aday yarışıyor. Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da halk cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gitti. Seçilecek yeni cumhurbaşkanı ülkeyi 4 yıl yönetiyor. Ülkenin nüfusu 53 milyonun üzerinde, 40 milyondan fazla seçmen var. Yeni seçilen isim 2026 ve 2030 döneminde görev yapacak. Oy verme işlemi yerel saatle 8'de başladı. Seçim için ülke genelinde 13.489 oy verme merkezi oluşturuldu. İlk turda 14 aday yarışıyor. Ancak rekabet iktidar partisi adayı sol görüşlü Ivan Cepa'da, aşırı sağcı Abelardo'la da Espriella arasında gerçekleşiyor. Bunun yanı sıra eski Cumhurbaşkanı

0: Başkanı Álvaro Uribe'nin desteklediği merkez sağ adayı Paloma Valencia'nın oyu da azımsanmıyor. Cumhurbaşkanı Gustavo Petro oyunu başkent Bogota'daki kongre binasında kullandı. Tüm vatandaşlara özgürce oy kullanmaları çağrısında da bulundu. Seçim güvenliğinin sağlanması için ülke genelinde 246 binden fazla asker ve polisin de görevlendirildiği belirtildi. Ulusal Seçim Konseyi verilerine göre seçimleri izlemek üzere Kolombiya'ya 1200'den fazla uluslararası gözlemci geldi. Bir aday ilk turda oyların %50'sinden fazlasını alması halinde Cumhurbaşkanı seçiliyor. Aksi durumda seçim 21 Haziran Pazar günü yapılacak ikinci tura kalıyor. Türkiye Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında enerjide tam bağımsızlık hedefine doğru dev de bir adım atıyor. Yenilenebilir enerji alanında tarihi bir rekor kırılacak. Güneşten rüzgara, hidroelektrikten jeotermale kadar toplam 6 milyar dolar değerinde dev yatırımlar hepsi hizmete alınıyor. O tarihi açılışı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirecek.
1: Türkiye milli enerji politikasında vites büyüttü. Enerjide tam bağımsızlık hedefi somut gerçeğe dönüşüyor. 6 milyar dolarlık tesisler hizmete alınacak. Türkiye'nin enerjide boyut atlayacağı projelerde sona gelindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yapacağı yeni tesisler özellikleriyle dikkati çekiyor. Tesisler güneş, rüzgar, hidroelektrik ve jeotermal alanında tam 8200 megawattlık kapasiteye sahip. Üstelik Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olacak Akkuyu'nun tam 4 reaktörünün toplam gücünü geride bırakıyor. Ülkenin en büyük barajı Atatürk Barajı'nın 3 katından, Keban Barajı'nın ise tam 6 katından daha büyük bir kapasite tek bir törenle sisteme dahil edilecek. Mevcut sistemde Türkiye enerjisinin büyük kısmını doğal güçten alıyor. Nisan ayı itibarıyla güneşten yararlanılan pay %21,3 oldu. Rüzgar ise %12 olarak kayda geçti. Yani güneş ve rüzgarın toplam gücü %33,3'e yükselmiş oldu. Böylece toplam kurulu gücün 1/3'ü sadece rüzgar ve güneşten oluştu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da yenilebilir enerjide atılımları hayata geçirdiklerini belirtti. Yeni açılacak tesislerle bu alanda yeni bir rekora imza atılacağını anlattı. Önümüzdeki süreçte ise hedefler büyük. Türkiye 2035 yılına kadar rüzgar ve güneş enerjisi kurulu gücünü 120 bin megawattın üzerine çıkarma hedefiyle toplam 80 milyar dolarlık dev bir yatırım ve reform süreci yürütüyor. Dev tesislerin açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirecek.
0: Bu haberle birlikte bültenimizi noktaladık. Yayınımız her hafta sorularla devam edecek. Herkese mutlu geceler.

Yıllar boyunca Anadolu'nun kalbiyle Marmara'nın kapısı arasında yükselen Bolu Dağı, Türkiye'nin karayolu ulaşımında en zorlu geçitlerden biri oldu. İstanbul'la Ankara arasındaki bu güzergah, özellikle kış aylarında nice yolcunun sınavı oldu. Karla kapandı, sisle örtüldü, kazalarla anıldı. Yıllarca çözüm bekledi. Ta ki Türk milleti bu dağa aşılacak diyene kadar. Ve o gün Bolu Tüneli'nin hikayesi başladı. İtalyan bir firma projeyi üstlendi. 1990'da proje için ilk adım atıldı. 1993'te ilk kazma vuruldu. Ama işler planlandığı gibi gitmedi. 1999'daki büyük deprem, ardından gelen sel felaketleri tünelin yapımını defalarca sekteye uğrattı. Tünel kısmen çöktü. İşte tam bu noktada devreye azim, kararlılık, cesaret ve siyasi irade girdi. Proje yeniden canlandırıldı. Türk mühendisler ve firmalar devreye girdi. 2002'den sonra inşaat hızla ilerledi ve tünelin büyük bir kısmı 5 yıl gibi kısa sürede tamamlandı. Dağ delindi, köprü ve viyadükler yapıldı. Bolu Tüneli biri 2788 metre, diğeri 2954 metre uzunluğundaki çift tüpten oluştu ve Türk milletinin dağlara bile diz çöktüren azminin adı oldu. İnşaat boyunca milyonlarca metreküp toprak taşındı.

Binlerce ton demir işlendi ve sonunda 23 Ocak 2007'de tünel hizmete açıldı. Bu açılışla birlikte İstanbul'la Ankara arasındaki mesafe kısaldı. Bolu Dağı artık bir engel olmaktan çıktı. Yolculuk süresi saatler değil, dakikalarla ölçülmeye başlandı. Yıllar içinde tünel sadece ulaşımı kolaylaştırmadı, kazaları azalttı, zaman kazandırdı, ekonomiye milyarlarca lira katkı sağladı. Birçok insanı sevdiklerine daha güvenli ulaştırdı. Teknolojisiyle öne çıktı. Yangın algılama sistemleri, acil çıkış kapıları, havalandırma tünelleri ve kameralarla donatıldı. Türkiye Yüzyılı Projesi projelerine imzasını atan Bolu Tüneli, zorluklara rağmen kaderine teslim olmayan halkımızın azmi, binbir engeli aşarak gerekirse dağları deleriz diyen bir milletin sesi oldu ve güçlü Türkiye'nin ruhunu yansıttı.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati pazartesi 20'de 24.
1: Canım şimdi teyzenle konuşuyorum, görüyorsun. Sonra yapalım. Evet canım. Efendim? Tiyatro gösterisi bugün müydü? Kusura bakmayın lütfen.
2: Sorumluluk zamanı planlar, planlı zaman geleceği hazırlar. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın.

0: Mutlular programından hepinize hayırlı geceler, hayırlı akşamlar değerli 24 TV izleyicileri. Hayırlı geceler, hayırlı akşamlar derken burada da bir Arap'ta kalıyorum. Neyse, kim var bugün programımızda? Çok çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Çok uzun zamandan beri istiyorduk. Bugüne nasipmiş efendim. Kim programımızda? Şöyle söyleyeyim, hemen bir ekonomik düşünüyorum. Sanatçı, besteci, piyanist Tuluyan Uğurlu, hoş geldin.
1: Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk, hoş bulduk.
0: Efendim şöyle bir şey yapmak istiyoruz. Daha önce programımızı izlemiş biriniz efendim.
1: Ben izlemedim. Ben kaç defa konuk oldum programınızda.
0: Ama şimdi biliyorsun. Bir dakika, yeni başlıyoruz yani.
1: Ha evet.
0: Sevgili anladım. Tuluyan Uğurlu'yla. Diyorum ki Tuluyan Uğurlu.
1: Beş defa falan oldu.
0: Arap'ta mı?
1: Evet. Ha, Tuluyan Uğurlu Arap'ta değil, hayır.
0: Değil.
1: Her defasında Araf'tayım falan diye cevap verirdim, hatırlıyor musun?
0: Aa, işte onu merak ettim.
1: Ha, değilim şimdi. Değilim. İnsanlığın tarafındayım çünkü.
0: Çok önemli.
1: İnsan olmanın tarafındayım. Çünkü insanlık kalmadı artık.
0: Kalmadı.
1: 21. yüzyılda insanlık kalmadı. İnsanlık bitti. Herkes kafasına göre takılıyor. Gücü elinde tutan her şeyi hükmedebiliyor. Yani ben diyor İran'ı yok edeceğim diyor mesela. Sen İran'ı yok edemezsin. İran'ı yok ederken sen de yok olursun çünkü. Oturduğun yerde buharlaşmaya başlarsın. Çünkü biz aynı hamurdanız. Aynı medeniyetin parçalarıyız. Dolayısıyla medeniyetin bir kısmını yok etmeye başladığın zaman diğer taraflar da yok olur. Ama onu bilmiyor tabii. O bilinç yok. Ortak bilinç yok. Dolayısıyla artık kafasına göre takılan güçleri gördükçe artık öyle Araf'tayım falan, aradayım, deredeyim gibi romantik laflara artık gerek yok. Tarafını belli edeceksin. Peki. Tarafını ortaya koyacaksın. Ben insanlığın tarafındayım. Daha doğrusu insanlık medeniyetinin tarafındayım.
0: Ne güzel bir söz. İnsanlık medeniyeti.
1: İnsanlık medeniyeti bir bütündür çünkü.
0: Medeniyeti de konuşacağız. Her şeyi
1: süper
0: konuşacağız. Ama ben biraz Tuluyan Uğurlu'dan uzaklaşmak istemiyorum.
1: Tamam.
0: Bu civarlarda gezmek istiyorum.
1: Tamam.
0: Sizi rahatsız etmeyeceksiniz.
1: Hayır, estağfurullah.
0: Tuluyan Uğurlu mutlu mu şu anda?
1: Tuluyan Uğurlu yani kötü bir zamana denk geldik.
0: Neden?
1: Tabii. Kötü bir zamana giriyoruz. Yani çatır çatır çocukların öldürüldüğü, hiçbir tabunun, hiçbir şeyin olmadığı, her şeyin ayağa kalktığı, yani kıyamet işte böyle bir şey yani bir nevi. Her şeyin ayağa kalktığı, bütün edepsizliğin ayyuka çıktığı bir süreç yaşıyoruz. Ve Tuluyan Uğurlu burada saf kalmaya, eser üretmeye ve insanlara ve insanlık medeniyetine deva olmaya çalışıyor. Düşünsenize benim çekmiş olduğum ızdırabı.
0: Çok.
1: Yani bir sanatçı olarak yaşamak zaten zor. Normal zamanda lay lay lom dönemlerinde de çok zor bir şey ama bu dönemlerde oldukça zor. Artık zor oldu yani. Bir de konuştuğunuz insanlar farklı şeyler söylemeye başladığınız zaman diyorlar ki bu deli diyorlar, işte bilmem ne diyorlar ya da
0: efendim.
1: Ya öyle diyorlar.
0: Ama deli olmak da aklın en seçkin dili.
1: Öyledir.
0: Diyoruz.
1: Öyledir tabii. Ama onlar o manada algılamadıkları için söylemedikleri için tabii bir takım şeyler görüşülebiliyor, olabiliyor. Ama bitti iş yani. Ben buradan sanatçılarla döneceğiz ama orada da sanatçı da çok yok yani. Sanatla dönülür böyle noktalardan. Ama sanat az yani. Sanat az, sanatçı az. Her şey politize olmuş, siyasi olmuş.
0: Biraz böyle uzlet hali mi? Yani biraz böyle uzaklaşmak mı istiyorsun?
1: Evet, aynen öyle. Onun için de net tarafım yani. Net tarafım. Net tarafım. İnsan tarafındayım. Yani insanlık da. Çünkü insana hizmettir sanat.
0: Evet.
1: Sanat güzel. İnsana hizmettir. Ama onu kaybettik biz. Artık böyle şan şöhret, para bilmem ne, bir takım ellerinde James Bond çantalarla işten işe toplantıdan toplantıya.
0: Öyle bir çanta mı? Hiç bilmiyorum. Hiç James Bond
1: koşan
0: çanta mı?
1: İnsanlar, sanatçılar görüyorum yani, şaka gibi. Öyle olmamalı. Hiç böyle şeylerle ilgisi alakası olmamalı sanatçılık. Üretmeli sadece. Ya da düşünmeli. Ya da okumalı neyse. Ama şimdi öyle değil artık. Bir de farklı konularla haşır neşir olanlar yok. Herkes aynı konuyu mesela bir moda oluyor bir şey ona gidiyorlar. Herkes oraya gidiyor. Hayır. Ben Mezopotamya uygarlıklarını, kültürünü, Orta Doğu kültürünü çalışıyorum mesela. Eserler üretiyorum Anadolu kültürüyle ilgili. Hiç insanlar bir şeyin peşine takılıyorlar, gidiyorlar. Ben farklı şeyleri okuyorum, görüyorum, okumaya çalışıyorum.
0: Bu hep böyle miydi?
1: Hep böyleydi. Ben hep mesela böyle. Uzay görüntüleri eşliğinde konserler verirdim. Ya 1900... Manyak derlerdi ben. 90'lar bile değildi. 88-89 düşünsene. Viyana'da.
0: Hangi gezegeni tercih ediyorsun?
1: Galaksiler, nebulalar. Bir de insanlara anlatırdım. Bak buradan buraya bilmem kaç ışık yılı falan diye. Yani bilgi sahibi de olmaya çalışırdım. Yani hem sanatı icra ederken, eser yazarken bir taraftan da bilimsel olarak da konulara açıklık falan getirirdim. Ben üniversitelerde konserler verirdim mesela. Uzay görüntüleri eşliğinde
0: falan. Şu anda yok mu konserler?
1: Efendim?
0: Şu anda o konserler yoklar mılar? Yoklar mı?
1: Çünkü üniversitelerde konserler yok.
0: Yani. Şimdi bunların hepsini konuşacağız.
1: Konser
0: sanatı,
1: yok.
0: Sanatı ne haldeyiz? Hangi ne hallerdeyiz?
1: Şey.
0: Onları konuşacağız. Ama ben bir şeyi de merak ediyorum. Şimdi burada şimdi Tuluyhan Uğurlu diye bir isim var. Gerçekten. Yani böyle güneş gören bir isim bu.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Bunu biz biliyoruz. Mesela ilk kendini keşfettiğinde gerçekten o piyanonun başında değil mi? Ya da belki insanların yönlendirmesiyle, belki ailenizin yönlendirmesiyle falan.
1: Anne.
0: Ama size bir de dahi çocuk demişler.
1: Dedilerdi bir vakitler. Yani insana birilerinin dahi demesi önemli değil. Yani bir takım şeyleri başardığınızı ne zaman anlıyorsunuz biliyor musunuz?
0: Ne zaman anladık?
1: 30 yıl önce çaldığım ya da kaydettiğim eser bugün hala Spotify'da şurada burada tıklanıyorsa.
0: Çok güzel.
1: 30 yıl evvel. 30 yıl.
0: Bu muhteşem bir şey.
1: Ve mesela bir parçanın 5 tane farklı versiyonunu çalmışım yıllar içinde. Hepsi paylaşılıyor, hepsi tıklanıyor, hepsi şey yapılıyor. Ve milyonlar olmuş yani. Şimdi bu doğru olan sanatçı için bu. Yani bir parça yaptım, bir eser yazdım. Bir anda 3 milyon. Bu değil. Ondan sonra ortada yok çünkü. Toz duman ortada. Yıllarca istikrar ve o istikrarı devam ettirmek. Konserlerle, çalışmalarla, üreterek, eserlerle devam etmek. Devam etmek. Ve devamlı eser üreterek o çizgiyi bozmadan yürümek. Bir de buna konuşmalar, röportajlar. Yani fikrinden taviz vermeyen bir sanatçı olduğunu ispat ederek. Bu çok zor iş. Yani müthiş zor bir olay. Sanatçı olmak çok zor. Tam da bu zamanda daha da zor.
0: Peki öfke mi daha çok arttı yoksa?
1: Ben de hep vardı ama o öfke. Sevgim. Öfke azaldı biraz bende.
0: Ama öfke merhametin çivisi gibi bir şey.
1: Öyledir ama ben.
0: Doğru yere çakmak
1: yani
0: lazım.
1: Yani çok doğru ama bende öfke hep vardı. Yani ben biraz şeyimdir. Biraz sinirli bir adam.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Ama dahiler yakıtı olarak biliniyormuş öfke.
1: Yani dedik mesela konser günü dediklerim yapılacak benim. Başka alternatifi yok. Yani çok serbest
0: yani
1: ve larj olamıyorum yani. Geniş yaparız ya falan öyle olamıyor yani.
0: Ama bu disiplin güzel bir şey.
1: Güzel bir şey de bazen tadını kaçırıyorum. Yani Tuluyhan Uğurlu'nun eleştirilecek çok tarafı var. Mesela ben çok farklı konserler yapıyorum. Yapmak istiyorum. Mesela insanlara bir eser çalıyorum. Onu 40 saat anlatıyorum mesela. Yani açıklamalı konser yapıyorum. İnsanlar o zaman daha mutlu oluyorlar. Çünkü anlatınca daha çok seviyorlar müziği. Müziği daha çok seviyorlar o zaman. Çünkü benim nasıl bir yol izlediğimi görüyorlar o zaman. Yani bir eseri üretirken ben nasıl bir yol izlediğimi İnsanlar görüyorlar. Onu seviyorlar.
0: Peki marifet seviyor mu iltifatı?
1: Yani tabii iltifata tabidir. Yani
0: buradan
1: sanatçı hiç iltifat falan görmüyor. Yani.
0: İşte burada biraz evet. biraz bir küsmek değil de bir hüzünlü Turgan Uğurlu görüyoruz.
1: Ama bu benim bu sözlerim asla yanlış anlaşılmasın. Bu ülkenin iyiliği içindir. Sadece bu ülkenin değil, çevremizle beraber bu bölgenin iyiliği içindir. Yani Tuluyan Uğurlu bir şey söylüyorsa mutlaka bu bölgenin iyiliği içindir. Sadece direkt bizim değil, bölgenin, etrafımızın beraberce göklere doğru yolculuk yapmanın hazzını yaşamak içindir. Mesela ben Nemrut Dağı'nda konser verdim, çıktım piyanoyu oraya götürdüm.
0: Biliyorum.
1: İşte insanlar dediler ki müthiş ya vallahi işte demokrasi Türkiye'de zirveye çıktı falan dediler.
0: Aa,
1: güzel.
0: Güzel.
1: Bak şimdi bunu tam yani orada piyano çalarsın, iyi çalarsın, bir şey çalarsın, kötü çalar zaten rüzgar kıyamet gibi etraf toz duman ama çalıyorsun orada. Tamam. Ama neymiş mesaj? Demokrasiyi zirveye çıkartmak. Nemrut Dağı'nın zirvesine
0: çıktı. Mı, yoksa
1: çıktı.
0: Zirvede kaldı mı?
1: Yani işte ben bir daha götürürsem bir daha zirveye çıkar. Yani piyanoyu oraya bir daha çıkartırsam gerçekten zirveye çıkar.
0: Peki şöyle bir şey de var. Popüler kültüre matuf bir şey söyleyeceğim. Yani aslında programa girmeden önce de konuşuyorduk. Piyanonun, bu enstrümanın, bu sesin... İnsanlar tarafından nasıl algılandığı hususunu aslında mesela 80'li yıllardan, 70'li yıllardan bazı isimlerden bahsettik programa girmeden önce. Mesela işte isim veriyor muyuz hocam?
1: Tabii.
0: Verebilir miyiz?
1: Tabii ki.
0: Vermeyeyim ya ben.
1: Tamam.
0: Ben niye anlatıyorum bu arada? Neyse.
1: İşte bir müddet sonra böyle oluyor. Ben susuyorum.
0: Soru bile soracağım. Burada mesela halk... Şunu istiyor, bunu verelim mantığını çok sorguladılar ya. Yani mesela halk bunu istiyor dediler.
1: Evet.
0: Burada aslında halkı da biraz küçümsediler. Mi? Ha. Yani şimdi birkaç isimden bahsettik. O isimler de yok. Mesela en azından popüler kültürün içindelerdi. Lakin bu halkayı çok iyi tamamlıyorlardı diye düşünüyorum.
1: Doğru. Ve kaliteli adamlardı.
0: Mesela işte hani amca beyler de gelmişler
1: değil,
0: falan.
1: Değil öyle falan. Değil.
0: Ama... Orada da bir nezaket, bir letafet vardı.
1: Aynen öyle. Ve kültürlü adamlar. Boş hiç boş adamlar değildi.
0: Yani
1: bir
0: oradaki...
1: Ferdi Tayfur, Ferdi Özbeyen, yani Arif
0: Ümit
1: Susam,
0: Besen gibi
1: Arif
0: mesela.
1: Susam, Ümit Besen gibi.
0: Ya şunu söylemeye çalışıyorum. O zamanki...
1: Ya piyano çalarlardı bu insanlar ve insanlar gerçekten dinlerdi yani. Bu insanlar piyano çalarlardı, org çalarlardı neyse... Ritim box'ta org çalarlardı ve insanlar öyle bir ortamda herkesin biraz hafifçe çakır keyif olduğu bir ortamda düşünsenize insanlar dinlerlerdi ya. Dinlerlerdi insanlar.
0: Yani şunu söylemek istiyorum.
1: Susup dinlerlerdi ya.
0: O zamanlardaki 80'lerdeki ya da 70'lerdeki popüler dediğimiz skalanın içerisinde bile gerçekten o sizin söylediğiniz bir kültür vardı yani.
1: Olmaz olur mu? Kültür... Dinleme kültürü vardı mesela. Seyirci kültürü vardı.
0: Tabii ki bundan bahsediyorum. Yani şu ana kadar geldiğimizde mesela diyorsunuz ki mesela eserleriniz Spotify'dan dinleniyor değil mi? Bu başka bir şey. Teknolojiye ayak uydurmak başka bir şey. Ama dijital kuyuların içerisinde kalıp gerçekten lümpenleşen dünyayı seyretmek başka bir şey.
1: Kesinlikle.
0: Mi hocam onu söyleyeyim.
1: Öyle. Aynen öyle. Bir de ukalalaşan bir dünya tabii.
0: Ukalalaşan. Bundan biraz galiba bundan bir muzdaribiz.
1: Ukalalaşıyor.
0: Neden?
1: Yani
0: neden?
1: Halkı küçümseyen insanların sayısı gittikçe arttı ülkede. Yani maalesef arttı. İnançlı insanlara hürmetsizlik arttı.
0: İnançlı insanlara hürmetsizlik kısmını biraz açabilir miyiz hocam?
1: Hürmetsizlik arttı çünkü insanlar... Artık bazı şeyleri birileriyle özdeşleştiriyorlar ve o birilerine duymuş oldukları kötü hisler yüzünden bütün inançlı insanları kötüleyebiliyorlar. Böyle bir şey var. Bu çok üzücü bir şey. Yani
0: tahkir.
1: Evet, inançlı insanların sayısı mı azalıyor acaba Türkiye'de? Yani bir de böyle bir şey var. Şimdi bir takım açmazlar var bu ülkede. Bunları aşabilecek miyiz? Bunları aşarız. Ben elimden geldiği kadar bunların çalışmasını yapıyorum zaten. Ama Türkiye'de inançlara karşı bir uzak durma çok fazlalaştı. Eskiden de vardı. Uzaklaşma arttı. Özellikle gençlerde çok arttı. İlgilenmiyor yani. Hiçbir şeyle ilgilenmiyor. Onun kendi bir dünyası var. Dünya. Ama onun insanları bizim kazanmamız lazım.
0: Evet.
1: Z kuşağı, M kuşağı diyorlar. Saçmalıyorlar bence. Z alfabenin son harfidir yani. Daha sonda değiliz. Belki işin başındayız daha henüz. Z demek yanlış onlara. Hakarettir onlara Z demek. Ne demek Z kuşağı? Böyle bir salak bir şey olabilir mi? A1 kuşağı belki onlar. Veya B kuşağı daha işin A'sında B'sinde insandık. Ya ne zaman geldik Z'ye ya? Ne kadar geliştik bu kadar? Dolayısıyla bir kere sistemin adını doğru koymak lazım. Birileri elinde gücü olanlar diyor ki Orta Asya, Orta Asya diyor mesela. Buranın adı Orta Asya diyor. Hayır, oranın adı Orta Asya değil, oranın adı Türkistan. Ama yıllarca kuşaklara Orta Asya diye öğretiyorsun.
0: Tabii.
1: Ha, niye? Elinde güç var. Tiki. Üstelik para onun parası da değil. Başkalarından emanet para. Kendisi orada kukla. Diyor ki buranın adı Türkistan değil artık diyor. Buranın adı işte şey olsun diyor. Yani Orta Asya olsun diyor. Veya işte Orta Doğu olsun. Anlatabiliyor muyum? Mezopotamya demiyor mesela. Bu tip şeyler çok var. Dolayısıyla insanları yanlış yönlendiriyorlar. Farklı yönlendiriyorlar. Ve bu kasten yapılıyor. Kesinlikle kasten yapılıyor.
0: Aslında Türkiye'de bunu ilk dillendirenlerden biri Tuluyan Uğurlu.
1: Tabii öyle. Yani ben tehlikeyi görüp söylerim hep. Ama kimse beni lafıma falan itibar etmediği için.
0: Estağfurullah.
1: Öyle ama yani. Çünkü şöyle bir kanı var ülkede. Çok yanlış. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Dünyanın en sayılı bestecilerinden biri ve bu toprakların en büyük bestecisi Itri. Eminim bu tarz konuları düşünüyordu yani o da. Zamanında yaşarken işte padişahın şu davranışı acaba şöyle olsaydı daha mı iyi olurdu? İşte bilmem ne. Acaba devlet bu şekilde gitseydi daha mı hamuru iyi yoğrulurdu falan diyordu. Kesinlikle diyordu. Çünkü o çaptaki bir insanın başka şeyler düşünmesi mümkün değil. Devamlı ülkesinin menfaatine, faydasına şeyler düşünüyor.
0: Peki,
1: eminim buna ya.
0: Şöyle bir soruyla girmek istiyorum.
1: Ben de aynı şekilde yani.
0: Şöyle bir soruyla taşlandırmak istiyorum. Diyorum ki madem evet sanatçı konuşmalı ama ne tarz konuşacağına karar veren bir zümre var ya. Bu zümrenin algısına kurban giden bir sanat sanatçı tayfası da var.
1: Var tabii. Yani
0: mesela şöyle işte Itri'den bahsediyoruz. Ya da işte birçok sanatçıdan işini alırsak. Mesela Tuluyhan Uğurlu ne söylemeli ki yandaş şeyle etiketiyle yaptalanmış.
1: Yok yandaş etiketiyle.
0: Ya da ne söylemeli ki işte bu olur dediğimiz değil mi? Kendi toprakları üzerindeki kendi bu topraklar üzerinde tahkir edici bir cümle kurduğu zaman nasıl oluyor ki o zümrenin beğenisini kazanabiliyor sorusunu sormak lazım. Bu tamamıyla faraza bir şeyden bahsediyorum.
1: Evet.
0: Ne olmalı mesela?
1: Yani insanların yönlendirmesiyle sanatçının söyleyeceği sözlerin ne olması gerektiğine karar veriyorsak o zaman biz tası tarağı toplayalım gidelim burada.
0: Ama öyle bir şey yok.
1: Öyle olabilir. Yapılacak bir şey yok. Onlar için üzgünüm. Yani. Ben söyleyeceğimi söylerim. Düşündüğümü söylerim. Düşündüğümü hayata geçirmeye çalışırım. Bu çok önemli. Hayata geçirmek. Yani sanat hakkında bir şey söyledin. Onu hayata geçiriyor musun? O zaman itibarı vardır söylediğin söz. O şekilde devam ederim. Ya insanlar beni yargılamışlar, bilmem ne olmuş. Çok yargılamıyorlar artık çünkü yargılamak için beni görmeleri lazım. Ben pek görünmüyorum bu aralar. Yani konserlerle, şeylerle. Sadece oralarda görüyorlar insanlar beni. Yani ben artık insanları bir şekilde hayatımdan çıkarttım. Yani.
0: Bu bir küsme mi?
1: Değil. Doyum noktası diyelim. Doyum noktası diyelim. Çünkü söylediğiniz sözler bir bakıyorsunuz başka yerlerde başka şekilde anlaşılacak şekilde söyleniyor. O zaman diyorsunuz ki en güzeli irtibatı azaltmak. Sahneden insanları seyretmek en güzeli. O hafif yukarıda oluyorsunuz ya böyle 1,5-2 metre. O güzel bir şey ya. Ama ondan sonra seyircinin arasına inmek de var. Onu yapabiliyorsanız işte adamsınız. Yani orada sahneden direkt kulise doğru gidip o kapıyı açıp geçip değil. Orada seyircinin arasından bu tesviyede birlikte olabilmek. Anlatabiliyor muyum? Eşitlikte, özgürlükte birlikte olmak. Seyirciyle sanatseverler. Çünkü sanatçının buluşmak istediği yer hak makamıdır.
0: Çok doğru.
1: Halk haktır. Onu hiç unutmamak lazım. Dolayısıyla o öyle demiş, bu böyle demiş. Bir de arayı biraz mesafeli tutmakta fayda var. Yani insanlar sizi görünce sahnede görsünler. Misafirlikte çok görünmenin doğru bir şey olduğunu düşünüyorum. Zaten yıllardan beri ben gülmeyi çok bilen bir adam değilim.
0: Ne?
1: Ne bileyim, insanlar gülerler filan. Benim mesela hiç güldüğüm bir mizah programı yok mesela. Bu aralar yok. Eskiden Kemal Sunal'a gülerdim ama o çapta bir adam da yok artık zaten. Yani o müthiş bir adamdı çünkü. Gülemiyorum yani. Komik değil. Yani hakikaten gülünç geliyor. Yani komik değil de gülünç geliyor bana. Zeka yok. Mizahta akıl yok. Fikir yok. Estetik yok. Neyine güleceğim yani?
0: Aslında çoğunluğu da aşağılama üzerine olduğu için.
1: Belki bir de o var ya. Bir de halkı aşağılama. Yani sanat halkı yok sayma falan olmuş artık ülkede. Yani halbuki sanat aynı zamanda halk içindir. Yani hem hak içindir hem halk içindir. Yani sanat hem sanat içindir hem toplum içindir. Dolayısıyla aşamadık bunları ya. Geçemedik yani.
0: İşte bu aşağılamanın bir intro sayarsak, bunun daha fazla uzantısını da kendi kültürümüzle olan bir takım potporik komplekslerimiz üzerinden okuyabiliriz.
1: Var
0: mesela,
1: tabii.
0: Yabancılaşma mı, batılılaşma mı?
1: Bu ülkede mehterle yıllarca gırgır geçirmedi mi ikileri bir geri diye falan.
0: Yakın bir zamanda da mehtere sırtını dönen bir...
1: Ya inanılmaz bir şey. Mesela Tuluyhan Uğur da mehterle konser vermeyi çok seviyor mesela. Yani 3 kat mehterle, 2 kat mehterle neyse çıkıp mehter repertuarını onlarla beraber çalmak benim için çok büyük bir keyif mesela. Çok yerde bunun konserlerini yaptım mesela, insanlara göstermek için. Ama maalesef yani gene aynı terane devam ediyor. Yani hiçbir değişiklik, hiçbir düşünme falan yok. Aynen devam ediyor. İşte mehtere sırtını dönüyor mesela. Sen kime sırtını dönüyorsun ya?
0: Kime sırtını dönüyor?
1: 10 bin yıllık bir kültüre sırtını dönüyor ya. Sen Hititlerden beri bu topraklarda var olan savaşa, müzik eşliğinde gitmeye sırtını dönüyorsun ya. Ve sağa sola selamlamaya sırtını dönüyorsun. Bütün varlığa, bütün mukadderata, bütün yaratılmışlara selam vererek gitmeyi, iki ileri bir geri falan filan diyorsun yani. Anlatabiliyor muyum? Yani biz kendi insanlarımızı, kendi kültürümüzü bilmiyoruz. İşte ben onun için mesela konseri kesip bazen sohbet ediyorum insanlarla. Sohbet ediyorum. Güneş Ülke Anadolu konserlerini verirken insanlarla çok başka konularda sohbet ediyorum. Lidya'yı anlatıyorum mesela. Likya'yı anlatıyorum. Hititleri anlatıyorum. Sümer'i anlatıyorum. Urartu'yu anlatıyorum. Bayağı yani konser kadar onları anlatıyorum yani. Çaldığım eserlerin süresi kadar onları anlatıyorum. İnsanlar da ne oluyor diyor yani, konsere mi geldik, konferansa mı geldik? Evet, bu Tuluyhan Uğurlu konseri. Bu başka bir şey. Ama maalesef bunlara ihtiyacımız var. Çünkü bunları bize öğretmediler. Yani ne ilkokulda öğrendik, ne ortaokulda öğrendik, ne lisede öğrendik. Öğretmediler bize. Öğretmediler. Bize yalap şap şeyler öğrettiler yani.
0: Örnek verelim yalap şaptan.
1: Oradan oraya atladı bir sırtlan gibi bilmem ne. Onları öğrettiler bize. Hiç gerçekleri konuşmadılar ki. Hiç gerçekleri öğrenmek, öğrenmesi gereken bir nesil olarak. Mesela bizi görmediler. Belki şimdi daha iyidir, bilmiyorum. Günahlarını almayayım kimsenin ama bizim zamanımızda bizi öğretmediler. Ben birçok şeyi, mesela tarihle ilgili birçok şeyi daha sonraki okuduğum kitaplardan öğrendim. Hiç bunları anlatmadılar bize. Hiç anlatmadılar. Mercidabık'ta ne oldu?
0: Ridaniye'de
1: Mohaç'ta ne oldu? Aslında Mohaç neydi? Bunları hiç konuşmadılar ki bizimle. Yani hiçbir şeyi konuşmadılar. Lale'nin minyatürün ne olduğunu anlatmadılar bize. Saray musikisi ile halk müziği arasındaki farkı ya da birlikteliği anlatmadılar. Anlatmadılar. Bunları anlatmadılar. Bunları da kasten yaptılar yani. Böyle hiçbir şeyden anlamaz, bilmez, ezberci bir nesiller yetişsin.
0: Peki bu niye yarayacaktı yani? Ne
1: İşte
0: olacak?
1: Yaradı zaten. Yani. Yaradı yani. Yaradı. Yani her şeye evet diyen, hiçbir şeye hayır diyen. La diyor değil mi? La. La ilahe illallah diyor. La diyor. Her şeye bir kere ilk önce dik durmak, karşı durmaktır. La. La evet. O da. Yani tam... Kur'an-ı Kerim'de yazan, Kur'an-ı Kerim'de yazan, her şey yazan şeylere karşı olana la'dır ilk. Değil mi? Dik durmaktır. O yok ki bizde artık. O yok ki. O kalmadı. O zaman ne oldu? Sanat bitti, estetik bitti, insan olma bitti. Dünyada da bitti. Yani aynı süreç zarfında dünyada, yani dünya biraz iyi olsaydı belki bizdeki yok olma şey olabilirdi. Belki daha gecikebilirdi.
0: Peki bu kadar
1: ama dünya bizden beter, dünya felaket.
0: Bu kadar kısa sürede sanat konusunda ya da kendi medeniyetimizi tanıma hususundaki şevkimizin azalacağını bu kadar kısa sürede düşünüyor muydunuz, tahmin ediyor muydunuz?
1: Yani bu işte yılların birikimi.
0: Tabii.
1: Bu. Yani bu bugünden yarına düne olan bir şey değil. Mesela Karagöz yani, Karagöz değil mi? Karagöz. Karagöz bizim hayatımızda asla elimizden bırakmamamız gereken bir güzelliktir. Karagöz çok önemlidir. Yani. Biz hepimiz Karagöz olmalıyız. Anlatabiliyor muyum?
0: Hacivat
1: çok şekerdi. Yani, biz Karagöz olmalıyız.
0: Yalnız Hacivat dediğiniz zaman bir şirinleştik değil mi? Böyle mi Hacivat?
1: Öyle tabii öyle. Çünkü o yani kaderine razı biri yani. Yani biz Karacaoğlan olmalıyız. Pir Sultan olmalıyız değil mi? Biz onları olamadık ama. Çünkü neden? La diyemedik. Yani bize sunulan her şeyi kabul ettik. Maalesef. Yani benim zamanımdan bahsediyorum. Şimdi işler biraz daha iyi tabii. Hı-hı. Ama gene de gitmemiz gereken çok yol var. Yani.
0: Sanat hususunda da böyle gerçekten. O tanımlayamadığımız nokta var ya, kendimizi bilme noktası. Oradaki yüzleşme hiçbir zaman olmadı. Ya tahkir üzerine kurulu, ya aşağılama üzerine kurulu, ya hakaret üzerine kurulu, ya bir kesimi aşağılayan.
1: Aynen öyle.
0: Ya yakın bir zamanda hani oldu bir belediye başkanımız Mihal Gazi, çok selam olsun, çok muhteşem bir insan. İşte oyalı yazmasından, şalvarından onu vurmaya kalktılar insanlar. Mehter gibi yani.
1: Yöresel değerler zaten uzun zamandan beri Türkiye'de hor görülüyor. Ya ben bağlamayla, neyle, kavalla, sipsiyle sahneye çıkıyorum diye beni yani neredeyse tefe koyuyorlardı. Ya. Yani benim müziğimin gücüyle ben o sahnelerde var olmaya devam ettim.

0: Anlatabiliyor muyum? Yani müziğin gücü iyi olduğu için ve vurduğu yerden ses getirdiği için ben o sahnelerde yer aldım. Yoksa kavalla mavalla konser veren adamı, yani bir daha ne konser salonu görürsün, ne bir şey görürsün, ne taltif görürsün, hiçbir şey göremezsin yani. Ama ben onları yaptım yani. Onları başardım ben. Evet, Mehter'le konser verip onu insanlara, binlerce insana dinlettim.
1: Muhteşem. Yani. Bravo. Gerçekten bu çok kıymetli. Bir taraftan da mesela işte hobilerimiz.
0: Evet.
1: Lobilerimizi konuşuyor.
0: Lobi.
1: Yani şundan bahsediyorum.
0: Avrupa'ya devamlı şimdi mektup yazanlardan bahsediyoruz.
1: Gazze işgalinin 7 Ekim'deki Gazze işgalini 75 yıllık başlayın bir zulmü 7 Ekim'den ibaret sayan bir takımların, bir sifonizmin oluşumunu burada tabii ki konuşacağız ama bir taraftan da mesela çok konuşuldu, çok tartışıldı. Sevgili Tuluhan Uğurlu ne düşünür bilmiyorum. Aslında ilk galiba bunu ortaya atan ve bunu konuşma cesaretini gösteren bir sanatçı Tuluhan Uğurlu. O da şu, hani Siyonizmin ne kadar etkili olduğu, sanat dünyasında ne kadar etkili olduğu, ideolojileri nasıl bastırdığı, nasıl kendine, kendi kalıplarına çektiği hususunu çok aslında birçok insan da konuşuyor.
0: Birçok insanın önü kesildi mesela. Yurt dışında birçok insanın konseri iptal oldu. Niye? Gazze'de çocuklara çok üzülüyorum falan dediği için. Düşünebiliyor musunuz böyle bir şeyi? Yalnız bir şey iyi oldu. Bir takım şeyler açığa çıktı. Gizli azaldı.
1: Gizli azaldı.
0: Ayyuka çıktı bazı şeyler. Yani kıyam oldu. Ayağa kalktı. Şimdi kıyamet böyle de oluyor. Öyle her taraf toz duman, öyle de kıyamet var ama bir de böyle kıyamet var. Her şey ayağa kalktı. Yani böyle her şey kendini gösterdi. İyi de gösterdi, kötü de gösterdi. Dolayısıyla bu şey gökyüzünün çocukları. Bu benim Babil albümümden. Albümümden gökyüzünün çocukları. Son çalışmalarım bunlar benim. Ben bu konuyu devamlı işliyorum biliyor musun? Mesela geçenlerde de Kudüs ile ilgili bir eserim vardı.
1: Hep oradaydınız aslında değil mi?
0: Tabii yani ben Ramallah'a gittim konser veren.
1: Ramallah.
0: Yalnız ne gördüm biliyor musun? Bak hata bizde de var. Onlar da batıya çok öykünüyorlar. Bak yemin ediyorum sana.
1: Öyle mi?
0: Evet maalesef. Düşmanına aşıklar onlar. Çok üzgünüm ya. Bunu söylediğim için çok üzgünüm ama öyle. Düşmanının kültürüne bilmem nesine çok aşıklar. Kopamıyorlar oralardan. Yani kendi öz müziğini çağdaş formlarla bir araya getireyim, bir eser üreteyim yok onlarda.
1: Sanat anlamında söylüyorum.
0: Tabii sanat anlamında söylüyorum. Ama sanat her şey. Müzik her şeydir yani. Müzik hariç her şeydir. Müzik hariç her şeydir.
1: Aslında ilk baş kaldırı orada başladı.
0: Tabii ama işte yapamıyorlar. Belki de bazı şeylerin eksik kalmış. Yani 30 tane 17-18 yaşında gencin 80 yaşındaki bir yaşlı bir Filistinli İsrail polisi tarafından dövülmesini oturup izleyebiliyorsa orada bazı şeyler bitmiş demektir. Anlatabiliyor muyum? Biraz da hatayı kendimizde arayacağız maalesef.
1: Kendimizde arayacağız mesela işte.
0: Bu da Ukrayna.
1: Evet.
0: O da ayrı bir facia. Yani Rusya, Ukrayna. Bir dizayn ediyorlar dünyaya. Evet, bak, bunlar dizayn ediliyor işte.
1: Mesela
0: bunlar
1: hayal kırıklığımız üzerine konuştuğumuz zaman hep aklıma şey geliyor. Yani İslam işbirliği değil, İslam hiçbirliği teşkilatı.
0: Yoksa ne işbirliği? Ya biz cips yiyerek izledik Kaddafi'nin linç edilmesini. Hatırlasana ben Viyana'da öğrenciydim.
1: Hani böyle bir uyanış bekliyorduk ya. Hani böyle bir kıyam
0: yok,
1: bekliyorduk
0: canım,
1: ya.
0: Yok. O kıyam. O daha sonra olacak ama o. Yani olacak. Biz Amikovası'nda bekliyoruz yani. Olacak o. Armageddon Amikovası bekliyoruz. Böyle kaçmaya.
1: Evet not ediyorum şu anda.
0: Evet. Onu lütfen not et. Amikovası.
1: O olacak diyoruz.
0: Tabii olacak. Ve biz orada olacağız.
1: Öyle mi?
0: Tabii. Çünkü orada asıl hesaplaşma orada olacak. Yani. Neyse yani Filistinlilerin de büyük yanlışları, hataları var tabii. Yani kendilerini ifade etmekte çok büyük sıkıntılar yaşadılar. İdeolojik olarak eksiklikleri var, ben öyle gördüm.
1: Ben hiç öyle bir sıkıntı yaşadıklarını düşünmüyorum.
0: Yani çok mu iyi, bu çok mu iyi yani? 70 bin tane çocuğun öldürüldüğü bir...
1: Şöyle, şundan bahsediyorum. Yani bu kadar soylu bir direnişi hiç pes etmeden, çocuklarına varana kadar muhteşem bir belagatla anlatabilen bir toplum
0: entelektüeldirler. Gelmemiştir. Entelektüeldirler. Çok entelektüeldir. Çok. Ay, ama Batı'yı seviyorlar maalesef.
1: Batı'yı sevme hususunu hani sanatsal olarak hepimiz kadar bir şeyle haricimizde tutarak bu sanatsal anlamda söylüyorsak tabii o başka bir şeyle tartışılır ama bu zulmün karşısında asla Batı'yı sevme şeyini oraya
0: yani belki evet olabilir ama bence
1: şimdi Batı da hani şöyle oldu ya, hani Batı da uyandı diyoruz ya mesela işte.
0: Batı uyandı mı?
1: Batı
0: yoksa göstermelik mi onu?
1: İşte onu konuşuyoruz.
0: Bak devamı geldi mi mesela?
1: Yani
0: devamı geldi.
1: Sokak eylemleri hususunda yani halkın uyanışıysa bu o bazda tartışılabilir bir mevzu ama uyanış gerçekten o küresel uyanış mı, o tartışılır.
0: Kesinlikle.
1: İşte ben de inanmıyorum.
0: Ben bazı şeylerin yani çok geçici böyle gelip geçen şeyler olduğunu düşünüyorum. Yani genel geçer şeyler. Böyle anlık kıvılcımlar olduğunu düşünüyorum. Çok kalıcı bir şey yok. Maalesef yani çok üzgünüm. Ama ciddi hayal kırıklığına uğramıştım ben yani. Çok sevdiler beni. Dakikalarca ayakta alkışladılar falan filan. O ayrı. Ama sıkıntı olduğunu gördüm yani. Tabii bir şey söylemedim ben.
1: İşte bunu kendi içimizde tartışıyoruz ya. Kendi kültürümüzle alakalı da tartışıyoruz. Kendi medeniyetimizle alakalı.
0: O da bizim farklı bir kültürümüz değil ki. O da bizim insanlarımız yani.
1: Yani
0: Filistin dediğin yer senin bizim yani...
1: Bizim.
0: Ha, yani bizim. Yani
1: bu bizlikten ayrı gayrı onu evet, tutmuyorum ama...
0: Bizimdir.
1: Bir yani taraftan o anlamda eğer söylüyorsak bu çok... Bu bence çok saatlerce değil, yıllarca aslında tartışılması gereken bir şey.
0: Aslında nasıl tartışılması gereken değil, yapılması gereken bir şey artık. Tartışılması değil. Tartışarak vakit geçirmek değil. Onu bizzat yapmak.
1: Değil mi? Şimdi... Aslında bu
0: ya
1: hani...
0: Ya tedbir almak.
1: Hı hı. Sevgili güzel yorumlar geliyor. Sizi özlemiş.
0: Beni mi?
1: Halk. Sevenleriniz sizi özlemişler sevgili Tuğyonuş.
0: Ben de onları çok seviyorum. Yani konserlerime geldiklerinde onları görünce... Onların benimle beraber aynı ruh haliyle müziği hissetmeleri falan çok hoşuma gidiyor. Çok seviyorum.
1: Evet, bir araya gireceğiz. Sevgili Tuğluyan Uğurlu'yla muhteşem sohbetimize devam edeceğiz ama bir aradan sonra
0: tamam.
1: Araklı Sorular programına devam ediyoruz. Haydi bakalım.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Vur, vur! Oğlum şuna bir bakar mısın ya?
1: Uf baba, kaç defa anlattım, gösterdim, öğrenemedim bir türlü şunu kullanmayı. Son kez gösteriyorum. Bu kadar ya.
0: Sağ ol. Tamam.
2: Baba.
1: He oğlum.
2: Bilişim teknoloji dersi için bir proje hazırlıyordum ama sonunda takıldım. Yardım eder misin?
1: Etmez miyim oğlum? Ver.
2: Ne yaptın baba? Tüm projeyi sildin. Şimdi her şeyi baştan yapmam gerekecek.
3: Anlayış önemli bir erdemdir. Sabırla, sevgiyle, nesilden nesile. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.

İstanbul'un Fatih'inde, Sarıgüzel Caddesi'nde, kökleri anne tarafından Buhara'ya, baba tarafından Balkanlara bağlı olarak geldi dünyaya Mehmet Akif. Osmanlı Arnavutu'ydu. Türkiye Cumhuriyeti'nin milli şairi oldu. Türkçenin 20. yüzyıldaki bağımsızlık sesi, onun yazdığı İstiklal Marşı'yla duyuldu, okundu. Korkma, la tahzen. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Din ve millet şiirinin mayasıydı. Duyulan ses, imanının verdiği nefesti. Tavizsiz doğruluğu, netliği, eğilmez bükülmezliği şairliğinden de eskiydi. Kuruluşu için mücadele ettiği Cumhuriyet'in ilk döneminde orduya ithaf ettiği şiirini millete, milletini Allah'a emanet edip Mısır'a gitti. Hasretle, buruklukla geçen yılların ardından hastalığı ağırlaşınca memleketi İstanbul'a döndü. ...1873'ün 20 Aralık'ında dünyaya açtığı gözlerini 1936'nın 27 Aralık'ında kapadı. Geride bir İstiklal Marşı, Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın duası, bir de vatanına, namusuna sahip çıkması için Asım'ın neslini bıraktı.

0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20.45'te 24'te.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Gözencim Net, Sigortam Net.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor,

0: Ahlaklı Sorular programımız devam ediyor değerli 24 TV izleyicileri. Çok seviyoruz 24
1: TV'yi. Ya bir şey söyleyeyim mi? Ben biraz evvelki hani tatlı bir sohbete dalmıştık ya. Bu Kurtuluş Savaşı gibi bir mücadelenin olması gerektiğini söyledim ya ben. Ben 1709 metrede doğmuş, yaşamış bir ailenin oğluyum. Bin yıllık bu toprakların evladıyım ben. Torosların ta tepesinden geliyorum. Dolayısıyla benim haksızlığa karşı
0: tahammül
1: direncim çok farklı tepkilere yol açar. Belki o yüzden. Belki o genel bilinci hani daha sessiz, daha akil durarak filan. Ben öyle yapamazdım yani, mümkün değil. Belki yadırgadığım tarafı olabilir. Bilmem, anlatabiliyor. 1709 metrede doğmuş ve her tarafa gitmenin zor olduğu bir Konya'nın Hadım'ın taş ama, kentinden gelen ama, bir adam olarak.
0: Evet sevgili Turgut Nurlu, çok haklısınız ama.
1: Anlatabiliyor muyum? Şimdi, yani haksızlığa. Savaş,
0: tabii ki. Eğer konuştuklarımızdan mülhem bu şeyi devamı ettiriyorsak şöyle söylemek lazım. Savaş dediniz değil mi? Savaş. Şimdi savaş başka bir şey, işgal başka bir şey. O yüzden.
1: Tamam ama işte yani o zaman.
0: Savaş başka bir şey.
1: Ona karşı işgal, durmak gerek.
0: İşgal, katliam, soykırım başka bir şey. Yani
1: aynen öyle.
0: Bu anlamda da biz kendi cesaretimizi
1: burada vurgulamak adına tabii ki
0: söylüyoruz.
1: Peki. Mesela o şeyler çok iyi oldu. Ya Sumut filoları şeyler, onlar çok iyi oldu ama onları da kafalarına göre biraz şekile soktular yani. Tam oldu mu bilmiyorum ama çok başarılı yani, bütün dünyaya işte budur yani denildi orada. O çok güzel bir şey oldu yani. Bu zulüm durması lazım ya yani. Bu böyle olmaz ki. İsrail kendi ayağına ip takıyor. Burada binlerce yıllık medeniyetler var ve kendisi de bunlardan biri. Niye buralardan ille gitmek istiyor? Niye buradaki insan, hayır, beraber yaşa, birlikte ol. Niye olamıyor? Niye olamıyor? Dinsel bir takım dogmalar yüzünden olamıyor. Dogma yani, batıl inanç. Dogma. Vaat edilmiş orası, topraklar bilmem
0: orası, ne. Orası Filistinlilerin beraber yaşamak bile çok bence konuşulmaması gereken bir şey.
1: Yok, hayır, yaşayabilirsin yani. Yaşayabilirsin. Yaşayabilirsin. Saygı, sevgi ve ahlak çerçevesinde. Yapabilirsin.
0: İnsan oldukları süresince diyorsunuz.
1: Tabii.
0: Siz.
1: Biz nasıl yaşadık onlarla?
0: Evet.
1: Yani bizim tebaamızdı yani. Museviler Osmanlı bizim tebaamızdı yani.
0: Evet.
1: İsrail'i kuran bütün akıl takımı Osmanlı'nın vatandaşıydı yani. Hepsi. Hepsi. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi?
0: Şimdi bu aslında bir taraftan Gazze'yi de konuşmaya devam edeceğiz. 75 yıllık bir zulmün dedik. 7 Ekim'den ibaret sayılmasının. Kendi içimizde bile buna inanmış olan bir takım sifonist diyorum. Çünkü Siyonist deyip bunu tekrarı gündemde tutmak bile bana yanlış geliyor. Sifonist. Bu yüzden bu insanların bile olduğu değil mi içimizde? Yani bu zulmü sadece 7 Ekim'den ibaret saymanın konforuna sığınan bir takım insanlarla da mücadele ettik. Ama içimizde de bu yanlış başladı aslında değil mi? Aslında Gazze'deki bütün mazlum kardeşlerimizin
1: Falan yok. Hep aynı iki insanlar aynı uyanışı yaşıyorlar. Öbürküler de aynı karanlık içinde devam ediyorlar.
0: Yani Gazze'den bize ne diyebiliyorlar yani?
1: Tabii ki.
0: Hala
1: zaten o işlerine geliyor. Gazze, bunlar bizi zaten arkadan hançerlemişti diyor. İlk lafı bu oluyor. İlk lafı bu. Yani ben öyle bir uyanışın olduğunu düşünmüyorum. Kendimizi kandırmak oluyor. Yani belki kısmen bir takım insanlar hani doğru ya bunlar haklı galiba filan demiş olabilirler ama çoğunluk gene maşallah o bildikleri gibi gidiyorlar. Yani onları asla başka bir şey kabul ettirmek mümkün değil.
0: Bu çocuk Demir Cüneydi biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Gözleri bağlanıp giden. Onun tarihine baktığınız zaman 7 Ekim değil onun tarihi.
1: Tabii
0: onun tarihi
1: ki değil.
0: Çok öncesi tarih.
1: Tabii ki değil.
0: Nekbe'nin tarihini bilenler bunu çok iyi. Ya da işte...

0: Ya evet. 75 yıl falan ne gerizekalı laflardır bunlar ya. Bunlar kaç bin yıllık meseleler. Nabukadnezar'dan başlıyor iş yani. Babil'den başlıyor. Babil sürgününden itibaren başlıyor bu olaylar.
1: Yani aslında bir taraftan da şunu konuşacağız.
0: İşte onun için ben Babil'i yazdım mesela.
1: Evet, Babil'i de...
0: Gördün mü sanatçının duruşunu?
1: Evet.
0: Bak Babil dedim, muhteşem. Buraya aslında gönderme yapıyorum. Tüm Mezopotamya'ya gönderme yapıyorum. Aslında bize de gönderme yapıyorum. Çünkü biz Babil'i anlayamadık ki. Babil'i bize yanlış anlattılar. Babil propagandalarının esiri oldu.
1: Hem bu propagandadan da bahsedeceğiz ama bir taraftan da biraz mesela bir sanatçı olarak Tuluyhan Uğurlu'nun ne cevap vereceği hususunu çok merak ediyorum. Çünkü herkes çok mu konuşuyor? Değil mi? Bunu hani öncesinde konuşmuştuk. Herkes çok konuşuyor.
0: Benden daha fazla
1: ve...
0: konuşan.
1: Hayır şöyle bir şey var. Şimdi çok konuşuyor. Mesela biz çok konuşmak bilmenin bir sonucu mudur?
0: Değil.
1: Böyle mi gösterilir?
0: Ne anlattığına bakacaksın.
1: Ne anlattığına bakacaksın değil mi? Mesela o yüzden de bir sanatçının suskunluğu çok şey anlatıyor. Mesela
0: tabii.
1: Tuluyhan Uğurlu'nun buradaki suskunluğu kimlerin çok konuştuğuyla alakalı bir şey mi mesela?
0: Doğrudur. Tabii başkaları konuşursa size zaten yer kalmıyor yani. Popüler kültürün insanları bir takım şeyleri 75 yıla dayıyorsa o konuşuluyor. Yani. Onu sen istersen de ki bu Nabukadnezar'dır bilmem nedir. Babil'in asma bahçelerinden bahsediyor. Fantazi olarak dinlersin. Sen dinlemez ki. Onları dinliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani sistem baştan örülmüş. İnsanların ne konuşması gerektiği, ne söylemesi
1: planlanmış.
0: Gerektiği. Tabii ki plan. İnsanların neye doğru demesi gerektiği filan, yanlış demesi gerektiği. Hepsi planlanmış yani. Program içinde. Ve herkes o potada eritiliyor, öğütülüyor. Böyle çivileri nasıl birbirine sürtersin böyle?
1: Mesela şunu merak ediyorum konuşmayı. Mazlum coğrafyalardaki kardeşlerimizi konuşacağız ama... şu anda mesela iç siyasette olanları görüyorsunuz değil mi?
0: Görüyorum.
1: Mesela bununla ilgili yorum yapmaktan ziyade... Yani mesela çok taze siyasetten bahsetmiyorum. Çünkü biliyorum ki sanatçı siyasetle politika arasındaki farkı da biliyordur.
0: Tabii.
1: Değil mi? Ama şu son zamanlardaki hususa baktığımız zaman... Siyasi işte bu çalkantılara baktığımız zaman... Burada mesela ne görüyorsunuz?
0: Yani üzüntü duyuyorum.
1: Mesela niye üzülüyorsunuz?
0: Üzüntü. Türkiye'nin kurucu partisinin ya buralarda böyle ortalıklarda.
1: Peki yani, seni şaşırttı mı?
0: Şöyle söyleyeyim, aslında dozaj biraz kaçtı ama çok şaşırtmadı. Yani çok şaşırtmadı. Hayır. Çok şaşırttı desem yanlış olur yani. Böyle şeyler beklenebilir yani. Ama sinirlerin bozulduğu, dengelerin şaştığı zamanlarda böyle
1: mesela
0: şeyler yaşanabilir yani.
1: Mesela bu hamlelere baktığımız zaman bir sanatçı gözüyle şunu söyleyebilir misiniz? Ya bu halk partisi mi? Ya da halkla
0: değil yani.
1: Ne kadar
0: değil
1: iç içe?
0: Değil yani. Bunun Cumhuriyet Halk Partisi ile falan uzaktan yakından bir alakası yok. Yani.
1: Mesela sizin kafanızdaki
0: şey
1: Cumhuriyet
0: yani.
1: Halk Partisi...
0: Bu toprağın değerlerine saygılı, hürmetkar, nasıl davranmasını bilen falan insanlar yani.
1: Aslında
0: yani bizim gibi bizim gibi insanlar yani. Şimdi orada bizim gibi insanlar mı gördük yani? Adam yangın tüpünü... bir yere atıyor ama nereye attığını da bilmiyor. Orada birisinin kafasına gelse tam bir aile facia ve bir iç karışıklığa da sebebiyet verir bu tip olaylar. Yani ben bunları tasvip edemem yani. Mümkün değil. Mümkün değil. Yani o yangın tüpü aşağıya atıyor. Orada kime attı? Aşağıda biri mi var? Dayısının oğlu mu geçiyor o sırada oradan? Anlatabiliyor muyum? Amcasının çocuğu mu geçiyor? Yeğeni mi geçiyor? Kim geçiyor? Değil mi? Bir bacı mı geçiyor? Kim geçiyor? Dolayısıyla böyle sorumsuz hareketleri bağdaştırmak bizim, hele bizim millet olarak bu kadar yüce bir millet.

0: milleti özelliklere vakıf bir medeniyetin evlatları olarak bize hiç yakışmıyor bu yani. Bu toprağın kurucu değerlerini adını yazdırmış bir partinin oradaki görevlisine hiç yakışmıyor. Hiç kimseye yakışmıyor da ona da yakışmıyor.
1: Aslında neden şimdiye kadar olmadıklarının hızlandırılmış bir
0: tabii
1: şekilde
0: öyle, aynen, görüyorsan. Aynen öyle, aynen öyle. Ne yazık ki. Yani iyi bir muhalefete her zaman herkesin ihtiyacı var. Yani. Değil mi? Öyle değil mi?
1: Sanatçının sizde muhalif olması gerektiğini mi?
0: Hayır, öyle düşünmüyorum. Doğruları söylemesi
1: gerekiyor.
0: Muhalif
1: kimdir peki?
0: Yani ayak direten insana muhalif denir.
1: Peki siz...
0: Yani gerçeklere rağmen ayak diretiyorsa o saçmalıyordur yani. Saçmalıyordur yani. O muhalif denmez ona. La dedim ya. İşte o la o. Yani düzgünse hayır dedikleri o zaman tamamdır. Ama yani her şey birbirine karışmış.
1: Yani bir sanatçının bu ülke menfaatlerine uygun lehine bir şey söylediği zaman yaftalanması an meselesi diyorsunuz sen.
0: Tabii ki öyle. Yani an meselesi ama ben yani Tulihan Uğurlu olarak bunları kafaya takacak bir adam
1: değilim. Hiç yaftalandınız mı Tulihan?
0: Yok, hayır. Çok şey yapamadılar yani, cesaret edemediler bana. Ya içi dışı bir adamım ben o yüzden.
1: Değil mi? Aslında hani ketum da bir tarafınız var mı? Böyle?
0: Benim vardı.
1: Ne konularda?
0: Her konuda. Her konuda ketum tarafım var. Mesela sırrı paylaşmak mı önemli olan yani? Sırrı mı paylaşacağız? Bildiklerimizi paylaşacak mıyız? Yoksa bildiklerimizi sanatla mı göstereceğiz? Ya Türkiye'de sanatçıların bir şey yaptığı yok yani.
1: Hiç mi yok yani?
0: Yok ya. Yok.
1: Sizin kuşaktan da mı?
0: Yok. Yani şarkı söyleyenler şimdilerde senfoni orkestrası ile konser veriyorlar. Yani senfoni orkestrası ile konser verince daha mı entelektüel oluyorlar bunlar? Hayır.
1: Peki biz kendi orkestramızı
0: kurabiliriz. Bir şey söyleyeyim mi? Para tokatlama. Başka şey yok. Türkçe adı bu bunun. Çünkü senfoni orkestrası olunca bütçeler artıyor. Oradan fazla tırtıklamak mümkün olabiliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bu böyle. Onun için yani burada sanatın, manatın, adının, sanının geçtiği falan yok yani.
1: Yani diyorsunuz ki money orkestrası.
0: Öyle tabii. Öyle ama.
1: Sen money orkestrası.
0: Öyle. Çok şeker. İnanılmaz laflar ürettin ya bugün, sözler müthiş yani. Bugün hakikaten Türk Dil Kurumu'nun Şükran Ödülü.
1: Şükran Ödülü.
0: Bin yılın Şükran Ödülü yani.
1: Ama şöyle bir şey de var sevgili Tulcan Uğurlu. Ben şunu görüyorum yani paraya karşı dirayetini korumuş bir hani sanatçı tabakası da zaten kayboldu gibi, değil mi? Yani sizin bakışınıza göre o zaman. Öyle mi diyorsun?
0: Öyle tabii. Yani bir kere...
1: Mesela şöhret konusunu da sizden
0: dinlemek istiyorum. Ya sanat Allah'a ibadettir. Tamam, bir şey öyle gördüğün zaman zaten iş biter. Orada artık başka şey düşünmez.
1: Mesela maneviyatı güçlü bir sanatçı olduğunuzu biliyorum. Bilmeli miydim bunu? Bildim.
0: Yo, hayır. Yani bu ayrıca bir soru olabilir tabii. Çok doğru bir şey soruyorsun. Her zamanki olduğu gibi. Ama sanat Allah'a ibadettir. Yani sahneye çıkınca orası ibadethanedir. Oluyor o şekilde bakarsan.
1: Yani Allah'ın size lütfettiği yetenekleri hatırlatmak açısından bir metafori yapıyorsunuz galiba, değil mi?
0: Hem öyle, evet. Hem öyle. Hem de yaptığın şeyi doğru ve düzgün bir şekilde yaparak insanlara sunmak. Anlatabiliyor muyum? Onun bilincinde, onun şuurunda, onun disiplininde olmak. O zaman sanat oluyor zaten. Zannetmeyi atmak oluyor. Her şeyin açıkta olduğu bir hayata açıyorsun gözlerini. Orada riya yok yani. Müzik çok önemli bir şey. Müzik mekanı değiştiriyor. Müzik zamanı değiştiriyor. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir şeyle gırgır geçilmez yani. Bu bir şov aracı değil.
1: Mesela bu rap şarkıları yapıyorlar.
0: Ya onlar bir geleneği temsil ediyorlar. Çok da şey olmayan bir gelenek. Yani dibi olmayan bir gelenek. Yani
1: mesela çok... şeyi fark ettim. Çok iyi sözleri yakalıyorum mesela rapte.
0: Doğru.

0: Mesela, yanlış mı yapıyorum ama
1: Kartel mesela yani? Çok başarılıydı. Yani bizim folklorik temalarla o tip elektronik enstrümanları, ritimleri bağdaştırmak çok başarılıydı. Ve Almanya'da bunu yapabilmeleri çok. Ayrıca çok başarılı.
0: Peki benim bunu hatırlıyor oluşum kaç puan? Niye ben bunu hatırlıyorum?
1: Yani başarılı adamlardı çünkü.
0: Hayır, yaşım da
1: mesela o tarzda böyle şeyler yapan şeyler pek yok artık. Yani maalesef
0: şu anda dikkatimi çeken özellikle
1: filmde. Bizde yok, bizden yok yani.
0: Şu anda mı yok?
1: Yok, çok yok.
0: Rap müzik ve sözler anlamındaki o prozodiden bahsediyoruz.
1: Ondan bahsediyorum.
0: Var ya galiba.
1: Yok kız.
0: Sen gazepizim var ya, ben onu dinliyorum.
1: Yok canım. Ya bir çok de böyle iyi. Bir şey vardı. Çok mesela iyi. Orhan Gencebay dinlediğini söyleme falan. Bir vakitler de öyle. Şimdi ne dedin çocuğun ismine, grubun ismine?
0: He?
1: Ne dedin biraz evvel bir isim?
0: Gazepizm.
1: Ha, Gazepizm.
0: Çok iyi.
1: Yani onu sakın ha söyleme falan. Ne oldu ya?
0: Yo yo, hayır söyleme derken şöyle bir şey var. Ben genelde böyle kendi içimde hani yaşamayı çok seviyorum böyle şeyleri dinlerken. Çünkü benim programım derken kendimi anlatmayı sevmiyorum. Ben hep konuğundan duyacağım değerli sözlerin konforundan çalmak istemiyorum. O yüzden estağfurullah. Ama güzel işler yapan insanlar var ya.
1: Ya ben çok öyle görmüyorum.
0: Ha, öyle.
1: Yani daha doğrusu belki müzik tarafı zayıf olduğu için görmüyorum. Anlatabiliyor muyum? Melodide zayıflık olduğunu hissediyorum mesela. Kartel'de mesela bir melodi vardı. Ve bayağı hakim ve güzel.
0: Orada mesela nasıl bir şey vardı?
1: Bildin mi?
0: Bildim.
1: Güzel. Biz bu arada Esra ile çok eski bir dostluğumuz evet. var. O yüzden böyle.
0: Kılıyor Nurlu benim için çok gerçekten kıymetli
1: bir dost. Müthiş derecede keyifli böyle aramızda sohbet eder
0: biz
1: gibi.
0: Biz şu anda düet halindeyiz.
1: Aynen
0: düet
1: öyle. Yapıyoruz. Bu çok güzel bir şey.
0: Çok, çok güzel.
1: Bir de çok iyi hazırlanıyorsun sen. Yani o bakımdan.
0: Estağfurullah. Hiç öyle değilim ya. Ben... Yani hazırlanmaya çalışıyorumdur. Ama yani şey var. Yani konuğu iyi tanımaya çalışırım.
1: Yani biz 5. program oldu yani.
0: Evet, evet.
1: İnşallah insanları sıkmıyoruzdur.
0: Estağfurullah, yok.
1: Ya ben sıkmıyorum, sen sıkmıyorsun.
0: Hayır, estağfurullah. Ben sıkıyorumdur canım. Hiç öyle bir sıkıntı yok da ben zaten...
1: Türkiye'de müzik aşağıya gidiyor. Türkçesi bu.
0: Evet. Aslında bunu
1: sormak... Yani rebi falan değil mesele. Aşağıya gidiyoruz.
0: Mesela ne zaman yukarılardaydık?
1: Ya böyle batıdan getirilmiş adamları böyle burada cafcaflı konserlerle şey yapıyoruz falan. Yani bunlarla kültür olmaz. Kültür devrimi böyle olmaz.
0: Mesela bugün de bir, dün galiba bugün mü dün mü bir konser vardı. Yine böyle çok
1: yani insanlar gider dinler, alkışlar, hoplar zıplar geri döner. Yani bunların kalıcı sanatla bir ilgisi yok yani. Kültürel devrim bunlar değil, bize lazım olan bunlar değil. Hep bunu söylüyorum ama maalesef biz ihtişamı tarafında oluyoruz yani.
0: İhtişam derken mesela...
1: Ya gösterişin yani.
0: Şöyle sevgili Tuluyan Uğurlu, biraz önce çok güzel bir konuya temas ettik. Neydi o? Mesela arabesk kültürü dinlediğimiz zaman değil mi? Sanki kendimizi böyle bir... Yani aşağılanıyormuşuz gibi ya da başka bir şey yapıyormuşuz
1: evet yani,
0: gibi
1: öyle,
0: ya da böyle
1: evet.
0: bir sınıftan düşmüşüz gibi. Evet. Mesela bunu bize hissettiren, yani ben şöyle bir şey hissetmedim. Ben neyi dinliyorsam
1: tamam.
0: öyle söylerim.
1: Halkın evladısın çünkü. Ben de öyleyimdir mesela.
0: Çok da severim. Yani bu anlamda arabesk kültürü başka bir şey çünkü. Yani aslında o bir bellek bu anlamda ve çok iyi... Tınılar da yakalayabiliyoruz.
1: Ya mesela arabeskin ismini bile yanlış yani adı bile yanlış konuldu bu ülkede. Hala mesela sorsam mesela arabesk nedir desem insanların çoğu bilmez yani arabeskin ne olduğunu. Bilmez ya. Yani. Arabesk çok önemli bir sanat tarzıdır ya.
0: Tabii ki.
1: Minimalisttir minimalist. En ince detayı düşünen matematiksel denkleme koyan bir sanat tarzıdır. Ama biz böyle araba ait, maraba ait falan filan diye böyle yalap şap. Her şeye böyle kavramların adını da doğru koyamazsan i̇şte medeniyeti inşa edemezsin.
0: Kavramların adını koyamayanlar bir cahil kasabasına yerleşebilirler.
1: Aynen.
0: Peki Tuluyan Uğurlu'nun böyle dinlediği

0: diye isimler var mı?
1: Ben evet var. Mesela? Tuluyhan Uğurlu yani. Tuluyhan Uğurlu'yu dinliyorum. Bu aralar çok dinlemem lazım. Gerçekten. Çünkü çıkarttığım eseri dinliyorum. Oradaki eksikleri çalışıyorum. Bir sonraki albümde onları tekrar etmemeye çalışıyorum. O hataları yapmamaya çalışıyorum. Bunun burası, şunun şurası eksik, şunun şurası
2: yeni
1: fazla.
2: Bir albüm de var.
1: Dediğim anda o zaman işte onun için çok dinlemem lazım. Başka bir şey dinleyemiyorum.
2: Buradan
1: ama
2: da
1: normalde hiç dinlerim. Yani klasik müzik dinliyorum. Tekno trans dinlerim. Çok
0: ama
1: seviyorum.
0: Şimdi şöyle bir şey var. Yani bizim kültürümüz kendimizden kimi dinliyor Tuluyhan Uğurlu?
1: Ha, türküleri dinliyordum.
0: Evet.
1: Ya Tuluyhan Uğurlu türküsüz yapamaz. Türküsüz yapamaz. Bediye Akar türkü dinlemeden güne başlamaz. Bilmem anlatabiliyor muyum?
0: Şimdi o şeylerden
1: Sivas'tan bir Değiş dinlemeden Sivas olaylarından güne başlamaz Tuluyhan Uğurlu. Yok öyle bir şey. Yani Konya bizim zaten çok, yani ben Konyalıyım, çok engin bir, müthiş bir şeyimiz var bizim, folklorik kültürümüz var. Çok çeşitli. Biliyorsun Konya ayrıldı, birçok il çıktı. O her bir ilin ayrı bir kültürel mirası tabii var. Dolayısıyla oralardan türküler mutlaka. Hayatımın her anında var onlar. Zaten benim kendi müziğimin insanlara tarafından bu kadar yakın hissedilmesinin nedeni de bu. İnsanlar kendilerinden bir şey buluyorlar. İşte o bir şey benim türkü sevmemden geçiyor.
0: Hı-hı.
1: Anlatabiliyor muyum? Türkü çok önemli. İnsanlar bol bol türkü dinlesinler. Bol bol dinlesinler. Mesela Yurttan Sesler yeniden kurulmalı mesela. Hoytur yeniden kurulmalı.
0: Hala var o galiba.
1: Ya var da şey, yani ben konserlerini görmüyorum onların. Sen görüyor musun? Ben görmüyorum.
0: Görmüyorum.
1: Yani o halde yok demek ki. Yani Tuluyhan Uğurlu konser verdiği zaman var. Tuluyhan Uğurlu albüm çıkarttığı zaman var. İstediği kadar Tuluyhan Uğurlu oralarda bir yerde yaşıyor olsun. Önemli değil o. Varsa, faalse o zaman var. Dolayısıyla halk müziği grupları devlet tarafından teşvik edilmeli. Bunların her yerde konserleri olmalı ya. Bu, biz böyle büyüdük yani. Nerede bunlar ya? Allah.
0: Evet.
1: Yani kendi öz müziğimiz yani. Öz müziğimiz, öz enstrümanlarımız bize ait. Hitit'e ait, Urartu'ya ait. Ama bizim de birlikte yaşadığımız coğrafyanın getirdiği enstrümanlar, kavallar, bendirler, tefler, değil mi? Biz onları yaşatmalıyız. Bilmem kimin opera sanatçısını getirip burada konser verdirmek değil muhalefet. O da olacak tabii, o da var. Onu da seven var ama biz bunları kültür devrimi yapıyorsak böyle yapılır yani.
0: Yapabildik mi o devrimi?
1: Yok canım ya, ben eğer yapılıyor olsaydı zaten ben bunları burada konuşmazdım. Ben yapılan şeyleri tekrar tekrar konuşacak bir zeka seviyesinin üstündeyim yani. Ama maalesef yani böyle oldu. Maalesef böyle oldu yani. Bu halk müziğine çok ehemmiyet vermemiz gerekiyor bizim. Çok önemli. Bu kadar güzel. Diyor ya şair işte ne zaman bir şey duysam, türkü duysam şairliğimden utanırım diye. Hakikaten öyle. Müzisyenliğimden utanırım. Ne zaman bir Değiş duysam, bir türkü duysam, müzisyenliğimden utanırım ya. Ama konservatuvarlarda bunlar öğretilmiyor ya.
0: İşte bu insanı dertli hale getiriyor değil mi?
1: Bağlama mesela, bağlama senfoni orkestrasını aldım önüne koydum bağlamayı. Senfoni Türk, biliyorsun.
0: Tabii.
1: Aldım koydum yani. Ümit de müthiş çaldı. Yani Murat Kaval aldım koydum sahneye. Enstrüman ayırt etmek yok. Enstrüman ayırt eden adam faşisttir. Biz faşist değiliz. Biz hiçbir zaman faşist olmadık. Bak enstrümanlar her biri bir medeniyeti temsil eder. Kimisi Urartu'dan gelir, kimisi Hitit'ten gelir, kimisi Avustralya'dan gelir, kimisi Londra'dan.

0: gelir, kimisi İskoçya'dan gelir, değil mi? Hı hı. Bir amaç uğruna bir noktada buluşurlar ve bir eser icra ederler. Ona demokrasi denir işte. Çok iyi Beethoven yorumu yaptık. Çok iyi demokrasi yorumu yaptın sen. Bugün demokrasiyi taçlandırdın. Farklı enstrümanlar bir sahnede buluştu ve bir amaç uğruna bir eser icra ettiler. Birlikte, beraber, uyum içinde. Bundan daha güzel Birleşmiş Milletler olur mu? Birleşmiş Milletler olur mu bundan da daha güzel?
1: Olmaz.
0: Ama insanlığa böyle dersler vermeliyiz sanki, değil mi? Böyle şeyler söylemeliyiz insanlara.
1: Kesinlikle böyle şeyler söylemeliyiz ama bir taraftan da yani dünyada yaşıyoruz ya, bozulması bir şeylerin belki de oyunun bir parçası.
0: Ben şu Gazze'ye gideceğim. Orada sahilde konser vereceğim bir kere. O Allah'ın emri yani.
1: İnşallah. İnşallah.
0: Tulihan Uğurlu gidecek, oraya piyanoyu koyacak. Yani Nemrut Dağı'nın zirvesine piyanoyu çıkartmış adam oraya konser veremiyorsa yazıklar olsun. Hı. Oraya gideceğim. Orada piyanoyu koyacağım, konser vereceğim. Nasıl Ramallah'ta Batı Şeria'ya geçtim. Orada konser verdim. İnsanlar beni dakikalarca ayakta alkışladılar. Gideceğim orada Gazze'nin ızdırabını anlatmak için. Orada sahilde konser vereceğim. İnsanlar da ateş yakıp onun etrafında beni dinleyecekler. Budur. Bak, sanatkar adam böyle konuşur. Kendinden emin olan adam sanatçıdır. Bilmem anlatabiliyor muyum?
1: Çok iyi anlattınız.
0: Bravo.
1: Gerçekten.
0: Müthiş. İyi anlatırım genelde. Allah çene vermiş, gerisini koyuyor.
1: Estağfurullah. Şimdi bir taraftan da... Evet, yavaş yavaş. Bayağı da sizi sevenleriniz söylemiş.
0: Ya sen ne diyorsun? Kıyamet kopmuş ya.
1: Niye?
0: Evet. Seviyorlar. Yani seviyorlar değil. Böyle dinliyorlar insanlar. Yani. Sevme sevmeme önemli değil.
1: Bir
0: ya.
1: De aslında bir
0: İsterse
1: şey,
0: sevmesin, şöyle, dinlesin.
1: Sevgili Tulihan Uğurlu'yla şunu konuşmak istiyorum. Yani şöhret dediğimiz şeyi bize bir tanımlayabilir mi?
0: Ben bilmiyorum ki öyle bir şey.
1: Nasıl?
0: Ben ne şöhret möhret falan değilim ya. Ben tanınan bir adamım. Hmm. Yani belki hani hafif tanınandan tanınmışa doğru giden. Ben ünlü değilim ki, şöhret değilim ki. Ben kimim ya? Ama bu güzel bu işte. Ben bunu seviyorum. Ama mesela benim eserlerimi insanlar çatır çutur biliyorlar. Mesela söylüyor. Beni bilmiyor ama dararam dararam dararam dararadam diyor mesela. Veya nam dan dararam dararam dararam dararam. Biliyor bunu. Beni tanımıyor. Tulihan Uğurlu falan tanımıyor bunu, beni.
1: Bunu verir.
0: Yanından geçiyorum, tanımıyor. Ama bunu biliyor.
1: Bunun isim olarak neydi hemen?
0: İstanbul.
1: Ha, İstanbul. Bu İstanbul Kanatlarının Altında.
0: Evet, İstanbul. Söylüyorum. Yani bunu biliyor.
1: Sevgili Tuğçe, bunu verebilir miyiz stüdyoya? Şu anda kulağımda kulaklık numarası yapıyorum.
0: Her şeyde
1: yapıyorum.
0: Var. Öyle bir şey yok. Olabilir. Bulabilirler yani.
1: Kulaklıktan söylüyorum. Evet, şimdi birazdan gelirse.
0: Tamam, yani...
1: O çok güzel mesela.
0: Şey de güzel. Nerenam, nerenam, nanim, nerenam. Sofya'da dans.
1: Bir de bunların isimlerini aslında. İsimler
0: bir şey
1: bir
0: anlat, bir şey mefkure. Anlatacağım. Ben bir şey anlatacağım, onu seviyorum. Bir şey anlatmayan bir şey benim hiçbir şey ifade etmiyor bana. Boş, tıntın. Bir şey anlatacak. Ya hayattan bir şey alacak, ya gayipten bir şey anlatacak. Ya sanatkarın hissiyle hissettiği şeyi anlatacak. Bir şey anlatacak ama. Öyle yok öyle. Çaldım oldu yok yani.
1: Öyle, o zaman öyle şunu palavra yok ki, yani. Tulihan Uğurlu'nun, sevgili Tulihan Uğurlu'nun çizdiği bu tipten, profilden şunu anlıyoruz. Aslında sanatçı için...
0: Ruh hastası. Onu anladık diyorsun.
1: Estağfurullah efendim, lütfen. Lütfen bağışlayın. Şöyle bir şey. Diyorum ki yani şu... Aslında mutlu insan yoktur'u cebe koyduk. Gerçek sanatçıyla şöhret arasındaki mesafeyi anladık, koyduk.
0: Yani gerçek değil sanatkarlar mi? Şöhret de oluyorlar ama. Dali mesela olmuş değil. Yani. Picasso olmuş, değil mi? Hı hı. Yani zamanında Mozart olmuş mesela. Yani Bach olmuş.
1: Ama hepsi de kendi döneminin Itri'yi dışında
2: olmuş,
1: anlaşılmış.
2: Itri'yi de olmuş.
1: Tabii ki Itri'yi.
0: Olmuş.
1: Kendi döneminin dışında anlaşılmış. Çok güzel.
0: Ama icra edenler de, adam yani.
1: Değil mi?
0: Önemli adamlar yani. Orada müziğe değer kattılar yani. Çok değer.
1: Şöyle mi yazıyoruz böyle? Şurada şunu gelsin. Burada öyle bir kompozisyonu o şekilde mi?
0: Tabii öyle bir trafik var tabii. O trafiği ama en son konuşursun. İlk önce eser konuşacak.
1: Hmm.
0: Ha, eseri önce bir trafiğini, mırafiğini, her şeyini yapacaksın.
1: Mesela ilk eserini yaptığınız zaman kime dinletiyorsunuz?
0: Ben kimseye dinletmem. Ya ben ne kim edeyim? Benim
1: hani şimdi ya, şey ya
0: bak ukala diyecekler ama söyleyeceğim. Bugün her şey çünkü açığa çıkıyor.
1: Her şeyi lütfen çıkartalım.
0: Kıyam oldu, kıyam olmuşuz. Ben yani keşke Mozart olsa da Mozart'ı dinletseydim ya. Yani. Hmm. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi?
1: Çok mu karamsar bir tablo oluyor?
0: Yok hayır hiç olmuyor. Olur mu? Çok müthiş yani. Bir tablo oluyor der. O beni bir kere bir döverdi ilk önce.
1: Hayır mesela sevdiklik.
0: Bir temiz sopa ondan sonra şurayı diyorum, şurayı
1: hani
0: şöyle yap
1: derdi. Sevdiklerimizden böyle birisine dinletsek mesela.
0: Yok. Hayatta. Bittikten sonra gönderdiğim insanlar var tabii.
1: Hmm.
0: Yani eseri bitirdikten sonra.
1: Yapım aşamasında?
0: Yok yapım aşamasında dinletmem onu yani. Hmm. Ama keşke Mozart yaşasaydı ona dinletseydim.
1: Değil mi?
0: Aa tabii. Kim istemez ya? Sor.
1: Itri.
0: Tabii. Muhteşem
1: Hacı Itri. Arif Bey.
0: Bak biliyorsun.
1: Biliyorum.
0: Numaracı seni.
1: Estağfurullah biliyorum.
0: Benim
1: çok severim. Saygı duyduğum.
0: Ayrı da tabii hepimiz çok severiz. Sevmek durumundayız. Saygı göstermek zorunda. Zorundayız.
1: Yeni Üçen Tanrı Koru mesela.
0: Evet.
1: Muhteşem.
0: Onlar öyle tabii. Yani yaşamış olan deryalar onlar.
1: Hı hı. Burada sizin sözünüzü böldüğüm için özür diliyorum. Evet, şimdi programımızın yavaş yavaş o dalgalar,
0: her güzel şeyin bir sonuna
1: geliyor.
0: Çok şeker.
1: Peki, şöyle söylesek yani her şeyi unutalım. Mesela sanat falan bir kenara. Çünkü neticede bunlar aslında dünyada yaptığımız şeyler. Değil mi mesela?
0: Acaba.
1: Bizim manevi...
0: Acaba. Bak iyi düşün bunu. Bunu iyi düşün. Şimdi burada
1: şöyle
0: bir
1: şöyle bir şey olabilir. Bizi... iyilerle karşılaştıran bir araç olursa eğer bizim maneviyatımızı çok güçlü besler. Bu anlamda katılıyorum ama bir taraftan da neticede dünyada bitiyor ya. Hani,
0: bitmiyor.
1: Peki.
0: Bak niye bitmiyor biliyor
1: niye
0: musun?
1: Bitmiyor?
0: Her şey titreşim de ondan bitmiyor.
1: Ha.
0: Varlığın var olma nedeni titreşim.
1: Yani siz ölümün sesini de besteleyebiliyor musunuz?
0: Bestelerim. Eğer derinleşirsem ve o nasip olursa bir sanatçının bestelemeyeceği, yapamayacağı hiçbir şey yok. Ama nasip olursa, nasibi varsa bu işler nasip kısmet meselesi. Yani onun için titreşim her şey. Nedir? Müzik titreşimdir, varlıktır. Anlatabiliyor muyum? Onun için Plüton'da da varlıktır. Andromeda galaksisinde de varlıktır. Proxima Centauri'de titreşim vardır. Dolayısıyla kainatın her noktası titreşiyor.
1: Ya,
0: biz de titreşiyoruz. Herkes titreşiyor. Titreşim, frekans. Hatta benim Babil isimli albümümde Frekansların Dansı diye eserim var. İki tane çok teknotrans falan böyle acayip elektronik enstrümanlar falan. Titreşiyor. Her şey titreşiyor. Varlığın var olma nedeni o. Onun için bu alemde de, başka alemlerde de müziğin varlığı...
1: Evet, müzik için bu söylenebilir yani. Bu
0: teşekkür ederim. Bir müzisyen olarak onur duydum.
1: Peki, hayır şöyle bir şey.
0: Başka sanat tarzlarından ayrılır biraz müzik zaten. Hmm. Yani biraz, yani kusura bakmasın kimse. Ama biraz ayrılır.
1: Evet. Yani şunu diyorum ki, manevi olarak da Anladığım kadarıyla siz orada bir şey yaşıyorsunuz. Bir cuşa geliyorsunuz.
0: Şimdi bak. Bu yüzyıllardan beri böyle değil mi? Dinsel ayinler müzikle yapılır. İhsel yolculuklar müzikle yapılır. Kur'an-ı Kerim müzikle okunur. Bir ahenk içinde. Ezan-ı Muhammediye bir müziktir. Yani müziktir.
1: Evet. Ha.
0: Değil mi? Yani makamlar. Kilisenin çanı bile bir frekanstır, müziktir. Kilise orgu. Değil mi? Ayinler. Düşünsene. Madrigaller, koraller, psalmınlar. Hep müzik yani. Musevilerde de. Keçi boynuzunu çaldığı zaman o bir titreşimdir, o bir frekanstır. Ha. Şimdi bu müzik şunun için önemli. Bizim Yaradan'a varma noktamızda gideceğimiz yolumuzdaki önümüzdeki tüm engelleri kaldırır. Hı hı. Yani bütün çalı çırpıyı temizler. Onun için müzik çok önemlidir.
1: O zaman...
0: Doğru müzik doğru yerde yalnız. Onu sen karar vereceksin. Senin yaratılışınla ilgili o. Seninle hangi müzik birlikte titreşiyor ona karar vereceksin sen. Sen lalet daim müzik dinlersen kirlenirsin. Ruhunu kirletir. Onun için müzik ruhun gıdasıdır bak. Doğru, senden doğru titreşen frekanslar silsilesi yani müzik, onu dinlediğin zaman varsındır. Cogita ergo sum oluyorsun. Anlatabiliyor muyum?
1: Her şekilde titreşim diyorsun.
0: Tabii, o bütün çalıyı çırpıyı temizler. Senin o gidişindeki bütün engebeleri, taşları, top şeyi, çamuru temizleyerek açar. Sen o yoldan düzgün bir şekilde ve kısa bir sürede gidersin. Müzik bunu yapar işte. Onun için ayinlerde müzik kullanılır. Onun için Mevlevi, Bektaşi ayinlerinde müzik vardır. Müzik yani önemli bir şey. Yani müzik bu hayatın en önemli birkaç şey. Matematik, müzik, inançlar. Yani bunlar çok önemli şeyler. Bunları iyi anlamamız lazım. Hele biz... Savaşa bile müzikle, zikre bile müzikle, ibadete bile müzikle, bilmem nerelere kadar Viyana kapılarına bile müzikle giden bir millet olarak bizim bunu çok iyi bilmemiz lazım. Müziği çok iyi bilmemiz lazım. Hı hı. Anlatabiliyor
1: muyum? Belki Turan Uğurlu'nun bu sözlerinden sonra yarın müzik adında Türkiye'de bir devrim olur.
0: Keşke olsa yani ama nerede? Atılıyor Yanurlu böyle diyorsa tam tersini yapalım da diyebilirim. Bilemiyorum artık onu sen biliyorsun Esra.
1: Bir de bir şey de var yani şunu anlıyorum ki evet iyiliğin de bir müzik olduğunu düşünüyoruz değil mi?
0: Bravo.
1: İyilik de bir müzik.
0: Kötülük de bir müzik ama şimdi çift taraflı. Namluyu nereye çevirirsen o tarafa gider yani.
1: Doğru. Müzik de bir namlu.
0: Toplumu bitirirsin yani müzikle. Direkt beyne hitap ediyor çünkü. Görmüyorsun bak dikkat et. Görmüyorsun. Yani onu öbür tarafa çevirdiği zaman yani düşmanca hazırlayıp sana sunduğu zaman sen onu görmüyorsun. Senin algı merkezlerin onu algılıyor. Tehlikeli bir şey. Onun için seçici sen kendine göre müziğini dinleyeceksin. Her müziği değil sana uygun olanı.
1: Yani şu anda mesela galiba şu da var yani kaliteli seçkin ya da müzik diyelim hani mesela Turan Uğurlu'nun yaptığı müziği aslında bir o kadar da çok fazla seveni de var.
0: Var.
1: Değil mi?
0: Sevmeyen de vardır mutlaka.
1: Ya bu her şey açısından baktığınız zaman bu doğrultuda yani. Olabilir ama tabii. Mesela bir görüyorum ki işte mesela sizi İstanbul'da hatırlayan değil mi bir sürü
0: 30 yıl oldu.
1: Sevenleriniz de var.
0: 30 yıl, 30.
1: Mesela sorsak şu anda yeni eserler yapıyor mu? Evet yapıyor. Turan Uğurlu. Yapıyor.
0: Yapıyor. Yani Turan Uğurlu uzun yol savaşçısı. Uzun yolda giden adam. Parsayı vurup voleyi yapalım abi bir parça yapalım bitsin öyle değil. Uzun yol.
1: Öyle var mı öyle sanatçılar?
0: Onlar sanatçı değil zaten. Hmm. Onlara sanatçı denmiyor.
1: Tahsilatçı diyorsunuz.
0: Çok iyi. Ya müthiş. Yani hakikaten.

0: Sen Türk Dil Kurumu bugün yaşadı.
1: Ne oldu öyle bilmiyorum ama.
0: Süper. Yani ne diyordun? Bir de bir şey dedin demin, çok komikti ya o.
1: Ne dedim?
0: Bir şey dedin, unuttum şu anda. Çok güzel şeyler konuştuk ya, araya girdi.
1: Senfoniden mi?
0: Manifoni.
1: Yani öyle dediniz değil için. Ama yani ben sizin yani söylediklerinizi ama bir ekonomik anlaşılması açısından kelimeler biçiyor.
0: Yani 40 tane, 40 tane bağlamaya aynı melodiyi çaldırmak bir şey ifade etmiyor.
1: Hmm.
0: Anlatabiliyor muyum?
1: Ama şöyle bir şey de var. Mesela Tuzan'ın...
0: Ya benim için müzisyen olarak etmiyor. Seyirci olarak eder. İhtişamlı gelir çünkü. O ayrı bir şey. Ama Tuluyhan Uğurlu bir müzisyen, bir besteci olarak bir şey ifade etmiyor yani.
1: Bir de Tuluyhan Uğurlu olduğunuz zaman da galiba şey olması lazım değil mi mesela? Beğenilerimizi de biraz ekonomik kullanmamız lazım.
0: Yok şöyle bir şey yok. Niye öyle olsun? Ben çok böyle insanların nefret ettiği falan, böyle hakir gördüğü şeyleri çok severim yani.
1: Mesela 5 tane söylesek hadi bakalım. 1.
0: Müslüm Baba.
1: Müslüm Gürses de. Allah rahmet eylesin.
0: Evet. Bir şey söyleyeceğim.
1: Çok güzel.
0: Sen piyano çalarken birisinin piyano dinleyip kendini hançerlediğini, jilettediğini gördün mü hiç? Hı hı. Görmedin değil mi? Bak. Başardığı şey müthiş bir şey. Hı hı. Olaya bir de böyle bak. Yani adam şarkı söylüyor. Orada birisi kendine kast ediyor. Ya bu az buz bir nokta değil.
1: Bir boyut değiştirmeden.
0: Tabii bu boyut değiştirme. İyi bir şey değil ama boyut değiştirme.
1: Boyut değiştirme.
0: Şöyle bir piyanistin bunu başarabilmesi biraz zor.
1: Başarılı diyorsunuz. 2.
0: Ha şey mi söylüyorum?
1: Evet.
0: Ne söylüyorum?
1: Halkın aslında bir kesimin çok hakir gördüğü ama benim çok beğendiğim.
0: Ya, Arif Sağ'ı çok severim mesela.
1: Evet.
0: Arif Sağ'ın bağlamasını çok severim ama. Hı. Orhan Gencebay'ın bağlamasını çok severim.
1: Çok.
0: Müthiş bağlama çalar.
1: Tamam.
0: Bak hep o tarafını bizden sakladı.
1: Orhan Gencebay mı?
0: Tabii. Sadece eski albümlerinin sonunda bir tane parça var. Orada bağlama improvize yaptı.
1: Hmm.
0: Çıkıp konserler verecekti. Hata etti.
1: Hangi eserdi o?
0: Birçok eseri var öyle. Yani birçok kaseti var. İlk çıkan kasetlerin sonunda hep bir parça vardır. O parçalı hep bağlama solodur yani. Anlatabiliyor muyum?
1: Mesela
0: ve müthiş çalar. İnanılmaz. O oktavlar falan tertemiz yani.
1: En çok hangi eserini seviyorsunuz? Orhan Gencebay.
0: Karaçalı'yı çok severim ben.
1: Karaçalı. Nasıldı?
0: Yani şu anda tam şey yapamam ama Karaçalı çok başarılıdır yani.
1: Ben mesela düşünüyorum hangi eseri? Düşünüyorum.
0: Bir de bir şey söyleyeyim
1: Ziyan.
0: Mesela bak şöyle bir şey var mesela, bir yere girdim, bir müzik çalıyor, asla kapatın demem.
1: Hı.
0: En sevmediğim şey bile olsa insanların ortak değerlerine saygılıyımdır.
1: Hı hı.
0: Onun için de saygı görüyorum zaten.
1: Yo, o kesin, estağfurullah, o konuda hiçbir...
0: Tabii, hayır yani sizi... sen saygı göstereceksin ki saygı göresin. Saygı göstermeden niye saygı göresin ki?
1: Ama şöyle bir şey var. Mesela bu isimleri saydığımız zaman bu isimlerin niçin mesela bir kesim tarafından çok... Mesela ben merhum...
0: Bilmiyor ki bağlama çalmanın zorluğunu bilmiyor ki adam.
1: Hayır, Ferdi
0: tarafından... Bağlamanın ne kadar zor bir şey olduğunu bilmiyor. Onun için de... almış eline tıngırdatıyor diyor mesela, değil mi?
1: Evet.
0: Ya işte bu, ya bilmiyor, bilmediğinden oluyor. Aslında hakir görmesi o yüzden. Yoksa bilgilendirilmiş olsaydı, belki hatta kendisi biraz çalıyor olmuş olsaydı öyle düşünmezdi. Biz niye bağlama çalmıyoruz mesela millet olarak?
1: Çalıyoruz.
0: Nerede çalıyorsun? Sen bağlama çalıyor musun?
1: Yani ben bağlama çalmıyorum çünkü.
0: Ben cura çalıyorum. Yani neden bağlama çalmıyoruz? Ama mesela millet olarak niye elimizi alıp bir bağlama çalamıyoruz biz yani?
1: Çok doğru, çok güzel bir soru. Ama şöyle, dinlemeyi de çok severim. Hı hı. Ben bu arada müzik severim, yani onu söyleyeyim.

0: Ama şöyle ben çok insanlarda son zamanlarda çok görüyorum mesela enstrüman.
1: Ben piyano çalanları çok görüyorum.
0: Piyano da çok arttı.
1: Ama çok güzel bir şey
0: o. O da güzel.
1: Ama niye biliyor musun?
0: Niye?
1: Çünkü ben Anadolu'da konserler verdim. Yüzlerce. Yokluk içinde. Elektronik klavyelerle hatta ilk gittiğimde sonradan şehirlere piyano alındı. İdil Biret mesela rahmetli. Çok büyük hizmeti var. Piyanoyu sevdirmek çok büyük faziletti bu ülkede. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Ama biz niye mesela bağlama, her evde bir bağlama yok. Niye biz bağlama çalamıyoruz?
0: Genelde şöyle oluyor. Bir enstrümanı çalabilen insan zaten hepsini çalabiliyor. Mesela şu...

0: alıp eline bağlamayı, alıp eline bağlamayı konser salonları bütün dünyada konserler vermesi gereken bir insandı. Ben bunu defalarca bu her programda söylerim, biliyor musun?
1: Sizi sevenleriniz şöyle bir uyarıda nacizane bulunmuşlar. Hayır, diyorlar ki İdil Biret Hanım hayatta diyorlar.
0: İdil Biret Hanım öldü maalesef. Maalesef kaybettik. Ya hemen Google'a yazsınlar lütfen. Google amcaya bir soralım diye.
1: Allah rahmet eylesin o zaman. Şimdi programımızın son bölümüne gelmişken, bu arada yeni albümümüz derken yeni eserlerimiz de çıktı değil mi? Bunlar bir taraftan aslında dijitalde olacaklar.
0: Zaten Spotify'da şu anda her yerde var yani.
1: Bu büyük kolaylık oldu mu bu dijital mecralar sizin için?
0: Tabii ki oldu. Bir kere yani mixi, masteringi, final mixi falan yaptıktan sonra, bu arada Babil çok önemli bir gerçekten teknolojik altyapıya ihtiyaç duydu ve onu gerçekleştirdik. Sevgili Ceyhun Kuru bu konuda bana bütün imkanları sundu yani. Benim ses mühendisim çok başarılı bir, yıllarını müziğe vermiş bir insan. Bütün elektronik altyapıyı okurdu ve buyur geç çal dedi yani. Buyur eser yaz dedi. Çok önemli bir şey. Kendisi elektronik altyapıyı kurduktan sonra çok değerli bir adamdır. Sağ olsun.
1: Evet, yavaş yavaş çıkacağız ama çok güzel bir program yaptık. Değil mi?
0: Ya biz bugün açtık çünkü... bence. Gerçekten kendimizi de açtık.
1: Bu
0: iyi oldu ya. Yani. Bir kere çok samimi oldu.
1: Bir hata yapmamak açısından tekrar söylüyorum. İdil Biret sanatçımız hayatta olabilir mi? Ben burada bir hata yapmamak adına söylüyorum. Çünkü net bir şey bulunamadığı efendim söyleniyor.
0: Bulunamadı değil mi yani? Bulunamaz zaten. Nerede bulunacak?
1: 2026 yılı itibariyle 84 yaşındadır.
0: Öyle mi, yaşıyor mu?
1: Diye bir şey var. Neyse, biz bu anlamda bir
0: dakika, bir dakika. Ben Suna Kan ölmüş, pardon, yanlış dedim.
1: Doğru. Evet, onu çok özür diliyoruz ama bu anlamda da inşallah Allah ömürlerine
0: ya bu programda onu da şey yaptı yani, büyük hata tabii, kusura bakmasınlar.
1: Estağfurullah, yani bizim için hatadan ziyade.
0: Suna Kan.
1: Suna Kan.
0: Keman sanatçımız.
1: Evet. Şimdi.
0: Allah uzun ömür versin. Hakikaten önemli arada, insanlardı yani.
1: Evet. Şimdi tekrar geldi. Ne kadar sizi seven izleyicileriniz var sevgili Tuluyan Uğurlu. Suna Kan, evet, öldü diyorlar. Onunla karıştırılma ihtimali yüksek olduğu için. Biz bu anlamda inşallah İdil Biret Hanım'ı da Allah uzun ömürler versin.
0: Kesinlikle.
1: Diyelim. Bunu söyleyelim. O zaman gidelim.
0: Nereye gidiyoruz? Reklama.
1: Reklam diye programımızın sonuna. Hatta diyorlar ki program çok güzel. Yani uzatalım 2 saat falan. Ama dedim ben

0: Şimdi Suzan Uğur.
1: Öyle mi dedi? Aa ne güzel. Çok sevindim. Ya çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür
1: ederim.
0: Şeref
1: duydum. Sağ olun.
0: Suzan Uğur'la ben hep bu sohbet hep bu hizadaydı ve muhteşem bir kıvam bu. Çok teşekkür ediyorum ben gerçekten. Teşekkür ederim. Benim için, bizim için, Türkiye için Suzan Uğur'lu çok önemli bir isim. Hatta ben tekrar söylemek istiyorum ki Gazze katliamı, Gazze'deki mazlum kardeşlerimizin 100 bini geçen mazlum kardeşlerimizin şehadetinden sonra da hep söyleyeceğim. Suzan Uğur'lu hep oradaydı. Hep bu kardeşlerimizin yanındaydı.
1: Tabii ki öyleydi.
0: Bu anlamda 7 Ekim'de başlamadığına dair en büyük kanıt da Suzan Uğur'lu'nun o muhteşem eserleri ve
1: zaten
0: oradaki
1: ses olmayan. Zaten birçok uluslararası ajansta da o benim daha evvel Gazze için ya da farklı şeyler için yaptığım müziklerle haberler yapıldı yani. O da benim
0: değil
1: için
0: mi?
1: Evet
0: ha,
1: yani
0: önemli.
1: Orada önemli. Gazze'deki olayları gösterirken başka kanallardaki
0: çok
1: evet.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Ya İdil Biret'e sonsuz sevgilerimi ileteyim.
0: Sonsuz sevgiler. Biz bu anlamda bir karışıklık oldu.
1: Olabilir, normaldir.
0: Sanatçımız da bunu anlayacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, önümüzdeki hafta Yaşar Serkrab bir nasip ederse.
1: Böyle bir deli var mı
0: vardı?
1: Böyle bir şey?
0: Evet, besteci, sanatçı, çok sevdiğimiz sanatçı Tuğlan Uğur'uyla siz varmış ama kameralar yokmuş gibi muhteşem bir sohbet gerçekleştirdik.
1: Aynen öyle.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta Yaşarsak efendim buralarda olacağım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyoruz. Hadi bakalım.

Bir zamanlar asker adımları yankılanan avlularda bugün bilginin sesi yükseliyor. Rami Kütüphanesi muhteşem dönüşümüyle bir milletin ufka yürüyüşü oluyor. 18. yüzyılda Osmanlı ordusunun merkezi olarak inşa edilen Rami Kışlası, asırlar boyunca İstanbul'un belleğinde bir askeri yapı olarak yer aldı. 19. yüzyılda tamir ve ilavelerle genişletilen kışla zamanla askeri görevini tamamladı ve bir süre sessizliğe gömüldü. Ancak Rami unutulmaya terk edilecek sıradan bir bina değildi. O, İstanbul'un kültürel kimliğine sinmişti. Bu yüzden Türkiye Yüzyılı vizyonuyla birlikte yeniden ayağa kaldırılması da tesadüf değildi. Kapsamlı bir restorasyon süreciyle kışlanın taş duvarları yeniden hayat buldu ve ortaya sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın sayılı şehir kütüphanelerinden biri çıktı. 2023 yılında kapılarını halka açan Rami Kütüphanesi sadece kitaplarla dolu bir mekan değil, bir medeniyetin bilgiyle yeniden doğuşunun da sembolü oldu. 36 bin metrekarelik kapalı alan, 51 bin metrekarelik yeşil alan, 2,5 milyon kitap kapasitesi, 7/24 açık okuma salonları, çocuklar ve gençler için özel bölümleriyle Rami artık yaşayan bir kültür kampüsü oldu. Ama Rami'nin dönüşümü sadece bir restorasyon projesi değil, bir zihniyetin yeniden inşasıydı. Bu görkemli yapı, geçmişine sırtını dönmeyen, tam aksine onu bugünün diline tercüme eden bir Türkiye simgesi oldu. Rami Kütüphanesi aynı zamanda modern kütüphanecilik anlayışı ve yaşayan kütüphane konseptiyle ziyaretçilerine farklı bir deneyim sundu. 51 bin metrekarelik yeşil alansa millet bahçesi olarak tasarlandı. Böylece her yaştan insanın ruhunu besledi. Kütüphanenin içerisinde yer alan şifahane bölümü ise bozulan ve yıpranan nadir eserlerin onarımına ayrıldı. Rami Kütüphanesi, Türkiye yüzyılının sadece sanayiyle, teknolojiyle değil, kültürle, bilgiyle, düşünceyle büyüme hikayesi oldu. Cesaretle yazılan tarihimizin fikirle, bilinçle şekillendiği sessiz ama güçlü bir adım oldu.

0: değerlendirirdi. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Müslümanlara göre fazla dünyeviyim, diğerlerine göre fazla dindarım. Militanlara göre fazla ılımlıyım, ılımlılara göre fazla militanım. 40 yıla sığdırdığı çalkantının yansıması olarak böyle algılandığını ifade etti 20. yüzyılın en önemli düşünür ve aktivistlerinden biri olan Malcolm X.
3: Who taught you to hate your own kind? Who taught you to hate the race that you belong to? So much so that you don't want to be around each other. No, before you come asking Mr. Muhammad, does he teach hate? You should ask who yourself, who taught you to hate being what God gave you.
2: 19 Mayıs 1925'te Amerika'nın Nebraska eyaletinde doğdu. Babası ırkçı beyazlar tarafından öldürüldü. Annesi bu olaydan sonra akıl hastanesine kaldırıldı. O ve kardeşleri çeşitli ailelerin bakım ve himayesine verildi. Rengi yüzünden dünyanın kirli sisteminin sahipleri tarafından uğratıldığı haksızlıklar, gençlik yıllarını önce suçun, sonra hapishane hücrelerinin içinde geçirmesine sebep oldu. Hapishanede yeni bir dinle tanıştı. İslam. Ama bu, barış getiren dinin kendisi değil, Amerikan ırkçılığına maruz kalmışların ayrımcı ve sakat bir yorumuydu. Irkçılığa maruz kalan siyahi, beyazları küçümsüyor ve dışlıyordu. Allah'ın da rengi siyahtır, beyaz insanlarsa şeytandır diyerek geçirdi yıllarını.
3: I for one as a Muslim believe that the white man is intelligent enough. If he were made to realize how black people really feel.
2: Ve zamanın bütünlendiği, mekanın hiçe evrildiği, dünyanın merkezine seyahati geldi, çattı. Müslümanların kıblesini gördü. Beyazı ve siyahı değil, kulu gördü. İnsanın, Yaradan'ın şefkat ve merhametiyle kardeş olduğunu, olabileceğini gördü. Dönen adam, giden adam değildi. Miladi 1964 haccına, Malcolm X olarak gitti, El Hacı Malik El Şahbaz adıyla döndü. Sadece bir yıl sonra, 1965'te silahlı 6 kişinin saldırısına uğradığında kürsüden insanlara sesleniyordu. Mahşer provasında keşfettiği hakikatin sesini yükseltmesi böyle karşılık buldu. Etkili bir hatip, ateşli bir aktivist, heyecanlı bir insan olarak 40 yılda tamamladığı dünya çilehanesindeki yolculuğundan ardında kalan unutulmaz sözleri oldu. Kimse sana özgürlüğünü vermez. Kimse sana eşitliği, adaleti ve başka hiçbir şeyi vermez. Bunları kendin alırsın.
3: Oh, right there. How close they were upon him when they let him have it. And after he had, and the autopsy that was performed without in the knowledge of his family, of his relatives, they just cut him open to get the bullet because he's just another Negro.

24 ekranlarından merhabalar. Küresel Oyun'a hoş geldiniz. Ben Çağrı Alkan. Konuklarımızla birlikte bir pazar akşamında daha karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca ekranlarda olacağız. Orta Doğu yine oldukça hareketli günler geçirmeye devam ediyor. İran meselesi çözülecek mi, çözülemeyecek mi? İvme bir savaştan yana, bir barıştan yana.

Sürekli değişiyor diyebiliriz. Öyle bir tablo var aslında. Yapılan açıklamalar zaman zaman ümitlerin arttığını bize gösteriyor. Ama arkasından gelen başka açıklamalar, başka resleşmeler, karşılıklı saldırılar acaba tekrar savaşa mı dönülecek endişesini doğuruyor. Tabii bununla ilgili olarak bölgemizi ilgilendiren başka önemli meseleler de var.

0: Yine yoğun bir gündemle ekranlardayız. Çünkü Orta Doğu'da hareketlilik, karşılıklı atışmalar, restleşmeler, pazarlıklar bir türlü bitmiyor. İran meselesi tabii ki dünyanın bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor. Yani biraz önce de bahsettiğimiz gibi aslında geçtiğimiz günlerde biraz umut doğmuş gibiydi Trump'ın açıklamalarıyla. Acaba barışa yaklaşılıyor mu? Acaba bir uzlaşma sağlanabilecek mi? En azından müzakere masasının kurulabilmesi, pazarlıkların başlayabilmesi için bir zemin oluşabilecek mi diye. Ama arkasından gelen karşılıklı açıklamalar henüz tam bir uzlaşma sağlanmadığını bize gösterdi. Yani aslında Trump'ın şu aşamada net bir karar veremediğini, ne barışa ne savaşa karar veremediğini, arada sıkışıp kaldığını söylesek yanlış olmaz diye tahmin ediyorum. Tabii bunda pek çok denge de var. Bir yandan Körfez ülkeleri, bir yandan Türkiye, bir yandan İsrail, ayrıca İsrail lobisi, evanjeliklerin baskısı derken pek çok dengenin içinde Trump'ın bir yol bulmaya çalıştığını anlıyoruz. Ama bu çıkış yolunu nasıl bulacak tabii herkes gibi biz de merak ediyoruz. Ne dersiniz?
1: Şimdi aslında o geçen birkaç hafta önceki o en artık anlaşmaya en yakın oldukları zamanda bir mutabakat konuşuldu biliyorsunuz. Ki yani bu konuşulan mutabakat aslında hala barışa çok uzak bir noktadaydı. Ama en azından şu andaki bu ateşkesin bir yazılı metne dökülmüş olması, şartlarının belirli olması, kriterlerin bütün dünyaca kabul edilmesi ve tabii burada hem Amerika'nın hem İsrail'in belli kriterlere işte sıkıştırılması burada önemliydi.
0: Evet.
1: Ama burada yine son dakikada o masa yine devrildi. Şimdi burada birkaç nokta önemli. Yani birçok şey var sizin de bahsettiğiniz gibi çok değişkenli bir hal aldı bölge. Ve burada sadece iki ülkenin baş başa karar vereceği şeyler olduğu gibi üçüncü aktörlerin de artık müdahil olduğu bir sürece doğru giriyoruz. Bu daha da karışık hale getiriyor bölgeyi.
0: Ve zaman geçtikçe daha da çetrefilli hale geliyor mesela özellikle Körfez bakımından.
1: Kesinlikle öyle. Zaten yani şunu söylemiş olayım başta. Özellikle Hürmüz biliyorsunuz bir ara konu Hürmüz'de kilitlenmişti. Yani Hürmüz çözülürse bütün savaş çözülecek belki sonlanacak diye bekleniyordu artık konu. O kadar kilitlenmişti. Ama bugün Hürmüz konusu iki devletin tek başına karar veremeyeceği bir noktaya geldi. Çünkü Körfez ülkeleri Hürmüz'den etkileniyor. Burayı kullanan Hindistan gibi, Çin gibi üretici ülkeler var. Bunlar artık burayla ilgili fikir beyan ediyor. Ve hatta bütün denizlere hakim olma niyetinde olan İngiltere gibi, bölgede politika geliştirmeye çalışan Fransa gibi devletler de artık burayla ilgili fikir beyan ediyor. Yani o yüzden zaman geçtikçe karmaşıklaşıyor. Ama burada Trump özelinde şunu söylemek lazım. Şimdi Trump kendini de zor duruma düşürecek çok fazla şey söylüyor. Yani barışa zorlayacak söylemleri de kendi söylüyor, kendi başlatıyor bunu. Ama aynı zamanda savaşın devam etmesiyle devam etmesine neden olacak şartları da yine kendi söylemi sağlıyor. O yüzden bir kere Trump'ın söylemi üzerinden Amerikan dış politikası, bölge politikasını takip edemiyoruz.
0: Yani sürekli savaş resti çekip o süre dolduğunda süreyi uzatması artık alışkanlık haline geldi bir anlamda diyebiliriz. Bu yani, aslında İran'ın pazarlık gücünü artırabilmesi bakımından da bir avantaj haline de dönebilir değil mi Tahran için?
1: Yani Tahran bunu doğru kullanırsa evet, ama Tahran ne kadar doğru kullanabilir orası tartışmalı. Çünkü evet Amerikan tarafından baktığımızda problemli bir nokta bahsettiğimiz o zamanı yayılması, Trump'ın elini bu anlamda sıklaştırması, sıkıştırması daha doğrusu vesaire var ama İran'da da zaman geçtikçe bazı şeyler negatife dönüyor.
0: Tabii.
1: Hatta Trump biraz da buna da oynuyor. Yani savaş uzadıkça İran toplumu hala rejimin arkasında duracak mı? Ekonomik sıkıntılar ne kadar kabul edilebilir, sürdürülebilir olacak? Bölgenin işte petrolü ticareti vesaire. Yani Trump biraz da iş adamı kafasıyla düşündüğünden tüm bunları zamana yayarak İran'ı kendi içerisinde de çetrefilli bir zamana sokmaya çalışıyor. Belli noktalarda da yani o hatırlarsanız bir ara sürekli işte muhatap bulamıyoruz, kim iktidarda onu bilmiyoruz vesaire söylemi çok gerçekleşmişti Trump'tan. Bu mesela İran'ın en kanamaya müsait yarası ve her seferinde de kanattı o yarayı kaşıdıkça. O yüzden mesela İran ona uygun pozisyon almak zorunda kaldı. Yani Pezeşkiyan uzun süredir hiç görüşmediği Müşteba Hamani ile görüşmek durumunda kaldı vesaire. Yani bunlar lanse edildi. Yani çok değişkenli, çok çetrefilli bir konuda yeniden masa kurulmaya çalışılması artık burada arabulucuların durumunu biraz belki konuşmak lazım. Arabulucuların da yani Pakistan elinden geleni yaptığını biliyoruz.

0: Ama Pakistan'ın da artık ne kadar bunu sürdürebilir, yönetebilir, tutabildiğinden de artık orada da bir sıkıntı var. Yani evet, İran'a da Amerika'ya da sürekli gidiyor, birbirlerinin taleplerini taşıyor. Hatta Körfez ülkelerini devamlı ziyaret ederek bunun nasıl yönetilebilir olabileceği vesaire tartışılıyor Pakistan tarafından.
1: Ama tabii bir yerden sonra sadece postacı konumuna düşmemesi
0: evet,
1: lazım değil mi?
0: Ondan yani bahsediyorsunuz. Şu anda artık bir güç göstermesi lazım. Yani ben hep şunu söylüyorum. Eğer arabulucu olacaksanız iki ülkeye ya nazınız geçmesi lazım ya sözünüz geçmesi lazım. Şimdi Pakistan sözü geçecek güçte bir ülke değil iki tarafa da. Ama nazı geçecek bir ülke olduğundan tercih edilmişti. Hı-hı. Ama süreç bu nazının geçme durumunu da çetrefilli hale getiriyor. Onda da o kayıp yaşanıyor. O yüzden yani bölgeye yığılan mühimmata baktığınızda hani bir tabir vardı ya, bir sahnede silah görülüyorsa patlar. Amerika bunu da buraya yığdığı silahlara, mühimmata baktığınızda Amerikan güvenlik bürokrasisi, Pentagon bu kadar yığılan mühimmattan sonra hep bir operasyon ister. Dünyanın her yerinde biz bunu biliyoruz. Trump'ı zorluyorlar. Bahsettiğiniz içerideki İsrail yanlısı lobiler baskısını artırdı. İsrail'in içerisinde çok başka konular var. Belki daha sonra konuşuruz. İsrail siyasetini yönlendirecek şahin bir toplum oluştu İsrail'de. Bu Amerika ile ilişkileri zorluyor vesaire. Yani üst üste geldikçe yani Trump'ın çok ince bir diplomasi yürütmesi gereken bir yerde hala hani o tabiri caizse züccaciyedeki fil gibi hareket ediyor ve her hareketinde yine bir yerlerde birçok şey devriliyor ve bunu çok da telafi edebilecek pozisyonda da değil. O yüzden yani burada bu zamanı telafi edecek başka adımlar atılması lazım. Ama şu anda görünen kendi hükümetinin içerisindeki siyasetçiler de, diplomatlar da, güvenlik bürokrasisi de bunu toparlamaya niyetli gibi görünmüyor.
1: Yani. Tabii burada biraz artık ip cambazlığına belki evet. deyim yerindeyse başlaması gerekecek diyorsunuz.
0: Aynen öyle.
1: Şimdi tabii şöyle bir durum var. Pazarlıklar ne olacak göreceğiz ama iki tarafında yıprandığı bir süreç yaşanıyor mu? Evet yaşanıyor. Şimdi bu devirde İran'ın özellikle maddi kaynağı paraya, özellikle de o uzun yıllar boyunca el konulan, bloke edilen ülke dışındaki nakit varlıklarına çok ihtiyacı var. Ve bunları elde edebilmek için de çok çaba sarf ediyor. Müzakerelerde de bunlar sık sık gündeme geliyor. Trump tarafından baktığımızda birinci öncelik aslında Hürmüz'ün bir an önce açılabilmesi. Bu meseleden sıyrılabilmesi için. Çünkü savaş yokken zaten herkese açık olan bir su yolunu aslında kendi elleriyle İran'ın kontrolüne vermiş durumda bir Amerikan başkanından bahsediyoruz. Bunu tersine çevirebilmek birinci öncelik ister istemez kendisi için. Şimdi bir anlaşma olur mu? Belki olabilir. Yani o karşılıklı verilecek tavizlerle bir anlaşma mantıken ulaşılabilmesi lazım ama Trump her ne olursa olsun bunu Tahran'ı dize getirdim diye dünyaya ve Amerikan kamuoyuna pazarlamak isteyecektir. Trump bunu isteyecek ama İran'da tabii ki buna kesinlikle karşı. Çünkü kendi rejimini koruyabilmesi için, gücünü koruyabilmesi için diyeyim, bunun olmaması lazım. Öte yandan İran tarafına baktığımız, Trump tarafına baktığımızda tekrar bu verilen tavizleri mutlaka bir zafer hikayesine dönüştürmeye ihtiyacı var. Bir de işin bu tarafında devrim muhafızları var ki devrim muhafızları böyle bir anlaşmadan ya da bir uzlaşmadan mutlaka İran'ı dize ABD'yi dize getirdik propagandası çıkarmak isteyecek. Yani bir uzlaşıya varılabilecek olsa bile o uzlaşının sonrasındaki politikalar zaten birbirleriyle taban tabana zıt olacağı için biraz da meseleyi kilitleyen bir yeni bir düğüm mü ortaya çıkıyor? Öyle diyebilir miyiz? Ne dersiniz?
2: Şimdi aslında baktığımızda 3 ayı geçkin bir zamandır biz İran, yani 28 Şubat'tan itibaren İran meselesini konuşuyoruz. İran meselesinin başlangıcı, yani 28 Şubat'tan İslamabad'da ilk tur görüşmelere kadar bir karşılıklı gerçek anlamda neredeyse savaş diyebileceğimiz bir savaş var. Yani hava saldırıları üzerinden karşılıklı tansiyonun çok yüksek olduğu bir dönemi yaşadık. Daha sonrasında İslamabad'daki görüşmelerden çıkan ateşkes diyelim adına sonuç sonrasında artık bir müzakere süreci devam ediyor. Bu sürecin ne kadar süreceği, bu müzakere sürecinde neler konuşulduğu, gerçekten neler konuşulduğu, hangi pazarlıkların yapıldığı, aslında bunlar tamamiyle çok şeffaf halde dünya kamuoyuyla paylaşılmış değil. Yani İran tarafının yaptığı bazı açıklamalar var. Biz bunlara inanmak zorunda kalıyoruz. ABD tarafının Trump üzerinden yaptığı bazı açıklamalar var. Bunlara inanmakta zorunda kalıyoruz.
1: Ve genelde birbirleriyle çalışıyor.
2: Ve genelde birbirleri çalışıyor, çatışıyor. O yüzden şunu bence ilk etapta net bir şekilde ifade etmek lazım. Sahada olanla tribünde olan arasında büyük bir farklılık var. Yani Donald Trump'ın söyledikleriyle görüşmelerin gerçekliği arasında büyük bir farklılık olabilir. Evet, örtüşebilir de Donald Trump'ın söyledikleri, sosyal medyasından yaptığı açıklamalar gerçekliği de olabilir. Ama bunlar Donald Trump üslubuyla manipülatif de olabilir. Bugün az önce İRNA haber ajansına, yani İran'ın haber ajansına Abbas Arakçı'ya atfedilen bir açıklama vardı. Diyor ki, görüşmeler tamamıyla sonuçlanana kadar her şey spekülatiftir diyor. Yani aslında
1: en doğru aslında yorum bu.
2: Evet, yani herhalde ciddiye alalım yani. Donald Trump bir şey söylüyor, bir saat sonra farklı bir sonuç çıkabiliyor. İran tarafı bir şeyler ifade ediyor ama bunun işte ABD tarafından tamamıyla yani en azından konfirme edilmediğini görüyoruz. Sonuç dünya kamuoyuyla net bir şekilde paylaşılana kadar aslında bu müzakere sürecine biz süreç olarak bakmalıyız. Yani oradan
1: İster
2: bir şey çıkar mı?
1: Psikolojik üstünlük çabasının evet, işaretleri bunlar.
2: Sizin de söylediğiniz gibi iki tarafta aslında kendisi için masadan ne çıkarsa çıksın, yani 1-0'da berabere de veya 0-0'da çıkan bir sonuç da olsa, futbol tabiriyle veya spor tabiriyle diyelim, iki tarafta bunu kendi hanesine, kendi kamuoyuna, kendi imajları ve prestijleri açısından bölgeye ve dünyaya bir kazanç olarak sunmak zorundalar. Aha. Şunu öncelikle aynı zamanda söylemek lazım. Bakın, İran'ın şu ana kadar ABD tarafından bu yaptırımlarla işte elinde tuttuğu finansal araçlarından bahsediyoruz. Ama buna rağmen, bakın, savaşa rağmen hala İran Çin'e petrol satıp para kazanabiliyor.
1: Evet.
2: Katar gemisini geçirip oradan para kazanabiliyor. İran Umman'la ABD'ye rağmen bir anlaşma yapabiliyor, değil mi? Bunlar baktığımızda hala nispeten görece kendi ekonomisini kontrol altında tutabilen bir İran var. Bakın, Güney Pars sahasında, değil mi, tekrar aktif olan bir, orada bir aktivite var. Yani bunu İsrail, ABD bir yıkım oldu orada. Hı hı. Hasar gördü ama bunları tekrar restore edilip onarılıp yeniden aktif hale geldiğini söylüyor oradaki yöneticiler. Bunlar şunu gösteriyor aslında. Yani evet, bir yıkım oldu ama İran kendini bu süreçte toparlıyor. Bunun yanında ABD açısından baktığımızda orada da bir piyasaların belki yumuşatılması, Donald Trump'ın bu söylemlerin özellikle küresel piyasalar üzerindeki etkisini düşündüğümüzde onlar açısından da bir zaman kazanma aracına, yani sürecin araçsallaştırılması meselesi iki tarafında şu anda işine yarıyor. Bu süreç ne kadar uzarsa aslında orada göreceğimiz hangisinin daha dayanıklı bir güç olduğunu aslında görmüş olacağız aynı zamanda. Burada tabii ki ABD açısından riskler var. Ama aynı zamanda İran açısından da riskler var. İkisi de riskten beri değil. İkisi de şu anda mutlak bir zafer kazandı ve bunu kendi hanesine yazabilecek bir pozisyonda değil. Süreç ikisi için de ama bir araç olarak kullanılan bir silaha dönüştürülmüş durumda. Aslında oradaki masa etrafında, bakın, az önce dondurulmuş varlıklardan bahsettik. Hı hı. Aslına bakarsanız yani bu nükleer programın sonlandırılmasından çok daha belki de kolay aşılabilecek bir pozisyon. Vekil güçlere yardım konusundan çok daha kolay aşılabilecek bir pozisyon.
0: Trump'ın da işine gelen konular aslında. Bunların tabii, çözülmesi.
2: Ama şu da var. Diyor ki Trump, yani ABD basınına yansıyan şeylere göre, mesela şeyi de ekleyelim tabii buna. Balistik füze programı sonlandırmasından da çok daha basit. Ama Trump'ın yetkililere verdiği yönlendirmeye göre bu işi, özellikle bu dondurulmuş varlıklar ve oradaki maddeler üzerinden daha da zorlaştırın, daha da sertleştirin diye baskılar olduğunu da biliyoruz. Bu baskılar Trump'a, gerçekten Trump'ın özünde bir karar verme mekanizması mı? Yani kendi iradesiyle mi?

0: o baskıyı arttırın kararı çıkıyor veya İsrail'in veya Trump'ın etrafında farklı karar verici danışmanların en azından Trump üzerinde bir baskı olarak bunu kağıda dökmeyi yönlendirmesi mi, onu bilemiyoruz. Ama baktığımızda şu anda sürecin iki taraf için de bir araç olarak kullanıldığını bu aşamada
1: söyleyebiliriz
0: değerlendirmek
1: diyorsunuz.
0: daha doğru olur diye
2: Burada
0: düşünüyorum.
2: şu
1: Buyurun.
2: eklemeyi yapayım müsaade ederseniz. Yani bu dondurulmuş varlıklar konusu aslında yani Trump bir önceki dönemde bu paraların bir şekilde İran'a giderek İran'ın silah yapmasına yardımcı olacak vesaire diyerek hani köpürte köpürte anlattı ama aslında dondurulmuş varlıkların en azından bir kısmının İran'a aktarılması yani çözülmesi olası bir anlaşma olursa en çok Trump'ın işine yarayacak. Yani Trump'ın kafasındaki bu. Çünkü uzun zamandır yaptırım altında olan ülkede birçok şeye ihtiyaç var. Ve yaptırımların gevşemesiyle birlikte bir de dondurulmuş varlıklar açılırsa burada İran çok güzel bir pazar haline gelecek Trump için. Yani o hedefi biraz hani o az önce ben konuşurken de onu söyledim. Yani İran'ın hala iş adamı kafasıyla hareket ettiğini de unutmamak gerekiyor
0: Ama
2: bence.
0: kendi kamuoyuna da şunu açıklaması
2: Evet.
0: gerekir. Sen rejim değişecek dedin, rejim değişmedi.
2: Doğru.
0: Nükleer program bitecek dedin, o bitmiş değil. Balistik füze programı bitmedi. Vekil güçlere yardım bitmedi. Bu ne lahana turşusu, değil mi?
2: Doğru.
0: Yani onu
1: Yani aslında
0: büyük bir eleştiri alır Donald Trump.
1: Obama döneminde eleştirdiği bütün anlaşma maddelerinin tamamından daha ileride bir durumda
0: Evet.
1: değil şu anda. Onu
2: Doğru.
1: görüyoruz ki o bir handikap. Bunu aşabilmesi işte o ip cambazlığının gerektiği
2: Kesinlikle.
1: nokta orası diyebiliriz belki. Şimdi tabii İsrail demişken İsrail'i muhakkak bu denklemin içinde görmemiz, kabul etmemiz lazım. El Monitör'ün bir tespiti vardı bununla alakalı olarak, daha doğrusu bir haberi vardı ki Netanyahu'nun yapılacak muhtemel bir anlaşmayı İran'la fiyasko olarak gördüğünü yazmıştı. Tabii bu İsrail'in genel tutumu, kesinlikle bir anlaşma istemediklerini ve bunu sabote edebilmek için de her fırsatı değerlendirdiklerini biliyoruz. Öte yandan Le Figaro bu süreçle alakalı olarak dikkat çekici bir başka bilgi vermişti. İmzaların atılmasını İran'la Jared Kushner'ın engellediğini öne sürmüştü. Kushner malum Trump'ın hem damadı hem özel danışmanı sıfatıyla görevi var. Ayrıca Yahudi kökenli olduğunu da mutlaka hatırlatmak lazım ve İsrail'le de çok iyi bağlantıları var. Yani İsrail, Netanyahu'nun Trump'ı ben etkilemekte zorlanıyorum diye kapalı kapılar ardında şikayet ettiğini biliyoruz İsrail kabinesi içinde ama hala elinin işte Kushner vasıtasıyla ya da başkaları vasıtasıyla aslında Beyaz Saray'ın üzerinde olduğunu da söyleyebiliriz herhalde, değil mi? Ne dersiniz?
3: Evet, şimdi Kushner'a baktığımızda çok özel bir isim var. Damat olması sıfatıyla orada yer alan bir isim. Fakat Trump'ın kabinesine baktığımızda genelde zaten bürokratlardan ya da deneyimli askerlerden ziyade iş adamlarının kabinede yer aldığını biliyoruz. İş adamı sıfatıyla da yine kabineye destek veren bir Kushner var. Fakat Witkoff, Kushner gibi isimleri biz bütün sahalarda gördük. Ukrayna Savaşı'nda gördük, Suriye'de gördük. Pek çok noktada biz zaten bu isimleri duyuyoruz. Peki Trump'ın ilk burada belki şeye de değinmek gerekiyor. İlk başkanlık dönemine baktığımızda ne gördük? Yine Kushner-İbrahim anlaşmalarını yapmıştı. Peki Kushner neye hazırlık yapmıştı? Kushner o dönem İbrahim anlaşması ne demek? İşte İsrail ile normalleşme anlaşmaları demek. Askeri, güvenlik, işte diplomatik ve ticari anlamda pek çok anlaşmayı içeren bir paket bu. Peki bu paketi ne şekilde zorladılar ülkelere? Ülkelerin iş dinamikleriyle oynayarak. İşte Sudan dediler ki işte Sudan'ın 1950'lerde biliyorsunuz İsrail'e boykot yasası vardı. Bunu kaldırmasını istediler. Karşılığında da seni terör listesinden çıkaracağız dediler mesela. Sudan bunu kabul etti ama bir sene sonra tabii ayaklanma oldu vesaire. Çok fazla uygulanmadı. Yine Fas'a girerken bununla alakalı söylemler vardı. Cezayir'le ilgili problemleri vardı Fas'ın.
1: Batı Sahra meselesi
3: var. Çok uzun yıllardır devam eden. Orada bir egemenlik alanı istiyor. Bununla alakalı söylemlerde hemen kim girdi devreye? Yine İsrail adına Kushner girdi. Şu anda Kazakistan Rusya'dan korkuyor. Bakın İbrahim Anlaşması Tener'de yapıldı. Peki bunların mimarı kim? Kushner. Yani hep şu konuşuluyor ya. İsrail mi Amerika'yı idare ediyor? Amerika mı İsrail'i idare ediyor? Trump döneminde Kushner'in varlığıyla birlikte biz zaten İsrail'in artık Beyaz Saray'ın içinde olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü kilit aktör durumunda. Sıradan bir aktör değil. Trump'ın her an yanında ve bütün vazifelerde de görevli. Bakın Pakistan'daki görüşmeye de giden kim? Kushner. Yani ya da farklı noktalarda da dolayısıyla çok kritik noktalarda hareket eden bir Kushner var ve tabii ki İsrail'in istemediği bir anlaşmayı da yaptırmayacak bir Kushner de var diyebiliriz.
1: Maalesef tabii bu konularda anlaşmaları sabote etmekte ya da kendi

0: imzaladığı anlaşmalara uymamakta da hayli yetenekli olduğunu biliyoruz.
1: Yani İsrail'in
0: ki bu ciddi bir risk aslında bölge için. O bir türlü aşılamadı yani.
1: Şöyle açıklayabiliriz. Şimdi bir savaş var, devam eden bir savaş. Fakat bu savaş yeni savaşlara da saha olacak mı? Yeni savaşlarda çıkacak mı? Şimdi İsrail'in istediğine çatışmayı mümkün olduğunca maksimalist tutmak. Yani haritada ne kadar yayabiliyorsa yaysın. Aha. Ha burada Türkiye Yunanistan mı olur? Güney Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs mı olur? Ya da aşağıda farklı ülkeler Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan mı olur? Birleşik Arap Emirlikleri, İran mı olur? Yani ne kadar yayılabilirse yaysın. Kaostan beslenen bir İsrail var. Bu arada da elini kuvvetlendirsin. İsrail'in istediği bu. Peki bunun için görevlendirilen isimlerden biri olan Kuşner, İran'da bir barışı ne kadar ister böyle bir durumda? Şimdi geldiğimiz noktada eski var olan yapının değiştiği bir süre içerisindeyiz. NATO'da ciddi kırılmalar var. Avrupa Birliği üzerinde ciddi baskı var. Şimdi Avrupa Birliği üzerinde ciddi baskı var. Biz bunu Hürmüz üzerinden okuyoruz. Fakat bu baskılar yeni baskılar değil.
0: Trump'ın ilk döneminden başlamıştı zaten.
1: Çok evet. Peki neden özellikle Trump'ın ilk döneminden başlayan baskılar bunlar? Biz hep İsrail'in Orta Doğu'da bir haritadan bahsettiğini duyduk yıllarca. İşte bir harita var. Kendi ülkesini yani Filistin'i de içine alan, Orta Doğu'nun genelini de içine alan bir harita. Fakat sadece bu harita değil. İsrail bu haritayla başlayan bir süreci aktive etmek istiyor. Bunun devamında ne var? Rusya-Ukrayna Savaşı'nda en çok konuşulan kritik bölgeler, işte Donbas gibi bölgeler var. Eski Yahudilerin yaşam beldesi burası, biliyorsunuz Hazar Yahudilerini ve hep makalelerde şu geçiyor, yabancı makaleleri dikkatli okursanız correspondence, yani işte, komple teorisi diye geçiyor. Fakat işte burada bir savaş çıkacağı, çok yıllar önce kehanetlerde bulunulmuş ve bu savaşın bitmeyeceği, Rusya ve Ukrayna'nın birbirine gireceği, amacında oradaki toprağın zayıflayıp işte halkın fakirleşip orayı terk etmek suretiyle buraya Hazar Yahudilerinin gelmesi, aşağıda diğer Yahudiler, yukarıda Hazar Yahudiler, arada da bir koridor açılması meselesi yıllardır konuşuluyordu. Geldiğimiz noktada Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ha bugün barış olacak, ha yarın olacak. İşte 3 kilometre gidildi, 5 kilometre gelirdi. Avrupa bu kadar silah verdi, Amerika artık silah vermeyecek. Hep bunları konuştuk fakat bir adım ileri gidilmedi. 2022'den beri aktif savaş devam ediyor, düşük tempolu. Fakat baktığımızda evet bu bir teori, gerçek değil. Fakat gerçek olma ihtimali var mı? Masada bu ihtimal hala duruyor. Alt tarafta da diğer bir kaos var. Peki üçüncü adım neydi? Üçüncü adım da Yahudilerin asıl kovulduğu topraklar neresiydi? Avrupa Birliği ülkeleriydi. Dolayısıyla üçüncü hamlenin de Avrupa'ya gelmesi yine bu teoriler içerisinde vardı. Baktığımızda Covid ile başlayan bir zayıflama süreci, akabinde Rusya-Ukrayna Savaşı ile başlayan enerji krizleri, ondan sonra Hürmüz Boğazı ile iyice daralan yine Avrupa Birliği süreci, sonunda da NATO'nun çatlaması noktasına gelmesi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin işte isterseniz kendi ordunuzu kurun, Rusya size saldırabilir demesi, bir taraftan Putin ve Trump'ın görüşmeye başlaması, Putin'in yaptırımlarının yavaş yavaş kaldırılmaya başlanması da yeni bir süreci mi doğuruyor acaba? Şimdi biz bugüne kadar hep işte Avrupa Birliği çok güçlüdür, NATO çok güçlüdür. İki kuvvet üzerinde ve tabii ki Birleşmiş Milletler temel olarak konuştuğumuz bir diğer kuvvet. Bu üç üzerinde hep tartışmalarda bulunuyorduk. Fakat geldiğimiz noktada yeni birlikteliklerin kurulduğunu görüyoruz. Bundan sonra Akdeniz'de muhtemelen yeni bir birliktelik kurulacak. Şimdi hep bir sağ kanat, sol kanat, dünya iki kutuplu diye konuşuyorduk. Ya da işte İsrail taraftarları ve dışarıları ya da Hristiyanlar ve Müslümanlar gibi söylemler üretiyorduk. Bundan sonra artık bu söylemlerin dışında yeni birlikteliklerin meydana geldiğini göreceğiz. Bunlardan bir tanesi şimdi işte Hürmüz Boğazı'nda enerji krizi var. Ülkeler savaşın bitmesine bir ışık bulamadıkları için alternatif arıyorlar. Yeni bir alternatif saha neresi? Cezayir. Cezayir ile ilgili biliyorsunuz İtalya çok büyük bir anlaşma yaptı. İspanya çok büyük bir anlaşma yaptı. Fransa biliyorsunuz sömürü sonrası çok fazla problemler yaşadılar. Aralarında diplomatik çelişkiler devam ediyordu. Buna rağmen Fransa çok büyük bir doğalgaz anlaşması yaptı Cezayir'den. Bundan sonra Afrika'nın parlayan yıldızı zaten ilk 5 ülkesinden bir tanesiydi. Cezayir çok daha fazla konuşacağız. Çok önemli bir merkez oldu. Cezayir'in özelliğine her zaman İsrail'in karşısında durması ve Fas'ın karşısında durması, ki Fas da İbrahim Anlaşması'nı onun için yaptı. Peki Cezayir'le İspanya'nın pek çok noktada anlaşma yapması, geçen ay oldu bu olaylar ve İspanya'ya da Gazze olaylarından dolayı %15 indirim yaptı doğalgazda. Bu birliktelik serbest münhasır alan anlaşmasına dönüşme ihtimali çok yüksek ve bu konuşuluyor. Bir taraftan da Türkiye, biliyorsunuz Cezayir Türkiye'ye ziyarete geldi. İşte Türkiye ile ilişkilerini geliştirmek istediklerini
0: söylediler. Bizim de doğalgaz alışverişimiz var aynı
1: bizim
0: şekilde.
1: Bizim de var ve bizim Libya ile zaten serbest münhasır alan anlaşmamız var. Cezayir ile de yapılması konuşuluyor. Şimdi yeni bir birlikteliğin doğması ihtimaline İtalya'nın da katılma ihtimali var. Böyle bir birlikteliğin kurulma ihtimali var ve bu birlikteliğin önümüzdeki süreçte nereye evrilme? Türkistan

0: Türkistan dediğimiz artık yeni ismiyle eskiden Orta Asya Türkleri dediğimiz Türkiye Cumhuriyetlerle birleşme ihtimali var. Fakat Türkiye Cumhuriyetler çok kritik bir noktada duruyor. Neden? Dünyanın gözü şu anda bu ülkelerde. Bu ülkelerde doğalgaz var, maden var, petrol var, nadir elementler, her şey var.
1: Bir de orta koridor meselesi var.
0: Orta koridor meselesi. Yani el değmemiş bakir topraklar olarak algılanıyor. Son yıllarda biliyorsunuz Avrupa Birliği ülkeleri ciddi anlamda bu ülkelerle irtibata girmek istiyor. Trump zaten Zengezur Koridoru'yla başlattı bir süreci. Azerbaycan ve Ermenistan barışıyla birlikte yukarı çıkmaya başladı. Hemen Kazakistan-İbrahim Anlaşması yaptı. Rusya bir taraftan bu ülkelerle iyi geçinmeye çalışıyor. Çünkü elini kaybetmek istemiyor. Dolayısıyla ama tabii ki orada yine bizim Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurumlanması ve Türkiye'nin çok köklü çalışmaları neticesinde bu koridorun oraya uzanma ihtimali daha muhtemel de gözüküyor. Dolayısıyla çok kritik günlerdeyiz. Bundan sonraki süreçte biz sadece İran Savaşı'nı konuşmayacağız. İran Savaşı ile başlayan süreçte kendilerini konumlandırmaya çalışan ülkeleri konuşacağız. İşte Yunanistan, Fransa yakınlaşması, İsrail'in bu bloğa dahil olması, yani çünkü biraz önce bahsettiğim gibi İsrail nerede çatışma çıkartabilirse, alanı ne kadar yayabilirse maksimalist bir şekilde bunu yapmak istiyor. Bundan sonra biz bunları daha çok konuşacağız diyebiliriz.
1: Tabii şimdi bu dönüşüm aslında dünyanın gerçekten ihtiyacı olan bir dönüşüm ki kaynaklarınızı çeşitlendirmeniz, az güvenliğini sağlamanız önemli. Türkiye bunu bir süredir yapıyor. Avrupa ülkeleri çok daha tabii Körfez'e bağlıydı vesaire. Cezayir önemli bir alternatif ama bu dönüşüm bugünden yarına olabilecek bir şey değil tabii. Bunun bir altyapı çalışması lazım vesaire. Her halükarda ister istemez Hürmüz Boğazı'nın bir an önce normale dönmesi tabii ki öncelik gerektiren bir durum. Anlaşmalara baktığımızda İran tarafından gelen açıklamalarda mesela şöyle bilgiler vardı. İran diyor ki Boğaz'dan geçiş yapacak gemilerin niteliğini belirleme konusunda münhasır yetkiye sahip olacağız. Yükü tehdit olarak kabul edilen veya nihai işletmecisi İran'a düşman olan herhangi bir gemi ticari gemi statüsünde tanınmayacak ve geçişine izin verilmeyecek. Bir kere ABD bunu kabul eder mi? İkincisi tabii Hürmüz'den bir geçiş ücreti konuşuluyordu ama bunun yerine artık bir hizmet bedeli konuşulmaya başlandı. Hala ABD'den gelen açıklamalar herhangi bir ücret olmayacak şeklinde. Yani hizmet bedeli adı altında bir ara formül kabul görüp bir mantıklı çıkış noktası olabilir mi? Yani karşılığında gerçekten bir hizmet verilecekse tabii. Ne dersiniz?
2: Şimdi Hürmüz konusunda Amerika ve İran baş başa verip görüşmeye başladığında aslında yeni bir statü oluşturma niyetiyle başladılar. Yani hem İran burayı kendi elinde tutmak istedi, Amerika'da yeni bir anlaşma yaparak bir şekilde buradan gelen karı paylaşmak istedi. Ama uluslararası toplum o kadar baskı yaptı ki, çünkü böyle bir şey kabul edilmeyecek. Bütün dünya bunun karşısında. Burası sadece bölgeyi kullanan ülkeler değil, yani az önce söylediğimiz o körfez ülkeleri ve körfez ülkelerine mal satan ülkeler değil, deniz güvenliğinin, seyri sefer güvenliğinin, uluslararası suların şartlarının sağlanması vesaire gibi birçok konuda önce aktör olan devletler de buranın böyle iki devletin baş başa karar vereceği bir statü haline gelmesini istemiyor. Biz bunu en son nerede gördük? Aslında İngiltere Kralı'nın Beyaz Sarayı ziyaretinde ki konuşmalarda, imalarda ve ondan sonra İngiltere ve Amerika'nın arasındaki görüşmelerden hemen sonra Trump'ın bölgede savaş öncesi duruma gelme şartını konuşmaya başladığını gördük. Burada çünkü artık şu fark edildi. Bölgede yeni bir statü oluşturulursa bu statünün eskiye dönüşmesi için bu yeni başlayan barış ortamının bir sonraki savaşın, bir sonraki çatışmanın ilk adımı olacağı izlenimi uyandı bütün dünyada. O yüzden şimdi Amerika savaş öncesi durum diyor. Yani aslında herkesin de istediği şeyi Amerika'da artık söylemeye başladı.
1: Tabii ama ABD'de Şahin Kanat çıkıp da madem ona dönecektik bunca masrafı niye yaptınız diye sorarsa ne diyecek?
2: Tabii, hatta yani şöyle bir şey de var. Amerika'nın içerisinde belli bir kesim savaşın nedenini Hürmüz zannettiği için tabii burada zorlanacak Trump. Ama sonuçta geldiğimiz yerde başka zaferler göstermesi lazım. İşte o zaman daha çok bu nükleer konusunun daha çok gündeme geldiğini gördük. Trump'ın son birkaç haftadır devamlı nükleer konusunu yeniden gündeme getirmesi, burada daha büyük zafer arayışı vesaire, biraz Hürmüz'den kaçan o algıyı orada yeniden toparlama çabası gibi görünüyor. Ama sonuçta Amerika'nın geldiği yer en azından uluslararası sistem ve toplum önünde bu. İran'da aslında buraya yaklaşma niyeti var. Çünkü başka türlü çözülme ihtimalinin olmadığını onlar da fark ediyor. Ama şu fark var. İran, Hürmüz konusunda

0: konusunu evet bu savaşta kapattı Hürmüz'ü. Ama Hürmüz üzerinde baskısı her zaman vardı İran'ın. Yani Körfez ülkeleri zaten yani bugün gidip sorsanız Körfez ülkelerinin hepsi zaten bunu söylüyor. Yani biz İran'ın tehdidi altında geçiriyoruz oradan gemileri.
1: Körfez'le ilgili isim konusunda bile büyük bir anlaşmazlık.
0: Doğru.
1: Yani o en basit diyebileceğimiz meselede bile.
0: Doğru. Fars büyük, Körfezi, evet, Arap Körfezi.
1: Evet, büyük bir anlaşmazlık
2: İran
1: var.
2: İran Körfezi,
1: tabii.
2: Basra Körfezi. Aynı.
1: Evet.
2: Dubai Körfezi bile diyor.
0: Yani o yüzden şimdi buranın İran'da geldiğimiz yerde bu baskıyı kendi lehinde tutmak istiyor. Yani burada işte hizmet bedeli vesaire. Şimdi şunu ortaya koymak lazım. Evet, bir anlaşma şartı oluşturmaya çalışıyor. Bu anlaşma şartını oluştururken yani işte mesela Türkiye'deki boğazlar üzerinden çok düşünüyor herkes. Yani burada da sonuçta anlaşmalar yapıldı. Ona göre Türkiye'nin
3: kılavuzluk hizmeti sorumlu vesaire gibi.
0: Evet, ama bu hizmetler mesela zorunlu değil. Yani biz Türkiye'nin yaptığı anlaşmalarda buradaki yetki sorumluluk Türkiye'de, ama onlara bir bedel karşılığı bir şey zorlamıyor Türkiye. Onlara işte güvenliğini sağlamak vesaire Türkiye'nin sorumluluğunda. Şimdi burada da buna benzer ama İran'ın daha kendine yonttuğu bir anlaşma ortamı sağlansın istiyor İran. Ama burada hiçbir devlete yine bunu zorlayamaz. Yani geçiş ücreti değil ama her geçenin kılavuz hizmeti alma zorunluluğu getirip kılavuz hizmetinden yüksek miktarda para koyduğunuzda aynı şey gelir. Bütün dünyada, yani İran akıllı da bütün dünyada daha az akıllı değil. Yani ne yapmaya çalıştığını anlıyor bütün dünyada. O yüzden bunun bu şekilde olmasını çok kabul edileceğini zannetmiyorum. Körfez ülkeleri ne olursa olsun açılsın istiyorlar.
3: Peki İran bu saatten sonra Körfez'deki, Boğaz'daki statükonun eskiye dönmesini kabul eder mi?
0: Ya işte burada problem o zaten. Yani eskiye dönse bile Körfez ülkeleri diyor ki o baskıyı görmeye devam edeceğiz. Yani İran tamam açacak ama biz yine oradan her geçişimizde tedirgin olacağız. O yüzden zaten bir anlaşma olsun ve bu anlaşmada İran'ın tehdidi de ortadan kalksın istiyor Körfez ülkeleri. Yani orada gerekiyorsa bir miktar para da verilebilir vesaire noktasındalar. Bunu daha önce de gördük, özellikle Katar gibi devletler. Yani o bir ara biliyorsunuz yani büyük büyük rakamlar istedi. Hatta savaşın bitmesi için bir ara Amerika'dan talep ettiği para vardı. Körfez ülkeleri vermeye niyetliydi bu paraları. Bu savaşın bitmesi, Hürmüz'ün açılması vesaire için. Ama yani bütün dünyada diyor ki hayır, sen bunu vermeye niyet etsen dahi bu parayı sen verdikçe bu uluslararası sisteme zarar verir. Hani İran vesaire değil konu. O yüzden burada sıkıştı. Ve ben açıkçası buranın ilk başta bu çözüme doğru giden süreçte Hürmüz'ün önemini düşürmek gibi bir niyetin olduğunu düşünüyorum. Yani Hürmüz'ün önemini düşürürseniz anlaşma ortamı daha kolay olur. Bunu da işte evet daha orta uzun vadeli gibi düşünülen o alternatif yollar burada çok gündeme geliyor. Ve burada da en önemli konu aslında Birleşik Arap Emirlikleri'nin durumu. Yani o Fujairah Limanı en hızlı petrolün dışarı çıkabileceği nokta. Çünkü boru hatlarından istisna bir yer değil burası.
3: Yani bir boru hattı yapılıyor ama emirliklerin diğer tarafına, orası da rahatlıkla İran'ın menzilinde olan ve daha önce de vurulabilen bir bölge. Evet. Yani o ne kadar yaraya merhem olacak, o da ayrı bir sıkıntı.
0: Ya işte orada şöyle bir durum var. Yani o limanın kullanılması noktasında, çünkü İran en son açıkladığı Hürmüz'ün o daha geniş kapattığı noktada hala Fujairah biraz daha sınırda kalıyor. Yani bir şekilde burayı kurtarır mıyız derdindeler. Bir de tabii Fujairah Limanı'nın tam batı tarafı da, yani Basra Körfezi'nin içinde kalan Dubai gibi limanlarından da karayoluyla da petrol taşıma olasılığı var. Yani burada birçok alternatif konuşuluyor. Diğer yandan o hani ters yöndeki şeyi çok göz ardı etmemek lazım. Dışarıdan Körfez'e girme noktası. Bunu da dünyanın en büyük konteyner taşıma firmalarından biri yeni bir rota açıkladı. Baltık Denizi'nden çıkan o büyük konteyner gemilerinin Kızıldeniz'e girip Kızıldeniz'de Suudi Arabistan limanında bu konteynerleri boşaltıp karayoluyla bu konteynerlerin Körfez ülkelerinde taşınması. Maliyetli, zor ve zaman alan bir yol. Ama bunu yapmaya başlayıp bunu da bir standart olarak görmeye başladığı zaman Körfez ülkeleri ve şirketler, o zaman Hürmüz Boğazı'nın önemi nispeten düşeceği için orada anlaşma yolunun daha açılabilme ihtimali var.
3: Tabii yani küresel ekonomik sistemin ve son kullanıcının bu maliyetleri hazmetmesi lazım önce, ki bu bir zaman alacak, başlı başına zaman alacak.
0: Kesinlikle.
3: Başka bir konu. Şimdi Körfez ülkelerinden bahsetmişken Katar'dan bahsetmiştik. Biraz

0: Önce de bahsetmiştik. Onunla ilgili biraz daha açalım isterim müsaadenizle. Bir 2-3 dakika kadar vaktimiz var. Fazla kalmadı ama Katar'ın LNG gemisinin İran'ın izniyle Körfez'den, Hürmüz Boğazı'ndan çıkması meselesi. Şimdi bu tabii İran'a ödeme yapan, İran'la mali ilişkiler kuran ülkelere ya da gemilere ABD'nin yaptırım politikaları vardı. Bunlarla başlı başına çelişen bir durum. Öte yandan Katar'ın Hürmüz'de İran denklemini kabul ettiği anlamına ve İran'ın şartlarını kabul eden ilk Körfez ülkesi olduğu anlamına da gelebilecek, bunu da çıkarabileceğimiz bir gelişme ki ABD'nin de aslında buna ses çıkarmamış olması İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden gelir elde etmesine de bir anlamda şimdilik de olsa sessiz kaldığı anlamına da geliyor olabilir mi? Yani bunlar başlı başına hepsi aslında bu ülkelerin tutumlarıyla çelişen bir durum oluşturmuyor mu? Ne dersiniz?
1: Ama çarkta dönmesi gerekiyor. Hı-hı. Çark dönmesi gerektiği için şu anda her yol mübah görülüyor. Yani enerjinin bir şekilde arzının devam etmesi gerekiyor dünya piyasaları için. Ve enerjiyi veren ülkelerin de sonuçta kasasına para girmesi gerekiyor.
0: Yani istisnalar kaideyi bozmaz,
1: evet,
0: diyorsunuz herhalde.
1: Bu şu anda oluşan statükoyu, yani Hürmüz Boğazı'nı, yani hocam dedi ya, Hürmüz Boğazı gibi savaşı gibi zannediyor. Yani her şey burada. Asıl mesele neydi? Rejimin değişmesi, nükleer programın sonlandırılması, az önce saydığımız maddeler. Ama şu anda Hürmüz'de kilitlenen bir aslında çatışma süreci var. Niye? Çünkü niye kilitlendi? Çünkü İran Hürmüz'ü araçlaştırdığı için, orada yeni bir statüko oluşturmaya çalıştığı için
0: bizim
1: ve bunun üzerinden,
0: dediler daha evet,
1: bunun üzerinden de yaptırım gücü olan bir meseleye dönüştürmüş durumda İran Hürmüz'ü. Hı-hı. Baktığımızda eğer mesele Hürmüz kendisi ise Hürmüz yüzünden savaş çıkardı. Ama mesele Hürmüz değil.
0: Evet.
1: Hürmüz'ün açılması, hocam da söyledi, farklı alternatif yollarıyla belki mümkün olur. O öyle bir durum çok yakın bir gelecekte oluşabilecek bir altyapı değil. Dolayısıyla o zaten uzun vadede zaten enerji dünyasının konuştuğu bir şey. Yani enerji arzı ve onun varlığı eskiden geleneksel olarak tartışılırdı. Şimdi alternatif yolların olması, siber güvenlik, işte enerjinin o grid dediğimiz şeylerin oluşması. Yani enerji sadece petrol arzı değil artık.
0: Evet.
1: Yani elektrik buna dahil, işte yenilenebilir enerji ki,
0: o da aslında bizi fena
1: hepsi
0: halde Çin'e götüren, Çin'e
1: evet,
0: gündemimize getiren
1: dolayısıyla, onların hepsi Hürmüz'e alternatif ama kısa vadede Hürmüz düğümünü çözecek meseleler değil. Hı hı. Hürmüz araç olarak İran'ın eline İran o kozu elini tuttuğu sürece parayı veren, evet, gemisini geçirebilecek.
0: Anlıyorum. Bir süre daha böyle devam,
1: evet,
0: edecek. Anlaşılan o ki. Bir araya gidelim, kaldığımız yerden devam edelim. Soracak çok sorularım var daha. Reklamlardan sonra onları değerlendireceğiz. Kısa bir aramız var. Az sonra tekrar karşınızda olacağız.
2: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
3: Pelin Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.
2: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
3: Merve Aydın'la Günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.
0: Küresel oyun devam ediyor. İkinci bölümde karşınızdayız. İran Savaşı'na çözüm arayışlarını ve Trump'ın tabii ki çıkışlarını konuşmaya devam ediyoruz. Trump'ın son dönemde tabii pek çok dikkat çekici çıkışı oldu. Biraz önce de bahsettik. İbrahim Anlaşmaları bunlardan biriydi. Vaktimiz olursa ona daha detaylı değineceğiz ama yakın zamandaki en dikkat çekici çıkışlarından biri de aslında Umman konusunda oldu. Şimdi Umman dediğimiz ülke İran Savaşı çıkmadan önce taraflar arasında arabuluculuk yapan bir ülke. Hı hı. Körfez bölgesinde zaten genelde hani akil ve arabulucu kimliğiyle bilinen, uzlaştırmacı, yumuşak güç olarak tanınan bir ülkedir. Tabii İran

0: Hürmüz konusunda Umman Hürmüz Boğazı'na kıyıdaş ülke olduğunu hatırlatalım. Umman'la beraber Hürmüz Boğazı'nda bir rejim oluşturacaklarını, bir işbirliği yapacaklarını söylemişti. Trump'tan bu nedenle Umman'a bir tehdit geldiğini gördük. Yani İran'la birlikte iş yaparlarsa Hürmüz'de Umman'ı bombalayacağını söyledi. Şimdi Umman genel anlamda dediğimiz gibi uzlaştırmacı, ara bulucu ve insanların bölge ülkelerin hakem olarak başvurduğu bir ülke konumundaydı ama bir anda Trump'ın tehditlerine maruz kalınca ne yapacaklar diye baktığımızda aslında kimilerine göre çok da beklenmedik bir adım attığını gördük. Neydi o adım? İran'la ticaret ve bilgi paylaşımını artıran bir kararnameyi imzaladılar ve hayata geçirdiler. Hı hı. Şimdi hal böyle olunca acaba Körfez'de bundan sonra ne olacak diye soru işaretleri tekrar doğmaya başladı. Yani İran, Trump bir yandan belki de Körfez'in en zayıf halkası olarak gördüğü bir ülkeyi, Umman'ı söz geçiremeyip karşısına mı almış oldu? Umman'ın bu tarafsız duruşu tabii bu saatten sonra bozuldu, bir taraf tutmak durumunda kaldı. Bu yönden de imajında bir ciddi yönünde bir değişiklik mi oldu ya da olacak mı? Ne olacak aslında meraktayız. Siz nasıl yorumlarsınız?
1: Şimdi Umman tabii çok kritik bir bölge. Birleşik Arap Emirlikleri ve İran'ın arasında kalmış bir ülke olarak nitelendirebiliriz Umman'ı. Birleşik Arap Emirlikleri ve İran arasında biliyorsunuz Büyük Tamp, Küçük Tamp ve Ebu Musa adası meseleleri var. Hı hı. Rejimin değişmesiyle birlikte rejime destek vermeyen Birleşik Arap Emirlikleri var. Ve ciddi anlamda da çatışma yaşıyorlar farklı sahalarda. Yani vekalet savaşı yürütüyorlar. Bunun yanında Umman pasif bir güç olarak sessizliğini korumaya çalışıyor, denge kurmaya çalışıyor. Peki savaşın başladığı döneme gidelim. Arabulucu Umman oldu dedik. Neden Umman oldu? Çünkü İran sadece Umman'a bu yetkiyi verdi. Hatta çok konuşuluyordu, biz de çok fazla dile getirdik. Türkiye eğer arabulucu olarak Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında denge kurmaya çalışsaydı, bu yetki Türkiye'ye İran tarafından verilseydi şu anda savaş olmuyor olurdu diye. Çünkü Türkiye'nin önemli bir etkisi var Amerika Birleşik Devletleri üzerinde. Umman tabii ki çok pasif. Fakat İran Türkiye'ye burada rol vermek istemedi. Kendi müttefikiyle yola devam etmek istedi. Müttefikliklerini bu noktada zaten biliyorduk. Savaşın başından beri İran'dan gelen talepler ya Hürmüz Boğazı'nı sadece İran'ın kontrol etmesi ya da buradan gelen gelirleri Umman'la paylaşması ve birlikte kontrol etmesi yönündeydi. Dolayısıyla biz bu müttefikliği biliyorduk çünkü Umman'da ciddi anlamda İran çekincesi var. Ciddi anlamda baskı var ve bu baskının karşısında ne kadar destek görebilir diğer ülkelerden? Bu da çok büyük bir soru işareti. Açıkçası ben çok beklenmedik bir hareket olduğunu görmüyorum. Keza hatırlayalım, İran Umman'a da bir atış yapmıştı. Hı hı. Hatta Umman'dan da şöyle bir ses çıkmıştı. Yani biz sizinle birlikteyiz.
0: Neden? Bize de mi saldırıyorsunuz diye.
1: Hem arabuluculuk yaptık hem sizinle birlikteyiz. Neden bizdeki üste bombalanıyor? Böyle bir şey olabilir mi gibi. Aslında oranın bombalanmasında da çok büyük bir mesaj vardı. Ya bizim tarafımızda dur ya da ilk hedef sensin ve diğerleri kadar kuvvetli ortaklıklara sahip değilsin. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'ne baktığımızda biraz önce bahsettik. İbrahim Anlaşması var. Amerika Birleşik Devletleri'yle çok büyük ortaklıkları var. Suudi Arabistan, Katar gibi ülkelerin de ya da Kuveyt gibi ülkelerin de Amerika ile direkt olarak ilişkileri olduğunu ve Amerika'nın koruma çemberi içerisinde olduklarını biliyoruz. Ancak Umman bu noktada diğerleriyle aynı siklette değil. Dolayısıyla Umman'ın İran'la biraz daha uzlaşmacı bir yapıya gitmesi en azından bu rejim devrilene kadar çok da beklendik bir hareket diyebiliriz.
0: Yani binlerce kilometre ötedeki ABD'den gelen tehditler karşısında yanı başındaki İran'ın füze menzilinin içinde olmanın çok daha büyük bir tehdit olarak görüldüğünü ve bundan kaynaklanan bir zorunlulukla
1: mı bölgede neler yaptığını gören bir Umman var. Biz şimdi hep İran'dan bahsediyoruz. Evet, İran ciddi anlamda çocukların öldürülmesiyle başlayan çok vahşi bir sürece maruz kalıyor mu? Kalıyor. Kaldı mı? Kaldı. Ekonomik kriz var. Enerji krizi var. Pek çok noktada savaşmak durumuna getirildi. Fakat İran'a baktığımızda bölge içerisinde Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de pek çok noktada ciddi anlamda savaştıkları ve çok ciddi suçlar işledikleri de biliniyor. Ve bu İran ilerlerken onun karşısında duran bir Amerika yoktu buralarda. Evet. Ki bugün Irak'tan yapılan açıklamalarda hatta Suriye'den devlet yetkililer ağzından yapılan açıklamalarda İran destekli kuvvetlerden çok çektiklerini ifade ediyorlar. Ciddi soykırımlar yapıldı diyorlar. Dolayısıyla İran çok güçlü bir ülke. Yani özellikle burun buruna gelmek istemeyeceğiniz bir ülke. Hele de Umman gibi çapınız İran'la dövüşmeye yetmiyorsa onunla iyi geçinmek durumunda kalmanız gerekebilir.
0: Tabii biraz da o zaman mecburiyetten oldu bu durumlar, bu adımlar diyebiliyoruz anladığım kadarıyla. Şimdi İran'la alakalı tabii pek çok gündem maddesi, pek çok tartışma başlığı var. Bunlardan biri biraz önce de bahsettik. Sorunun temelindeki meselelerden zenginleştirilmiş uranyum konusu. Şimdi ABD bunu bize vereceksiniz dedi, uzun zamandır diyor. En son hatırladığım açıklamalardan birini, daha doğrusu yapılan pazarlıklarda kapalı kapılar ardında söylenenlerden biri şuydu. Zaten Haziran ayında vurduğunuz yerin metrelerce altında, biz bile ulaşamıyoruz, size nasıl vereceğiz bunu? Trump ABD'nin kendisinin gidip o uranyumu çıkarıp imha etmesini istiyor. Hatta mutabakat çerçevesinde bunun da konuşulduğunu, bunun da maddeler arasında olduğunu Amerikan basınında görüyoruz ama İran'dan gelen açıklamalar kesinlikle uranyum meselesinin müzakere öncesi mutabakatta yer almadığı, bunun masaya bırakıldığı, konuşulacağı yönünde. Ne olacak diye baktığımızda yani ABD askerlerin oraya girip de İran topraklarında o uranyumu çıkarıp da imha etmesi İran'ın herhalde en vermek istemeyeceği resim olacaktır. Öte yandan bu bir şekilde karşılıklı anlaşmayla bertaraf edilecekse ya da başka bir ülkeye gönderilecekse ABD'ye gönderilmemesini de muhakkak İran isteyecektir. Çünkü ABD bize gönderin ya da yerinde imha edelim diyor. Bu durumda başka ülkelerin gündeme gelmesi çok doğal. İşte Rusya'nın konuşulduğunu görüyoruz, Çin'in konuşulduğunu görüyoruz. Hatta zaman zaman Kazakistan'ın adını geçmeye başladığını görüyoruz ki geçmişte Ahmedinejad döneminde yapılan anlaşmada aslında benzer bir mekanizma üzerinde anlaşılmıştı. Uranyumun bu kadar olmasa da daha düşük düzeydeki zenginleştirilmiş uranyumun çıkarılması konusunda. Şimdi bu aşamada bu nasıl çözülecek, o merak konusu. Yani bir başka ülkeye gidebilir mi? Bu bir ara formül olabilir mi? Olabilirse en makul seçenek hangisi olur? Ne dersiniz?
2: Şimdi Çer Bey, uranyumun böyle bir paketmiş gibi gidip alınıp çıkılacağına dair Trump'ın söylemlerinin bir kere altının boş olduğunu hatırlatmak lazım. Yani uranyumun bir yerden alınması için, yani öyle gömülü vesaire olmasa dahi, yani bir yerde saklanıyor olsa dahi, bunun hareket ettirilmesi için belli tedbirlerin alınması lazım. Evet. O yüzden de anlaşmayla bunun işte güvenliğin, hem güvenliğinin sağlanması hem de işte sağlığa zarar vermeyecek şekilde bir kaplamanın yapılması vesaire. Ya, özellikle uzmanların anlattığı bununla ilgili olan bayağı detaylı bir şey bunun taşınması. O yüzden bunun yapılabilmesi için zaten bir profesyonel ekip olması gerekiyor. Bu birincisi. Bir anlaşma olması halinde böyle bir şey söz konusu olursa, o da sizin söylediğiniz gibi, yani düşünün ki İran topraklarında üzerinde Amerikan bayrakları olan helikopterler vesaire geldi. Bunun işte yine Amerikan bayrağı olan araçlarla bunun insanlar geldi. İşte askerler, uzmanlar vesaire çalışıyor. Bu zaten İran'ın savaşı kaybettiği algısı oluşturur.
0: Yani Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu belki burada devreye girebilir ama İran'ın onlarla da arasının iyi olmadığını tabii biliyoruz.
2: Yani İran yine buna bir şekilde cevaz verir. Yani öyle uluslararası bir organizasyonun yapılıp bunun o uluslararası organizasyonla hareket ettirilmesine daha önce, çünkü bir şekilde belli oranlarda kabul ettiği şeyler vardı. Ama Trump'ın söylediği doğrudan kendisinin müdahale etmesi. Evet. Bu doğrudan işte İran'ın kaybettiği algısı oluşturacağı için bunu zaten çok kabul edeceğini düşünmüyorum eşyanın doğasında olduğundan. Ama bir de şöyle bir durum var. Özellikle vurulan yerler, bunu Amerika da kabul ediyor, İran da kabul ediyor. Vurulan yerlerde gömüldü bu 450 kilo uranyumun belli bir miktarı, gömüldü toprağın altına. Şimdi buna Trump dedi ki buraya yaklaşmayacaksınız. Biliyoruz nerede olduğunu, buraya yaklaşmayacaksınız. Tamam, İran yaklaşmasın. Amerika gelip çıkarması için büyük bir organizasyon yapılması lazım. Bunu nasıl gelecek, nasıl çıkaracak, çıkarıp nasıl götürecek? Çünkü götürmesi demek yani bir Ar-Ge çalışması yapılmış, emek harcanmış, bir belli bir maliyeti var bunun.
0: Ki Trump o maliyeti için, de muhakkak İran'dan çıkarmaya kalkacaktır bizim tanıdığımız Trump.
2: Kesinlikle öyle. Yani bunların, yani bunların hepsinin soru işareti olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan şimdi uranyumla ilgili Umman'da yapılan görüşmelerde belli bir yere gelinmişti hatırlarsanız. Yani bunun üçüncü bir ülkeye devri konusu bile çözülmüştü aslında orada. Sadece ülke belli değildi, hangisi olabilir vesaire konuşmaları yapılıyordu. Ama orada özellikle yine az önce ismi geçen Kushner'in olduğu işte müzakere heyetinde o masayı devirdiler. Neden? İşte İran dedi ki ben uranyumu versem bile, zenginleştirilmiş olanı, ben çalışmalarıma devam etmek istiyorum. Çünkü bu sadece İşte bomba yapmıyorum zaten, İran'ın söylediği bu. Nükleer çalışmalarda ben enerji sağlıyorum, bilimsel araştırma yapıyorum vesaire. Şimdi bu yüzden masa devrildi. Geldiğimiz yerde yeniden bir anlaşmanın yapılmasında aynı şeyi konuşuyoruz.

0: Peki burada Amerika'nın bunu almasıyla ilgili şöyle bir tartışma olduğunu hatırlatayım. Dendi ki Amerika bunu satın alsın İran'dan. Böylece hem İran'ın istediği tazminatı belli bir bahaneyle vermiş olur. Hem İran'ın içindeki uranyumu çıkarmış olur. Yani herkese faydalı olur
1: Ama
0: gibi bir
1: İran'daki
0: algı
1: elindeki
0: oluştu.
1: çok kıymetli kendi adına bir malzemeden olacak
0: Evet,
1: yani. Bu da
0: ama
1: bir
0: İran bunu
1: çözüm
0: kabul
1: değil.
0: etmiyor. Çünkü İran Amerika'nın eline vermek istemiyor. Yani her şeyi geçtik. Yani savaş boyunca biz şunu gördük. Psikolojik harekatlar birçoğu. Yani psikolojiler kendi toplumları veya karşı ülkenin toplumu üzerinde psikolojik harekatlar yapıldı. O yüzden burada da Amerika'ya vermiş olmanın para karşılığı dahi olsa bunun etkisini İran kaldıramaz. O yüzden İran bir vatan toprağı gibi korumaya devam ediyor Amerika karşısında. Ama başka bir ülkeye devre. Şimdi burada Pakistan'ın öne çıktığı bir zaman vardı. Çünkü sonuçta bir nükleer ülke neyin nasıl davranılacağını,
1: Know-how'a
0: nasıl
1: sahip.
0: taşınacağını biliyor. O yüzden o gelsin, alsın, saklasın, bunu kabiliyeti var dendi. Ama sonra ne olduysa Pakistan'ın bu şeyde denklemde kaybolduğunu gördük. Yani burada Amerika'nın özellikle Pakistan'a çok bu noktada yaklaşmadığını biliyoruz.
1: Ki bunun
0: Kazakistan
1: arkasında da muhtemelen İsrail'i aramak doğru olacaktır.
0: doğru, kesinlikle öyle. Kazakistan konusunda da şöyle bir durum var. Şimdi Kazakistan böyle bir şeyi devretme konusunda mesela Kazakistan'ın nasıl bir tepki verdiğini bilmiyorum. Ama İsrail'in şöyle bir noktası var. Hatırlarsanız İran'ın başka ülkelerden destek görmeye devam ettiğini söyleyen bazı yöneticiler vardı İsrail'de. Ve burada Türk devletleriyle ilişkilendirdikleri bazı konular vardı. Yani İran'a Türk devletleri üzerinden de destek geliyor. Oradan bir nefes borusu açıldı. İşte özellikle ekonomik alanda.
1: Ki Hazar Denizi hattı ciddi anlamda bir nefes borusu. Yani
0: Evet.
1: İran, ABD'nin ulaşamadığı tek su yolu İran'ın çevresinde diyebiliriz
0: Doğru,
1: herhalde.
0: kesinlikle öyle. Oradan hem Hazar, hatta hatırlarsanız Hazar'a giden otoyol üzerindeki köprünün özellikle vurulduğunu, o hattın bir şekilde engellenmesi için ama çok hızlı şekilde tamir edildiğini de biliyoruz. O yüzden Türk devletlerine bir anlamda mesafeli İsrail. Yani şunu da söylemek de lazım. İran'ın da çok Türk devletlerine bu anlamda bir paye vermek isteyeceğini de zannetmiyorum. Yani bunu da hani parantez içinde söylemiş olalım. Çünkü bugünün yarını var. Bu savaş bitecek. İran'ın politikaları maalesef ki belli politikaların devam edeceğini öngörebiliyoruz. O yüzden hala o zamana göre adımlar attığını da biliyoruz İran yönetiminin. Keza işte bu müzakerelerin Türkiye'de olmaması, yani İran'ın özellikle tercih etmemesi vesaire süreçleriyle de bununla bağdaştırabiliriz. O yüzden ben Kazakistan gibi bir formülün de çok geçerli olacağını zannetmiyorum. Burada yine dönüp dolaşıp Rusya ve Çin konusunun daha gündeme geleceği kanaatindeyim. Rusya ile de arası iyi Trump'ın ve mevcut şartlarda Rusya'dan rahatsız olan bir Amerika yok. Çin'le de ilişkilere zaten sürekli olarak jestler üzerinden gitti. Bunu da görüyoruz. Hatta İran özelinde işte Çin silah veriyor vesaire dendiğinde ilk cevap Çin'den değil Trump'tan geldi. Hayır, Çin asla silah vermiyor vesaire dedi. O yüzden yani Çin'e böyle bir alan açıyor. Belki bunun üzerinden bir jest daha yapmak ister mi? Bu olabilir ama bunlar tabii Çin'in mesafesi vesaire, bunları da düşünmek lazım. İşler sadece siyasi değil, aynı zamanda teknolojik.
1: Ya haliyle bir çözüm bulunacaksa, bir ara formül olacaksa anladığım kadarıyla Rusya öne çıkan
0: Ya,
1: ülke olabilir.
0: görünen o. Rusya sanki burada daha etkili olacak gibi görünüyor. Üstelik Rusya'ya Amerika tarafından verilecek her paye Avrupa'ya verilecek bir ders olduğundan Trump her seferinde bunu Avrupa'ya ders vermek için kullandığını da
1: İki
0: gördük.
1: taşla iki kuş
0: Doğru.
1: diyorsunuz özetle. Tabii yani bunların tabii olabilmesi ya da bunların hayata geçebilmesi için önce müzakere masasının
0: Evet.
1: kurulması, ondan önce de müzakere masası öncesi müzakerelerin bir neticeye ulaşması lazım. Orada ne olacağını göreceğiz. Hep beraber izleyeceğiz. Tabii savaşın bir bölümünde aslında ABD'nin ve İsrail'in İran'da rejimi değiştirebilmek için bir halk hareketi başlatma çabalarını gördük. Rejim bu sıkıntıları bir şekilde atlattı diyebiliriz herhalde günümüzde baktığımızda ama o zamanlara ilişkin tabii bazı yeni detaylar da ortaya çıkıyor. El Monitör'ün bir haberi vardı. Diyordu ki İsrail İran'daki Kürt gruplarla birlikte İran rejimini devirmeyi planladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan plan son anda devreye girmeden önce Trump'tan bunu durdurmasını istedi ve plan hayata geçmedi. Ben bu açıklamayı, bu haberi, bu iddiayı gördüğümde aklıma doğrudan Trump

0: Trump'ın açıklaması da geldi. Biz hani silah gönderdik, bazı Kürt gruplar bunları kendilerine aldılar, dağıtmadılar diye şikayette de bulunmuştu ki oradaki bahsedilen Kürt gruplar dediği tabii İran devletine karşı rejimi devirmeyi amaçlayan, buna yönelik silahlı mücadele yürüten gruplardı. Pek çok gruptan bahsediyoruz. Tabii o açıklamalar unutuldu zamanla ama El Monitör'ün bu haberiyle bu detayın ortaya çıkması, bu iddianın ortaya çıkması oldukça dikkat çekici. Ne dersiniz?
1: Şimdi 28 Şubat'ta başlayan bu savaş aslında baktığımızda dünya, yani öncelikle tabii ki İran açısından birçok şeyi değiştirdi. Bölgemiz açısından büyük değişimlere sebebiyet verdi. Dünya siyasetini de şekillendiren veya dünyadaki bazı denklemlerin artık farklı boyutta ele alınmasına sebebiyet veren bir savaş oldu. Savaşın seyri nasıl sonuçlanacak veya bu süreçte baktığımızda da denklemler aslında yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Sonuçta şu anda henüz bir sonuca varmamış olsak da baktığımızda Suudi Arabistan-Türkiye ilişkileri üzerinden bakalım. Körfez'deki işte Bay-İsrail aksına bakalım. Hı hı. Bunun farklı artık yeni yapılaşmaların olduğunu görüyoruz. Şimdi bahsettiğiniz haberlere gelirsek, yani bir defa İran rejimine karşı oluşan o halk nezdindeki ayaklanmalar diyelim veya eleştiriler, onlar şu anda savaş sürecinde baktığımızda rafa kaldırılmış olarak nitelendirebiliriz. Veya o halk tarafından yapılan o eleştirilerin şu anda bir şekilde dondurulmuş veya durdurulmuş, belki de rejim tarafından yeni bir fazda olduğunu söyleyebiliriz. Bu ayrı bir mesele. Bu İran'ın iç siyaseti, iç dinamikleriyle ilgili bir mesele.
0: Evet.
1: Ama bahsettiğiniz ayrılıkçı gruplar İran'ın iç meselesinin olmakla birlikte aynı zamanda bu savaşla birlikte aslında bölgeyi de ilgilendiren bir adımda. İsrail'in özellikle tetiklemeye çalıştığı, İsrail'in o fitili yakmaya çalıştığı bir hamleydi. Oradaki ayrılıkçı Kürt grupların İran rejimine karşı ayaklanıp, silahlanıp, ayaklanıp orada farklı bir dinamizme yol açmasına sebebiyet vermişti. Şimdi bu kimi ilgilendiriyordu? Yani İran'ın içerisindeki ayrılıkçı Kürt grupların silahlandırılıp rejime karşı ayaklanması kimi ilgilendiriyordu? Bir, İran'ı ilgilendiriyor. İki, bunu silahlandıran tabii ki İsrail ve Amerika'yı ilgilendiriyordu. Ama bunların dışında bölgede yine bu ayaklanmadan aslında etkilenecek farklı aktörler vardı. Bunlardan en başta geleni tabii ki Türkiye. Ama hı hı. Türkiye ile birlikte, hele ki terörsüz Türkiye süreciyle birlikte yeni bir sayfa açan bir Türkiye'den bahsediyoruz. Bölge siyaseti açısından çok da önemli olan, sadece Türkiye'nin iç dinamikleri açısından değil ama terörsüz Türkiye projesi aslında bölgede terörü bitirmeyi hedefleyen bir proje olarak tabii ki bu Türkiye açısından bir sorundu ve önemli bir sorundu. Oradaki ayrılıkçı Kürt gruplarının silahlandırılması. Aynı zamanda kimi ilgilendiriyordu? Terörsüz Türkiye sürecinin bir şekilde bir tarafı olan PKK ve İmralı'yı ilgilendiren bir meseleydi. Başka kimi ilgilendiriyordu? Talabanileri ilgilendiriyordu, Barzanileri ilgilendiriyordu.
0: Ki İran, Irak'ın kuzeyindeki pek çok bu ayrılıkçı grupların kamplarında vurdu defalarca.
1: Evet,
0: da hatırlarsın.
1: Ama bunların bakın şöyle bir bakalım şimdi. Talabaniler ben ne dedi? Ben mızrakçı başı olmam dedi, değil mi? Bu İsrail'in çok da beklediği bir pozisyon değildi. Barzaniler çok yanaşmadı. Çünkü rejim, yani aslında Irak'taki işte Kürtler baktığımızda o girişime veya o söylentilere çok destek vermediler. Çünkü İran'da rejimin yıkılıp yıkılmayacağı, neler olacağı konusunda tereddütleri olan bir pozisyondalardı. Dolayısıyla ona destek vermediler.
0: Tabii de doğu bölgeleri olduğu gibi İran'a kara evet. sınır, yani bu endişeye
1: kapılmaları. Evet, bu çok önemliydi onlar için. Yani o aslında onların o girişimlere vereceği, yani ayrılıkçı girişimlere vereceği en ufak bir destek onlar açısından çok yıkıcı bir pozisyon olurdu. Ve beklenmedik sonuçlar bölgemiz açısından da doğabilirdi. Ama burada en önemli aktör kimdi? Tabii ki Türkiye'ydi. Yani Türkiye'nin aslında baktığımızda hem Talabani ve Barzani, Irak'taki Kürtlerle ilişkisi, hem terörsüz Türkiye süreci, hem Türkiye'nin ABD ile ve Donald Trump'ın Sayın Erdoğan'la olan

ilişkisi, özellikle istihbaratın bu konu çerçevesinde yaptığı girişimler oradaki oluşabilecek o kalkışmayı aslında

0: projesini ve dolayısıyla bölgedeki halklar üzerindeki nüfuzunu da sekteye uğratma çabasıydı. Ama bu sonuç vermedi. Kim buna sebebiyet, yani kim durdurdu bunu? Sayın Cumhurbaşkanı'nın girişimleri olarak El Monitör adlandırmış. Türkiye'nin aslında baktığımızda devlet aklının o bölgesel dinamikleri nasıl okuduğuyla ilgili bir aslında girişimdi. Yani bu Sayın Cumhurbaşkanlığının liderliğinde istihbaratın girişimleriyle ve bölgedeki diğer aktörleri de aslında bir baktığımızda angaje ederek bu sorunu bir şekilde durdurulmuş oldu. Donald Trump silahları verdik ama kullanmadılar dedi. Öyle mi oldu yoksa başka bir şey miydi onu bilemem. Ama baktığımızda orada fitillenmek yani körük orada bir ateş yakılmak istendi. Ama o sonuç bulmadı. İsrail'in belki en büyük bu süreçte hayal kırıklıklarından bir tanesi bölgedeki Kürtlerin buna dahil olmamış olması.
1: Evet. Tabii yani İran Savaşı sadece İran Savaşı değil, Türkiye adına da ne büyük tehlikelerin olduğu ve bunların bertaraf
0: Yani
1: edildiğini
0: aslında
1: göstermesi bakımından dikkat çekici.
0: bölgeyi çok ilgilendiren bir mesele. Yani biz hep bunu belki Hürmüz'ü konuşuyoruz sürekli ama bölgedeki her vatandaşı ilgilendiren bir mesele. Yani ekonomik açıdan da bu böyle, uzun vadeli siyasi denklemler açısından bu böyle, iç savaşlar çıkabilecek iç savaşlar açısından böyle. Çünkü İran bu yani bölgedeki bu savaş sadece İran, İsrail, ABD savaşı değil. Yani herkesi etkileyebilecek nitelikte bir savaş olduğu için
1: Öyle
0: herkesin
1: ya da
0: dikkatli
1: böyle
0: olması.
1: etkiledi
0: Evet,
1: de zaten.
0: etkiliyor da zaten, evet.
1: Yani terörsüz Türkiye sürecinde bu kadar yol alınmışken, Irak'ın kuzeyinde, Suriye'de bu kadar yol alınmışken bunun önlenebilmesi tabii hayati önemdeydi diyebiliriz Türkiye için. Anladığımız kadarıyla El Monitör'ün haberinden bunu da başarılmış olması tabii bizim adımıza da umut verici diyebiliriz.
0: Evet.
1: Şimdi İsrail'den bahsettik. İsrail'in güvenliği konusunu aslında birkaç gün önce gördük ki Trump tekrar bir şekilde yine sürpriz bir çıkışla İbrahim Anlaşmaları'na bağladı. Yani daha doğrusu İran Savaşı'nı diyelim. Yani öyle bir açıklama yaptı ki ben İran'la anlaşmayı imzalayacaksam öncelikle işte 6 ülke saydı, aralarında Türkiye'nin de olduğu Suudi Arabistan, Katar vesaire vesaire. Bu ülkelerin İsrail'le İbrahim Anlaşmaları'na katılması lazım dedi. Yani baktığınız zaman aslında çok ya yenilir yutulur bir çıkış değil zaten bölge ülkelerinde tavrından. Bunun pek dikkate alınmadığını, en azından bir an önce unutulmak istendiğini diyelim anlayabiliyoruz. Yani ne kadar gerçekçi ve mantıklı bölgenin dengelerini okuyamıyor mu? Yoksa bölge ülkelerin ciddiyetinin mi farkında değil? Yoksa bunları çok mu hafife alıyor Trump? Tabii insan ister istemez bunu kendine soruyor ki İsrail bunca zulme devam ederken Gazze'de, Batı Şeria'da, Lübnan'da, Suriye'de zaman zaman devam ediyor. Mescid-i Aksa aynı şekilde. Yani İsrail hiçbir şey demeyip de İran Savaşı'nı bahane edip bölge ülkelerinin İsrail'le böyle bir anlaşma zemininde buluşmasını talep etmek gerçekten herhalde yani hafif tabiriyle çılgınca desek çok da yanlış olmaz değil mi? Ne dersiniz?
2: Evet, kabul edilemez bir şeyi savaşın ortasında teklif etti Donald Trump. Peki bunu niye yaptı? Donald Trump İsrail'le de iyi geçinmeye çalışıyor. Bölge ülkeleriyle de denge kurmaya çalışıyor. Dolayısıyla bazı dönemlerde bazı çıkışlar yapmak zorunda kalıyor. Kendisi de biliyor ki şu anda bu mümkün değil. Pakistan zaten İsrail'i devlet olarak kabul etmiyor. Devlet olarak kabul etmediğiniz bir ülkeyle nasıl bir İbrahim Anlaşması imzalayabilirsiniz? Zaten devlet olarak kabul etmiyorsunuz. Daha işin en başında yok İsrail, Pakistan için. Keza diğer ülkeler de bunun kabul edilmesi mümkün değil. Diyelim ki devletler böyle adımlar attılar. Halkların bunu kabul etmesi mümkün değil. Dolayısıyla tabii ki mümkün olmayan bir süreç, fakat İran'la bir takım anlaşmalar yapmaya çalışan, uzlaşmaya çalışan, Orta Doğu'da dengeyi kurmaya çalışan bir Donald Trump yönetimi var. Dolayısıyla İsrail baskısı devam ediyor. Biz bu savaşı devam ettirmek istiyoruz. Sen barış yapmak istiyorsun. Daha hiçbir ilerleme olmadı. O da işte öyle arada bir parlayıp o zaman İbrahim anlaşmaları yok. Kendisi de zaten bilmiyor mu böyle bir şey
1: Yani
2: mümkün
1: ben
2: olmadığını.
1: İran'da barış falan yapmak istemiyorum dese daha az şaşırtıcı olurdu herhalde diyebiliriz.
2: Yani tabii ki bunun mümkün olmadığını kendisi de biliyor. Fakat biraz önce de belirttiğim gibi bir tarafta İsrail baskısı var. bir taraftan Hürmüz Boğazı'nın açılması yönünde küresel baskı var. Pek çok ülke baskı yapıyor ki buna en önemli müttefikleri işte Güney Kore, Avustralya gibi ülkelerde dahil. Japonya zaten ilk önce parayı veren ülke oldu. Hı hı. Hatırlarsak İran demişti ya, 2 milyon dolar istiyorum gemi başına diye. Japonya biz hemen veriyoruz, geçirin gemimizi. Ki Japonya en önemli müttefiklerinden bir tanesi, evet. Yine. Dolayısıyla bunun

0: Mümkün olmadığı tabii ki aşikar. Fakat Amerika Birleşik Devletleri bunu söyledi. Peki bu yolla ne yapmaya çalışıyor? Amerika Birleşik Devletleri özellikle Donald Trump yönetimi adı altında ticarete ehemmiyet vermek istiyor. Hatırlayalım ne olmuştu? Geçtiğimiz yıl Donald Trump gitti, 3,2 trilyon dolarlık anlaşmalar yaptı. Gayet mutlu ülkesine döndü. Ta ki İsrail baskısı artıp da işte mecbur kaldı, İran'la savaştı vesaire. Fakat Donald Trump'ın kendisine kalsa ne İran'daki rejim önemli, ne Hürmüz Boğazı çok önemli. Önemli olan orada işte ticaretini geliştirsin, yayılmaya devam etsin. İşte Çin'e karşı elini kuvvetlendirsin. Geldiğimiz noktada Çin'le iyi geçinmek zorunda kalan, Rusya'ya yaptığı ambargoları parça parça kaldırmak zorunda kalan ve Ukrayna Savaşı'nın en önemli destekçisi ve belki de çıkma sebeplerinden bir tanesi olan Amerika'nın Vance ile birlikte biliyorsunuz 1,5 ay önce yaptığı açıklama vardı. Biz kendimiz savaş halindeyiz. Bundan sonra Ukrayna'ya silah gönderemeyiz diye bir açıklama yaptığı süreçteyiz. Dolayısıyla geri gidiyor. Fakat bir taraftan iç kamuoyunu toplamaya çalışıyor. Bir taraftan İsrail ile ilişkileri toparlamaya çalışıyor. Bir taraftan Arap ülkelerinde, Orta Doğu'da ciddi anlamda eleştiri var. Amerika Birleşik Devletleri neden bizi yeteri kadar korumadı? Biz neden bunlara maruz kaldık diye bir taraftan onları idare etmeye çalışıyor. Arada da öyle işte Umman'a biraz önceki gibi bak sakın sen de ayaklanma yoksa sana saldırırım. Şimdi sen zaten anlaşma yaptın Suudi Arabistan'ı koruyamamışsın. Anlaşma yaptın Dubai'yi koruyamamışsın. Diğerlerini koruyamamışsın. Hiçbirini koruyamamışsın. Dünyanın parasını vermişler sana. CENTCOM'un olduğu yeri koruyamamışsın. Kalkıyorsun şey yapıyorsun. Umman'a orada işte yani sana saldırırım diyorsun. Tabii ki Umman diyor ki yani tamam da sen bunları yapamamışsın. Ben en iyisi bu tarafa yanaşayım diyor. Dolayısıyla şu an için bu mümkün değil. Sayın Dışişleri Bakanımızın önerisi 1967 sınırları içerisinde bir İsrail'in haritada var olması ve Filistin'in var olması, bunun kabul edilmesi, savaşın sona ermesi zaten bizim ve dünya kamuoyunun isteği. Dolayısıyla bu bizim geri adım atmamız değil, İsrail'in geri adım atması demek olur. Bu çok büyük bir başarı olur. Bu durumda biz zaten bütün ülkelerle barış içerisindeyiz. Ticaret yapıyoruz, işte ekonomik anlaşmalarımız var, öğrenci değişim programlarımız var, diplomatik ilişkilerimizi devam ettiriyoruz. Dolayısıyla normal özür dileyen, tazminat ödeyen, Filistin'de zulmetmeyi bırakan, Lübnan'da zulmetmeyi bırakan, Suriye'yi taciz etmeyi bırakan bir İsrail'le tabii ki bütün ülkeler normal ilişkilerine devam ederler. Ancak İsrail'in şu şartlar altında bırakın Orta Doğu ülkeleriyle, Avrupa Birliği içerisindeki ülkelerle dahi diplomatik ilişkilerini geliştirmesi çok zor. Biliyorsunuz öneri veriliyor. İşte Avrupa Birliği ülkelerinin İsrail'le olan ticari anlaşmalarının feshi için. Zaten Eurovision'dan tecrit edildi. Zaten Dünya Kupası ile alakalı işte de farklı spor organizasyonlarıyla alakalı diyelim biz ona. Kültür organizasyonları deyip daha geniş çerçeveden de izah edebiliriz. Soyutlanma süreci var. Bir taraftan biliyorsunuz İspanya'da şu anda İsrail'e destek veren firmalara yaptırım geleceği ve bu firmaların mal varlıklarına İspanya hükümeti tarafından el konulması ile ilgili söylentiler var. Gerçek olur olmaz bugünlerde açıklanacak. Diğer taraftan da İsrail diğer ülkelerin iç siyasetlerini domine etmeye çalışıyor. İspanya'da biliyorsunuz Pedro Sanchez ile alakalı bir takım iddialar var. Fakat iddialar çok komik iddialar. Yani işte erkek kardeşi çok kısa bir iki cümleyle izah edebilirim. 2019'da iktidara geldi Pedro Sanchez. 2018'de sağ radikal sağ değil normal sağ PP Merkez Sağ Partisi iktidardaydı. Çok büyük yolsuzluklar yaptılar. Gen soruyla indirildiler. 2019'da da Pedro Sanchez iktidara geldi. 2017 yılında yani Pedro Sanchez iktidara gelmeden 2 sene önce sanatçı olan erkek kardeşi bir belediyeye başvuruyor. İlan açılmış ve sanat müdürü olarak işe alınıyor. İktidardan 2 sene önce ve adamın zaten kendi mesleği. İşte bir tanesi bu mesela işte adam kayırma, nüfus ticareti diyorlar gibi farklı davalar da var. Evet fakat bunun üzerine işte çünkü çok fazla tecrit için söylemde bulundu İsrail'e karşı. O da İsrail'e atak yaptı. Bu şekilde İsrail ve İspanya'nın atakları devam ederken Avrupa Birliği ülkelerinin de İspanya'nın arkasında yer aldıklarını gördük. Dolayısıyla bırakın İbrahim anlaşmalarıyla normalleşmeye gidilmesi Avrupa ile olan ilişkilerinin dahi askıya alındığı bir süreçteyiz İsrail'in diyebiliriz.
1: Tabii böyle bir ortamda Hakan Fidan'ın açıklamasından bahsettiniz. O önemliydi. Onu tekrar bir hatırlatayım. Hakan Fidan özetle şöyle dedi. İsrail'in yani İbrahim anlaşmaları çıkışı karşılığında bir cevap olarak okuyabiliriz bunu, öyle söyleyelim. Trump'ın İsrail'in 1967 sınırları temelinde bir Filistin devletini tanıması halinde Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan ve Mısır'ın yer aldığı bölgesel mekanizmaya katılabileceğini söyledi. Yani Trump'ın şu andaki İsrail'le bölge ülkelerinin normalleşmesini istemesi yerine İsrail kendisini düzelsin, gelsin bizim aramıza katılsın. Yeter ki kendisini düzelsin diye bir karşı çıkış oldu ki aslında oldukça da mantıklı ve doğru bir hamle değil mi?
2: Yani burada Sayın Dışişleri Bakanı'nın yaptığı şey şu biraz da. Yani Trump'ın bu anlaşmalar başladığında ortaya koyduğu şey şuydu. Yani Filistin meselesini görünmez hale getirip getirecek kadar küçültmek, dondurmak ve herkesle çözülmemiş ama görünmeyen bir o krizin gölgesinde bu bölge ülkeleriyle anlaşma ve bir şekilde ticareti devam ettirme, İsrail'i bölge ülkelerine kabul ettirme vesaire noktası vardı.
1: Yani biraz şimdi, sokak ağzıyla biz bunu yemeyiz cevabı geldi diyebiliriz. Yani şimdi,
2: Türkiye'den bu yeniden gündeme gelince Sayın Kalın da dedi ki yani bölgede İsrail'in normal bir devlet gibi hareket etmeye başladığı bir ortam olursa o zaman böyle bir anlaşma söz konusu olabilir. Ama zaten yani buradaki hicvi de göz ardı etmemek lazım. Yani İsrail zaten normal bir devlet gibi hareket etmeye başlarsa bu İbrahim Anlaşması'nın içeriği kadük olur zaten. Çünkü orada o zorlama var Amerika'nın.
1: Bu açıklamada da biz İbrahim Anlaşmaları'na yani, katılırız diye o gelsin bizim yanımıza bize katılsın.
2: Tabii. Yani o bir cevaptı sizin söylediğiniz gibi. Yani Amerika'nın Trump'ın söylediği şeye bir cevaptı. Çünkü orada Türkiye'nin de adını geçirdiği için doğal olarak yani mevcut durumun ne olduğunu göstermesi açısından önemli bir cevaptı. Ve hatta şöyle söyleyeyim. Yani uzun uzun İbrahim Anlaşmaları'nın neden olmayacağını anlatmaktansa böyle söylemenin daha etkili olacağı bazı işte masalarda olduğunu göz ardı etmemek
1: lazım. Çok da akıllıca bir diplomatik mesele aslında.
2: Evet, öyle görünüyor. Öyle görünüyor.
3: Ya, Türkiye'nin zaten oradaki tutumu yani 1967 sınırlarının daki yani iki devletli bir çözümün olması Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olarak kabul edildiği bir sürece biz girdiğimizde Orta Doğu'da barış olur zaten diyor Türkiye.
1: Zaten onlarca yıl önce zaten kabul edilmiş Birleşmiş Milletler çözüm vizyonu ki tabii bunun olmasını İsrail'den beklemek de ne yazık ki şu an için çok gerçekçi değil.
2: Maalesef.
1: Yani İsrail'in İran anlaşmasını nasıl sabote edeceğini konuşurken gözümüzü iki yere çeviriyoruz. Bunlardan biri Gazze, diğeri Lübnan. Çünkü İran'ın ABD ile anlaşma karşılığında bölgedeki ABD'nin yanı sıra İsrail'in de bölgedeki saldırıların durmasını şart koştuğunu biliyoruz ki İsrail cephesine baktığımızda işte Lübnan'da saldırıların arttığını, işgalin genişlediğini görüyoruz. Özellikle tabii Gazze'yi unutturmamak lazım. Orada yaşanan insanlık dramı ciddi bir problem olmaya devam ediyor. Gazze'de de işgal alanını %70'e çıkarma kararı aldığını muhakkak görmüşsünüzdür İsrail hükümetinin, Netanyahu hükümetinin ki bu yaklaşık şu anki nüfusuna baktığınızda kilometre kare başına 18.500 gibi bir nüfus demek. Yani ne demek bu nüfus? İmar edilmiş, normal yaşayan bir bölgede de değil. Enkazların içinde, yıkıntıların içinde hiçbir imkanı olmadığı bir coğrafyada kilometre kare başına 18.500 kişinin bir yere sıkışması o insanları buradan gidin diye zorlamak anlamına gelir. Başka bir anlamına gelmez muhakkak. Yani bu ciddi bir problem ve İsrail'in inatla, ısrarla ateşkes anlaşmasına, Gazze'deki ateşkes sürecine uymadığını da gösteren çok önemli bir örnek. Ama bir şekilde de bu süreç devam ettirilemiyor. Yine İsrail'in tutumu nedeniyle nasıl çözülür bu iş?
3: Şimdi çok yani nasıl İsrail, ya Orta Doğu'ya barış nasıl gelir gibi bir soru sordunuz. Yani bunun cevabı... Bu ne bu masada ne işte herhangi buna benzer bir masada ve kolay kolay bulunabilecek diyemeyiz. Ama aynı şekilde 1967 sınırlarını tanıyan bir İsrail olduğu zaman da çok kolay çözülebilecek.
1: Daha doğrusu tabii yani bu iş nasıl çözülürden ziyade İsrail'in yani sürece uymasını sağlayabilmek yani için nasıl tabii, zorlayabilirsiniz diye
3: tabii
1: de sorsak
3: bu girizgahlı tabii biraz işin karikatürize ediyorum ama farkındayım ama şunu söylemek lazım öncelikle. 2023 işte 7 Ekim olayların başladığından itibaren daha doğrusu 75 senedir İsrail'in Filistinlilere karşı uyguladığı politikalar, yıkım, öldürme, yerinden etme, her türlü imkanını ve teknolojiyi de kullanarak İsrail'in Filistinlilere karşı her türlü zulmü uyguladığı bir bayramı daha geride bıraktık. Bakın bu bayram kelimesini özellikle kullanıyorum. Çünkü hani derler ya hani şairin dediği gibi Filistin kağıdı mealen söylüyorum. Filistin her mümin kulun önünde bir sınav kağıdı değil mi? Ve baktığımızda Müslüman dünya henüz bu sorunu çözmüş durumda değil. Öncelikle bizim kendimize bakmamız gerekiyor. Ve bir bayram daha maalesef işgal altında geçiren Filistinli kardeşlerimizin meselesinden bahsediyoruz. Bu bizim için aslında bir belli başına rahatsız edici bir durum olması gerekiyor. Netanyahu'nun bu açıklaması vardı bugün. Bugün veya dündü zannediyorum. Diyor ki biz diyor Suriye'de, Gazze'de ve Lübnan'da varmak istediğimiz çok iyi yerlerdeyiz diyor. İran'dan da bahsediyor. Nasıl çözülecek bu mesele? Şimdi baktığımızda İsrail'in politikasına biz bakalım. İsrail şunu yapmıyor. Ben gideceğim, Suriye'yi işgal edeceğim. Ve oradan bir savaşla işgal edip gidebildiğim yere kadar gideyim ondan sonra durayım demiyor. Lübnan'da bu kaçıncı işgal denemesi? Daha önce bu Şakif Kalesi'ne daha önce gelmişler değil mi? Ve geri gitmişler. Bakın İsrail'in politikası dediğimiz işte şey...
1: Bahsettiğimiz nokta Litani Nehri'nin kuzeyinde artık ilerleyen bir kara işgali.
3: Yani çok ciddi bir risk. Güney Lübnan şu anda tamamen yani işgal altında diyebiliriz. Yani daha doğrusu oradaki çatışma bölgesine dönüşmüş durumda. Her türlü saldırı var. Kaçın diyor insanlara. Yukarı dağa biraz daha yukarı gidin. Yukarı dağa gitmeye çalışan insanları da vuruyor zaten. Gazze'de ne yaptıysa güneye gidin diyordu Gazze'ye. Gazze'de değil mi? Gidiyordu onları vuruyordu.
2: Yani köprüleri vuruyor.
3: Köprüleri vuruyor. Çadırları yakıyor. Yani İsrail bu. Ama İsrail'in en yani stratejik bir şekilde kullandığı, uyguladığı diyelim daha doğrusu, uyguladığı politika sabırlı olması. Neyi kastediyorum? İsrail nihai hedefi ne? Ve ona ulaşmak için aceleci davranmıyor. Suriye'nin bir kısmını işgal etmiş durumda değil mi? Lübnan'ın bir kısmını bu kaçıncı denemesi işgal etmiş durumda. Gazze ile ilgili bütün dünyayı karşısına alıp ama dünyanın en büyük süper gücünü de arkasına alıp bir politika izlemiyor mu? İran'a savaş başlatmadı mı? Nihai hedef olarak dillendirdikleri bölgede bizi de içine alan başka ülkeler yok mu? Var ama bakın bütün dünyayı, bütün insanlığı diyelim daha doğrusu ve insanlığın bütün değerlerini karşısına alıp, ayakları altına alıp kendi hedefine sabırlı bir şekilde odaklanmış durumda. Yani biz bunun karşısında ne yapıyoruz peki? Bunu düşünmemiz lazım. Yani ABD arkasında olduğu müddetçe, sonraki ikinci güç kim diyelim? Çin buna bir şekilde göz yumduğu sürece, sonrasında kim geliyor? İşte Rusya ve Avrupa geliyor. Ses çıkarmadıkları sürece kim kalıyor peki? En fazla aslında bir yani bu konuyu Suriye'si, Lübnan'ı, Gazze'si, Filistin'de diğer işgal edilen diğer topraklar kimi ilgilendirmesi gerekiyor? 2,5 milyar Müslüman'ı ilgilendirmesi gerekiyor
1: aslında
3: değil mi?
1: Aslında sadece 2,5 milyar Müslüman'ın da değil yani küresel kamuoyunu, insanlık... küresel vicdanı, sokakları harekete geçirdiği zaman bu yaşanan problemler aslında İsrail'in endişe ettiği bu. Yani Müslüman'ı, Hristiyan'ı, insanlık vicdanının bundan rahatsız
3: yani
1: olduğu
3: Lübnan'da,
1: çok önemli.
3: Lübnan'da, Lübnan'da vurulan yerler sadece Müslüman bölgeleri değil yani Müslümanlar değil. Hristiyanlar da etkileniyor yani, bölgede. Yani
1: Gazze'de de neticede
3: Gazze'de
1: sadece
3: de bu böyle. Ama baktığımızda hani biz diyoruz ya bizim kutsalımız diye. Ama biz kılımızı kıpırdatmıyoruz ki. Yani Müslüman dünya olarak bunu söylüyorum. Tabii ki biz bunu sadece Müslüman dünyanın meselesi değil. Bu bir insanlık meselesi. Yani bebeklerin bombalandığı bir yer. Bebeğin hangi dine mensup bir aileden olduğu çok önemli değil. Hastanelerin vurulduğu, kutsal mekanların vurulduğu, gazetecilerin öldürüldüğü. İnsanlığın aslında ayaklar altına alındığı bir dönemden geçiyoruz ve bunun karşısında bütün dünya olsa bile İsrail arkasında bütün dünya süper gücünü aldığı için bunu rahatlıkla bir şekilde yapabilir. Nasıl olur bu değişim? Eğer ABD'yi karşısına alabilecek bir güç, diplomatik bir güç veya farklı ekonomik bir güç veya askeri bir güç olmadığı sürece maalesef bu böyle olacak. Ama bu İsrail'in bugünden yarını ben yapacağım diye direttiği bir şey de değil. Yani 75 senedir işgal var ve 75 senedir bakın biz yani 75 sene önceye gidelim. Eğer o zaman Müslümanlar birlik olsaydı bu iş zaten başkasına kalmazdı. Biz çözebilirdik bunu. 50 sene öncesine gidelim yine biz kendi aramızda birlik olsaydık çözebilirdik. Ama maalesef bugüne gelmesinin sebebi ne? Biz kendimizi biraz insanlığın meselesi, herkesi ilgilendiren bir mesele. İsrail'in bu bölgesel politikaları. Ama biz kendimizi önce kendimizden başlayarak eleştiriye başladığımızda kendimizin de suçlu olduğu çok alanlar olduğunu göreceğiz. Yani İsrail'in Lübnan'da maalesef Güney Lübnan şu an çatışma bölgesi. Suriye'de işgal var. Evet. Gazze'de şeyden itibaren

0: itibaren, ateşkesten itibaren 920 kişi, 22 kişi şehit edilmiş durumda.
1: Maalesef.
0: Yani binlerce yaralı var. Her gün hastanelere yaralılar getiriliyor. Hı hı. Ve bu süreç şu anda İran ve Hürmüz dolayısıyla maalesef konuşulmuyor bile artık.
1: İşte bu nedenle bunu gündeme getirmek çok önemli. Şimdi
2: Lübnan'la ilgili bir buyurun, konu geçmeden çok kısa şu buyurun. Eklemeyi yapayım. Şimdi Mehmet Hoca'nın söylediklerine kesinlikle katılıyorum. Ama burada şu eklemeyi yapmak lazım herhalde. Yani Lübnan özelinde İsrail'in bir politikasının olduğunu da hatırlatmak lazım. Yani Lübnan'daki iç çatışmayı körüklemek, orada bir iç savaş çıkarmak ve orada devletin yok olacağı, devletin artık tamamen ortadan kaybolduğu bir sistemi zorladığını da görebiliriz.
0: Ama zaten Hizbullah, devlet yok.
1: Hizbullah ordu çatışmasından yani bahsediyorsunuz
0: bir devlet
1: değil mi?
0: Var ama...
2: Hizbullah şimdi mesela Hizbullah üzerinden yapmaya çalıştığı, tırnak içinde söylüyorum, bir saldırı var ama masaya Beyrut'ta oturuyor. Şimdi Beyrut burada geldiği yerde Hizbullah'ı mı temsil edecek, devleti mi temsil edecek? Devleti temsil ediyorsa İsrail'le birlikte hareket edip Hizbullah'a karşı mı savaş açacak? Yoksa Hizbullah'ın yanında durup İsrail'in karşısında mı duracak?
1: Ki ister istemez tabii Hizbullah'ın silahlı bir aktör olarak faaliyet göstermesi.
2: Tabii yani Lübnan hocanın söylediği yani devleti yoktan kasıt şu tabii. Yani tabii bir ordusu yok. Yani yok denecek kadar az. Yani şurada bir Lübnan ordusunu dizseniz zaten aynı üniformadan 5 tane göremezsiniz. Yani öyle dağınık bir
0: hocam,
2: yapı.
0: Hocam o bahsettiğiniz yani birbirine çatış vurdurma meselesi. Az önce İran'dan bahsettik değil mi? Ayrılıkçı evet, gruplardan bahsettik. Suriye'de benzeri yapılmaya çalışılmadı mı? Yani hem YPG üzerinden hem de Dürziler üzerinden aynı şey yapılmaya çalışıyor. Yani politik olarak bunu İsrail işliyor zaten.
2: Ama şimdi Lübnan burada çok daha tabii, açık
0: karmaşık
2: buna tabii.
0: Yani,
2: evet, yani Lübnan'da o devletin tamamen ortadan kaybolduğu bir sistem olursa herkesin birbiriyle çatışma ortamı çok hızlı şekilde Suriye'ye, Irak'a ve İran'a nüfuz edecek. Bunu da biliyor.
1: Evet.
2: O yüzden zaten İran anlaşması orada devam ederken o görüşmeler belli ki İsrail'in istediği yönde bitmeyecek o savaş. Çünkü yani orada rejim değişsin, İran parçalansın vesaire gibi şey var. Öyle olmayacak. O zaman Lübnan üzerinden daha dolaylı ama yine hedefine yönelik adım attığını göz ardı etmemek lazım. Yani Mehmet Hoca'nın söylediği istikrarlı, maalesef tırnak içinde söylüyorum, istikrarlı bir siyaseti var İsrail.
1: Tabii yani şöyle bir politika güttüğünü söyleyebiliriz herhalde. Zaten bahsettik onlarca yıldır aynı politikanın peşinde ama attığı adımdan sonra kendi penceresinden söylüyorum, gelen çok sert ve yoğun tepkilere direnebildikten sonra bunların bir süre sonra yatışmaya başladığını, unutulmaya başladığını, normalleşmeye başladığını farkında olduğu için bu süreçleri atlata atlata adım adım gidiyor. İşte bu yüzden aslında bunları hiçbir zaman unutturmamak lazım. Bu yüzden hem uluslararası siyasette hem sivil hareketlerde Gazze'nin
0: medyada
1: gündeme getirilmesi lazım. Medyada gündeme getirilmesi lazım. Hükümetler nezdinde bunun olması lazım. Biraz önce Pedro Sanchez'den bahsettiniz. Yani İsrail'e tepkilerini de biliyoruz. Pek çok seferde yaptığı açıklamalar var. Mesela yeni bir açıklaması daha vardı yakında. Yine Gazze'de yaşananları da hatırlatarak yapılan bir açıklama ki İsrail'in Gazze'yi biliyorsunuz aç bırakma, sistematik olarak aç bırakma politikası güttüğünü de hatırlayacaksınız.
3: Evet.
1: Ne demişti? Küresel gıda krizleriyle ilgili bir etkinlikte Pedro Sanchez, açlık füzelerden daha ekonomik bir silahtır. Yani insanların aç bırakılarak savaş kazanılmaya çalışılmasının uluslararası hukukun ihlali ve bir skandal olduğunu vurgulamıştı ki çok da doğru ifadeler ve bunların sık sık gündeme getirilmesi şart ki unutulmasın ve bunlar tekrarlanmasın diye düşünüyorum. Ne dersiniz?
3: Evet, 3 gün önce İtalya'da söyledi bunu. Aynı zamanda ofisinde de Gazze'li bir çocuğun hediyesi duruyor. Devamı da onu gösteriyor zaten. Unutmadık diye. Haftada bir, 10 günde bir de Gazze'li bir öğrenciyle, bir çocukla Başkanlık Sarayı'nda konuşuyor. Medyaya da gösteriyor bunu. Dolayısıyla da tepki çekiyor. Unutturmamak lazım. Çünkü biten bir süreç yok. Lübnan'a gelecek olursak, işte hocam çok güzel izah etti ama yeni bir olay değil. Hani oradan ilerlemeye çalışılıyor. 1970'te Filistin Kurtuluş Örgütü'nün oraya taşınmasıyla birlikte İsrail orada biliyorsunuz çok ciddi çatışmalar yaşandı yıllarca. Ardından Hizbullah 1985'te kuruldu, 82'de ama öncesinde zaten 82'de Beyrut'a kadar ilerleyen ne vardı? Bir İsrail vardı. Evet. İsrail hep o haritasını gösterdiği için geri durmayacak. Ama neden durmayacak? Şu anda daha da durmayacak. Bakın önceden bu işte Yasir Arafat döneminde, Filistin Kurtuluş Örgütü döneminde vesaire daha çok işte terör müdür değil midir, Hizbullah mıdır, daha sonradan evrilen süreç vesaire gibi konuşuldu. Artık olay oradan çıktı. Akdeniz çok önemli bir enerji havzası. Hem uluslararası ulaşımda çok önemli, hem doğalgazda önemli, hem jeopolitik olarak çok kritik. Akdeniz'e sahip olmak, Akdeniz'de yüksek sesli konuşabilmek demek Orta Doğu'ya, Amerika'ya, Afrika'ya, hatta Avrupa'ya.

0: ve her tarafa karşı meydan okumak demek, gücünü ispat etmek demek. Dolayısıyla Lübnan'da Doğu Akdeniz'de çok önemli kıyıları olan bir yer. Bundan sonra savaşın buraya evrileceği zaten belliydi. Neden Güney Kıbrıs'a hatırlayalım, İran füze gönderdi. Hemen akabinde işte önce Fransa, sonra 16 tane Avrupa ülkesi donanmalarını gönderdiler oraya. Hatta o zaman hep konuşuyorum, hep çok fazla anlatıyorum bunu ama Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı dedi ki ya şimdi garantör ülkeler belli, işte Türkiye, İngiltere, işte Yunanistan vesaire, yani burada alakalı ülkeler bir diğer kalan 16 ülke neye binaen buraya donanma gönderiyorlar? Ne şekilde izah edecekler? Uluslararası hukuka karşı bunu, kime karşı buradalar?
1: Yani tabii görünür gerekçe Avrupa Birliği savunma işbirliği oldu ama yani ama, oranın farklı askeri unsurların konuşlandığı bir araya geldiği işte bir güç haline gelmesi de dengeleri açısından
0: kesinlikle savaştan önce ne oldu? Donald Trump İran'a savaşacaktı. 3 yere gemi yığdı. Bir tanesi Hürmüz Boğazı'nın girişi, diğeri Kızıldeniz'in girişi, üçüncüsü Doğu Akdeniz girişi. Neden İran'a savaş açılırken bu kadar geniş coğrafyadan donanma konumlandırıldı da şey yaparken, işgal etmeye çalışırken buradaki donanmalar kullanılmadı? Hani şu olur, savunma olur ya da işte uzak yerden füze atarsın ama bunlar kullanılmaya niçin oradalardı? Çünkü savaşın genişleme ekseni belliydi. Daha farklı coğrafyalara yayılması planlanıyordu. Dolayısıyla da Lübnan burada çok kritik ama İsrail ne Lübnan'dan vazgeçecek ne Suriye'den vazgeçecek. Çünkü istediklerini alamadı. Ciddi anlamda da asker gönderdi, para harcadı, askeri ekipman harcadı. Hala sığınaklarda yaşayan insanlardan bahsediyoruz. Ne kazandılar? Hiçbir şey. Bakın biz hep İsrail, İsrail diyoruz. Bütün dünya olarak işte gösteriler yapılıyor, filolar giriyor vesaire. Fakat İsrail dediğimiz ülkenin şu 2023'te başlayan savaş sonrasında o kıtlık, açlık vesaire yayılmacı politikasında elde ettiği ne var? İlk etapta bütün dünya silah olarak destek olmuştu. Batı ülkeleri özellikle İsrail'i haklı görmüşlerdi ve ciddi anlamda destek olmuşlardı. Geldiğimiz noktada dünyadan tecrit edilen, sığınaklarda yaşayan, askere gitmek istemeyen vatandaşları olan, işte askerin kadınlarda 24 ay, erkeklerde 32 aydı. Askeri artık 32 aydan 36 aya çıkartmak zorunda kalan bir İsrail'den bahsediyoruz. Ne kazandı? Hiçbir şey kazanmadı. Suriye'de kaybetti. Lübnan'da şu anda dünyayla savaşıyor. Bakın evet fiziken kendisi savaşıyor fakat zihinler şu anda hazırlık yapıyorlar. Nasıl Gazze'de dünya buna izin vermedi ve durmak zorunda kaldıysa ki maalesef bunu yavaş yavaş aşındırmaya çalışıyor. Lübnan'da da izin vermeyecekler. Elini kolunu sallayarak hareket ettiği bir süreç yok. İsrail gerçekten başarısız olan bir ülke diyebiliriz bu anlamda da.
1: Tabii yani tüm bunları konuşurken aslında Akdeniz'den bahsettik. Kıbrıs'ı da unutmamak lazım bahsettiniz ama daha doğrusu İsrail'in Güney Kıbrıs Rum yönetiminde de yıllardır yayılmakta olduğunu, oralardan mülkler edinmekte olduğunu, oralara daha çok İsrail'in yerleşmekte olduğunu unutmamak lazım.
0: Bakın, bu da ben bir iki cümle eklemek istiyorum.
1: Çok kısaca alayım.
0: Çok kısa, Yunanistan'da önümüzdeki dönemde halk ve devletin karşı karşıya geleceğini göreceğiz. Çünkü Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ta birlikte çalışan İsrail halkın desteğini almadan bunu yapıyorlar. Medyalarına baktığımızda devamlı şundan bahsediliyor. Biz ikinci Filistin mi olacağız? Neden devamlı bizden ev alıyorlar? Neden bizim hükümetimiz buna izin veriyor gibi söylemlerin ve tartışmaların sosyal medyada özellikle çok fazla yer aldığını görüyoruz. Gelelim Gazze meselesine. Yunanistan halkı Gazze meselesinde yanında durmadı İsrail'in. Devleti durdu, halkı durmadı. Evet. Hatırlayalım, gemileri durdurdular, limana girmesine izin vermediler. Ve çok önemli gösteriler oldu. Şu anda Yunanistan Başkanı çok kritik ve istenmeyen bir hareket yapıyor. Önümüzdeki süreçte de bu onun muhtemelen oy kaybına sebebiyet verecek. Bir, Türkiye'yi karşısına alıyor. İki, İsrail'le hareket ederek topraklarının, vatandaşlarının karşısında bir hamle geliştiriyor. Korkuyla orada kalmaya çalışıyor. Fakat bunun ben çok fazla işleyeceğini zannetmiyorum.
1: Tabii önümüzdeki günler ne getirecek göreceğiz ama Orta Doğu sadece Orta Doğu değil, bahsettiğimiz gibi. Yani bunun Türk Devletleri Teşkilatı'na, Orta Asya'ya uzanan, Doğu Akdeniz'e uzanan, Avrupa'nın güvenliğine uzanan, Rusya-Ukrayna savaşına dahi uzanan yan etkileri var. Bunların hepsi birbiriyle bağlantılı konular ve hepsi de oldukça çetrefilli, çözümü aslında hiç de kolay olmayan konular. Takip etmeye devam edeceğiz. Tabii ilerleyen haftalarda konuşmaya da devam edeceğiz muhakkak. Çok çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için, yorumlarınız için. Haftaya ya da daha sonraki haftalarda tekrar bir araya gelmek umuduyla diyelim. Sevgili seyirciler, küresel oyundan bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere efendim. İyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın.

0: para hayatımızın oda. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Merhaba değerli izleyenler ve dinleyenler. 24 Portre'den selamlar, sevgiler. Kıymetli bir misafirle geldim bu akşam yine karşınıza. Kendi hikayesini anlatacak ama bu hikaye aynı zamanda bir döneme tekabül edecek. Bir de güncel merak, ilgi, bazen endişe, bazen de heyecanlarımızı sorma fırsatı bulacağımız bir isim. Bu bakımdan kapsamlı bir sohbetle karşı karşıyasınız. Bunun uyarısını baştan yapıyorum. Ve diyorum ki Sümeyye Ceylan'a hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Zeynep Hanım, çok sağ olun.
0: Çok uzun zaman oldu. İlk Türkiye'deki önemli çalışmalarla birlikte sizi misafir edeli 10 yılı geçti. Evet. Bugün birikmiş terekede birikmiş hayli notla birlikte sizinle karşı karşıyayız. Sizinle 10 yıldan fazla zaman öncesinden ilk karşılaşmamız Usturlap'la ilgili oldu. Bunun ne olduğunu soracağım. Mevcut gündem ve güncellik içinde Yeşilay Genel Başkan Yardımcılığı göreviniz var. Bununla ilgili sadece sizin görevinizi değil, bizi neyin neden ilgilendirdiği kısmını soracağım aynı zamanda. Fakat yaşamakta olduğumuz bir hayat var. Nesiller el ele kol kalı aslında tam olarak bir tarihi kronolojik yapı gibi, bir takvim gibi. Şunlar geldi, bunlar gidiyor filan geçmiyor. İç içe geçiyor. Bunlar halka halka iç içe geçiyor. İç içe geçen ama hızla da akan bir dönemde sizin bize yol göstericiliğinize ihtiyacımız var.
1: Estağfurullah.
0: Gerçekten bütün samimiyetimle söylüyorum ki öyle. Ama bizim yolumuz neden, nasıl kesişti? Bir de siz tam olarak yani bütün vazifelerinizle birlikte neyle ilgili dertlisiniz? Amacınız ne?
1: Evet, çok aslında yıllar önce bir büyüğüm bana şey demişti, bir insanın kendine sorabileceği tek ve yegane soru vardır: Allah'ım benden muradı ne? Amacım Allah'ın benden muradını keşfetmeden ölmemek. İnşallah Allah'ın benden muradını keşfederim ve onu bu dünyada gerçekleştirip saliha bir Müslüman olarak can veririm. Amacım o. Amacımıza varmak için karşımıza hayat bir şeyler getiriyor. Allah bir şeyler yolumuza çıkarıyor. Ve orada da mümkün oldukça, hani bir hadis-i şerif var ya, iman 70 kattır, en alt seviyesi yerdeki taşı kaldırmaktır. Böyle yerlerdeki taşları kaldırmaya gayret ederek yürümeye çalışıyorum. İşte derdiniz ne dediniz? Derdim bana derman olsun diye Usturlap'ı kurdum. Sizinle de ilk yıllarında tanışmıştık, davet etmiştiniz, sağ olun. İlk önce çocuklarla çalışmalar yaparak başladım. Yani ben matematik eğitimi almıştım yurt dışında. İşte Türkiye'ye döndüm. O zaman şu an 16 yaşında olan oğlum 2 yaşındaydı. Ne yapacağımı bilemiyordum. Ama bir şeylere, böyle bir güzellikler dünyada olsun istiyordum. Ama bunu nasıl yapabileceğimi bilmiyordum. O zamanki ilmimle, işte pedagojiden anlıyordum, işte bilimden anlıyordum. İyi bir bilim okuryazarıyım. Hani ben bunu nasıl toplumsal bir değere dönüştürürüm diye düşünürken derdimin dermanı olarak Usturlap'ı kurdum. İlk önce çocuklara eğitimler tasarlayarak başladım. İlk öğretmeni bendim Usturlap'ın. Yani on binlerce çocukla astronomi eğitimleri, matematik eğitimleri, doğa eğitimleri sahada, ormanlarda gerçekleştirdim. İşte Orman Keşifleri diye bir proje, hareket başlattım. 300 binden fazla çocuğun Türkiye'nin 7 bölgesinde doğa eğitimine, nitelikli doğa eğitimine erişmesine vesile oldum. Sonra bunları sadece işte proje yaparak ya da bir

0: tek ben eğitim vererek olmayacağını fark ettim. Hani sistematik şeylere dönüştürmek istedim. Programlar geliştirdim. Sonra bunların bir de kentsel öğrenme ortamlarına dönüşmesi gerektiğini düşündüm. İşte tabiat okulları, uzay evleri, bilim merkezleri tasarlayıp kurulumunu yapmaya başladım.
1: Bir saniye, bunlar çok hızlı akışlar. Gerçekten hızlı akışlar. Beni birazcık, yani kusura bakmazsanız sizi azıcık yavaşlatacağım. Çünkü benim buna ihtiyacım. Ben bu kadar hızlı...
0: 10 yılı hemen anlatmak istedim.
1: Ben bu kadar hızlı anlayamam. Daha sakin, daha yavaş. Şimdi bir şeylerin projelendirilmesi, güncel hayata, insani bir bakışla, farklı bir anlayışla bir şeylerin kazandırılması temeli. Yani lisans eğitiminde mi atılıyor, mizaçla mı ilgili? Neden oluyor böyle bir şey? Neyi arıyordunuz? Neyin doğru yapılması için bir çabaya ihtiyaç vardı? Evet.
0: Ya aslında bunu ben kendim de düşündüm. Ya ben niye böyleyim? Bana şey diyorlar, sen niye böylesin? Aslında ufak bir cevap buldum gibi. Yani hala tam net emin değilim ama arıyorum cevabını, niye böyleyim diye. Hani niye bu kadar her şeye bir şeyler üretmeye çalışıyorum. Ben galiba çocukken erişemediğim, çok meraklı bir çocuktum. Çok soru soruyordum, çok okuyordum. Allah razı olsun, babam gerçekten güzel bir kütüphanemiz vardı. Büyük düşünürlerin hepsini erken çocukluk yaşlarımda evimdeki kütüphanede okudum. Bütün çocuklar benim gibi bunlara erişebilsin istiyorum sanırım. Bazı şeylere de erişemedim. Çok zor uğraşmam gerekti onlara kavuşmak için. Türkiye'nin çocuklarının bütün bunlara nitelikli bir şekilde ve eşit bir şekilde, rahat bir şekilde erişilebilir olsun istiyorum bunlar. Bilime, sanata, düşünceye, kendilerini keşfetmelerine imkan bulsunlar istiyorum. Tamam. O yüzden de böyle stratejik bir şekilde büyüte büyüte gitmeye çalışıyorum etkiyi.
1: Tamam, yani toplumsal olarak ortalama şartlar içinde daha iyisine ulaşalım ideali içinde arayış çok makul, mantıklı görünüyor. Hikayenin şurasına girmezsem olmayacak. Siz benim merakımı paylaşan başka çocuklar da erişebilsin. Yani güzel bir kütüphanem vardı ama daha iyisi de olsun diye bir şey istediniz. Hı hı. Fakat siz lisans eğitiminizi Türkiye'de almadınız.
0: Evet.
1: Neden?
0: Ben 16 yaşında liseyi bitirdim. Kendi kendime okuma yazmayı öğrenmişim. Babam da bu okuyor deyip okula göndermiş. 5 yaşında başlamışım. Lise 2'ye giderken, daha doğrusu liseye başladığımda Türkiye'de 28 Şubat diye bir olay var biliyorsunuz. Bütün Türk halkının hayatlarının içinden geçip gitmiş bir postmodern darbe. Hala etkilerini birçok insan etkileriyle yaşamak zorunda. Kimisi güçlenerek, psikolojik olarak daha dayanıklı bireyler olarak çıktı. Kimisi de çıkamadı. O yüzden hani acı bir süreç aslında. Hepimizin ciddi orada acıları, sıkıntıları var. Kimileri bu acıları kendine gerçekten yakıt yaptı ve hani güçlenerek ilerledi. Ben onu yakıt yapanlardan olduğumu düşünüyorum. Ama bir yandan da hala o şey, şimdi modern tabirle travmalarımız tetikleniyor diyorlar ya. Yani ben de insanım. Benimkiler de tetikleniyor yani kimi zaman. Ben o yüzden hicret etmek zorunda kalan bir insanım. Viyana'ya gittim. Avusturya'da okudum. 2000 yılında.
1: Bölüm neydi? Ne
0: matematik okudum. Pure mathematics, yani saf bilimsel matematik okudum. Üstüne yüksek lisans yaptım Fourier analizi konusunda. Pedagoji alanında eğitim aldım, postgraduate study yaptım. İşte astronomi çok seviyordum. Gençlere hep şey tavsiye ediyorum. Bir şeyi seviyorsanız onun temel eğitimini alın. Yani ben öğrencilere ders veriyordum. Oradan kazandığım parayla işte gidip ders alıyordum. Yani sertifika programlarına katılıyordum. Yani en güzel yatırım insanın kendine yaptığı yatırım bence. Ve yediğimizi içtiğimizi unutuyoruz. Ama gezdiğimizi, gördüğümüzü, deneyimlediğimiz şeyleri unutmuyoruz. O yüzden hani böyle neyi seviyorlarsa, ilgileri neredeyse, meraklarını ne cezbediyorsa tabii ki hayırlı ve iyi olanlarını. Çünkü hayırsız ve kötü şeyler de merakımızı cezbedebilir. Bizim sağlığımıza ya da zihinsel ve ruhsal iyi oluş halimize zararlı olan şeyleri de merak edebiliriz. Burada irademizi kullanıp hayır dememiz gerekiyor. Faydalı olan şeylerde de, yani bunu biliyoruz hangisi faydalı. Onlarda da işte bilim, sanat gibi.
1: Keşiflerin hepsi vakit harcamamız nasıl gerekiyor. Nasıl devam edecek? Yani hangi yoldan kendini var, evet, etmeye devam edecek?
0: Bu orada her eğitim zaman alsınlar. Bir... Yani sırf kariyer için eğitim almasınlar. Ve bu çağda, şu an yaşadığımız çağda bence şey çok önemli. Çok rahat daha doğrusu. Nitelikli eğitime erişebiliyorsunuz artık. Yani biraz

0: interneti elinde bir internete bağlanacak cihazı olan bir insan çok kötü şeylere de erişebiliyor. Çok güzel, çok hayırlı, çok faydalı içeriklere de erişebiliyor. Orada işte o irademizi kullanıp hayırlı güzel olana gitmek lazım.
1: Buraya geleceğiz çünkü gerçekten hani bu tanıtımı izleyenlerimize paylaşırken benim hayatım artık bunun üzerine kuruldu diyebilirim Sümeyye Hanım. Yani Havf ve Reca'nın hayatın bu kadar içinde olacağı bir düzlemden geçtiğimizi ben fark etmemiştim. Hı hı. Ama gerçekten endişeyle ümidin arasında yürüyoruz.
0: Evet.
1: Çünkü bir tarafımız hani salt tehlike, bir tarafımızda gerçekten çok iyi şeylere inanmak eşiğinde geçip gidiyor bu hayat. Böyle, hı hı, bir durumdayız. O kısma geleceğiz. Çünkü içinden geçtiğimiz dönemle ilgili biraz daha zihnimizi berraklaştırmaya ihtiyacımız var. Berraklaşır mı bilmiyorum, hı hı, ama daha fazla veriye, neyi nasıl kullanacağımızı biraz daha fazla öğrenmeye ihtiyacımız var. Ama sizin hikayenizde şunu merak ediyorum. Diyelim ki lisans eğitimini almış olduğunuz o alanda, hı hı, pure matematik diye söylediniz. Hı hı. Bunun yolu, buradaki karşılığı, mesela bugün içine girmiş olduğunuz sosyal projeler miydi? Hı hı. Yoksa yani ne olabilirdi? Siz bugünkü hayatı hangi aşamalarından ve ne sebeplerle, hala derdinizin peşindeyim farkındaysanız, neyi dert edinerek, neyi neyle çözebileceğinizi ümit ederek seçtiniz ve yürüdünüz? Ne oldu?
0: Bana şeyi çok soruyorlar. Genelde insanlar kariyer yollarını çizerlerken ya da üniversiteye işte eğitim bölüm seçerlerken şey yapıyorlar, işte mesleğim olsun. Hani, hı hı, bunu okuyayım ve bir bu alanda ben rızkımı kazanacağım, işte paramı kazanacağım, bir düzgün bir işim olsun, hı hı, ve buradan işte bir hayat kurayım kendime gibi. Bizim maalesef hani yani benim gençlik yıllarımda özellikle işte 15-16 yaşımdayken stratejik olarak böyle hedef koyup da ben işte şu an bu hedefi koyayım, doktor olayım, avukat olayım, kariyer yapayım. Ya ben üniversite sınavına gireyim. Hani benim hedefim oydu, üniversite sınavına gireyim. Hani beni alsınlar, gireyim oraya. Şimdi sonra girdim, puan gelsin. Puan geldi, ne seçebilirim? İşte başörtümle okuyabileceğim bir bölüm olsun. İşte hangi üniversite var, bu var, işte orası beni alacak mı?
1: Alemdaroğlu'nun rektör olduğu İstanbul'a giremem de işte, gibi. Ben işte açıkça söylüyorum. İçişehir
0: Üniversitesi'ne gidebilirim. Evet, çünkü orada, evet, okuyabilirim gibi bir kariyer yolum olduğu için. Açıkçası bunu ben, bu dediğiniz soruların cevabını böyle düşünecek bir vaktim bile olmadı. Büyük ihtimalle benim yaşıtım olup benim yaşadığım sorunları, sıkıntıları yaşamış olan bütün kız ve erkek kardeşlerimin de olmamıştır diye düşünüyorum. Yani onlar da benim gibi böyle, hı-hı, hayat ne getirdiyse oradan en iyisini yapmaya gayret etmişlerdir. Sonra matematik iyi anlıyordum. Matematikçiydim yani, böyle lisede güzeldi, anlıyordum. Matematik okudum. Ama ben bunun Allah'ın bana lütfu olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben matematik, 10 yıl matematik eğitimi aldım. Ben düşünmeyi öğrendim. Yani benim şu an beynim gerçekten düşünmeyi bilen bir beyin. O yüzden ben bunu şu an toplumsal fayda üretmek için kullanıyorum. Yani iyi düşünmeyi bilen bir beynim var. Ve yaşadığım şeyler var. Çocukları çok seviyorum. Doğayı çok seviyorum. Bütün bu elimdeki bütün becerileri bir araya getirip ben bunu nasıl... Ben sivil toplum başarısının örneği bir insanım. Bunu hep söylüyorum. Şu an 3 tane sivil toplum kuruluşunun bir tanesinin kurucusuyum. 3'ünün de yönetim kurulu üyesiyim. İşte bir tanesinde başkan yardımcısıyım. Bu kadar sivil toplumu önemsememin sebebi şu an ben okuyabildiysem, buraya gelebildiysem bu sivil toplum kuruluşları sayesinde. Yani siyaset, işte politik türbülanslar, işte dünyada yaşanan problemler her zaman vardı. Hı hı. Yani dünya kaç bin, kaç milyar yıldır var? İnsanlık işte 70 bin ila 100 bin yıldır olduğu tahmin ediliyor biyolojik olarak. O kadar yıldır sorun
1: 12
0: var.
1: 12 bin yıldır düzen vesaire. Yani, evet. Ama buraya kadar geldiğimizde hikaye.
0: Evet. Yani elimde olan şeylerle bir araya koyduğumda, o kutunun içine attığımda ben buradan nasıl güzel bir değer çıkarırım dediğimde ortaya sivil toplumda işte fayda yaratmaya çalışan ve mesleki olarak da toplumsal öğrenme anlamında nitelikli projeler yapan bir birey olursam ben kendimden mutlu olacağıma ikna oldum yıllar önce ve bu alanda çalışıyorum istikrarlı bir şekilde.
1: Hangi boşluk vardı? Usturlap çatısı altında veya ismi altında neyin fayda getireceğini düşündünüz? Ne yaptınız orada?
0: Ben şeyi fark ettim. Bizim toplumumuz her ne kadar söz olarak böyle çocukları çok seviyoruz, işte canımız bağrımıza basıyorsak da biz çocuk dostu bir toplum değildik.
1: Ne demek bu?

0: Mesela en
1: incitici,
0: basitinden.
1: Çünkü bu söylediğiniz şey incitici.
0: Beni harekete geçiren şey bu oldu. Mesela bizim işte 15 yıl önceden bahsediyorum, 16 yıl önceden bahsediyorum. Bizim yerel yönetimlerimiz işte ne bileyim çocuk odaklı büyük yaygın halk kitlelerine hitap edecek projeler yapmıyordu. İşte bizim üniversitelerimiz çocuk odaklı çalışma yapmıyordu. İsmini vermeyeceğim şimdi, rencide etmeyeyim. Bir tane önemli bilimsel kuruluşumuz, ben 2012 yılında Türkiye'ye döndüğümde, tabii bu öyle Avrupa'dan gelmiş olmanın verdiği şeyle, aymazlıkla diyeyim, hemen aradım orayı. Dedim ki ben dedim işte matematikçiyim, astronomi eğitimi aldım, işte pedagoji eğitimim var. Ben gönüllü olarak sizin kuruluşunuzda gelip çocuk programlarınızda gönüllü hizmet etmek istiyorum işte. Hafta sonu mu var, ne zaman var diye.
1: Yok,
0: telefonda bana şey dedi yetkili. Hanımefendi, burası bir bilim kuruluşu. Çocuğun burada ne işi var dedi ve kapattı telefonu suratıma. Geçen yaz...
1: Ya tahminde bulunmak istemiyorum.
0: Ama geçen yaz o kuruluş çocuk etkinliği yaptı. Bütün arazisini çocuklara açtı ve çok güzel çalışmalar
1: yaptı.
0: Ne yapacaksınız
1: şimdi, yayın sonrası mı söyleyeceksiniz bana bunu?
0: Sana özelden söyleyeceğim. Peki, Zeynep Hanım. yani 15 yılda demek ki, ben şöyle düşünüyorum. Demek ki ben ve benim gibi... çocuk dostu, doğa dostu, bilim dostu olan insanların yaptığı çalışmalar, ben bir kişiyim, yüzlerce insan var böyle Türkiye'nin dört bir yanında, bu insanların yaptığı şeyler, ben bunu şeye benzetiyorum, bir arılar bal yaparlarken bir işte peteğin içinde her biri bir ucundan başlıyor, kimse şey demiyor, evet ben buradayım, sen yandaki peteği yap demiyor, herkes bir ucundan yapıyor ama
1: pro
0: o petek doluyor,
1: bir şey değil.
0: Evet, o bal oluyor şey yani değil, evet. Hep birlikte dolduruyorlar, ben öyle düşünüyorum. Güzellik, iyilik yapan insanlar her biri kendi köşesinde güzelliğin, iyiliğini yapıyor. Bazen belki şöyle düşünüyor, ya bu kovanın içinde bir arı ben miyim, işte hiç başka arı yok mu gibi düşünebiliyoruz biz insan olarak. Arılar böyle birbirlere çok iletişim halinde olduğu için bizde o kolektif bilinç maalesef insanlarda olmayabiliyor. O yüzden sivil toplumu çok önemsiyorum. Çünkü orada bir araya gelip masaya oturduğunuzda ben de bunu yapmak istiyorum, ben de bu değer üretmek istiyorum. Mesela burada Yeşilay'dan örnek verebilirim. Yeşilay'ın 160 binden fazla gönüllüsü var. İşte o gönüllü çalışmalarında, o masanın etrafında oturduklarında her biri başka dünyanın insanları. Ama o masaya oturduklarında hepsi aynı dertle yanan insanlar ve birlikte değer üretiyorlar. Hep birlikte o kovanın içinde o balı üretmeye çalışıyorlar. Ve gerçekten o balı yiyen insan şifa buluyor. O yüzden hani biraz böyle hani iyiliğe, güzelliğe odaklanmak ama biraz da o kolektif bilinci yaratmak için de bir araya geleceğimiz yerlerin toplumda çoğalması gerekiyor. Bunu da devletten beklemememiz gerekiyor. Bunu bizim
1: sivil
0: yapmamız
1: toplum
0: gerekiyor.
1: Hala
0: ben öyle düşünüyorum. Ben sivil toplumun devletten güçlü olduğuna çok kalben inanan bir insanım.
1: Talep oluşturacak en azından yani.
0: Evet
1: yani
0: ve devleti zorlayabiliriz bir şeylere.
1: Evet, talep oluşturacak.
0: Yaptığımız hareketlerle, yarattığımız değerle yöneticileri bir şeylere zorlayabiliriz. İlla eylemlerle, kavgayla, gürültüyle değil, yapılan güzelliklerle de zorlayabilirsiniz.
1: Bu arada antre parantez, reji isyanda, yönetmenim şu anda isyan ediyor. Ve bütün reji, yani o söylemediğiniz isimlerle ilgili kaygılarını paylaşıyor. Onu söylemem lazım ama şöyle bir şey var. Bu şunu anımsattı bana aynı zamanda. Aslında değişen dönüşen bir Türkiye'den bahsediyorsunuz. Evet. Bu resmi ortaya koyuyorsunuz. Enteresan bir biçimde bu döneme eşlik eden dünyadaki konjonktürel ve teknolojik gelişmeler de oldu, evet, aynı zamanda. Yani bütün her şeyi yeni baştan tanımlayan bir süreçten geçiyoruz. Biz Türkiye'nin hikayesini kendi hayatlarımızda, kişisel, bireysel meselelerimizde, hikayelerimizde biliyoruz. Ama yaşayarak, ama aile içinden şahit olarak, hı hı, ben sizinkini biliyorum. Hı hı. Yakın arkadaşlarımdan biliyorum. Kendi hikayemden biliyorum. Hı hı. Siz dışarıda, ben içeride bir şeyler yaşadık.
0: Evet.
1: Bize hiç açılmayacak kapıların hayalinde kurmadan buradayım ve ben yaşıyorum deyip yaşadık. Bazen şunu sorguluyorum. Siz hiç bunu sorguladınız mı bilmiyorum. Bana vaat edilmemiş bir geleceğe niye hazırlandığımı ben bilmiyorum.
0: Evet.
1: Açılmayacak üniversite kapısının önünde sınav için niye beklediğimi bilmiyorum.
0: Evet.
1: Sınav sonucunu beklerken oraya girip girmeyeceğimi bilmiyorum. Sınava ama alınıp alınmayacağımı bilmiyorum. Bütün bunların, evet, içinde biz yaşamaya devam ettik ve hayatta kaldık.
0: Evet, ama işte biraz insan olmak da bu bence. Yani sabır ve o ümit insanı çalışmaya devam ettiriyor. Benim babam yıllar önce bana şey demişti, çok bunu hep anlatırım herkese. Ve bana gerçekten güç veren bir şeydi. Kızım demişti, sen bu ülkeyi, işte yöneticilerini, işte siyasi konjonktürü tek

0: bir tane çocuk değiştirebilir misin? Ben de ağlıyordum. Değiştiremem demiştim. Demişti ki peki ne yapabilirsin? Bilmiyorum demişti. Bu önündeki kitaba çalışabilirsin demişti. Kimse şu an seni engelleyen var mı? Yok.
1: Ne
0: Ben o zaman
1: yapabiliyorsa.
0: oturdum onu çalıştım yani. Her gece oturdum o masaya ve ona çalıştım. Girip giremeyeceğim belli olmayan sınava çalıştım.
1: O
0: Yani
1: çok
0: o
1: ilginç
0: önemli
1: gelen bir
0: bence.
1: şeydir.
0: Gitmek yani, durmamak, böyle yıkılmamak, oraya devam etmek. Ya yani bu aslında en ağır yaşanan savaşlardan tutun da o devam edenler zaten bir şeyleri sonrasında onlar geçiyor çünkü gel hayatta her şey geçiyor. Ben Hiroşima'ya gittiğimde çok etkilenmiştim. Çünkü müzesinde bir şey var, yerleştirme var. Şehir yerle bir olmuş, hiçbir şey kalmamış. Tek bir bina kalmış. O da bırakmışlar zaten öyle. Onun dışındaki her şey tuzla buz olmuş. Ama 20-30 yıl sonra bütün şehri yeniden inşa etmişler. Kalan insanlar. Yani burası yerle bir oldu, burayı terk edelim, buradan daha bir şey olmamız dememişler. O yüzden ben hani şu an bazen gençler şey diyor ya işte buradan gidelim buralar çok kötü. Ya hiçbir yer hiçbir zaman çok güzel değil. Her yer her zaman ya çok kötü ya da orada gerçekten inanacak, yeşertilebilecek çok şey var. O yüzden böyle o hep çok kötü şeylerin konuşulmasına ve gençlerin böyle gereksiz yere ümitsizliğe itilmesine çok karşıyım. Çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Tabii ki zorluklar var hayatta. Hepimizin hayatının belli anlarında refah anları oluyor, belli anlarında yıkım anları oluyor. Önemli olan onu uzatmamak ve ayağa kalkıp ne yapabiliyorsak o an onu yapmak.
1: İlginç gelen şeylerden biri tam da bu işte. Şimdi bu ister kişisel hikaye olarak alalım, ister Türkiye'nin hikayesi olarak alalım. Türkiye'nin konjonktürünün 90'lardan 2010'lara 20'lere nasıl değiştiğinin şahidiyiz bizler.
0: Evet.
1: Yani ilk gençlik, çocukluk, ilk gençlik ve bugünkü yaşımıza gelinceye kadar. Ama aynı zamanda dünya durduğu yerde durmuyordu. O esnada hani milenyum denen bir şey yaşandı. Dijital devrim denilen bir şey yaşandı.
0: Evet.
1: Bu pek çok kavramın yeniden tanımlanmasının kapısını araladı. Biz kendi varoluş mücadelemizi, siz hatta yani siz kendi mücadelenizi verirken dünyada bir değişim sürecinden geçiyordu aynı zamanda. Ve yeni nesiller geldi ve hız o kadar baskın karakter haline geldi ki sizin zorluğunuzu anlatmanın güçlüğü ortaya çıktı yeni nesillere. Çünkü o hız içinde tanınmayan,
0: Evet.
1: bilinmeyen
0: Büyük teknoloji şirketlerinin olmadığı bir çağ hayal bile edemiyorlar.
1: Evet.
0: Yani arama motorunun olmadığı işte şimdi isimlerini söylemeyeyim markaların bir sürü herkesin bildiği malum işte video siteleri, işte sosyal medya sayfaları, arama motorları ya da yapay zeka firmaları bunların olmadığı bir çağ hayal edemiyorlar. Yani disketler ben oğullarıma disket göstersem şu an bu ne işe yarıyor derler yani.
1: Disketin ömrü ne kadar kısaydı değil mi?
0: Evet.
1: Birkaç
0: Ben
1: yıllık ve
0: kullandım üniversitede mesela.
1: yani disketlerimiz vardı.
0: Evet.
1: Flash bellekler bir
0: Evet.
1: şeyler falan vardı. Şimdi hiçbirine
0: Evet.
1: ihtiyaç yok. Onlar çok kısa süreli şeylerdi. Ansiklopedilere gelmiyorum
0: Evet.
1: bile. Yani o basılı olanların kütüphanemizde bir prestij eser olarak yer aldığı
0: Evet.
1: yıllara hiç gelmiyorum bile.
0: Çok
1: Şimdi
0: eski zaman değil yani bunlar.
1: değil.
0: Şurada 20 yıl öncesi.
1: Anlatamayız ama
0: Evet.
1: çünkü 20 yıl öncesi dediğiniz insanlar bugün zaten 20 yaşında. Yani
0: Evet.
1: onlar doğmuştu ya da doğmamıştı.
0: Evet.
1: Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi adapte olmak bizim meselemiz. Yani dijital yerlilerin dünyasına adapte olmak bizim meselemiz. Biz eski dünyanın çocuklarıyız. Ama onu da biliyoruz. Bugün gelişmekte olan şartları da biliyoruz. Bir taraftan bir dil kurulmaya çalışılıyor ve onu da yakalamaya çalışıyoruz. Onlara anlayacakları, benimseyebilecekleri bir dil inşa etmeye
0: Ben
1: çalışıyoruz hep
0: 80
1: birlikte.
0: neslinin adaptasyon konusunda insanlık tarihinin en adaptasyonu yüksek nesli olduğunu düşünüyorum.
1: İyi miyiz?
0: Her şeyi yaşadık. Yani en manuel ben üniversitede şey nasıl ifade edeyim? Böyle şeyi bilgisayarı gördüm. Bir oda bilgisayar ve siz kodlayabilmek için delik açarak işte şeyi kartı sokuyorsunuz ve kod yazıyorsunuz. Yani o bilgisayarı da gördüm. İşte CD çaları da gördüm, disketi de gördüm, işte kaset de gördüm. Yani hani bütün o
1: Evet,
0: teknolojik
1: evet.
0: gelişimlerin hepsini biz yaşadık. Bir daktiloyu görmedik herhalde bilmiyorum. Daktilo hatırlamıyorum. Hani
1: Nostalji
0: daktilo.
1: olsun diye ben onu bile
0: Siz
1: almıştım.
0: onu da
1: Tabii
0: görmüşsünüz.
1: tabii.
0: Yani hani her şeyi gördük ve şu an yapay zeka kullanıyoruz.
1: Evet.
0: Hani anlamıyoruz nasıl çocuğum bunu bize göster demiyoruz yani. Hani onu da kullanıyoruz. O yüzden en adaptasyonu yüksek neslin 70'lerin sonları 80'ler ve sonra işte bir 90'ların başına kadarki neslin o 80 nesli diyeyim. Gerçekten adaptasyon.

0: adaptasyon yüksek bir nesil olduğunu düşünüyorum.
1: Peki bu hayat yaşamaya devam ederken baskın ruh hali endişe mi, umut mu? Buradan bir yerlere geleceğiz ama.
0: Kendi özelimde umut. Ben özellikle 40 yaşımdan sonra kesinlikle artık endişe, yani şöyle bir stratejim var benim. Bir şeyi endişe edeceksem de bir gece endişe ediyorum. Yani ertesi sabah kalktığımda artık endişe etmeyeceğim diyorum. Evet, ne yapıyoruz? Yani tamam, endişe ettik, gece endişelendik, çok üzüldük. Şimdi kalktık, sabah oldu ve şu an ne yapacağız? Yani günlerce endişe etmenin bana bir faydası yok. Hiç kimseye de faydası
1: Bir dizi
0: yok.
1: karakteri vardı İsmail abi diye. Tamam, üzüldüm bitti. Üzüldüm bitti. Tamam, şimdi ben akşama kadar üzülemem ki
0: Evet,
1: diyor yani.
0: ben katılıyorum İsmail abiye. Bence öyle yapmamız gerekiyor.
1: Akşama kadar üzülemeyiz. Ne
0: Evet.
1: yapacağımıza
0: Bir de
1: bakalım.
0: 40'tan sonra yokuş aşağı diyorlar ya. O yüzden böyle çok vakit böyle endişelenerek işte kendini böyle yataklara atarak bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Yani yapabileceğimiz şeye odaklanmak ve orada bir değer üretmeye çalışmak en güzeli. Derdinin dermanını da yine işinde, gücünde, işte neyse yaptığın şey, orada aramak en hızlı çözüm yolu oluyor çoğu zaman.
1: Bir şey soracağım. Bu böyle keskin bir cevapla ortaya konulabilir mi? Onu bilmiyorum ama yüzyıllar boyunca inançla bilim birbirinden ayrıldı ya. Özellikle de 19. 20. yüzyılda yani ya birini ya birini seçmek durumundaydın. Şimdi benim bilimin tarihine de kendisine de büyük bir ilgi ve iştiyakla yönelmiş bir insan var. Ama aynı zamanda inançlı da bir insan bir taraftan.
0: Elhamdülillah.
1: Çelişkisi var mı bu işin? Nasıl birleştirilebiliyor? Şunun için soruyorum. Gümbür gümbür karşımıza gelmeye devam ediyor. Endişe açısından söylemiyorum bunu ama realite aynı zamanda şunu gösteriyor bize. Riskin ne olduğunu bil. Tedbirini de al. Çünkü inançla çelişmiyor bu bir yönüyle yani. Aksine inanç da diyor ki sen kul olarak tedbirini al. Bu söylemlerin hiçbiri birbirini kesmiyor. Aksine tamamlıyor. Ama bütünleştirirken, bir araya getirirken nasıl bir yol izleniyor? Bilim bir tarafa çekiyor mu? İnanç bir tarafa çekiyor mu? Çelişiyor mu, buluşuyor mu?
0: Kendi özelimde konuşacağım. Kesinlikle bir şey İslam alimi ya da işte o konularda bilgisi olan bir insan değilim. Ben Sümeyye olarak bunu içimde nasıl bir arada tutuyorum'a cevap vereceğim. Benim metafizik sağlam kabullerim var. Şimdi bir matematikçi olarak şöyle bir ifade kullanmak istiyorum. Matematik de kabuldür. Yani Zermelo-Frenkel biraz şey, hiç bilmiyorum televizyona uygun mu bunlar, ama Zermelo-Frenkel aksiyonları diye aksiyonlar var matematikte. Bütün matematiğin temelinde yatar bu aksiyonlar. Bunları kabul edersiniz. Bunları böyle sorgulamazsınız. Aa, işte acaba şöyle mi böyle mi demezsiniz. Bunlar kabuldür. Bunları kabul edersiniz. Ve tüm matematiği bunun üstüne kurarsınız. Bilimlerde matematiğin üstüne kurulu. Yani fizik yapabilmeniz için matematik yapmanız gerekiyor. İşte kimyanın işte birçok formülleri için matematik yapmanız gerekiyor. Şu an felsefe yaparken bile mantık matematik yapmanız gerekiyor. Yani her şey aslında dünyada bir kabul üstüne kurulu. Şimdi bunu kenara koyalım. Benim metafizik inanç şeylerimi inşa edebilmem için kendime kabul ettiğim bir zemin var. Bu İslam dini. Hazreti Muhammed Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim bana indi diyor.
1: Onun taşıdığı var
0: Ben
1: mı?
0: ona inanıyorum insan olarak ve Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğuna da inanıyorum. Ve ona uygun yaşamaya gayret ediyorum. Yani mükemmel yaşamıyorum tabii ki. Bu benim metafizik, benim bütün hayatımı işgal eden bir düşünce. Yani Müslümanlık, yani böyle hani çok özet ben böyle anlıyorum. Yani ben bunu kabul ettim. Artık bu kabullere göre yaşamam gerekiyor. Çünkü bir ahiret olduğuna inanıyorum. O zaman ahlaki yaşamımın ahlaki zeminini bunun üstüne kurmam gerekiyor. Şimdi bilim burada nerede? Bilim en böyle uzatsanız, geçmişe itseniz, işte insanlar ne zaman matematik yapmaya başladı? İşte milattan önce 20 binli yıllarda, işte Afrika'da ilk medeniyetler ortaya çıktığında, işte kemiklerin üstüne çentik atmışlar falan. Yani bu zaman ortaya çıkmış. İnanç da insan ne zaman vardıysa vardı. Yani bilimden önce vardı zaten. İnsanlar bir şeylere metafizik kabullerle ilerliyorlardı. Hatta bilim son 200 yılı kenarda bırakırsak eski bilim insanlarına bilim diye bir şey çok bizim şu an modern bilim olarak kullandığımız, kabul ettiğimiz şey çok yeni bir kavram insanlık tarihinde. O eski bilim